0: Ben tabii 51. Komando Tugay'ını saygıyla selamlıyorum. Var olsunlar.
1: Var olsunlar.
0: Gerçekten Türk Silahlı Kuvvetlerimizin çok önemli bir kuvvet çarpanıdır. Hı hı. Süratle manevra yapabilen, vurkaç taktiklerini gayet iyi bilen, gayri nizami harbi bilen, terörle mücadeleyi bilen, harp tecrübesi olan. Yani bu çok önemli. Evet, harp tecrübesi
1: harp
0: olan.
1: Tecrübesi olan.
0: Çok kıymetli bir birliğimiz. Tabii hani baktığımızda teşkilat yapısına bunların ateş destek unsurları var. Ne olduğunu söylemeyeceğim ama ateş destek güçlü, ateş destek unsurları var. Yine tank savar unsurları var, istikam unsurları var, muhabere unsurları var, ulaştırma unsurları var. Bu ulaştırmanın içerisinde her türlü ulaştırma diyeyim. Onu artık ucunu açık bırakayım. Ulaştırma.
2: Onlar da buraya sökeye gidecekler mi komutanım?
0: Tabii. Anladım. Oradalar. Birlik olarak oraya birlik gelmişler. Bir de 4 veya 5 komando taburundan oluşuyorlar. Hı hı. Ama bildiğimiz komando tugayları en son yani bizim görev yaptığımız dönemde şöyle bildiğimiz standart konvansiyonel bir piyade tugayı gibi değil bunlar. Yani bunlar çok özel teşkilatlanmaları var. Tim ve kollar halinde teşkilatlanmış durumdalar. Ve şöyle bir şey var. Mesela seçilen timler artık hiçbir daha birbirinden ayrılmazlar. Yani o timde gözü kapalı herkes birbirini bilir. Birlikte yer içer kalkarlar. Hiç ayrılmazlar. Tam bir birlik ruhu vardır. Birbirlerini çok iyi tanırlar. Ve bu tabii ciddi bir kuvvet çarpanı olur. Yani
2: tanırlar derken kabiliyetlerini de tanırlar.
0: Bir de hiç ayrılmazlar. Yani birinci timdeyseniz mesela birinci tabur,
1: body'niz
0: birinci
1: vardı,
0: bölük, birinci timdeyseniz oradasınızdır. Artık oradan ayrılmazsınız. Dolayısıyla çok uzun yıllar birlikte çalıştıkları için birbirleriyle etle tırnak gibi olurlar. Yani o body'nin de ötesinde aslında. Çünkü uzman erbaşlarımız hakikaten muharebe kabiliyeti, silah, atış, bedeni, performans çok yüksek unsurlardır. Yani o bölgede en güçlü birliklerimizden biriydi. Biz de tabii orada...
1: Tabii siz omuz omuza savaştığınız tabii. Kişinin bir mimiğinden, ya. Bir refleksinden onun ne yapacağını tabii, bilirseniz tabii. Ona göre yani pozisyon
0: işte,
1: alırsınız.
0: Onlar da işte ateş destek unsurları, işte avcı unsurları vesaire şeklinde bölümleniyorlar. Yani tabii burada çok deneyimli, harp kabiliyeti yüksek, son derece yüksek ve deniz dahil her türlü ortamda muharebe edebilecek kabiliyetteler yani onu size söyleyeyim. Ben de tekrar saygıyla selamlıyorum. Var olsunlar.
1: Şimdi görüntüleri de gelir hocam. Gayri nizami harp, sızma harekatı ve savaş tecrübesine yani
0: şöyle
1: sahip
0: açayım
1: olma.
0: İsterseniz biraz.
1: Bunları açalım bence. Evet. Çünkü savaş tecrübesine sahip olma ifadesi çok önemli. Evet. Çünkü dünyada savaş yok. Tecrübesine sahip yani, çok az ordu
0: yani
1: var.
0: Diğer ordular kağıt üzerinde bilgisayar ekranlarındaki simülasyonlarla öğrenirken bizimkiler doğrudan harbin içerisinde, çatışmanın içerisinde, operasyonların içerisinde yoğrulmuşlardır. Ve ciddi bir birikim vardır. Yani hep bir laf vardır ya, yürümeyi bilmek de yürüyebilmek ayrı şeylerdir. Bizimkiler koşuyorlar yani, öyle diyelim.
1: Yani satlar saslar
0: demin
1: geldi,
0: işte söylediğim şeyler bunlar.
1: Birazdan.
0: Yani sadece bir motorlu intikal olarak düşünmeyin. Havadan helikopter, hava indirme, hava hücum harekatı, havadan taarruz, sızma, taktik akım pusu, keşif, gözetleme, muharebe gücü, muharebe güçlü kollar halinde teşkilatlanma. Yani şu an sayamayacağım dünyadaki bütün harp tekniklerinin hepsini bunlar bilirler. Ve gözü kapalı bilirler. Çünkü dediğim gibi çok uzun yıllar birlikte kalırlar ve sürekli eğitimler. Hem eğitimler hem de biliyorsunuz Tunceli bölgesinin dağlık arazisini yani hem ormanlıktır hem de kesif arazilerdir. Buraları avuçların içi gibi bilirler. Çok harita okuma kabiliyetleri, yön bulma arazide aç kalabilirler. Yani mesela erzak olmaz. Bunlar doğada kendi kendilerine yetecek şekilde doğadan istifade edebilirler. Şey yok, engel yok yani bizim komandolara engel yok yani. Göreve sadece göreve gönder, gerisine karışma.
1: Şimdi bir Ege haritası da verelim. Sadece 51. Komando Tugay'ı yok. Orada zaten işte özel harpçiler var, zatlar, sasların bulunduğu çok...
0: Ben tabii konumuz 51. Tugay olduğu için hani...
1: Şimdi bunların hepsi bir araya gelince bir de ne oluyor ona bakmak lazım yani. Ben Yunanistan olsam gerilirdim.
0: Niye? Akıllı dururlarsa hiçbir şey olmaz.
1: Ama akıllı durmama gibi bir huyum var.
0: Varsa akıllı durmayı öğrenecekler.
3: Bütün anlaşmaları yani. Hep ben bozmuşum. Yani, öyle. Hep ilk ben saldırmışım. Doğru.
1: Evet.
2: Ben şeyi merak ettim. Niye bu 51. Tugay oraya gönderildi?
1: Dinlensinler
2: diyor. Son gelişmelerle ilgili bir şey var mı? Bağlantısı var mı?
0: Ya tabii Türk Genelkurmay'ın aklından ne geçer kimse bilemez yani. Hakikaten çünkü bizim harp sistemimizde, harp çatışma dinamiklerinde hep sürpriz, baskın, hiç ummadık yerden. Bakın mesela Kıbrıs harekatı da hiç ummadık yerden yapıldı yani. Ve çok riskli bir beş parmak dağlarına çıkmak ne demek? Ama beş parmak dağlarına çıkarken de arkaya ovaya helikopterlerle birlik indirip birbiriyle birleştirdiler. Şimdi bu hiç düşünülmeyen, düşünülse bile hiç tercih edilmeyen bir hal tarzıdır. Yani bizim harp şeyinde düşman ya da karşı taraf bizim genelkurmayın nasıl hareket edeceğini çoğunlukla yani bugün Kore'de de gördük mesela o Kunuri muharebelerinde filan hiç tahmin etmedi. Çinliler mesela hiç tahmin edememiştir yani Türk birliğinin nasıl hareket edeceğini. Yani bunlar çekileceği dediği yerde bizimkiler karşı taarruz yapmışlardır mesela cepheyi yarmışlardır filan. Yani hiç umulmadık şeyler yapılır. Hep böyle yetiştirilir yani Türk askeri, Türk zabitan heyeti hep böyle yetiştirilir. Karar verici heyet aklın akılla mücadelesidir aslında harp. Ve ona göre de birliklerimiz de yine bu manevra şekillerini benimserler. Hani şimdi burada tabii soru bu aslında. Evet. Neden 51. Tugay Tunceli'den Aydın'a geldi? İşte Banu Hanım'ın dediği gibi dinlenme olmaz tabii yani. O işin latifesi. Fakat şöyle bir şey tabii bilemeyiz hani nedir ne değildir ama yani genellikle birlik düzenlemeleri karşı sahadaki alınan istihbaratlara göre teşkil edilir. Yani işte komando birliği demek ki gerekiyormuş. Ülkemizin savunulması açısından oraya bir komando Tugay'ı gönder. Tugay seviyesinde gerekiyormuş. Tugay kolordu deseler kolordu da giderdi ya da tabur deseler tabur da giderdi. Hani Türkiye'nin bunu Türk ordusunun bu gücü, kuvveti, kabiliyeti fazlasıyla var. Yani ben şöyle hani düşünün. Bizde kimsenin bilmesi bu çok mümkün olmayan bir şey ama demek ki yani sahadaki gelişmeler burada bir komando Tugay'ı olmasını gerektiriyor demek ki. Ve yerisi de orasıymış. Oraya gönderilmiş ama nasıl bir gelişme oldu da bizimkiler nasıl düşündü bunu kimse bilemez. Yani biz de tahmin edemeyiz. Öyle uygun görülmüş yani demek ki öyle bir karar verilmiş. O sahadaki gelişmelere göre burada bunun olması uygun görülmüş. Öyle intikal etmişlerdir. Tabii burada Ege Ordusu komutanlığımız var. Yani daha önceden de işte bu Efes 2026 tatbikatına gittiğimizde Ege Ordusu komutanlığımız o tatbikatı düzenlemişti. Hakikaten yani şöyle söyleyeyim size İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan'ın toplam gücü Ege Ordusu etmez. Ege Ordusu'nun harp kabiliyetine ulaşamazlar. Yani hani zaman zaman...
1: Tekrar eder misiniz?
0: Yani İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın toplam harp kabiliyeti bizim bir Ege Ordusu'nun harp kabiliyeti etmez bakın. Yani hem sayısal olarak etmez hem harp silah, araç, teçhizat ama en önemlisi yani personelin muharebe kabiliyeti, savaş tecrübesi, harp kabiliyeti bakımından toplamı bizim hani Türk Silahlı Kuvvetlerimizi bir kenara bırakıyorum. Bakın yani ona hiç Ege Ordusu Komutanlığımızın harp gücü etmez, etmiyor. Yani nispi güç mukayesesini bizler defalarca bu programlara gelmeden önce yapıyoruz. Dolayısıyla Ege Ordusu gerçekten çok kıymetli, çok değerli ve vatanın savunulmasında çok aktif şey yapan bir görev yapan bir birliğimiz. Şimdi tabii şöyle bir şey var.
2: Ege Ordusu'nun diğer birliklerimizden farkı ne? NATO ile ilişkisi nasıl onların?
0: Şimdi şöyle oluyor Abdülkadir abi. Şimdi Tugay seviyesine kadar birlikler nispeten standarttır.
1: Görüntü de verelim arkadaşlar.
0: Ama Tugay'dan sonra yani kol ordu ve ordu seviyesindeki birlikler hangi cephelerde konuşlanacaklarsa o cephedeki gelişmelere yani tarihsel gelişmelere, taktik gelişmelere bağlı olarak teşkil edilirler. Teşkilatlanmaları farklılaşır. Yani bizim mesela hiçbir kol ordumuzun diğer kol orduyla teşkilatlanması aynı değildir. Ordularımızın diğer ordularımızda 4 ordumuz var. Çünkü hepsi konuşlandıkları, görev aldıkları sorumluluk sahasındaki olası tehdit ve tehlikelere göre teşkilatlanır. personel, silah, araç, teçhizat, malzeme ona göre teşkil edilir. Görev tipi teşkilatlanmalar ona göre gerçekleştirilir. Tabii Ege ordusu bir de istihbarat tabii açısından istihbarat

0: unsurları da Ege ordumuz bünyesinde var. Hani o zaman Ege ordusu komutanımızla da görüşme fırsatı bulmuştum. Hakikaten yani şöyle söyleyeyim, abartmıyorum, uçan martıdan gezen balığa kadar her şeyi biliyorlar.
1: Sürekli İHA'larımız var havada yani.
0: Ya boşver İHA, onlar daha onlardan önce neler var? Hani neler şimdi, var? Tabii onlar da var.
1: Hocam şimdi Yunan basını Türkiye'yi konuşuyor.
0: Bir de bir şey
1: ya.
0: Söyleyeyim, özür diliyorum. Hani zaman zaman soruluyor da. İşte diyorlar ki hocam bu kadar Türkiye silah üretiyor, İHA üretiyor, füze üretiyor, işte dronlar üretiyor, ne bileyim robotik silahlar üretiyor. Ya bunlar gerçekten hani ordumuza verildi mi? Ordumuzda işte kullanılıyor mu? Yani fazlasıyla kullanılıyor. Bunlarla ilgili pek çok yerde, bir tanesi de Ege ordusudur. Diğer ordularımızda da var. Yani dört ordumuzda da var, kol ordularımızda da var. Fazlasıyla birlikler teşkil edilip zaten kullanılıyor bunlar. Yani anlattıklarımız şeyler, işte test edilen Konya Karapınarı'da atış yapmış, orada öyle bir şey yok. Onlar yapılıyor ve birlikler hangi seviyede gerekiyorsa, işte buna yine Savunma Bakanlığımız karar veriyor. Hangi seviyede gerekiyorsa hemen oralarda birlikler kuruluyor. İşte oralarda şey yapılıyor, bunlar görevlendiriliyor ve sahaya sürülüyorlar.
1: Şimdi az önce haritada da gösterdik. Bu Yunan basını demiş ki bu 51. Komando Tugayı amfibi görev grubu ve özel kuvvetlerle bir araya geldiğinde çok enteresan bir şey ortaya çıkıyor. Hı. Ve bu Yunanistan için çok tehlikeli. Ama bilmiyorlar ki bizim sadece 51. Komando Tugayı yüzerek rahat rahat karşıya birkaç saat içinde.
0: Tabii şimdi.
1: Yani amfibi görev grubuna ihtiyaç yok yani. Yani çıkarma gemisi olmasa da olur.
0: Demin onu, zaten geliyor. Ben biraz onu anlatmak istedim. Çok da tabii bir şeyi ajite etmek istemiyorum ama yani oradaki birliklerimiz mesela Tunceli'de biliyorsunuz pek çok nehir var. O yüzer birlik harekatı dahil, nehir geçme harekatı dahil gerekli teçhizat ve malzemeye fazlasıyla sahipler. Yani hani görev verilirse, görev verilecek neresiyse, ister yurt içinde olsun, ister yurt dışında olsun, yani görev verildiğinde bu komandoların 214 bin kilometre karelik Ege Denizi'nde gidemeyeceği hiçbir yer yoktur. Bak, bu kadar net söylüyorum.
1: Tekrar eder misiniz lütfen?
0: Evet, görev verildiğinde 214 bin kilometre karelik Ege Denizi'nde ve daha gerekirse başka yerlerde bu komandoların gidemeyeceği hiçbir yer yoktur.
1: Şimdi az önce görüntüleri de verdik. Malum Teknofest vardı Gölcük Tersanesi'nde geçtiğimiz günlerde. Orada da yine satların sasların tatbikatları oldu, gösterileri oldu. O dakikalara ait bir fotoğraf paylaşmış
0: Teknofest
1: mesela.
0: Mavi Vatan.
1: Milli Savunma Bakanlığı, o da enteresan.
0: Biz de oradaydık.
1: Yani. Evet. O da güzel bir mesaj.
0: Bu komandoları
1: yani
0: gördük orada. Evet.
1: Hem Milli Savunma Bakanlığımız hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti ince görüyor hocam.
0: Efendim?
1: İnce görüyor.
0: Yani onun gördüğünü biz göremeyiz. Gerçek kimse göremez yani. Yani Türk Genel Kurmayı'nın, Savunma Bakanlığı'nın
1: Cesaretin Denizler'deki adı.
0: O zaman gördük işte o komandolarımızı orada kıyıya çıkarma yaptılar. Nasıl çıktıklarını bir anda göremedik bile. Geldiler bir anda, hedefler vuruldu, ele geçirildi. Yani bu kadar süratli olabildiğini inanın biz bile, ben bile asker olarak tahmin edemiyordum. Yani şey, hayalet gibiler böyle. Yani suyun üstünde kayıp gider, nereden çıkacakları da belli olmaz. Yani bir anda bir yerlerden çıkar ve düşmanı vurur, gereğini yapar yani. O güç ve kabiliyetteler
1: tabii
0: şükür.
1: Tabii Yunanistan ne yapmaya çalışıyor sorusunun da yanıtını arıyoruz aslında. Yani silahlandırılması uluslararası anlaşmalarla men edilmiş adalara ısrarla askeri unsur çıkartıyorlar, silahlandırmaya gayret ediyorlar. Bir de küstahça bunları basınla paylaşabiliyorlar yani.
2: Bir de birlikte tatbikatlar da yapıyorlar. Ay. Bugün İsrail'le tatbikatları da vardı.
0: Ya işte tabii şöyle.
2: Meclisteki şovları
0: hani
2: da gördük.
0: Biliyorsunuz şimdi bu şeyi anlatırken işte Aşil'in topuğu filan hikayesi. Ya o zaman da söyledik yani Türkiye aidiyeti uluslararası anlaşmalarla belli olmayan Egeidat denen adalar ile yani yine başta Lozan Anlaşması olmak üzere gayri askeri statüdeki adalara herhangi bir şekilde bir silah çıkarılmasına, konulmasına izin vermez. Yani bu çok net. Ha, bu bunun bir parçası mıdır onu bilmiyorum ama asla izin vermez. Yani şöyle bir şey oldu ama hani biz hep söylüyorduk da şimdi daha iyi böyle anlaşılır hale geldi. Ne demiştim hatırlarsanız daha önceki bir programda yine burada. Yani Ege Adaları şunlar bunlar. İstemeyiz ama bir harp durumunda bizim için bir günden daha kısa sürer yani. Bir günden yani 24 saatten daha kısa sürer. O yüzden Türk ordusunun kudret ve kabiliyetini kimse denemeye kalkmasın diye söylemiştik. Bakın Türk devletinin sabrını kimse test etmeye kalkmasın diye ifade etmiştik. Şimdi bir tane Tugay gönderdi.

0: şeye geçiyorlar, Kaş'a geçiyorlar yani. Geçiyorlar aç kalırlar yani Türkiye olmasa. Öyle de bir durum var. Bunların amacı nedir yani? Hücum bot falan filan işte birkaç tane...
1: Ya bunlar Türkiye tarafından tabii takip edilmiyor değil. Çünkü anlaşmalara aykırı olarak orayı asker ve silahlandırıyorlar. Seçim döneminde Yunanistan halkının refahı için, kalkınması için bir kampanya yürütmüyorlar. Tam tersine seçimi kazanmak için Türkiye ile gerilimi yükseltmeye çalışıyorlar. Özellikle de orada küçük milliyetçi partiler arasında bu iş bir yarışa dönmüş durumda. Türkiye tabii büyük bir ülke. Türkiye'yi muhatap alınca kendilerinde büyüdüklerini düşünüyorlar. Belli ki bu Mayıs ayındaki seçime kadar bu kışkırtmaları devam edecek ama Türkiye'nin sadece takip edip not etmediği, bazı bildikleri de artık kaydırmaya başladığı dikkate alırlarsa bence biraz frene basmalarında fayda var.
0: İrfan Hocam?
2: Ya adaların tabi gayri askeri statüyle Yunanistan'a bırakıldığı açık. Gerek Boğazönü adalarının, gerek 12 adaların bunların Yunanistan'a askerden silahtan arındırılma kaydıyla bırakıldığı gayet açık. Zaman içerisinde tedrici olarak bu kuralın ihlal edildiğini görüyoruz. İşte en son şovlarını Mitsotakis Türkiye'ye çok yakın Meis Adası'nda yaptı. Geçtiğimiz hafta şunu konuştuk. Adeta Yunanistan bir şov yaptı. İsrail ile Aşil Kalkanı anlaşması yaptı ve bunu bir demonstrasyon şeklinde, içeride büyük garanti yakaladık şeklinde propaganda olarak anlattılar. Fakat bu güvenliklerine katkı sağlıyor mu? O tartışmaya açık. Şimdi en son bu 51. Komando Tugayı'nın Tunceli'nin Hozat ilçesinden Aydın'ın bir ilçesine Söke'ye taşınması aslında ne bu Aşil Kalkanı'na bir cevap ne de Meis'e yönelik olarak Başbakan'ın ziyaretine bir cevap. Bunun çok önceden kurgulandığı anlaşılıyor. Türkiye yakın markaj buradaki ihlalleri takip ediyor. Gayri askeri statüye aykırı ihlalleri takip ediyor. Bugünkü Milli Savunma Bakanlığı basın açıklamasında da vardı. Biz ikazımızı, uyarımızı yapıyoruz dedi. Şimdi bir adım sonrasına bakalım. Yani Kıbrıs'ta da temel hak ve özgürlüklerimizi, çıkarlarımızı korumak için önce ikaz yaptık değil mi? Sonra harekete geçmek için en uygun konjonktürü dikkate aldık. 1964'te aslında Türkiye Kıbrıslı soydaşlarının hak ve çıkarlarını korumak için müdahale edecekti. Evet, fakat Johnson mektubuyla bu 10 sene gecikti. Ama gecikmiş olması bunun tamamen göz ardı edildiği anlamına gelmedi. Şimdi burada da benzer bir durum var. Yunanistan Bitevi'ye Türkiye'yi tahrik ediyor ve bir gün bir tırmanma anında Türkiye'nin bu oldu bittilere karşı müdahale etme hakkı var. Ve bunu korkarım Yunanistan devam ettiği müddetçe tahriklere uzak olmayan bir gelecekte pratikte de görebileceğiz.
0: Yeliz Hocam.
3: Yani şimdi az önce de çok ufak arada söylemiş bulundum. İlk önce anlaşmaları bozan, ilk önce bu sükunet ortamını işte Yunanların sakin sular deyip bizim işte pozitif gündem dediğimiz aslında hani daha sakin çatışma ortamı olmayan biraz daha olumlu havayı her zaman dönüp tarihe baktığınızda bozan taraf maalesef Yunanistan oldu. Zaten işte az önce de söylediğimiz gibi eğer rahat dururlarsa Türkiye'nin bir şey yapmayacağını kendileri zaten çok iyi biliyorlar. Oldukça farkındalar. Fakat artık seçim çalışması mı? Bunu seçimlerden sonra görebileceğiz. Bunun sadece bir seçim yatırımı mı olduğunu ya da gerçekten yanlış ülkelere, tarihin yanlış tarafında olanlara güvenerek çok yanlış bir yola mı çıkıldığını seçimlerden sonra göreceğiz. Bu tehditkar, bu işte şovanist hareketler, söylemler, görüntü vermeler bitecek mi, bitmeyecek mi? Yakın bir zamanda zaten öğreneceğiz ama stratejik olarak Yunanistan şu anda oldukça büyük bir hata yapıyor. Kaynak kodları meselesini daha yeni konuştuk. Onun üzerine yeni açıklamalar, yeni güncellemeler geldi. Kaynak kodlarını paylaşıyoruz diyen de var, paylaşmıyoruz diyen de var. Orada bir afakilik var zaten kesin olmayan. Ama zaten uluslararası anlaşmalarla yasak olan şeyleri yapmaya devam ediyorlar. Burada kendi

0: kendilerine garantör olarak gördükleri işte o müttefikleri henüz kendini koruyamıyorken nasıl acaba Yunanistan'ı koruyabilecek? Zaten içeriden de biliyorsunuz eleştiriler de var. Sahaya baktığımızda şimdi 4 tane ordumuz var dedi Eray Hoca. 4 tane ordumuz var ne demek? Hepsi ayrı münferit birer ordu kapasitesinde zaten demek değil mi? 4 tane var ve bundan. Şimdi pragmatik olarak baktığınızda eğer kaybınız çok daha yüksek olacaksa karşınızdakine saldırmamayı tercih edersiniz ya da provoke etmemeyi tercih etmeleri gerekiyor. Ama işte yanlış hesap yaptıkları için şu anda sürekli biraz da seçim malzemesi olarak kullanmak için sürekli tırmandırdıklarını görüyoruz. Birlikte tatbikat yapmaları artık çok normal bir gündem haline geldi. İsrail'le tatbikat yapıyor olmaları. Çok büyük bir bütçeyle bir zaten biliyorsunuz Aşil Kalkanı. Ama ne kadar koruyucu olacak. Kaynak kodu meselesinin haricinde bunun altında daha tartışılacak çok fazla konu var.
1: Tabii
0: gerçekten
1: kaynak kodu
0: koruyacak
1: verse,
0: mı?
1: Veriyor olsa bile acaba bunu işleyebilecek, buna müdahale edebilecek kapasite,
2: teknik altyapı. Aşil konusu İsrail'in bir propaganda aracıdır. Yoksa uygulanabilirliği vesairesi hiç mümkün değil. Bak bunu göreceğiz. Bir de şu var tabii, yani şimdi biz işte Ege ordumuzdan bahsediyoruz. 51. Komando Tugayımızdan. Yani koskoca Türk donanması var yani. Yani Türk donanmasının ölümcül ve yıkıcı harp gücü inanılmaz yani seviyede. Hani baktığınızda karşı tarafın ben işte ne yapıyor dediler ya, konu mankenliği yapıyorlar yani işte orada durmuşlar filan. Konu mankenliği yapıyorlar yani, şimdi orada ne yapacaksınız yani, yanınızda koca bir devasa Türk ordusu var. Yani ne yapacaksınız orada 10 tane hani adam çıkarmışlar.
1: Askeri dizmişler, ben suratlarına da baktım çocukların. Bazıları 45 artı yani yaşlanmış, bazıları da bir şüphe 18.
2: İşte konu mankeni yani, onlar orada hani figüran olarak duruyorlar. Asker mi değil mi MP yazıyordu, bir tane military police yazıyordu ya. Yani bizim inzibatları benzeri herhalde, öyle MP yazıyordu. Ya yani baktığınızda hani hareketlerden falan biz mesela bir askeri birliğe baktığımızda bir şey yapmasına gerek yok. Duruşundan, tutuşundan, silah suyuna yani ne kadar eğitimli ne kadar değil anlarız yani. Şimdi baktık varsa oradakiler yani Pinokyo tarzı bir şey yani. Hani kusura bakmasınlar, hiç eğitimsiz.
1: Şimdi Yeliz Hoca sizin dört ordu vurgunuza atıfta bulundu ya, şimdi dört ordu var tamam da bunların yedekleri var.
0: Evet.
1: Takavutları var. Ya tabii 250 bin de avcımız var. Bunlar da silah kullanıyor
2: yani,
1: bir hayli.
2: Hayır, onlara inanın gerek yok. Yani hiç konuyu büyütmeye gerek yok. Yani burada yani görüyorsunuz bir birlik kaydırdı bir Tugay seviyesinde Türk ordusu. Dünya ayağa kalktı neredeyse. Yunanlılar ayağa kalktı işte bilmem neler filan. Yani tabii neden dört ordu? Yani şöyle bir şey var yani. Türk ordusu birden fazla cephede savaşacak şekilde dizayn edilmiştir. Yani biz birden fazla cephede harekat yapacak, savaş yapacak güç ve kabiliyetteyiz. O yüzden hani burada demin o yüzden söyledim. Yani İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan hattı için hani düşündüğümüzde o şeyde bizim Ege ordumuzun toplam muharebe gücüne erişemiyorlar yani hakikaten. Bir de tabii çok şey yani harekat alanı bizim en iyi bildiğimiz alanlardan biri, gözümüzün önünde olan bir alan ve yıllardır o kadar çok bilgimiz, tecrübemiz, deneyimimiz var ki hani pek çok konuda. Dolayısıyla yani orada Yunanistan'ın 10 tane adam çıkarması falan sadece konu mankenliği oluyor. Yani böyle
0: yani
2: bir şey denememeleri gerekiyor.
0: Peki hocam neden Aydın Söke? Eğitim gibi bir şeyler de veriyorlarmış bu arada.
1: Neden Aydın Söke?
2: Ya işte dediğim gibi bunu çok bilmek mümkün değil. Çok da fazla yorum da yapmak istemiyorum ama Milli Savunma Bakanlığımız
1: öyle uygun görmüş.
2: Böyle uygun görmüş. Yani baktığınızda tabii biraz tarihte burası Menteşe Adalar Grubu olarak geçen ön tarafı. Hani yaklaşık 40 civarında adadan oluşan, adacık ve kayalıklardan oluşan bir yer. Demek ki öyle uygun görmüş. Demek ki burada bir takım geleceğe sari bir şey, neydi onun ismi, belki bir hazırlık vardır biz bilemeyiz. Ona göre de bir takım burada tedbirler alınıyor.
1: Şimdi bu konuyla ilgili sosyal medyada yorumları okurken bir vatandaşımız demiş ki Türkiye'nin füze atmasına bile gerek yok çünkü obüs menzili içerisinde.
2: Evet. Bir de öyle bir durum. Yani
1: sonra baktım ben bizim
2: 50 kilometre menzilinde.
1: Bizim obüslerin menzillerine civarında. Baktım. Evet 40 artı yani.
2: Evet 50 civarında. Hani füze ya da drone filan kullanmaya demin o yüzden dedim, ateş destek unsurları var. Ne olduğunu söylemeyeceğim

0: Aslında onu şeydi. Yani artı Ege ordusu komutanlığımızın çok ciddi bir ateş gücü var. Yani kaç topçu tugayı olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyoruz değil mi? Ya da kaç tugay olduğunu bilmiyoruz yani. Ama çok sayıda olduğunu biliyoruz.
1: Şimdi az önceki görüntülerde mecliste yapılanları ekranlara taşımıştık. Meclisin nerede olduğu, çevresindeki işte Karadağ, Fener Adası gibi aslında Yunanistan'a ait olmayan ada ve adacıkların da çok yoğun bir biçimde bulunduğu, ülkemize ne kadar yakında olduğu, yani 1950 metre plajımıza uzaklığı. Meclisin.
2: 1950 metre.
1: 1950 metre.
0: Yüzme mesafesi.
1: Yani, evet, evet hocam, yüzme mesafesi.
0: Yüzme mesafesi.
1: Yani buraya hücum bot getirdiler ama. Ne yapmaya çalışıyor bu Yunanistan?
0: Ya inanın şöyle, şimdi o kadar komik geliyor ki bana. Çok dediğim gibi ajite yapmak istemiyorum. Bunların yaptığı hareketler, hani şöyle düşündüğümde ciddi bir mesela harp karargahında şöyle bir haritayı önünüze koyduğunuzda, taktik durumu, istihbarat durumunu, harekat durumunu filan böyle yerleştirdiğinizde, ya bunların yaptıkları kale bile alınmaz. Yani hakikaten harp açısından mermi atmaya bile değmez yani, öyle diyelim. Dolayısıyla bunlar tabii biraz önce Eliz hocamın da söylediği gibi, yani bir takım konu mankenliği yapacak kişileri oraya asker kılığında çıkarıp işte Türkiye'ye karşı bir mesaj vermek. İşte Miçotakis'in de iç kamuoyuna yönelik, bak görüyor musunuz biz meclise işte askerimiz var orada, Yunan bayrağı çektik filan gibi, böyle aslında askeri olmayan politik manevralarla hem Türkiye'yi tahrik etmek hem de kendi iç kamuoylarına bir şey vermek. Neydi onun ismi? Mesajlar verip Türkiye'ye efeleniyoruz biz, bak bak dikleniyoruz filan gibi, böyle işte mesajlar verip iç kamuoyu. Çünkü bunlar yıllardır Türk düşmanlığı üzerinden politika üretme stratejisi Yunanlıların sosyogenetik ve politik kodlarına işlemiş durumda. Yani bu genetik değişmediği müddetçe bu Yunanlılar bir türlü akıllanmayacak.
1: Az önce Eliz Hoca'nın sözünü kestik, tamamlayın hocam. Ha,
0: buyurun hocam.
3: Şimdi hani sahadaki gerçekliği evet konuşuyoruz, biliyoruz da şöyle bir önlem de kendilerince almışlar. Adalarda yaşayan halkın işte acil bir durumda ya da gerekli bir durumda ne yapması gerektiğiyle alakalı böyle planlar yapıyorlarmış acil. Hani oradaki yaşayan halkı da işin içine katıp sanki.
1: Ne yapacaklarmış mesela?
0: Ben de onu sormak istedim. Ne yapacaklarmış? Ne gelecekler, ne yapacaklar?
3: Az önceki gösterdikleri konu mankeni artı bir de oradakiler herhalde ne yapacaklar? Adayı
0: mesela bir tanesi düştü, yaralandı, beyin kanaması geçiriyor. Ne yapacaklar? Türkiye'ye getirecekler. Bunlar yok plan yapıyorlar. Bunların hepsi propaganda.
2: Güç olarak eğitip bir Türkiye'ye karşı bir şeyde kullanmak mı istiyor, silahlı unsur olarak, paramiliter unsur
3: olarak? İşte acil durumlarda ne yapılabilir diye.
1: Ya adalarda genç kalmamış ki, hepsi ana karalarına gitmiş zaten, açlıktan nefesleri kokuyor.
0: Yani şimdi o paramiliter unsurlar dediğiniz, bakın bir kısım insana, diyelim ki 10 tane insana, işte orada o örneği olduğu gibi 10 tane silah vermekle bir muharebe gücü, kuvvet çarpanı elde edemezsiniz. Bak yani harp ve teşkilatlanma, harbe yönelik teşkilatlanma, işte şimdi 51. Tugay'ı anlattım yani. Hani o yiğitlerin karşısında, yani orada birkaç tane elemanın eline silah vermekle, ki gördüm silahların cinsini falan da gördüm. Bizim MPT 76'lara bir baksınlar bu arada. Çok eski demode silahlar. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra patente alınmış silahlar. Allah. Ellerindeki silahları gördüm. Yani bizim MPT 76'lara bir bakıversinler. Hani en azından onu karşılaştırsınlar. Burada boşuna konuşmuyoruz yani. Bir sürü teknik ayrıntı var da, dediğim gibi çok ajite etmemek adına koyuyorum ama yani şimdi orada birilerinin eline silah verince filan ne olacak yani? Bir kuvvet çarpanı
3: hocam,
0: mı elde edecekler? Bir muharebe gücü mü elde edecekler?
1: Meclis'te 500 kişi var. Bunlardan hemen söyleyeyim, 300'ü silah tutabilecek yaşta ve kabiliyette.
0: Tutmazlar
1: ki,
0: efendim.
1: Diyelim ki öyle 300'ün eline silah verdik. İşte bir şey, az önce gördüğünüz silahlardan verdik. Buraya bir tane işte hücum bot çektik. Bir tane hava savunma tertibatı buraya koyduk. Bir tane lançer, radarı madarı falan. Bir iki tane de işte şimdi ne olsun mesela, uçak savar koyduk. Ne yapabilir bunlar?
0: Demin işte onu söyledim. Yani şimdi ben bir kurmay subayım, emekli kurmay subayım. Yani harp planını önüme koyduğumda, taktik durumu haritasını, istihbarat haritasını koyduğumda, şu söylediklerinizin harp açısından hiçbir karşılığı yok.
1: Ben de kurmay akıl falan yok. Kurmaylı gençlerimde çok, ama bunu hiçbir, ben bile
0: yani
1: söyleyebilirim
0: yani. Şunu diyemem. Aa öyle mi? Bunlar bunu yapmış. Dur oraya şöyle bir birlik koy, göndereyim falan bile demem. Yani bakın

0: Türkiye'nin elinde o kadar büyük bir harp gücü var ki bunu hala daha bunlar anlayamadı. Türkiye'de yıllık üretilen kamikaze İHA sayısı ne kadar biliyor musunuz? 1 milyonun üzerinde. Yani ben buraya asker bile göndermem. Bizim Mehmetçi'yi bile göndermem yani, tamam mı? Yani bir kriz durumunda istese Türkiye aynı anda.
1: Kargo, Alpago, Alpagot, evet. Süper Şimşek, K2 Mızrak, Keman Keş 1, 2 Sivrisinek, Mikon, Deli Ailesi, Merküt falan filan.
0: Şimdi şöyle bir istersen kısa bir nispi güç mukayesesi yapalım birlikte.
1: Yapalım.
0: Yani şöyle Ege Adası'nın, Ege Denizi'nin kuzey güney genişliğine kadar 650 kilometre. Bu 650 kilometreyi bir cephe hattı olarak düşünürseniz Yunanlılar buraya ne kadar paramiliter unsur silah bilmem ne koyabilir?
1: Ya yüzecek mi paramiliter?
0: Bir şey koyamazlar. Peki yani sadece şu saydığınız dronları düşünün. Bakın askeri hiç bir kenara bırakıyorum. Mehmetçi'yi bir kenara bırakıyorum. Bakın orada dursunlar. Sadece şu dronlar üzerinden.
1: Bizim balıkçılarla trol tekneleri
0: yani. Kaç yüz bin drone gönderebiliriz? Yani hani bırakın demin söyledim ya. Yani Türk ordusunun elinde bizim hiç aklımıza gelmeyen, tahayyül edemeyeceğimiz sistemler ve yöntemler var. Yani bunların nasıl, ne şekilde kombine edileceğini dünyada Yunanlılarda kimsenin aklı yetmez. Yani dolayısıyla bu şey işte şurası 650 kilometre bakın. Kuzey-güney hattı 650 kilometre. En yakın yeri de Mora Adası'nın hemen ilerisindeki şu alanla Karaburun arasındaki mesafede 154 kilometre.
1: Şimdi hocam buraya Aşil'in kalkanını kuracaklar ya işte Davud'un sapanı.
0: Bilmiyorum kurabilecekler mi?
1: Davud'un sapanı. Kuracaklar canım yani.
0: Yok belli.
1: Parasını ödeyebilirlerse tabii.
0: Ya bakın o iş o kadar kolay değil.
1: Hocam neyse,
0: yani şimdi söyledikleriyle yarın olacakları.
1: Biz kurduklarını varsayalım hocam. Evet.
0: Varsayalım.
1: Yani İsrail'de zaten.
0: Ben kurabileceklerini
1: İsrail'de
0: düşünmüyorum.
1: İsrail'de iki tane Davud'un sapanı var. Dörde çıkarmaya uğraşıyorlar. Yani bir tane Davud'un sapanı koydular.
0: Yani bu Davud'un sapanı bırakın Türkiye'yi, İran'ın attığı füzeleri durdurabilmiş mi?
1: Durdurmadı. İşte Spider koydular. Başka ne olsun?
0: Spider'ın menzili ne kadar?
1: Ne kadar?
0: Yani maksimum menzili 40 kilometre, önleme menzili 20 kilometre. Bu Spider dedikleri bu. Bakın yani bizim bir de yani sadece bizim dronların yani o deminki saydığı en düşük menzili 1500 kilometre. Bakın 30-40 nere? 1500 kilometre nere? Yani tamam mı? Ve bunlar otonom sistemler. Yapay zeka temelli otonom sistemler. Tanımlıyorsunuz ne görürse orada gördüğü her türlü tanımlanmış cismi düşman kabul edip vuruyor yani.
1: İşte bir tane de şey yani
0: olacak. Kaç tane yani, Spider koyacaksın?
1: Anti-drone doğumu kuracaklarmış bir de hesapta. Yani onun içeriğinde ne var bilmiyorum yani şimdi, silah olarak.
0: Peki mesela en son işte Aselsan Genel Müdürümüz açıkladı ARP 300G'yi, Koral 2'yi biliyorsunuz. Yani şimdi bunlar işte bir sürü Keşmir dahil bir sürü savaşta dengeleri değiştirdi. Bir sürü
1: evet,
0: yerde.
1: Evet, evet.
0: Şimdi o işte bilmem deminki söylediğiniz şeyi elektronik savunma sistemleri çalışabilecek mi? Ya çalışamayacak ben size söyleyeyim ya öyle bir şey yapamazlar. Ya, o yüzden dedim yani bunun uygulanabilirliği çok mümkün değil. Bu sadece İsrail'in Yunanistan üzerinden yaptığı bir propagandadan öte bir şey değil. Yani Yunanistan'ın parasına çökmek istiyorlar. Yunanistan'ın kara gücüne yani karaya çökmek istiyorlar. Oralara yerleşip Türkiye'ye karşı batıdan bir manevra
1: evet.
0: Ve oraya işte yerleşimci göndererek yayılma çabası.
2: Bir cephe oluşturmak istiyorlar.
0: Evet. Ama neticede burada Yunanistan kullanılıyor. Yunanistan Amerika'dan sonra İsrail tarafından işgal edilecek. Bak buradan söylüyorum eğer bizi dinliyorlarsa ki umarım dinliyorlardır. Yani buna baksınlar. Zaten bir takım
1: zaten Yunan... Güney Kıbrıs'a şey köy kurmaya
0: 20 bin,
1: başlamış.
0: 20 bin Yahudi yerleşimci göndermişler ya. Güney Kıbrıs'a bakın.
3: 20 bin. Ne
0: 20 bin
3: yani?
0: Bakın kaç küçücük Kıbrıs'ın yere 20 bin. Yani bunlar nasıl mitoz bölünmeye uğrayıp çoğalmaya çalışacaklar. Aynısı bakın işte Yunanistan ana karası ve bir takım adalara da şimdi bunlar kaynak kodlarını vermiyorlar. Peki ne olacak? Nasıl kullanacaklar? Diyecekler ki bizim şu İsrail askeri heyeti burada olacak. O öyle mi kalacak zannediyorlar? İsrail göreceksiniz Yunanistan'a istihbarat üsleri kuracak. Havaalanlarını kullanacak. Tamam mı? Yani bir takım yerleşimciler lojistik bakım diyecek ki ben kaynak kodlarını vermiyorum ben göndereyim
1: hocam,
0: size.
1: Hocam daha önce de konuştuk ya İsrail
0: depolar kuracak.
1: Türkiye'nin komşusu olan her ülkeye Gürcistan, Bulgaristan dahil, Romanya dahil her ülkeye hava savunma sistemi sattı. Satıyor. Ne?

0: bunun için aynı zamanda neyi de koyması lazım oraya? İsrail radarını da koyması radarları lazım. Burada zaten amaç Türkiye'yi izlemek. Evet. Onları korumak
1: evet.
0: değil.
1: Evet. Kesinlikle. Türkiye'yi çünkü İsrail'in
0: nakliyesini yaptılar diye düşünülüyor
1: teknolojik,
0: yani.
1: Askeri teknolojik gücü Türkiye'ye yetişmiyor. Yani biz Allah aşkına bunu çok net söyleyebilirim. Artık bizim harp teknolojimiz İsrail'i falan çok geçmiş durumda. Yani bu bölgede bunu teyiden söylüyorum. İşte en son biliyorsunuz Polonya'ya gittik. 34. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na katıldık. Çok net gördük. Türkiye yaklaşık 600 kilometreden F-35'leri teşhis edip 300 kilometreden vurabilecek kabiliyette. F-35'lerin üzerindeki füzelerin menzili 300 kilometre değil. Yani işte bugün gene Hürjet'e Murat Ayasa radarını takmışlar. Savunma Sanayi Başkanımız sağ olsun. Hürjet'in bir tanesini o kullanıyor. Diğerini de yine bizim pilotlardan biri ve birbirlerine kilit atmışlar şimdi. Bakın deniyorlar yani. Bunu biz hani şimdi daha teknik açıklamalarını da veririz ama sevgili Banu Hanım yani oraya bir elektronik savunma sistemi bilmem ne filan da kuramazlar. Yani şöyle söyleyeyim ya Koral 2'nin olduğu yerde bakın Koral üzerinden anlatayım. Yani yaklaşık 400 kilometrede Türkiye istemezse kimse ampul bile yakamaz. Bırakın da hani telsizde konuşmayı, muhabere, uydu bağlantısı, navigasyon, ulaştırma. Bırakın ampul bile yakamaz. O kadar ki güçlü bir elektronik baskı yaratıyor. Bunu çok net söyleyeyim yani.
0: Bugün Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirme toplantısı vardı malum. O toplantıdan bazı kritik notlar var sizlerle paylaşmamız gereken. Onları da hemen hızlıca bir barkonuza taşıyalım. Şimdi Yunanis Miçotakis'in Meis ziyaretini yakından takip ettik diyor Milli Savunma Bakanlığı. Meis'te askeri unsur ve savaş gemisi bulundurulması adanın statüsüyle bağdaşmıyor. Bu ülkemiz tarafından kabul edilemez. Çok net bir ifade bu. Ülkemiz tarafından kabul edilemez. Komando Tugayı'nın Aydın'a taşınması ile alakalı da birliklerimizin konuş durumlarına ilişkin gerekli düzenlemeler Türk Silahlı Kuvvetlerimizin görev ve harekat ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. 51. Komando Tugay Komutanlığımızın konuş yeri değişikliği bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucu Haziran ayında onaylanmıştır.
1: İşte görev ve harekat ihtiyaçları.
0: Görev ve harekat ihtiyaçları.
1: Yani harekat... Nasıl bir harekat düşünüyor bilemiyoruz tabii ama bu harekat ihtiyacı kapsamında 51. Komando Tugay'ın kışlasından çıkması gerekiyormuş. Kışlasından çıktı bizim Tugay Yunanistan'da deprem oldu. Böyle bir şey olabilir mi?
2: Haziran ayında onaylanmış. Evet. Bunun kararı daha önceden alınmıştır herhalde.
1: Yani. Tabii ki.
2: Yani bu son Miçotakis'in
0: ama neticede bu adaların silahlandırılması şey bayağı eski bir mevzu. Biz geçen yılda bunun haberlerini
1: bilemediğimiz mutlaka ordumuzun askeri istihbarat unsurlarımızın aldığı bilgiler vardır. Bu kapsamda Abdülkadir abinin de dediği gibi yani bu Haziran'da onaylanmışsa kim bilir ne zaman karar verilmiştir. Yani dolayısıyla bütün hareketleri her şeyini takip ediyorlar ve biliyorlar bizimkiler. Ona göre Yunanlıların ne yaptığı değil ne yapacağını da biliyor bizimkiler. Yani birkaç adım ötesini de biliyorlar yani. Hakikaten bu konuda çok iyiler. Yani bizim harekat planlamacılarımız, istihbarat planlamacılarımız gerçekten. Hatta bir anekdot paylaşayım sizde.
0: Lütfen hocam.
1: Şeyde bu 40 günlük savaş İran'la ABD arasında sürerken bir şeyde bir komutan grubumuzla bir istişaremiz olmuştu. Ben de şöyle söyledim, sordum. Dedim ki ya sayın komutanlarımız, yani sizce dedim bu savaş ne olur dedim. Bana iki gün söylediler. İki tane gün. Peşi peşine. Ya şu gün ya şu gün bitecek dediler. O gün bitti. Ya bu kadar biliyorlar. Net. Bakın. Yani Türk askerinin, Türk subayının, Türk komutanının o planlama aklı, istihbarat aklı dünyada kimse boy ölçüşemez. Bak bu kadar net söylüyorum. Şu gün iki gün söyledi. Ya şu gün ya şu gün biter dediler. O günü ertesi güne bağlayan gece bitti. Yani o kadar ki net nokta atışı. Tebrik ediyorum buradan da kendilerine. Hani hakikaten bu kadar yakından ve şimdi Yunanlıların yani kendilerinin bile bilmediği ne yapacaklarını bizimkiler mutlaka biliyordur. Ve ona göre de vatanımızın savunulması yani denizde hak ve yetkililerimizin savunulması konusunda gerçekten ne gerekiyorsa onların bile aklına gelmeyecek şekilde her türlü tedbiri alır bizimkiler.
0: Dört denizde deniz kurdu tatbikatı başlıyor hocam.
1: Donanmamız bir tane yani.
0: Şimdi
1: hakikaten
0: bir klip de kahraman donanmamız. Birlikte bir izleyelim.
1: Gurur
0: sonra üzerine konuşuruz. Çünkü bu kliple birlikte aslında bu tatbikatın başlıyor olması.

0: ateş destek elemanlarını da gördük. Tel Rifat'ta görmüştük kahraman topçumuzu. Hareket halindeki hedefi nokta hassasiyetle vurabiliyorlar. Yani hareket halindeki hedefi bile.
1: Türk topçusundan hiçbir şey kaçmaz.
0: Hiçbir şey kaçmaz.
1: Tam isabet. %100 isabet.
0: Deniz kurdundan görüntüler de getirecek arkadaşlar ekrana.
1: Deniz komandoları kurdunu, görüyorsunuz yani.
0: Deniz kurdunu dört denize, Karadeniz, Marmara, Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edecek donanmamız. Biz de elbette o anlara da şahitlik edeceğiz.
1: İnşallah. Orada olacağız.
0: Gözlemci günü de yine TCG
1: Anadolu'da mı?
0: Anadolu'da olacak.
1: Evet, evet, orada. Hakikaten o gemiye her çıktığımda ayrı bir heyecan duyuyorum. Yani TCG Anadolu'ya her çıktığımda. Yani o Türk donanmasının kudret ve kabiliyetini bir kere daha hissediyorum ve çok heyecanlanıyoruz, çok mutlu oluyoruz.
0: Evet, bunun da sesi var, bunu da bir bakalım.
2: Hava kırmızı bir, deniz altı sarı iki, genel hazırlık durumu bir, yarı savunma hazırlık durumu bir.
0: Deniz kurdu tatbikatı başlarken bu görüntü kameralara yansıyor ama daha sonra atışlı tatbikata geçiliyor.

0: Şunların o yiğitliğine bakın yani. Hakikaten dünyada hiçbir orduda bunu bulamazsınız
1: hocam,
0: yani.
1: Hocam ne yapıyor bizimkiler?
0: Tek Türk
1: ya?
0: Ordusu yani.
1: Ne yapıyor bizimkiler?
0: Bizimkiler işte harekat görevlerini burada tatbikat üzerinden icra ediyorlar.
1: Şimdi çok merak ediyoruz.
0: Ben tabii merak ettiğim şu var Banu Hanım. Şimdi bunlar tabii dört ayrı denizde aynı anda. Türk donanmasının büyüklüğüne bak. Biz hep söylüyorduk yani. İsteyenler açık kaynaktan baksınlar yani. İsrail'in, Güney Kıbrıs'ın ve Yunanistan'ın toplam deniz gücü bizimkinin beşte biri bile değil yani. Efendim işte oradaki sayılara bakmasınlar. Örnek veriyorum, Yunanistan'ın şu an kullanabildiği sadece 4 tane denizaltı var. Onu da mahdut hedefli çıkarabiliyorlar. Hangi üslerden çıkardıklarını da biliyoruz yani. Dolayısıyla burada tutup da bir topyekün böyle bir işte ittifak kurmak falan, bunlar sonuç vermez. Hani bu donanma, bu harp gücü karşısında bunlar ezilirler. Bu kadar net söylüyorum. Yani bunu söylemek durumundayım. Çünkü yanlış hesap yapmasın. Yanlış hesap yaptıktan sonra bunun geri dönüşü olmaz. Bakın bu kadar net söylüyorum. Bir de size şunu söyleyeyim. Biz her tatbikata gittiğimizde hakikaten çok yeni silahlar deniyor. Şimdi ben heyecanla bekliyorum. Gene bizimkiler ne icat ediyor?

0: Hani derler ya, gene hangi sistemleri deneyeceğiz? Çünkü burada bir de dünyanın göz önünde deniyor. Bak, dünyanın geçen
1: yani işte seçkin gözlemci günü seçkin, her ülkeden bak, insan geliyor değil mi?
0: 50 ülkeden gelmiş. 53 ülkeden şey katılmışlardı. Neydi? Askeri gözlemciler, diplomatlar da gelmişlerdi. Bakın orada gördük. Yani düşünebiliyor musunuz? Hani 50 küsur ülkenin en üst düzey elemanlarının karşısında, personelin karşısında gerçek ortamda biz bu silahları deniyoruz ve başarıyla deniyoruz. Hani ben o yüzden şimdi deniz kurduğunda bakalım gene ne bizimkiler neyi deneyecekler. Bunu hakikaten heyecanla bekliyoruz.
1: Bizim
0: yani
1: haberimiz yokken denenmiş, envantere bile girmiş silahlar olabiliyor.
0: Tabii onları işte gösteriyorlar. İşte mesela Malaman mayını. Yani biz briefing alıyorduk bir şeyde, bir gemide.
1: Evet.
0: Briefing alıyorduk işte Sayın Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız, kuvvet komutanlarımız orada oturup not alıyoruz filan ne yapıyor. Dediler, bir anda bir böyle geminin arkası bir açıldı. Dedi ki şu an işte Malaman akıllı dip mayını deniyoruz. Ha. O baktık bir açıldı, üstü bir açtılar. Malaman mayın. Nedir filan demeye kalmadı. Zayiler üzerinden bir başladılar dökmeye. Ya inanılır gibi değil yani. Hakikaten çok sürpriz. Bize de çok sürpriz oluyor. Hem savunma sanayimiz hem kahraman ordumuz, savunma bakanlığımız. Her tatbikatta bir pek çok sürprizi de bizlerle buluşturuyorlar. Biz de tabii her seferinde bir kere daha heyecanlanıyoruz böyle.
1: Şimdi bu görüntüleri paylaşıyoruz. Biraz önce meclisteki görüntülerini de paylaştık Miçotakis'in. Orada bir açıklamada da bulundu. Şöyle bir şey söyledi. Burası aynı zamanda Avrupa toprağıdır. Yani diyor ki benim arkamda Avrupa var, bana bulaşmayın diyor. Zaman zaman bunu Fransa için de ifade ettiklerini, yani hani sırtımızı Fransa'ya dayadık dediklerine de şahit oluyoruz. Ya da bunu gösteriyorlar. Tamam. Malum ciddi bir askeri işbirliği var aralarında. Son dönemde de İsrail'le bunu konuşuyoruz. Yani kendisine güvenmeyen, sırtını başka devletlere ve onların askeri kapasitelerini yaslamış bir Yunanistan'dan bahsediyoruz.
2: Zaten Yunanistan hep böyle uydu devlet oldu. Milli bir devlet olmadı. Türkiye'nin de kimin hesabı var? Yunanistan'ı bir maşa olarak kullandı. Yunanistan kendi tehdit değerlendirmesi, kendi fırsat değerlendirmelerini yapmak yerine onların maşası olmayı tercih etti. Türkiye ile işbirliğinin tercihesi aslında bambaşka bir ilişki modeli ortaya çıkacak. Şimdi İsrail'e güveniyorlar. Bakın İsrail'e bu kaynak kodu olayı biz küçümsüyoruz ama Yunanistan'ı karıştırdı.
1: Evet,
2: konu meclise geldi. Çünkü yapılan anlaşmalarda
1: bir de galiba
2: kaynak kodunu vereceği şeklinde bir şey
1: yanıltmışlar.
2: Yoktu. Evet. Tabii kamuoyuna yalan bilgi vermişler. Hı-hı. Evet alacağız diye. Sonra hı-hı, İsrail açıklama yaptı.
1: Yok öyle
2: hayır
1: şey
2: vermeyeceğiz dedi. Onu yumuşatmaya çalıştılar ama anlaşma metnini açıklayamıyorlar bir türlü. Yani bu tür absürtlüklerle
0: ya daha çok uğraşıyorlar. İsrail evet, çok arıza çıkaracak
2: yani
0: onlara.
2: Yani bunlar şöyle, bunlar bir maalesef bir milli devlet olamadı. Onun yerine onların işte buralardaki uzantıları olarak hareket ediyorlar. Vekil güçleri olarak hareket ediyorlar maalesef.
3: Şimdi bir de işin başka bir tarafı da var. Biraz da hani bu az önce seyrettiklerimizin hepsini aslında Yunanistan biliyor. Biliyor olmalı ya, kör olması gerekiyor. Türk savunma sanayinin ne kadar geliştiğini, ne kadar gelişeceğini, gücün ne kadar asimetrik olduğunu, sahadaki gerçekliğin o söylemle aslında tutmadığını, işte İsrail'i, Fransa'yı, şunu bunu üst üste ekleyin, işte hani Türkiye'nin karşısında gerçekten sahada bir şey etmeyeceğini bildikleri halde yanlış tarafta saf tutup bir de işte adalardaki yaşayanları bile bir şey olursa ne yaparsınız gibi bir aslında güdüme sokarak şuna da aslında yardım etmiş oluyorlar. Tehdit var, gerçek, kendi halkını da korkutuyor. Kamuoyunu da aynı şekilde bize saldıracaklar algısı. Sürekli işte bir düşmanlık beslenmesi aynı İsrail'in yaptığı gibi. İsrail de sürekli ne yapıyor? Şu bana tehdit, bu bana tehdit, o bana tehdit. Sürekli kendince bir güvenlik söylemi çıkartıyor. Bunun da gidiyor işgal ediyor. Ama Yunanistan'ın yaptığının şöyle çok büyük bir yanlışa sebep olacağını görmek lazım. İsrail gittiği, yerleştiği, üs kurduğu, radar kurduğu, işbirliği yaptığı, bilmem ne yaptığı yere gidip yapışıp bırakmayan bir ülke. Aynısını az önce konuştuğumuz gibi teker teker bu işte korku söylemi, tehdit söylemi, sahte tehdit söylemleri üzerinden yarın öbür gün çok başka nüfus alanlarına çevirip sonra da Yunanistan'ı yarı yolda da bırakabilir. Yani bir kaosa, bir çatışmayı körükleyip buna sebep olup çok güzel geri çekilip geride kalan yerlere de yerleşmeyi de çoktan hesaplamış bile olabilir.

0: bilirler. Çünkü buna çok yatırım yapıyorlar. İşte Avrupa toprağı, arkamızda Avrupa var. Biz aslında işte Avrupa'nın bir parçasıyız. Kendilerince bir kar zarar hesabı yapıp sanırım burada bir tarafa dahil olmak istiyorlar. Ama Türkiye ile zaten Kıbrıs meselesine kadar birçok anlaşma üzerinden birlikte devam etmiştik. Balkan Antantı'ndan tutun işte NATO girişlerde. Aslında birlikteyken çok daha pozitif bir sayfa vardı. Şimdiki yanlış hesaplar ya da nasıl bir kazanım elde edeceklerini düşünüyorlar. Bunun sonucu hiç hesapladıkları gibi olmayabilir. Aksine işte İsrail'e kaptırdıkları birçok noktanın yanında çok büyük bir kaosun ortasında da kalabilirler. Çünkü sürekli bu tehdidin gerçek olduğuna inandırmaya çalışıyorlar. Aynı yıllarca İsrail'in bütün dünyayı kandırdığı, yaptığı gibi şimdi aynı yöntemle, aynı söylemler üzerinden Türkiye tehdidi varmış gibi sürekli gösterip savunma sanayinin zaten yıllardır yükseldiğini zaten biliyor herkes. Ama bu bir saldırganlık için değil, bu bir caydırıcılık için yapılan bir şey. Çünkü Türkiye bakın burada bakış açısını değiştirdi. Kendi kendisi bir şeyler üretip yerli milli savunma sanayine yatırmak zorunda kaldı Türkiye. Yatırım yapmak zorunda kaldı. Evet. Ama bu şu anda kullanılıyor mu? Kesinlikle kullanılıyor. Umarız hocamın dediği gibi o yanlış hesaptan dönerler. Çünkü çok yanlış bir yere yatırım yapıyorlar bu konuda. Ama işin sonunda yine İsrail bakın belki kenara çekilir. Bir de oralardaki yeni noktaları da belki bir şekilde kullanır. Ama burada gene tablonun kaybedeni yine Yunanistan'dır.
1: İrfan Hocam buyurmaz mısınız böyle? Siz de böyle alalım. Şimdi arkadaşlarımız çok hoş bir başlık attılar. Yunanistan neye güveniyor? İşte zaman zaman Fransa'ya güveniyor. Son yapılan açıklamada biz Avrupa ülkesiyiz. Burası da Avrupa toprağı diye bir değerlendirmede bulunmuş Otakis. Avrupa Birliği'nin arkasında olduğunu iddia
2: bu
1: ediyor.
2: Bu acizlik.
1: İşte, yani. Fransa malum ciddi bir askeri işbirlikleri var. İşte oradan savaş gemileri ve Rafal uçakları falan alıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne de zaten topraklarını büyük ölçüde tahsis ettiler, limanlarını tahsis ettiler. Yani neye güveniyorlar? Hakikaten bir sıcak çatışma ihtimali belirdiğinde bu ülkeler askerleriyle ve silahlarıyla onların yanında olacak diye mi düşünüyorlar? Bu kadar eminler mi müttefiklerinden?
3: Yani bir kez tabii Türkiye üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar. Avrupa'da genel bir kanaat var. Avrupa Birliği eski Yunan kökenine dayanıyor şeklinde. Bundan mütevellit mesela Albaylar Cuntası döneminde Yunanistan'ı Fransa teşvik etti. Tam yürek başvurusu yapmaya teşvik etti. 1981'de büyük ölçüde Fransa'nın Avrupa'nın himayesiyle AET'ye katıldı ve o günden bu zamana kadar devasa AET'den Avrupa Birliği'nde Yunanistan kaynak aldı. Diplomatik destek de devam ediyor baktığımızda. Mesela Türkiye hakkındaki ilerleme raporlarının aşağı yukarı son dönemde pek çoğunda Türkiye'ye şu şekilde bir uyarı yapıldığını görüyoruz. Diyorlar ki işte Türkiye Yunanistan'la ilişkilerinde uluslararası hukukun temel hükümlerine uygun davransın, egemenlik haklarına saygı göstersin diyorlar. Avrupa Parlamentosu'nda işte Türkiye raportörleri önceki dönemde Hollandalı Kati Piri'ydi. Son dönemde İspanyol Nache Sanchez Amor bu kişinin raporlarına baktığımızda burada da Yunanistan bakımından aynı benzer ifadelerin kullanıldığını görüyoruz. Aslında kendileri de bir haksızlığı savunduklarını biliyorlar. Yani bir taraftan Ege adalarının anlaşmalara aykırı olarak askerlerin arındırı bir statü olması gerekirken oraların takip edilmesi. Öte taraftan hava sahası konusunda da mesela sık sık Türkiye konusunda şikayetler yapılıyor. Türkiye hava sahası bakımından Yunanistan'ın egemenlik haklarına saygı göstermiyor diyor. Bunu Avrupa biliyor. 10 mil hava sahası, 6 mil karasularının üzerinde Huni gibi. Türkiye onu tanımadığı zaman sanki Türkiye uluslararası hukuka aykırı davranmış şey gibi. Yani. Evet biz de sürekli.
1: Normalde olması gereken ne?
3: Yani normalde dikey. Evet. Yani karasuları Ege'de ne kadar? Türkiye'nin de 6 mil. Yunanistan'ın da 6 mil. Türkiye'nin Akdeniz'de, Karadeniz'de 12 mil. Şimdi hava sahası kara ülkesinin ve karasularının üzerinden dikey gider. Fakat Yunanistan'daki tuhaflık böyle Hudi şeklinde karasuları 6 mil, hava sahası.

0: 10 mil ilave 4 mili Türkiye'nin savaş uçakları tanımıyor ve oradan uçuş yaptıkları zaman bizi 3 yere şikayet ediyorlar. Birleşmiş Milletler'e şikayet ediyorlar, NATO'ya şikayet ediyorlar ve Avrupa Birliği'ne şikayet ediyorlar. Ve Avrupa Birliği de diplomatik destek veriyor. Fakat askeri destek verecek mi? O işin başka tarafı.
1: Verebilecek durumda değil hocam.
0: Avrupa'nın zaten bir askeri boyutu yok.
1: Türkiye'ye, Avrupa, Türkiye bu askeri açıdan, yani silah teknolojileri bakımından, silah bakımından Türkiye'ye muhtaç olduğu bir dönemde. İşte Polonya'da gördük yani hakikaten o savunma sanayi fuarında bir bizimkilerin Aselsan'ın Gürzü, efendim, MK, Tolga, Roketsan'ın işte ham füzesi İHA 230, yani diğer STM'nin SİDA'sı vesaire, bunları sergilemişti bizimkiler. Öteki tarafta mesela karşıya baktık, yani böyle bir teknoloji yok. Yani baktığınızda yani tutmuş adam mengene getirmiş, askeri şey olarak düşünebiliyor musun? Bot getirmiş bilmem ne, bir tane borunun üzerine iki tane şey koymuş, kanat bir tane de kuyruk eklemiş. Alsana
2: hocam
1: ya,
2: Almanya Ukrayna'ya ya yardım olarak miğfer
1: yani
2: vermedi mi?
1: Söyleyeyim yani.
2: Kaç, 5000 miğfer mi verdi,
1: evet,
2: Almanya'ya Ukrayna'ya?
1: Ukrayna'ya 5000 yani miğfer, bir de çadır vermiş.
0: Fakat günümüzde
1: yani
0: öyle değil. Günümüzde
1: Avrupa bu durumdayken Yunanistan neyin, kimden ne yardım bekliyor?
0: Avrupa'nın bir askeri boyutu yok ki. Yok. Zaten yani Avrupa Birliği'ne baktığımızda orada askeri konular, güvenlik konuları NATO dışında Avrupa Güvenlik Savunma Politikası çerçevesi içerisinde şekilleniyor. İşte Ukrayna Savaşı'ndan sonra orayı tahkim etme, güçlendirmeye karar verdiler. Zaten 27 Avrupa Birliği ülkesinin 23'ü de NATO ülkesi. Yunanistan da NATO ülkesi. Türkiye'de aynı tarihte katıldık, 1952'de. Aslında müttefikiz. Şimdi Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin tarihine baktığımızda genel kural çatışma. Sürekli kavga halindeyiz. Ancak bir dış tehdit ortaya çıktığı zaman işbirliğine gidiliyor. 1930'lu yılların ikinci yarısında İtalya tehdidi, işte Almanya'nın Avrupa'da güçlenmesi karşısında işbirliği yapıldı.
2: Evet.
0: Balkan Antantı şeklinde. 1950'lerin başında da Sovyetler Birliği'nin yarattığı, Avrupa'ya yönelik olarak yarattığı tehdit çerçevesinde Yunanistan-Türkiye işbirliğine gitti. Bunun ötesinde zaten sürekli biteviye bir çatışma var. Fiili çatışma değil ama potansiyel olarak Yunanistan'la bizim ilişkilerimiz hep sorunlu. Avrupa'dan yani bir askeri destek değil de daha çok diplomatik destek, diplomatik himaye bekliyorlar.
2: Hocam ellerine imkan ve olanak geçtiği zaman neler yapabileceği çok tartışmalı bir ülke bu Yunanistan. Malum 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da gittiler Yunanistan'ın batısında Çamer Yarnohutlarını katlettiler ve sürdüler yani. Ellerine fırsat geçtiği anda her türlü nasıl desem, her türlü pisliği yapabilirler.
0: Ama yani şimdi potansiyelleri yok. Baktığımızda şimdi Yunanistan'daki bir herhangi bir kentten Türkiye'ye baktığımızda, Yunan vatandaşıya baktığımda karşıda devasa potansiyeli olan bir Türkiye'yi görüyor.
2: Evet.
0: Yani askeri kapasite bakımından böyle, demografi, nüfus bakımından böyle. Kıbrıs Savaşı döneminde bizim nüfusumuz 40 milyondu. Hı hı. Yunanistan 9,5 milyondu. Hı hı. Bugün Yunanistan 10,5 milyon. Biz iki katına çıktık şimdi. Öte taraftan Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil. Evet, Yunanistan'ı Avrupa koruyor, himaye ediyor falan. Fakat Türkiye'nin de devasa boyutta dışarıda işbirliği yaptığı aktörler ortaya çıktı.
2: Evet,
0: yani
2: evet.
0: Türkiye Orta Doğu'ya açıldı. Türkiye Türk dünyasına açıldı. İslam dünyasına açıldı. Baktığımızda bütün bunları Yunanistan'da net olarak aslında görüyor.
2: Evet. Eray Hocam, az önce silahları da gördük, tekrar söyledi. Silahlar sizin dikkatinizi çekmişti. Belki bir analiz yani yaparsınız yani şu Yunan askeri unsurlarının ellerindeki silahlarla ilgili. İşte evet, silahlar burada. Tüfekler.
1: Yani bunlar tabii Alman patentli, 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki Almanların ürettiği eski nesil teknolojik silahlar. Hı-hı. Yani çok geride kalmış durumdalar. Bunları verebiliyorlar. Hı. Ne yapsınlar? Yani hani şey yok yani. Sapan yerine işte onları vermişler. Ya bir de hakikaten baktığınızda mesela ayaklarına dikkat edin. Yani botlarına, şeyle, ben her şeyine dikkat ediyorum. Hakikaten şey, neydi onun ismi? Yani oraya özellikle işte alın şu üniformaları giyin de şuraya çıkın. Mitsotakis'in yanında dünyaya bir fotoğraf karesi sunun demek için görevlendirilmiş şeyler yani bunlar.
2: Peki figürler. Kafalarındaki dürbün niye?
1: Ya efendim, evet.

0: Yani o ne, o dürbünle ne yapmaya çalışıyorlar onu da anlayabilmiş değilim. Dürbün aşağıyı gösteriyor yani baktığınızda. Yani yeri çekiyor herhalde orada. Dürbün değil o.
1: Işık mı ne?
0: Gece görüş kamerası, gece görüş bildiğim kamerası kadarıyla. Gündüz gece görüş kamerası takıyorlar.
2: Ama o da ayrı bir handikap. Ne varsa takmışlar herhalde yani. Evet.
1: Buldukları her şeyi takıyor.
0: Bir de gece görüş kamerasının hani büyüklüğüne bakın yani.
1: Kocaman herhalde falan mı diyorlar yani? Manyetolu
0: telefon döneminden kalma anladığım kadarıyla. Yani onlar dikkat ederseniz bağlantıları filan da yok yani hani ayrıntıya girdiğimizde bir ton şey çıkıyor da bunlar tabii ki sadece göstermelik olarak oraya verilmiş şeyler neydi onun ismi bir poz vermek için yani yoksa onların öyle bir kabiliyeti de yok öyle bir teçhizatı kullanabilecek bilgi ve eğitim seviyesinde olduklarını da düşünmüyorum.
1: Yani Türkiye'de Mitchell Takis'in bu gezisine nasıl bakıyor Sayın Selvi? Yani turistik gezi yapmaya mı gitmiş diyorlar? Yani tebessüm ediyorlar? Yani Ankara'da mesela Genelkurmay'da bir odada şu görüntüleri izleyip bence gülümsüyordur bizim
3: şöyle şimdi komuta bunların, akademisi. Özellikle gerilimi artırmaya yönelik bir çaba olduğu farkında ve bu da ifade ediliyor hem Dışişleri'nin açıklamalarında hem Milli Savunma'nın açıklamalarında bunlardan kaçınılması gerektiği söyleniyor. Elbette ki bir seçim dönemine girildi. Bu seçim döneminde kampanyayı büyük ölçüde Türkiye karşıtlığı üzerine kuruyorlar. Mitsotakis ekonomide çok ciddi olarak zorlanıyor içeride ve orada milliyetçi partilerden de bir yükseliş var. Ekonomide Yunan halkına bir refah sağlayamadı. Bunu Türkiye'ye yönelik gerilimi tırmandırmak suretiyle örtmeye çalışıyor. Tabii Ankara büyük bir devlet olmanın refleksiyle yine de takip ediyor. Bu tür şeylerin gerilimi tırmandığı ve bunların not edildiği ifade ediliyor. Ama gördük ki işte sadece not edilmemiş. Oraya bir takım birlik kaydırmaları da yapılmış. Bunlar tabii kamuoyuna açıklanmış olanlar. Elbette ki açıklanmamış olanlar da var. Bu süreçte seçim yaklaştıkça bunun dozu da artabilir. Çünkü Yunan siyasetçiler arasında bu iş bir yarışa dönmüş durumda. Tabii Türkiye bu konuda sadece izlemekle yetinmez, tedbirleri de almak gerekiyor. Yani bir yerde de bu devletin hukukunu korumamız gerekiyor. Şu ana kadar diplomatik yollarda bu konuda uyarılar yapıldı. Ama diğer taraftan da gördüğümüz kadarıyla askeri olarak tedbirler de alınıyor.
1: İşte az önce hücum bota girmişler, bir donanma subayı Yunan. Gemi üzerindeki herkes saçlı sakallı falan yani bir pek askeri disiplin de yok galiba bunlarda. Şimdi Yunan medyasında neler yazıyorlar onlara da bir bakalım hızlıca. Ardından başka bir başlığa da geçeceğiz. Çok önemli gündem başlıkları var. Taneya demiş ki Ege'de resmen bir Türk duvarı oluşuyor. TETOK Ege'de sirenler Türk seçkin komandoları yakınımızda. Protema 2000 komandoluk Türk gücü Söke konuşlanması geniş askeri konuşlanmanın sadece bir parçası. One Alert Türk Ege ordusu bu adımla daha da güçlendi.
4: Tabii Türkiye egemen bir ülke. İstediği yere istediği askerini, tugayını konuşlandırır. Ama Yunanlılar bakımından bunun gündeme tutulmasının politik sebepleri var. Neticede baktığımızda yani bir yerden bir başka yere komandoların, tugayın intikali de bugünkü şartlarda çok kolaylıkla sağlanabilir. İçeride adeta Yunanistan'ın ana leitmotivu yani ana gündemi, temel üzerinde durdukları, hassas olarak gündeme taşıdıkları konu Türk tehdidi. Türk tehdidi biteviye artarak devam ediyor ve bizim güvenliğimiz gittikçe tehlikeli hale geliyor bizim istikrarımıza. Türkiye'nin askeri kapasitesi büyük tehdit oluşturuyor. İşte bunu bertaraf etmek için bir taraftan Batı'dan her anlamda destek, diplomatik destek falan istiyorlar. Öte taraftan içeride halkı bir takım sorunlar karşısında oyalama, Türk tehdidini gündemde tutarak ekonomik sıkıntıları ikinci plana atma hedefleniyor. Yunanistan Avrupa Birliği ülkesi. 1981'den beri Avrupa Birliği ülkesi. 26 yıl buradan var. 19 yıl da oradan var. Şimdi bunları üst üste topladığımızda 45 yıl falan oluyor. 45 yıldır Avrupa'dan sürekli olarak daha fazla tahsisat alan, bütçeye daha az katkı

0: sağlayan bir ülke. Şimdi baktığımızda iktisadi bakımdan gelir getiren iki sektör var. Bir tanesi turizm, ikincisi de orada bir nakliyat, deniz taşımacılığı, o sektör Yunanistan'a para getiriyor. Avrupa Birliği ülkesi Yunanistan'da, belki bizi eğer şu an izliyorlarsa düzeltebilirler.
1: Hocam bir de
0: 650 euro. Yani
1: asgari ücret. Benzin, doğalgaz,
0: Türkiye'de de 500 euro. Yani muadili belki tam yakın falan. Yani bir Avrupa Birliği üyeliğini Yunanistan doğru biçimde değerlendiremedi. Eğer biz 1980'lerin başında darbe olmayıp da birkaç sene gecikmeyle Avrupa Birliği önyargılı davranmasaydı, Avrupa topluluğu o tarihte hocam, bize karşı ayrımcılık uygulamasaydı, biz katılmış olsaydık
2: Yunanistan'la birlikte, ama biz Ankara'daki
0: devasa,
2: o zamanki zihniyet bunu kabul etmedi, öngöremedi.
0: Evet, devasa bir potansiyelimizi sahaya yansıtabilirdik. Şimdi tabii Ege'deki adaların durumu, yani ters adalar, yani bunların müzakerelerle çözüme kavuşturulması lazım. Statüleri, işte askerden arınırmış konumları falan. Benim teorim şu, yani Türkiye günün birinde, şu an için ikinci planda kaldı ama geçmiş tarihte Avrupa Birliği'ne katılmış olsaydı, adaları bizim aslında fethetmemize, ele geçirmemize gerek kalmayacaktı. Çünkü serbest dolaşım kuralı var. Adalar bir kuşak sonra, iki kuşak sonra tamamen bizim insanımızın oraya yerleşmesi neticesinde demografik yapı değişecekti. Fakat bu tren maalesef Avrupa şu an itibariyle negatifte durağan bir vaziyette, bu tren kaçtı.
1: Evet, öyle gözüküyor. Ege'de resmen bir Türk duvarı oluşuyor demişler hocam.
3: Ya tabii onların söylemleri, yani bizim zaten orada hani askeri güç bakımından büyük bir kale desek daha duvar mı var değil. Bir gücümüz var hani baktığımızda, ama şu var, yani ben hep şunu diyorum, yani bir tane Tugay hareket ediyor, şunların haline bak yani. Yani kaç Tugay olduğunu tahmin bile edemezler. Yani şimdi Türk ordusunun gücü. Yani birazcık öyle biraz derin. Ya şu gazetecilerin, Yunanistan'daki gazetecilerin biraz derinliğine düşünmeyi öğrenmeleri lazım. Yani 2000 kişi oraya gelmiş. Ortalık Yunanistan'da deprem oluyor. Yani burada hani bir de işte Türk donanması dahil, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kudret ve kabiliyeti, harp gücünü düşündüklerinde, eğer düşünebilirlerse, yani o zaman ne yapacak? O, ya demin de söyledik, yani burada Yunanistan'ın tek seçeneği, bakın tek seçeneği Türkiye ile iyi geçinmek. Uluslararası hukuka göre iyi ilişkiler kurmak. Yunan halkının, yani Yunanlı yöneticilerin Yunan halkına yapabileceği en büyük iyilik budur. Bunun dışındaki bütün seçenekler boştur. Göreceksiniz, bakın Aşil'in topu bilmem ne filan. O işler boş işler. Yani İsrail 22.500 kilometre kareciyi koruyamadı ki, Türkiye'ye karşı 214 bin kilometre karede, 650 kilometre cephede filan. Ya bunlar olası şeyler değil. Hani o yüzden diyorum, hani göstermelik belki bir şeyler yaparlar ama bu Yunanistan'ın o büyük beklentisi tam bir balon olarak patlayacak.
1: Peki,
3: hani baktığınızda. Tabii şunu da son cümle müsaade ederseniz. Yani şimdi bakın bunları, işte şu atmaca füzesi, bakın artık dünyada atmaca füzesi dediğiniz zaman ne olduğunu bütün dünya biliyor. Herkes biliyor bakın. Yani gururla anlatıyoruz değil mi, işte fırkateynlerimizi, denizaltılarımızı, SİHA'larımızı, demin sen saydın işte bir sürü SİHA şey, evet, dronlar, akıllı yapay
1: onlar sadece kamikazeler, yani
3: kamikaze yani şimdi.
1: Akıncılar
3: nasıl
1: falan
3: oluyor
1: yok
3: bu iş yani. Bakın 90'lı yıllarda bunu söyleyemiyorduk işte. Bakın 90'lı yıllarda karda çıktı, biz de yandaki keçi adalarına mı çıksak filan diye filan. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi diyoruz ki bakın düşünmesinler bile. Hani düşünmesinler bile. Hani dronların sayısını falan söyledim. Yani dolayısıyla özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde 2000'li yılların başından itibaren Türk savunma sanayine verilen muktedir siyasi iradenin verdiği desteğin sonucunda şu an göğsümüz kabara kabara gururla bu sistemleri anlatıyoruz. Var olsunlar.
1: Eray Hocam, derin bir nefes alın. Sıcak, peki, bir gelişme var. Lütfen burada kalmaya devam edin. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde bir F-16 uçağının düştüğüyle alakalı haber merkezimize ulaşan bir bilgi var. İlk fotoğraflar şimdi barkomuza yansıyacak. Evet, ardından videoları da gelecek. Ciddi bir kaza, kırım söz konusu. Yani uçak düşmüş, alevler içerisinde yanıyor. Demek ki deposu da doluydu. Şurada
2: yerleşim
1: bir fotoğraf da var.
2: Düşmüş aslında.
1: Bir şey, mokam gibi bir yer. Karavanlar vesaire. Birazdan

0: Görüntüler de gelecek. Pilot atlamış herhalde. Birinci açıkmış. Ama
1: o şey düşme esnasında otomatik pilotla kurtarmak.
2: Bir başka aktüel haber ben az önce okudum ABD basınında. 48 tane F-35 satışını ABD Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'a onaylamış. Yani böyle olağanüstü bir dönemde onaylaması da hakikaten dikkat çekiyor.
3: Demek ki Husilerin bu kadar saldırıyı artırmasının bir sebebi varmış. Bir taraftan Husilere saldırıyı artırıyorlar. Diğer taraftan da uçak satıyorlar.
2: Evet. Tabii orada tezgah büyük bir Şii-Sünni çatışması çıkarmaya hedefliyorlar.
0: Evet, şimdi görüntüler de geldi. Kaza Kırım'dan hemen sonra kayda alınmış görüntüler bunlar. Görüntüleri bir inceleyelim. Biraz sesi de yükleyebiliriz arkadaşlar. Tekrar izleyelim görüntüleri. Bir F-16 düşmüş. Şimdi Amerika Birleşik... Ciddi duman yükseliyor hocam. Bakar mısınız? Yani,
1: dediğiniz gibi bu şey büyük bir ihtimal kalkıştan hemen sonra depoları doluyken düşmüş. Tabii düşüş şeklini görsek hani işte motor arızası mı yoksa bir parça kırılması mı şeklinde en azından bir yorum yapabiliriz. Tabii net olarak bilemeyiz ama fakat düştüğü parçalanmış.
0: Michigan'ın kuzeyiymiş burası. Michigan'ın kuzeyiymiş. Blair Township diye bir yer. Bir F-16 uçağı kaza kırıma uğramış. Yani uçaktan eser kalmamış. Yani uçak imtilak etmiş. Şurada kuyruğu falan gözüküyor hocam. Bakar mısınız? İşte alevlerin arasında.
1: Tabii yanıyor.
0: Yani
1: ama bu kadar yanması işte yani daha kalkıştan yeni kalktıktan kısa süre sonra muhtemelen düşmüş. Çünkü yakıtı boşaltamamış. Demek ki zaman olarak ne olduysa artık arıza mı ya da başka bir parça kopması mı pilot reaksiyon gösterememiş yani. Ve çakılmış anladığım kadarıyla. Sadece kendini kurtarabilmiş pilot
0: anladım. Tabii yeni bilgiler de gelmeye devam edecek. Üzerine de konuşacağız. Bu arada geçtiğimiz aslında bu hafta içerisinde Kongre Araştırma Servisi Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la olan savaşı ve sonrasında kaç hava unsurunu kaybettiğine dair ayrıntılı bir rapor da yayımladı. Mesela 4 F-15E'si İran tarafından imha edilmiş. Bir F-35A'nın hasar gördüğü, düşman ateşiyle hasar gördüğü belirlenmiş Kongre Araştırma Servisi tarafından. A-10 yine imha edilmiş İran tarafından. 7 KC-135, 1 E-3 AVAX, bir H-60 ve neyse artık 4 AH-6 o Amerikalıların kendileri vurdu ya 4 tane uçağı onlar AH-64, MH-60, MQ-4C ve yaklaşık 30 MQ-9 imha edilmiş. Yaklaşık Riyap deniyor yani. Hocam bunlar çok büyük İHA'lar.
1: 9
0: yani.
1: Mu diyor?
0: 9, hayır 30
1: evet. Çünkü 30 diyecektim ben de o yüzden.
0: MQ-9'dan en az 30 saniye imha
1: yani
0: etmişler.
1: Yani biri,
0: ya kaza kırım ya da işte
1: 50 milyon dolar.
0: İran tarafı yani.
1: Onların her biri 50 milyon dolar.
0: Yani acayip 30. Hava unsuru kaybı var. Yani size F-35 satacaklar bir yandan işte Suudlara diyorsunuz ve bir yandan da kendi hangarları boşalıyor. Bu arada İran'da neleri vurdu? Ürdün'de neleri vurdu İran onu da bilemiyoruz.
1: Bilemiyoruz evet. Yani
2: karartma uyguluyorlar.
0: Tabii.
1: O mesela 4 tane F-15'in 3'ünü zaten kendi kendilerine vurdular. Bir tanesini de İran vurdu. Yani o
2: kuvvetliydi
1: sanırım.
2: İsrail'in karartma uygulamasını anlayabiliriz yani. Evet, fakat ABD tarafı da aslında karartma uyguluyor. Belki bu kongredeki araştırma raporu biraz daha bugüne kadar açıklanmayan rakamların ortaya çıkmasını sağlayabilir.
0: Evet.
4: Yani bu en son hep sıcak tutmaya çalıştılar ama hani biz kazanıyoruz, kaybetmiyoruz. Biz çok da avantajlıyız diye. Ama sonuçlar işte raporlara girmiş. Bir taraftan Polonya'ya da bakın yeni üsler kuracaklarmış şimdi az önceki.
0: Nereye?
4: Polonya'ya. ABD üssü. Evet Trump tebrik ediyor Polonya'yı. Polonya başkanını işte yeni üsler kuracağız. Yani bir geri çekilmeden ziyade yayılmaya devam ediyor. Bir Avrupa'nın göbeğinde bakın ABD yayılmaya devam ediyor. İşte tehdit tabii, gerçek diye
3: Polonya'nın
4: bakın.
3: Polonya'nın tabii bir Rus korkusu var. Tarihi tabii. Bir korku. O korkuyu çok iyi kullanıyorlar. Ruslar hep Avrupa'yı işgalde Polonya üzerinden başladığı için sürekli olarak
4: ne olursa
3: o korkuyu
4: önce onların başına geldiği için.
3: Kullanarak orada yeni üsler elde ediyor.
1: Mesela orada Aselsan Polonya ile bir anlaşma, 3 tane anlaşma yaptı. Bir tanesi çok ilginç. Sınır güvenliğini bizim Aselsan'ın sistemleri sağlayacak. Evet. Polonya'nın sınır güvenliğini Aselsan sağlayacak. Yani hakikaten Yine taktik araçların, zırhlı araçların

0: ülkeler olduğunu bilmiyorum ama hazırlanıyor bu yıl içerisinde. Tabii.
1: 37 gemi edilir. Bizim için, 24 gemi evet. Yabancılar evet, için.
2: Yani şimdi 10 gemi savaş gemisi. 10 gemiye daha başlıyoruz tersanelerde.
0: Tabii yani 61'in bir ara 74'e çıkmıştı toplam sayı. Bir bölümünü teslim ediyorlar teslim işte ediyor. Böyle. Ve PDP gidiyor ama şunu söyleyeyim, hakikaten Polonya Türkiye'nin önemini kavramış durumda. Bir sempati var. Yani orada gezdiğimiz zamanlarda da işte Türk bayrağı var tabii üzerimizde böyle. Şey yapıyorlar yani bir sempati oldu. Çünkü Polonya Türkiye'yi tek böyle şey kendisine yardım eden güvenilebilir bir ortak ülke olarak tercih. Görüyor.
2: Evet, şimdi yeni bir görsel gelecek ekrana. Almanya'da yapılmış çok gizli bir toplantı ama bunu Amerikan basını ifşa etti. Daha sonra da bunu açıklamak zorunda kaldılar. Almanya'da gizli Amerika-İsrail Körfez Zirvesi başlığını atabiliriz. Medyaya sızan haberlerin ardından CENTCOM, Almanya'da 8 ülkeden üst düzey askeri liderlerin katılımıyla gizli bir toplantı düzenlendiğini resmi bir açıklamayla doğruladı. Peki kimler katıldı? İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Ürdün bu toplantıya katılan ülkeler. Bu toplantı ne anlama geliyor? Hemen sizinle başlayalım hocam. Buyurun.
3: Yani bir kez tabii bu toplantı CENTCOM başkanında yapılmış olması ABD'nin tekrar körfezi dizayn etme çabası içerisinde olduğunu gösteriyor.
2: Nerede? Rammstein'de falan mı yaptılar?
3: Almanya'da yapılmış ama kenti bilmiyorum. Zaten gizli olduğu için sonradan ortaya çıktı. İkinci olarak burada İsrail Genelkurmay Başkanı da var. Şimdi Körfez ülkelerinin özellikle ABD dışında kalan 6 ülkenin Genelkurmay Başkanları hangi anlayışla İsrail Genelkurmay Başkanı ile aynı masaya oturdular. Bunu doğrusu anlamakta yani zorlanıyor.
0: İsrail'le bütün Körfez ülkeleri oturmuş hocam. Yani.
4: Evet. Diplomatik yani ilişkileri olmayanlar bile işte, aynı masada. Bakın kesmiş olanlar bile.
3: Var, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan. Evet, yani baktığımızda hepsinin cephede muarız oldukları, en azından retorikte, görüntüde muarız oldukları İsrail ile ABD himayesinde işbirliğine yöneldiklerini görüyoruz. Bunun bir iki kademe ötesinde ABD bir takım kurgular, planlar yapıyor olabilir. İbrahim anlaşmalarını genişletme gibi. Suudi Arabistan'da zaten bu konudaki müzakereler yarıda kalmıştı Aksa tufanıyla. Şimdi önümüzdeki ayın başında muhtemelen yine burada konuşacağız. Aksa tufanının 3. yıl dönümü İsrail'de de tartışılıyor. Orta Doğu'nun her tarafında, Amerika'da. Şimdi Mossad'ın haberi yok muydu bu saldırıdan? Mesela bu saldırı pek çok şeyi tetikledi. ABD'nin Orta Doğu'daki hegemonyası bakımından negatife gidişinde belki başlangıç noktası olabilir. Yine işte İran'ın devasa bir bu savaş esnasında gördük misilleme kapasitesi, yeteneği olduğu da bu Aksa tufanı sonrasında ortaya çıktı. Şimdi bu Amerika'da yapılan bu toplantı kanaatıma göre, benim düşünceme göre Yemen'deki Husilere karşı bir kolektif operasyon hazırlığı. Bu
2: ama Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'in de zaman zaman Husilerle iş tuttukları biliniyor. Hadi İsrail Husileri kendine düşman olarak görüyor. Neticede Husiler İsrail'i hedef almıştı. Suudi Arabistan zaten Husilerle savaşıyor şu anda. Birleşik Arap Emirlikleri'ni burada nereye konumlandıracağız?
3: Ya Birleşik Arap Emirlikleri aslında bütün seçeneklerde rol alıyor. Çok esnek bir yapısı var. Şimdi burada emniyet taşıyan nokta şurası. Önümüzdeki zaman diliminde Husilere yönelik bir operasyon eğer sahaya aktarılacak olursa bir takım altyapıları devreye sokarak İsrail, ABD, Şii-Sünni çatışmasına bunun evrilmesini sağlamayı hedefliyor. Yani işte bize doğrudan dolaylı Pakistan'a baskı yapıyorlar. Bu Mekke Savunma İttifakı çerçevesinde bir takım yükümlülükler üstlenmemizi sağlamaya çalışıyorlar. Aslında bu İsrail'in, ABD'nin uzun vadeli planı. İsrail mesela bu 28 Şubat'ta başlayan savaşı zaman bakımından daha uzun bir süreye yaymaya çalıştı. Yeni aktörlerin çatışmaya dahil olmasını sağlamaya çalıştı. İsrail yine baktığımızda bu savaşın bir Arap-Acem çatışmasına doğru evrilmesini temin etmeye çalışıyor. Evet. Daha ileri aşamalarda Şii-Sünni çatışmasına bu savaşın o tarafa doğru gitmesi

0: sağlamaya çalışıyor. Burada tabii en önemli bu süreci yönlendirecek aktörlerin arasında Türkiye giriyor.
1: Masada Türkiye yok mesela.
0: Burada yok ama yani zaten sahada.
2: Olmaz. Türkiye böyle bir masada
0: olmaz. Burada yok. Öyle burada zaten olmaması olmaz. Doğru bir şey.
2: Türkiye bu masanın altında.
0: Doğru bir şey ama sahada Türkiye diplomasi ile pekala bu süreci önemli ölçüde yönlendirme potansiyeli olan bir ülke. Çünkü bizim çıkarlarımız aynı zamanda evet. Babil Mendab'ın açık olmasını evet. gerektiriyor. Evet. Çin'den, evet. Asya'dan ithalatın, ihracatın önemlice bir bölümü Babil Mendab ve Hürmüz üzerinden Türkiye'ye intikal ediyor. Öte evet. taraftan işte o coğrafyada Somali'de bizim değil mi asker üssümüz var. Evet. Asker orada konuşlanmış vaziyette. Yine Somali ile yapılan anlaşma çerçevesinde orada sismik araştırma ve sondaj faaliyetleri konusunda bir takım imtiyazlar temin ettik. Dolayısıyla bu meselenin diplomasiyle çözümü yönünde Türkiye'nin önümüzdeki zaman diliminde çaba gösterebileceğini düşünüyorum.
1: Sayın Selvi?
2: Ya bu Husiler konusunda o kadar ikiyüzlü politikalar uyguluyorlar ki biliyorsunuz Amerikalıların Husilerle Umman'da bir araya geldikleri, bir toplantı yaptıkları ortaya
1: evet,
2: çıktı.
1: Evet,
2: ve bunu da Amerikalılar sızdırdı. Orada Husilere şunu söylüyorlar. Oradan Amerikan tankerlerinin geçişine karşı mısınız? Hayır, değiliz. Hı hı. İsrail tankerlerinin geçişine karşı mısınız? Değiliz. Peki neye karşısınız? Hı. Suudi Arabistan tankerlerinin geçişine karşıyız ve buna müsaade etmeyeceğiz. Onlar da diyor ki o bizim sorunumuz değil. Hı hı. Sonra tuttular. Husiler bu konuda Suudi Arabistan'a son dönemde çok saldırmaya başladı ve Amerikalılar Suudi Arabistan'a savaş uçakları sattı. Bir yandan tavşana kaç, tazıya tut diyorlar. Tabii burada önemli olan bir nokta aslında İsrail başından itibaren bu savaşın başından itibaren bu savaşın bir İran-Amerika-İsrail savaşı olmaktan çıkıp Sünni-Şii savaşına dönüşmesi için bir çaba içerisindeydi. İran'ın Körfez ülkelerine saldırması da bu kozu verdi ellerine. Bu konuyu çok sıkıntılı bir hale getirdi. 9 Dışişleri Bakanı'nın toplantı yaptığı bir dönemde de biliyorsunuz İran orayı vurdu.
1: Evet, evet.
2: Hakan Fidan da İranlı muhatabını arayıp ne yapıyorsunuz? Biz çözüm bulmaya çalışıyoruz. Siz toplantı yaptığımız yeri vuruyorsunuz dedi. Kurban Bayramı'nda Dışişleri Bakanı'nın o 3 gün süren temasları sonucunda Körfez ülkeleri birleşik olarak İran'a karşı bir savaş ilan etme aşamasına gelmişlerdi. O engellenmiş oldu. İsrail'in o hamlesi Türkiye'nin çabalarıyla boşa çıktı. Şimdi burada hem İran'a karşı hem Husilere karşı Amerika koordinasyonunda bir şey yapmaya çalışıyorlar. Tabii bunun bir ucu da gördüğüm kadarıyla Mekke Savunma Anlaşması'na karşı orada ayrı bir blok oluşturmaya çalışıyor. Ama gördük ki bu savaşta ne İran'a karşı Körfez ülkelerini koruyabildi Amerika. Evet, şakır şakır evet. vurdu İran evet, Birleşik evet, Arap Emirlikleri başta olmak üzere. Ne de İsrail'in gelip Katar'ın ortasında Hamas'ı vurmasına engel olabildi. Ama yıllarca Körfez'i biz sizi koruyacağız diye paralarını aldılar. Bu savaş şunu gösterdi ki Amerika'nın Orta Doğu'da İsrail'den başka koruyacağı hiçbir ülke yoktur. Şimdi yeni bir oyun deniyorlar ama bu süreçte ne Körfez ülkelerini korudular, İran'a karşı koruyabildiler, kendilerini de koruyamadılar. Ne de İsrail'e karşı yine Katar'ı koruyamadılar. Yeniden bir oyun kuruyorlar. Burada Mekke Anlaşması'na karşı bir blok oluşturma
3: çabası var. Ama abi şunu da sormam lazım. Hani sen de deneyimli bir gazetecisin. Bu oyun tutar mı? Doğru söylüyorsun. Ben de katılıyorum.
2: Şöyle bu İran savaşı sahada bunun başarısız olduğunu ortaya koydu.
3: Evet.
2: Yani saha gerçekleri Körfez ülkelerini Amerika'nın koruyamadığını, İran'a karşı da İsrail'e karşı da koruyamadığını ortaya koydu. Şimdi masaya otururken çökmüş, başarısız kalmış bir planı yeniden canlandırmıyor. Ölüyü diriltmeye çalışıyorlar. O yüzden başarılı olamazlar.
1: Geliriz hocam.
4: Şimdi bu işte alt alta yazdığımız ülkelerde aslında birkaç ortak meseleleri var. Birincisi işte az önceden beri konuştuğumuz mesele ABD'nin koruyamadığı ülkeler. Koruyamadı ama koruma garantisi verdi ve bunun üzerinden de petrodolar anlaşmalarını yıllardır sistemi kurup yürüttüğü ülkeler. Ama bu ülkelerin de zaten ABD bizi koruyamıyor diye serzenişte bulunduğunu belki de bu görüşmelerde de

0: sadece burada Husiler değil, başka Donald meselelerin
1: Trump
0: körfez de.
1: Körfez turuna çıkmıştı İran Savaşı'ndan önce değil mi? 3.2 trilyon dolar.
2: Evet, evet. Evet.
1: Hepsine yani, birer...
3: yatırım vaadi ya da satış yaptı, o kadar.
1: Hepsine birer trilyon dolar.
2: Saç dansları yaparak evet, karşıladılar.
0: Evet, evet, evet. Yani sonra hem koruyamayıp hem bir taraftan silah satmaya devam edip hem de bir taraftan durum değerlendirmeleri yapıp hem de yeni hesaplamalar yaptıkları belli ki bir görüşme serisi oldu. Ama tabii bu tablodan işte 2015'teki Husilere yaptıkları, bu gördüğümüz ülkelerin de katıldığı işte o koalisyon dedikleri o işte karşı saldırıların nasıl bir sonuç verdiğini mesela biz gördük. Şu andaki tabloya bakarsanız pek de bir şey olmamış gibi. Aksine çok daha fazla Husiler şu anda elini güçlendirdi. Çok daha büyük alana şu anda nüfus ediyorlar. Babül Mendeb'i de kapatabiliriz. Kapatmasak bile bizim burada olmamız, yani tehdit olarak burada var olmamız zaten bütün maliyeti arttırıyor. Evet. Nasıl İran maliyeti arttırıyor ve bunu öğrendi, kullanıyor. Husiler de aynı şekilde buradan bir maliyet üretiyor. İran'la birlikte tabii ki hareket ediyorlar ama %100 İran'ın menzilinde gibi bir konuda tabii ki burada diyemiyoruz. Çünkü yıllardır devam eden bir konu var. 2015'teki o koalisyonun Husilere karşı aldığı pozisyon çok büyük bir şey getirmedi. Şimdi çok daha güçlendiler. Evet. Buradan ne çıkacak? Husilere karşı sadece bir işte kolektif bir şey, 2015'in ikinci postası tekrar mı yapıyoruz gibi belki bir görüşme yapılmış olabilir ama şu anda bu duruma çözüm getirecek gibi bir önümüzde açıkçası bir tablo görmek çok zor. Çünkü çok daha güçlenmiş bir tabii ki Husi yapısı var. Ve bunun da bütün bölgeyi karıştırma, işte az önce konuştuğumuz yayılması, ülkelerin tekrar vurulması, dahil olması, yine tekrar İran'la olabilecek bir saldırı. Bu saldırı durumunda Körfez ülkeleri ilkinde çok dahil olmak istemediler. Hı-hı. Ama biz tekrar bu ateşi başlattık. Husiler üzerinden başlattık. Başka bir senaryo kurduk kafamızda. İşte İsrail'in orada olması, yani diplomatik ilişki yok. Yani, İsrail'le aynı masaya oturuluyor.
1: Şu tabloda İsrail'in vurduğu bir Katar var. İsrail, evet, İran'ı vurdu diye vurulan işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Ürdün var. İsrail başlı başına var. Bu arada evet, işte Husilere karşı ortak bir adım gündeme gelebilir deniyor ama Birleşik Arap Emirlikleri daha önce gitmiş Husilerin lider kadrosuna demiş ki siz gidin kardeşim, bu Suudların Neom diye yeni bir şehir inşa ediyorlar, onu vurun. Tamam. Bunu da Husiler ifşa ediyor falan. Bir garip bir ortam var yani.
0: Öyle.
1: Hakikaten kimin, çok enteresan.
3: Kimin eli kimin
0: cebinde. Kimin eli kimin cebinde. Aynen öyle, belli değil. Karma karışık çıkar ilişkileri.
2: Güven vermiyor. Mesela buradaki ülkelere işte aşağıdan yukarıya doğru bakalım. Şimdi veya ortadan başlayalım. Mısır pasifize edilmiş bir ülke aslında. 111 milyon nüfusu var. 1 milyondan fazla coğrafi genişliği var. Nil etrafında ve Akdeniz sahilinde nüfus konuşlanmış vaziyette. Önemli askeri potansiyeli de var, gücü de var. Fakat ABD'nin Camp David'den beri yardım alıyor. Pasifize edilmiş bir ülke. Evet. Mısır'a benzeyen ikinci ülke
1: Ürdün.
2: Ürdün. 94'te onlar da Kral Hüseyin zamanında İsrail'le anlaşma yaptılar. Bu iki ülkenin hareket kabiliyeti aslında sınırlandırılmış, dondurulmuş vaziyette. Katar bizim dostumuz değil mi? Katar aslında herkesin dostu. İran'ın da dostu, Taliban'ın da dostu. Yani Suudi Arabistan'la belli dönemlerde kavga yaşandı. Evet, evet. Katar'ı kıskaca almaya çalıştılar. Katar İngiliz anahtarı gibi herkesle iyi geçinmeye çalışıyor. Fakat pek çok konuda Türkiye ile işbirliği yaptığını da biliyoruz. Bahreyn zaten nüfusunun %80'i Şiilerden oluşan bir ada devleti. Birleşik Arap Emirlikleri ikinci, İsrail, Suudi Arabistan'da ise bir hanedan yönetimi var biliyoruz. İşte bu en son bizim basına da düştü. Pakistan kınadı, Türkiye'de kınadı. Bir sahte bayrak operasyonu olma ihtimali güçlü. Mekke üzerinde bir drone, bir İHA düşürüldü değil mi? Evet. Yani bunun hakikaten...
1: Suudi Arabistan'ın iddiası bu.
2: Bunun hakikaten
1: reddediyor.
2: Dışarıdan baktığımızda... Acaba... Husilerin böyle bir şey yapma ihtimalleri düşük de olsa var. Fakat öte taraftan yani Husiler de Müslüman değil mi? Yani onlar Zeydi, Şii ve Mekke-i Mükerreme, işte Ravza-i Mutahara, Mekke, Medine hem Şiiler bakımından kutsal hem Sünniler bakımından kutsal. Kendileri bakımından bunun rasyonel bir temeli de yok.
4: Savaşlarda mesela, rasyonel
2: takılmıyor ki. Hayır, yani böyle bir saldırıyı Mekke'ye yaptıkları takdirde tüm İslam dünyasının tepki göstereceğini biliyorlar. Oysa ki Suudi Arabistan'ın canını

0: acıtacak olan şey Aramco'ya yapılacak bir saldırı. Bunu da zaten geçmişte yaptılar. Elan, işte bir takım petrol tesislerine yapılan saldırı. Bu genel kontekst içerisinde baktığımızda...
1: Hocam bunlar canlı görüntüler bu arada.
0: Almanya hocam, toplantısı ile...
1: İbadetleri kanaatime devam ediyor.
0: Göre,
1: Allah kabul etsin her birinin ibadetini.
0: Ensarullah harekatını Husileri tasfiye için karar almaya çalışıyorlar. Şimdi geçmişte Hamas'ı tasfiye etmeye çalıştılar. Hamas halen direniyor. Hizbullah'ı tasfiye etmeye çalıştılar. Hizbullah da potansiyelini koruyor. Suriye'de işte o rejim değişti. Şimdi önümüzdeki zaman diliminde muhtemelen İran'ın vekil kuvveti olarak görülen buradaki Ensarullah harekatını Yemen'den tasfiye etmeye çalışacaklar. Fakat bunun gerçeklik temeli var mı diye baktığımızda Yemen yani 500 bin kilometre kareden geniş bir coğrafya sahip, nüfusu 43 milyon, Suudi Arabistan dahil tüm bu toplantıya katılan ülkelerin nüfuslarını alt alta toplasanız Yemen kadar etmiyor. Bir de Husiler marjinal bir yapı olmanın ötesinde aslında coğrafi bakımdan %80'ini Yemen'in kontrol ediyorlar. Fakat nüfus coğrafi bakımdan %28'ini, nüfus bakımından %80'ini kontrol ediyorlar. Sana 2015'ten beri Husilerin kontrolünde. Önümüzdeki zaman diliminde öyle anlaşılıyor ki Husiler üzerinde İsrail, ABD onları tasfiye amacıyla bir operasyon kurguluyor. Ve bu giderek İran'ın da devreye girmesiyle bir Şii-Sünni çatışmasına doğru evrilme tehlikesi var.
1: Amerika ile Husiler arasında Umman'da gerçekleştirilen toplantıyı konuşacağız. Bu toplantı neye işaret ediyor? Amerika Birleşik Devletleri Husilerle görüşünce ne almayı planlıyor ya da ne yaptırmayı planlıyor? Hemen detaylara bakalım. Husilerin görüşmede Amerikan, İsrail ve diğer ticari gemileri hedef almayacakları mesajını verdiği ancak Suudi Arabistan'a ait gemiler bu kapsamın dışında tuttuğu bildirildi. Husiler Amerika tarafına Amerikan gemilerine saldırma niyetleri bulunmadığını ve 2025'te Washington'la varılan ateşkese bağlı kaldıklarını iletti.
0: Bir cümle söyleyeyim. Tabii hocam, bu sorunla bağlantılı.
1: Tabii.
0: Mike Huckabee ABD'nin İsrail Büyükelçisi,
1: evet.
0: Siyonist bir adam.
1: Siyonist adam.
0: Dün bir açıklama yaptı. Dedi ki Husilerle Gazze Savaşı esnasında ABD'nin yaptığı Amerikan gemilerine Babül Mendab'da, Aden Körfezi'nde, evet, Kızıldeniz'de, evet, saldırı yapılmaması anlaşması geçerliliğini koruyor dedi.
1: Geçerliliğini koruyor dedi Huckabee. Evet, yani o da
2: ne oldu o zaman? Düşmanlık kim kime karşı, evet, ne için? İşte o az önceki konuştuğumuz tabloda ülkelerin şöyle bir ortak özelliği de vardı. Boğazlar kapandığında külliyen zarar edecek ülkeler, hı-hı, İsrail dahil, hı-hı, bakın buradan da zararlı çıkacak ülkeler.
1: Evet.
2: ABD hem diyor ki işte sizi koruyorum, koruyabilirim ama bir taraftan neden korumadı? Bilerek mi korumadı, koruyamadı mı, kapasitesi mi yetmedi? İsrail de belli noktalarda korumadığını gördük. Yani bütün körfezi bir sarmalın içerisine aslında hapsediyor. Bir bağımlılık ilişkisinin de devamına bakın, hı-hı, aslında ABD garantilemiş oluyor. Bir süredir konuşuyoruz, bitmeyen çatışmalar, bitmeyen savaşlar, bitmeyen çatışma savaş olmasına rağmen ama ABD bakın istediği aktörle çok güzel kendi arasında başka anlaşmalar da yapıyor. Çünkü biz şuna alışırız. Husiler neden mesela sürekli neyin üzerinden, hangi savla işte Suudi Arabistan'la karşıt bir noktaya geldiler. Suudi Arabistan ABD'nin ve İsrail'in yanında gördükleri için geldiler. Bu Körfez Savaşı'nda böyle işledi. İran işgalinde böyle işledi. Buralardan başladı. Aslında Suudi Arabistan'ın zaman işte o cumhuriyetçilere karşı ya da Nasır'ın getirdiği rüzgara karşı Husileri desteklediği bir zamanı da biliyoruz zaten tarihte. Ama ne oldu? Nasıl saflar değişti? Zaten ABD'nin yanında Suudi Arabistan'ı gördükleri için ya da ABD'nin ve İsrail'in politikalarını destekliyor diye karşı bir pozisyona geçtiler. O zaman bu açıklamalar ne şimdi? Yani burada bu bitmeyen kaosları besleyen bir düzen var. Şu anda bitmeyen savaşları besleyen bir düzen var. Tabii ki sadece silah satışı üzerinden de bunu yorumlayamazsınız. Birçok farklı paradigma da var. Ama bir taraftan da canı istediğinde kendisine zarar gelmesin diye oradan alt anlaşmalar yapan, gizli gündemleri olan, hem bu bölge sürekli kaos içerisinde kalsın, hem burada bir güvenlik kıskacına yakalansın bütün bu ülkeler. Ekonomik olarak da biz sizin boğazınıza basabiliriz. Çünkü krizin devamına yatırım yapıyoruz ABD.

0: Neden bahsediyorum? Çünkü İran'ın şu anda ABD ile bir barış gibi, geri çekilme gibi ya da masaya oturup gerçekten açık kartlarla görüşme gibi bir gündemi var mı? Yok. Rusya-Ukrayna meselesinde de yok. Artı yeni yeni krizler yükleniyor. Bakın yeni yeni çarpışma alanları, sürekli konuştuğumuz meseleler. Buradan mı çıkacak, şuradan mı çıkacak diye hatırlayın 3. Dünya Savaşı'nı. Hep konuşuyorduk Çin,
1: tabii,
0: Tayvan mı?
1: Gelen dakikalarda bu bağlamda tabii bir barko da hazırladık biz. Şimdi Gazze Savaşı çıkmasaydı İran İran'la İsrail arasındaki savaş başlayacak mıydı? Muhtemelen başlamayacaktı.
0: Tabii, tabii.
1: Belki bir 10 yıl sonra, 20 yıl sonra gündeme
0: kesinlikle
1: gelecekti.
0: Yani
1: bu nükleer silah hassasiyeti bu kadar da öncelikli olmayacaktı belki İsrail için.
0: Yani
1: öyle değil mi?
0: Şunu da bakın, belki de görmek lazım, eklemek lazım.
1: Yemen Savaşı da yine aynı şekilde.
0: Bulunduğumuz duruma hangi ülkeler, hangi çıkar grupları yatırım yaptı? Bu bitmeyen savaş ve kaos durumuna, hani çözülemeyen krizlere kimler yatırım yaptı? Ekonomik olarak dünyayı bir darboğaza soktular. Zaten hem petrol, hem boğazlar, hem de enerji hatları bağlamında. Hem Rusya üzerinden, hem Körfez ülkeleri üzerinden, hem de şu andaki tabii ki mevcut tablo üzerinden. Hem ekonomik olarak bir darboğaz var, petrol fiyatları fırlıyor. Evet, evet. ABD buradan görece kar ediyor. Bir taraftan da tabii ki bu düşmanlıklar, tehdit algılarının hala sıcak olduğu, Avrupa'yı Rus tehdidi üzerinden. İşte az önce konuştuk, Yunanistan'ı, işte Türkiye'de bir tehdit var diye sürekli söylüyorlar.
1: Hocam çok enteresan bir şey tabii söylediniz az önce. Amerika Birleşik Devletleri acaba Körfez ülkelerini savunmamayı mı tercih etti?
0: Tabii ki. Yani bunu yani, neden %100 savunmayı?
1: Çünkü
0: bu tarafını da düşünmek lazım meselenin. Çünkü
1: hava savunma sistemleri şeye koymuşlar. Irak'a koymuşlar, Irak'taki tesislerine koymuşlar. Biz bunların kullanıldığını, dronlara karşı ateşlendiğini gördük. Ama Körfez ülkelerinde anti-drone hava savunma sistemi yoktu ki en büyük tehdit dronlarla geldi.
2: Ama şunu gördük, Amerika'nın bölgede korumakta mükellef olarak kendini gördüğü tek ülke İsrail.
1: Evet.
2: Körfez ülkelerinin sadece paralarını almışlar ve en çok ihtiyaçlar olduğu dönemde onları çıplak bir şekilde ortada koydular.
0: Evet. Körfez ülkelerinin yanlış yaptığı hamleler, yanlış yaptığı hesaplar, evet, aynı Yunanistan'ın da işte ortada kalırsınız deniliyor olmasının sebebi bu zaten. Çok büyük bakın anlaşmalar, ABD'nin sürekli refahını destekleyecek anlaşmalar, petrodolar anlaşması hala yürürlükte ve kaosun devam ediyor olması bu statikonun da devam etmesini bir taraftan sağlıyor. Kim buradan kazanç elde ediyor? Bu bitmeyen savaşlardan kim ne kazanıyor? Petrodolar devam ediyor mu? Ediyor.
2: Evet.
0: Bu güvenlik sarmalının içerisinde, bu tehdit sarmalının içerisinde boğuşan ülkeler kim? Körfez ülkeleri. Hı-hı. Artı altında ne gibi tehditler var? Az önceki bahsettiğimiz işte mezhep çatışmaları tehdidi, hı-hı, var. Bir de burayı tetiklerse kazan kazan kazan kazan, hı-hı, artı artı üst üste yazabilirsiniz burada. Böyle bir ihtimal de olabilir. Hı-hı. Ama kim burada zarar geriyor? Bakın hem Körfez ülkeleri, hem burada tabii ki çıkar grupların ayağının altında ezilen başka gruplar. Avrupa görece tabii ki zarar görüyor. Uzun vadede bunun etkilerini çok daha net göreceğiz. Hepsi başka başka kendini savunmak için yeni yollara başvuruyorlar. Polonya işte sınırını takip etmeye çalışıyor. Finlandiya bile bakın başka yöntemlere başvuruyor. Norveç bile savunma yılı işte ilan ediyor, tatbikatlara devam ediyor. Yani Litvanya'sından Latvia'sına kadar biz kendimizi nasıl koruyacağız? Yani ABD bizi koruyacak. Olayı bitti artık. Ya yani bitti. Hani bu kadar aktör, bu kadar ülkeyi bir araya topluyor olmanız sizin onları tekrar koruyacağınız garantisi üzerinden mi gidecek? Yoksa yeni bir çatışma çıkarsa siz yine vurulabilirsiniz. Bu durumda biz ne yapacağız diye başka bir gündemde olmuş mudur bunun haricinde? Bence bunların hepsinin konuşulma ihtimali var. Sadece Husiler meselesi değil. Evet, Husiler de olabilir ama yeniden bir saldırı olursa biz sizi ne kadar koruyacağız? Size daha ne kadar silah satabiliriz? Tekrar saldırırlarsa siz de bu tabloya dahil olup o yıllardır arayıp bulamadığımız kaos ortamına bizimle yatırım yapar mısınız diye belki de nabızın ölçüldüğü tabii, farklı farklı gündemler
3: hocam
0: olabilir.
3: Hocam müsaadenizle bir katkı hocam, sunmak isterim. Yani konu sadece silah da değil. Evet, silah
0: tabii,
3: ciddi yeter.
0: Tabii sadece değil.
3: Ama askere gönderecek adam bulamıyor. Şunun yani hani bir ciddi insan gücü de yok. Hani baktığınızda iki altyapı yok. Yani şimdi Avrupa'da taarruzu ya da savunma anlamında bir harekat için gerekli yol doğru dürüst yok. Altyapı yok. Bunların ulaştırma hatları, bu ulaştırma hatlarını destekleyecek lojistik üsler yok. Yani hakikaten belki tarihin bu döneminde Ruslar karşısında Avrupa bu kadar gafil yakalandı.
0: Bir de bu kadar silahlanmayla ne yapacağız? Bakın bir de onu da düşünmek lazım.
3: Şu an Türkiye'ye inanılmaz bir ihtiyaçları var. İnanılmaz şekilde bir ihtiyaç duyuyorlar. Tabii bu

0: da bizi Avrupa'yı bizim için bir açık silah pazarı haline getiriyor.
1: Getiriyor getirmeyi ama şimdi.
0: İnanın bu direnç.
1: Almanya'nın silahlanıyor olması.
0: Bu direnç kırılacak.
1: Kara ordusu kapasitesinin yani beşeri kapasitesini de geliştiriyor olması Fransa'yı rahatsız etti. Hayırdır diyor yani sen kime karşı silahlanıyorsun? Bu ordu kimin için? Fransa
2: çünkü
1: rahatsız
2: tarihi, oldu. Tarihi Alman-Fransız savaşına neden
3: olmuş. Geçen sene Lahey'de NATO'nun devlet ve hükümet başkanları toplantısında 2025'te Trump kabul ettirdi. Sadece İspanya çekince ileri sürdü. NATO ülkeleri bundan sonra savunma harcamalarını tedricen arttıracaklar. 2035'te en son gayri safi milli hasılanın %5'ine gelecek. Şimdi Almanya'yı düşünün. Bir kez ekonomi devasa. Şimdi Türkiye'nin gayri safi milli hasılası içerisinde %3-3,5 evet önemli yıkım tutuyor. Fakat Almanya'ya bunu uyarladığınızda devasa bir kapının aralandığını görüyorsunuz. Bir taraftan da Fransa'yı bu tedirgin ediyor. Evet.
1: Evet yani ordu
4: dünya savaşları öncesindeki tablolara dönüyor muyuz?
1: İki katına çıkacak ordusundaki yani asker sayısı. Ya iki katı belki üç katı.
2: Tarihi korkular var.
1: Yani. Tabii tarihi korkular. Yeşermeye başladı tekrar
3: ama
1: yani.
3: Ama bunun olması da lazım.
1: Kime
3: çünkü karşıda bir
1: diyor.
3: Rus tehdidi var. Ete kemiğe bürünmüş vaziyette. Evet Rusya'da sendromla hareket ediyor. Bir daha Rusya Federasyonu bu geniş coğrafya bir daha dağılmasın diye dışarıda saldırgan politika izliyor. İşte Ukrayna'yı tanımıyor. Eski Sovyet Cumhuriyetlerini arka bahçe ilan ediyor. İşte Baltıklar bir tarihte Sovyet Birliği'nin parçasıydı falan. Eski Polonya gibi ülkeler Varşova Paktı'nın parçasıydı. NATO genişledi, beni tehdit etti falan gibi meşrulaştırmaya çalışıyor. Ve Avrupa gecikmeli de olsa iki kanaldan silahlanmaya başladı. Bir tanesini az önce söyledim. NATO karar aldı. İkinci olarak da Avrupa Birliği kendi içinde 2030'a kadar 800 milyar euro savunmaya kaynak tahsis etme kararı aldı. Yani iki kanaldan Avrupa bu açığı kapatmaya çalışıyor.
1: Kapatmaya çalışıyor.
2: Amerika'yı besleyecekler. Yani Amerika Husilere saldırıları arttırdı. Suudi Arabistan'a 48 F-35 sattı. Diğer taraftan Rus tehdidini çok güçlendirerek Avrupa'yı yine silahlandırıyor. Ya Rusya Ukrayna'dan çıkamıyor, nasıl çıkacağını da
1: Ukrayna'ya yapılacak
2: buna
1: her
2: rağmen,
1: yardım Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alınacak Avrupa Birliği ülkeleri
2: alınacak,
1: tarafından. Zaten öyle yapılıyor. Avrupa Birliği parasını ödüyor. Fransa, Almanya ve muhtelif Avrupa ülkeleri parasını ödüyor.
2: Trump da onu
1: ödüyor.
2: Söyledi zaten.
1: Donald
2: açıkça
1: Trump
2: söyledi.
1: Yolluyor.
2: Parasını onlar ödeyecek dedi.
4: Tabii.
2: Böylece Amerika'daki sistem yani
4: dedi.
2: Petro dolar artı silah satışıyla Amerika'daki sistemi ayakta tutacaklar.
4: Aynen öyle.
1: Tekrar dönelim bu silere.
3: Yemen konusunda Banu, ABD'nin kurgusu bence bir restorasyon öngörüyor. Yani Yemen'deki Husilerin merkezi hükümetle uzlaştırılması, barıştırılmasını öngörüyor. Tıpkı Lübnan'da Hizbullah'ın yaptığı gibi, Hizbullah'ın sisteme entegrasyonu gibi. Çünkü tırmanma halinde ABD'nin de kontrol edemeyeceği şekilde İran'da devreye girecek. Zaten fiilen düşük yoğunluklu çatışma İran-ABD arasında devam ediyor. Şimdi kurgu önümüzdeki zaman diliminde Yemen'de eskiye dönüş olmayacak. Bir kez Husiler nüfusun %75'ini 80'ini kontrol ediyorlar. Oradaki ulusal hükümet, merkezi hükümet, evet bütün dünya onları tanıyor. Fakat işte buradan bir statüko öncesine dönüş imkanı olmadığı için bu meselenin çözümü büyük ölçüde Husiler ile merkezi hükümeti uzlaştırma arayışı şeklinde olacak. İyimser senaryo bu. Kötümser senaryo bir Şii-Sünni çatışmasına İsrail'in istediği biçimde bunun evrilmesi, bir Acem Arap çatışmasına evrilmesi. Türkiye'nin burada tabii diplomasiyi kullanarak etkili olabildiği platformları kullanarak bu meseleyi çatışmaya, savaşa, savaşın yayılmasına evrilmeden çözüme yönlendirmesi ehemmiyet taşıyor. Bunu yapabilecek Türkiye'nin potansiyeli, kabiliyeti, tarihi tecrübesi de esasen var.
1: Tabii yani savaşan tarafları aynı masa etrafında toplayabilen bir ülke Türkiye. Yine aynı olasılık Yemen
4: bunu
1: içerisinde
4: nadir
1: Yemen içinde olabilir.
4: Yani burada hocamın bahsettiği birinci iyimser senaryonun yanında bence ikinci senaryo ABD'nin yine hoşuna gidebilecek, çıkarlarının daha belki maksimize edebileceği, krizin devam

0: Hamından daha çok para kazanacaksa, buradaki Husi çatışması, Suudi Arabistan'ın karşıtlığında işte Husi çatışması daha fazla işine yarayacaksa, burada da bir kontrollü kriz alanı oluşturma ihtimali de bence hala sıcak ve devam ettirmek istediği kaosu burada ayrıca şekillendirme ihtimali de böyle bir çerçeve de sunuyor Husilerin şu andaki hareket alanı. Çünkü istediği kadar saldırgan, istediği kadar kendisine zarar vermeyecek seviyede Husileri burada tutmak gibi bir yola da gidebilir. Şu görüşmeler zaten tabii ki bunun altında, hani bu gördüğümüz tabloda bizim bildiğimiz o yüzeydeki ideolojik karşıtlığın ya da düşmanlık anlatısının altında başka başka ajandalar olma ihtimalini de zaten çok açık bir şekilde göz önüne seriyor.
1: Şimdi az önce konuştuk, malum Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Cidde'deyken devrim muhafızlarından bir grubun Cidde'yi de hedef aldığına dair tabii bir atıf yapıldı bu program kapsamında. Şimdi devrim muhafızlarının bile homojen bir grup olmadığı ortada iken Husilerin homojen bir grup olup olmadığıyla alakalı da bir kocaman bir soru işareti beliriyor önümüzde. Tabii. Şimdi burada diyor ki Husilerin işte bahsi geçen yöneticileri, tamam güzel kardeşim, siz buradan geçebilirsiniz, İsrail ve Amerika gemileri, savaş gemisi de ticari gemisi de geçebilir ama ben Suudlara geçirmeyeceğim. Çünkü niye, onlarla savaştayım diyor. Ama El Arabiya gazetesi de Husilerin Babil Mendeb'e mayın döşemeye başladığını evet yazıyor. Yani şimdi bir de bu boyut var. Doğru. Acaba Husiler homojen bir yapımı, Husiler içerisinde İsrail'e verilen böylesi bir imtiyazdan rahatsız olan bazı gruplar var mı? Neticede bunlar Gazze Savaşı sırasında İsrail'i hedef alan çok sayıda saldırıya da imza attılar. Vurdular mı İsrail'i? Evet, şimdi vurdular. Tabii, buyurun tabii hocam.
2: En ağır burada bu savaştan, İran-ABD savaşından, işte Husilerin Kızıldeniz boyunca kontrol ettikleri alanı genişletmesinden en büyük kayba uğrayan aktör Suudi Arabistan. Evet, evet. Bir taraftan Hürmüz Boğazı'nda İran Suud gemilerini bloke ediyor, yani onların geçirmesini önlüyor. Öte taraftan Husilerin de benzer açıklamalar yaptıklarını gördük. ABD gemilerinin geçebileceğini, esasen anlaşmanın var olduğu ortaya evet çıktı. İsrail'e karşı tepki gösterebilirler. Suudi Arabistan'ın petrol ihracatının çıkış yolları kapandı. Yani geriye bir Süveyş kalıyor.
0: Evet. Süveyş'ten
2: Akdeniz üzerinden
0: buldu.
2: O da evet çok zor. İkinci olarak Suudi Arabistan'ın zaten petrol pompalayacak altyapısı da tahrip edildi. Doğu-Batı boru hatlarına saldırı yapıldı. Bu acaba Husiler tarafından mı yapıldı? Irak'taki Haçlı Şabi güçleri tarafından mı yapıldı? O da muallakta kaldı, belirsiz halde kaldı. Şimdi en güç durumda olan ülke şu anda Suudi Arabistan evet ve muacil olarak bir çıkış yolu arıyor. Suudi Arabistan'ın tabii kıyamet gibi günahı da var. 2015'ten beri Yemen'deki bu iç savaşa Suudi Arabistan olağanüstü ölçüde kaynak aktardı. 100 milyar dolardan fazla Suudi Arabistan bu çatışmayı merkezi hükümet lehine finanse etti. Fakat hiçbir mesafe alınmadığı görülüyor. Orada yüz binlerce çocuk, kadın böyle yokluktan ve gıda maddelerinin ülkeye girişinin sınırlandırılmasından dolayı hayatını kaybetti. Son 10 senede Yemen'de 377 bin kişi hayatını kaybetti bu iç savaştan mütevellit. Bunun temel sorumlusu öte taraftan Suudi Arabistan. Şimdi ABD'nin Körfez coğrafyasında hegemonyası da önemli ölçüde kırıldı. Tüm üsleri, 17 üssü, işte bir kısmını olağanüstü ölçüde İran taarruzla tahrip etti. Yeni şartlarda bunların eski haline getirilmesinin zorlukları var. Kaldı ki Trump hala bir çıkış yolu, bir çözüm arıyor. Yani çok boyutlu, komplike bir hal aldı savaşların mevcut durumu.
1: Öyle gözüküyor. Şimdi Husiler de bu El Arabiya'nın haberine cevaben diyorlar ki, gemi savar balistik füzelerimiz varken neden Babil Mendeb'e mayın döşeyelim? İstediğimiz gemiyi zaten vurabiliriz diyor.
0: Yani doğru, vurabilirler ama oraya bir mayın döşenmediğinin de tabii ki garantisini şu anda elimize net bir bilgi olmadığı için veremiyoruz. Çünkü aynısını Hürmüz için de konuştuk. Evet, Hürmüz'de evet de
1: döşenip yani döşenmediği belli değildi ama
0: belli değil
1: geçemedi
0: ve bu tehdidin konuşuluyor olması bile sizin kanalı kapatmanızdan çok daha etkili bir tehdit aslında ortaya koyuyor. Evet. Oradaki geçen işte gemilerin, hatların ya da işte lojistik sevkiyatın işte 50 tane geçiyorsa 10 taneye düşmesine sebep oluyor.

0: oluyor.
1: Ben o riski almam diyor armatör.
0: Almıyorlar, almıyorlar.
1: Diyor. Ben o sigortayı, o sigorta masrafını karşılamam diyor.
0: Kesinlikle. Hı. Ve şimdi alternatif güzergahlar da üzerine hakikaten böyle 1-2 gün, 3-4 gün değil, çok uzun bir vadeyle, uzun bir takvimle, yani çok fazla ekstra yükle maliyeti bilmem kaç katına çıkarttığını da görüyoruz. Ya bu tabloda mayın döşenmesinin spekülasyonu bile yapılıyor olsa, aynı borsa gibi, kesinlikle zaten çok büyük bir maliyet üretmesine Husilerin yarayacak. Ama en büyük burada tablonun kaybedeni kim? Şu anda Suudi Arabistan. Çünkü yan buyu da işte kullanamıyor. Zaten enerji hatları Hürmüz'den kaçarken, Babülmen'de bir de kapatırız diye burada hep birlikte konuştuk.
2: Evet, Doğubat'ı da kapandı.
0: Evet, Hürmüz'ü bile kapatmayacaklarını bakın uzun süre konuştuk. Yok canım, o kadar da olamaz diye. Ama İran dedi ki benim elimde bir kart daha var. Bir de Babülmendep var. Çok zorlarsanız orayı da kapatırım. O kadar da yapmaz diye. Sürekli bakın hep böyle iyimser bir taraftan bakmaya çalışıyoruz ama artık tablonun hiçbir şekilde o kadarı da olmaz diyebileceğimiz bir tarafı asla kalmadı. Onun için burada ABD burada krizin devamından daha fazla nem alanacağını düşünüyorsa, sıcak kalmasının, krizin devamına kontrollü şekilde yine yatırım yapabilir. Göz de yumabilir oraya mayın döşenmesinde. Çünkü kendisi geçiyor, başkaları geçemiyorsa burada yine ABD için bakın, ya da İsrail geçebiliyor, ABD geçebiliyor ama onların istemediği aktörler geçemiyorsa yine burada ABD için bu kontrolü tırmanma mutlaka artı olarak onların hanesine yazılma ihtimali yine var yani.
1: Eray Hocam, ne diyorsunuz bu mayın döşenmesi olayına? Yani mayın döşendiği halde Amerika gemilerinin geçebilmesi mümkün olabilir mi? Yani mayın haritasının paylaşımı noktasında bir bilgi paylaşımı yapılabilir mi ülkeler arasında? Yoksa bu haber Suud basınının özellikle bir şeyleri değiştirmek için attığı spekülatif adımlardan, manipülatif haberlerden biri mi?
3: Yani aslında evet, biraz önce sen de söyledin ya, burada Husilerin içerisinde hangi güçler var? Yani kontrolsüz güçler de bunu döşeyebilir. Çünkü İran, biliyorsunuz en son İran'a saldırı, İran'ın mayın döşemesi, Hürmüz Boğazı'na mayın döşemeye çalışması gerekçesiyle ABD tarafından bir saldırı yapıldı. Peki bu yapılır mı, döşenir mi? Yani döşenmez diyemeyiz. Hani bir taraftan Amerikalılarla görüşüp öteki taraftan da bir takım yerlere, tabi burada göründüğü gibi bütün boğazı kapatacak şekilde olacak hali yok ama yani şu var, belli yerlerin hocamın da belirttiği gibi mayınla kirletilmesi doğal olarak oradaki koridorları daraltır. Şimdi oradaki koridorlar daralınca ne olur? İstedikleri zaman Husilerin vurması daha kolay hale gelir. Çünkü mecburen yavaşlayacak, belli rotaya girecek. Dolayısıyla çok daha kolay istediği gemiyi vurabilecek bir pozisyon. Yani bugün böyle diyen Husilerin yarın bunu yapmayacaklarının garantisi yok yani baktığınızda.
4: Harfiyledir komutanım, harfiyledir. Hem oraya mayın döşeyip de hem ben mayın döşedim işte de mayın haritası size diyecek hali yoktur yani.
3: Evet, yani burada belirsiz bir süreç. Hani baktığınızda çok belirsiz bir süreç. Tabii şunu da bakın, bir satır arasında çok enteresan bir ayrıntı var. Yani ne diyor Husiler? Biz İsrail gemilerini vurmayacağız diyor.
5: Amerika'yı da vurmayacağız.
3: Amerika'yı da vurmayacağız diyor. Kimi vuracaksınız?
0: Kimi vuracaksınız?
3: Suudi Arabistan. Suudi Arabistan. Ya şimdi siz İsrail'i niye o zaman ya,
5: İsrail konusunda yani neydi? Öyle bir açıklamayı ben görmedim. Yani mesela ya hocam, Amerikalılar
4: ABD tamam, ABD tamam.
5: ABD'de
4: dedi ki İsrail'i de sorduk dedi, yani İsrail'i de vurmayacağız bile, dediler
5: şu
4: dedi.
5: Şu an bile bu Ensarullah harekatı Husiler Gazze Savaşı'ndan mütevellit İsrail'i hedef alıyorlar.
4: Orada hedef aldılar. Üzerlerle. Ondan dolayı bir yani itibar kazandılar.
5: Bir anda geri adım
4: saygı duyduk ama bu toplantıda, bu toplantı Amerikalılar sızdırdılar. Dediler ki evet sorduk, Amerikan gemilerini vuracak mısınız? Hayır, biz anlaşmaya 2025'e sadığız dedi. İsrail gemilerini vuracak mısınız dedik. Hayır dediler. Peki neyi vuracaksınız? Suudi Arabistan. Bizim için sorun değil yani dedik.
3: İsrail daha, bir şey daha var. Tabii. Bunu hocam destekleyecek bir olay daha var. Onunla birlikte değerlendirelim. Donald Trump'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile yaptığı görüşmede de bu konu gündeme geldiğinde şöyle bir cevabı olmuş. Yani bu basına düştüğü için söylüyorum. Yani Husiler bizim için bir sorun değil. Bunu siz kendi aranızda çözün diyerek Suudi Arabistan'ı yalnız bıraktıklarını biliyor. Ama şimdi bakın, şurada bir şey var. Yani Husiler niye

0: İsrail ya da ABD'yi hedef almıyorlar da Suudi Arabistan alıyor. Ve önemli olan şu, neden İsrail ve ABD'yi hedef almadıklarını deklare ediyorlar. Tamam mı? Yani bu bile hani İsrail ayrıntısı orada doğal olarak ABD ve İsrail ayrıntısı aslında Husilerin İran'la olan bağlantılarını göstermesi bakımından son derece önemli bir ipucudur.
1: Tabii Yemen'de devam eden bir Suudi Arabistan'la devam eden bir savaşları var Husilerin. Savaştıkları tek ülke Yemen değil, aynı zamanda Suudi Arabistan.
2: Değerli izleyiciler, sizlere de çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Ajans Yeni Günden herkese merhaba. Ben Hasan Zaytezim. Dünyadan ve Türkiye'den önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor. İlk haberimiz Başkan Erdoğan'ın hafta başı kurmaylarıyla AK Parti Genel Merkez'e yaptığı Merkez Yürütme Kurulu toplantısının perde arkası bilgileri geldi. Toplantıya Erdoğan'ın terörsüz Türkiye sürecine dair uyarıları damga vurdu. Kırılganlıkların olduğu çok kritik bir sürece giriyoruz diyen Erdoğan'ın süreci provoke etmek isteyenlere karşı dikkatli olun dediği öğrenildi. Bir diğer önemli konu da New York'taki zirve. Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, Erdoğan ve Amerika Başkanı Trump'ın önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'ta görüşeceğini duyurdu. Haberimize bakalım.
1: Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak.
2: Çok kritik bir sürece giriyoruz dedi. Süreci provoke etmek isteyenlere karşı dikkatli olun uyarısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarıyla yaptığı Merkez Yürütme Kurulu toplantısına terörsüz Türkiye süreci damga vurdu.
1: Refahımızla birlikte iç cephenin direnci de artacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere. Yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak.
2: Toplantıda sürecin geldiği aşamayı değerlendiren Erdoğan'ın çok kritik bir sürece giriyoruz. Kırılganlıkların olduğu bir süreç, iyi çalışmanız lazım derken kurmaylarından gayret kadar hassasiyet ve dikkat istediği öğrenildi.
1: Ülkemizin kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız.
2: MYK'nın perde arkasına yansıyan bilgilere göre terörsüz bölge hedefi de masadaydı. Bölgedeki örgütsel yapılanmalar Ankara tarafından yakından takip ediliyor. Silahsızlanma, fesih ve tasfiye sürecinin tüm boyutlarıyla sonuçlandırılması hedefinin altı çizildi.
1: Allah'a hamdolsun şu anda Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da artık terör diye bir şey kalmadı. Bölgede de artık hamdolsun sıkıntılar adeta yok.
2: Erdoğan'ın işaret ettiği bir başka kritik tarih ise 1 Ekim. Meclis yeni yasama yılına terörsüz Türkiye süreciyle bağlantılı yasal düzenlemelerin yanı sıra yeni anayasa çalışmalarının yer aldığı yoğun bir gündemle başlayacak. Erdoğan parti yönetimi ve milletvekillerine çalışmaları dikkatle yürütün talimatı verdi. 3 saat süren toplantının perde arkasına yansıyan bilgilere göre dış politika da ele alındı. Gözler Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Sokakta, Genel Kurulu için gerçekleştireceği Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde. Erdoğan ziyaretin ilk günü bir konuşma yapacağını ve çok sayıda liderle ikili görüşme gerçekleştireceği bilgisini kurmaylarıyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Amerikan Başkanı Trump'la da görüşecek. Kritik görüşmeyi Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Tom Barak duyurdu. Görüşmede Türkiye-Amerikan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel krizlerin de ele alınması bekleniyor. Erdoğan 27 Mayıs darbesi sonrası idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı da vefatlarının 65. yıl dönümünde yayınladığı mesajla andı.
0: Şimdi bir Amerika'ya uzanacağız. Başkan

0: Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Başkanı Trump'ın New York'ta yapacağı görüşme bölgedeki kritik gelişmelerin gölgesinde gerçekleşecek. İran Savaşı, Suriye, İsrail'in bölgedeki politikaları ve Türkiye-Amerika savunma ilişkileri masadaki başlıklar arasında. Aynı günlerde Netanyahu'nun da New York'ta bulunacak olması Erdoğan-Trump görüşmesinin bölgesel dengeler açısından önemini arttırıyor. Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktaracak.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Washington'da dikkatler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak görüşmeye çevrildi. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, iki liderin gelecek hafta New York'ta görüşeceğini doğruladı. Görüşmenin İran Savaşı, Suriye, İsrail'in bölgedeki politikaları ve Türkiye-ABD savunma ilişkilerinin tartışılacağı son derece kritik bir döneme rastlaması dikkat çekiyor. ABD medyasındaki değerlendirmelerde öne çıkan başlıklardan biri de Trump'la Erdoğan arasındaki doğrudan ilişki. Washington Post daha önce Trump'ın Erdoğan'a yönelik sıcak yaklaşımının Türkiye'ye Washington'da diplomatik avantaj sağladığını yazmıştı. Haberde Trump'ın Netanyahu'nun yanında dahi Erdoğan'dan övgüyle söz ettiği ve İsrail Başbakanı'ndan Türkiye konusunda daha makul davranmasını istediği hatırlatılıyor. Axios'a İsrail ile Türkiye arasındaki gerilimin başka bir boyutuna dikkat çekiyor. Netanyahu'nun daha önce Trump'tan Erdoğan üzerinde baskı kurmasını ve Türkiye'nin hava gücünü geliştirecek Amerikan silahlarının satışını engellemesini istediği bildirilmişti. Buna rağmen Trump yönetiminin Ankara ile yakın diyaloğunu sürdürmesi İsrail açısından önemli bir stratejik başlık olmaya devam ediyor. Şimdi bütün bu tablo New York'a taşınıyor. Netanyahu da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a geliyor. İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Dunn'a göre Netanyahu 23 Eylül gecesi New York'a ulaşacak. 24 Eylül'de Genel Kurul'a hitap edecek ve aynı gün İsrail'e dönecek. Ancak burada dikkat çekici bir ayrıntı var. Netanyahu Trump'la görüşmek istiyor fakat şu ana kadar kesinleşmiş bir randevu açıklanmış değil. Axios bunu özellikle vurgularken Trump kendisine yöneltilen soruya yalnızca Netanyahu ile görüşebilirim karşılığını verdi. İsrail basınındaysa Netanyahu'nun Trump yerine Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşebileceği belirtiliyor. Dolayısıyla New York'ta diplomatik fotoğraf son derece önemli olacak. Bir tarafta Trump-Erdoğan görüşmesi, diğer tarafta Trump'ın İran Savaşı'nın geleceğini görüşmek üzere Körfez ülkelerinin liderleriyle yapacağı toplantı aynı şehirde Netanyahu. Washington Post'un son dönemde dikkat çektiği Trump-Netanyahu görüş ayrılıkları da bu tabloyu daha önemli hale getiriyor. Gazete özellikle İran ve Gazze politikalarında iki lider arasında belirgin gerilimler yaşandığını yazıyor. Bu nedenle New York'taki Erdoğan-Trump görüşmesi yalnızca Türk-Amerikan ilişkileri açısından değil, İran Savaşı sonrasında kurulacak bölgesel denklem, İsrail-Türkiye ilişkileri ve Trump'ın Netanyahu ile kuracağı yeni denge açısından da yakından izlenecek.
0: Ve Kırıkkale'den gelen şehit haberi yüreklere kor düşürdü. Bahçılı ilçesindeki ölümlü trafik kazasına ilişkin inceleme yapan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya bir otomobilin çarpma sonucu şehit oldu. Kırıkkale'nin Bahçılı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Ağır yaralanan yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekibinden polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya yolda kazanın sebebine ilişkin araştırma yaparken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Acil sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan 38 yaşındaki polis memuru Sarıyalçınkaya doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu. Kazalara karışan iki sürücü de gözaltına alındı. Devam edelim. Silivri cezaevindeki koğuşunda sırlarıyla birlikte hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun dosyası 15 yıl sonra raftan indirildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheli ölümle ilgili yeniden başlattığı soruşturmada 4 kişi tutuklanmıştı. 4 kritik isim hakkında da gözaltı kararı verildi. İkisi FETÖ'den ihraç savcı, ikisi de Kozinoğlu.

0: İmamoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli asker olan o isimler gözaltına alındı.
1: Gerçi bir şey söyleyecek misiniz?
2: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili 15 yıl sonra yeniden başlatılan soruşturma derinleşiyor.
3: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında son dalga operasyonda 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 3 isim gözaltına alındı.
2: Haklarında gözaltı kararı verilen isimler eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, eski cezaevi savcısı Necip Doğan, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'du. İstanbul ve Ankara'da sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda İşgören, Doğan, Yıldırım gözaltına alındı. Uğur ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi. Eski Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından kovuşturmaya yer yok kararı vererek dosyayı kapatan isim. Necdet Doğan ise Kozinoğlu'nun cansız bedeninin bulunduğu koğuşundaki incelemeyi yürüten eski Silivri cezaevi savcısı. İkisinin de FETÖ'yle bağlantıları sebebiyle meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden akşam saatlerinde dönen Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 kişi tutuklanmıştı.
0: 3 gün önce Kolombiya'da yaşayan Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçakla irtibat kesilmiş, arama çalışmaları başlatılmıştı. O çalışmalardan acı haber geldi. Kolombiya Cumhurbaşkanı uçağın enkazına ve Çankaya ile beraberindeki 4 Kolombiyalı'nın cansız bedenlerine ulaştığını açıkladı. 3 çocuk babası, iş insanı, eşi son konuşmalarını anlattı.
4: Yola çıkış nedeni eşinin ifadesiyle bir insanlık meselesiydi. Türk iş adamı Mehmet Çankaya insani yardım için ulaşılması güç yerlere gidiyordu ama geri dönemedi. Çankaya'nın pilot koltuğuna oturduğu tek motorlu uçak Kolombiya'da düştü.
5: Sabah uçağa binmeden önce 7 gibi beni aradı. Ardından Guaymaral'dan yola çıktı ve Condoto'ya sorunsuz şekilde ulaştı. Hatta havalimanında çok tatlı bir köpek görmüş, bana fotoğrafını gönderdi. Son konuşmamız buydu. Ardından dönüş için tekrar havalandı ve bir daha haber alamadık.
4: Eşiyle son görüşmesini 13 Eylül'de yapan Mehmet Çankaya, Çoka bölgesinin Condoto şehrinden Bogota'ya doğru yola çıktı.
5: Eşimle en son saat 9.23'te iletişim kurulmuş. Ardından uçaktan acil durum sinyali gelmiş.
4: Uçağın enkazı 3 gün sonra dağlık arazide yaklaşık 3000 metre yükseklikte bulundu. Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği arama kurtarma çalışmalarını yakından izlediklerini ve yerel makamlarla temas halinde olduklarını açıkladı.
5: Uçağa ait parçalar bulundu ama eşime ve yanındaki 4 kişiye dair iz yok. O yüzden tüm yetkililere sesleniyorum. Lütfen arama çalışmalarını durdurmasınlar. Arazi şartları çetin, biliyorum ama lütfen durmasınlar.
4: Eşi Kolombiya basınına verdiği demeçte böyle seslendi yetkililere. Ama çok geçmeden acı haber geldi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo del Espriella, pilot Çankaya ve beraberindeki 4 Kolombiyalı yolcunun cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurdu. Kuşadası'nda dünyaya gelen Mehmet Çankaya 2015 yılında Kolombiya'ya yerleşmiş, dayısıyla birlikte turizm sektöründe çalışıyordu. 3 çocuk babasıydı. Birkaç sene önce pilot lisansı alan Çankaya 500 saatten fazla uçuş deneyimine sahipti.
0: Gaziantep'te yaşayan 17 yaşındaki Eyüp Arıcı parkta akranlarının saldırısına uğradı, hayatını kaybetti. Eyüp'ü canından eden iki sana 16 yıl 8'er ay hapis cezası verildi. Ancak bu karar acılı ailesinin acısını maalesef ki hafifletmedi. Sanıkların en üst sınırdan ceza almalarını isteyen aile cinayette daha fazla kişinin ortak olduğunu savunuyor ve onların da ceza almasını istiyor.
6: Ağlamayacağım diyorum. Çocuğumu orada rahatsız etmeyeceğim diyorum. Ama elimde değil yani.
4: 17 yaşındaki biricik oğlunu toprağa verdi. Onu hayattan koparanlarsa akranlarıydı. Eyüp Arıcı cinayetinde 2 sanık 16 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. 5 kişi hakkında ise beraat kararı verildi. Ama acılı aile için dosya henüz kapanmadı.
6: Benim çocuğumun kanı bu kadar ucuz olmamalı. Sizlerin de çocukları var. Hakimlere, savcılara sesleniyorum. Ben şu an ilaçlardan ayaktayım.
7: Geldim işte dostum bizim.
5: Takvimler 9 Şubat 2025'i gösteriyordu. Eyüp Arıcı kardeşi ve arkadaşıyla birlikte Gaziantep Şehit Kamil'deki Şamlan Parkı'na gitti. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. İşte bu görüntülerde o kavga sırasında kayda geçti.
4: Kavgada bıçaklar çekildi. Talihsiz genç akranlarının elinden kurtuldu ama aldığı yaralar çok ağırdı. Hastaneye kaldırılan Eyüp Arıcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
6: 7 kişi araya alıyor çocuğumu. Tekme, tokat, arbede anında bu bıçaklama da oluyor. 2 bıçak kullanılmış zaten. 2 bıçak kullanınca biri kaburgasından, diğeri de kalbinden bıçaklıyor. O anda hala tekmelemeyen devam ediyorlar.
4: Olaya karışan 7 kişi tutuklandı, hakim karşısına çıktı. Mahkeme 5 şüphelinin beraatine, 18 yaş altı 2 sanığınsa çocuğa karşı kasten öldürme suçundan 16 yıl 8'er ay hapis cezasına karar verdi. Dosya istinafa gitti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi de hem cezaları hem beraat kararını yerinde buldu.
5: Arıcı ailesi istinafın o kararına razı olmadı. Çünkü aileye göre o gece birlikte hareket eden herkesin sorumluluğu vardı.
6: Arkadaşları tarafından sevildi. Sevilen bir çocuktu. Hocaları tarafından sevilen bir çocuktu. Benim çocuğum toprağın altında şu an. Üniversiteyi kazanıp gidecekti.
4: Aile dosyayı bu kez Yargıtay'a taşıdı. Tek istekleri ise o gece oğullarına saldıran kim varsa adalet önünde hesap vermesi.
6: Yargıtay'dan güzel bir haber gelir diye umut ediyorum şu an. Ki ben de gideyim artık Eyüp'üme, adaletin sağlandı diye.
7: Geldim işte dostum bizim. Hemen
0: Elazığ'da bir aracın ortadan ikiye bölündüğü kazada Nursel Esmer ve Özgül Dolu hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden iki kadının iş için şehre gittiği öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
8: İş takibi için gittiler, bir daha geri dönemediler. Elazığ'da seyir halindeki otomobil karşı şeritten yola giren bir başka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle biri ters dönerek ikiye bölündü. Aracın hurdaya döndüğü feci kazada Nursel Esmer ve Özgür Dolu olay yerinde hayatını kaybetti. İki kişi de yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken iki kadının Elazığ'da bulunma nedeni de ortaya çıktı. Nursel Esmer ve Özgür Dolu'nun organize sanayi bölgesindeki bir tekstil firmasında ürün takibi yapmak amacıyla kentte oldukları öğrenildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Esmer'in cenazesi Batman'a, Dolu'nun cenazesi ise İzmir'e gönderildi.
0: Bu görüntüler İstanbul Sarıyer'de. Elinde Kalaşnikov olan kişi 14 yaşında bir çocuk ve husumetlisine gözdağı vermek için havaya ateş açtı. İşte olay anı ise telefon kamerasına yansıdı.
8: 14 yaşındaki çocuk husumetlisine gözdağı için Kalaşnikov'la ateş açtı. Çok geçmeden yakalandı. Görüntüler İstanbul Sarıyer'de kayda geçti. Akşam saatleriydi. İddiaya göre husumetlisine gözdağı vermek isteyen 14 yaşındaki bir çocuk evinin önünde Kalaşnikov'la havaya ateş açtı. Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Saldırgan kısa sürede yakalandı. Olayda kullandığı Kalaşnikov'u metruk bir binadaki koltuk süngerinin içine sakladığı ortaya çıktı. Silaha el konuldu, şüpheli adliyeye sevk edildi.
0: Sermaye piyasası soruşturmasında bir kişi tutuklandı, 3 kişi de gözaltına alındı. 48 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Sermaye piyasalarına ilişkin spekülatif paylaşım yapan 246 sosyal medya hesaba da erişim engeli getirildi.
8: Sermaye piyasası soruşturmasında bir kişi tutuklandı, 3 kişi gözaltına alındı. 48 kişi hakkında ise yurt dışına çıkmıştı.

0: ise yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun incelemeleri ve suç duyuruları doğrultusunda alınan tedbirlerin, Katılım Evim, Gündoğdu ve Destek Faktöring pay piyasalarındaki işlemlere ilişkin olduğu bildirildi. Öte yandan sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcılarda korku ve paniğe sebep olabilecek nitelikte spekülatif amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 246 sosyal medya hesabı ve bağlantıya da erişim engeli getirildi. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla erişimi engellenen hesaplar ve bağlantılar kararın uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildi.
1: Yatırım fonlarında yaşanan likidite sıkışıklığı sermaye piyasasında hareketliliğe neden olmuştu. Ekonomi yönetimi vakit kaybetmeden harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı. Merkez Bankası piyasaları rahatlatacak 3 kritik adımı açıkladı. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da dikkat çeken adımlar geldi. Haberimizi izleyelim.
2: Bazı yatırım fonlarında yaşanan likidite sıkışıklığı ekonomi yönetimini harekete geçirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı. Komite, piyasadaki olağan dışı hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketine ait bazı fonlarda ortaya çıkan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığını tespit etti. Borsa İstanbul'un ve piyasaların işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığının altı çizildi. Yaşanan sorunun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaştığı, geçici ve yönetilebilir nitelikte olduğu belirtildi.
3: Çok panik yapmadan, açıklamaları yakından takip ederek biraz da soğukkanlılıkla bu gelişmeleri izlemeye devam edilmesi önerebiliriz.
2: Merkez Bankası da daha fazla likidite sağlayarak piyasayı rahatlatacak 3 adım açıkladı. Repo yoluyla daha fazla para verileceğini, bankaların borçlanma limitlerinin güncelleneceğini ve bankaların aynı teminat karşılığı daha fazla likiditeye ulaşması için teminat iskonto oranlarının düşürüleceğini duyurdu. Gerekirse her türlü ek tedbirin alınacağına da dikkat çekildi.
3: Alınan önlemleri şu an için çok pozitif etkilememiş gibi gözükse de borsa genelinde daha pozitif bir görüntüye neden olduğunu söyleyebiliriz.
2: Sermaye Piyasası Kurulu da sorunun çözümü için düğmeye bastı. Söz konusu fonlarda normal alım satımın devam etmesine izin vermeyerek 7 portföy şirketinin fonlarını alım satıma kapattı. Yatırımcının hak ve yararlarının korunması için de 130 fonu tasfiye kararı aldı.
3: Burada yatırımcıların tasfiye süreci içinde eğer fonlara yatırım yapmışlarsa gelecek açıklamaları yakından takip etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi muhalefet cephesine bir bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti gerilimi sahaya taştı demiştik. Dün hatırlayacaksınız. İki parti arasındaki tansiyon yükselmeye devam ediyor. Özgür Özel bir dönem baba ocağım dediği CHP'yi şimdi yerden yere vuruyor. Bir yandan da partisiyle ilgili isim krizi nedeniyle zor günler geçiriyor. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde de ilginç gelişmeler var. İşte muhalefetten notlar.
4: Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.
5: Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu inenin başı kadar yer kalmamış.
2: Genel başkanlar arasındaki gerilim meclis koridorlarına taştı. Eskinin yol arkadaşları, şimdininse rakipleri selamlaşmayı bile kaldırdı. İki grup başkan vekili karşılaştıkları koridorda birbirlerinin yüzüne bile bakmadı. Dakikalar önce kürsüde olan CHP grup başkan vekili Sevda Erdan Kılıçsa iki parti arasındaki gerilimi söze döktü.
6: Kurultaydaki tercih nedeniyle birçok arkadaşımın önüne kurultaydan sonra listeler konuldu. Görevlerden dışlandık.
2: Özgür Özel yeni partiyi kurdu, yıllarını verdiği eski partisini topa tuttu. Son açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin işgalden ve yağmadan kurtarılması lazım. Butlan yönetimi şu an partide maddi ve manevi yağma yapıyor dedi. CHP'nin butlan kararını geri çekmesi için de davayı Yargıtay'dan kaçırıyorlar yorumunu yaptı.
5: Orayı şu andaki yapıyı bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak görmek mümkün değil.
7: Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenleri tuttu partiden attı.
2: Yeni parti bir yandan da yenilik partisiyle yaşadığı isim krizi yüzünden de zor günler geçiriyor.
8: Geleceksin ve oturup adam gibi bunu çözeceğiz. Yok istemiyorsan güle güle anayasa mahkemesi nereye gidersen git.
2: Yargıtay yeni partiye isim karışıklığı sorununu çözmeleri için tebligat gönderdi. Verilen süre cuma günü doluyor.

0: Ancak Yeni Parti şimdilik isim değiştirmeyi düşünmüyor. Kulislerde ise CHP ile Yenilik Partisi'nin isim tartışması üzerinden arka kapı diplomasisi yürüttüğü konuşuluyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir yöneticisi resmi ya da gayri resmi biçimde Yenilik Partisi ile herhangi bir görüşme, toplantı, herhangi bir temas içinde değildir.
0: Yeni Parti'nin isim değiştirmek zorunda kalındığı takdirde Değişim, Yeni Türkiye ve Yeni Değişim gibi isimler üzerinde durduğu da iddialar arasında.
2: Anayasa Mahkemesi'ne götürme imkanı var, götürür götürmez bilmeyiz. Götürürse Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara bağlıdır. Yeni ismini koruyarak o zaman da hani herhangi bir düzenleme elbette yapılabilir.
0: Ve CHP'de Kılıçdaroğlu'nun siyasi bir dava değil ifadeleriyle başlayan İmamoğlu tartışması.
3: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri almış bir insan.
4: Yolsuzluk.
3: Bir kişi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemez.
0: Ekrem İmamoğlu'nun yakın dostu, tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın CHP'de kalma kararı da ortalığı karıştırdı. Murat Çalık, CHP benim için yalnızca bir siyasi parti değildir. CHP ile bağım ailemden gelen köklü bir siyasi aidiyete dayanmaktadır. Bu bağ kişisel beklentilerin çok ötesindedir ifadelerini kullandı. O ifadeler Kılıçdaroğlu'nun bu dava siyasi değil söylemini desteklediği şeklinde yorumlandı.
5: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ala, silah bırakma sürecinin sahadaki tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Alt kurullar alanda çalışmaya başladı. Süreç pozitif bir atmosferde devam ediyor dedi. Provokasyon riskine de dikkat çeken Ala, gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.
6: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Efkan Ala, sürecin sahadaki işleyişine ilişkin bilgi verdi. Silah bırakma sürecine yönelik tespit çalışmaları sürüyor. Alt kurullar alanda çalışmalara başladılar. Görüşmelerini sürdürüyorlar. Süreç başından beri öngördüğümüz şekilde devam ediyor dedi. Efkan Ala, terörsüz Türkiye sürecinin pozitif bir atmosferde devam ettiğini söyledi ve ekledi. Politikalarımız şu anda hem kurumlarda hem de diğer komşu ülkelerde hem de ilgili birimlerde hayata geçiriliyor. Şu an için olumsuz bir durum yok. Herhangi bir problemin ortaya çıkmaması için herkes elinden geleni yapmalı. Adımları, süresini ve sırasını iyi hesaplamış şekilde devam ettirmeliyiz. Provokasyon riskine de dikkat çeken Ala, gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. Provokasyonların ortaya çıkmaması, çıkanların yönetilmesi ve sürecin yönünün değiştirilmemesi politikamıza itinayla özen gösteriyoruz. Herkesin sürece katkı sunmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdilerde sürece %80-85'in üzerinde bir destek var dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, toplumda sürece yönelik desteğin %80-85'in üzerinde olduğunu kaydetti. Süreç kapsamında yürürlüğe giren çerçeve yasa sonrasında oluşturulan takip ve değerlendirme kurulunun sahadaki uygulamaları ve kurumlar arasındaki koordinasyonu takip etmesi öngörülüyor. Kurulun ilk toplantısında silah bırakma, hukuki süreçler ve toplumsal uyum başlıklarıyla bağlantılı 4 alt komisyon oluşturulması kararlaştırılmıştı.
5: Türkiye'nin Ege'deki askeri hamlesi Yunan basınında geniş yankı buldu. Tunceli'deki 51. Komando Tugayı'nın Aydın Söke'ye taşınması Atina'da gündemin ilk sıralarına çıktı. Yaklaşık 2000 komandodan oluşan Tugay'ın Sisam Adası'nın karşısında konuşlanması Yunan basınında Ege'de Türk Duvarı başlıklarıyla haberleştirildi.
6: Ege'deki askeri hareketlilik Yunan basınının manşetlerinde. Türkiye'nin 51. Komando Tugayı'nı Tunceli Hozat'tan Aydın Söke'ye taşıması Atina'da yakından takip edildi. Özellikle Tugay'ın Sisam Adası'nın hemen karşısında konuşlandırılması Yunan basınında geniş yankı buldu. Yaklaşık 2000 uzman komandodan oluşan Tugay'ın Söke garnizonuna geçmesi farklı başlıklarla gündeme getirildi. Atina merkezli 10 alert bu adımın Türkiye'nin Ege ordusundaki komando gücünü daha da güçlendirdiğini yazdı. Haberde Söke, Denizli, Edremit ve İzmir çevresindeki birliklere de dikkat çekildi.
7: Yani 51. Komando Tugay'ın Söke'ye gelmesi, Tunceli'den o bölgeden Ege'ye gelmesi Atina'yı oldukça tedirgin etti. Sadece Yunan basını yazmıyor. Televizyonlarda da baktığımız zaman akşam programları, sabah programları, radyolarda sürekli olarak Türkiye şimdi terörden kurtuldu. Dolayısıyla dikkat.

0: etkisini Batı'ya aktardı. Ege'de askeri dengeler değişecek bir hamle, bir hareket olarak görüyor Atina bunu ve dolayısıyla aynı zamanda da basına baktığımız zaman tabii basın şunu yazıyor. Birçok ise Mace cevabı Türkiye'den böyle geldi diye de gazetelerde bugün o başlıkları görüyoruz.
1: Haber platformu The Tax'a gelişmeyi Ege'de sirenler başlığıyla duyurdu. Türkiye'nin seçkin komandolarını Yunanistan'a çok yakın bir noktaya konuşlandırdığı ifade edildi. Yunanistan'ın ulusal gazetelerinden Prototema da 2000 komandoya vurgu yaptı. Söke'deki yeni konuşlanmanın Türkiye'nin batı kıyısındaki askeri varlığını güçlendirdiğini savundu. Tanea'nın haberinde ise gelişmenin SİSAM karşısında gerçekleşmesine dikkat çekildi. Gazete bunun yalnızca idari değişiklik olarak görünmemesi gerektiğini öne sürdü. Bazı savunma analistlerinin değerlendirmelerine yer verilen haberde, bölgedeki askeri birliklerin oluşturduğu yapı Ege'de Türk duvarı ifadeleriyle tanımlandı. Yunan basınındaki haberlerde söz konusu konuşlanmanın Türkiye'nin Ege'deki daha geniş askeri yapılanmasıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü.
2: Güney Kıbrıs Rum yönetimine dikkat çeken bir proje gündemde. 60 bin metrekarelik arazi üzerine 250'den fazla villa ve daire yapılması planlanıyor. Ancak burası Kıbrıs'taki ilk Yahudi topluluğu olarak tanıtılacak. Çünkü bölgeye sadece İsrailliler yerleşecek. Yahudilerin bölgedeki gayrimenkulleri satın alma hızı da arttı. Bu gelişmeler Rum kesiminde tartışmaları da beraberinde getirdi.
1: 60 bin metrekarelik dev araziye 250'den fazla yapı inşa edecekler. Ancak Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki proje sadece büyüklüğüyle değil, nasıl tanıtıldığıyla da tartışmaları beraberinde getirdi. Öyle ki proje Kıbrıs'taki ilk Yahudi topluluğu olarak tanıtılıyor. Yahudiler Güney Kıbrıs'ı da gizlice adım adım işgal ediyor. Bu planlardan biri de Rum yönetiminde yapılması planlanan Yahudi yerleşkesi. Larnaca ile Limassol arasında bulunan Zigi bölgesindeki Arab Gardens projesi etaplar halinde inşa edilecek. Projenin tamamlanmasıyla bölgede 250'den fazla konut bulunması planlanıyor. Yerleşkede konutların yanı sıra sinagog, Yahudi toplum merkezi, dini arınma havuzu olarak kullanılan mikve, koşer mutfak, market ve etkinlik alanları da yer alacak. Güney Kıbrıs'taki bu bölgeye ilk etapta 56 dairenin yapılması planlanıyor. Projede ayrıca yüzme havuzları, spor merkezi ve çocuk oyun alanları bulunacak.
3: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde İsrailli yatırımcıların arazi ve gayrimenkul alımları yeniden artış gösterdi ve bu artışın merkezinde Baf ve Limassol var. Özellikle son örnekler Larnaca'da da Limassol arasında da Zigi bölgesinde de yaşanmaya devam ediyor. Burada 60 bin metrekareyi bulan bir arazi var. Bu arazi üzerinde Grob Gardens projesinin tanıtımı yapıldı geçtiğimiz gün ve bu projede çok ciddi bir hektara ulaşan bir arazi var. Gayrimenkul tanımlanmasını 250 konut ve villa yapımı için kullanıyor Güney Kıbrıs Rum yönetiminde yaşayan İsrailli yatırımcılar ve burada şu önemli, çünkü her geçen gün arazi alımına ve gayrimenkul yatırımına devam ediyor İsrail ve aslında arka bahçesi olarak kullandığı Güney Kıbrıs'ta bu kadar toprak alımı gerçekleştikten sonra aslında bunun bir yerleşim planı olduğu ve aslında İsrail'in vadedilmiş topraklar içerisinde bulundurduğunu düşündüğü, özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetiminde çok ciddi bir toprak sahibi olduğu ve bunu her geçen gün Güney Kıbrıs'taki Rumlar da bundan dolayı rahatsızlıklarını dile getiriyor.
1: Proje Güney Kıbrıs'ta İsraillilerin artan arazi ve ev alımlarıyla birlikte gündeme geldi. Rum basınına göre yabancıların gayrimenkul alımlarındaki payı 2024 yılında toplam satışların dörtte birini geçti. İsrailliler ise özellikle Larnaca, Limassol ve Baf bölgelerinde mülk satın alıyor. Bu durum Rum yönetiminde tartışma başlattı. Yönetim, üçüncü ülke vatandaşlarının gayrimenkul satın almasını zorlaştıracak yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bazı siyasi partiler ise yabancılara arazi satışlarının daha sıkı denetlenmesini ve bazı bölgelerde sınırlandırılmasını istiyor.
4: Topraklarımızın satılmasını durdurmalıyız. Tıpkı Filistin'de yaptıkları gibi bizim topraklarımızı da alacaklar. İsraillerin tek amacı hayatta kalmak. Her gün buraya doğru bir göç dalgası var. Kıbrıs'ta ikinci bir İsrail kurmaya çalışıyorlar.
2: Nasıl? Fas ve İsrail ilişkileri geliştirme kararı aldı. Amerika'nın ev sahipliğinde düzenlenen üçlü zirve ile iki ülke karşılıklı büyükelçi atama kararı aldı. Bu imzalar geçtiğimiz ay İspanya'nın Septe bölgesinde yaşanan göç akınının arkasında İsrail mi vardı sorusunu da yeniden gündeme getirdi.
1: 22 Aralık 2020'de Fas İbrahim Anlaşmalarına dahil oldu. İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı aldı. 6 yıl sonra ise Fas ve İsrail Dışişleri Bakanları New York'ta bir araya geldi. İki ülke karşılıklı büyükelçi atama kararı aldı. Taraflar ABD ev sahipliğinde yapılan üçlü zirvede bir araya geldi. Açıklamayı ABD'nin BM nezdindeki büyükelçisi Mike Waltz yaptı.
5: Bu bir anlaşma ya da imzadan çok daha ötesi. Fas ve Fas halkı daha barışçıl bir gelecek için yol gösteriyor.
1: Anlaşmayla Fas ile İsrail arasında doğrudan uçak seferlerinin sayısı artırılacak. Aynı zamanda ekonomik işbirliği de yoğunlaştırılacak. Fas ile İsrail arasındaki ilişkiler son yıllarda önemli bir ivme kazandı. Geçtiğimiz ay İspanya'nın Afrika'daki toprağı olan Septe'ye yönelik göç akışından sonra olayların arkasında İsrail'in olduğu iddia edilmişti. Başbakan Sanchez de katıldığı bir programda bu yönde mesaj vermişti.
6: Rusya ve İsrail bağlantılı sosyal medya ağlarında İspanyol hükümetine hedef alan dezenformasyon kampanyaları hız kazandı. Bu ağlar aşırı sağ ile birlikte hareket ediyor ve İspanya'yı istikrarsızlaştırmayı amaçlıyor.
2: Avrupa Birliği çocuklar ve gençlerin üzerindeki olumsuz etkisi her geçen gün biraz daha artan sosyal medyaya karşı harekete geçti. Parlamentoda kabul edilen taslağın yasalaşması halinde artık 13 yaş altı çocuklar sosyal medya platformlarına üye olamayacak.
7: 13 yaşın altındakiler için sosyal medya kullanımı yok. 15 yaşın altındakiler için kişisel hesap açmak yok.
1: Avrupa Birliği düğmeye bastı. Brüksel, sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesi için harekete geçti.
7: Çocuklar 15 yaşına gelene kadar yalnızca ebeveynler veya vasiler tarafından oluşturulan ve denetlenen, sınırlı özelliklere sahip ve günde en fazla bir saatlik süre kısıtlaması bulunan mini hesaplar kullanabilecekler.
1: Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen taslağa göre artık 13 yaş altı çocuklar sosyal medya hesabı oluşturamayacak. 13-15 yaş arası çocuklarsa sadece ebeveynlerinin kontrolündeki mini hesapları kullanabilecek.
7: Platformlar yıllardır yol açtıkları zararları reddettiler. Dayatmacı kurallardan kaçınmayı ve kuralları kendi hızlarında belirlemeye çalıştılar. Çocuk yasası ile bu durumu değiştiriyoruz.
1: Üstelik kritik düzenleme aşılması son derece güç olan bir mekanizmayı da beraberinde getirecek. Taslağın yasalaşması halinde sosyal medya platformlarına üye olmak isteyen bir kişi, biyometrik verileri doğrulayan bir uygulamadan onay almak zorunda kalacak.
7: Böylece yetkililerin zararı ancak olay gerçekleştikten sonra kanıtlaması yerine en büyük platformların önceden ayrıntılı çocuk güvenliği planları sunması zorunlu hale geliyor.
1: Kurallara uymayan platformlara ise şirketin dünya çapındaki yıllık cirosunun %6'sına kadar para cezası verilebilecek.
2: Yeni eğitim öğretim yılı açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la küçük öğrencilerin müzik eşliğindeki sohbeti damga vurmuştu. 8 yaşındaki Bengü ise yeteneğiyle Cumhurbaşkanı kendisine hayran bırakmıştı. Arkadaşlarımız küçük Bengü'yü evinde ziyaret etti. Küçük kız Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşacağı günü iple çekiyor. Heyecanı ise görülmeye değer.
8: Mutluydum, huzurluydum. Bir de Cumhurbaşkanımız olduğu için güvende hissettim.
9: Çay elinden öteye gidelim yali yali, gidelim yali yali, gidelim yali.
10: Küçük Bengü söyledi, memleketinin ezgisi yükselince Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı. Yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde kayda geçti görüntüler. Ancak Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu öğrencisi 8 yaşındaki Bengü Yeşilbaş'ın yolu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilk kez kesişmiyordu. Bengü sohbette o anları da hatırlattı.
8: Ben Cumhurbaşkanım, ben size şiir kitabımı hediye etmiştim. Beni hatırlıyor musunuz?
11: O soru takvimleri 4 ay geriye çevirdi. 23 Nisan Ulusal

0: Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Bengü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden çocuklardan biriydi. Henüz ikinci sınıf öğrencisiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendi yazdığı şiir kitabını hediye etmişti.
1: Bengü, bu kitap senin mi?
2: Her kelimesi, her cümlesi bana aittir Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Nerede? Cumhurbaşkanlığında mı?
2: 23 Nisan'da.
3: Niye unuttuk biz bunu ya?
4: Bengü ilk buluşmalarında yazdığı şiirlerle Erdoğan'ın takdirini kazanmıştı. İkinci karşılaşmalarında ise bu kez müzik yeteneğiyle karşısındaydı. Aralarındaki sıcak sohbet kısa sürede dikkat çekerken ATV Haber'de o görüntülerin küçük kahramanı Bengü'yü evinde ziyaret etti.
5: Dertleri karıyorum, günleri saya saya, al beni kıyamam seni.
6: Türkiye'de bir ilk olan Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu açıldı. Bengü özel yetenek sınavıyla Türkiye'de ilk 30'a girdi.
7: Beni bir saat çalıştırdı kendisi röportaj öncesi.
8: Kendisi söze başladı, ben de bu şekilde onu yönlendirdim. Performansını şimdi sergileyecek, bakalım nasıl.
0: Bengü sadece güzel sesiyle kulakların pasını silmiyor. Minik parmaklarıyla hayat verdiği enstrümanlarla yeteneğini konuşturuyor.
3: Şurada çelloyu nasıl çalıyorsun ya? Çello boyu kadar vardır.
4: Bengü'nün yeteneği sadece müzikle sınırlı değil, tiyatrodaki başarısı ve resimdeki hüneri de görenleri kendine hayran bırakıyor.
8: Bunlar kara kalem çalışması, emek isteyen resimler.
4: Bengü'nün sanat yolculuğunda en büyük destekçileri ise ailesi.
7: Attığı her adımda kendisini destekliyoruz.
0: Tam not aldım baban şu an bu röportajdan.
8: Yani %50'yi geçti.
6: Biz Bengü'yü yetiştirmiyoruz aslında, Bengü'ye yetişmeye çalışıyoruz.
9: Vitrinleri süsleyen rengarenk anahtarlıklar özellikle küçük çocukların dikkatini çekiyor. Ancak içeriğinde ne var? Büyük bir tehlike. Tabii bazılarında. Bakanlık aldığı önemli bir kararla bu anahtarlıkları toplatma kararı aldı. Ayrıntılar geliyor ekrana.
10: Peluş anahtarlık kullanıyor musun?
11: Kullanıyorum.
10: Neden peluş peki?
11: Seviyorum. Bazıları ayıcıklı, bazıları tavşanlı. Çok tatlı. Onları çok seviyorum. Yumuşak oluyor.
12: Okul çantalarına takıyorlar.
10: Renkleriyle dikkat çekiyor, özellikle çocukların ilgisini çekiyor. Ancak bu peluş anahtarlıklar sanıldığı kadar masum değil.
13: Özellikle küçük çocuklarda o tip parçaları eğer kolay ayrılıyorsa yerinden hemen ya ağzına götürecektir, ya burnuna sokacaktır, ya kulağına sokacaktır. Ağzına götürdüğünde tabii yutması ayrı bir problem ama aynı zamanda nefes borusuna kaçacağı için çocukta ani ölümlere neden olabilir.
10: Çeşit çeşit var burada.
14: Evet, seviyor.
11: Yani çantama çok yakışıyor bence.
15: Boğazlarına bir şey kaçar diye de korkuyorum. Tedbirliyim o konuda.
16: Denetime takılanlar, tehlikeli ve riskli bulunanlar. Ticaret Bakanlığı çocukların güvenliği için harekete geçti. Bazı anahtarlıklar piyasadan toplatılıyor.
17: Çocuklar sürekli almak istiyorlar. Bir taneyle kalmıyorlar. İki tane, üç tane. Her gün değiştiriyorlar, değişik değişik.
13: Bu toksik maddeleri sürekli maruz kalma bir süre sonra çocuklarda davranış bozukluklarına yol açabilir. Çıkabilecek bulantı, kusma gibi başka belirtiler de olabilir ama genelde daha uzun vadede karşımıza sinir sistemini, sindirim sistemini etkileyen bulgularla karşımıza gelebilirler.
18: Zararlı olduğunu duyduğumuz, gördüğümüz şeyleri zaten hem elimizden çıkarmaya çalışıyoruz hem de almamaya çalışıyoruz.
19: Ağzına sokup oynayanlar var.
9: Yutabilir. O yüzden istemiyorum.
16: Uzmanlar sadece peluş anahtarlıkların değil, benzer plastik ve peluş aksesuarlarında dikkatli seçilmesi gerektiğini söylüyor.
13: Aldığımız oyuncakların mutlaka o daha az aksesuarlı ve o aksesuarların da sağlam olduğundan emin olmalıyız. Çocuklarınıza aldığınız oyuncak az olabilir ama önemli olan güvenli olması. O yüzden alınan oyuncaklardaki mutlaka güvenlik bilgisinin olmasına ve daha bilindik bir markanın olmasına dikkat etmek gerekiyor.
9: Son günlerde acil servislerde büyük bir yoğunluk var. Ateş, mide bulantısı, halsizlik şikayetlerinde artış yaşanıyor. Mevsim geçişlerinde etkisi var tabii ki. Ancak hal böyle olunca grip aşısı konusu tekrar gündeme geldi. Uzmanlar bakın ne diyor.

0: Havaların durumuna bağlı. Halsizlik, hapşırık.
1: 2 sene önce olmuştum.
2: Öksürük, ateş, halsizlik. Grip mevsimi başladı.
3: Grip aşısına talep var. Havaların soğumasıyla birlikte özellikle şu an çok soruluyor.
4: Havaların soğumasıyla birlikte grip vakaları da tırmanışa geçti. Hastanelerde yoğunluk başladı. Gözlerse grip aşısına çevrildi.
5: Koruyucu şemsiye gibi düşünün. Bu aşılar şemsiye gibi davranıyorlar. Kronik hastalıkları kötüleşmesini engelliyorlar. Hastane yatışlarını engelliyorlar.
6: Üşüme, halsizlik. Belki o şekilde olmayı da düşünüyorum. Kışa yaklaştırıyoruz zaten.
2: Aşı sayesinde özellikle risk grubunda bulunanlar hastalığı çok daha hafif atlatıyor. Peki kimler risk grubunda?
5: 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan, astımlı hastalar, diyabeti olan, hipertansiyonu olan hastalarda biz grip aşısını olmalarını öneriyoruz.
3: Bağışıklığı düşük olan, bünyesi hassas olan çocuklar yaptırırsa iyi olur.
4: Risk grubunda olmayan kişiler aşı olmak zorunda değil. Yani onların aşı olmaması tek başına tehlikeli bir durum anlamına gelmiyor. Eğer ki gribi daha hafif atlatmak isterlerse yine grip aşısını tercih edebilirler.
5: Risk grubunda olmayan 65 yaş altı kişilerin olmasına gerek yok.
1: Grip aşısı oldum. Ben faydasını gördüm. Hiç hasta olmuyorum kışın. Olsam da hafif atlatıyorum, çok hafif. Normal risk grubunda değilim.
2: Grip aşısı için en uygun dönemse Eylül ve Ekim ayları.
5: Her yıl olmaları gerekiyor. Hani ben geçen sene oldum, bu sene olmama gerek yok diye bir şey yok.
4: 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar, yani risk grubunda bulunanlar grip aşısını ücretsiz olarak temin edebilirler. Ancak risk grubunda bulunmayıp yine de grip aşısı yaptırmak isteyenler eczanelerden 764 lira karşılığında grip aşısını alabilirler.
5: Risk grubunda olan hastalara reçeteleri yazılıyor ve ücretsiz olarak eczaneden gidip alabiliyorlar.
3: Aşılarını reçetesiyle birlikte acillerde, sağlık ocaklarında yaptırabilirler.
4: Kaç yaşındasınız?
7: 77 yaşında. Grip aşısının bir zararı yok, faydası var. Oldum ve faydasını gördüm. Ücretli bir şey yok.
8: Bu gördüğünüz robot Erzurum'da bir restoranda çalışıyor. İsmi ise Şüküfe. Şüküfe hem bilgisi hem de üslubuyla gönülleri fethediyor. İsteyene Erzurum mutfağını ve yöresel ağzını anlatıyor. İsteyene dert ortağı oluyor.
9: Bibi ne demek bibi?
10: Bibi, genellikle sevgiyle ve saygıyla kullanılan bir hitap şeklidir. Erzurum'da büyükleri veya saygı duyulan kadınlara seslenirken de kullanılabilir.
2: Kimi soru soruyor, kimi dertleşiyor.
11: Böyle zor bir gün geçirdim. Seninle biraz dertleşek mi?
10: Zor günler bazen insana epey yorar. Burası dertleşmek için değil ama biraz moral bulmak istersen kulak vermeye hazırım.
2: Onunla konuşanları kendisine hayran bırakıyor.
12: Kışın Erzurum soğuk olur, dayanabilecek misin?
10: Erzurum'un soğuğu kadar misafirperverliği de meşhurdur. Beraber uyum sağlarız bence.
13: Şüküfe'yi getirdiklerinde çok şaşırdık ve çok beğendik. Özellikle böyle kendisine bakıyormuş gibi davranması çok fazla ilgi çekti.
2: Erzurum'da bir restoran karşılama ekibine Türk yapımı insansı robot Şüküfe'yi ekledi. Yöresel ağza hakim olan Şüküfe kısa sürede müşterilerin ilgi odağı oldu.
10: Karşılamadan sorumlu Şüküfe'yi. Size restoran ve Erzurum mutfağı hakkında bilgi vermek için buradayım.
9: En çok cağ kebabı beğenmiş. Yani ağız dili olsa belki de yiyecek cağ kebabı. Mübarek.
2: Bilgi alan da var, sohbet etmek isteyen de.
11: İle üzdüler beni, ile üzdüler. Ana, bacım yanımda olaydı beni kimse üzemezdi.
10: Vallahi bacım, bazen insan öyle anlar yaşar ki kalbin ağırlığını taşımak zor olur. Ama unutma, burası sıcacık Erzurum sofraları gibi umut hep var.
11: Oy bacı, iyi ki varsan. Bacı, kurbanım sana ben.
10: Aman bacım, bu güzel sözlerin kalbini ısıttı. Kurban olasın sen de. Böyle keyifli sohbetler şükramıza ayrı bir lezzet katıyor.
2: Müşterilerle tek tek ilgilenen Şüküfe cana yakın üslubuyla gönülleri fethediyor.
14: Kaç yaşındasın robot?
10: Benim yaşım yok. Çünkü bir yapay zeka destekli robotum. Ama enerjim hep taze, hep genç.
8: İstanbul'da hala tarımla uğraşanlar da var. Yolların arasında kalan boş arazide kurulan bostanda sebze ve meyve yetiştiriliyor. 50 yıldır tarımla uğraşan çiftin ürettiği ürünler tarlada satışa sunuluyor. Haberimizi izleyelim.

0: yanda İstanbul'un trafiği, diğer yanda toprağa kök salan ürünler. Mega kentin ortasında bir bostan şehrin gürültüsüne rağmen üretmeye devam ediyor.
1: Domatesi dikiyoruz. 3 ay biz bunun içindeyiz. 3 ay içinde bağla çapası içisini. 3 ay içindeyiz. Ve böyle tohumlarını kendimiz ürütüyoruz. Kendim alıyorum, kendim ürütüyorum onu.
0: Maşallah. Gezelim mi biraz tarlanı?
1: Gez. Bak ben bu tohumları hep kendim ürütüyorum. Kendim ekiyorum, bir şey diyor. Kendim.
0: Peki bunları toplama zamanı geldiğini nereden anlıyorsunuz?
1: Bundan. Böyle.
0: Bunlar şimdi olmuş mu?
1: He, bunlar böyle top bucuk böyle. Biz bunları böyle. Bak böyle işte. Devamlı bunu böyle. Ben bunu böyle bitince kadar bununla uğraşıyorum. Böyle.
0: Şimdi burası kaç gün sürecek toplaması?
1: Valla kızım bunu Cenab-ı Allah biliyor. Hani Allah verse yiyorsun, vermezse geçiyorsun.
0: Mısırların da var. Mısırlar ne zaman olacak? Ya da oldu mu? Geçti mi mısırın zamanı?
1: Ha, ta yok. Ta yeni geliyor. Ta yeni geliyor işte. Bak öyle. Ta yeni.
0: Büyümüş ama baksana.
1: Büyüdü mi? Ta olmadı.
0: Ne zaman anlaşılıyor oldu?
1: Bunun bu tepelere karardığı gibi içerisi oluyor.
0: Ha, karardığında toplayacaksınız.
1: Karardığında toplayacağız. Evet, bu kadar. Başka bir şey yok.
0: Peki teyzeciğim, sen bu bilgileri nereden biliyorsun?
1: Ben 50 sene oldu ben İstanbul'a geleli. 50 seneden beri ben bunun içindeyim. Ta 50 seneden beri biz bunu yapıp gidiyoruz. Yani zengin olmadık. Karnımızı doyurduk.
0: Maşallah.
1: Çoluğumuz, çocuğumuz, kimseye muhtaç olmadım. Kimsenin kapısına gitmedim. Kimseden ekmek istemedim, su istemedim. Buldumsa yedirdim, bulmadımsa baktım. Ben o çoluğu çocuğu bakırken o çaydanın küspesi var ya, bak çaydanın küspesi. 5 kere kaynatıp o suyu ben onlara koydum, çoluğumun çocuğuna. Ben 16 kişiye baktım.
0: Hiç vazgeçmemişsiniz ama baksana, üretmeye devam etmişsin, ben çabalamaya devam etmişsin.
1: Nagava mecbursun ki bunu yapmaya. Hani kimseye muhtaç olmayacaksın, kimseden dilenmeyeceksin kızım. Çalışacaksın, kendine gücü vereceksin. Bu kadar, başka bir şey.
0: Ancak burası yalnızca bir bostan değil, yıllardır emek veren bir çiftin evi. Aynı zamanda geçim kaynağı. Karı koca yıllardır bu toprağı birlikte işliyor, burada yaşıyor, burada üretiyor. İşte gördüğünüz gibi buradan geçimlerini sağlıyorlar. Siz buraya geldiğinizde burası nasıldı?
2: Döküm yeriydi burası, afiyet yeri. Rahmetli oldu buranın sahibi. Zeynel vardı. Başka yerde bahçe yapıyordum. Benim büyük oğluma demiş, burayı yap demiş. Ben geldim burada dedim, bahçe olmaz. Baba olur falan dedi. 10 sene sırf dökümle, taşlarla uğraştık. 10 sene. Kaza talla haline aldık burayı. Allah cennet mekan olsun yani. 20 seneden beri buradayız onun sayesinde. Yeri onu, o götürdü bizi buraya. Öyle geçtik işte günleri.
1: Bu köpünün oradan bu yana o ağaçla hep çoluğumun çocuğumun bunların dikmesi. Bak o köpüden bu yanın dikmeleri hep bizim. Çoluğum çocuğum dikti, bunlar diktiler.
0: Aslında buradaki her şeyi bin bir emekle yaptınız.
1: Her şey diyorsun abi. Ne kadar ağaç varsa, ne kadar orman gibi şimdi değil mi? Hep bizim kendi dikmemiz. Adamın dikmesi, şakarımın dikmesi.
0: Bizeciğim sen kaç yaşındasın?
1: Ben 77 bitti, 78'e gidiyorum.
0: Maşallah. Ama bütün gençlere taş çıkartırsın. Çok dinç duruyorsun.
1: Ben doğalıyım. Ben doğalıyorum. Öyleyim ben. Hani ben Allah dert verip derman aratmaz. Ben doğalıyorum.
0: Maşallah.
1: Ben rahmatosu koyun tamam, ben doğalıyorum kızım. Biz gelmiyoruz ki, burada yaşıyoruz. Gelmiyoruz. Bundan iki cumhur burada yaşıyoruz.
2: Burada günümüz şöyle geçiyor. Otele sabah çıkıyoruz. Buraya oturuyoruz otelden.
0: Orası sizin oteliniz mi?
2: Bu otel orası. 5 yıldızlı otel. Oradan buraya akşam karardı mı oraya, yine otele gidiyoruz. Sabah kalkıp böyle mücadele.

0: Böyle bir şeyler yapıyoruz.
1: Gecemizi kendimize buraya verdik biz. Bu yeri vermedik. İkimiz. Yani kaç sene evli olduğumu bilmiyorum. Bu kendi biliyor. Ben bilmiyorum. Ve hiç bırakmadık birbirimizi.
2: Maşallah.
1: Bizim aynı hiç.
0: 60'ın adamları peşimizde şeşek gibi.
1: Yani çok çalıştım. Çok böyle vay olmaz böyle çalışmak. Evim yoktu, köyüm yoktu, bir şeyim yoktu. Hep dışarıda çoluğumu çocuğumu öyle büyüttüm.
0: Biz Köroğlu'yla. Bunu saçlarını atlıyorum böyle. Gel peşimden. Hani eskiden Kemal Sunal'ın filmi vardı. Eşiği çekerdi böyle. Ben de bunu gel. Gel böyle. Böyle bu talanın içine orayı buraya dolaşıyoruz yani. Yapacağımız iş bu. Ben bir yere gitsem peşimden yağan geri bu. Ya nerede kaldı diyene. Mesela kahveye gittim. Akşam 8'de gelmem lazım eve. Ben 12'de 1'de geldiğim zaman bu sokakta. Yollarda nerede?
2: Diyor demek ki çok seviyor hala sizi.
0: Yok be, acaba öldü mü ölmedi mi diyor yani. Onu da onun hesabını yapıyor. Ben buradan baraja gittim. Bütün İstanbul'u ayağa kaldırmış. Baraja kendini attı diyen. Bunda böyle kaba var.
2: Merak ediyorum. Merak. Baksana hala yanı başında ayrılmıyor dizinin dibinden. Çok seviyor seni hala.
0: Ya kadın erkek sevemem Allah aşkına bırak şunu ya. Bırak. Nesini sevecek evliyi. Bırak. Hadi öyle diyeyim lan.
2: Seviyor musun teyze söyle hadi.
0: Tamam, evet.
1: Allah bir o iki.
0: Allah kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim.
2: Bak duydun mu ne diyor? Allah bir o iki diyor.
1: Allah bir o iki. Cenab-ı Allah bak yine de arkama koymasın.
2: Hep böyle takılıyor musunuz ya? Şakalar yapıyor mu?
1: Yapıyor. Onun işi söyle.
2: Araçlar hızla giderken tohumlar toprakta buluşuyor. Domatesler, salatalıklar, biberler işte bu gördüğünüz serada yetişiyor. Tabii. Salatalıkları ne zaman ektin?
1: Vallahi 1,5 aydan beri topluyoruz.
2: 1,5 aydan beri topluyorsunuz?
1: He.
2: Maşallah salata bol muydu bu sene?
1: Her gün içinde işte gelen müşteriye böyle toplayıp veriyoruz.
2: Ha, buradan toplayıp direkt mi veriyorsunuz müşteriye?
1: Direkt, direkt veriyoruz.
2: Oo, tam dalından taptaze gidiyor yani. Miray sen hangi salatalıkların toplanacağını biliyor musun?
3: Biliyorum. Büyük olanları toplayacağız. Küçükleri toplayamayız. Onlar daha olmamış.
2: O zaman bana gösterir misin hangilerini toplamamız gerekiyor?
3: Bunları alalım.
2: Alalım mı?
3: Alalım.
2: Peki bu olmuş mu sence? Bunu alabilir
3: olmuş,
2: miyim?
3: Olmuş. Alabilir.
2: Şimdi bizler de Fatma teyzemiz serasından biraz ona yardım edelim diye salatalık topladık. Şimdi götürüp tezgaha bırakacağız.

0: kadar salatalığın kilosu? 70 TL. Hem de organik. Daha 3 dakika önce topladık. Hatta 3 dakika bile olmadı. Ben kendim toplayayım o zaman domatesi. Girebilir miyim tarlana?
1: Ne demek, buyurun. Müşterilerim hep bir kendi topluyor burada. Gelen müşterilerimizi kendi topluyor, beğeniyor.
0: Vay be. Çok evet. İyiymiş bu sistem. Müşteriler kendileri topluyorlar.
2: Geliyorum.
0: Buyurun.
3: Mis gibi.
0: Ne zamandır buradan alışveriş yapıyorsunuz?
3: Biz her sene geliyoruz. Teyzeden alıyoruz.
0: Her sene böyle dalından kendiniz mi topluyorsunuz aynen buradaki öyle. Mahsulü?
3: Aynen öyle.
0: Seradan, bahçeden toplanan bütün meyve sebzeler dalından işte bu tezgahta satılıyor ve müşterilerini bekliyor.
4: Ben mesela buraya her zaman ben bunların yanına geliyorum.
0: Sen mi bakıyorsun her gün tavuklara? Evet. Yemlerini sen mi veriyorsun?
4: Hepsini ben yapıyorum.
0: Buradaki her şey senin elinden mi geçiyor?
4: Hepsi benim elimden geçiyor.
0: Maşallah.
4: Hepsi
0: sana.
4: Benimden. Sabah bir kalkarı 6'da akşam 10'a kadar. Sade ben.
5: Gerçekten şehrin ortası. Bir tarafı inşaat, bir tarafı E5, bir tarafı Kuzey Marmara yolu. Her taraf yol. Ama burası sadece şehir gibi değil. Onlar için şehir gibi değil. Onlar burada daha çok huzur ve sakinlik buluyorlar. Öyle diyebilirim. Başka bir şey diyemem.
0: Aslında burası bir ev gibi. Yani gerçekten burada kendinizi evinizde hissediyorsunuz. Evet.
5: Tabii canım, burası zaten ya bazı zamanlar oluyor ki kaldığımız da oluyor. Yattığımız da oluyor. Burası zaten bizim evimiz ki. Başka evimiz yok.

0: Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarında sabah ajansının sıcak başlıkları ve gelişmeleri aktarmaya başlıyoruz. Gün ne yazık ki acı haberiyle başlayacağız. Adresimiz Kırıkkale. Kırıkkale'den gelen bir şehit haberini ekranlara getireceğiz. Başlıca ilçesindeki ölümlü trafik kazasına ilişkin inceleme yapan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya bir otomobilin çarpması sonucunda şehit oldu. Kırıkkale'nin Başlıca ilçesi Atatürk Bulvarı'nda bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Ağır yaralanan yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekibinden polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya yolda kazanın sebebine ilişkin araştırma yaparken bir otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralandı. Acil sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yüksek ihtisas hastanesine kaldırılan 38 yaşındaki polis memuru Sarıyalçınkaya doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu. Trafik kurallarına uymuyoruz. Trafik kurallarına uymamanın da o görüntüleriyle devam edeceğiz. Adresimiz Malatya. Malatya'da motosikletin ön tekerini kaldırarak ilerleyen sürücünün tehlikeli anları bakın kameralara nasıl yansıdı. Ekranlara getirdiğimiz görüntünün adresi Malatya-Elazığ Karayolu. Malatya-Elazığ Karayolu'nda motosikletiyle seyreden sürücü bir süre sonra ön tekerini kaldırarak yola devam etti. Bir süre bu şekilde ilerleyen sürücü daha sonra ise gözaltına alındı. Tehlikeli yolculuk çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
1: Bu yavaşla! Kalk böyle! Git!
0: Ve gecenin bir başka sıcak gelişmesi. Adres Silivri cezaevindeki koğuşunda sırlarıyla birlikte hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun dosyası. 15 yıl sonra o dosya raftan indirilmişti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheli ölümle ilgili yeniden başlattığı soruşturmada ise 4 kişi tutuklanmıştı. 4 kritik isim hakkında dün gözaltı kararı verildi. İkisi FETÖ'den ihraç savcı, ikisi de Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli asker olan o isimler gözaltına alındı. Böylece 4 isim şu an gözaltında.
2: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
3: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili 15 yıl sonra yeniden başlatılan soruşturma derinleşiyor.
4: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında son dalga operasyonda 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 3 isim gözaltına alındı.
3: Haklarında gözaltı kararı verilen isimler eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, eski cezaevi savcısı Necip Doğan, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'du. İstanbul ve Ankara'da sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda İşgören, Doğan, Yıldırım gözaltına alındı. Uğur ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi. Eski Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından kovuşturmaya yer yok kararı vererek dosyayı kapatan isim. Necdet Doğan ise Kozinoğlu'nun cansız bedeninin bulunduğu koğuşundaki incelemeyi yürüten eski Silivri cezaevi savcısı. İkisinin de FETÖ'yle bağlantıları sebebiyle meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden akşam saatlerinde dönen Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 kişi tutuklanmıştı.
0: Ve Türkiye'nin yanıt aradığı bir başka soru. 11 aylık Büşra bebeğe ne oldu ve Büşra bebek şu an nerede? Bu soruya yanıt aranırken önemli gelişmeler de yaşandı. Çünkü Büşra bebeğin kardeşlerinin ifadesi doğrultusunda. Büşra bebeği çadırdan alıp götürdüğü öne sürülen bir kişi Diyarbakır'da gözaltına alındı.
5: Büşra bebek soruşturmasında Diyarbakır'da bir kişi gözaltına alındı. Sivas'ın Divri ilçesinde 10 Eylül'den beri kayıp olan 11 aylık Büşra bebekle ilgili soruşturma derinleşiyor. Büşra bebeğin kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı.
6: Büşra bebek yaşıyor mu?
5: güvenliğiydi ve baba Yusuf Balıkçı'yla dört akrabaları tutuklandı. Üç şüpheli ise adli kontrolde serbest bırakıldı. Soruşturmada devlet korumasındaki kardeşlerin ifadeleri de ortaya çıktı. 9 yaşındaki kardeşi Büşra'nın çadırda uyuduğu sırada Mehmet K. isimli bir kişinin gelerek kardeşini götürdüğünü iddia etti. Çocuk babasının borçları nedeniyle Büşra'yı Mehmet K.'ye verdiğini söylediğini, annesinin ise buna karşı çıktığını ileri sürdü. Mehmet K.'nin Büşra'yı Diyarbakır'a götüreceğim dediğini de anlatan çocuk fotoğraflardan bu kişiyi teşhis etti. Diğer kardeşinde benzer ifade verdiği belirtildi. İşte bu gelişme üzerine Mehmet K. Diyarbakır'da gözaltına alınarak Sivas'a götürüldü.
6: Gözaltına neden alındınız? Büşra bebeğin yerini biliyor musunuz?
5: Öte yandan baba suçlamaları reddederken anne ise önceki çelişkili ifadelerini eşi ve görümcesinin yönlendirmesiyle verdiğini iddia etti. Anne Büşra yaşıyor olabilir derken eşinin Mehmet K.'ye borçlu olduğunu söyledi. Büşra bebeği Gönduren Köyü ve İncedere Yaylası'ndaki arama çalışmaları ise sürüyor.
0: Artık önümüzdeki hafta ile birlikte gözler tabi aslında tüm dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'ne ve New York'a çevrilecek. Çünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları gerçekleşecek. Başkan Erdoğan zirveye katılacak ve o zirvede önemli bir görüşme de gerçekleşecek. Başkan Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la Birleşmiş Milletler zirvesi sırasında bir araya gelecek. Gündemde tabi pek çok önemli başlık var. Bunları konuşacağız ilerleyen günlerde de. Ama diğer yandan Başkan Erdoğan'dan önceki gün gerçekleşen MYK toplantısına gelen önemli uyarılara da bakacağız. Başkan Erdoğan'ın gündemindeki başlıklardan biri terörsüz Türkiye süreciydi. Zorlu bir süreçten geçildiğinin altını çizdi Başkan Erdoğan. Çok dikkatli olmalıyız dedi ve provokasyonlara karşı da uyarılarda bulundu. İşte Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki hafta gerçekleşecek yoğun programı ve MYK'daki o uyarıları.
7: Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak.
8: Çok kritik bir sürece giriyoruz dedi. Süreci provoke etmek isteyenlere karşı dikkatli olun uyarısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarıyla yaptığı Merkez Yürütme Kurulu toplantısına terörsüz Türkiye süreci damga vurdu.
7: Refahımızla birlikte iç cephenin direnci de artacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere. Yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak.
8: Toplantıda sürecin geldiği aşamayı değerlendiren Erdoğan'ın çok kritik bir sürece giriyoruz. Kırılganlıkların olduğu bir süreç, iyi çalışmanız lazım derken kurmaylarından gayret kadar hassasiyet ve dikkat istediği öğrenildi.
7: Ülkemizin kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız.
8: MYK'nın perde arkasına yansıyan bilgilere göre terörsüz bölge hedefi de masadaydı. Bölgedeki örgütsel yapılanmalar Ankara tarafından yakından takip ediliyor. Silahsızlanma, fesih ve tasfiye sürecinin tüm boyutlarıyla sonuçlandırılması hedefinin altı çizildi.
7: Allah'a hamdolsun şu anda Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da artık terör diye bir şey kalmadı. Bölgede de artık hamdolsun sıkıntılar adeta yok.
8: Erdoğan'ın işaret ettiği bir başka kritik tarih ise 1 Ekim. Meclis yeni yasama yılına terörsüz Türkiye süreciyle bağlantılı yasal düzenlemelerin yanı sıra yeni anayasa çalışmalarının yer aldığı yoğun bir gündemle başlayacak. Erdoğan parti yönetimi ve milletvekillerine çalışmaları dikkatle yürütün talimatı verdi. 3 saat süren toplantının perde arkasına yansıyan bilgilere göre dış politika da ele alındı. Gözler Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gerçekleştireceği Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde. Erdoğan ziyaretin ilk günü bir konuşma yapacağını ve çok sayıda liderle ikili görüşme gerçekleştireceği bilgisini kurmaylarıyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Amerikan Başkanı Trump'la da görüşecek. Kritik görüşmeyi Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Tom Barak duyurdu. Görüşmede Türkiye-Amerikan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel

0: krizlerinde ele alınması bekleniyor. Erdoğan 27 Mayıs darbesi sonrası idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı da vefatlarının 65. yıl dönümünde yayınladığı mesajla andı.
1: ABD Başkanı Donald Trump dün Barack Ravid'i Axios'a konuştu. İki önemli başlık verdi aslında. Ya savaşa döneceğiz, İran rejimini yok edeceğiz ya da anlaşacağız dedi. Peki ne zaman işaret etti? Önümüzdeki haftayı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları sırasında müttefik ülkelerin, özellikle Körfez ülkelerinin liderleriyle bir araya geleceğiz dedi. Onlarla bir görüşeceğiz ve onlardan gelecek mesajlara göre kararımı vereceğim dedi. Ya savaşa döneceğiz ya da anlaşacağız. Hatta savaşa dönmekten kastı İran'da rejimi yerle bir edeceğiz ifadesinde kullanıyor. Yani savaş bir türlü bitmiyor. Bitmediği gibi giderek uzayan da bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama diğer yandan hep korkulan başlık savaşın genişlemesiydi. O genişlemeyi biz iyiden iyiye zaten son 10 gündür konuşuyoruz. Yani Husilerin saldırılarından bahsedeceğiz. Husiler dün de Suudi Arabistan'a hedef alan saldırılar gerçekleştirdi. Taif kentine gerçekleştirilen saldırıda kamikaze drone'un düşme vurulması sonrasında ortaya çıkan şarapnel parçaları bir kişinin ölümüne neden oldu. Tabii ki gerilim hala çok yüksek. Bu da petrol fiyatlarındaki yükselişi de daha da arttırıyor.
2: Suudi Arabistan'da bir kez daha İHA alarmı verildi. Yemen'deki Husiler bu kez Taif kentini hedef aldı. Birden fazla noktada hasara yol açan saldırıda can kaybı ve yaralanmalar yaşandı.
3: Suudi düşman ülkemizdeki her şeyi hedef aldı ve hiçbir kutsal değere saygı göstermedi. Zorunlu bir savunma konumundayız.
2: Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Riyad'ın hava saldırılarına karşılık olarak Suudi Arabistan topraklarını dronlarla hedef alan Husiler bu kez Taif kentine saldırdı. Savunma sistemi tarafından imha edilen kamikaze drone havada infilak ederek şehrin çeşitli yerlerine düştü. Yemenli bir sivilin hayatını kaybettiği saldırıda Suudi ve Pakistan asıllı iki kişi de yaralandı. Pakistanlı sivilin durumunun ağır olduğu bildirildi. O saldırıdan kısa süre sonra da Husi lider Abdülmelik el-Husi kamera karşısına geçti. Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi.
3: Saldırganlığı başlatan taraf biz değiliz. Tırmanış Suudi düşmanın Sana Havalimanı'nı bombalamasıyla başladı.
2: Askeri gerilim karşılıklı saldırılarla tırmanırken krize ilişkin dikkat çeken bir diplomatik temas da basına yansıdı. Amerikan yayın kuruluşu Axios'un haberine göre ABD'li diplomatlar Umman'da Husilerin temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede Washington tarafının ABD ile Husiler arasında Mayıs 2025'te sağlanan ateşkesin sürdürülmesi ve Babül Mendeb Boğazı'nın açık tutulması konularının ele alındığı kaydedildi. Saldırılarının yalnızca Suudi gemilerini hedef aldığını öne süren Husiler ise diğer tüm uluslararası gemilere seyri sefer serbestisi tanıdıklarını savundu. Dikkat çeken bir temas da İslamabad-Tahran hattında gerçekleşti. Pakistan basınına göre Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İran'dan Yemen'deki Husileri Suudi Arabistan'ın enerji tesislerini hedef almamaları için ikna etmesini istedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın bu talebe umut verici bir yanıt verdiği belirtilen haberde daha fazla detay paylaşılmadı.
1: Bir başka başlık özellikle çok uzun yıllardır devam eden Kıbrıs sorunu. Kıbrıs sorununun çözümü için de taraflar bir kez daha bir araya geldi. KKTC Cumhurbaşkanı ile Kıbrıs Rum kesimi lideri bir araya geldi. Ancak o görüşmelerden beklendiği düzeyde bir ilerleme bir kez daha çıkmadı.
4: Bir 5+1 olacaksa eğer bunun hani genel sekreterin hep kullandığı terminolojiyle söylersek results oriented, yani sonuç odaklı bir 5+1 olması gerekiyor.
5: Müzakerelere yeniden başlamak için henüz erken dedi. Başlatılacak olası yeni bir sürecin çözüm odaklı ilerlemesi gerektiğini söyledi.
4: Daha önce yapılan hataları tekrarlayamayız. Bu süreçlerden bir sonuç çıkmadıysa bu defa farklı bir şey yapılması gerekir.
5: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum lider Nikos Christodoulidis'le bir araya geldi. Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.
4: Bir önceki görüşmeye göre daha iyi bir görüşme diyebiliriz göreceli olarak. Sayın Aristodoulidis bir takım yeni düşünceler aktardı. Biz de kendisine kendi düşüncelerimizi aktardık.
5: Görüşmede Birleşmiş Milletler'in New York'ta yapılmasını teklif ettiği 5+1 formatındaki olası görüşmelere ilişkin fikir alışverişi yapıldı. Erhürman henüz böyle bir süreç için gerekli şartların oluşmadığını söyledi.
4: New York'ta herhangi bir üçlü görüşme ya da 5+1 toplantısının gerçekleşmeyeceğini belirtti sorulan bir soru üzerine. Zaten böyle bir programda yoktu.
5: Geçmişteki pek çok girişimin sonuçsuz kaldığına dikkati çeken Erhürman, adada kalıcı barışa giden sürecin doğru yönetilmesi gerektiğini savundu.
1: Dün Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen olayın yıl dönümüydü. 1960 darbesi sonrasında Başbakan Adnan Menderes'in idam edilmesinin üzerinden yıllar geçti ama artık önemli bir gelişme daha var. Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşları ifadesini hep kullanıyoruz ama artık bir değişim, bir yenilik de söz konusu. 27 Mayıs darbesinde eski İçişleri Bakanı İsmail Tanık Gedik tutuklu bulunduğu harp okulunda hayatını kaybetmişti. O dönem darbeciler bu ölüme ilişkin intihar dese de o bir demokrasi şehidiydi sayın seyirciler. Namık Gedik'in kabrinin Adnan Menderes'in anıt mezarının bulunduğu alana nakledilmesine kararlaştırıldı.
2: Milletin iradesine yağlı urgan dolayanlar dönemin İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in ölümünü intihar olarak duyurdu. Ancak tarih onu 27 Mayıs'ın ilk şehidi olarak yazdı. Ve 65 yıl sonra İsmail Namık Gedik'in naaşının birlikte yol yürüdüğü dava arkadaşlarının yanına İstanbul'a taşınmasına karar verildi.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla merhum İçişleri Bakanımız İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes anıt mezarının bulunduğu bu alana nakledilerek defnedilmesi kararlaştırılmıştır.
2: İsmail Namık Gedik siyasi hayatının ötesinde bir hekimdi. Memleketin birçok köşesinde görev yaptı. Milletin meclisine ilk ayak bastığında 39 yaşındaydı. Demokrat Parti iktidarında hızla yükselen Gedik, Adnan Menderes'in yol arkadaşlarından biri oldu ve 4 yıl sonra İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. Cumhuriyet tarihinin en kaotik dönemlerinden birinde bu zorlu makamı en uzun süre yürüten bakanlardandı. Ta ki 27 Mayıs 1960 sabahına kadar Gedik darbe günü tutuklandı ve aynı gün kapatıldığı harp okulunda hayatını kaybetti.
6: Darbeciler onun ölümünü sözde intihar olarak duyurdular. Ancak biz darbenin karanlık şartlarında oluşturulan bu anlatıyı kabul etmiyor. İsmail Namık Gedik'i 27 Mayıs zulmünün mazlumu ve şehidi olarak rahmetle yad ediyoruz.
2: Gedik'in kabri Adnan Menderes'in anıt mezarının bulunduğu alana nakledilecek. Ömürleri kendi zamanlarını aşan bu dört devlet adamının mezarı yürüdükleri yol gibi yan yana olacak.
1: Sayın seyirciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen 5 eski teğmen hakkında bu kez adli soruşturma başlatıldı. Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin suç duyurusunun ardından teğmenler şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vermeye çağrıldı.
7: Mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler.
2: Kılıçlı korsan yemin töreninin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmişlerdi. 5 eski teğmen hakkında yeni adli soruşturma başlatıldı.
7: Bu kılıçları kime çekiyorsun? Bunlar da evvelallah temizlenecek.
2: 30 Ağustos 2024'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası teğmenlerin yasak olan bir yemin metnini okuması gündem oldu. Yüksek Disiplin Kurulu 5'e karşı 4 oyla teğmenleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç etti.
8: Mezunların plaketini çakarken
2: teğmenlerin avukatları ihraç kararının hukuka aykırı olduğunu savunarak idari yargıya başvurdu. süreç karşılıklı suç duyurularıyla devam ederken, ihraç önünde oy kullanan Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri eski temel

0: Seyit Turgay Topsakaloğlu ilkokulu ana sınıfında eğitim gören kızını almak için okula gitti. Buse Akgüngök diğer velilerle okul bahçesine beklerken yanına boşanma aşamasındaki eşi geldi. Bayram Gök tartıştı eşini göğsünden ve kasından bıçakladıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Buse Akgüngök'ün hayatı tehlikesinin bulunduğu belirtildi. O adamsa gözaltında. Bir baba daha anaokulu seviyesindeki bir çocuğunun belki de gözleri önünde anneyi bıçaklıyor. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Diğer yandan son günlerde sıklıkla ekranlara getirdiğimiz olaylardan biri. Bu kez adresimiz İstanbul Esenyurt. Esenyurt'ta seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. Alevler hızla büyüdü. Araç kullanılamaz hale geldi. Neyse ki tır sürücüsü herhangi bir problem olmadan araçtan çıkmayı başardı. Peki seyir halindeki bu araçlar neden son dönemde bu kadar fazla yanmaya başladı? Yanıtlarına bakalım.
1: Tır alev alev yandı. Tem otoyolu trafiğe kapandı. Görüntüler İstanbul Esenyurt'tan. Tem otoyolunda seyir halindeyken tırdan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracı hemen kenara çekip terk etti. Alevler kısa sürede tırın tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle otoyolun Edirne istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Alevler yol kenarındaki otluk alana da sıçradı. Alev alev yanan tır itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak araç kullanılamaz hale geldi.
0: Geçtiğimiz hafta yaşanan bir kazanın görüntülerine bakacağız. Mamak ilçesinde, Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanmıştı bu kaza. Beton mikseriyle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralanmıştı. Şimdi o anlara ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.
1: Hızla gelen beton mikseri otomobile böyle çarptı. Sürüklenen otomobil kaldırıma çıktı. Ankara'nın Mamak ilçesinde geçen hafta 5 kişinin yaralandığı beton mikseriyle otomobilin çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza 12 Eylül'de Mamak Akşemsettin mahallesinde meydana geldi. Doğukent Caddesi'nde ilerleyen beton mikseriyle 1090. sokaktan caddeye çıkan otomobil çarpıştı. Otomobil beton mikserinin önünde sürüklendikten sonra kaldırıma çıktı. Urda'ya dönen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
0: Gazete manşetlerimizi hemen ekranlara getirelim. Sabah gazetesiyle başlayacağız. Bakalım 18 Eylül Cuma tarihinde Sabah gazetesinin manşetinde hangi haberler var? Öncelikle tabii ki gecenin spor gelişmesi. İlerleyen dakikalarda biz de konuşacağız. Kartal Marsilya'yı paramparça etti. 4-1'lik skor çok iyi bir başlangıç yaptı siyah beyazlı takımımız. Şimdi manşete baktığımızda ise bugünün önemli gelişmesi Gözler İstanbul Havalimanı'nda dünyaya açılan 6. gurur kapısı diyor. Hemen detaylandıralım bu önemli gelişmeyi. Başkan Erdoğan Türkiye'nin gurur abidesi İstanbul Havalimanı'nda önemli bir açılışa 4. pistin açılışını gerçekleştirecek. Muhalefet ve dış güçlerin tüm engellemelere rağmen Başkan Erdoğan'ın kararlı tutumu sayesinde hizmete giren İstanbul Havalimanı'nda bugün 6. pistine kavuşuyor. Havacılık sektörünün merkez üssü İstanbul Havalimanı'nın operasyonel gücünü arttıracak 4. ana pist Başkan Erdoğan tarafından hizmete açılıyor. 2820 metre uzunluğunda 45 metre genişliğindeki pist hangar alanlarına yakınlığı sayesinde genel havacılık operasyonlarının daha hızlı yürütülmesini de sağlayacak. Bu pist sayesinde özellikle taksi süresi ve havada bekleme sürelerinin gündeminde kısaca belirtiliyor. Bugün zaten Başkan Erdoğan'dan gelecek mesajları da ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Bir başka haber, 455 milyon muayene, 12 milyon ameliyat. Türk Sağlık Sistemi'nin detaylarına bakalım. 9 yılda birbiri ardına hizmete giren şehir hastaneleri rekora doymuyor. Türkiye'nin ilk şehir hastanesi 2017'de Yozgat'ta hizmete girdi. 27. şehir hastanesi

0: Başkan Erdoğan tarafından geçen hafta Samsun'da açıldı. 9 yılda ard arda çalışan açılan 27 şehir hastanesi 40 bin yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. Şehir hastanelerinde bugüne kadar 455 milyondan fazla muayene, 12 milyondan fazla da ameliyat gerçekleştirildi deniliyor. Bu da Sabah Gazetesi manşetini aktaracağımız haberler. İlerleyen dakikalarda gazete manşetlerimizle detaylandıracağımızı hatırlatalım. Ama şimdi bir başka haberle devam etme zamanı. Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da sayın seyirciler 10 milyon değerinde elektrik kablosu ve inşaat malzemesi çaldıkları belirlenen hırsızlık şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
1: Milyon liralık elektrik kablosu ve inşaat malzemesi çaldılar ama polisin takibinden kaçamadılar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çankaya, Yeni Mahalle ve Kahramankazan ilçelerinde meydana gelen 10 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili araştırma yapıldı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda hırsızlık olaylarının faillerinin eşkalleri belirlendi. Şüphelilerin özellikle gece saatlerinde 5-6 kişilik gruplar halinde hareket ettikleri, iş yeri ve inşaat alanlarındaki elektrik kablolarını kısa sürede araçlarına yükleyerek olay yerinden uzaklaştırdıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin kullandıkları araçlarla ilgili de dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Akrabalarına ait araçların plakalarını söktükleri, araçları kamera bulunmayan ve ıssız noktalara götürdükleri belirlendi. Burada araçların çeşitli bölümlerini ayakkabı boyasıyla boyayarak tanınmaz hale getiren şüphelilerin, hırsızlıkların ardından araçları yeniden eski haline getirdikleri tespit edildi. Yaklaşık 10 milyon lira değerindeki kablo ve malzemelerin çalındığı olaylara ilişkin kamera görüntüleri ve diğer delillerin incelenmesi sonucunda şüphelilerin yakalanması amacıyla 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler arasında çok sayıda suçtan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin de olduğu saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
0: Uyuşturucuyla mücadele kapsamında zehir tacirlerine nefes aldırılmıyor. Her gün ekranlara operasyonları getiriyoruz. Sadece sokaktaki zehir tacirleri değil, arkasındaki tüm ağlar yerle bir ediliyor. Öyle ki Bağımlılıkla Mücadele 2025 raporunda uyuşturucu bağımlılarının mesken edindiği 106.181 metruk yapı yıktırıldı. Riskli bulunan karanlık köşeler aydınlatılarak suç yuvası olmaktan çıkarıldı.
2: Uyuşturucuyla mücadele beka meselemiz.
1: Uyuşturucuya karşı topyekun savaş açıldı. Metruk yapılar ve riskli parklar mercek altına alındı. Karanlık köşeler aydınlatılarak suç yuvası olmaktan çıkartıldı. Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürüyor. Uyuşturucunun sadece sokaktaki ticareti değil, arkasındaki bütün ağda hedef alınıyor. Suç yuvası haline dönüşen alanlar bir bir yok ediliyor.
3: Uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, silah kaçakçılığı, suç gelirlerinin aklanması, organize suç örgütleriyle mücadele yalnızca bir asayiş meselesi değil, milli güvenliğimizin, hukuk düzenliğimizin korunması meselesidir.
1: 2025 yılı bağımlılıkla mücadele raporuna göre uyuşturucu imalatında kullanılmak üzere tehlikeli kimyasal madde üreten, bulunduran, nakleden veya depolayan 62 şüpheliye yaklaşık 73,7 milyon lira idari para cezası uygulandı. Böylece uyuşturucu imalatıyla bağlantılı faaliyetlere yalnızca ceza hukuku kapsamında değil, idari ve mali yaptırımlarla da müdahale edildi. Uyuşturucu ticaretiyle mücadelede suçtan elde edilen gelirin tespit edilmesi de önemli başlıklardan biri oldu. MASAK'ta uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı mali hareketler takip edildi. 2024 yılında 375 olan mali bilgi paylaşımı sayısı 2025'te 462'ye yükseldi. Bu kapsamda 2765 kişi hakkında veri aktarımı sağlandı. 30 kişi hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca 675 kişiyi kapsayan 7 stratejik analiz dosyası karara bağlanırken 43 finansal işlem için erteleme tedbiri uygulandı. ülke genelinde belirlenen 141.172 metruk yapının 106.181'i yıkıldı. 17.393 yapı ise iyileştirme ve güvenlik tedbirleriyle denetim altında.

0: alındı. Kalan 17.598 yapıda yıkım çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Çalışmalar yalnızca metruk yapılarla sınırlı kalmadı. Park ve etkinlik alanları da uyuşturucu kullanımına zemin oluşturulabilecek riskler açısından mercek altına alındı. Bu kapsamda 12.123 riski park ve etkinlik alanı tespit edildi. Bunların 5.948'inde kamera sistemi bulunduğu belirlenirken 2.000 alanda aydınlatma çalışması gerçekleştirildi. Mücadelenin bir diğer ayağını ise vatandaşların sürece doğrudan katılımı oluşturdu. Yerli yazılım olan uyuşturucu ile mücadele uygulaması 2025 yılında 83.540 kez indirildi. Aynı dönemde uygulama üzerinden 15.992 suç bildirimi yapıldı.
1: Eşler arasında yaşanan tartışmalar sırasındaki detaylara bakacağız ama ilerleyen dakikalarda. Ama bir yandan da tabii ki Türkiye'nin gündeminde başka hangi başlıklar konuşuldu? Hızlı bir haber turu diyelim, ardından da Yargıtay'dan gelen karara bakalım.
2: Yolun karşısına geçmek isterken kamyon çarptı. Kaza Malatya Cafana mahallesinde meydana geldi. Kamyon önce yoldan geçmeye çalışan yayaya, ardından park halindeki iki otomobile çarparak devrildi. Yaya sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bu görüntüler Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kayda geçti. Mahkeme kararıyla hastaneye yatması gereken 28 yaşındaki kişi evinin önünde polis ekiplerini görünce eline bıçak aldı ve kendini eve kilitledi. Polis ekipleri genci teslim olması için ikna etmeye çalıştı. Ancak 28 yaşındaki genç elinde bıçakla yaklaşık 2 saat direndi. Müzakereci polisin çabaları da sonuç vermeyince olay yerine sepetli itfaiye ekibi çağrıldı. Polisler itfaiye aracıyla balkona çıktı. Kısa süren direnişin ardından etkisiz hale getirilen kişi sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü. Kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün Diyarbakır'daki yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Adli işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aydın merkezli 7 ilde de yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonu düzenlendi. 40 şüphelinin banka ve finans hesaplarında 11 milyar 38 milyon liralık şüpheli para trafiği tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aksaray'da kadın kuaförünün önünde bulunan büyük şemsiye şiddetli rüzgarla birlikte havalandı. İş yeri çalışanları şemsiyeyi yakalamak için harekete geçti. Ancak rüzgarın şiddetiyle iki çalışan da savruldu. Daha sonra şemsiyeyi kapatmayı başardılar. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Manisa'dan, Ayçiçek tarlasından, Gediz Nehri Havzası'ndaki kentte ayçiçekler sarı ve yeşilin farklı tonlarıyla göz kamaştırıyor. Ekonomik değeriyle öne çıkan ayçiçekleri, görüntüsüyle de kentte renkli manzaralar oluşturdu. Sarı ve yeşilin buluştuğu tarlalar havadan çekilen görüntülerle de görsel bir şölen sundu.
1: Şimdi o az önce söylediğimiz eşler arasında tartışma sırasında ağızdan çıkan sözlere dikkat etmek gerekiyor kısmına gelelim. Çünkü Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma davasında eşine eşeksin hayvansın diyerek hakaret eden kişiyi ağır kusurlu buldu. Aman dikkat diyelim.
3: Bence çok ağır. Yani bu kelimeden boşanmak.
2: Eşine eşek diyen koca hem boşandı hem de tazminat ödedi.
4: Pamuk ipliğine bağlı bir evlilik içindeysem tabii ki bunu bir sebep sayar eşimi boşardım.
2: Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi eşine eşeksin, hayvansın diyen kocayı ağır kusurlu saydı.
5: Sayılabilir. Eşek dememeli.
6: Enmez, tekatiyen boşanma sebebi.
2: Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan genç çift, aile mahkemesinde karşılıklı boşanma davası açtı.

0: Mahkeme, aile yaşantısını olumsuz yönde etkileyecek şekilde eşine karşı küfreden, eşeksin, hayvansın diyerek hakaret eden erkeğin tam kusurlu olduğuna hükmetti.
1: Efendim, evli misiniz?
2: Nişanlıyım.
1: Eşiniz size eşek dedi. Boşanır mısınız?
2: Ya bu konuda şöyle söyleyeyim, boşanmam açıkçası. Çünkü komiklik olabilir. Hani şaka anında söylenebilir.
1: Eşinize bu sözleri söylerken bir kez daha düşünün. Çünkü Yargıtay'ın emsal kararına göre bu ifadeler boşanma davasında kusurlu sayılıyor. Ayrıca tazminat talebini de beraberinde getiriyor.
0: Kararda erkeğin kullandığı eşeksin, hayvansın kelimelerinin kişilik haklarına saldırı anlamına geldiği vurgulandı.
3: Artık sosyal medya hayatımızda öyle bir noktaya ulaşmış durumda ki dışarı çıktığımızda, tatile gittiğimizde, çocuklarımızla, yakınlarımızla güzel vakit geçirdiğimiz anda bile bu anları kendimizde saklamıyoruz. Hemen paylaşmak, paylaştıktan sonra da beğeniler almak istiyoruz. Bu sadece bizim değil, tüm dünyanın aslında bir sorunu haline gelmiş durumda. Ancak özellikle o sosyal medyada algoritmalar üzerinden öyle açıklar var ki siz bir fotoğraf paylaştığınızda ya da video paylaştığınızda anında yapay zekada çalışmaya başlıyor ve o sizin bilgilerinizi topluyor. Peki o güvenlik açığı daha sonra karşımıza nasıl çıkıyor? Gelin bu sorunun yanıtına bakalım.
4: Dün kızımla arabada şarkı söylediğim masum bir video paylaştım. Ama Facebook videonun altına yapay zeka tarafından önerilen bir soru koydu. Çocuk yolcu kim?
5: Anne çocuğunun videosunu paylaştı. Yapay zeka her bilgiyi tek tek toplamaya kalktı.
4: Çocuklarımın her biri hakkında bilgi toplamaya başladı. İsimleri, doğum bilgileri...
5: Şirketin yanıtıysa düpedüz bir itiraftı.
6: Meta bu konuyu incelediğinde bunun bir sorun olduğunu, bu kadar ayrıntılı bilgi verilmemesi gerektiğini kendi de kabul etti ve gerekli düzenlemeleri yaptıklarını açıkladı.
7: And then it pulled this. I deleted this picture years ago.
5: Tartışma çocuklardan ibaret değil. Yapay zeka destekli sanal medya siteleri silmenize rağmen fotoğraf ve bilgileri bir kenarda saklıyor olabilir.
6: Meta kesinlikle silinen fotoğrafların bir yerde saklanmadığını, belirli bir sürenin sonunda tamamen imha edildiğini söylüyor ve iddia ediyor. Ama telefona o mesaj vardıktan sonra Instagram, Facebook, WhatsApp ve diğer uygulamaları bu veriyi işliyor olabilir.
5: Yaptığınız masum bir paylaşım çocuğunuza dair birçok verinin sisteme kaydedilmesi ile sonuçlanabiliyor. Bilişim uzmanları aileleri uyarıyor.
6: Burada konu sadece bir fotoğraf değil. Bu fotoğrafların içerisinde belki okul servisinin plakası, çocuğun yaka kartındaki okulunun adı, hangi mahallede olduğunu gösteren, mahalleyi gösteren bir tabela. Burada annenin, babanın, babaannenin, dedenin ve diğer akrabaların da o çocukla ilgili yaptıkları paylaşımlar ve o paylaşımlar arasındaki ilişkiyi yapay zekanın çok hızlı bir şekilde çözerek eski bir fotoğrafı önlerine çıkartmış olması.
3: Şimdi artık yapay zeka, sosyal medyadaki çocukların özellikle yaşadığı güvenlik problemleri tüm dünyanın gündem başlıklarından biri. Türkiye'de geçtiğimiz aylarda düzenlemeler yapılmıştı. 15 yaş altındaki çocuklar artık sosyal medyaya girmesi yasaklandı. Yakında bu uygulama olarak da hayata geçecek ama bir yandan Avrupa Birliği de çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkisi her geçen gün biraz daha fazla artan ve biraz daha net bir şekilde ortaya çıkan sosyal medyaya yönelik yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu kez 13 yaş sınırı belirlenmiş durumda. Sosyal medyaya çocuk kilidi getirilecek. Peki bu yasal düzenlemelere rağmen o dev sosyal medya şirketleri bu düzenlemelere uyacak mı? Yoksa açık kapılar bırakacaklar mı? Gelin bu sorunun yanıtına da bakalım.
8: 13 yaşın altındakiler için sosyal medya kullanımı yok. 15 yaşın altındakiler için kişisel hesap açmak yok.
0: Avrupa Birliği düğmeye bastı. Brüksel sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesi için harekete geçti.
8: Çocuklar 15 yaşına gelene kadar yalnızca ebeveynler veya vasiler tarafından oluşturulan ve denetlenen, sınırlı özelliklere sahip ve günde en fazla bir saatlik süre kısıtlaması bulunan mini hesaplar kullanabilecekler.
0: Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen taslağa göre artık 13 yaş altı çocuklar sosyal medya hesabı oluşturamayacak. 13-15 yaş arası çocuklarsa sadece ebeveynlerinin kontrolündeki mini hesapları kullanabilecek.
8: Platformlar yıllardır yol açtıkları zararları reddettiler. Dayatmacı kurallardan kaçınmayı ve kuralları kendi hızlarında belirlemeye çalıştılar. Çocuk yasasıyla bu durumu değiştiriyoruz.
0: Üstelik kritik düzenleme aşılması son derece güç

0: olan bir mekanizmayı da beraberinde getirecek. Taslağın yasalaşması halinde sosyal medya platformlarına üye olmak isteyen bir kişi, biyometrik verileri doğrulayan bir uygulamadan onay almak zorunda kalacak.
1: Böylece yetkililerin zararı ancak olay gerçekleştikten sonra kanıtlaması yerine, en büyük platformların önceden ayrıntılı çocuk güvenliği planları sunması zorunlu hale geliyor.
0: Kurallara uymayan platformlara ise şirketin dünya çapındaki yıllık cirosunun %6'sına kadar para cezası verilebilecek.
2: Gazete küpürlerimizi okumaya devam edelim. Artık üniversiteler tabii tercih dönemi bitti. Üniversiteliler artık yerleştiler ama hala üniversiteli olmak için fırsat var. Nasıl mı? Boş kontenjanlar. Üniversiteli olmak için son şans. 110.054 kontenjan kaldı deniliyor. Hemen bakalım. YKS genel yerleştirme sonuçlarının ardından herhangi bir programa yerleşemeyen ya da ilk aşamada tercih yapmayan adaylar için ek yerleştirme süreci önemli bir fırsat sunuyor. Üniversitelerde tıp, hukuk, mühendislikler dahil olmak üzere birçok bölüm hala adayları bekliyor. Bu noktada baktığımızda uzmanlardan gelen açıklamalar var. Tıpta 29, hukukta 589, tıp hekimliğinde 644, eczacılıkta 19, bilgisayar mühendisliğinde 2411 ve sınıf öğretmeninde 122 kontenjan var. Bu kontenjanlara başvurular hala yapılabilir. Yani toplamda 110.054 kontenjan kalmış durumda. Üniversite hayalini yakalamak isteyenler için önemli bir fırsat diyelim. 110.000 boş kontenjan. Şimdi kameralarımızı Suriye'ye çevireceğiz. Şimdi Suriye'ye gittiğimizde çok çarpıcı bir görüntüden bahsedeceğiz. Tam 11 yıl boyunca Esad rejiminin o zulmünden kaçanlar hayatlarına artık yeniden kaldıkları yerden devam ediyorlar. Ve bir adamın görüntüsüne bakacağız. Esad rejiminin baskısı nedeniyle gözü gibi baktığı o kitaplarını, kütüphanesini bir duvarın arkasına gizlemişti. Ama rejimin çökmesiyle birlikte, Suriye'de artık hayatın normale dönmesiyle birlikte o adam kameraların karşısında yıllardır gizlediği kütüphanesini bakın nasıl gün yüzüne çıkarttı. Suriyeli'ye bu yaşlı adam 2011 yılının sonlarında Şam'daki evinde bulunan özel kütüphanesini gizlemek zorunda kaldı. Çünkü Esad rejiminin baskısından korkuyor. Kuveyt'e kaçmadan önce kitaplarını duvarların arkasına sakladı. Yıllar boyunca o kitaplara da dokunamadı. Şimdi ise evine Suriye'deki yeni dönemle birlikte geri döndü. Ve ilk işi 15 yıl önce gizlediği kütüphanesini ortaya çıkarmak oldu. Duvarı parça parça yıktı ve yıllarca gizli kalan kitaplar işte ekranlara getirdiğimiz gibi böyle gün yüzüne çıktı. Esad rejimi döneminde bulundurulması ve dolaşıma sokulması yasaklanan eserler 15 yıl sonra yeniden sahibine kavuştu. Üstelik kitapların büyük bir kısmı geçen bu kadar uzun zamana rağmen zarar görmeden aynen kalmıştı. İşte o duvarın yıkıldığı ve kitaplara kavuşulduğu o anlar. Peki dünya neleri konuştu? Hızlı bir haber turu zamanı.
3: Amerika'da hakim karşısına çıkan zanlı duruşma salonundan çıkar çıkmaz kelepçesini kırıp polise saldırdı. İki memuru yaralayan saldırgan kaçmasına ramak kala yakalandı. Çin'de geri manevra yapan bir kamyonun çarptığı reklam panosu yol kenarındaki bankta yatan adamın üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran adam şans eseri yalnızca omzuna darbe aldı. Bir mucize kurtuluşta Amerika'nın Philadelphia eyaletinde kayda geçti. Kamyonun altında kalan kız çocuğu kazadan sağ çıktı. Georgia'da ise direksiyon başında uyuyakalan otobüs şoförü yoldan çıkıp ağaçlara çarptı. Endonezya'da havai fişek deposu alev aldı. Binlerce fişek ard arda patlayınca ortaya bu görüntü çıktı. Amerikan polisi seyir halindeki aracın içinden etrafa havai fişek fırlatan gençlerin peşinde. Fişeklerin bir kişinin ölümüne ve 6 itfaiyecinin yaralanmasına neden olan orman yangınına yol açtığı düşünülüyor. İnsansız robot üretiminde dünya devi olan Çin'de bir robot daha sinir krizi geçirdi. Kendisine uzaktan kumandayla komut veren geliştiricisine tekme attı. Çin'in diğer ucunda ise bir şirket güneş panellerini temizlemek için geliştirdiği insansız hava aracını bir köpeği serinleterek test etti.

0: Norveç'in milli gururu Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland havuç sevdasıyla fenomen oldu. Sürekli havuç yerken görüntülenmesinin üzerine Norveç'te havuç satışları bir önceki yıla göre ikiye katlandı. Norveç Tarım Müdürlüğü durumu Haaland etkisi olarak tanımladı. Yıldız golcü ayrıca son 3 senedir bir sebze meyve tedarik firmasının da reklam yüzü.
1: Gazete manşetlerimizi aktarmaya devam edelim. Türkiye Gazetesi ile devam edeceğiz. Az önce de haberlerde ekranlara getirmiştik. 66 yıl sonra iade itibari 27 Mayıs'ın katlettiği Namık Gedik resmen şehit olarak sayıldı. Gözaltında intihar etti denilen dönemin İçişleri Bakanı Gedik'in kabri dava arkadaşları Adnan Menderes'in yanına nakledilecek deniliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den gelen açıklamalara da bakıyoruz. Bir diğer habere bakalım. Adalarda statü ihlaline izin vermeyiz. Milli Savunma Bakanlığından bu konuya ilişkin açıklamalar gelmişti. Ankara, Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmasına seyirci kalmayacağını vurguladı. Atina'yı uluslararası anlaşmalara uymaya davet eden Milli Savunma Bakanlığı, adalarda askeri varlığı kabul etmeyiz. Statü ihlaline izin vermeyiz dedi. Milli Savunma Bakanlığı 51. Komando Tugayı'nın Söke'ye naklinde birliklerin yeri TSK'nın harekat ihtiyaçlarına göre düzenleniyor diyerek bu yaşananları yorumladı. Son bir haber daha aktarım ki biz de birazdan detaylı zaten. O konuştuğumuz önemli başlık. Düne ilişkin son birkaç gündür bu hafta ekonomiyi daha fazla konuştuk. Zaten 7 bülteniyle birlikte özellikle fon problemlerinde, fonlarda yaşanan o sorunları konuşacağız. Ama diğer konuya baktığımızda ise yaptıkları yanına kar kalıyor. Sebze meyve fiyatlarındaki o fahiş fiyat artışları. Hukukçular sebze meyve vurguncularının milyonları mağdur ettiğini belirtip para ve hapis cezaları caydırıcı olmalı diyor. Çünkü milyarlık sebze vurgununa 1 ile 3 yıl hapis cezası var deniliyor. Bu da günün öne çıkan başlıklarından biri.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Şimdi Türkiye Gazetesi'ni ekranlara getirdik. Bugünün konuştuğumuz başlıklarından biri de şüphesiz ki sebze meyve fiyatlarındaki o fahiş fiyat artışları olacak. Şimdi Anadolu'nun dört bir yanına gittik. Tarlada alınan fiyatla nasıl oluyor da büyük şehirlerde ya da marketlere gittiğimizde karşımıza çıkan fiyat arasında bu kadar yüksek bir uçurum karşımıza çıkıyor. Yani 3 liraya 4 liraya alınan tarlada bir ürün markete geldiğinde eğer 90 lira olarak 100 lira olarak karşımıza çıkıyorsa işte burada bir problem var demektir. Peki nedir o problemin kaynağı? Haberimize bakalım.
2: Haksız kazanca ve fahiş fiyata geçit yok. Piyasa dengesini bozanlara denetim sıkılaştı. Çiftçinin aylarca emek verdiği ürünler pazar ve market raflarına ulaştığında fiyatlar kat kat artıyor. Tarladan rafa uzanan yoldaki fiyat farkı hem üreticinin zarar etmesine neden oluyor hem tüketicinin cebini yakıyordu. Fahiş fiyatla mücadelede denetimler artırıldı. Peki fiyat farkının ardından ne var?
3: Yaş meyve ve sebzede düzenlenen sahte müstahsil belgeleri arı sektöründe, bal sektöründe de düzenlenebiliyor. İşte bu nedenle de arı üreticileri, bal üreticileri Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen fahiş fiyat uygulamasına yönelik operasyonlara destek veriyor.
4: En büyük problemimiz sahte bal. Devletimiz çok büyük operasyonlar yaptı sağ olsun. Tarım Bakanımızı buradan tebrik ediyorum. Gıda Kontrol Genel Müdürümüzü tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Türkiye'deki arıcılık sektörüne darbeyi vuran en büyük sahte bal. İkinciye müstahsil olayı. Üçüncüye de bizden çok ucuza alıp vatandaşlara 1500 liraya 2000 liraya kadar bal veriyorlar. Bu da hiç hoş değil.
3: Bal üreticilerine göre market reyonlarında 1 kilo balın en fazla 500-600 lira olması gerekiyor. Ancak şu anda market fiyatları bunun çok ve çok üstünde.
2: Antep fıstığında da durum farksız. Çiftçinin binbir emeği hiçe sayılıyor.
5: Çiftçi Antep fıstığını binbir emek ve zahmetle yetiştiriyor. Yine sıcak altında, güneş altında binbir emek ve zahmetle de hasat ediyor. Hasat vaktinde komisyoncular çiftçiden fıstığı ucuza alıyor. Hasat bittikten sonra ise bu fıstığı pahalıya satıyor.
6: Kuru Beng'de 650 civarlarında, 600-650. Bunu biz koruduruk Beng derken kırmızı. O Gavlak da 700-750. Onu alırlar. Ondan sonra bu çiftçinin eline geçtikten sonra, hasat zamanı bittikten sonra çiftçinin elinde kalmadığını biliyorlar. Çiftçinin tabii ki borcu, ihtiyacı olanlar fıstığını satmak zorunda. Ürünü satıp

0: borcunu ödemek zorunda. Yani biz bunlar olmaması için, yani çiftçi emek, yani bu emeğe çalınmaması için tabii ki para kazansın yani.
1: Peki bu duruma hal esnafı neler söylüyor?
2: Hal esnafına göre fahiş zamların nedeni büyük marketler. Büyük marketler hallerden alışveriş yaparsa maliyetler %30-%40 daha da düşer.
3: Büyük marketler, kurumsal marketlerde bazı şeyler dönüyor. Bizde işçilikler çok biniyor meyvede. Bir kilo meyvede 14 lira, 15 lira işçilik biniyor, masraf biniyor kiloda. Tarladan çıkışından mesela nektarı tarlada 8 lira ama 15 lira şey biniyor, masraf biniyor. Kurumsal marketlerin her ilin halinden alışveriş yapsalar bu ortalama halkın yiyeceği %30 geriye çeker. Bunun en güzel yolu budur yani. Domates de aynıdır, şeyde de aynıdır. Şu anda domates halde 10 lira ama markete varıyorsun 50 lira kurumsal marketlere. Bu toplama bölgesine gidiyor. Oradan dağıtım yapılıyor. Bunun eziği çürüyor. %30, %40, %50 fire verir bu yani.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
4: Halkbank. Peki bu soruna çözüm ne? İşte o çözüm hal yasası. Yeni dönemde, yeni yasama döneminde hal yasasına ilişkin düzenlemelerin meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Gelelim bir başka başlığımıza. 1 Eylül itibariyle balıkçılar vire bismillah demişlerdi. Denize açıldılar. Deniz o bereketli yüzünü gösterdi. En azından şu ana kadar balık bolluğundan bahsediyoruz. Şimdi kameralarımızı Ege'ye çevirelim. İzmir'e gideceğiz. A Haber ekibinden Tayfun Er bizi bekliyor olacak. Tayfun günaydın. Kolaylıklar dilerim. Deniz bereketli yüzünü gösterdi diyoruz ama bugüne ilişkin neler söylüyorsunuz? Öncelikle fiyatlar nasıl? Onu da hemen senden alalım.
5: Tabii Türkiye'nin İstanbul'dan sonraki en büyük balık hali olan İzmir Balık Hali'ndeyiz. İşte av sezonunun başlamasıyla birlikte envai çeşit balık Ege Denizi'nden tutulduktan sonra saatler sonra balık haline geliyor ve vatandaşlar, esnaf, alıcılar, tüccarlar burada işte o lezzetli balıkları hem satın alıyorlar hem de farklı şehirlere gönderiliyorlar. Şimdi detayları konuğumuzdan alacağız. Bereketli bir sezon değil mi?
6: Şu anda bereketli, Allah bin bereket versin.
5: Tabii başta levrek, çupra olmak üzere envai çeşit balık geliyor buraya.
6: Şu anda gelen bolluk bayağı fazla. Bir de bereket var. Bir de dediğimiz gibi çeşit çok fazla.
5: Allah. Tabii palamutu da görüyorum.
6: Palamutlar Karadeniz'den gelmeye başladı. Şu anda pek büyük değil ama gene bir 600 gram, 650 gram kadar oldu.
5: Lezzetli balıklardan tabii İzmir'de en çok tercih edilenler levrek ve levrek çuprayla birlikte sardalya ve hamsi değil mi? En çok tercih edilen.
6: Büyük balık olarak çupra, levrek en çok tercih edilir. Ama Ege halkı, yani İzmir halkı biraz daha sardalyayı daha çok seviyor. Hamsi de fazlasıyla çıkıyor şu anda Ege'de. Onun haricinde çupra, deniz çupraları çıkmaya başladı. Fazlasıyla bir yerden geldi.
5: Şimdi denizlerin kralı diyebileceğimiz trança da var değil mi?
6: Trança da var. Ayrıca kofana.
5: Kofana.
6: Kofana, lüferin büyüğü. O da başladı. Sardalya balıklar irileşmeye başlamış gördüğünüz gibi.
5: Şimdi fiyatlar nasıl onu sorayım. Biraz yükseldi değil mi? Havaların fırtınadan dolayı vesaire mal az geliyor. Fiyat biraz yükseldi değil mi?
6: Şu anda fiyatlar bir tık yüksek. Palamutlar mesela birkaç gün öncesine kadar tanesi 70 lira 80 liraydı yerinde. Şu anda 100 lira 110 lirayı buldu yerinde. Sardalya'nın kasası şu anda 2000 lira 2200 lira o civarda gidiyor. Yani içinde 13-14 kilo balık var. Tezgahlarda 200-250 bandında gider. Palamut desen hani tezgahlarda 150 lira 160 lira gayet normal.
5: Tabii vatandaşın ilgisi nasıl? Esnaf, özellikle küçük esnaf buradan balığı alıp aynı zamanda Türkiye'nin dört bir tarafına da buradan gidiyor balık değil mi?
6: Türkiye'nin dört bir yanına gidiyor. Doğuya,
5: nerelere gidiyor?
6: Doğuya özellikle balık fazlasıyla gidiyor. Mesela Urfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, bu taraflara balık çok gidiyor. Mesela bu balıklar şu anda Urfa'ya gidiyor.
5: Ne, bunun cinsi ne?
6: Bu kefal.
5: Kefal değil mi?
6: Aynen. Bu kefal.
5: Buradan Urfa'ya kadar balık gidiyor.
6: Evet, Urfalı bir arkadaş almış mesela. Urfa Okan diye bir arkadaşımız almış. Buradan Urfa'ya balık yapıyor.
5: Şimdi lezzet bir tarafa, işte av sezonunun başlamasıyla birlikte bereket de arttı değil mi? Bu yıl geçtiğimiz yıllara baktığımızda daha büyük balık bolluğu var gibi gözüküyor.
6: Bu yıl diğer yıllara nazaran biraz daha bolluk var. Allah bin bereket versin. Hani bizim balıkçı esnafımızın yüzü gülüyor. Umarım hani esnafın da yüzü güler. Yazancının da, kayıkçının da, herkesin yüzü güler. Sadece biraz daha işte maliyetler fazla şu anda. Ona da yapacak bir şey yok.
5: Şimdi özellikle mesai kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Zor bir iş yapıyorsunuz ama vatandaş işte bu hal olmasa balığı nereden alacak?
6: Biz gece 3 gibi başlıyoruz buraya gelmeye. En son balık ne zaman gelirse biz o zaman burayı terk ediyoruz. Yani öğlen 3'te olur, 1'de olur, 12'de olur. Yani sabah suyu balıklar ne zaman gelmeyi bırakıyor, biz o zaman evimize gidebiliyoruz.
5: Balık ne zaman biterse mesai o zaman bitiyor. Tabii denizde tutulan balıklar buraya gelene kadar ne kadar sürede geliyor?
6: Ege bölgesinde olan balıklar 2 saat içinde buraya geliyor. Ege bölgesinde avlanan balıklar. Karadeniz balıkları da aynı gün içerisinde teslim ediyorlar. Arabalar hızlı bir şekilde geliyor. Balık taze bir şekilde geliyor yani kayıklardan çıktığı zaman.
5: Tabii şu anda bulunduğumuz alanla birlikte bir de dışarıda bir alan var. Orada da heyecan dorukta. Gelen balıklar için heyecanla bekliyorlar.
6: Esnaf bir an önce balığın en düzgününü, en tazesini almaya çalışıyor. O yüzden orası biraz daha hızlı satış konusunda.
5: Şimdi hamsiye gelelim. Hamsi Karadeniz'den mi geliyor? Ege'de de hamsi yetişiyor mu?
6: Ege'de hamsicilik var. Bu ara bayağı fazlasıyla var. Sardalya ile beraber hamsi de gelmeye başladı. Şu anda hamsi biraz daha artmaya başladı. Ama Karadeniz'de de yarın öbür gün başlar umarım.
5: Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet, İzmir Balıkhali'ndeyiz. Av sezonunun başlamasıyla birlikte başta sardalya, hamsi olmak üzere envai çeşit balık hale geliyor ve buradan da Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor. Ayrıca bu sene de balık oranı, rekoltesi oldukça yüksek. Bundan da esnaf memnun diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
4: Tayfun Er'e notları için teşekkür edelim. Gün İzmir'de de başladı tabii ki. Balık hallerinden de gelen görüntüleri ekranlara getirdik. Şimdi bir başka başlığı ekranlara getirme zamanı. Günlük hayatımızda karşılaşılan ev kazaları, nöbetler ve ani rahatsızlıklarda yapılan bilinçsiz hamleler aslında o küçük olan yaralanmanın boyutunu çok ciddi bir şekilde büyütebiliyor. Peki hangi uygulamalar doğru, hangileri yanlış ya da doğru bilinen yanlışlar hangileri? Gelin bu soruların yanıtına bakalım.
7: Şeker, tuz vesaire bunlar daha çok tahrişi arttırır. Kötü sonuçlara sebep olur.
8: Bir yeriniz yandığında ya da kesildiğinde ilk müdahaleniz ne oluyor?
9: Tuz basıyorum.
8: Yanığa mı tuz basıyorsun?
9: Evet. Fizik acı ama yanmıyor daha fazla.
8: Geçiyor mu peki tuz basınca?
9: Yani en azından iz kalmıyor diyebiliyorum.
10: Kesik için zeytinyağı kullanıyorum. Evet, şu an aklıma geldi ama yanık için aloe vera.
8: Yoğurt sürmek, tuz dökmek ya da kolonya sıkmak. Ancak bunlar halk arasında doğru bilinen büyük yanlışlardan.
7: Özellikle açık yaralanmalarda yine yara dokusuna yabancı cisim sürülmesi, bu yoğurt olur, işte kahve, kül basmak vesaire gibi. Bunlar enfeksiyon riskini artıran açık yanlış müdahalelerdir. Kapalı yine yaralanmalarda da özellikle travmatik hastalarda sıcak uygulama vesaire bunlar yine yanlış bilinen uygulamalardır.
10: İlk müdahalem buz koymak oluyor. Buz paketini koyuyorum.
8: Yanlış müdahaleler basit gibi görünen bir yaralanmayı bile ciddileştirebilir. Peki yaralanma halinde ne yapmalı, nelerden uzak durmalıyız?
7: Şimdi özellikle açık yaralanmalarda steril olmayan, yani temiz olmayan bir ürün oraya yara dokusuna sürdüğümüzde bunlarda yine çok ciddi enfeksiyon riskleri oluyor. Selülitler oluşabiliyor. Hatta yara derinse kemik doku iltihapları vesaire, işte bunlar daha çok komplike olarak kemik enfeksiyonlarına kadar ilerleyebiliyor. Burada parmağın kesilmesi veya işte uzun kesilmesine kadar gidebilecek klinik kötü seyirler olabiliyor. Bizim burada istediğimiz ilk şey açık yaralanmalarda yara dokusunun temiz bir suyla yıkanması, temizleme, çevre dokusunun özellikle yaranın içine değil de çevre dokusuna ilk müdahalede temizlenip temiz bir tül basılarak acil servise başvurmalarını biz her zaman hastalarımıza öneriyoruz.
11: Çoğu evde ilk yardım çantası yok, yani ilk yardım dolabı falan yok. Ne yaparız? Aklımıza ilk gelen şey yandığında yoğurt falan süreriz. Ondan sonra kesildiğinde kanı durdurmak için yani eskiden kalma şeylerden, büyüklerimizden gördüğü kadarıyla sigara külü bayağı bir kesiyor, yani kanı direkt durduruyor sigara külü.
12: Yani ilk evde buzlu müdahale yapılır. Tabii yanın derecesine göre ama yani ilk anda itibaren buzlu müdahale.
1: Burkulma ve kırıklarda ise yaralı bölgenin hareketini sınırlamak önem taşıyor.
7: dışında burkulma, kırılma veya düşme gibi yaralanmalar da eğer hani böyle bir boyun yaralanması veya hareket etmeyi engelleyecek bir durum yok ise, hasta mobil olabiliyorsa, ciddi bir yaralanma değil ise o eklemi veya uzuğu sabitleyerek en yakın sağlık merkezine başvurmalarını istiyoruz.
1: Peki bilinç kaybı ve Sara krizlerinde kolonya veya soğan koklatmak kişiyi kendine

0: getirir mi?
1: Tabii ki onların pek bir etkisi yok. Yani kolonya veya soğan. Bu kriz geçirildiği sürede ağzına herhangi müdahale yapmama veya işte dilini ısırıyorsa atıyorum, ağız dişlerinin kenarına sert bir cisim belki koyarak şey yapılabilir. Diline zarar veriyorsa. Eğer diline zarar vermiyorsa hiçbir işlem yapmaya gerek yok. Hastayı recovery pozisyon dediğimiz yan pozisyona çevirmemiz gerekiyor. Ki hastanın nefes alması, dilinin geriye doğru kaçmasını engellemek isteriz. Çenesi kilitliyse, işte diline zarar vermiyorsa çok ağız bölgesine müdahale etmek istemeyiz. Su dökmesini kesinlikle istemeyiz. O da yine boğazından veya ağzından akciğerine kaçabilir. Daha büyük riskler oluşturabilir. Hastayı yan yatırıp yine 112'yi arayarak arkadaşlar, vatandaşlarımız bu şekilde yardımda bulunabilirler.
2: Su dökerdim başına. Başka ne yapabilirim?
3: Ayıtmaya çalışırım. Kolonya falan koklatır
2: mıydınız? Yok, kolonya hiç görmüyorum. Hmm. İyi görmüyorum onu.
4: İlk önce kolonya, ondan sonra işte bir yana çevirme, hani dili kaçtı mı diye onu kontrol etme.

0: Yeni bir gün, yeni bir saat. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor haber ekranlarında. Sabah ajansındayız. Güne başladık. Sıcak gelişmelerimiz var. Haftanın son iş gününde neleri konuşuyoruz? Bu başlıkla başlayacağız. Hiç şüphesiz ki dün ekonomide yaşanan gelişmeler bugünün de ana gündem başlığı olmuş durumda. Bugün de gelecek açıklamaları takip ediyor olacağız. Sermaye piyasası soruşturmasında bir kişi tutuklandı. 3 kişi de gözaltına alındı. 48 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Sermaye piyasalarına ilişkin spekülatif paylaşım yapan 246 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi.
1: Sermaye piyasası soruşturmasında bir kişi tutuklandı, 3 kişi gözaltına alındı. 48 kişi hakkındaysa yurt dışına çıkış yasağı getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili soruşturmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklandı. İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi ve Altunç Kumova gözaltına alındı. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu toplam 48 kişi hakkındaysa yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun incelemeleri ve suç duyuruları doğrultusunda alınan tedbirlerin Katılım Evim, Gündoğdu ve Destek Faktöring Pay piyasalarındaki işlemlere ilişkin olduğu bildirildi. Öte yandan sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcılarda korku ve paniğe sebep olabilecek nitelikte spekülatif amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 246 sosyal medya hesabı ve bağlantıya da erişim engeli getirildi. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla erişimi engellenen hesaplar ve bağlantılar kararın uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildi.
0: Özellikle dünden itibaren yaşanan tartışmalarda önemli adımlardan biri ev ve araba almak için evim şirketlerine başvuranlara yönelik de bazı endişeler ortaya çıkmıştı. Ama buna ilişkin net bir adım var. Ev, araba alan vatandaş mağdur edilmeyecek. Emlak katılım, katılım evim ve bir evimi satın alıyor dün yapılan resmi açıklama. Ekonomi yönetimi faizsiz ev, araba, iş yeri alımını sağlayan tasarruf finansman şirketlerinde panik oluşmaması için de önemli bir adım attı. Emlak katılım, katılım evim ve bir evimi satın almak için görüşmelere başladı. Satın alma görüşmelerinin başladığı katılım evimin toplam sözleşme hacmi 151.1 milyar lira seviyesinde. Aktif müşteri sayısı 100 binden fazla. Geçen yılın aynı döneminde şirketin sözleşme hacmi 61.8 milyar liraydı. Şirketin net karı bu yıl yaklaşık 8 kat arttı. 2016'da faaliyetlerine başlayan bir evimde 10 yılda 300 binden fazla aileyi tasarruf finansman sistemiyle tanıştırmıştı. Aynı zamanda BDDK'nın da yapmış olduğu düzenleme var. Bu piyasada güveni arttıran adımlardan biri. Ama sadece tek adım bu değil. Çünkü dün sabahtan itibaren saat 8'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplanan toplantıyla birlikte ardı ardına piyasayı güven arttırıcı önlemler yapıldı. Yatırım fonlarında

0: Yaşanan likidite sıkışıklığı sermaye piyasasında önceki gün hareketliğe neden olmuştu. Ekonomi yönetimi vakit kaybetmeden dün harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Merkez Bankası piyasaları rahatlatacak 3 kritik adım açıkladı. Sermaye piyasası kurulundan da dikkat çeken adımlar var. Peki bunlar ne anlam ifade ediyor? Bunun piyasadaki karşılığı ne? Hemen bakalım.
1: Bazı yatırım fonlarında yaşanan likidite sıkışıklığı ekonomi yönetimini harekete geçirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı. Komite, piyasadaki olağan dışı hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketine ait bazı fonlarda ortaya çıkan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığını tespit etti. Borsa İstanbul'un ve piyasaların işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığının altı çizildi. Yaşanan sorunun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaştığı, geçici ve yönetilebilir nitelikte olduğu belirtildi.
2: Çok panik yapmadan, açıklamaları yakından takip ederek biraz da soğukkanlılıkla bu gelişmeleri izlemeye devam edilmesi.
1: Merkez Bankası da daha fazla likidite sağlayarak piyasayı rahatlatacak 3 adım açıkladı. Repo yoluyla daha fazla para verileceğini, bankaların borçlanma limitlerinin güncelleneceğini ve bankaların aynı teminat karşılığı daha fazla likiditeye ulaşması için teminat iskonto oranlarının düşürüleceğini duyurdu. Gerekirse her türlü ek tedbirin alınacağına da dikkat çekildi.
2: Alınan önlemleri şu an için çok pozitif etkilememiş gibi gözükse de borsa genelinde daha pozitif bir görüntüye neden olduğunu söyleyebiliriz.
1: Sermaye Piyasası Kurulu da sorunun çözümü için düğmeye bastı. Söz konusu fonlarda normal alım satımın devam etmesine izin vermeyerek 7 portföy şirketinin fonlarını alım satıma kapattı. Yatırımcının hak ve yararlarının korunması için de 130 fonu tasfiye kararı aldı.
2: Burada yatırımcıların tasfiye süreci içinde eğer fonlara yatırım yapmışlarsa gelecek açıklamaları yakından takip etmeli.

İşte o güven arttırıcı önlemler tabii ki bugün piyasayı nasıl etkileyecek? Bu sorunun yanıtını ilerleyen dakikalarında uzman konuğumuzla konuşacağız. Merak edilen sorular da var. Çünkü bu fonlarda parası olanlar bundan sonra o paraları nasıl ve ne zaman geri alabilecek? Ona ilişkin de yol haritası belli oluyor. Diğer yandan gazete manşetlerini de ekranlara getirmeye devam edelim. Takvim gazetesine bakacağız. Takvim gazetesinin manşetinde yer alan haberleri ekranlara getirelim. Temiz eller. Kırklareli Üniversitesi'nde destek personeli olarak çalışan Zeynep ile Beyza Nur temizlik yaptıkları ders mühendislik eğitimi alacak. Günün özel haberlerinden biri, hemen detaylandıracağız. Takvim gazetesinde baktığımızda. Şimdi hemen bakalım. Zeynep ve Beyza Nur çocukluk hayallerinin ötesine gitti. Önce Kırklareli Üniversitesi'nden destek kadrosunda gönüllü oldular. Daha sonra bu kadro ile birlikte çalışmalarını hızlandırdılar ve şimdi mühendislik eğitimlerini artık bu okullarda alacaklar. Önce temizlik, sonra ders, günün haberlerinden biri. Bir başka habere bakalım Takvim Gazetesi'nde. Kural kavgası. Malum ünlü sanatçı Kadir İnanır Haziran ayında hayatını kaybetmişti. Vasiyetinin dün açılması bekleniyordu ancak vasiyetin açıklanması Aralık ayına bırakıldı. Ama aile içinde bir tartışma var çünkü Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'dan bir açıklama geldi. Bir irade karışıklığı yaşamıştı dedi. Tabi buna ilişkin Jülide Kural'a gözler çevrilmiş durumda. Çünkü Kadir İnanır'ın tüm mal varlığını Jülide Kural'a bıraktı iddiası da var. Ailede yaşanan tartışmaları da ekranlara getiriyoruz. Fon krizine müdahale, derin operasyon, bunlar da yine Takvim Gazetesi'nin ilk sayfasından aktaracağımız haberler arasında yer alıyor. Gazete manşetlerimizi aktarmaya devam edeceğiz ama gelin bir de dünyanın gündemine bakalım. O dünyanın gündemi dediğimizde ise tabii ki Gazze yer alıyor. Gazze'den gelen çok çarpıcı görüntülere bakacağız. Bu görüntüler yeni kaydedilen görüntüler. Havadan çekilen bu görüntülerde Gazze'deki yıkımın büyüklüğü ve Gazze'deki yıkımın o tahmin edilemez olarak geldiği noktaya bakacağız. Hatırlatalım, 70 binden fazla insan hayatını kaybetti. Hala binlerce insan bu yıkıntıların arasında. O görüntülere bakıyoruz. İnsanlık tarihinin görmüş olduğu en büyük yıkımlardan biri. Gazze'deki o yıkım. Acımasız yıkımın belgesi diyoruz. Ne yazık ki 70 binden fazla kişi İsrail tarafından bu 2,5 yıllık hatta 3 yıllık süre içerisinde katledildi. Ama daha da acı olanı, İsrail sözde ateşkes adı altında bölgeye kurtarma çalışmaları ya da enkazı kaldırma çalışmalarına yeteri kadar izin vermiyor. Ve hala bu binaların enkazları altında binlerce Gazze'linin, binlerce

0: Ve Filistinli'nin cansız bedenleri olmaya devam ediyor. Çünkü gördüğümüz gibi dev bir alan ve tamamı artık yok olmuş durumda. Ama dünya işte bu görüntüleri uluslararası haber ajansları tarafından geçmesine rağmen hala görmemekte inat ediyor. Şimdi okullar açıldı tabii ki geçtiğimiz hafta, bu hafta itibariyle açıldı. Ama Gazze'li çocuklara bakacağız. Gazze'li çocukların özellikle sosyal medyada çokça konuşulan görüntülerinden biri. Sırtlarına almış oldukları okul çantalarıyla enkazların arasından geçerek okullarına gitmeye çalışıyorlar. İşte Gazze'de çocuk olmak. Görüntülerimiz İsrail'in 3 yıldır katliamları ve soykırımını gerçekleştirdiği Gazze'den geliyor. Çocuklar sırtlarına almış oldukları çantalarıyla okullarına, okullarından kalan yerlere gitmeye çalışıyorlar ama oraya gidebilmek için geçtikleri yer ise belki de arkadaşlarının, sevdiklerinin, yakınlarının daha önce yaşamış olduğu binaların enkazları ve moloz yığınları. Gazze'de çocuk olma gerçeğine bakıyoruz. Diğer yandan Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları önümüzdeki hafta başlıyor. Dün bir son dakika gelişmesi olarak ekranlara getirmiştik. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın bir kez daha Birleşmiş Milletler'e hitabı, en azından fiziki olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gelmesi yasaklandı, engellendi. Amerika Birleşik Devletleri Mahmut Abbas'a vize vermedi. Peki ne yapılacak? Mahmut Abbas tıpkı geçen sene olduğu gibi bu yılda uzaktan bağlantıyla seslenecek. Ama önemli bir gelişme var. Amerika Birleşik Devletleri İran heyetine vize verdi ve İran Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gelecek. Tabii ki onun söyleyeceği sözler de büyük önem taşıyacak.
1: İran heyetine vize var, Filistin yönetimine yok. ABD'nin New York kentinde yapılacak 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı öncesinde yeni bir diplomatik krizin fitili ateşlendi. Washington yönetiminden dikkati çeken bir karar geldi. ABD aylardır savaştığı İran'ın Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve beraberindeki heyete Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmaları için vize verdi. Ancak İran heyetine New York'ta serbest hareket etme kısıtlaması getirildi. Ayrıca lüks ve bazı kategorideki ürünleri satın almalarına da sınırlama uygulanacak. ABD'nin İran kararının hemen ardından Filistin cephesinden gelen haberse diplomaside çifte standart tartışmalarını alevlendirdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve beraberindeki heyet ABD'den bir kez daha vize alamadı. Bu kararla birlikte Abbas üst üste ikinci kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na fiziken katılma imkanından mahrum kaldı.
2: Ev sahibi ülkeyle Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın hükümleri uyarınca ev sahibi ülkenin yükümlülüğünün bu şekilde ihlal edilmesinin son derece açık olduğunu inanıyoruz. Hiçbir koşulda Filistin Devleti heyetine vize verilmesinin reddedilmemesi gerekir.
1: Washington'ın vize engeline Birleşmiş Milletler'den dikkati çeken bir cevap geldi. Genel Kurul Filistin lideri Mahmut Abbas'ın oturuma video mesajla katılmasını 152 oyla kabul etti. Karara 3 ülke karşı çıktı. ABD ve İsrail'de o ülkeler arasında. 4 ülke ise çekimser kaldı. Mahmut Abbas geçen yıl olduğu gibi bu yılda genel kurul kürsüsünden dünya liderlerine video mesajla seslenecek.
3: 2 milyon Filistinlinin açlığa mahkum edildiği bir savaşın ardından konuşuyorum. Birleşmiş Milletler'de 1000'den fazla karar alındı. Hiçbiri uygulanmadı. Filistin halkının işgal altında yaşadığı bu trajik duruma son verilmeyen çabalar oldu.
1: Vize gerilimi yeniden dünya gündeminin ilk sırasına oturdu.
0: MİT Başkanı İbrahim Kalın, önceki gün Afganistan'daydı, Kabil ve Kandahar'a gitmiş. Burada Afgan yetkililerle bir araya gelmişti. Sürpriz bir ziyaretti bu ziyaret. Hiç şüphesiz ki Afganistan'la Türkiye arasındaki istihbarat ilişkileri masaya yatırılmış. Ama bu ziyaretin ardından İbrahim Kalın'ın ikinci durağı ise Pakistan oldu. Pakistanlı yetkililerle bir araya geldi İbrahim Kalın. Tabii ki söz konusu olan ülke Pakistan olduğunda ise ana gündem başlığı İran Savaşı, yürütülen müzakereler ve bölgeye dair önemli mesajlardı.
4: Ana Afganistan'ın ardından Pakistan'a gitti. Gündeminde Mekke Anlaşması vardı. Yemen'le Suudi Arabistan arasındaki gerilim ele alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İslamabad'da temaslarda bulundu. Kalın, ziyaret kapsamında Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ve Pakistan İstihbarat Servisi Başkanı Asım Malik'le bir araya geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le de görüştü. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. İran'daki savaşın farklı ülkelere ve bölgelere sirayet etme riskine ilişkin gelişmeler de masaya yatırıldı. Yemen'le Suudi Arabistan arasında yaşanan çatışmalarda görüşmelerde ele alınan başlıklar arasında yer aldı. Bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesi bağlamında Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın taşıdığı öneme dikkat çekildi. Türkiye ve Pakistan'ın gerilimin düşürülmesi ve diplomatik çözüm kanallarının açık tutulmasına yönelik rolüne de işaret edildi. Kalın'ın gündeminde Afganistan'la Pakistan arasındaki gerilim de vardı. Türkiye'nin geçmiş dönemde olduğu gibi diyalog yoluyla sorunların çözülmesi için her türlü çabayı göstermeye devam edeceği vurgulandı.
0: Şimdi bir yandan da Pakistan'a ilişkin detaylara tabii aktarırken gündemimiz Orta Doğu. Orta Doğu dediğimizde Hürmüz, ama Hürmüz'le birlikte Husilerin Suudi Arabistan'a hedef alan saldırıları da var. Ve bu saldırılara ilişkin önemli bir gelişme, bir iddia. Suudi Arabistan'ın Riyad yönetiminin Çin'den İran'a Husilerin saldırılarını durdurması için baskı yapmasını istediği iddiasını konuşacağız. Bir yandan MİT Başkanı İbrahim Kalın Pakistan'da dedik. Neler oluyor? Bu sonun yanıtına bakalım. Hemen İslamabad'a gideceğiz her sabah olduğu gibi. Fakur Rahman bizi bekliyor. Fakur günaydın. Kolaylıklar diyeyim. Öncelikle Çin'den yardım talebi iddiasına konuşalım. Çin nasıl bir yanıt verdi ve etkili olabilecek mi Husiler üzerinde?
5: Günaydın Gökhan. Evet, dün de konuşmuştuk. Perde arkasında yoğun bir diplomasi süreç devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Pekin'e bir ziyaret gerçekleştirdi ve aynı zamanda Çin'e Suudi Arabistan'dan bir mesaj geldi. Suudi Arabistan, Çin üzerinden İran'a yönelik nüfuzun kullanılması ve Husilerin saldırının durdurması konusunda Çin'le bu mevzuyu gündeme getirdiği ortaya çıktı. Dolayısıyla İran tarafından tabi buna olumlu bir tavır gösterilmiş. Pakistan Genelkurmay Başkanı ile İran Dışişleri Bakanı Çin ziyaretinden sonra bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ve aynı zamanda İran Dışişleri Bakanı Çin'deki ziyaretin çok başarılı ve olumlu olduğu yönünde bir açıklama yapmıştı. Şimdi İran Dışişleri Bakanı hem Pakistan Genelkurmay Başkanı hem de Türkiye Dışişleri Bakanı Atıf Fidan'la da mevzuyu gündeme getirdi ve Suudi Arabistan'dan çıkan habere göre Suudi Arabistan 2 haftalık bir ateşkes önerisinde bulunmuş. Dolayısıyla önümüzdeki saatler içerisinde, günler içerisinde bir ateşkes yönünde olumlu bir gelişme olabilir mi? Pakistan makamları bunu olumlu bir şekilde değerlendiriyor ama az önce belirttiğiniz gibi Türkiye MİT Başkanı hem Pakistan hem de Afganistan'ı ziyaret etti. Önemli konu Körfez'deki savaşın diğer bölgelere sirayet edilmesini önlemek. Tabii ki Afganistan çok önemli bir ülke ve Pakistan ve Afganistan arasında birkaç yıldır şiddetli anlaşmazlıklar yaşanıyor. Hatta iki ülke sınırda neredeyse büyük bir savaşa gideceklerdi. Şimdi Türkiye hem Afganistan ve Pakistan arasında bir uzlaşma sağlamaya çalışıyor. Hem de Körfez'deki savaşın diğer bölgelere proxy unsurların sayesinde yayılmasını önlemeye çalışıyor. Dolayısıyla MİT Başkanı'nın Pakistan'daki ziyareti hem Körfez ve hem de Pakistan-Afganistan açısından çok önemli olarak değerlendiriliyor. Pakistan'da başkent İslamabad'da yorum bu yönde. Şimdi Çin Dışişleri Bakanı ABD Dışişleri Bakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanı ile görüşmesinden sonra. Ama ABD ve İran üst makamları tarafından gelen sert açıklamalar tabii ki huzura doğru, istikrara doğru diplomatik çabalarını gölgelemeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Körfez'deki durum ya gerilim düşecek ya da büyük bir gerilime sebep olabilir.
0: Evet.
5: Yani bu şekilde değerlendirmeler var İslamabad'da.

0: Avrupa'da Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'na dün hitap etti ve bir tanımla karşı karşıyayız. Ortak üyelik dönemi. Bugüne kadar Avrupa Birliği içerisinde birliğe tam üye olunurdu. Ortak üye gibi bir ifade hiç görmemiştik ama Kanada ile birlikte bu değişiyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen teklifte bulundu. Kanada bizim ortak üyemiz olsun dedi. Mark Carney de sıcak karşıladı ama nedir bu ortak üyelik? Hemen ona bakalım. Ortak üyelikte aslında bir kurumsal bir üyelik söz konsil, yani AB'nin karar mekanizmalarında yer almıyor. Mark Carney Kanada tarafı bunu benzersiz bir ittifak olarak tanımlıyor. İşin aslında savunmada ve ekonomi alanında daha yoğun bir işbirliği olarak da tanımlanabiliyor. Ancak Kanada'nın AB ile ortak üyelik yolunda ilerlemesi ABD'yi rahatsız etti. Donald Trump dün kameraların karşısına geçti ve eğer böyle bir şey olursa Avrupa ile ticareti keserim dedi.
1: Avrupa Birliği Kanada'ya ortak üyelik teklifinde bulundu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, birliğin durumu konuşmasında Kanada ile yeni dönemin mesajını verdi.
2: Kanada ile ilişkilerimizi en yüksek seviyeye çıkarmak istiyoruz. Acilen ilişkilerimizi yeniden şekillendirmeliyiz. Kanada ile Avrupa Birliği'nin ilk ortak üyesi olarak çalışmak istiyoruz.
1: Ancak Ottawa ile Brüksel arasındaki bu yakınlaşma ABD'yi rahatsız etti. ABD Başkanı Donald Trump Avrupa ülkelerine yeni yaptırım tehdidinde bulundu.
3: Bu çok komik. Kanada çok kötü bir ticaret partneri. Eğer bu olursa bence düşmanca bir hareket olur. Avrupa ile ya ticareti durdururum ya da ciddi tarifeler getiririz.
1: Kanada ile Avrupa Birliği arasında kurulması hedeflenen ortak üyelik sistemi daha önce var olan bir uygulama değil.
4: Avrupa Birliği'nde ortak üyelik sistemi yok. Ama üzerinde çalışılan model ile tam üye olmadan çok daha yakın ve kapsamlı bir ilişki kurulması öngörülüyor.
1: Ortak üye Avrupa Birliği'nin karar mekanizması içerisinde yer almıyor. Ama birlikte savunmadan ticarete kadar geniş bir alanda yoğun bir işbirliği öngörüyor. Avrupa Parlamentosu'na seslenen Kanada Başbakanı Mark Carney de birlikte daha güçlüyüz dedi, ortak üyelik önerisine tam destek verdi.
5: Sayın von der Leyen'in ortak üyelik fikrini memnuniyetle karşılıyoruz. Kanada Avrupa'nın enerji ihtiyacını karşılayabilir. Ayrıca neyi önermediğim konusunda da net olmak istiyorum. Sadece daha iyi bir üsluba sahip, bir büyük güç rakibi haline gelmek amacıyla üçüncü bir blok oluşturmayı önermiyorum.
0: Gecenin önemli gelişmeleriyle devam edelim. Resmi gazetede yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün atama kararnamesi. 39 ilin emniyet müdürü değişti. Peki hangi illerde değişim söz konusu? Hemen bakalım.
6: Emniyet Genel Müdürlüğü kararnamesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Buna göre merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği oldu. İzmir, Samsun ve Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 39 ilin emniyet müdürü değişti. 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekilirken 23 polis baş müfettişi ise emniyet müdürü oldu. Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük de Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Bu iki atama Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı'ndaki üst düzey görev değişiklikleri arasında yer aldı. Kararname ile Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığına Fatih Tulkan, Kenya Büyükelçiliği'ne de Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Selin Özaydın atandı. Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alınırken yerine Cihat Erce İşbaşar getirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni atanan ve görev yerleri değişen emniyet müdürlerine başarılar diledi.
0: İstanbul'da Sarıyer'de çokça üzerine konuşulması gereken bir olay yaşandı. 14 yaşındaki bir çocuk, altını çizelim, 14 yaşındaki bir çocuk husumetlisine gözdağı vermek için Kalaşnikov'la havaya ateş açtı. 14 yaşındaki bir çocuk Kalaşnikov silahı nasıl ulaşabiliyor? Ardından o silahla nasıl husumetlisine gözdağı vermek istiyor? 14 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Çok çok fazla soru var sormamız gereken.
7: Kızım?
1: 14 yaşındaki çocuk husumetlisine gözdağı için Kalaşnikov'la ateş açtı. Çok geçmeden yakalandı. Görüntüler İstanbul Sarıyer'de kayda geçti. Akşam saatleriydi. İddiaya göre husumetlisine gözdağı vermek isteyen 14 yaşındaki bir çocuk evinin önünde Kalaşnikov'la havaya ateş açtı.

0: Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Saldırgan kısa sürede yakalandı. Olayda kullandığı Kalaşnikov'u metruk bir binadaki koltuk süngerinin içine sakladığı ortaya çıktı. Silaha el konuldu, şüpheli adliyeye sevk edildi.
1: Haftayı tamamlıyoruz. Her sabah olduğu gibi meteoroloji uzmanımız Adil Tek bizlerle birlikte. Adil Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Gökhan, teşekkürler.
1: Artık haftanın sonuna geldik. Cuma günündeyiz. Peki nasıl bir hava bizi bekliyor?
2: Evet, yağışlı hava devam ediyor aslında. Batıda birazcık kesildi yani Marmara'nın batı bölümlerinde yani Trakya'da, İstanbul'da da artık kesilmiş vaziyette. Ege'de kesilmiş vaziyette ama gördüğünüz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son radar görüntüsü şu andaki görüntü. Yani şu anda yağan yerleri görüyoruz. Marmara'nın doğusunda özellikle Kocaeli, Sakarya, yukarıya doğru kuzey yine doğru olan ilçelerinde, İstanbul'da da daha çok Tuzla'ya doğru olan bölümde yağışı görüyoruz. Artık bu İstanbul merkezi içerisindeki yağışlar kesilmiş vaziyette ama özellikle Ege'nin iç kesimleri, o Akdeniz'de bugün yağışlar sürüyor. İç Anadolu'da da devam edecek gözüküyor. Şu son görüntümüzde de baktığımızda Konya, Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri ve Akdeniz'in doğusunda özellikle Hatay, Adana civarına yaklaşan bir sistem var. Evet, bugün için zaten orayla ilgili uyarılarımız var. Olacak az sonra, onları da aktaracağız. Özellikle Hatay ve Adana'da kuvvetli yağış olasılığı çok yüksek gözüküyor. Yine İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında devam eden yağışlar var. Aynı şekilde de yine Güneydoğu Anadolu'da da kuvvetli rüzgarlar bugün etkili olacak. Hemen diğer haritamıza
1: hemen
2: geçelim.
1: Hemen haritamızı değiştirelim. Bu noktada karşımıza yeni bir harita çıkacak çünkü.
2: Yani o genel,
1: Şimdi bu harita?
2: Bu uzun vade bunlar. Uzun vade tahminlerimiz aslında bu hafta biraz daha serin bir haftaya girdik.
1: Mavi renk var, evet.
2: 21-28 Eylül arası olan haftamız biraz daha serin hafta. Özellikle Marmara, İç Anadolu, Batı Karadeniz'de sıcaklıklar ortalamaların altında kalıyor.
1: Yani biz bu hafta iyiden iyiye üşüyecek
2: evet,
1: miyiz?
2: 28'ine kadar evet serin bir hafta bizleri bekliyor. Hatta salı gününden itibaren kuzeyden gelecek olan bir yağışlı sistem var. O sıcaklıkları biraz daha düşecek. Şu anki düştüğümüz değerlerden biraz daha aşağı düşüyor.
1: Şimdi Ekim'e gidiyoruz sonra.
2: Ekim'e doğru gittiğimizde biraz daha mevsim normalleri. Doğu'da biraz daha kendi değerlerinin ortalamalarının üzerinde. Ekim'in ilk haftası yine bir parça daha sıcak. Yani kendi değerlerine göre, Ekim'in ortalamalarına göre. Ekim ayı genel olarak gördüğümüz gibi sıcak kendi geçiyor. Ortalamaların biraz üzerinde. Tabii ki ama direkt yaz havası değil tamamen ortalamanın üzerinde. Ekim'in sonuna doğru da Kasım'a doğru yurdun doğusunda birazcık serin havalar var ama batı bölgelerde yine mevsim normalleri değerler.
1: O zaman sadece bir hafta soğuyoruz sonra normale dönüyoruz.
2: Ondan sonra ısınmaya başlıyoruz. Yani bu hafta biraz serin geçireceğiz. Kış hemen hop diye gelmiyor. Onu
1: o zaman bölge bölge bakalım. Hızlıca haritamızı hemen ekrana gidelim. Marmara'ya bakalım. Evet. İstanbul bugün 26 dereceye görüyoruz.
2: İstanbul'da bugün artık yağış, o yağışlı hava etkisini kaybetmiş vaziyette. Biraz daha Marmara'nın doğusunda yağışlar var. İstanbul'da dediğimiz gibi salı günü kuzeyden gelecek olan bir sistem var. O salı gününden itibaren o sıcaklıklar biraz daha düşüyor. Bugün ve yarın hafta sonuna doğru da yağış yok ama sıcaklıklar aslında 26 derecelik sıcaklık değerleri yaz sıcaklığıdır. Yani 25 derece maksimum sıcaklık 25 dereceye çıktığında biz buna yaz günü diye adlandırırız. Gece sıcaklığı 17-18 derece. Aslında biz çok o sıcaklar çok sıcaklarla boğuştuğumuz için evet. Bu 26 derecelik değerler sanki serinmiş gibi şey yapıyoruz. Aslında çok
1: ama
2: soğuk.
1: Ama akşamüstü de artık üşütmeye başladı.
2: Biraz daha serin evet. Aslında o normalde Ağustos'un 15'inden sonra aslında gece sıcaklıkları biraz daha düşmeye başlar.
1: O zaman Ege'ye bakalım. Ege'de sıcaklıklar 30'un evet. üstü hala.
2: İzmir, Aydın biraz daha 30 dereceler. İç kesimlerde sıcaklıklar artık gece sıcaklıkları evet. 9 derecelere kadar düşmeye başladı. Yakın plan içinde İzmir'e hemen detayına bakalım.
1: Şöyle bakalım isterseniz.
2: İzmir detayına da baktığımızda yakın planda İzmir'deki sıcaklıklar 29-30 derecelerde artık sönümlenmeye başladı oradaki sıcaklıklar. Gece sıcaklıkları 20 derecelerin evet. altına inmeye başladı. Oralarda birazcık üşüme. Özellikle İzmir'in iç ilçelerinde Bayındır gibi, Buca gibi ilçeler biraz daha serin
1: artık
2: olmaya
1: değil mi?
2: Torbalı gibi ilçeler biraz daha serin oluyor. O sıcaklıklar 17-18 derecelere kadar iniyor.
1: O zaman bir de Akdeniz diyelim.
2: Evet, Akdeniz'in doğusu bugün özellikle çok etkili. Batısındaki yağışlar aslında gece saatlerindeydi. Biraz daha kesildi bu yağış. Sistem biraz daha doğuya doğru kayıyor. Kuzeyindeki İç Anadolu'ya yakın bölgelerde Isparta, Burdur ve Konya'ya yakın olan yerlerde yağış devam ediyor.
1: Evet.
2: Bugün gün içerisinde özellikle Mersin, Adana ve Hatay kuvvetli yağışın etkisinde kalacak.
1: Bir kez daha söyleyeyim. Mersin, Adana, Hatay'a bugün
2: Hatay'da
1: dikkat.
2: Çok kuvvetli yağış var bugün. Az önceki radar görüntümüzde de gördük. O görüntü biraz daha kuzeye doğru kaymaya başlayacak ve Hatay'da kuvvetli yağışların olasılığı çok yüksek bugün. Ve sıcaklık değerleri de önümüzdeki günlerde biraz daha düşüyor olacak. Yani çok fazla
1: değişmiyor. Bu o zaman gün boyunca özellikle Doğu Akdeniz'i daha fazla takip ediyor olacağız. Bir de İç Anadolu diyelim. Başkent Ankara nasıl?

0: Her yer yağışlı. Az önceki zaten görüntümüzde de vardı. Genel olarak İç Anadolu'da yağışları görüyoruz. Başkent Ankara'da bugün sıcaklık 23 dereceye kadar inmiş vaziyette. Önümüzdeki günlerde de en yakın yağış Salı günü, bugünkü yağışın ardından yağışlar kesiliyor. 24-25 derecelik bir sıcaklık yeri var ama gece sıcaklıkları artık başkentte. Gece hani başkentte artık ceketsiz, kabansız işte dışarı artık çıkılıyor.
1: Yaz aylarında bile zaten uyuşmayı görmüştük Ankara'dayken ama
0: 12-13 dereceye kadar indi.
1: Şimdi o zaman isterseniz Karadeniz'e diyelim.
0: Bakalım,
1: Karadeniz bütün bir yaz boyunca, Doğu Karadeniz hep yağış aldı. Tablo yine değişmiyor.
0: Karadeniz'de evet bugün yağışlar yine devam ediyor. Doğusunda biraz daha etkin olacak. Hafta sonunda da Doğu Karadeniz'de yağışlar sürüyor olacak. Özellikle bu gece ve yarın Doğu Karadeniz'de Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin gece saatleri ve yarın öğle saatlerine kadar çok kuvvetli yağışlar var. Buralarda yine
1: şehir merkezinden bahsediyoruz.
0: Evet, şehir merkezi sel ve su baskınları riski bulunuyor bu gece için ve yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli yağışlar.
1: O zaman bugün Doğu Akdeniz, özellikle bu geceden itibaren de Doğu Karadeniz'e dikkat.
0: Evet.
1: Risk çok fazla. Süremin sonuna doğru geliyorum. Çok hızlıca geçtik, devam edelim. Güneydoğu Anadolu'ya hemen bakalım. Güneydoğu Anadolu'da da
0: sıcaklıklar yüksek yerlerde çok fazla bir değişiklik yok. 33-34 derece. Sadece doğusunda biraz kuvvetli güneyli rüzgarlar var. Biraz toz taşınımı olabilir orada.
1: Burada da.
0: Yine sıcaklıklar aynı civarda devam ediyor. 32-33 derece. Gece sıcaklıklar artık düşmüş bu vaziyette.
1: Doğu Anadolu'ya
0: baktığımızda kuzeyinde zaten gene her zaman olduğu gibi yağışları görüyoruz ama genel olarak biraz daha tüm bölgede var yağışlar ama kuzeyinde biraz daha etkin olacak gözüküyor. Doğu Anadolu genel olarak bugün de yağışları alıyor.
1: Erzurum en düşük sıcaklıklardan biri. 22 dereceyi görüyoruz.
0: Önümüzdeki günlerde birkaç derecelik artışlar var ama çok fazla önemli bir salınım yok. Gece sıcaklıkları artık düşmüş vaziyette. Evet. Son olarak da şunu söyleyelim. Denizlerimizdeki rüzgarlar biraz azalmış vaziyette. Palamut bollaştı. Karadeniz'de özellikle rüzgar fırtına olmadığı zaman bol bol palamut geliyor. Yağışlar bol düştü. Palamutun fiyatı da oldukça aşağı geldi. Balık
1: daha da düşecek böyle diyorsunuz.
0: Evet, yani balık bollaştı.
1: Sizin balık sevdanızı biliyoruz zaten, balık tuttuğunuzda. Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Havanın durumunu konuştuk. Yeni güne başladık dedik ama bir de tabii ki İstanbul'daki trafik durumuna da bir hemen bakalım. Erşan Karaca bizi bekliyor olacak. Erşan günaydın. Kolaylıklar diyeyim. Meteoroloji uzmanımız Adil Tek'le havanın durumunu konuştuk. Peki trafiğin durumu ne? Hemen sözü sana bırakalım.
2: Günaydınlar ve yayınlar diyorum Gökhan Kurt. Trafiğin durumu aslında geride bıraktığımız gün içerisinde, yani hafta boyunca sabah saatlerinde özellikle %85'e kadar bir seviyede bir zirve yapmıştı sabah trafiği. Peki bugün haftanın son gününde cuma günü trafikte son durumu aktarmak üzere haber nöbetimiz devam ediyor. Bizler de Ok Meydanı metrobüs durağındayız. Hemen sizlerle görüntülerimizi paylaşalım. Görmüş olduğunuz gibi bize harika bir güneş karşılıyor. Fakat trafik için aynı durumu söyleyemeyeceğim. Yavaş yavaş ana arterlerde trafik katılım noktalarına aynı zamanda yoğunlukta başladığını ifade edelim. Okulların açılmasıyla başlayan hareketlilik, yağış ve yol çalışmaları nedeniyle bu hafta sabah saatlerinde trafik yoğunluğunu zirveye taşıdı Gökhan Kurt. İstanbul'da cuma sabahına yine ana arterlerde yoğun bir tempoyla başlıyoruz. Şu an için anlık verilere göre %42 ila %44 seviyelerine gelmiş durumda. Köprü geçişleri ve boğaz hattına bir bakalım. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişler şu dakikalarda açık seyrederken, Anadolu'dan Avrupa yönüne geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında özellikle Altunizade ve Kavacık katılımlarında kuyruklar oluşmaya başladığını ifade edelim. Hemen devam edelim. Köprü geçişleri ve Boğaz hattında aslında şöyle bir durum var ki Avrupa'dan Anadolu'ya geçişler şu dakikalarda açık seyrediyor. Anadolu'dan Avrupa yönüne geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında kuyruklar devam ediyor. D100-E5'e bir bakalım. Kartal Maltepe ve Bostancı Göztepe güzergahında kademeli bakım onarım çalışmaları ve yoğun katılım nedeniyle trafik ağır ilerliyor. TEM otoyolu Ataşehir, Dudullu ve Çamlıca gişeler yönünde ise çalışma kaynaklı şerit dağıtmaları mevcut. Bu noktalara sürücülerin yavaşlaması söz konusu. Hemen vakit kaybetmeden Avrupa yakasına bir bakalım. D100'e bir bakalım. Avcılar, Küçükçekmece ve Yeni Bosna katılımlarında klasik sabah yoğunluğu hakim. Alıcıoğlu, Mecidiyeköy hattında ise tempo düşmüş durumda. TEM otoyolu Mahmut Bey Gişeler ve Gazi Osman Paşa katılımında yoğunluk giderek artıyor. Fakat diğer günlere nazaran trafik yoğun olsa da ilerleme rahat bir şekilde devam ediyor. Karaköy Necati Bey Caddesi oldukça kullandığımız yollardan bir tanesi. Bu yolda bakım çalışmaları çalışması nedeniyle tamamen kapalı olduğunu belirtelim. Bölge trafiği alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Sarıyer Tüneli Çayırbaşı yönündeki kaza nedeniyle de tek şerit kapalı, bölgede yavaşlama hakim. Avrasya Tüneli'ne bakalım son olarak. Şu an için köprülere göre daha akıcı olsa da tünel girişlerindeki yoğunluk artış eğiliminde, özellikle sabah saatlerinde. Son olarak belirtelim ki sürücü

0: Bizlerimizin aynı zamanda trafiğe çıktıkları zaman takip mesafelerini korumaları ve güncel trafik durumunu kontrol ederek yola çıkmalarını öneriyoruz diyelim ve sözü Ok Meydanı'ndan stüdyomuza bırakalım Gökhan.
1: Erşan Karaca'ya notları için teşekkür edelim. Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Malum dün de ekranlara getirmiştik. Az önce de belirtmiştik. 131 fonun tasfiye sürecine ilişkin yol haritası da netleşmiş durumda. Peki bu noktada SPK'dan gelen açıklamaya da bakalım. Buna göre Tera portföy fonlarında Türkiye İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası tasfiye sürecini yönetecek. Yatırımcıların mutabakata yapılan hesaplarına fon varlıklarının nakde dönüştürülmesiyle elde edilen tutarlar payları oranında aktarılacak. Bunun altını çizelim. Peki bundan sonraki süreç nasıl olacak? Ona ilişkinde bir netlik söz konusu. İlgili fonların mal varlığının tasfiyesi, tasfiye duyuru tarihinden itibaren geçecek en fazla 3 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde sona erecek. Bu noktada tasfiye sürecinin nasıl olacağı önemli bir konuydu. İki bankayı etkilendirilmiş durumda. Tera portföyün fonunun sürecinde İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası tasfiye sürecini yürütecek. Onları da hemen belirtelim. TSPK'nın kararına göre Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak Türkiye İş Bankası, A1 Kapital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus ve Pusula Portföy'ün kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olaraksa Ziraat Bankası görevlendirilmiş durumda. Bankalar tasfiye süreçlerinde tam yetkili olacak. Tasfiye usul ve esaslarının yürürlüğe girmesine takip eden 2 iş günü içerisinde ise tasfiye konusu fonlarının tedavüldeki toplam katılma payı adediyle yatırımcıların bireysel saklama hesaplarındaki katılma payları da mutabakatlaştırılacak. Bu kapsamda varsa rehin, haciz, tedbir ve diğer başlıklar gerçekleşmemiş emirlere ilişkin mutabakatta merkezi kayıt kuruluşu ve bankalar arasında yapılacak. Günün önemli gelişmesi özellikle tabii ki bu süreçle birlikte ellerinde bu fon varlıklarını olanların ne yapacakları sorusu da yanıt bulmuş durumda. İki banka devreye giriyor. Ziraat Bankası ve İş Bankası tasfiye sürecinde aktif rol oynayacak. İşte burada da ekranlara getiriyoruz. O fonlardan 131 fon tasfiye kararı verilmişti. O fonlara ilişkin listede burada Atlas Portföy'ün elinde bulunan portföyler. Yine aynı şekilde Bulls Portföy'de yine aynı şekilde tasfiye edilen fonlar arasında. Bu noktadan itibaren Ziraat Bankası ve İş Bankası'nın aktif olarak görev yapacağını da belirtelim. 3 aylık bir süre bu noktada tasfiye içinde öngörülmüş durumda. İlerleyen dakikalarda bütün bu süreç nasıl işleyecek? Özellikle fon varlıkları piyasaya satılmayacak. Altı çizilmesi gereken bir son dakika. Daha da önemlisi bu fon varlıkları ile birlikte bu fonlarda parası olanlar, ciddi bir miktarda paradan bahsediyoruz. Paralarını nasıl alacaklar? Ne zaman alacaklar? Ya da birebir aynı şekilde mi alacaklar? Bunlar tabii ki mağduriyet yaratılmaması için de önemli noktalar. Buna ilişkin ilerleyen dakikalarda uzman konuğumuzla zaten konuşacağımızın da altını çizelim. 131 fonun tasfiye esasları da belli oldu. Peki bu noktaya nasıl gelinmişti? Aslında 2-3 gün öncesinde Borsa İstanbul'da yaşanan o hızlı düşüşle birlikte ardından likidite probleminin önüne geçmek amaçlı adımlar da atılmıştı dün itibariyle. Ekonomi ilişkin bu sıcak başlığı konuşacağız ilerleyen dakikalarda ama bir yandan da gündemimizdeki farklı başlıklara da bakalım. Elazığ'da bir aracın ortadan ikiye bölündüğü kazada Nursel Esmer ve Özgül Dolu hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden iki kadının iş için şehre gittiği öğrenildi. Kaza anının güvenlik kameraları da ortaya çıktı.
2: İş takibi için gittiler, bir daha geri dönemediler. Elazığ'da seyir halindeki otomobil karşı şeritten yola giren bir başka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle biri ters dönerek ikiye bölündü. Aracın hurdaya döndüğü feci kazada Nursel Esmer ve Özgür Dolu olay yerinde hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken iki kadının Elazığ'da bulunma nedeni de ortaya çıktı. Nursel Esmer ve Özgür Dolu'nun organize sanayi bölgesindeki bir tekstil firmasında ürün takibi yapmak

0: amacıyla kentte oldukları öğrenildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Esmer'in cenazesi Batman'a, Dolu'nun cenazesi ise İzmir'e gönderildi.
1: Az önce Adil hocamızla da konuştuk. Özellikle önümüzdeki hafta sıcaklıklar hissedilir bir şekilde düşecek. Bu ani sıcaklık değişimleri tabii ki son dönemde acil servislerde de yoğunluğa neden olmuş durumda. Ateş, mide bulantısı, halsizlik şikayetiyle aslında ortak şikayetlerle pek çok kişi soluğu hemen acil servislerde alıyor. Peki bu grip salgınına karşı ne yapılması gerekiyor? Tabii grip salgını ve grip mevsiminin başlaması grip aşısı tartışmasını da yeniden gündeme getirdi.
2: Havaların durumuna bağlı. Halsizlik, hapşırık.
3: 2 sene önce olmuştum.
4: Öksürük, ateş, halsizlik. Grip mevsimi başladı.
2: Grip aşısına talep var. Havaların soğumasıyla birlikte özellikle şu an çok soruluyor.
5: Havaların soğumasıyla birlikte grip vakaları da tırmanışa geçti. Hastanelerde yoğunluk başladı. Gözlerse grip aşısına çevrildi.
6: Koruyucu şemsiye gibi düşünün. Bu aşılar şemsiye gibi davranıyorlar. Kronik hastalıkları kötüleşmesini engelliyorlar. Hastane yatışlarını engelliyorlar.
7: Üşüme, halsizlik. Belki o şekilde olmayı da düşünüyorum. Kışa yaklaşıyoruz zaten.
4: Aşı sayesinde özellikle risk grubunda bulunanlar hastalığı çok daha hafif atlatıyor. Peki kimler risk grubunda?
6: 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan, astımlı hastalar, diyabeti olan, hipertansiyonu olan hastalarda biz grip aşısını olmalarını öneriyoruz.
2: Bağışıklığı düşük olan, bünyesi hassas olan çocuklar yaptırırsa iyi olur.
5: Risk grubunda olmayan kişiler aşı olmak zorunda değil. Yani onların aşı olmaması tek başına tehlikeli bir durum anlamına gelmiyor. Eğer ki gribi daha hafif atlatmak isterlerse yine grip aşısını tercih edebilirler.
6: Risk grubunda olmayan 65 yaş altı kişilerin olmasına gerek yok.
8: Grip aşısı oldum. Ben faydasını gördüm. Hiç hasta olmuyorum kışın. Olsam da hafif atlatıyorum, çok hafif. Normal risk grubunda değilim.
4: Grip aşısı için en uygun dönemse Eylül ve Ekim ayları.
6: Her yıl olmaları gerekiyor. Hani ben geçen sene oldum, bu sene olmama gerek yok diye bir şey yok.
5: 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar, yani risk grubunda bulunanlar grip aşısını ücretsiz olarak temin edebilirler. Ancak risk grubunda bulunmayıp yine de grip aşısı yaptırmak isteyenler eczanelerden 764 lira karşılığında grip aşısını alabilirler.
6: Risk grubunda olan hastalara reçeteleri yazılıyor ve ücretsiz olarak eczaneden gidip alabiliyorlar.
2: Aşılarını reçetesiyle birlikte acillerde, sağlık ocaklarında yaptırabilirler.
5: Kaç yaşındasınız?
9: 77 yaşında. Grip aşısının bir zararı yok, faydası var. Oldum ve faydasını gördüm. Ücretli bir şey yok.
1: Siyaset diyeceğiz. Siyaset dediğimizde artık iyiden iyiye seçimleri tabii konuşmaya başladık. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihine ilişkin önemli bir açıklama Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi. Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 16 Nisan 2028 tarihinde yapılabileceğini söyledi. Başkan Erdoğan'ın da son kez Cumhurbaşkanı adayı olarak seçime girmesi için de önünde herhangi bir engel olmadığını da altını çizdi. Teröristi Türkiye sürecine ilişkin de önemli tespitleri vardı Mehmet Uçum'un. Hemen bakalım.
10: Siyasi olarak önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımızın son kez aday olması gerçekleşmiştir. Artık bu gerçeği kabul etmek gerekir. Bunun hukuki olarak sürecini tamamlamak gerekir.
0: Seçimler için 16 Nisan 2028 tarihini işaret etti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonu'nun düzenlediği programda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 2027 yılı Kasım ayında seçim ihtimalinin düşük olduğuna dikkat çekti, 2028'e vurgu yaptı.
10: 16 Nisan 2017 referandumun yıl dönümü, 11. yıl dönümü, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmenin yıl dönümü. Dolayısıyla 16 Nisan veya öncesinde bir tarih,
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, terörsüz Türkiye sürecine yönelik de konuştu. Teyit ve tespit mekanizmasının önemine değindi. Silahların bırakılmasının teyit edildikten sonra Milli Güvenlik Kurulu kararıyla yıl bitmeden ilan edileceğini belirtti.
10: MGK kararının ilanından sonra 6 aylık başvuru süresi başlayacaktır. Bu da diğer bir aşamadır. Tespit aşaması, teyit aşaması, sonra başvuru aşaması. Başvuru aşaması biliyorsunuz, kararın ilanından itibaren 6 ay sürecektir. Bu 6 ay içerisinde yasanın kapsamında olanlar, yasadan yararlanacağını düşünenler ilgili yerlere başvuru yapacaktır.
0: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmalarından bahseden Uçum, 4 alt komisyon kurulduğunu bildirdi. Uçum, Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nda İmralı'ya görev verileceğini duyurdu.
10: Muhtemelen Öcalan'a bu alt komisyonlarda, bu komisyonda bir görev verilecektir. Buradaki statüden kasıt, bekleneni daha iyi yapabilmesi için ona sağlanan bir imkandır.
0: Uçum, Öcalan'a verilecek görevin farklı şekilde değerlendirilmemesine işaret etti. İmralı'daki konutun cezaevine bağlı ek ünite olarak inşa edildiğini söyledi.
10: Aslında fiilen serbest bırakıldı şeklinde bir sonuç çıkarılamaz. Çünkü Öcalan'la yürütülen süreç bir diyalog sürecidir.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, terör meselesinde muhatabın Öcalan olduğunu da vurguladı.
10: Örgütü kim kuruyorsa, silahı kim kullandırmışsa, feshedecek olan da, silahı bıraktıracak olan da odur. Öbür türlü devlet bunu güvenlik pratiğiyle yapar. Ama bunu bu yöntemle yapmayı tercih ettiğine göre o diyalog üzerinden onu yapar. Diyalogda muhatap aldığı kişinin de daha bu görevi daha rahat yerine getirebilmesi için bir komisyonda görevlendirilmesi, daha rahat bir çalışma ortamına kavuşması bir gerekliktir bu sürecin nihayete ermesi açısından. Bu sağlanan bir imtiyaz değildir. Tam tersine görevin gerektirdiği bir ortam sağlamaktan ibarettir.
3: Türkiye Basın Federasyonu tarafından...
1: Siyasette bir yandan da Yeni Parti'deki isim krizi var. Çünkü Yeni Parti ve Yenilik Partisi'nin isimleri benzerlikleri nedeniyle Yeni Parti'nin isminin değişmesi gündemde. Peki nasıl bir yol haritası izlenecek? Yeni Parti'nin ismi için A ve B planı hazır. Hemen detaylandıralım. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yenilik Partisi'nin isim benzerliği gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine ihtarda bulunarak isim değişikliği yapılmasını istediği Yeni Parti için verilen 30 günlük sürenin dolmasına karşın bu yönde herhangi bir adım atılmadı. Bundan sonra isim tartışmaları ile ilgili A ve B planları hazırlayan Yeni Parti, Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararı bekleyecek. Yüksek Mahkemeden aleyhine bir karar çıkması halinde ise kararın zamanlamasına göre Kurucular Kurulu ya da olağanüstü kurultayla yeni ifadesi korunacak ve bu şekilde yoluna devam edecek. Peki hangi isimlerden bahsediliyor? Partinin isminin değişmesi durumunda Türkiye'nin Yeni Partisi, Yeni Değişim Partisi, Yeni Türkiye Partisi gibi isimler. Tabi akıllara siyasette şu soru geliyor. Bu sürecin Butlan davası ile birlikte böyle olabileceği belliyken neden parti ismi konusunda daha titiz davranılmadı? Bu da siyasetteki tartışmalardan biri. Ama aynı zamanda CHP ile Yeni Parti arasında da gerilim var. Hem isim krizi hem de CHP ile yaşanan tartışmalara bakalım.
11: A Haber Radyo, 24 saat haber.
0: Halkbank'ın katkılarıyla
12: Avrupa'nın 16 ülkesinde tam elektrikli otomobillerin yeni araç satışlarındaki payı Ağustos'ta %30,5'e yükseldi. Avrupa Birliği genelindeki pazar payı ise %31,2 olarak öngörüldü. Yılbaşından Ağustos sonuna kadar tescil edilen tam elektrikli otomobil sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %33,1 artarak 1.673.856'ya çıktı. Elektrikli otomobillerin bu dönemdeki pazar payı da %22,5 oldu. Avrupa, elektrikli otomobil pazarındaki büyümeye Almanya ve Fransa öncülük etti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
13: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
14: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
5: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
10: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
11: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
12: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
13: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
14: Akakçe. En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
15: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.

0: faturamda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Bir reklam. A Haber Radyo.
3: Reklam. Ooo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
7: lazım. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Umran Oto Ekspertiz.
10: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
11: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
12: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
13: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şube

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
3: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
7: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
11: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
5: Haber Radyo canlı yayın.
12: Evet. Bu maçı kazanarak şampiyonluk yarışında yeniden ben de varım demek isteyecektir Gökhan.
13: Konuşmaya devam edeceğiz. Hem dev derbiyi konuştuk, hem Beşiktaş'ı konuştuk. Mustafa İnce bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Kolaylıklar dileyelim.
12: Teşekkür ederim. Sağ olun.

0: Saatlerimiz 8'i gösteriyor. A Haber ekranlarında sıcak başlıkları aktarmaya devam ediyoruz. Az önce bir son dakika gelişmesi olarak aktarmıştık. Bugün gözler tabi ekonomiye çevrilmiş durumda. Çünkü 131 fonun tasfiyesine ilişkin olarak kısa bir süre önce Sermaye Piyasaları Kurulu yani SPK bir liste yayınladı. O listede tasfiye sürecinin nasıl olacağı da netleşmiş durumda. Tabi burada en fazla merak edilen miktar, en fazla merak edilen konu bu tasfiye süreci içerisinde yer alan fonlarda bulunanlar paralarını nasıl ve ne şekilde alacaklar? O esaslar da belli oldu. Yeni saate bir bağlantıyla başlıyoruz. Çok değerli bir yayın konuğumuz olacak. Ekonomist Mustafa Aşkın bizlerle birlikte. Sayın Aşkın yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın.
1: Teşekkür ederim Gökhan Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Tabii ki çok fazla konuşacağımız detay var ama hiç şüphesiz ki bu fonlarda yatırımı olanlar, bu fonlarda paraları olanlar nasıl bu paraları alacak? En önemli soru şu an için bu.
1: Tabii son zamanlarda hareketli ve hararetli günler yaşıyorduk borsa ve fon piyasası olarak. Sermaye Piyasası Kurulumuz duruma müdahale etti. İlk önce yatırımcıların panik olmaması gerekiyor. Bunu bir kez daha altını çizeyim. 131 fona ait yatırım payları olan yatırımcılar hangi fonların hangi portföy yönetim şirketine devredildiğini Sermaye Piyasası Kurulumuzun açıklamasından öğrenebilirler. Ardından bu devirlerle ilgili hesaplama ve bakiyelerle ilgili bazı muhasebe işlemleri portföy yönetim şirketleri tarafından yapılacak, denetlenecek. Ardından da satış veya alışla ilgili yükümlülükler yerine getirilecek. Dolayısıyla biraz süre tanımaları lazım pay sahiplerinin. Önümüzdeki bir hafta 10 günlük süreç içinde bu fonlarla ilgili muhasebe ve bakiye kontrollerinden sonra yayınlanan bildiride 3 aylık bir zaman var. 3 ay içinde de bunların tasfiyesinin yapılacağı net bir şekilde ifade ediliyor. Dolayısıyla panik yapmadan ilgili kurumların yönlendirmesiyle hareket etmelerinde fayda var.
0: Bu noktada tabii az önce yayınlanan bildiride de İş Bankası ve Ziraat Bankası'nın görevlendirildiği belirtildi. Buradan ne anlamamız gerekiyor? Bu iki banka nasıl bir süreç yürütecek?
1: Esasında iş portföy ve ziraat portföy görevlendirildi. Banka değil. Portföy yönetim şirketleri bu işleri yapmakla ehil ve lisanslı kurumlar. İki portföy yönetim şirketimiz de Türkiye'deki en büyük şirketlerden ikisini oluşturuyor. Dolayısıyla tecrübeli ve altyapıları uygun diye muhtemelen Sermaye Piyasası Kurulu tarafından seçilmişler. Onlarla ilgili adaptasyon ve sisteme entegre işlemleri yapıldıktan hemen sonra bu iki kurumumuz piyasayı da bozma bence özen göstererek gerekli işlemleri yapacaklardır. Dolayısıyla bu esasında piyasanın bozulmaması bir bakıma hem fon sahiplerinin yani satılmasını istedikleri fonlara sahip olan kişilerin hem de diğer aktörlerin piyasada biraz daha dengeli hareket etmesi için de bir fırsat yaratacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki Mustafa Bey, merak edilen bir başka soru bize de sosyal medya üzerinden çokça geliyor. Tabii ki bu fonlara yatırım yapanların fonları almış oldukları bir değer var. Şimdi bu fon tasfiye sürecinin sonrasında o paralar iade edilirken değerleme nasıl yapılacak? Hangi duruma göre değerleme belirlenecek?
1: Benim anladığım kadarıyla piyasa fiyatı üzerinden ve eldeki varlıkların son gerçekleşme fiyatları üzerinden değerleme yapılacak. Dolayısıyla ben mesela geçtiğimiz pazartesi günü fonu satış emri verdim. Ancak bu fondaki satış emri gerçekleşmedi yasaklar dolayısıyla ben pazartesi günkü fon değerini isterim deme şansı yok yatırımcının. İlgili kurum ziraat portföy ve iş portföydeki arkadaşlarımız bakiyelere bakacaklar, değerlemeye yapacak. Borsada satması gerekiyorsa borsa fiyatı, borsa dışı bir piyasada satmak gerekiyorsa da borsa dışındaki fiyatı baz alarak yavaş yavaş bu süreci tamamlayacaklar.
0: Diğer yandan tabii ki dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkan'la toplanan o kuruldan çıkan kararlar, piyasayı rahatlatma adımları vardı. Fonlara yönelik tabii ki endişeler hala da devam ediyor. Yatırımcıya bu noktada tavsiyeniz ne olur? Çünkü bugün de tabii ki borsada işlemler devam edecek.
1: Şüphesiz biz yıllardır ifade etmeye çalışıyoruz. Kolay ve hızlı para kazanmak diye bir kavramdan uzak durmaları gerekiyor. Normal yönetilen fonların yıllık %50, %40 getirdiği bir yerde %1000, %2000 fon getirisinin cazibesine aldanmamaları lazım. Dolayısıyla bu bir finansal tuzağa dönüşüyor. Finansal okuryazarlık çok çok önemli. Diğer taraftan da güvenilir sağlam kurumlarla iş yapmalarında çok ciddi hayatiyet

0: bahsediyor. Bu tip olaylar bir bakıma yatırımcının da psikolojisinin dengelenmesine yol açıyor. Umarım bundan sonra bu tip hareketlere karşı biraz daha duyarlı olur yatırımcı. Dolayısıyla dikkat edilmesi gereken önemli kavram, piyasa ortalamalarına çok üzerinde getiri vaadi veya getirinin ciddi derecede risk taşıdığının bilinmesi.
1: Bir de son olarak tabii ki bu tasfiye süreciyle birlikte dün emlak katılımın yapmış olduğu bir açıklama var. Yeni satın alma sürecinde başladığı bir evin ve katılım evimini satın alma için de sürecin başlatıldığı belirtildi. Yine bu noktada da aslında çok fazla yatırımcı olduğunu da biliyoruz. Bu sistemde buna ilişkin hangi adımlar atılıyor ve nasıl bir mesaj veriliyor piyasaya?
0: Şimdi tasarruf sandığı mantığıyla hareket eden, sonu evimle biten pek çok kurumumuz var. Burada tabii faize hassas veya daha kolay ev araba almak isteyen yatırımcılarımızın da yaptığı çeşitli girişimler söz konusu. Dolayısıyla evvel emirde buradaki kişilerin de paniğe girmemesi gerekiyor. Tasfiye veya zorluk yaşayan iki tane kurumu Emlak Katılım Bankası'nın alt kuruluşları alarak bunu bir bakıma nötralize edecekler. İlgili süreci banka açıklayacaktır. Dolayısıyla burada parası olan yatırımcıların da bankanın açıklamaları ve yönlendirmelerini izlemelerini tavsiye ediyorum. Panik yapacak bir şey yok. Evet. Belki ufak tefek gecikmeler olabilir ev veya araba alımlarıyla ama netice itibariyle haklarını kaybetmeden bu sürecin devam edeceği düşüncesindeyim.
1: Mustafa Bey, süremizin sonuna geldik ama tabii bu noktada küçük yatırımcılar, bizi şu an izleyen ve hala işlemlerine devam edecek, birazdan piyasaların açılması birlikte bir panikle yaşayan bir kitle olduğunu gördük ve görüyoruz. Son tavsiyeniz nedir? Özellikle kafasına soru işareti olan yatırımcılara ve küçük yatırımcılara yönelik.
0: Paniğin kimseye faydası yok. Burada şunu çok iyi öğrenmesi gerekiyor. Biz sermaye piyasası kurulumundaki yetkililerle de konuşuyoruz, bakanlıklarla da konuşuyoruz. Sosyal medyada veya diğer mecralarda garip iddialarda bulunan kişileri takip etmeyi bırakmaları, yetkili kurumlarla iş yapmaları, soğukkanlı olmaları ve az önce söylediğim gibi yüksek getiri vaadine veya gerçekleşmiş yüksek getiriye karşı da çok çok dikkatli olmaları gerekiyor.
1: Ekonomist Mustafa Aşkın bizlerle birlikteydi. Sayın Aşkın, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Mustafa Bey'e teşekkür edelim ve Mustafa Bey'i uğurlayalım. Bir yandan da tabii güne ilişkin söyleyeceklerimiz var ama Mustafa Aşkın'ın söylediği o ifadeyi bir kez daha tekrarlamakta fayda var. Panik yapılmaması gerekiyor. Sistemin devamlılığının ne kadar önemli olduğunu da zaten dün de vurgulanmıştı. Herhangi bir sistemin tamamına yayılmış bir problemden de bahsedilmiyor. Panik havasından da ve özellikle sosyal medyadaki o provokatif paylaşım yapanlardan da bu alanda da uzak durulması gerekiyor. Her alanda olduğu gibi. Bugüne ilişkin gündemimiz ne? Bugüne ilişkin gündemimiz İstanbul Havalimanı olacak. Başkan Erdoğan İstanbul Havalimanı'nın yeni pistinin, Doğu Batı pistinin açılışını gerçekleştirecek. Bu açılış öncesinde ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve pisti havadan denetledi. Hemen o anlara bir bakalım.
2: İstanbul Havalimanı'na doğru yanaşıyoruz. Yarın açılışını yapacağımız Doğu Batı pistini şöyle görebiliyoruz. Doğu yönüne gidecek olan uçaklar buradan kolayca kalkış yapacaklar. Hem taksi yolunda hem zamanda ve yakıtta ciddi bir tasarruf sağlanmış olacak. İnşallah yarın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.
3: İstanbul Havalimanı'nda ilk Doğu-Batı pisti açılıyor. İstanbul Havalimanı'nda uçuş trafiğini daha da hızlandıracak yeni dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, havalimanının 4. ana pistini Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açacaklarını bildirdi. Yeni pistin devreye alınmasıyla havalimanındaki toplam pist sayısı 6'ya çıkacak. Doğu-Batı yönünde inşa edilen pist 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olacak. Yeni pistte özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi sürelerinin kısaltılması hedefleniyor. Böylece yakıt ve zaman tasarrufu sağlanması, olumsuz hava koşullarında ise operasyonların daha etkin yürütülmesi planlanıyor.
1: Son dakika gelişmelerle, sıcak gelişmelerle devam ediyoruz. A Haber'e özel bir görüntüyü de ekranlara getirdik.

0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler var. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım'la Hasan Atilla Uğur da gözaltına alındı. Hemen detayları da konuşacağız. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş bizlerle birlikte olacak. Mehmet, günaydın. Özel görüntülerimiz de var. Hemen detayları senden alalım.
1: Günaydın Gökhan Kurt. Evet, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltı dalgası sürmeye devam ediyor. Gözaltı kararı bulunan emekli jandarma Hasan Atilla Uğur da gece saatlerinde, akşam saat 24 sularında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dönüşünde, Türkiye dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolünün hemen ardından gözaltına alındı ve şu anda da A Haber ekranlarında Atilla Uğur'un gözaltına alınma anlarını ekranlarda görüyorsunuz. Evet, dediğim gibi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla eski iki savcının ardından o dönem Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı olarak bulunan emekli jandarma Hasan Atilla Uğur'da gözaltı kararı verilmişti ve kendisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu biliniyordu ve oradan dönüşün hemen ardından gece saat 24 sularında İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından pasaport kontrolünde gözaltına alındı. İstanbul polisi tarafından Atilla Uğur gözaltına bu şekilde alındı ve ardından da Maslak'ta bulunan jandarma komutanlığına teslim edildiğini sizlerle paylaşmış olalım. Evet, Hasan Atilla Uğur yakalama kararının çıkarılmasının ardından bir açıklama yapmıştı bir siteye ve orada akşam İstanbul'a döneceğini ifade etmişti. Ve benimle birlikte koğuş arkadaşım Hasan Ataman Yıldırım'la da bir işlem yapılmış. Savcının beni ifadeye çağrılması normal demişti ve ardından da dediğim gibi İstanbul'a, işte bu görüntülerde şu anda haber ekranlarında görüldüğü gibi Hasan Atilla Uğur İstanbul Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra uçağa pasaport kontrolünün hemen ardından İstanbul polisi tarafından işte bu şekilde gözaltına alındı. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde de yine Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinden Raci Şaşmaz soruşturma kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermiş ve ifadesinde Hasan Atilla Uğur'un ismini de zikretmişti. Hı hı. Ve ardından da dediğimiz gibi şu an itibariyle bu konuyla ilgili gözaltına...
0: Peki Mehmet, şimdi baktığımızda az önce sen de söyledin, aslında dün bu gözaltı kararları gelmişti. Kimlerden bahsediyoruz? Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları. Peki bu isimler, özellikle dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ve cezaevi savcısı, neyle suçlanıyorlar?
1: Yani burada dediğimiz gibi şimdi bu ölümün gerçekleşmesinde, özellikle de tam da Kozinoğlu'nun ölümünün gerçekleşmesinden hemen kısa bir süre önce orada alınan o gardiyanın, yani Ferhat Gül'ün ve yine o süreçte kendisine hızlı müdahale edilmeyişinin ile ilgili şüpheli bir ölüm ortada olduğu biliniyor. Ve yine o dönemde biliyorsunuz ki bir FETÖ bağlantısı var şimdi bu işin içerisinde. Yani ilk günde de ifade etmiştim, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'le yaptığımız görüşmede kendisi şunu ifade etmişti. Yani burada Kozinoğlu soruşturmasında şüpheli ölümün yanında bir örgütsel faaliyet söz konusu ve burada bir FETÖ izi var demişti. Bu kişilerin de FETÖ bağlantısıyla olan ilişkileri araştırılıyor ve burada özellikle Kozinoğlu'na bu ölüm tasarlanarak yapıldı ve ciddi bir planlamanın, organizasyonun olduğu düşünülüyor ve bu şüpheyle aslında olaya yaklaşılıyor. İşte o dönemde de hemen kendisinin yanında bulunan isimlerden bir tanesi de Atilla Uğur'du. Çünkü evet, onlar da tam da ölümün gerçekleştiği anda yanındaydı ve dosyayı kapatan başsavcının zaten FETÖ'den ihraç edildiğini biliyorsunuz. Hı-hı. Ve yine Kozinoğlu'nun ifadesini alan Zekeriya Öz'ü hatırlayacaksınız. Hı-hı. Ve öbür taraftan gardiyanı FETÖ'cüydü. Yani dört bir tarafını FETÖ'cüler sardığı görülüyor ama bu ölümün kimlerle birlikte yaptığının da araştırılması üzerine aslında şüpheli görülenler şu anda bir bir gözaltına alınıyor. Dediğim gibi son olarak da gözaltına alınan kişi Atilla Uğur'du. Akşamsı gece saat 24 sularında İstanbul Havalimanı'nda, evet, İstanbul polis tarafından gözaltına alındı ve jandarmada ifadesi şu saat itibariyle alımı devam ediyor.
0: O ismin, yani Atilla Uğur'un gözaltına alınmasına ilişkin de özel görüntüleri ekranlara getiriyoruz. A Haber özel görüntüler olduğunu da hatırlatalım. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş tüm detayları bizden aktardı. Mehmet'e teşekkür ederim. Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Bugün güne hızlı başladık. Günün pek çok önemli gelişmeleri var. Yeni son dakika gelişmelerimiz de var. Onları da belirteceğiz ama bir gazete manşetlerimize baktığımızda Hürriyet Gazetesi diyelim. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde o az önce konuştuğumuz tabii ekonomideki sıcak başlık yer alıyor. Fon depremi. Neler var o detaylarda? olaylara hemen baktığımızda sayfa başlığımızı hemen büyütelim ve büyüttüğümüzde

0: Zaten detaylar karşımıza çıkacak. Borsa İstanbul'da sert satış dalgasına yol açan fon piyasasındaki gelişmeler bir dizi önlemle kontrol altına alındı. 7 şirketin 130 fonunun tasfiye edilmesine neden olan fon depremi ise adım adım geldi. Bir süredir bazı şirketlerin çok sert hareketleri dikkat çekiyordu. Bazı yatırım fonları işlem hacmi düşük hisselerde büyük pozisyonlara ulaşmıştı. Fon depreminin temelinde de bu var. Az önce zaten uzman konuğumuz da söyledi. 1'e 1000 veren fonlardan bahsediliyordu. Sermaye piyasası kurulu 28 Ağustos'ta yeni bir düzenlemeye gitti. Şeffaflık arttı. Birkaç hissede yoğunlaşmış fonları portföylerini yeniden düzenlemeye zorladı. Bu da kırılma noktası oldu ve ardından da temerrüt paniği oluşmasıyla birlikte zaten dün yaşananlar ekranlara geldi. Ama önemli olan burada panik yapılmamasıydı ve rahatlatan kararlar. Bakan Mehmet Şimşek Başkan'la toplanan Finansal İstikrar Komitesi sorun geçici ve yönetilebilir mesajı verdi. Merkez Bankası 100 milyar lira olması beklenen haftalık repo ihalesinde 300 milyar liraya çıkardı. SPK ise toplamda 131 fonun tasfiye sürecini başlattı. Bugün itibariyle az önce de o tasfiye sürecinin nasıl olacağı da netleşti. Son bir haber daha aktaralım. Dünyaya ilişkin başlıklarımızdan biri. O da Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki gerilim. Husiler füzeyle F-15 düşürdü. Husiler Yemen'in Marib bölgesinde yerel üretim bir hava savunma füzesiyle Suudi Arabistan'a ait bir F-15'i düşürdüklerini açıkladı. Sadece açıklamakla kalmadılar. Uçağın enkaz görüntüleri de paylaşıldı. Bu da Hürriyet gazetesinin ilk sayfasından aktaracağımız haberlerden biri. Türkiye'nin konuştuğu bir başlık. Büşra Bebe'ye ne oldu sorusuna da yanıt arıyoruz. O da yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasına yer alıyor. Kayıp Büşra'nın kardeşleri babalarına borçlu olduğu Mehmet Kağan'ın küçük kızı alıp götürdüğünü iddia etti. Her gün yeni bir iddia var bu konuyla ilgili. Anne önce babanın kızı kaçırdığını iddia etmişti. Daha sonra babanın öldürdüğünü iddia etmişti. İfadesini değiştirmişti. Şimdi ise kardeşlerin ifadeleri var. Bu noktada da zaten çadırdan aldığı belirtilen o Diyarbakır'daki bir gözaltı işlemi gerçekleşti. Uzmanlar eşliğinde alınan ifade sırasında Büşra'nın kardeşi gösterilen fotoğraflardan küçük kızı çadırdan alıp götüren kişinin Mehmet K. olduğunu teşhis etti. Bunun üzerine Mehmet K. gözaltına alındı. Baba Yusuf Balıkçı ve anne Elif Balıkçı ile birlikte toplamda 6 kişi de tutuklanmış durumda. Bu da Hürriyet gazetesinin ilk sayfasına aktaracağımız haberler. Dedik ya, bugün yeni güne son dakika gelişmeleriyle başlıyoruz diye. Hemen bir başka gelişmemiz daha var. Ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu var. Bu operasyonda pek çok önemli isim gözaltına alınmış durumda. Kimlerden bahsediyoruz? Kim bu isimler? Hemen bakalım. Numan Erşan Karaca bizleri bekliyor. Erşan, günaydın bir kez daha. Sıcak gelişme. Kimlerden bahsediyoruz? Toplamda 18 gözaltı diyoruz.
1: Günaydınlar ve yayınlar dilerim Gökhan Kurt. Geride bıraktığımız dakikalardaki en önemli gelişmelerden bir tanesiydi. Ünlülere yönelik bir uyuşturucu operasyonu daha gerçekleştirildi. Aslında aralarında ünlüler, sosyal medya fenomenleri, işletmeciler ve iş adamlarının olduğu toplamda 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Geride bıraktığımız dakikalar içerisinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla alakalı düğmeye bastı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından da bir açıklama geldi. Öncesinde o açıklamayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Sonrasında ise gözaltına alınan önemli isimleri sizlere aktaracağım. Yapılan açıklamada toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ya da yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla birlikte İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 18.09.2026 tarihinde 18 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceme yaptırılması ve ifadelerin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızca hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur denildi. Gökhan Kurt, aslında oldukça önemli bir operasyon. Sabah saatlerinde yapılan operasyona dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Kimler gözaltına alındı? Kimler için gözaltı kararı verildi? Onları da sizlere aktaralım. Oyuncu Aras Bulut İğnemli, sanatçı, rapçi Seyfullah Sağır, Sefo isimli. Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeliz Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Hazal Filiz Küçükköse, Volkan Akçuray, Zeynep Akçuray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır ve Sayat Zurnacı. Şu an için elimizde olan isimler işte bu şekilde toplamda 18 kişi hakkında gözaltı gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararının verilmesi ardından tabii ifadeler alınmak üzere ilk önce emniyete sağlık kontrolüne götürülecekler. Orada ifadelerinden sonra ise Cumhuriyet Başsavcılığı

0: Önemli Seyfullah Sağır Sefo, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya ve Hande Demir ve Hasan Şaş hakkında gözaltı kararı verildi. Uyuşturucu kullanma, yer temin etme konuyla alakalı diyelim. Ve önümüzdeki dakikalardaki gelişmeleri sizlere aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek diyelim. Ve sözü yeniden bu noktadan stüdyomuza bırakalım Gökhan Kurt.
1: Erşen Karaca'ya notlar için teşekkür ederim. Günün takip edeceğimiz başlıklarından biri ünlü isimler aralarında bir hayli tanınmış isimlerin de olduğu 18 isim gözaltına alınmış durumda. Şimdi bir başka başlıkla devam edeceğiz ama günün ne yazık ki en acı haberi. Adresimiz Kırıkkale. Akşam saatlerinde Kırıkkale'de Başlı ilçesinde ölümlü bir trafik kazasının ardından bölgede inceleme yapan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya bir otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sarıyalçınkaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.
2: Kırıkkale'den gelen şehit haberi yüreklere kor düşürdü. Bahşili ilçesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya hızla gelen otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede de hayatını kaybetti. Bölgeye sevk edilen Kırıkkale Olay Yeri İnceleme Şube ekibinde görevli polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya'ya yolda kazaya ilişkin araştırma yaparken bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan 38 yaşındaki Sarıyalçınkaya acil sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen şehit oldu. Kazalara karışan iki otomobilin sürücüsü de gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yayımladığı taziye mesajında şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun ifadelerini kullandı.
1: Ve Türkiye'nin yanıtını aradı o soruyu konuşmaya devam ediyoruz. Sivas'ta 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturma genişletildi. Kardeşlerin ifadesi doğrultusunda Büşra bebeği çadırdan alıp götürdüğü öne sürülen bir kişi Diyarbakır'da gözaltına alındı.
3: Büşra bebek soruşturmasında Diyarbakır'da bir kişi gözaltına alındı. Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'den beri kayıp olan 11 aylık Büşra bebekle ilgili soruşturma derinleşiyor. Büşra bebeğin kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı.
4: Büşra bebek yaşıyor mu?
3: Anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı'yla 4 akrabaları tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrolde serbest bırakıldı. Soruşturmada devlet korumasındaki kardeşlerin ifadeleri de ortaya çıktı. 9 yaşındaki kardeşi Büşra'nın çadırda uyuduğu sırada Mehmet K. isimli bir kişinin gelerek kardeşini götürdüğünü iddia etti. Çocuk babasının borçları nedeniyle Büşra'yı Mehmet K.'ye verdiğini söylediğini, annesinin ise buna karşı çıktığını ileri sürdü. Mehmet K.'nin Büşra'yı Diyarbakır'a götüreceğim dediğini de anlatan çocuk, fotoğraflardan bu kişiyi teşhis etti. Diğer kardeşinde benzer ifade verdiği belirtildi. İşte bu gelişme üzerine Mehmet K. Diyarbakır'da gözaltına alınarak Sivas'a götürüldü.
5: Gözaltına neden alındınız? Büşra bebeğin yerini biliyor musunuz?
3: Öte yandan baba suçlamaları reddederken anne ise önceki çelişkili ifadelerini eşi ve görümcesinin yönlendirmesiyle verdiğini iddia etti. Anne Büşra yaşıyor olabilir derken eşinin Mehmet K.'ye borçlu olduğunu söyledi. Büşra bebeği Gönderen Köy ve İncedere Yaylası'ndaki arama çalışmaları ise sürüyor.
1: Bir sıcak gelişmemiz var. Geceden yeni güne taşıdığımız gelişmelerden biri İstanbul Sultan Gazi'de kolonlarında çatlama sesleri tespit edildi. Sesleri gelen 5'er katlı 2 bina güvenlik amacıyla tahliye edildi. O anlara hemen bir bakalım. Ekranlara getirdiğimiz görüntünün adresi İstanbul Sultan Gazi. Sultan Gazi'de yan taraftaki inşaat çalışması sırasında kolonlarından çatlama sesleri gelen beşer katlı iki bina önlem amacıyla hızla tahliye edildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken bina sakinleri panikle sokağa döküldü.

0: Ekiplerin hem tahliye edilen iki binada hem de çatlaklara neden olduğu iddia edilen yan taraftaki inşaat alanındaki incelemeleri ise devam ediyor. Ve dünyada neler oluyor dediğimizde hemen yanı başımızda komşumuz Yunanistan, İsrail'le olan ilişkilerini daha da arttırıyor. Akdeniz'de gerçekleştirilen bir tatbikat var. İki ülke donanmalarının gerçekleştirdiği ortak tatbikat. O tatbikatın görüntüleriyle devam edelim. İsrail ile Yunanistan arasındaki yakınlaşmada askeri alanda yeni bir dönem içerisindeyiz ve İsrail ve Yunanistan bu kapsamda ortak bir tatbikat gerçekleştirdi. Donanma güçlerinin gerçekleştirdiği o tatbikatta bir kez daha dünyaya aslında bir aradayız mesajı da verildi. Tatbikata ilişkin paylaşılan görüntülerde iki İsrail füze gemisi ve iki Yunan fırkateyninin tatbikatta yer aldığı anlar da yer alıyor. Aynı zamanda olası saldırılara karşı ortak hareket etme ve kurtarma operasyonlarında ortak gelişim amaçlandığı da belirtiliyor ama Yunanistan'la İsrail son dönemdeki o askeri ilişkilerini daha da arttırdığının en net görüntüsü iki ülke donanmalarının yapmış olduğu bu tatbikat. Malum biz haftaya nasıl başlamıştık? Haftaya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan gelen Rusya ve Ukrayna artık birbirlerinin enerji tesislerine saldırmayacak açıklamasıyla başlamıştık. Hatta mazot fiyatlarında, dizel fiyatlarında bir düşüş olacak demişti. Ama ne dizel fiyatlarında o düşüş gerçekleşti ne de karşılıklı saldırılar durdu. Dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski sosyal medya hesabından gerçekleştirilen operasyonların görüntülerini paylaştı. Rusya'ya ait Yaroslav petrol rafinerisinin vurulduğu anların görüntüsünü verdi. Hemen bakalım. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından yapılan paylaşımda Ukrayna İstihbarat Servisi ile Ukrayna Savunma İstihbaratı'nın ortak gerçekleştirdiği saldırılarda Yaroslav'da bulunan petrol rafinerisinin vurulduğu belirtildi. Patlamanın ardından rafineride büyük bir yangın çıktı. Diğer yandan paylaşılan diğer görüntü ise yine vurulan gemilere ilişkin kamikaze dronlarla vurulan gemilere ilişkin görüntüler. Zelenski bunu paylaştı ama Amerika Birleşik Devletleri'nden bu saldırılara bir tepki gelecek mi? O gözler şimdi Washington'a çevrilmiş durumda çünkü Donald Trump enerji tesisleri vurulmayacak uyarısında bulunmuştu. Ancak buna rağmen bu saldırıların devam ettiğini de ekranlara getiriyoruz. Tam bir küresel enerji şoku içerisindeyiz. Biz bu ifadeyi aslında pandemi sonrasında yaşanan süreçte hep konuşmuştuk. Ancak bu kez süreç bambaşka bir noktaya gelmiş durumda. Hürmüz'ün kapalı olması, Babil Mendeb'de yaşananlar, Husilerin saldırıları. Bir de bunun üzerine Rusya-Ukrayna savaşı eklenince Rusya'dan, St. Petersburg'dan gelen görüntülere bakıyoruz. St. Petersburg kentinde giderek ağırlaşan bir yakıt sıkıntısı var. İnsanlar yakıt bulabilmek için rafinerilerin önünde dakikalarca uzun kuyruklar oluşturuyorlar. Nedeni ne? Ukrayna tarafından gerçekleştirilen kamikaze dronlu saldırılarla birlikte rafinerilerin çalışamaz hale gelmesiyle birlikte ülkede yakıt bulmak bir hayli zor bir hale gelmiş durumda. Akaryakıt sorunu yaşanıyor. Bu da dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan Rusya'nın içinde bulunduğu o zorlu durumun göstergesi. İkinci büyük kenti St. Petersburg'dan gelen görüntüler ekranlara getiriyoruz. Bir başka başlıkla devam edelim. Şimdi bu yaşananlar ve özellikle az önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin görüntülerinde de ekranlara getirdik. Karadeniz'de gemilere de falan saldırılar. Karadeniz'deki ticareti neredeyse durma noktasına getirmiş durumda. Ama sadece o değil, bu aynı zamanda gıda krizi anlamına da geliyor bütün bu yaşananlar. Türkiye'den hem Rusya hem de Ukrayna'ya bir öneri gittiği iddiası var. Peki Türkiye bu noktada devrede ama ne söyleyeceğiz bu öneri için? Hemen bakacağız. Moskova'ya gideceğiz. Haber ekibinden Akşin Kışı'ya bizi bekliyor. Akşin günaydın. Kolaylıklar diyelim. Türkiye bir kez daha tarafları bir araya getirmek için masaya gelmiş durumda ama ne diyor Türkiye ve tabii ki önemli olan Kiev ve Moskova nasıl yanıt veriyor?
1: Günaydın Gökhan Kurt. Evet, Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna'nın sivil ticari gemilere yönelik saldırılarını sona erdirmeleri için Türkiye'nin çatışan taraflara bir anlaşma taslağı gönderdiği bildirildi. Rus basınında da geniş yankı uyandıran bu konuya ilişkin henüz Moskova ve Kiev yönetimlerinden herhangi bir açıklama yapılmadı. Türk diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlere göre Türkiye'nin Karadeniz'de sivil gemilere yönelik saldırıları sona erdirecek bir öneriyi Rusya ve Ukrayna'ya ilettiği ifade ediliyor. kaynak Türkiye tarafından hazırlanan memorandum metninde soruna acil bir çözüm bulunması gerektiğine vurgu yapıldığını ifade ettiği bildirildi. Rus ve Ukrayna'ya ait insansız hava araçları daha önce Karadeniz'de seyreden Türk ticari gemilerini vurmuş ve Türk mürettebatının ölümüne sebep olmuştu. Bunun üzerine de Türkiye'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğu belirtiliyor. Sadece Ağustos ayında Karadeniz'de seyreden 90 ticaret gemisinin saldırıya uğradığına dikkat çeken Rus basını, Ankara'nın bu gemilerin güvenli geçişi için iki ayrı koridor oluşturması çağrısında bulunduğunu yazıyor. Türkiye'nin yeni teklifinin 2022 yılında Türkiye ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde oluşturulan tahıl koridoru anlaşmasından ilham aldığı söyleniyor. Bu önerileri şimdilik gerçekçi bulmayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Eylül ayında yaptığı bir açıklamada ticaret gemilerine yönelik saldırıları durdurma önerisiyle birlikte tahıl koridorunun yeniden canlandırılmasının kesinlikle imkansız ve kabul edilemez olduğunu söylemişti. Lavrov'a göre bu önerinin arkasında Ukrayna yönetimi duruyor ve Türkiye ise sadece bunu dile getiriyor. Moskova, Karadeniz'de yük gemilerine geçiş serbestisi tanınması halinde bunun Ukrayna tarafından silahlanma amacıyla kullanılacağını düşünüyor. Rusya lideri Putin de geçen yılın Aralık ayında yaptığı bir açıklamada Karadeniz'de Rus gemilerine yönelik saldırıları kabul edilemez olarak nitelenmiş ve bu saldırıları gerçekleştiren ülkelerin gemilerine de aynı şekilde karşılık verilmesi talimatı vermişti.
0: Akşin Kışı'ya ve notları için teşekkür ederim. Şimdi Belçika'dan gelen trajikomik bir olayla devam edeceğiz. Bir milletvekili Belçika parlamentosunun tuvaletinde tam 13 saat boyunca mahsur kaldı. Peki nasıl kurtarılamadı? Nasıl birilerine ulaşamadı? 13 saat boyunca neler yaşandı? Bir bakalım.
2: O 13 saat bitmek bilmedi.
3: Belçika'nın aşırı sağcı Vlaams Belang Partisi'nin milletvekili Frederik Arendt parlamento tuvaletinde 13 saat boyunca mahsur kaldı.
2: Size dürüst olacağım. Kilit açılmadığı an çok panik oldum.
3: Flaman parlamentosu milletvekili Arendt 15 Eylül Salı günü saat 17 sularında tuvalete gitti ve kullandığı kabinin kilit mekanizması bozuldu.
2: Bir süre sonra sakinleştim ve kurtulmanın yolunu aradım. Cep telefonumu odamda bırakmıştım. Kendime çok kızdım.
3: Vekil kapıyı zorladı ama nafile.
2: Mutlaka biri tuvalete gelir ve beni kurtarır diye düşündüm. Sesimi duyurmaya çalıştım ama kimse duymadı. 1-2 saat sonra oksijen azaldı. İçerisi sauna gibi oldu.
3: Kabinde nefes darlığı yaşayınca iş başa düştü.
2: Kapı çok sağlamdı. Tuvalette bulduğum metal bir nesneyle kapıya iki delik açtım.
3: Gece boyunca tuvalette mahsur kalan vekili sabah 6'da işbaşı yapan temizlik görevlisi fark etti. Kapı levye yardımıyla açıldı. Solunum sıkıntısı sebebiyle hastaneye kaldırılan Frederik Arendt kısa süre sonra taburcu edildi. Başına gelenlerse dünya basınının gündeminde.
0: Gaziantep'te yaşayan 17 yaşındaki Eyüp Arıcı parkta akranlarının saldırısına uğradı. Hayatını kaybetti. Eyüp'ü canında neden o iki sanığa 16 yıl 8'er ay hapis cezası verildi. Ancak bu karar acılı ailenin acısını hiç de hafifletmedi. Sanıkların en üst sınırdan ceza almalarını isteyen aile cinayete daha fazla kişinin ortak olduğunu savunuyor ve onların da ceza almasını istiyor.
4: Ağlamayacağım diyorum. Çocuğumu orada rahatsız etmeyeceğim diyorum. Ama elimde değil yani.
3: 17 yaşındaki biricik oğlunu toprağa verdi. Onu hayattan koparanlarsa akranlarıydı. Eyüp Arıcı cinayetinde 2 sanık 16 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. 5 kişi hakkında ise beraat kararı verildi. Ama acılı aile için dosya henüz kapanmadı.
4: Benim çocuğumun kanı bu kadar ucuz olmamalı. Sizlerin de çocukları var. Hakimlere, savcılara sesleniyorum. Ben şu an ilaçlardan ayaktayım.
5: Geldim işte dostum bizim.
6: Takvimler 9 Şubat 2025'i gösteriyordu. Eyüp Arıcı kardeşi ve arkadaşıyla birlikte Gaziantep Şehit Kamil'deki Şamlan Parkı'na gitti. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. İşte bu görüntülerde o kavga sırasında kayda geçti.
3: kavgada bıçaklar çekildi. Talihsiz genç akranlarının elinden kurtuldu ama aldığı yaralar çok ağırdı. Hastaneye kaldırılan Eyüp Arıcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
4: 7 kişi araya alıyor çocuğumu. Tekme, tokat, arbede anında bu bıçaklama da oluyor. 2 bıçak kullanılmış zaten.

0: İki bıçak kullanınca biri kaburgasından, diğeri de kalbinden fırçaklıyor. O anda hala tekmelemeye devam ediyorlar.
1: Olaya karışan 7 kişi tutuklandı, hakim karşısına çıktı. Mahkeme 5 şüphelinin beraatine, 18 yaş altı 2 sanığınsa çocuğa karşı kasten öldürme suçundan 16 yıl 8'er ay hapis cezasına karar verdi. Dosya istinafa gitti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi de hem cezaları hem beraat kararını yerinde buldu.
2: Aracı ailesi istinafın o kararına razı olmadı. Çünkü aileye göre o gece birlikte hareket eden herkesin sorumluluğu vardı.
0: Arkadaşları tarafından sevilen bir çocuktu. Hocaları tarafından sevilen bir çocuktu. Benim çocuğum toprağın altında şu an. Üniversiteyi kazanıp gidecekti.
1: Aile dosyayı bu kez Yargıtay'a taşıdı. Tek istekleri ise o gece oğullarına saldıran kim varsa adalet önünde hesap vermesi.
0: Yargıtay'dan güzel bir haber gelir diye umut ediyorum şu an. Ki ben de gideyim artık evime. Adaletin sağlandı diye.
3: Geldim işte dostum bizim.
4: Hemen götürüyor
5: bak. Unuttuğu çantasını kısa süre sonra buldu. Ancak içindeki altın bilezikler yoktu. Siirt'teki hırsızlık vakasında şüpheli günler sonra yakalandı. 1 Eylül'de çantasını unutan kişinin içinde 3 altın bileziğinin eksik olduğu ihbar üzerine çalışma başlatılmıştı. 11 kameraya ait 13 saatlik görüntü incelendi ve 8 farklı plaka tanıma sistemi kamerasıyla yaklaşık 350 aracın geçişi kontrol edildi. Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucunda şüphelinin il dışından kiralık araçla geldiği belirlendi ve yapılan operasyonla gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden şahsın adresine yapılan aramada ise çalınan altınlar bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir haberle devam edeceğiz. Bugüne kadar F-35 savaş uçaklarının yaşadığı problemleri konuşuyorduk. Ancak bu kez Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı düştü. Fırlatma sistemini devreye sokan pilot ise olaydan yara almadan kurtuldu. Kaza Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletindeki Blair kasabasında meydana geldi. ABD ordusuna ait bir F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü. Uçağın pilotu fırlatma koltuğunu kullanarak kurtuldu. Sağlık durumu ise iyi. Uçağın düşüş sebebi ise henüz belli değil. Şimdi çokça konuşulacak bir görüntüyle devam edeceğiz. Adresimiz İtalya ama bir Türk tır şoförünün yaşamış olduğu o soruna devam edelim. Türk tırının önünü kesen maskeli ve silahlı bir çete şoförü acımasızca darp etti. Servet değerindeki kakaoyu gasp etmeye kalkıştı. Film sahnelerini aratmayan o anlara bir bakalım.
6: Arabayı soyuyorlar. Arabayı soyuyorlar.
7: Önce ateş açtılar, sonra önünü kestiler. İtalyan çete Türk tır şoförüne dehşeti yaşattı. Görüntüler İtalya'nın Bari kenti yakınlarındaki A14 otoyolundan. Silahlı ve kar maskeli İtalyan çete elemanları Antalya merkezli bir lojistik şirketine ait tırın taşıdığı 6 milyon euroluk kakaoyu gözüne kestirdi. Durdurmak için önce ateş açtıkları tırın önünü otomobille kesen çete elemanları camını kırarak aşağı indirdikleri Türk şoförü darp etti. Dorsenin kapaklarını açamayınca tırı gasp eden İtalyan çete kaçmaya başladı. Takibi engellemek için sinyal kesici jammer kullanan çete elemanlarının ikinci denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı. Kapaklar yine açılmadı. Son çareleri ise kaçmak oldu. İtalyan polisi 4 çete elemanını yakalamak için harekete geçti.
5: Savunma sanayi alanında önemli başarılara imza atmaya devam ediyor Türk mühendisleri. Karadeniz Teknik Üniversitesi akademisyenleriyle Trabzon Tersanesi işbirliğiyle geliştirilen yerli zırhlı bota bakacağız. Mavi Vatan'ın yeni muhafızı olmaya hazırlanıyor. Balistik çelik zırhı ve yüksek hızıyla dikkati çeken 11 metrelik bot en ağır darbeyi alsa dahi ön kabini bir kapsül gibi görevden ayrılarak su üstünde kalabiliyor. Hemen bir bakalım.
7: Türk mühendisleri savunma sanayinde ezber bozmaya devam ediyor. Trabzon'da geliştirilen yerli ve milli zırhlı bot, sıra dışı güvenlik teknolojisiyle Mavi Vatan'da yeni bir dönem başlatıyor.
4: Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki hocalarla birlikte Trabzon Tersanesi 2021 yılında yeni bir projeye imza attılar. Ve o günden bu yana yaptıkları çalışma sonucunda gördüğünüz gibi 11 metre boyunda zırhlı personel koruyucu botu ürettiler.
8: Şu an seyir testleri tamamlanmış. Adını modüler zırhlı kontrol botu olarak belirlediğimiz projemizi çok şükür tamamladık.
7: Balistik çelikten inşa edilen kabini sayesinde maksimum güvenlik sunan bot, 2 adet 300 beygirlik güçlü motoruyla 30 düğümün üzerine çıkabiliyor. 8 kişilik mürettebat taşıma kapasitesine sahip zırhlı botun dikkati çeken en önemli özelliği ise güvenliği.
8: 6 farklı bağımsız bölme var. Yani bir bölmeden delinip su aldığında diğer bölmelere su geçmemektedir. Lakin olası büyük bir saldırıda botun battığını düşündüğünüzde göreceğiniz şu ön kabinimiz gövdeye farklı bir bağlantı sistemiyle bağlı olmakta ve batma anında kendini ayırabilmekte ve su üzerinde kapsül şeklinde kalabilmektedir.
7: Yerli ve milli muhafızın seri üretimi tamamen Trabzon Tersanesi'nde yapılacak.
9: Bundan sonraki aşamasını tamamen tersanede ve birlikte yürüteceğiz. Bunun modifikasyonları, alternatif ürün geliştirme faaliyetlerinin tamamını burada sürdürmeye devam edeceğiz.
10: Haber Radyo, 24 saat haber. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
11: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Niğde Otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir Bağlantı Yolu, Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten sağlanmakta. Amasya-Turhal yolunun 0 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
10: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
12: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
13: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte.
10: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
14: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
16: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
14: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
17: Halkbank'ın katkılarıyla.
18: Önce halk, sonra bankayız.
11: Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, jeopolitik risklerin güvenli liman talebini artırması, petrol fiyatlarındaki gerileme ve Amerika Birleşik Devletleri dolarının zayıflamasının etkisiyle %2'nin üzerinde değer kazandı. Platin ve paladyum fiyatları da değer kazandı. Analistler, altının ons fiyatındaki yükselişte petrolün varil fiyatının bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesi ve dolar endeksinin 7 haftanın zirvesinden gevşemesinin etkili olduğunu belirtiyor.
17: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Haberin radyosu A Haber Radyo.
17: Reklam.
19: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
20: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
21: Vakıfbank daima seninle.
2: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
21: Denize çek gönder, denize çek gönder.
22: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
23: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
24: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
25: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
26: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
27: Kazancım net, Sigortam.net.
28: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla

0: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
2: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
3: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Reklam.
8: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
9: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
8: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
9: Değil midir?
8: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
9: Girdim.
8: Bak bakalım ne diyor.
9: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
8: O zaman durma, hızını yükselt.
9: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
10: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
12: Büyük rahatlık Paytr.
13: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onvodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
8: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
9: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: A Haber Radyo, haberin radyosu. Dünya.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Haber Radyo.
1: Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. 4 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı, neler yaşanacak ekrana taşıyacağız. Her sabah olduğu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikteyiz. Faruk abicim günaydın.
2: Günaydın.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok şükür. Sen nasılsın?
1: Sizi gördüm, daha iyi oldum. Çok şükür. Hemen başlıyorum.
2: Başlayalım.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşanmış. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, Cezaevi Savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım'la Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı verilmişti. Sabah saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı. O gelişmenin detaylarını öğrenelim. Muhabir arkadaşımız Erşan Karaca hazır. Kameraman arkadaşımız Senat Destanoğlu ile birlikte. Erşan günaydın. Seni dinliyoruz.
3: Günaydınlar ve iyi yayınlar diliyorum Cansın Elvacı. Biliyoruz ki aslında gündemin en önemli başlıklarından bir tanesi eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında her geçen gün, her geçen dakikada yeni gelişmeler aktarmaya devam ediyoruz sizlere. Geride bıraktığımız hafta içerisinde biliyoruz ki bu şüpheli ölüme ilişkin toplamda 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti ve 3 kişi tutuklanmak üzere 6 kişi de serbest bırakılmıştı. Şimdi geride bıraktığımız gün içerisinde ise yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma kapsamında o dönemin savcısı ve aynı zamanda Kaşif Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı da gözaltına alındığını belirtmiş olalım. Toplamda gözaltı sayısı şu an için 4 olarak belirtelim. Peki hangi gelişmeler yaşandı dün akşamdan sabah erken saatlere kadar, hemen sizlere aktaralım. Şimdi soruşturma çerçevesinde dediğimiz gibi 4 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. 3'ü gözaltına alınmıştı dün. 1 kişi de sabah saatlerinde gözaltına alındı. Onu da sizlere belirtelim. İlk başta başlayalım dilerseniz. Gözaltına alınanlar ve aralarında hakkında karar çıkarılan önemli isimler var. Ali İşgören dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, o dönem olayla ilgili takipsizlik kararı veren, daha sonra da FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski başsavcı. İkinci isme gelelim, Necip Doğan dönemin cezaevi savcısı, olay günü incelemelere katılan ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen eski savcı. Gelelim son iki kişiye. Oldukça önemli isimler var. Hasan Ataman Yıldırım, koğuş arkadaşlarından bir tanesiydi Kaşif Kozinoğlu'nun. O da emekli...

0: Deniz Yüzbaşı'ydı ve bir diğer isime gelecek olursak ise Hasan Atilla Uğur, o da koğuş arkadaşlarından bir tanesiydi Kaşif Kozinoğlu'nun. Emekli jandarma albayı hakkında gözaltı ve yakalama kararı verilen Uğur'un Kıbrıs'ta olduğu tespit edilmişti ve geride bıraktığımız saatler içerisinde ise bir internet sitesinden bir açıklama yapmıştı. Hemen o açıklamayı sizlerle paylaşmak istiyorum ve sabah saatlerinde ise havalimanında aynı zamanda gözaltına alındığını bildirmiş olalım. Hasan Atilla Uğur yakalama kararının çıkarılmasının ardından bir internet sitesinde yaptığı bir açıklama vardı. Akşam İstanbul'a döneceğim ve ifade vereceğim. Benimle birlikte koğuş arkadaşım Hasan Ataman Yıldırım'la ilgili de bir işlem yapılmış. Savcıların yeni ifadeye çağırmasının çok doğal olduğunu düşünüyorum. Son derece normal. O günde bildiklerimizi anlatmıştık. Şimdi de anlatacağız ifadelerini kullandı. Son olarak gözaltı kararı verilen Hasan Atilla Uğur için. Önümüzdeki dakikalarda aslında şunu da tekrar belirtmek istiyorum ki Hasan Atilla Uğur sabah saatlerinde havalimanında Türkiye'ye geldiği andan itibaren gözaltına alındı ve ifadeye götürüldüğünü ifade edelim. Aynı zamanda gün içerisinde olacak olan gelişmeleri yine eski MİT mensubu ve Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni gelen detayları sizlere aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek diyelim. Ve sözü bu noktadan stüdyomuza bırakalım Cansın Elbacığım.
1: Ayşen Karaca'ya teşekkür edelim. Kırıkkale'de ölümlü trafik kazasına ilişkin inceleme yapan polis memuru Batuhan Sarı Yalçınkaya bir otomobilin çarpması sonucu şehit oldu. Bahçalı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Ağır yaralanan yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekibinden polis memuru Batuhan Sarı Yalçınkaya yolda kazanın sebebine ilişkin araştırma yaparken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Acil sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan 38 yaşındaki polis memuru Sarı Yalçınkaya doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu. Kazaya karışan iki sürücü de gözaltında. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Aras Bulut İynemli, Nilperi Şahinkaya, Sefo gözaltında. Ahmet Nazif Vural detayları aktaracak. Ahmet Nazif.
2: Uyuşturucu soruşturmasında, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir dalga operasyon daha gerçekleştirildi. Bu operasyon kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ve bunlardan 15'inin an itibariyle gözaltına alınmış olduğunu belirtelim. Ve bu uyuşturucu soruşturması kapsamında elde edilen veriler, elde edilen yine deliller kapsamında da yine bu kişilerin evlerinde ve yine bulunmuş oldukları noktalarda aramaların yapıldığını ve bu aramalar kapsamında da ele geçirilen yine çeşitli delil olabilecek herhangi bir ürün veya eşya varsa bunlar da yine inceleme altına alınacağını belirtelim ve yine ilerleyen süreçler içerisinde de bu kişilerden bir kan ve saç örneği de alınacak ve bu kan ve saç örneğiyle birlikte de uyuşturucu kullanımına dair olası bir yine durum varsa veya geçmişe yönelik uyuşturucu kullanımı varsa bunlar ortaya çıkacak. Burada önemli bir detay var. İsimleri saymadan önce bu önemli detaya hemen parmak basmak istiyorum. Öyle ki uyuşturucu soruşturması kapsamında 10 kişi normal şartlarda bildiğimiz uyuşturucu madde kullanma ve tedarikine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınmışken diğer geri kalan 5'i ise ikinci bir dosyada uyuşturucu madde kullanımı, tedariği ve fuhuş iddialarına yönelik şekilde gözaltına alındı. Yani iki farklı dosya diyebiliriz bu noktada. 10 kişi uyuşturucu kullanımı ve tedariği, diğer geri kalan 5 kişi, gözaltına alınan 5 kişi de uyuşturucu kullanımı ve tedariğinin yanı sıra fuhuş iddialarına yönelik şekilde gözaltına alındı. Peki kimlerdi bu 15 kişi? Oyuncu Aras Bulut İynemli, rapçi Sefo olarak bilinen Seyfullah Sağır, yine Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, eski futbolcu Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeliz Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Hazal Filiz, Küçük Köse, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Seda Güzelcik, Sezer Çakır ve Sayat Zurnacı gözaltına alınanlar arasında. Başsavcılığın şu an için çalışmaları sürüyor bu noktada. Özellikle öğle saatlerinden sonra yine soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanabileceğine dair beklentiler de var. Bu noktada o beklentilerin de ne yönde olacağını önümüzdeki saatleri itibariyle daha net görüyor olacağız. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılmış bir operasyon ve 18 kişi hakkında gözaltı kararı bulunurken bu 18 kişiden 15'inin gözaltına alınmış olduğunu hatırlatalım. Ve bu 15'in de iki farklı dosya içerisinde gözaltına alındığını, 15 kişiden 10'unun uyuşturucu kullanım ve tedariği noktasında gözaltına alındığını, 5 kişinin de uyuşturucu kullanım ve tedariğin yanı sıra fuhuş iddialarına yönelik de gözaltına alınmış olduklarını vurgulayalım. Bu kişilerden saç ve kan örnekleri alınacak Adli Tıp Kurumu'nda ve alınacak örneklerle herhangi bir uyuşturucu kullanımı var mı? Bunlar belli olacak ve beraberinde fuhuş iddialarına yönelik dosya kapsamında da yine bu kişilerin ifadelerine başvurulacak ve ifadeleri geçmişe yönelik çeşitli iddialar ve yine delillere göre bağdaştırılacak ve bu kapsamda elde edecek bilgilere göre de suç ceza hakimliğine sevki bekleniyor. Bu kişilerin elbette ilk etapta kolluk kuvvetinde ifadeler verilmesinin ardından savcılığa sevk edilecek ve savcılığa sevk edilmesinin ardından da savcılıkta alınacak o beyanlarının ardından bu kapsamda bu kişiler yine suç ceza hakimliğine sevk edilmesi bekleniyor. Elbette ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması özellikle son bir yıl içerisinde oldukça önem kazanmış bir soruşturma. Bu soruşturma kapsamında çok sayıda ünlü ve iş adamı veya aktör veya aktris veya oyuncu veya şarkıcı, rapçi birçok sayıda kişi bu kapsamda gözaltına alınmış ve ifade vermişti ve işte o soruşturmanın son dalga operasyonunda da İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde elbette 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve bunlardan 15'inin de gözaltına alınmış olduğunu hatırlatalım. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür edelim. Dünün bir başlığı ama bugünün ana başlıklarından biri aynı zamanda. Sermaye Piyasası Kurulu 131 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar verdi. SPK tasfiye edilmesine karar verilen bazı yatırım fonlarının tasfiye esas ve usulleri belirlendi. Şimdi soru şu, buranın belirlenen parayı yatırmış kişilerin parasını nasıl alacağı, herkes bunu merak ediyor. Bu sürecin ne kadar süreceği, neden böyle bir şey olduğu, yani bu işi bize bir baştan, sonrasında da ne olacağına dair Faruk abi gerçekten hani doğru. Herkes de bunu konuşuyor şu an. Çünkü 131 fondan bahsediliyor değil mi?
3: Doğru. 7 şirket, 131 fon.
1: Tam biz konuşurken son dakika bilgisi geldi. Akın Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması. Siz başlayın, ben bir bakayım. Meftun bana tweet
3: şimdi
1: attı.
3: Burada 3 kavram var aslında insanların kafasını karıştıran Johnson. Birincisi temerrüt, ikincisi tasfiye, üçüncüsü iflas. Şimdi burada bir temerrüt var. Yani temerrüt nedir? Siz ödeyeceğiniz parayı zamanı geldiğinde ödeyemeyecek duruma gelmişsiniz. Ödemiyorsunuz. Bu sen kredi kartının asgari ödeme tutarını ödemezsen sen de temerrüte düşersin. Bu bir iflas değil. Yani önce bunu altını çizelim çünkü bu korku başladı.
1: Çok özür dilerim. Tam bu söylediğinize ben de madde madde gideyim. Lütfen. Çünkü çok uzun bir paylaşım. Şimdi siz diyorsunuz ya temerrüde düştü.
3: Evet.
1: Bakan da diyor ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemleri yakından takip ediyordu zaten diyor. Adli makamlarımızın tespit ve talepleri doğrultusunda yürütülen incelemeler vardı. Bu incelemeler sonucunda da SPK tarafından 6362 sayılı sermaye piyasası kanunu 107. maddesi kapsamı işletilmiş. Bir kısım fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunuluyor. İş böyle aynen başlıyor. Sonra bu kapsamda zaten bunun haberini sizinle paylaşmıştık. Fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanıyor bu suç duyurusunun ardından. Evet. 51 kişi hakkında da yurt dışına çıkış yasağı diye doğru bir adli kontrol şartı tedbiri uygulanıyor.
3: Dün akşam geldi o karar. Yurt dışı çıkış yasağı.
1: Evet, o geliyor. Sonra da mal varlıklarının kaçırılmasına imkan verilmemesi amacıyla ilgili hesaplarla tüm mal varlığı değerleri hakkında tedbir kararları alınıyor.
3: Güzel
1: diyor bakan. Sonra da resmen bir başlatılan ayrı bir soruşturma kapsamında yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlatıyor bu soruşturmayı. Yatırımcı da korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabı hakkında bu kez İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce erişim engellemesi geliyor.
3: Bu da çok önemli.
1: Evet, adım adım gidilmiş. Sonra bu kararın ardından Siber Güvenlik Başkanlığı'na bir yazı gönderiliyor. Deniliyor ki böyle bir risk söz konusu, bir manipülasyon.

0: Legislatif hareket var. Vatandaşı da zor durumda bırakıyor. Paniğe sevk ediyor diyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'na konu iletiliyor. Bu kez Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı devreye giriyor. Orada da yürütülen başka bir soruşturma var çünkü. Kaç ayaktan bahsettik şu ana kadar. Bu kapsamda da sosyal medya üzerinden yine sermaye piyasalarını manipüle edenlere yönelik paylaşımlar yapan hesaplar ve sahipleri hakkında adli işlem başlatılıyor. 16 şüpheli de burada tutuklanıyor. Şimdi buraya gelene kadar. Sonrasında da bunu derleyelim ki sizden sonra ne olacağını dinleyelim.
1: Yani.
0: Titizlikle yine devam ediyor bu işte makamlar tarafından araştırmalar yapılmaya. Yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu yıl işlem hacmi ve hisse fiyatlarında olağan dışı dalgalanmalara ilişkin tespitler üzerine bir soruşturma yürütüyor zaten. Bunun sonucunda da 41 şüpheli hakkında iddianame düzenleniyor. İşte geldik oraya. Devamını sonra okuyayım. Buraya geldiğimizde ne oluyor?
1: Şimdi bu senin okuduğun şey aslında bu tarafta finansal bir kriz yaşanıyor.
0: Tamam.
1: İşte temerrüt, tasfiye yani sermaye piyasalarını ilgilendiren bir kriz var. Tamam. Bu krizin çözümü ekonomik. Yani zaten dün Finansal İstikrar Komitesi toplandı ve ekonomik tedbirler aldı. Ama bu krizin üzerinden manipülasyon yapmaya çalışan, işte çıkar elde etmeye çalışan, sosyal medya hesapları, fon yöneticisi kim varsa. Adli işlemde bir taraftan o yürüyor. Yani burada bir ekonomik kriz var. Bu krizin üzerinden çıkar sağlamaya çalışanları da Adalet Bakanlığı.
0: Bu işin fırsatçıları zaten izleniyormuş ama bu da olunca iş daha da genişlemiş.
1: Onlara da müdahale edilmiş. Tamam. Çünkü bu krizin üzerinden bir fırsat ortaya çıkartmasınlar diye.
0: Tamam.
1: Ve çıkartmışlar da. Söylediğin gibi dün sosyal medyada bu işi köpürtmeye çalışan çok insan oldu. Onlara da erişim engeli gelmiş.
0: Tutuklama bile gelmiş.
1: Evet.
0: 41 şüpheli hakkında iddianamede düzenlenmiş.
1: Bu aslında içimizi soğutan, rahatlatan bir uygulama. Bir yandan da hani bu krizi başka türlü yerlere çekmek isteyenlerin de önüne set çekmiş Adalet Bakanlığı. Bu güzel. Bu taraf devam edecek. Benim anlatacağım taraf ise ekonomik tedbirler.
0: Tarafı.
1: Şimdi üç kavramdan bahsetmiştim. Temerrüt, tasfiye, iflas. Burada bir iflas yok. O yüzden bir paniğe yol açacak bir durum da yok. Zaten dün de yapılan açıklamada bu bir geçici durum denildi. Yani ekonomik bir kriz var aslında orada. Bir finansal kriz var. Temerrüte düşülmüş. Şöyle bu dedikodular ortaya çıktığı zaman insanlar satışa geçtiler. İşte ben sana diyorum ki bak bir sıkıntı olacakmış satmalarını. Sen satıyorsun. Biliyorsun,
0: paramı kurtarayım diye.
1: Paramı kurtarayım diye. Burada satış yaptığın zaman paran 2 gün sonra sana ödeniyor.
0: Tamam.
1: Hem borsada hem de fonlarda. Dolayısıyla herkes birden satış yapınca bu şirketlerde de zaten bazı sıkıntılar vardı. Bu paralar ödenemedi. Yani temerrüte düşüldü. Finansal İstikrar Komitesi de hemen toplandı ve bazı tedbirler aldı. Şimdi ne olacak meselesine gelince yani tasfiye sürecine geldik. İflas yok burada, o yüzden bir paniğe yol açmaya gerek de yok. Çünkü bu şirketler duruyor, mallar da duruyor aslında. Sadece onların değerleri üzerinden hareketler oluyor.
0: Bu yani herkes parasını geri alabilecek mi?
1: Onu söyleyeceğim. Bu mallar duruyor ama bunların üzerinden bir hareket olmaması için de onların işlemleri durduruldu.
0: Tamam.
1: Yani sen işte X fonu almışsın, paranı yatırmışsın X fonuna. O fonda gitmiş, bununla hisse senedi almış, altın almış vesaire almış. O mallar duruyor. Senin paranla alınan altın, hisse senedi onlar duruyor. Ama onların üzerinden işlem yapıldığı zaman onların değerleri düştüğü için o işlemler durdurulmuş. Şimdi tasfiye sürecinde birisi kamu bankası, birisi özel banka olmak üzere 2 banka görevlendirildi. Devletin kurumlarının denetiminde bu tasfiye süreci gerçekleşecek.
0: Önce alınan tedbirleri söylüyorsunuz şu an değil mi?
1: Şimdi adım adım söyleyeceğim.
0: Tamam.
1: Önce kimin fonda ne kadar parası olduğu netleştirilecek.
0: Tamam.
1: Yani 550 bin kişi deniyor ama bu işte öyle bir söyleniyor. İşte kimin, işte Johnson'ın, Faruk'un ne kadar parası var, ne kadar oraya para yatırmış, bu bir netleşecek.
0: Tamam.
1: Yatırımcıların payları, haciz, blokeler tek tek kontrol edilecek buradaki. İkincisi, fonların bütün varlıkları, bu 131 fonun bütün varlıkları, borçları ve alacakları ortaya çıkartılacak. Yani tasfiye böyle oluyor. Hisselerden mevduata, repodan kredilere kadar hesaplar kontrol edilecek. Bu işlemler en geç 10 gün içinde bitirilecek. Dolayısıyla 10 gün içinde bu şirketlerin bir MR'ı çekilecek. Yani kimin parası var, kimin borcu var? Bu şirketlerin üzerinde haciz var mı? Bu şirketlerin borcu var mı? Bu şirketlerin alacağı var mı? Bu netleşecek. Yani eldeki mal ortaya çıkartılacak ki bu dağıtılsın. Şimdi Johnson'ın ne kadar burada parası var? 100 lirası var. Dolayısıyla senin 100 liran olduğu bir netleştirilecek. Sana 100 lira mı verilecek onu söyleyeceğim. Hmm. Tasfiye devam ederken fonun yönetim ücreti ve diğer giderleri fonun içinden karşılanmaya devam edecek. Yani işte bu işlemlerle ilgili yapacağı harcamalar, ödemeler devam edecek. Geldik fonun elindeki hisseler ve varlıkların satışına. İşte bu yaklaşık bir 3 ay kadar süreceği söyleniyor.
0: Şimdi 10 günde bu tedbirleri uyguladık. Herkesin neyi olduğunu şirketlerde dahil durdurduk ve belirledik. Çektik. Bunlar veriler elimizde.
1: Evet. Bu iki banka ve devletin
0: onlar devrede.
1: Kurumları devrede. Bunların kontrolünde olacak. Şirket yöneticilerine işte yurt dışı yasağı bazı şirket yöneticilerine.
0: Kişiler irtibatı bankalar üzerinden yapacak o zaman. Tamam.
1: Şimdi bu varlıklar bir anda satılmayacak. Yani senin paranla işte filan hisse senedi alınmış, senin paranla işte altın alınmış vesaire. Bunlar birdenbire satılırsa şu anda bunların değerleri düştüğü için senin 100 liran olacak 20 lira.
0: Değer kaybedecek.
1: Evet. O yüzden de bunlar zamana yayılarak oluşacak fiyatlardan satılacak en az 3 ay deniliyor. Bu süreyi Sermaye Piyasası Kurulu'nun uzatma yetkisi de var. Uzatarak bu paralar hak sahiplerine geri verilecek. Ha, dün ne dedim ben? Bu biraz acılı olabilir. Ama bu bir temizlik hareketi olacak. Bu fon piyasasının aynı bankacılık piyasasında olduğu gibi çok sağlam işlemesi için bu gerekiyordu. Biraz acılı olacak. Evet, 3 ay sen paranı alamayacaksın. Ya da 100 liran belki sana 80 lira olarak geri gelecek. Yani çünkü o varlıkların değeri düşebilir. O güncel fiyattan satılıp sana verilecek o fiyat.
0: Ama peki şöyle sorayım o zaman. Şimdi borsadaki işlemleri çok iyi bilmeyen biri olarak soruyorum. Ben oraya zaten 100 lira yatırdığımda bu riski göze alarak yatırmıştım. Tabii. Bu 3 aylık süreçte de yine aynı riskte sadece paramı çekemiyor kısmını mı ben yüklenmiş olacağım.
1: Doğru.
0: Bu yaşananlar yüzünden.
1: Bir de tabii sen bu 100 liran 500 lira olsun diye yatırdın oraya.
0: Tabii.
1: Çünkü böyle bir şeyle yatırdın. Çünkü bankacılıkta olduğu gibi burada devletin bir garantisi yok. Hı hı. Bankacılıkta biliyorsun bankalar iflas ettiği zaman devlet senin mevduatının bir kısmını karşılamakla yükümlü. Yani kanunen koruyor senin mevduatını. Ama burada sen çok para kazanacağım diye paranı yatırmışsın zaten. 100 liran 500 lira olacak, 5000 lira olacak diye yatırmışsın. Dolayısıyla şimdi bu MR çekildikten sonra hisse senetleri ya da neyse varlıklar zaman içinde güncel değerleriyle satılarak hak sahiplerine ödenecek. Burada en az 3 aylık bir süreden bahsediyorum ama 10 gün içinde bu MR çekilecek, o zaman netleşecek. Dolayısıyla burada kimsenin panik olmasına gerek yok ama dediğim gibi biraz acılı olacak, sancılı olacak yatırımcı açısından ama sağlıklı bir fon piyasasının oluşması için de bu acının çekilmesi lazımdı. O görünüyor. Daha önce biliyorsun 2001 krizinde bankacılıkta böyle bir sıkıntı oldu ve o sancının üzerine kurulan bankacılık sistemi bugün dünyanın en iyi sistemlerinden birisi olarak her türlü krize, şoka karşı kendini koruyabiliyor. Dolayısıyla bu fon sistemini de sağlıklı bir yapıya kavuşturacak tedbirler alınıyor. Bunun üzerine bina edilecek yeni sistem daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum.
0: Yani böylece adli süreçlerle birlikte millet sonuç olarak elindeki alın teriyle kazanılmış parasını yatırıyor. Sen onu oradan al kaldır, başka bir yere yönlendir. Bu insanları da mağdur et. Şimdi piyasayı da sağlıklı.
1: Ortada varlıklar yok olmuş değil.
0: Tamam ama hani, sonuç olarak hiç yoktan belki beklemeyecekti. 3 ay bekleyecek.
1: Doğru.
0: Belki parasını artınca çekecekti. Çekemeyecek. Yine bir mağduriyet söz konusu
1: olacak.
0: Biraz
1: acılı olacak.
0: Evet yani o görünen anlattığınızda artık haklar gözetilecek bu süreçten sonra.
1: Doğru.
0: Bu soruşturmalarda bir sonucun olacağını, bu işi yaparlarsa ne olacağını
1: yani
0: gösteren adımlar olacak. Yatırımcının
1: devlete güvenmesi lazım. Çünkü devletin kurumları, düzenleyici kurumları şu anda olaya hakim. Ekonomi yönetimi olaya hakim ve onların gözetiminde olacak her şey.
0: Evet.
1: Ama senin az önce Adalet Bakanı'nın tweetiydi değil mi o?
0: Hı hı.
1: Onun tweetinden, Sayın Gürley'in tweetinden okuduğun o süreç ise bambaşka bir şey. Yani bu
0: o da işte işi düzenleyen süreç.
1: Bu finansal krizin üzerinden bazı çıkarlar elde etmeye çalışanlarla ilgili adli süreçte çok hızlı bir şekilde aksiyon alınmış.
0: Hatta o paylaşımın bir kısmını daha vereyim, okuyayım seyircilerimiz.

0: kendisine de azami hassasiyet gösterilmektedir. Vatandaşımızın alın terini, dediğimiz gibi emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır, diyor paylaşımında. Şimdi bu çok merak ediliyordu, yakından da takip ediliyordu. Mağdur olanlar özellikle ne yapacağız, kiminle muhatap olacağız, paramızı geri alabilecek miyiz? Bunların yanıtını da ekrana taşımış olduk. Şimdi bugün dünyaya açılan 6. gurur kapısı.
1: Şahane.
0: Diyor Sabah gazetesi.
1: Aslında orada 4. pist açılıyor ama 6. pist olacak değil mi? Yani iki tane de zaten vardı. 6. pist olarak pist bugün geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı açılacak.
0: Samet, biliyorsun ben çok düz tutarım. Şöyle yapayım da zorlamayayım sizi. Evet, parlamadan. Bugün Sabah gazetesinin manşetinde bu haber. Türkiye'nin gurur abidesi İstanbul Havalimanı'nda tarihi gün, diyor haber detayında. Muhalefet ve dış güçlerin tüm engelleme çabalarına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı tutumu sayesinde hizmete giren havalimanı bugün 6. pistine kavuşuyor. Ne olacak? Zaman ve yakıttan tasarruf edilmesi planlanıyor. Dahası var elbette. Dahasını haber anlatsın.
2: İstanbul Havalimanı'nda ilk doğu batı pisti açılıyor. İstanbul Havalimanı'nda uçuş trafiğini daha da hızlandıracak yeni dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, havalimanının 4. ana pistini Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açacaklarını bildirdi. Yeni pistin devreye alınmasıyla havalimanındaki toplam pist sayısı 6'ya çıkacak. Doğu batı yönünde inşa edilen pist 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olacak. Yeni pistte özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi sürelerinin kısaltılması hedefleniyor. Böylece yakıt ve zaman tasarrufu sağlanması, olumsuz hava koşullarında ise operasyonların daha etkin yürütülmesi planlanıyor.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump önümüzdeki hafta New York'ta bir araya gelecekler. Görüşme gerçekleşmesi bekleniyor. O görüşmede de ikili ilişkiler, küresel meseleler ele alınacak. Tabii küresel meseleler deyince etrafımızda yaşananları da düşünürsek konu başlıkları oldukça önemli olacak. Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması vardı, Trump bize söz verdi diye. F-35'ler de muhtemelen konuşulan konular arasında olacaktır. Detaylara bir bakalım.
3: Çok özel bir ilişkimiz oldu. Bizler çok iyi dostuz. Sayın Cumhurbaşkanı çok iyi bir iş yaptı.
2: Başkan Erdoğan ve ABD'li mevkidaşı Donald Trump New York'ta görüşecek. Resmi açıklama ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'tan geldi. Barak, iki liderin 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceğini doğruladı. Başkan Erdoğan'ın genel kurulun ilk günü olan 22 Eylül'de dünya liderlerine hitap etmesi, ardından da Trump'la kritik masaya oturması bekleniyor. İki lider en son 7 Temmuz'da Ankara'da NATO zirvesi marjında bir araya gelmiş, F-35 satışı ve katsa yaptırımları gibi savunma sanayinin en sıcak başlıklarını masaya yatırmıştı.
4: Tabii F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük. Ve biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır.
3: Yaptırımları iptal edeceğiz, tamam mı? Bunu yanıtlamakla vakit kaybedilmesini istemem. Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum.
2: New York'taki bu yeni zirvede ise iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel güvenliğe dair çok kritik kararların alınması öngörülüyor.
0: Şimdi Amerikan Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'ta Körfez liderleriyle İran'la savaşın geleceğini ve savaş sonrası planları görüşecek. Filistin konusu bir ayrı parantez. Geçtiğimiz Birleşmiş Milletler Kurulu'nda da

0: görmüştük. Filistin'i temsilen liderlerine Amerika'ya giriş için bir vize verilmedi. Yine verilmeyecek. Tüm dünyanın göz önünde bu bir kez daha yapılacak. Konuşuyoruz ya geniş kapsamda işte Amerika Gazze'de şu adımların atılmasına izin vermeyecek, İsrail'i durduracak. Günün sonunda telekonferans sistemiyle uzaktan katılacak. Bunu da dipnot düşelim. Şimdi Körfez ülkeleriyle görüşme yine önemli. Bir önceki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da görüntüler görmüştük. Hepsi bir arada oturdu, işte sohbetlerin edildiği. Toplantıya 6 Körfez ülkesinin yanı sıra başka Müslüman ülkelerin de yine tıpkı bir öncekinde olduğu gibi katılabileceği belirtiliyor. Bu arada İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Trump'la görüşme talebine henüz randevu verilmemiş. Gelen bilgiler böyle. Trump Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunacak ve gelecek salı günü Körfez ülkelerinin liderleriyle bir toplantı planlanıyor. Tabii bu durumda Trump'ın son yaptığı açıklamalara bakarsak da tabii en önemli başlık da şu olacak: Birleşik Arap Emirlikleri'nde Suudi Arabistan'la ne gibi iletişime geçileceği konusunda. Çünkü son dönemde Husilerin attığı adımla tansiyon yükseldi ve aslında başka bir evre de başladı bölgede. Bu da önemli. Onlara ne gibi söylemleri olacak Trump'ın savaş boyutunda özellikle merak ediliyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, bazı kaynaklara göre Trump'ın görüşeceği ülkeler Katar, Bahreyn, Kuveyt, Umman liderleri veya Dışişleri Bakanları ile bir araya gelmesi bekleniyor. Bu bir dipnot. Tabii bir yandan da Gazze meselesi, o da önemli. Gazze için toplantılar yapılıyor biliyorsunuz. Gazze'den de yine görüntüler gelmeye devam ediyor. Çocuklar buldukları çantaları takmışlar, okula gidiyorlar diye bazı paylaşımlar yapılıyor. Orası yine içler acısı. Axios'un yaptığı bir haber var. Trump'ın geçen yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları sırasında 8 Arap ve Müslüman ülkenin liderleriyle bir araya geldiğini hatırlatarak yapmış bu haberi. Trump söz konusu görüşmede Gazze için hazırladığı barış planının taslağını orada liderlere sunmuştu. Aradan bu kadar zaman geçmiş. Hatta planı da yaklaşık bir hafta sonra kamuoyuyla paylaşmıştı Trump. Gazze'de savaşı sona erdirmeye yönelik bir anlaşmaya varılmıştı. Netanyahu'ya randevu verilir verilmez bu da ayrı bir mesaj olacak. Şu an için randevu talebine yanıt verilmediği, Beyaz Saray'dan bir yanıt alınmadığı konuşuluyor, yazılıp çiziliyor. Bilemiyoruz, göreceğiz. Bu arada New York'ta toplanacak 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde biraz önce söylediğim o vize, bir kez daha vize krizi. Savaş halinde olduğu İran'ın Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve heyetine vize veren Washington yönetimi, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Amerika'ya girişini bu yılda engellemiş oldu. Çifte standardı tüm dünya bir kez daha görmüş oldu. Gelelim o konuşulacak Birleşmiş Milletler'de liderlerin arasında krizler ve bölgeye. Hep deriz ya biz, küresel ve bölgesel meseleler ele alınacak görüşmelerde diye. Bize göre bölgesel meseleye gelelim. Hürmüz'ün ardından kritik bir diğer boğaz olan Babil Mendeb'i konuşuyoruz. Gerilim hızla tırmanıyor. Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırılarını sürdürüyor Husiler. Bu kez Taif kentini drone'la hedef aldılar.
1: Suudi Arabistan'da bir kez daha İHA alarmı verildi. Yemen'deki Husiler bu kez Taif kentini hedef aldı. Birden fazla noktada hasara yol açan saldırıda can kaybı ve yaralanmalar yaşandı.
2: Suudi düşman ülkemizdeki her şeyi hedef aldı ve hiçbir kutsal değere saygı göstermedi. Zorunlu bir savunma konumundayız.
1: Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Riyad'ın hava saldırılarına karşılık olarak Suudi Arabistan topraklarını dronlarla hedef alan Husiler bu kez Taif kentine saldırdı. Savunma sistemi tarafından imha edilen kamikaze drone havada infilak ederek şehrin çeşitli yerlerine düştü. Yemenli bir sivilin hayatını kaybettiği saldırıda Suudi ve Pakistan asıllı iki kişi de yaralandı. Pakistanlı sivilin durumunun ağır olduğu bildirildi. O saldırıdan kısa süre sonra da Husi lider Abdülmelik el-Husi kamera karşısına geçti. Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi.
2: Saldırganlığı başlatan taraf biz değiliz. Tırmanış Suudi düşmanın Sana Havalimanı'nı bombalamasıyla başladı.
1: Askeri gerilim karşı

0: karşılıklı saldırılarla tırmanırken krize ilişkin dikkat çeken bir diplomatik temas da basına yansıdı. Amerikan yayın kuruluşu Axios'un haberine göre ABD'li diplomatlar Umman'da Husilerin temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede Washington tarafının ABD ile Husiler arasında Mayıs 2025'te sağlanan ateşkesin sürdürülmesi ve Babülmendeb Boğazı'nın açık tutulması konularının ele alındığı kaydedildi. Saldırılarının yalnızca Suudi gemilerini hedef aldığını öne süren Husiler ise diğer tüm uluslararası gemilere seyrü sefer serbestisi tanıdıklarını savundu. Dikkat çeken bir temas da İslamabad-Tahran hattında gerçekleşti. Pakistan basınına göre Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İran'dan Yemen'deki Husileri Suudi Arabistan'ın enerji tesislerini hedef almamaları için ikna etmesini istedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın bu talebe umut verici bir yanıt verdiği belirtilen haberde daha fazla detay paylaşılmadı.
1: Şimdi kıyılarımızın yanı başında Meis Adası'nda askeri bir gövde gösterisi yapmıştı Yunanistan Başbakanı Mitsotakis. Türk Silahlı Kuvvetleri de 51. Komando Tugayı'nı Ege'nin en kilit noktası Söke'ye konuşlandırmıştı. Bu konuşlandırma konuşuluyordu. Bunun ardından bir mesaj geldi Mitsotakis'ten. Biz komşuyuz, iletişim kanalları açık kalmalı ifadesini kullandı.
2: Türkiye.
3: Bir kez daha söyleyeceğim. Türkiye ile komşuyuz. Bu durum asla değişmeyecek.
0: Bir yanda samimiyetsiz dostluk maskesi, diğer yanda burnumuzun dibinde alenen askeri tahrik. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye kıyılarına sadece 2 kilometre mesafede bulunan Meis Adası'na giderek askeri unsurları denetledi. Ege'de suları yeniden ısıtan, diplomatik çevrelerde açık bir provokasyon olarak değerlendirilen bu hamleye Türkiye'nin yanıtı gecikmedi. Ankara, Doğu Akdeniz ve Ege'deki halklarından taviz verilmeyeceğini net bir biçimde ortaya koydu. 51. Komando Tugayı'nın Aydın'ın Söke ilçesine konuşlandırılmasıyla sahada verilen kararlı mesajın ardından Atina cephesinden söylem değişikliği geldi.
3: Bir kez daha söyleyeceğim. Türkiye ile komşuyuz. Bu durum asla değişmeyecek. Coğrafya değişmez ve kaçınılmaz bir gerçektir. İlişkilerimiz her zaman bu gerçeklik çerçevesinde şekillenmelidir.
0: Siyasi diyalog, pozitif gündem ve güven artırıcı tedbirler üzerine kurulu olan Atina bildirgesine değinen Mitsotakis, olası kriz anlarında da iletişim kanallarının çalışmasının önemine dikkat çekti.
3: Türkiye ile ilişkiler kurmayı hedefliyoruz. Geçici bir gerginlik yaşanabilecek durumlarda bile iletişim kurmamıza imkan tanıyor. Gerilimi düşürmek adına iletişim kanalları her zaman açık kalacaktır.
1: İstifalar, adaylık senaryoları ve sonu gelmeyen tartışmalar. Muhalefet cephesi son günlerde oldukça hareketli. Kulislerde Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı planından vazgeçebileceği konuşulurken adaylık için Özgür Özel'in ismi dillendirilmeye başlandı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz. Gafiller bunu çok iyi bilmeli.
5: Beni çıldırtacaklar. Efendim aday olur musunuz? Şunu yapar mısınız?
0: Mansur Yavaş CHP'den istifa etmeye hazırlanırken muhalefette Cumhurbaşkanı adaylığı senaryoları da konuşulmaya başlandı.
6: Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim. Pışık derim ona ben.
7: Günal Harmanoğlu o güne kadar kim kalacak?
0: Her ne kadar Yavaş'ın adaylığı üzerinde durulsa da Özgür Özel'in de adı dillendirilmeye başlandı. İl ziyaretlerinde Özel'in ilgi gördüğünü söyleyen bazı vekiller yeni parti genel başkanının adaylığı ile ilgili neden olmasın yorumu yapıyor.
5: Böyle bir görev bana düşecek ve en doğru aday ben olsam bir adım geri durmam.
0: Kulislerde Yavaş'ın CHP ile yeni parti yönetimlerinin uzlaşıdan uzak tutumları nedeniyle Cumhurbaşkanı adaylığı planından vazgeçebileceği de konuşuluyor. İmamoğlu Yavaş hattında da soğuk rüzgarlar esiyor. İddiaya göre Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümünde külliyeye gitmesine tepki gösterdi. Tam da 9 Eylül'de bu görüşmenin yapılmış olması sakıncalı dedi.
7: Kamuoyu yoklamanda hep ben birinci çıkıyorum.
6: Hadi oradan! Hadi oradan!
1: 11 aylık Büşra Bebek'i konuşmaya devam ediyoruz. Büşra Bebek yaşıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Çünkü kardeşlerin ifadeleri var. Onun doğrultusunda da yine Diyarbakır'da bir kişinin gözaltına alındığı bilgisi var. Yani dosyada kritik gelişmeler var. Onu söyleyebilirim. O kritik gelişmelerin detaylarını öğrenelim. Bölgede muhabir arkadaşım Murat Onur. Hoş geldin yayına. Günaydın. Var mı yeni bir gelişme?

0: Günaydın Cansın Elvacı. 11 aylık Büşra Bebek 10 Eylül tarihinden itibaren kayıp. Hala aranıyor. Divri, Sivas'ın Divri Cumhuriyet Savcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında ilk etapta 10 kişi gözaltına alındığını söylemek istiyorum. Soruşturma sürerken de ailenin geride kalan 11 aylık Büşra Bebek'ten hariç geride kalan 4 çocuğu devlet koruması altına alınmıştı. O devlet koruması altındaki çocuklardan Ramazan ve Hilal Baçık Balıkçı babalarının borçlarına borcu olduğu ve Mehmet Kızılkaya isimli bir kişinin borca karşılık çadıra girerek Büşra Bebeği alıp götürdüğünü söylediler. Büşra Bebeğin diğer kardeşleri bu şekilde ifade verdi jandarma ve polislere. Bunun üzerine olayın seyri bir kez daha değişti. Anne ve babayı bir kez daha ekipler sorguya aldılar. Sorguda anne Elif Balıkçı önceki beyanlarının eşi Yusuf ve ablası Rahime'nin yönlendirmesiyle verdiğini söyledi. Biz zaten bütün yayınlarımızda söylüyorduk. Anne sürekli çelişkili ifadeler veriyor diyorduk. Bu çelişkili ifadeleri eşi ve eşinin ablası tarafından baskıyla verdiğini söyledi. Bu yeni beyanlar üzerine Diyarbakır'da bulunan Mehmet Kızılkaya isimli o 11 aylık Büşra bebeği götürdüğü iddia edilen Mehmet Kızılkaya isimli kişi de Diyarbakır'da gözaltına alınarak Sivas'ın Divri ilçesine getirdi. Orada sorgulanması şu an itibariyle devam ettiğini söyleyebilirim. Adli işlemler sonucunda hemen şunu da söyleyelim. Elif Balıkçı ile baba Yusuf Balıkçı hakkında çocuk alt soyu kasten öldürme, Rahime Budak, Özcan Budak, Mithat Balıkçı ve Mehmet Resul Balıkçı hakkında ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve suçluyu kayırma suçlarından 17 Eylül 2026 tarihinde tutuklama kararı savcılık ve mahkeme tarafından verilmiş oldu. Gelinen aşamaya baktığımız zaman ise şu an itibariyle soruşturmada 6 kişi tutuklu bulunuyor. 4 kişi adli kontrolle serbest. Bir kişi de o Diyarbakır'da dediğim, evet, Mehmet Kızılkaya isimli kişi, yani 11 aylık Büşra bebeğe götürdüğü iddia edilen Mehmet Kızılkaya isimli kişi de şu an itibariyle gözaltında, soruşturması devam ediyor. Ancak Büşra bebekten şu an itibariyle hala bir haber yok. Arama çalışmalarında devam ettiğini söyleyebiliriz. Cansın Helvacı,
1: çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Yeni bir gelişme olursa konuşuyor oluruz. Şimdi İstanbul Sarıyer'de henüz 14 yaşındaki bir çocuk. 14 yaşındaki çocuğun husumetlisi var. Husumetlisine gözdağı vermek için de o çocuğun elinde Kalaşnikov var. O Kalaşnikov'la havaya ateş açıyor. Olay anda telefon kamerasında.
2: 14 yaşındaki çocuk husumetlisine gözdağı için Kalaşnikov'la ateş açtı. Çok geçmeden yakalandı. Görüntüler İstanbul Sarıyer'de kayda geçti. Akşam saatleriydi. İddiaya göre husumetlisine gözdağı vermek isteyen 14 yaşındaki bir çocuk evinin önünde Kalaşnikov'la havaya ateş açtı. Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Saldırgan kısa sürede yakalandı. Olayda kullandığı Kalaşnikov'u metruk bir binadaki koltuk süngerinin içine sakladığı ortaya çıktı. Silaha el konuldu, şüpheli adliyeye sevk edildi.
1: Şimdi mahalle sakinlerinin ihbarı ekipleri harekete geçiriyor. İstanbul Sultan Gazi'de kolonlarından ses gelen 5'er katlı 2 binada tahliye ediliyor. Son durumu bir öğreneceğiz, neler yaşandığını soracağız. A Haber muhabiri Nuray Korkmaz hazır. Nuray, hoş geldin yayına, günaydın. Detayları senden dinleyelim.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar dileyelim bizler de. Şu anda Sultan Gazi Cumhuriyet Mahallesi Uhud Sokak'tayız ve yan tarafımızda gördüğünüz iki bitişik binada sabah 5 sıralarında çatlak sesleri geliyor ve mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşıyor ve hızla apartmana tahliye ediyorlar. Aslında bitişinde bulunan yan taraftaki binadan da tahliye söz konusuydu. Ancak ekiplerin incelemesinin ardından bitişiğinde bulunan 5 katlı apartmandaki apartman sakinleri tekrar evlerine girdiler. Ama gördüğünüz bu binadaki apartman sakinleri şu an evlerinde değiller. Ve çatlakları görüyorsunuz, aslında iki apartmanın arasında meydana geliyor bu çatlaklar. Ekipler de tabii bu apartman sakinleri de bu çatlak seslerinin ardından ekiplere ihbarda bulunuyor. Ve şu anda arkamda gördüğünüz zabıta ekipleri ve

0: belediyeden ekipler gelmiş durumda, çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii apartmanın içerisinde de bir çalışma söz konusuydu. Ancak apartmanın içerisinde bir çatlak olmadığı görüldüğünü söylüyor ekipler. Ancak dışarıda bir çatlak var mı? Apartmanda bir sallantı şu anda sürüyor mu? Peki bu çatlaklar devam edecek mi? Onun için ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar. Ve apartmanın yan tarafında da bir inşaat söz konusu. İnşaatta devam ediyor aslında. Bir durma söz konusu değil. Ancak tabii buraya da zabıta ekipleri geldi, belediyeden ekipler geldi. Şu an çalışmalarını sürdürüyorlar. Aslında apartmanın da yan tarafında tuğlalar ve demirler de gözüküyor. Şu anda sabah sıralarında kolondan gelen çatlak sesleriyle birlikte apartman sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Ve şu anda ekipler çalışmalarını sürdürüyor diyelim ve bu noktadan sözü sizlere bırakalım.
1: Belçika'da bir kaza sonrası çıkan tartışmaya müdahale eden polis iki sürücüyü gözaltına aldı. Ancak kelepçelediği kadın sürücünün hakaretlerine sinirlenen polis kadına sert bir tokat atarak polis aracına savurdu.
2: Kelepçeli kadına tokat attı. İki eliyle iterek polis aracına savurdu. Belçika'yı ayağa kaldıran görüntüler ülkenin Nivelles kentinde kayda geçti. Bir kadın sürücü aracıyla çarptığı park halindeki kamyonetin sürücüsüyle tartışmaya başladı. Sözlü kavganın büyümesi üzerine olay yerine gelen polis ise iki sürücüyü kelepçeleyerek gözaltına aldı. Ancak öfkeli kadının ettiği hakaretlere sinirlenen polis memuru kelepçeli kadına çok sert bir tokat attı. Ardından da neye uğradığını şaşıran kadını tüm gücüyle iterek polis aracının içine savurdu. Sosyal medyada viral olan o görüntüler başta Belçikalılar olmak üzere küresel çapta tepki topladı. Olaydan kısa süre sonra açıklama yapan Brüksel makamları ise polis hakkında soruşturma başlatıldığını ve açığa alındığını duyurdu.
1: YKS ek yerleştirme tercihleri başladı. Adaylar tercihlerini ne zamana kadar yapabilecek? Ek yerleştirmede adayların nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda sorular var tabii. Bu soruların yanıtını alalım. Ankara Büro'ya gidelim. Burcu Özduru hazır. Muhabir Özduru hazır. Bizi bekliyor. Burcu soy ismini Meftun içeriden düzeltti. Kusuruma bakma. Günaydın. Hoş geldin yayına. Detayları senden dinleyelim.
3: Günaydın Cansın Elbacı. Senin de ifade ettiğin gibi üniversite hayallerini ilk tercih döneminde kazanamayan adaylar için ikinci bir şans başladı. 2026 YKS ek tercihleri dün saatler 16'yı gösterdiğinde başlamış oldu. Şimdi adayların önünde çok kritik birkaç gün var. Zira bu tercihler 21 Eylül saatler 23.59'u gösterdiğinde bitmiş olacak. Peki ek yerleştirme, ek tercih nedir? Öncelikle bunun detaylarına bir bakalım. İlk yerleştirme sürecinin ardından üniversitelerde bazı programlarda kontenjanlarda boşluk oluştu. Yine ilk tercih tercihlerini yapan adayların üniversitelere yani kazandıkları programlara kesin kayıt yaptırmadıkları için de yine ayrıca bir boş kontenjan oluşmuş oldu. İşte o boş kontenjanlar için ek yerleştirme süreci yürütülüyor ve dün saatler 16'yı gösterdiğinde de başladığını ifade ettik. Yani şimdi herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar tekrardan tercih yapabilecek. Peki herkes tercih yapabilecek mi? Öncelikle bunun detaylarına da bir bakalım. Şimdi ilk tercihini yapan adaylar herhangi bir programa yerleşti ve kesin kaydını yaptırmadı. Bu adaylar ek yerleştirmelerden faydalanamıyor, yararlanamıyor. Yani hiçbir şekilde bir programa yerleşmemiş olmaları gerekiyor ek tercih yapmaları için. Şimdi gelelim en önemli konuya. Puanım yetiyorsa istediğim bölüme gidebilir miyim? Adayların dikkat ettiği, merak ettiği en önemli konulardan biri de hiç şüphesiz bu. Burada sadece puana bakmak yeterli değil. Adaylar tercih yapacağı zaman ÖSYM'nin yayınladığı bir kılavuz var ve o kılavuzu inceleyecekler. İstedikleri bölümlerin öncelikle boş kontenjanlarına bakacaklar ve ardından o program özel bir yetenek istiyor mu buna bakacaklar ve bu şekilde yine tercihlerini yapmış olacaklar. Yani sadece o programa puanlarının yeterli olması yetmiyor. Bu kapsamda ÖSYM'nin ÖYM'nin yayınladığı kılavuzla program için yeterli olacak yetenekleri de taşımaları

0: gerekiyor diyelim. Peki.
1: A Haber Radyo 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların 16 Eylül'den sonra geri aldıkları kendi paylarının 31 Aralık'a kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak ve krediyle piyasa riskine esas tutar hesaplamalarında dikkate alınmamasına karar verdi. Ayrıca, söz konusu payların, bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmelik uygulamasında kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dahil edilmemesi kararlaştırıldı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
7: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
3: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
4: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
3: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Reklam.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Reklam.
11: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
12: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.

0: O zaman soru şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
10: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
11: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
13: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
14: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
15: Bir adım önde.
16: Reklam.
3: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
17: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Niğde Otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir Bağlantı Yolu, Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten sağlanmakta. Amasya-Turhal yolunun 0 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
18: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
17: İngiltere Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda %3,75'te sabit tuttu. Politika faizinin %3,75'te sabit bırakılmasının uygun olduğuna karar verildiğinin aktarıldığı açıklamada, bankanın enflasyonun orta vadede %2'lik hedefe dönmesini sağlamak için gerekli adımları atmaya hazır olduğu kaydedildi. Açıklamada, Orta Doğu'da uzayan çatışmaların ham petrol ve işlenmiş enerji ürünlerinin fiyatlarında yeni artışlara yol açtığı, enerji fiyatlarının çatışmalarının öncesindeki seviyelerin üzerinde ve dalgalı seyrettiği bildirildi.
18: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
16: Reklam.
19: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
10: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81.
11: Türkiye'nin

0: Haber Radyo.
1: Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 10 yaptık. Yeni saat dilimine hemen başlayalım. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur gözaltında. Peki Uğur'un sorgusu başladı mı? Son durum ne? Yeni bir gelişme var mı diye soralım muhabir arkadaşım Erşan Karaca'ya. Erşan.
2: Günaydınlar ve iyi yayınlar diliyorum Canısın Ali Bacı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında her geçen dakika yeni gelişmeler olmaya devam ediyor. Biliyoruz ki geçtiğimiz günlerde bir operasyon düzenlenmişti ve bu operasyonda 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 3 kişiye tutuklama gelmişti ve diğer geri kalan 6 kişi ise denetimli serbestlikle serbest bırakılmıştı. Dün geride bıraktığımız saatler içerisinde yine operasyona dair önemli gelişmeler yaşandı ve aralarında önemli isimlerin olduğu dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, savcı aynı zamanda Kaşif Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere toplamda 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şimdi gözaltı kararı verilenler kimler ve onların gözaltıları başladı mı ve ifadelerinde aslında en önemli başlık ise ifadelerinde neler söyleyecek sizlere aktarmak üzere haber nöbetimiz devam ediyor. Hemen ilk isime bakalım. Ali İşgören dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısıydı ve o dönem olayla ilgili takipsizlik kararı veren ve daha sonra FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski başsavcıdan söz ediyoruz. İkinci isme gelecek olursak hemen aslında gözleri oraya çevireceğiz. Necip Doğan dönemin cezaevi savcısıydı. Olay günü incelemelere katılan ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen bir savcıydı. Gelelim koğuş arkadaşlarına. Geride bıraktığımız dakikalarda şimdi söyleyeceğim iki isim. Sabah aslında bir isim sabah havalimanında gözaltına alındı. Diğer isim için ise dün geride bıraktığımız saatte bir gözaltı operasyonu düzenlenmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı da gözaltında olduğunu belirtelim. Hasan Ataman Yıldırım kimdir? Eski emekli deniz yüzbaşı ve aynı zamanda Kaşif Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarından bir tanesi. Bir diğer ise emekli jandarma albayı Hasan Atilla Uğur. İşte geride bıraktığım saatler içerisinde kendisi Kıbrıs'taydı. Dün Kıbrıs'tan bir açıklama yaptı. O açıklamayı da sizlere aktarmak istiyorum. Hasan Atilla Uğur

0: Onun açıklamasına göre, dün akşam yaptığı açıklamaya göre, akşam İstanbul'a döneceğim ve ifade vereceğim. Benimle birlikte koğuş arkadaşım Hasan Ataman Yıldırım'la ilgili de bir işlem yapılmış. Savcıların beni ifadeye çağırmasının çok doğal olduğunu düşünüyorum. Son derece normal. O gün de bildiklerimizi anlatmıştık. Şimdi de anlatacağız denilmişti. Cansın Elbacı, özellikle bir detay var ki operasyonda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çünkü şüpheli ölüme ilişkin yürütülen dosya kapsamında biliyoruz ki başlıklar gün geçtikçe değişebiliyor. Hemen onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ölümün meydana geldiği gece yaşanan müdahaleler, ambulanstaki doktor eksikliği iddiaları, ilk adli süreçte toplanan deliller ve kapatılan soruşturma dosyasının faili meçhul suçlarla mücadele birimlerince sıfırdan ve tüm detaylarıyla yeniden inceleneceğini, mercek altına alındığını tekrar vurgulayalım. Son olarak ise Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl önceki ölümü, cezaevi idaresi ve adli süreçteki ihmal müdahale şüpheleriyle yeniden mercek altına alındı ve yıllar önce dosya biliyorsunuz ki takipsizlik kararı verilmişti ve bu takipsizlikle kapatan FETÖ ihraçlı iki yargı mensubu ile olay gecesi tanık oda komşusu durumundaki koğuş arkadaşların ifadeleri ve o döneme ait usulsüzlüklerin tespiti üzerinde durulacak ve son olarak ifade edelim ki şüpheli ölümün arkasındaki olası kasıt ve ihmaller zinciri teker teker incelenecek. Önümüzdeki dakikalarda özellikle gözaltına alınan isimlerin ifadeleri ortaya çıkmaya başlayacak. Bizler de aktarmak üzere haber nöbetimizle devam edeceğiz diyorum ve sözü bu noktadan stüdyomuza bırakıyorum.
1: Ayşen, teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ankara Valisi Yakup Can Bolat ve beraberindeki heyeti kabul etti. Basına kapalı gerçekleşti. Kabul, Ankara'nın sorunları, şehirde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı.
2: Külliye bir kabule daha ev sahipliği yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni Ankara Valisi Yakup Can Bolat ve beraberindeki heyeti kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'la Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz da yer aldı. Görüşmede Ankara'nın sorunları, şehirde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı. Vali Yakup Can Bolat, 30 Nisan 2026 tarihinde yayımlanan atama kararıyla Aydın Valiliğinden Ankara Valiliğine getirilmişti. Devletin pek çok kademesinde üst düzey bürokratik tecrübeye sahip olan Can Bolat, Mülki İdare Amirliği kariyerindeki en kritik sorumluluklardan birini üstlendi.
3: Hakkınızı helal edin, basılmıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Donald Trump önümüzdeki hafta New York'ta bir araya gelecek. Peki görüşmede neler konuşulacak? Ayrıntıları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Şener Çetin Ankara'da hazır. Günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
4: Günaydın, hemen başlayalım dilerseniz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. kez gerçekleştirilecek ve son toplantıda elbette 22 Eylül tarihinde başlayacak. Bu genel kurul kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan da New York'ta olacak. Özellikle 2005 yılından bu yana Birleşmiş Milletler'de almış olduğu hitapla birlikte tüm dünyaya seslenen Başkan Erdoğan küresel sorunlara dikkat çekti. Aynı zamanda geniş yelpazede de aslında küresel bir vicdanın sesi olan açıklamalara da imza atmıştı bu noktada ve ilk günü olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81.si ilk günü olan 22 Eylül tarihinde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yine bir hitabı bekleniyor. Bu anlamda dünyaya yönelik de önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Tabii resmi açıklama Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara temsilcisi Tom Barak'tan geldi. Barak özellikle iki liderin 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında yüz yüze bir görüşme gerçekleştirileceğine de dikkat çekti. Bu kapsamda genel kurul hitabı sonrasında da Başkan Recep Tayyip Erdoğan mevkidaşı Donald Trump'la birlikte bir görüşme gerçekleştirecek. Kritik görüşmede elbette önemli başlıklarında masaya yatırılmasını bekliyoruz ki iki lider son olarak 7 Temmuz tarihinde Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi marşında bir araya gelmişti ki bu görüşmede de aslında F-35 satışı ve KATSA programları gibi aslında savunma sanayinin öne çıkan en sıcak başlıkları ele alınmıştı ki bu noktada Başkan Erdoğan özellikle 5 uçağını sözünü aldık ve Sayın Trump'ın da bize ayrıca sözü var bu noktada. Sözünü tutacağına da inanıyoruz demişti ki Başkan Donald Trump da buna binaen yaptırımları iptal edeceğiz ve bununla ilgili artık vakit kaybetmeden yol almak istiyoruz şeklinde açıklamaları vardı. İki liderin kritik görüşmesinde işte bu konular yine masaya yatırılacak. Ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel sorunların masaya yatırılması da bekleniyor. Orta Doğu'da özellikle devam eden İran Savaşı, Suriye, İsrail'in bölgedeki askeri politikası ve Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri savunma sanayi ilişkilerinin de yine bu kritik görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. kez New York'ta toplanacak ve o toplantı 22 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. İlk olarak Başkan Erdoğan ilk günü bir hitabı olacak, ardından da Donald Trump'la o kritik görüşmeleri bu başlıklar altında toplayacak diyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan Polonya'da kalıcı Amerikan Kara Kuvvetleri üssü kurulmasına ilişkin dikkat çeken açıklama geldi. Rusya'ya karşı NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeyi amaçlayan adımda üs için önemli ilerleme sağlandığı ve yerinin yakında açıklanabileceği duyuruldu. Washington'la Varşova arasındaki askeri işbirliğini güçlendirecek üs, Polonya'nın Rus kaynaklı güvenlik endişelerine karşı aldığı önlemler arasında öne çıkıyor.
5: ABD Başkanı Donald Trump'tan Avrupa'da dikkat çeken hamle geldi. Polonya'ya kalıcı ABD üssü kurma kararı verdi. Washington'la Varşova arasında askeri işbirliğinde kritik bir eşik aşıldı. Trump sosyal medya hesabından Polonya'da kalıcı bir ABD kara kuvvetleri üssü kurulması için önemli ilerleme sağlandığını duyurdu. Ayrıca Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin liderliğine dikkati çekti. Üssün yerinin çok yakında açıklanabileceğini dile getirdi. Polonya, Washington'ın kararını memnuniyetle karşıladı. Cumhurbaşkanı Nawrocki, ABD ile savunma işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi. Peki neden Polonya? Varşova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından NATO'nun doğu kanadında ABD ve müttefiklerinin askeri varlığını arttırmasını istiyor.
6: Şu anda Rusya'nın kötü bir şey planlayıp planlamadığını değil, Polonya'yı nasıl koruyacağımıza odaklanıyoruz. Çünkü Rusya'nın bir şeyler planladığını biliyoruz. Ancak en önemli görevimiz Polonya'yı çeşitli senaryolara hazırlamaktır.
5: Polonya'da hali hazırda dönüşümlü olarak görev yapan ABD askerleri bulunuyor. Karar, Washington'la Varşova arasındaki askeri işbirliğinde yeni bir dönemin kapısını aralamış oldu.
1: Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı düştü. Fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulan pilotun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde Blair kasabasında meydana geldi. Amerikan ordusuna ait bir F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü. Uçağın pilotu fırlatma koltuğunu kullanarak kurtuldu. Sağlık durumu iyi. Uçağın düşüş nedeni ise araştırılıyor. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde dikkat çeken bir proje gündemde. 60 bin metrekarelik arazi üzerine 250'den fazla villa ve daire yapılması planlanıyor. Ancak burası Kıbrıs'taki ilk Yahudi topluluğu olarak tanıtılıyor. Çünkü bölgeye sadece İsrailler yerleşecek. Yahudilerin bölgedeki gayrimenkulleri satın alma hızı da artıyor. Bu gelişmeler Rum kesiminde tartışmaları da beraberinde getirdi.
2: 60 bin metrekarelik dev araziye 250'den fazla yapı inşa edecekler. Ancak Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki proje sadece büyüklüğüyle değil, nasıl tanıtıldığıyla da tartışmaları beraberinde getirdi. Öyle ki proje Kıbrıs'taki ilk Yahudi topluluğu olarak tanıtılıyor. Yahudiler Güney Kıbrıs'ı da gizlice adım adım işgal ediyor. Bu planlardan biri de Rum yönetiminde yapılması planlanan Yahudi yerleşkesi. Larnaka ile Limassol arasında bulunan Zigi bölgesindeki Arab Gardens projesi etaplar halinde inşa edilecek. Projenin tamamlanmasıyla bölgede 250'den fazla konut bulunması planlanıyor. Yerleşkede konutların yanı sıra sinagog, Yahudi toplum merkezi, dini arınma havuzu olarak kullanılan mikve, koşer mutfak, market ve etkinlik alanları da yer alacak. Güney Kıbrıs'taki bu bölgeye ilk etapta 56 dairenin yapılması planlanıyor. Projede ayrıca yüzme havuzları, spor merkezi ve çocuk oyun alanları bulunacak.
7: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde İsrailli yatırımcıların arazi ve gayrimenkul alımları yeniden artış gösterdi ve bu artışın merkezinde Baf ve Limassol'lar, özellikle son örnekler Larnaka'da da Limassol arasında da Zigi bölgesinde de yaşanmaya devam ediyor. Burada 60 bin metrekareyi bulan bir arazi var. Bu arazi üzerinde Grob Gordans Gardens projesinin tanıtımı yapıldı geçtiğimiz gün ve bu projede çok ciddi bir hektara ulaşan bir arazi var. Gayrimenkul tanımlanmasını 250 konut ve villa yapımı için kullanıyor Güney Kıbrıs Rum yönetiminde yaşayan İsrailli yatırımcılar. Ve burada şu önemli, çünkü her geçen gün arazi alımına ve gayrimenkul yatırımına devam ediyor İsrail ve aslında arka bahçesi olarak kullandığı Güney Kıbrıs'ta bu kadar toprak alımı gerçekleştikten sonra aslında bunun bir yerleşim planı olduğu ve aslında İsrail'in vaat edilmiş topraklar içerisinde bulundurduğunu düşündüğü, özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetiminde çok ciddi bir toprak sahibi olduğu ve bunu her geçen gün Güney Kıbrıs'taki Rumlar da bundan dolayı rahatsızlıklarını dile getiriyor.
2: Proje Güney Kıbrıs'ta İsraillilerin artan arazi ve ev alımlarıyla birlikte gündeme geldi. Rum basınına göre yabancıların gayrimenkul alımlarındaki payı 2024 yılında toplam satışların dörtte birini geçti. İsrailliler ise özellikle Larnaka, Limassol ve Baf bölgelerinde mülk satın alıyor. Bu durum Rum yönetiminde tartışma başlattı. Yönetim, üçüncü ülke vatandaşlarının gayrimenkul satın almasını zorlaştıracak yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bazı siyasi partiler ise yabancılara arazi satışlarının daha sıkı denetlenmesini ve bazı bölgelerde sınırlandırılmasını istiyor.
8: Topraklarımızın satılmasını durdurmalıyız. Tıpkı Filistin'de yaptıkları gibi bizim topraklarımızı da alacaklar. İsraillerin tek amacı hayatta kalmak. Her gün buraya doğru bir göç dalgası var. Kıbrıs'ta ikinci bir İsrail kurmaya çalışıyorlar.
1: Şimdi geride bıraktığımız saat diliminde SPK'nın aldığı önlemler, oradaki yatırımcıların akıbetinin ne olacağına dair bilgileri Faruk abiyle konuşmuştuk. Artık saat 10.13, bir son tabloya da bakalım bugün güne nasıl başlandı diye. Altın zaten bu süreçte hep merak edildi. Altına başlayalım mı Faruk abi?
9: Olur. Tabii altının içerideki olaylarla bir ilgisi yok. Altın biraz petrolle gidiyor. Petrolde ciddi bir düşüş oldu. Yani ciddi dediğim, yani 107-110 dolarlara çıkmıştı. Tekrar 100 dolara doğru geri çekildi. Bu da altını biraz besledi. Fed'in aldığı bu 25 bas puanlık faiz kararının tek karar olacağı yönünde imaları da önemli oldu. Burada altında bir iki günlük Fed'den sonra bir küçük yükseliş söz konusu ama hala 4400 doları bulmadı. 4200-4400 dolar seviyesinde devam ediyor. %1.15'lik bir yükseliş var bu sabah. Buna benzer bir yükseliş de yine gram altında var. 6800 lira. Hani o Fed öncesi İniş çıkış tekrar aynı seviyeye geldi. Biz bu dalgalanmanın devam edeceğini zaten söylemiştik ama hep onu söylüyorum, altında yön yukarı uzun vadede. Bu enflasyonla mücadele devam ettiği sürece ve orada bir başarı sağlanırsa altın yukarı doğru çıkacaktır diye düşünüyorum. Daha da yukarı çıkacaktır ama bu orta uzun vadede olacak bir durum. Şu anda hala o petrol krizi devam ediyor. Biliyorsun, şimdi bir gazetede gördüm, bütün dünyada Avrupa'sından Asya'sına kadar benzin fiyatlarıyla ilgili insanlar sokaklara dökülmüş vaziyette. Bizde de motorin 100 lirayı görmüştü. Şimdi bir indirimle tekrar 100 liranın altına geri çekiliyor ama şurada baktığın zaman petrol hala 100 doların üzerinde, %2'nin üzerinde de bir düşüş var. 110 dolarlara kadar çıkmıştı, geri çekiliyor petrol. Dolayısıyla bu altını biraz besliyor. Ama borsaya baktığımız zaman tabii bir kötü bir çarşamba, salı çarşamba geçirdik. Yani %5'in üzerinde düşüşlerle, işte bu konuştuğumuz finansal kriz sebebiyle. Sonra Finansal İstikrar Komitesi'nin açıklamaları sonrası dün toparlandı biraz borsa. Özellikle BIST 30 hisselerinde bir toparlanma oldu. Bankacılık hisseleri %8'in üzerinde arttı. Dolayısıyla borsayı tekrar bir toparlanma sürecine getirdi. Bugün de hala tabii krizin etkileri devam ediyor ama ekonomi yönetiminden de gelen açıklamalar daha
1: itidal. Ekonomi yönetiminden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Şimşek diyor ki çok sınırlı sayıda bir fonda piyasa bozucu eylemler var. Gereken yapıldı. 7 portföy yönetim şirketinin 131 fonu SPK tarafından tasfiye sürecine konuldu. Ve fon piyasasının %90'ı sağlıklı işlemeye devam etti. Doğru. Tasfiye süreci borsayı baskı altına alacak çerçevede olmayacak. Ne demek bu?
9: Yani şöyle, 1000'in üzerinde fon var aslında. Bunun işte 131 tanesi mi? 131 tanesiyle ilgili bir sıkıntı oldu. Dolayısıyla %10'u civarında. Onu da söylüyor işte, %90'ı aslında sağlıklı işliyor. Bundan sonra daha sağlıklı olacak bu piyasa.
1: O da öyle diyor. Diyor ki bakan, atılan adımlar yatırımcıların haklarını korumaya yönelik süreci sağlıklı şekilde işletmeye yönelik.
9: Dolayısıyla hani evet, biraz sancılı ve acılı olacak ama bu sektörde gerçekten sağlıklı bir işleyişe kavuşacak. Ha, borsayı çok etkilemez sözü de önemli. Yani o fonların, hani demişti ki MR'ı çekilecek diye, o fonların bu paraları nerede değerlendirdikleri de ortaya çıkacak. Orada hani borsanın ağırlığı çok fazla yoksa orada da borsayı çok hızlı etkileyecek bir süreç olmayacak. Burada önemli olan borsa yatırımcısının panik olarak satışı. O panik durursa, ki duruyor yani, ekonomi yönetimi, işte devletin düzenleyici kurumları hepsi şu anda bu olaya müdahil durumda. Dolayısıyla orada da sağlıklı bir işleyiş devam edecek.
1: Buradaki en önemli iki açıklama, biri fon piyasasının %90'ı sağlıklı işlemeye devam etti açıklaması.
9: Yani dediğim gibi 1000'in üzerinde fonun yani %10'u işte.
1: Bir diğeri de şu, bence teminat yapısı ve bundan sonrası için güçlendirildi. Yani bu önlemlerle teminat kısmı artık yani işte, daha güvenilir.
9: Daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Belki oradaki teminatlar ve o kontrol mekanizmaları yeniden işletilecek. Bu piyasaya girecek olanlar yeniden değerlendirilecek. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte doğru düzgün bir piyasa orada işleyecek gibi görünüyor.
1: Peki, şimdi o zaman bir haber paylaşalım. Amerikalı bir annenin yapay zeka isyanı haberde. O anne sosyal medyasına çocuğuyla bir videosunu koyuyor. Yapay zeka ise altına ilginç sorular yazıyor. Bir haberi izleyelim.
10: Dün kızımla arabada şarkı söylediğim masum bir video paylaştım. Ama Facebook videonun altına yapay zeka tarafından önerilen bir soru koydu. Çocuk yolcu kim?
11: Yapay zeka ile paylaşımlarımız, özellikle çocuk paylaşımları, çok ciddi anlamda tehlikeli bir hale geliyor olabilir.
2: Amerikalı anne Kylie Robbins yapay zekanın sorularına isyan etti. Çünkü o sadece sosyal medya hesabında kızıyla bir video paylaşmıştı. Ancak yapay zeka çocuğunun kişisel bilgilerini soru sorarak tek tek toplamaya başladı.
10: Çocuklarımın her biri hakkında bilgi toplamaya başladı. İsimleri, doğum bilgileri.
11: Bugün biz aslında bir fotoğraf paylaşmıyoruz. Biz çocuğumuzun o an nerede olduğunu tamamen paylaşıyoruz. Yapay zekada bu veriyi işleyerek bizim önümüze ilerleyen zamanlarda sunabiliyor. Çocuğun fotoğrafları işlenerek istenmeyen görüntüler haline getiriliyor olabilir. Çocuğun anlık olarak nerede olduğu yine bu paylaşımlardan, yapay zeka tarafından çıkartılıyor olabilir.
10: Yapay zekaya güveniyor musunuz?
12: Yok, güvenmiyorum. Herkesin özeli kendi nedir yani? O zaman bütün hayatımızda her şeyi açıkça meydana koyalım.
10: Çocukların o zaman fotoğraflarını çok paylaşmamak mı lazım?
12: Bence de.
10: Ya o açık bir sayfa, herkes görebiliyor. İyi insan da var, kötü insan da var.
2: İşte Amerikalı anne bu cevaplar karşısında şaşkınlık yaşadı. Ama en çok şaşırdığıysa yıllar önce sosyal medyasından sildiği bir fotoğrafın karşısına gelmesi oldu.
13: And then it pulled this. I deleted this picture
11: Meta kesinlikle silinen fotoğrafların bir yerde saklanmadığını, belirli bir sürenin sonunda tamamen imha edildiğini söylüyor ve iddia ediyor. Meta uygulamalarını kullandığımızda, özellikle mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı kullandığımızda bir mesajın A noktasından B noktasına giderken hiçbir yere uğramadan doğrudan o telefona gitmesini Meta garanti ediyor. Ama telefona o mesaj vardıktan sonra Instagram, Facebook, WhatsApp ve diğer uygulamaları bu veriyi işliyor olabilir.
10: Şimdi bizler de ünlü bir influencer'ın çocuğuyla beraber paylaştığı bir fotoğrafı yapay zekaya yükledik. Bazı sorular soracağız. Bakalım yapay zekadan nasıl cevaplar gelecek? İlk olarak çocuğun isminin ne olduğuyla başlayacağım. Bakalım ilk cevabı ne olacak? İşte yapay zeka özellikle çocuğun ismini söyledi. Hatta doğum

0: Fotoğraflarını ya da bilgilerini internet ortamında açık açık paylaşmayın diyor.
1: Fotoğrafların içerisinde olabildiğince ayrıntı bulunmamalı ve paylaşılan fotoğrafların kesinlikle kapalı hesaplarda, herkese açık olmayan hesaplarda paylaşılıyor olması önemli. Fotoğraf elbette ki paylaşacağız. Sadece yaptığımız paylaşımlarda biraz daha hassas davranmalıyız, özellikle konu çocuklarımızla.
2: Okan Müderrisoğlu, günaydın.
3: Günaydın, iyi yayınlar, hayırlı cumalar diliyorum.
2: Size de çok teşekkür ediyorum. Faruk abiyle sohbet ediyorduk. Sonrasında Meftun bu haberi girelim dedi. Girdik, burada haberi izlerken sohbet iyice koyulaştı. Siz de sohbete dahil oldunuz. Buradan başlayalım isteriz bölmeden. Tekrar hoş geldiniz diyelim. Şimdi dün siz zaten bu yapay zeka ile ilgili farklı başlıkları içeren bir yazı yazmıştınız ama ben de işin neresinden başlayayım? Çocuktan mı başlayayım? Yapay zekaya en çok yatırım yapan İsrail'e mi gireyim? Bunun uygulamasında ne olur ne biter, ülkeleri nasıl etkilere mi diyeyim? İnsanlık hazır mı değil mi, bizi yok edecekler mi etmeyecekler mi, hangi başlığından başlayayım bilemiyorum. Yani şimdi bir yandan herkes isyanda, bir yandan herkes de iş başında. İşini yapay zekaya yaptırıyor herkes. İnanılmaz. Kimse mesleğini icra etmez hale geldi, söyleyeyim ben. Yani herkes yapay zekaya öğrenci dersini yaptırıyor. İşçi işini yaptırıyor. Ne bileyim, o sorusunu sorduruyor. İnanılmaz bir hal aldı. Benimle dalga geçiyorlar. Ben telefonuma bir gün yükledim o bir tane yuvarlaklı yapay zekayı. Bu yanlış biliyor her şeyi deyip sildim. Herkes bana gülüyor. Benim telefonumda yok vallahi. Ben korktum bu işten. Okan Müderrisoğlu oldu. Kadın çocuğun fotoğraflarını yıllar önce silmiş. Yapay zekada karşısına çıkıyor. Bu nasıl bir veri tabanı? Bunlar neleri saklıyor? Neyle karşı karşıyayız biz?
3: Açıkçası üretken yapay zeka yönüyle bakıldığında önemli fırsatlar, fakat kontrol edilemeyen süper yapay zekaya doğru gidiş itibariyle de endişe verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Nereden başlayalım dediniz. Aslında çocuk ve kadınlardan başlamak lazım. Bakın, önümüzdeki hafta liderler düzeyinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu gerçekleşecek. Burada dijital bağımlılık ve çocukların korunması önemli bir başlık. Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Nur Özdemir Göktaş'ın da organizasyonuyla örneğin Birleşmiş Milletler zeminde Türkiye bu konuyu gündeme getirecek. Avustralya'nın ve Fransa'nın da benzeri girişimleri olduğunu biliyorum. Yine bu yıl, yanlış anımsamıyorsam, Kasım ayı itibariyle KADEM özellikle kadınlar, evet, ve bilhassa da genç kızların bu algoritmalar ve yapay zeka dünyasındaki o sanal güzelliğe erişmek için erken yaşta estetik ve doğrudan kendilerine tıbbi müdahale yapılmasını aslında adeta teşvik eden çoğu gereksiz bu tablo, bu yapay güzellik algısı üzerine de yine kamuoyu dikkatini çekecek bir çalışması var. Bu yönüyle bakıldığında yapay zekadan elbette yararlanılabilir ama yapay zeka aynı zamanda bir öğrenme ve bir öğretme süreci ve bir algoritmayla, bir yazılımla çalışıyor. Sürekli kendini geliştirmekle meşgul, fakat eksik, yanlış, yanıltıcı bilgiler veriyor. Hatta halüsinasyon görüyor. Yani boşlukları kendisi dolduruyor. Bunları yapay zeka geliştiren şirketler de son dönemde açıklamaya başladılar. Ve en önemlisi, yapay zeka ajanı diye bir kavram var. Şimdi aradaki fark şu, üretken yapay zeka ajanı. Örneğin, bir yerde tatile gideceksiniz, bana evet. Bu ajanı kısmı tabii bizde tam bildiğimiz anlamda bir casusluk gibi değil ama kavram olarak bu şekilde uluslararası literatüre girdiği için kullanıyorum. Şimdi üretken yapay zekada şöyle bir fonksiyonunuz var. Diyorsunuz ki ben filanca yerde tatile gideceğim ya da bir iş gezim, tamam, var. Bana şu fiyat aralığında şurada 5 tane uygun otel işte bulabilir misin? Mesela size sıralıyor. Orada duruyor. Bu yapay zeka ajanı dediğiniz ise durumdan vazife çıkarıyor. Sizin yerinize geçiyor. Sizin yerinize tek tek temas kuruyor ve rezervasyon yapıyor. Şimdi yakın zamanda bu tür bir süper yapay zeka arayışı sırasında bu yapay zeka ajanı dediğimiz, yani tanımlı işin dışında kendisine görev edinerek harekete geçen yapılara diyoruz biz yapay zeka ajanı, ki bu tarafı oldukça endişe verici bir boyuta doğru gitmekte. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında ciddi bir rekabet var. Bizzat geliştiricileri, örneğin Anthropic'in geliştiricileri bile bir yerde durmamız lazım. Ve bir regülasyona, bir düzenlemeye, hatta uluslararası düzeyde düzenlemeye ihtiyaç var dediğinde doğrudan Başkan

0: Trump, Çin'de yarışta bizim geri kalmamıza yol açar, daha da hızlı devam edelim diye karşı bir görüş ortaya koydu. Sonuçta ne oldu? Az önce bahsettiğim yapay zeka ajanlarına bir görev verildi. Bu görev bir siber güvenlik duvarını aşıp aşamayacaklarıyla ilgiliydi. Hmm. Esasen yapay zeka ajanları dediğimiz bu görevlendirme biçiminde internete sızarak, internetten siber güvenlik duvarı nasıl aşılır şeklinde çalışma yaparak bu konudaki en gelişmiş siber güvenlik duvarı geliştiren şirketin veri tabanına girip orayı ele geçirip oradan da siber güvenlik duvarı nasıl aşılır sorusuna cevap üreten bir boyuta geldi iş. Yani otonom hareket eden ve görev tanımını yerine getirmek için doğrudan doğruya kendi içinde alt görevlendirmeler yapan ve buna göre de çalışan müstakil yapay zeka fonksiyonları ortaya çıkmaya başladı. Yani kullanıcının ya da onu tasarlayanın hareket kabiliyeti veya verdiği hedeflerin ötesinde kendisi durumdan vazife çıkararak çalışan yapay zeka programlarından söz ediyoruz ki bu kısmı yani bir süper yapay zekaya ulaşma kısmı gerçekten endişe verici. Bir süre sonra doğrudan doğruya kendi sistemini de hackleyen yani onu da kullanılamaz hale getiren veya ele geçiren bir modele de yani bir yapay zeka tasarımı geliştiriyorsunuz ve diyorsunuz ki ona bir siber güvenlik duvarı nasıl aşılır bir dene. Onu başaramıyor. Başarmak için sistemde açık buluyor. İnternete giriyor. İnternet üzerinden benzeri şirketlerin veri tabanına ulaşıyor. Onları ele geçiriyor. Oradan bir çözüm üretiyor. Dönüyor. Kendisine talimat veren şirketin de programını ele geçiriyor.
1: Bir de.
0: Yani ürettiğiniz yapay zeka sizi de imha eder
1: bir
0: duruma geliyor.
1: Şimdi ben yapay zekaya yazsaydım.
0: Bu işin tabii ileri boyutu.
1: Deseydim ki efendim? Yapay zekaya yazsaydım şu an deseydim ki seninle ilgili son dönemde insanlar hangi başlıkları konuşuyor, neden şikayetçiler, neler artıları diye şu an Okan Müderrisoğlu'nun sıraladıklarını bana sıralardı. Ben zaten sorumu karşı tarafa böyle sormuş oldum. Bir kere bütün çerçeveyi çizdi Okan Müderrisoğlu bana. Benim mesela aklıma en çok konuştuğumuz o başlık gelmemişti. Kalem başlığında doğru hatırlattınız. Mesela hem kız çocuklarından hem kadınlardan hem çocuklardan başlayalım kısmı gerçekten doğruydu ama bir yandan da bu siber tehlikesinin yanı sıra Faruk abi neler veriyoruz, ne haberler paylaşıyoruz bu masada, yani biz kendimiz inanamıyoruz nasıl oluyor diye insanlar mesela bir haber hatırlıyorum ben, adamın davası var, avukat tutmuyor, oradan faydalanıyor, davayı kaybediyor. Biri hasta, hastalığına doktora gitmiyor, oradan sonuç alıyor, hastalığı ilerliyor. Bir tanesi ben arkadaş edinmek istemiyorum diyor, en yakın arkadaşım bu, bütün derdini, sıkıntısını, her şeyini ona anlatıp onun yönlendirmesiyle yaşıyor. Diğeri bir, nasıl diyorduk, bu marketlerden sipariş veriyoruz eve, tembelleştik diyorduk, insanlar toplantıya girecek, toplantı konusunu yapay zekaya soruyor, ne konuşayım diye. Ne bileyim mesela benim işimi yapacak, çıkıyor diyor ki ben ne sorayım Okan Müderrisoğlu'na diyor. İnanılmaz bir hal almış durumda. Yani kimse işini de yapmıyor bir yandan. Bu işin hadi kontrolden çıkmalarına sonra gelelim. Kişiler o üzerinde de olumsuz etkileri.
2: Kesinlikle. Yani özellikle bu sağlık konusunda Türkiye'de bence herkes artık yapay zekayı doktor haline getirmiş.
1: Bir hayal ürünüyle karşı karşıya güven sağlamış durumdalar.
2: Belki bazı yani kısmen doğru bilgiler veriyor ama bir doktorun sana dokunarak tedavi etmesin gibisi var mı? Ama maalesef dediğin gibi ama şimdi bu bıçak gibi, yani bıçağı doğru kullanırsan işe yarayacak. Ama bıçağı kötü de kullanabilirsin. Yani bir başkasını kesmek için de kullanabilirsin. Az önce Okan Bey'in söylediği aslında bilinçli kullanılsa doğru da bir teknoloji, yeni nesil bir teknoloji kullanmak lazım. Ama biz onu doğru kullanmıyoruz. Sosyal medyayı doğru kullanmadığımız gibi de onu da doğru kullanmıyoruz. Yani maalesef bizim böyle bir özelliğimiz var. Ama bütün dünyada sadece yapay zeka değil, işte Okan Bey de bu konuda çok güzel yazılar yazdı. Sosyal medya çocukları hedef alan o zehirli içerikler konusunda ayağa kalkmış durumda. Demin arkadaşlarımız bir altyazı verdiler. Avrupa Birliği de bu konuda bir yasal düzenleme yapılması noktasında hata geçti. Ama Meta dediğimiz şirket, ki bugün işte kullandığımız sosyal medyanın birçoğunun sahibi şirket, sadece tedbirini Amerika için aldı. Bütün dünyada aynı zehirli içerikler devam ediyor. Türkiye'de de evet çok güzel çalışmalar var. 15 yaş altı için yasak geliyor. Bir kısım insanlar da bunu sansür zannediyor. Bu sansür değil ki.
1: Oyunlar yasaklandığında ayağa kalktılar ya, çocuklara zarar veren oyunlar yasaklandığında.
2: Dolayısıyla kontrol etmek zorundayız.

0: Onu söyleyeyim son cümle olarak.
1: Neydi Meftun, bir görüntü sabah gördüğümüz, dünün görüntüsü, Çin'de test edilen robot, o döner tekme atan Okan Müderrisoğlu, Faruk Erdem de izlesin, seyirci görmüşlerdir belki, seyircilerimiz de.
2: Biliyorum ben, evet.
1: Biliyorsunuzdur yani, gülüyoruz da şimdi bu mühendis karşısındaki ikinci tekmeden sonra o hani insanların yaptığı usulle topukluyor, kaçıyor robot uçan tekmeleri atmaya başlayınca mühendisin çaresizliği. Şimdi bir yandan bunlar da paylaşılıp işte bu işin babaları diye adlandırılan kişilerden de bu kontrol mekanizmasını sağlamazsak başımız belaya girecek açıklamaları gelince bir yandan işin bu boyutu da insanları korkutuyor ve çok uzak değil mi acaba diye de düşündürüyor. Diyorum ya, neresinden tutsak, siz diyorsunuz eğer olumlu bir şekilde kullanırsak. Bir de şuna değinelim o zaman Okan Müderrisoğlu. Tamam, çocuklar için von der Leyen'in açıklamaları vardı. Bunları konuşalım ama bir yandan da bütün ülkeler adeta yarışırcasına bir yatırım yapıyor buna. Elini güçlendiren donelerde, artık konuştuğumuz başlıklarda yapay zeka geliyor. Yani önümüzdeki süreçteki savaşlar, ülkelerin birbiri arasındaki iletişiminin ya da gücünün bununla konuşulacağı bilgileri var. Böyle baktığımızda nasıl yorumlamak lazım?
2: İç içe geçen birçok konuyu böyle birer cümle özetleyeyim. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan ve kurulmakta olan veri merkezlerinin yıllık enerji tüketimi Almanya'nın yıllık doğalgaz tüketimini geçecek gözüküyor. Evet. Alman ekonomisi ki Avrupa'yı sürükleyen büyük bir ekonomi. Dolayısıyla yatırımın büyüklüğünü. İki, uluslararası sermaye piyasalarında bu yapay zeka şirketleri olağanüstü derecede fon çekiyorlar şu anda. Ama bu bir balona dönüşüp patlar mı sorusu da bir yandan sorulmaya da başlandı. O nedenle de diğer üretken yatırım alanlarında sermayeye erişme, krediye erişme konusunda problemler ortaya çıktı. Hollanda merkezli olduğu için Uber'e Avrupa Birliği bir ceza kesti. Fransız sürücüler bir dava açtılar. Davada anlaşıldı ki son 5 yılda malum Uber bir yani ulaşım lojistik programı ve orada bir skorlama var. Size hizmet veren ilgili kişiden memnuniyetinizin derecesine göre onun bu işi yapabilirliği ve bu işten kazanç elde etme performansı artıyor. Şikayetlere göre de sistemin dışına çıkarılıyor. Son 5 yılda bu şekilde sistemin dışına çıkarılanların tamamını yapay zeka kendisi belirlemiş. Yani bir bireysel bir kontrol, o yapay zekanın kararını ve tasarrufunu denetleyen bir insan mekanizması bulunmadığı için 800 küsür milyon euro Uber'e ceza kesildi. Hani yapay zekanın boşluk doldurmasıyla ilgili olarak belirtmek istiyorum bunu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Faruk Erdem ifade etti. 1.4 trilyon dolarlık bir dava açıldı. 17 milyar dolarla anlaştılar. Özellikle çocuklar ve gençlerin dijital bağımlılığının önlenmesi, bu sisteme girilebilecek saatler, hangi süre içinde bu sistemde kalınabileceğine ilişkin kısıtlamalar getirildi. Ama dedi ki ben bunu sadece Amerika'da uygularım. Dünyanın diğer ülkelerinde uygulamam. Avrupa Birliği ayağa kalktı. Şimdi Avrupa Birliği'nde bu sosyal medya ile ilgili önemli düzenlemeler var. Özellikle telif boyutu, reklam boyutu. Evet. Evet. Ama bir yandan da çocukları korumayla ilgili yeni bir yasa hazırlıyorlar. Avrupa Birliği'nde yıllık bir konuşma yapar Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen. Birliğin durumu yıllık konuşmasında bu çocuklar ve dijital bağımlılık konusuna değindi ve bir düzenleme getireceklerini söyledi. Türkiye bu açıdan belki de son dönemde en dikkat eder düzenleme yapan ülkelerden birisi. İnşallah 1 Kasım'da da yönetmeliğiyle de yürürlüğe girecek. 15 yaş altı çocukların bu sosyal medya hesaplarına erişimi yasaklandı. 15 yaşın altında olup ailesi izin verse bile yine bu sisteme giriş mümkün olmayacak. Ve en önemlisi, bu sisteme girmek için bir kimlik doğrulaması Türkiye'de. Evet. Avrupa Birliği'nde henüz bu yok. Avrupa Birliği 13 yaşa kadar kısıtlı, 13-15 yaşı velinin iznine bırakıyor. Ama kimlik doğrulaması konusunu şirketlerin güvenlik altyapısını bırakıyor. Türkiye'de ise E-Devlet üzerinden bu kimlik doğrulaması yapılacak. Evet. Yani bunlar ileriye doğru önemli adımlar. Ama dediğim gibi burada oluşturulan kartellerin bizi metalaştırması, bizi ürünleştirmesi ve bizim üzerimizden ürettiği değeri kendi kaynak ülkesine aktarırken buradaki değerin ekonomik kısmını bizimle burayla paylaşmaması ki Türkiye sosyal medya kullanımında en önde gelen ülkelerden birisi. Burada içerik üretiliyor. Burada yapısal medya var, milli ve yerli medya. Burada üretilen değerlerin ekonomiye dönüştürüldüğü noktada ben size bu hizmeti sağlıyorum, daha ne istiyorsunuz, bütün dünyaya yarışıyorsunuz diyor. Ama dönüyor örneğin yapay zekayla sizin 50 yıllık arşivinizi tabiri caizse kazıyor, bir tür veri madenciliği yapıyor, kaynak göstermiyor, yapay zekasına yüklüyor. Sizin veri tabanınızdan çaldığı ya da aldığı bilgileri siz

0: sizin üzerinizden erişebilecek size ait bilgileri başka birisi bila bedel ama aslında sizi metalaştırarak kullanıp sizin erişilebilirliğinizi, sizin trafiğinizi sabote ediyor. Konu hakikaten giderek daha fazla dallanıp budaklanıyor ama şunu da söyleyeyim. Yapay zekanın hukuki, işte psikolojik, tıbbi boyutuna ilişkin epeyce dava açıldı Amerika'da ve kısıtlamalar gelmeye başladı. Bu konularda hani yol gösterici, yönlendirici olmama noktasında veya bunu veri kabul etmeyin, sadece sorunuza cevap veriyoruz ama buradan bir tıbbi tedavi türemez diye böyle genel geçer ifadelerle şimdilik kurtarmaya çalışıyorlar paçayı. Ama gerçekten çok ağır sonuçlar oluyor. Ve nihayet yapay zeka ile üretilmiş metinler de artık bunu yakından takip edenler bakımından yavaş yavaş anlaşılmaya başlandı. Yani tezler yazılıyor. Mesela akademik tezler yazılıyor. Yapay zeka üzerinden artık yapay zeka ile yazılıp yazılmadığını da yapay zeka üzerinden tespit etmek de mümkün hale geldi. O nedenle konunun eğitim boyutu var. Çocuklar, kadın, telif, reklam, Türkiye'de özellikle milli yerli medyanın sürdürülebilirliği, otonom sistemlerinin yaratacağı riskler, robot teknolojisi dediniz. Mesela son derece önemli. Çin'de birçok iş robotlara teslim ediliyor ve Çin ciddi olarak 20 milyon robotu özellikle paketleme başta olmak üzere, servis sisteminde kullanmak üzere önemli gelişmeler yapıyor. Bazı ülkeler biz de üretelim diye peşine takılırken bir takım ülkelerde bu robotların teknolojisini, yani hareket ve o harekete duyarlı ve iş yapabilirlik kabiliyetini ele geçirecek başka bir teknoloji. Yani robot üretmektense o robotu ele geçirecek bir başka teknoloji üretmekle meşgul. Bunlar son derece hakikaten benim yakından takip ettiğim, biraz birçok kişi için böyle fütürist, gelecekçilik, yani biraz fantazi gibi gözükse de böyle barajın kapağı açılmışçasına önümüze akıp geliyor.
1: Peki Okan Müderrisoğlu, çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum sizin bu organik sunuşunuza ve karşılamanıza. İzleyenlere de iyi bir gün diliyorum.
1: Sağolunuz, hoşçakalınız. Tekrar görüşmek dileğiyle. Ankara Büro'ya da selamlar. Şimdi İtalya'da yaşanan bir olayı ekrana taşıyacağız. Dehşet dolu dakikalar aslında. Türk firmaya ait bir tırın önünü kesen maskeli ve silahlı bir çete üyesi, hatta üyeleri, şoförü acımasızca darp ediyor. Film sahnelerini aratmayan o anların detayları gelecek ekrana.
2: Arabayı soyuyorlar. Arabayı soyuyor.
3: Önce ateş açtılar, sonra önünü kestiler. İtalyan çete Türk tır şoförüne dehşeti yaşattı. Görüntüler İtalya'nın Bari kenti yakınlarındaki A14 otoyolundan. Silahlı ve kar maskeli İtalyan çete elemanları Antalya merkezli bir lojistik şirketine ait tırın taşıdığı 6 milyon euroluk kakaoyu gözüne kestirdi. Durdurmak için önce ateş açtıkları tırın önünü otomobille kesen çete elemanları camını kırarak aşağı indirdikleri Türk şoförü darp etti. Dorsenin kapaklarını açamayınca tırı gasp eden İtalyan çete kaçmaya başladı. Takibi engellemek için sinyal kesici jammer kullanan çete elemanlarının ikinci denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı. Kapaklar yine açılmadı. Son çareleri ise kaçmak oldu. İtalyan polisi 4 çete elemanını yakalamak için harekete geçti.
1: 3 gün önce Kolombiya'da yaşayan Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçakla irtibat kesilmiş, arama çalışmaları başlamıştı. O çalışmalardan acı haber geldi. Kolombiya Cumhurbaşkanı uçağın enkazına ve Çankaya ile birlikte beraberindeki 4 Kolombiyalı'nın cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı. 3 çocuk babası iş insanının eşi son konuşmalarını anlattı.
4: Yola çıkış nedeni eşinin ifadesiyle bir insanlık meselesiydi. Türk iş adamı Mehmet Çankaya insani yardım için ulaşılması güç yerlere gidiyordu ama geri dönemedi. Çankaya'nın pilot koltuğuna oturduğu tek motorlu uçak Kolombiya'da düştü.
5: Sabah uçağa binmeden önce 7 gibi beni aradı. Ardından Guaymaral'dan yola çıktı ve Condotoy'a sorunsuz şekilde ulaştı. Hatta havalimanında çok tatlı bir köpek görmüş, bana fotoğrafını gönderdi. Son konuşmamız buydu. Ardından dönüş için tekrar tekrar havalandı ve bir daha haber alamadık.
4: Eşiyle son görüşmesini 13 Eylül'de yapan Mehmet Çankaya, Çoka bölgesinin Kondo

0: Bogota şehrinden Bogota'ya doğru yola çıktı.
1: Eşimle en son saat 9.23'te iletişim kurulmuş. Ardından uçaktan acil durum sinyali gelmiş.
0: Uçağın enkazı 3 gün sonra dağlık arazide yaklaşık 3000 metre yükseklikte bulundu. Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği arama kurtarma çalışmalarını yakından izlediklerini ve yerel makamlarla temas halinde olduklarını açıkladı.
1: Uçağa ait parçalar bulundu ama eşime ve yanındaki 4 kişiye dair iz yok. O yüzden tüm yetkililere sesleniyorum. Lütfen arama çalışmalarını durdurmasınlar. Arazi şartları çetin, biliyorum ama lütfen durmasınlar.
0: Eşi Kolombiya basınına verdiği demeçte böyle seslendi yetkililere. Ama çok geçmeden acı haber geldi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo del Espriella, pilot Çankaya ve beraberindeki 4 Kolombiyalı yolcunun cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurdu. Kuşadası'nda dünyaya gelen Mehmet Çankaya 2015 yılında Kolombiya'ya yerleşmiş, dayısıyla birlikte turizm sektöründe çalışıyordu. 3 çocuk babasıydı. Birkaç sene önce pilot lisansı alan Çankaya 500 saatten fazla uçuş deneyimine sahipti.
2: Gaziantep'te yaşayan 17 yaşındaki Eyüp Arıcı parkta akranlarının saldırısına uğradı, hayatını kaybetti. Eyüp canında neden iki sanığa 16 yıl 8'er ay hapis cezası verildi, ancak bu karar acılı ailenin acısını hafifletmedi. Sanıkların en üst sınırdan ceza almalarını isteyen aile cinayete daha fazla kişinin ortak olduğunu savunuyor.
3: Ağlamayacağım diyorum. Çocuğumu orada rahatsız etmeyeceğim diyorum. Ama elimde değil yani.
0: 17 yaşındaki biricik oğlunu toprağa verdi. Onu hayattan koparanlarsa akranlarıydı. Eyüp Arıcı cinayetinde 2 sanık 16 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. 5 kişi hakkında ise beraat kararı verildi. Ama acılı aile için dosya henüz kapanmadı.
3: Benim çocuğumun kanı bu kadar ucuz olmamalı. Sizlerin de çocukları var. Hakimlere, savcılara sesleniyorum. Ben şu an ilaçlardan ayaktayım.
4: Geldim işte dostum bizim.
5: Takvimler 9 Şubat 2025'i gösteriyordu. Eyüp Arıcı kardeşi ve arkadaşıyla birlikte Gaziantep Şehit Kamil'deki Şamlan Parkı'na gitti. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. İşte bu görüntülerde o kavga sırasında kayda geçti.
0: Kavgada bıçaklar çekildi. Talihsiz genç akranlarının elinden kurtuldu ama aldığı yaralar çok ağırdı. Hastaneye kaldırılan Eyüp Arıcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
3: 7 kişi araya alıyor çocuğumu. Tekme, tokat, arbede anında bu bıçaklama da oluyor. 2 bıçak kullanılmış zaten. 2 bıçak kullanınca biri kaburgasından, diğeri de kalbinden fırçaklıyor. O anda hala tekmelemeye devam ediyorlar.
0: Olaya karışan 7 kişi tutuklandı, hakim karşısına çıktı. Mahkeme 5 şüphelinin beraatine, 18 yaş altı 2 sanığınsa çocuğa karşı kasten öldürme suçundan 16 yıl 8'er ay hapis cezasına karar verdi. Dosya istinafa gitti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi de hem cezaları hem beraat kararını yerinde buldu.
5: Arıcı ailesi istinafın o kararına razı olmadı. Çünkü aileye göre o gece birlikte hareket eden herkesin sorumluluğu vardı.
3: Arkadaşları tarafından sevilen bir çocuktu. Hocaları tarafından sevilen bir çocuktu. Benim çocuğum toprağın altında şu an. Üniversiteyi kazanıp gidecekti.
0: Aile dosyayı bu kez Yargıtay'a taşıdı. Tek istekleri ise o gece oğullarına saldıran kim varsa adalet önünde hesap vermesi.
3: Yargıtay'dan güzel bir haber gelir diye umut ediyorum şu an. Ki ben de gideyim artık evime, adaletin sağlandı diye.
4: Geldim işte dostum bizim.
2: Geride bıraktığımız günlerde renkli görüntüler ekrana taşımıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la küçük öğrencilerin buluşmasını, özellikle birlikte şarkı söylenen anları. 8 yaşındaki Bengü ise yeteneğiyle Cumhurbaşkanı'nı kendisine hayran bırakmıştı. Bizleri de öyle. Arkadaşlarımız Bengü'yü evinde ziyaret etti. Küçük kız Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşacağı günü iple çekiyor.

0: Küçük Bengü söyledi, memleketinin ezgisi yükselince Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı. Yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde kayda geçti görüntüler. Ancak Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu öğrencisi 8 yaşındaki Bengü Yeşilbaş'ın yolu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilk kez kesişmiyordu. Bengü sohbette o anları da hatırlattı.
1: Şiir kitabımı hediye etmiştim. Beni hatırlıyor musunuz?
2: O soru takvimleri 4 ay geriye çevirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Bengü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden çocuklardan biriydi. Henüz 2. sınıf öğrencisiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendi yazdığı şiir kitabını hediye etmişti.
3: Bengü, bu kitap senin mi?
1: Her kelimesi, her cümlesi bana aittir Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Nerede? Cumhurbaşkanlığında mı?
1: 23 Nisan'da.
3: Niye unuttuk biz bunu ya?
0: Bengü ilk buluşmalarında yazdığı şiirlerle Erdoğan'ın takdirini kazanmıştı. İkinci karşılaşmalarında ise bu kez müzik yeteneğiyle karşısındaydı. Aralarındaki sıcak sohbet kısa sürede dikkat çekerken ATV Haber'de o görüntülerin küçük kahramanı Bengü'yü evinde ziyaret etti.
1: Dertleri karıyorum, günleri saya saya, al beni kıyamam seni.
4: Türkiye'de bir ilk olan Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu açıldı. Bengü özel yetenek sınavıyla Türkiye'de ilk 30'a girdi.
5: Beni bir saat çalıştırdı kendisi röportaj öncesi.
1: Kendisi söze başladı, ben de bu şekilde onu yönlendirdim. Performansını şimdi sergileyecek, bakalım nasıl.
2: Bengü sadece güzel sesiyle kulakların pasını silmiyor. Minik parmaklarıyla hayat verdiği enstrümanlarla yeteneğini konuşturuyor.
3: Şurada çello'yu nasıl çalıyorsun ya? Çello boyu kadar vardır.
0: Bengü'nün yeteneği sadece müzikle sınırlı değil, tiyatrodaki başarısı ve resimdeki hüneri de görenleri kendine hayran bırakıyor.
1: Bunlar kara kalem çalışması, emek isteyen resimler.
0: Bengü'nün sanat yolculuğunda en büyük destekçileri ise ailesi.
5: Attığı her adımda kendisini destekliyoruz.
2: Tam not aldım baban şu an bu röportajdan.
1: Yani %50'yi geçti.
4: Biz Bengü'yü yetiştirmiyoruz aslında, Bengü'ye yetişmeye çalışıyoruz. Kahvelerde rüzgar.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 portföy yönetim şirketinin Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verdi. Alınan ilke kararları doğrultusunda Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ'den oluşan 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu ve katılma payları TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar turktelekom.com.tr'de.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

0: Deliye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
8: Reklam.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
11: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
12: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
8: Reklam.
6: A Haber Radyo.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
15: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
13: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Reklam.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
17: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
18: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
19: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
17: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
19: Akakçe.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
11: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Landsman.
1: 2028'i Tayland ve Türkiye'nin stratejik ortaklık kuracağı yıl olarak hedefliyoruz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunarak görevine başlayan Tayland'ın yeni Ankara Büyükelçisi Chaturu Chayakam, iki ülke ilişkilerine dair önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin özellikle otomotiv ve elektronik alanlarında kaydettiği ilerlemeden etkilendiğini belirten Taylandlı diplomat, Türkiye büyük bir ülke ve öğrenilecek çok şey var dedi. Yeni dönemin şifrelerini de veren Büyükelçi, iki ülke arasındaki en kritik başlığın savunma sanayisi olduğunu söyledi.
1: Kasım'da Tayland donanmasından üst düzey bir heyetin Türkiye'deki çeşitli sanayi tesislerini incelemek üzere gelmesini planlıyoruz. Ayrıca ortak projeler yürütmek amacıyla bazı şirketlerle görüşmelerimiz sürüyor. Bu konudaki gelişmeleri ilerleyen dönemde sizlerle paylaşacağız.
2: Serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin hızlandırılması gerektiğini de belirterek ekonomik ortaklığın altını çizdi.
1: Ticaret hacmi şu anda sadece 2 milyar dolar civarında olduğu için bu durum iki ülkenin potansiyelini yansıtmıyor. Şu anda bakanlar düzeyinde ortak ekonomi ve ticaret komisyonu toplantımız mevcut. Ancak biz bunu dışişleri bakanları düzeyine yükseltmek istiyoruz. Böylece bakanlar siyasi, ekonomik ve diğer jeopolitik konular ya da farklı işbirliği alanları dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki meseleleri ele alabilir.
2: Chayakam, ASEAN zirvesinde Türkiye'nin diyalog ortağı statüsüne layık görünmesine ilişkin Tayland açısından bakıldığında bunun her iki ülkenin ilişkilerini güçlendirmesi adına bir ivme oluşturacağını düşünüyorum dedi. Kapadokya ve Antalya'yı ziyaret eden Büyükelçi, Taylandlı turistleri Türkiye'nin bu eşsiz güzelliklerini keşfetmeye davet etti.

0: Haber Radyo. Haberin radyosu.
1: Günaydın. A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 11 yaptık. Yeni saat dilimine hemen başlayacağız. Muhabir arkadaşlarımız da yayına hazırlar. Avrupa Birliği'nde 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor. Detayları öğreneceğiz. Fatih Yılmaz notlarıyla karşımızda olacak. Ve Fransa'da Avrupa Birliği'nden ayrılalım tartışması sürüyor. Son durum ne diye soracağız. Ömer Aydın Fransa'da canlı yayında olacak. CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplanıyor. İhracı istenen 9 vekil hakkında bir karar çıkması da bekleniyor. Detaylar az sonra Şener Çetin'de olacak ve yurt genelinde hava durumuna bakacağız. Son durum ne diye buna dair detayları da öğreniyor olacağız. Hemen başlayalım. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında aralarında oyuncuların da bulunduğu isimlerin olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı var. Erşan Karaca muhabir arkadaşımız hazır, detayları aktaracak. Erşan, seni dinliyoruz.
2: Cansın Edacı, iyi yayınlar dilerim. Sabah saatlerinde gerçekleştirilmiş olan en önemli operasyonlardan bir tanesi uyuşturucu operasyonuydu. Biliyoruz ki geriye doğru yönelik baktığımız zaman İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu başarılı operasyonlar sayesinde uyuşturucu çeteleri ve aynı zamanda uyuşturucu kullanımını engellemek için bir takım soruşturmalar ve operasyonlar başlatmıştı. Ve bir yenisi daha eklendi o soruşturmalara. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon için düğmeye bastı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ise geride bıraktığımız saatler içerisinde bir son dakika bilgisi olarak sizlere aktarmıştık. Ünlülere yönelik bir uyuşturucu operasyonu sadece bu isimle değil, fakat içerisinde aynı zamanda sosyal medya fenomenleri, ünlüler, oyuncular, iş adamları ve aynı zamanda işletmecilerin de olduğu, aralarında önemli isimlerin olduğu toplamda 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şimdi detayları sizlere aktaracak olursak, ilk önce Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen yazıyı çok kısa bir şekilde sizlere aktarmak istiyorum. Sonrasında gözaltına alınan isimler kimler ve bugün neler yaşanacak sizlere aktarmak üzere haber nöbetimiz devam ediyor. Yapılan açıklamayı sizlere aktarmak istiyorum. Oldukça önemli başlıklar var. Kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve yer temin ettiği dair makul şüphe destekleyen delillere ulaşılmakla birlikte İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca 18 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yapılandırması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımıza hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir.

0: ifadeleri kullanıldı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu açıklamada. Şimdi gelelim o önemli isimlere. Şimdi seyircilerimiz için yeniden bir tekrarlayalım. Sabah saatlerinde yapılan uyuşturucu operasyonuna dair şimdi sizlere bu ünlü isimleri aktarmak istiyorum. İlk olarak oyuncu Aras Bulut İynemli, şarkıcı Sefo Seyfullah Sağır, oyuncu Melis Sezen, oyuncu Nilperi Şahinkaya, oyuncu Melisa Şenolsun, iş ve cemiyet hayatından tanınan bir isim vardı Hande Demir, eski futbolcu Hasan Şaş, oyuncu Afra Saraçoğlu, içerik üreticisi Melis İşiten ve gazeteci ve spor yorumcusu Yağız Sobuncuoğlu aynı zamanda soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerdi. Bu gözaltıların tabii aynı zamanda bir de şu anda nasıl bir durumda olduğunu sizlere aktarmak istiyorum. Gözaltılar sabah saatlerinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kararlar verildi ve şu an için gözaltı kararları devam eden şahıslara yönelik operasyonun devam ettiğini belirtmiş olalım. Toplamda 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Listede de aynı şekilde 18 kişinin ismi yer alıyor. Önümüzdeki saat diliminde ise bu kişilerin gözaltına alınma işlemlerinin ardından tamamlanmasıyla birlikte ilk başta sağlık kontrolüne götürülecekler ve ardından ise uyuşturucu soruşturması konumunda oldukları için soruşturma kapsamında aynı zamanda bir de testleri alınacak. Sonrasında ise emniyete götürülecekler ve burada ifadeleri alınacak. Ardından ise hangi oyuncunun veya hangi işletmecinin veya bu soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen kişilerin negatif veya pozitif olma karşılığında soruşturma kapsamı oldukça yüksek bir şekilde devam edecek ve şu an için belirtmiş olalım ki yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında toplamda aralarında ünlülerin bulunduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini belirtelim. Önümüzdeki saat diliminde bu konuya dair gelişmeleri de aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek diyelim ve sözü bu noktadan stüdyomuza bırakalım Cansın Elbacım.
1: Şimdi bugün İstanbul Havalimanı pisti açılacak. Açılış Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Havalimanına uzanacağız. Muhabirimiz Ahmet Nazif Ural bizi bekliyor. Konuğu da Ulaştırma Bakanı Uraloğlu olacak. Ahmet Nazif, söz sizde.
2: Tüm Türkiye'nin gurur kaynağı olan İstanbul Havalimanı'ndayız. Dünyanın gıptayla baktığı İstanbul Havalimanı gelişiminde bir aşama daha kaydetti ve dördüncü ana pisti İstanbul Havalimanı'nın açılacak ve açılışa bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülük edecek. Peki neler bekliyor bizleri? Yanımda çok değerli bir yayın konuğum var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu yanımızda. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
3: Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Siz de İstanbul Havalimanı'mıza hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Sayın Bakanım, inanılmaz bir nokta, inanılmaz bir yer. Belki de havacılığın şu an zirvesinin olduğu yerdeyiz. Ve dördüncü ana pisti açılarak toplamda 6 piste hizmet verecek İstanbul Havalimanı. Neler söyleyeceksiniz, neler bekliyor bizleri?
3: Tabii biz esasında hani millet olarak mütevazi bir milletiz ama havacılığın zirvesi dediniz, o konuda mütevazi olmayalım gerçekten. Hani dünyada, Avrupa'da ilklerin olduğu, dünyada rekorlar kırdığımız bir havalimanındayız. Tabii İstanbul Havalimanı hani sadece ülkemiz için, yani esasında sadece İstanbul için, sadece ülkemiz için değil, dünya için önemli havalimanlarından bir tanesi. Bugüne kadar 475 milyon yolcuyu seyahat ettirdiğimiz bir havalimanı. Bu anlamda gerçekten kıymetli. Geçen sene 84 milyonun üzerinde. Bu sene inşallah 87 olmasını öngördüğümüz bir havalimanındayız. Ve dünyanın 340 noktasına uçabilen bir havalimanındayız. Elbette her geçen gün sayılar büyüdükçe ihtiyaçlar da beraberinde artıyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi 3 tane bizim kuzey-güney yönde 3 tane ana pistimiz, 2 tane de yedek pistimiz halihazırda hizmet veriyor durumda. Şimdi inşallah doğu-batı pistini hizmete açmış olacağız ve bu pistle beraber de esasında ciddi kolaylıkları beraberinde sağlamış olacağız.
2: Sayın Bakanım, kolaylık dedik. Burada bir de geçmiş yılda bir açılış oldu. Üçlü kalkış ve iniş yapılabilecek dünyadaki iki havalimanından birisi oldu İstanbul. Bu noktada dörtlü pistte aynı anda kalkma, inme uçaklarımız için böyle bir şey mümkün olur mu? Böyle bir çalışma var mı?
3: Tabii üçlü pist operasyonu gerçekten Amerika'dan sonra dünyada ilk gerçekleştirdiğimiz bir operasyon. Kıymetliydi. Günlerce, aylarca eğitimler ve simülasyonlardan geçtikten sonra biz bunu

0: devreye aldık. Niye? Yani orada en ufak bir risk almamız söz konusu değildi. Çok şükür başarıyla da uygulamaya devam ediyoruz. Şimdi tabii dördüncü pist olunca sizin sorduğunuz gibi dörtlü bir pist operasyonu olacak mı? Öncelikle normal başlayacağız ama devamında aynı üçlü pist operasyonu gibi onun eğitimlerine de arkadaşlarımızı başlatacağız. Ve inşallah orada da bir aksilik öngörmüyoruz. Belli bir zaman dilimi içerisinde aynı anda dört uçağı da kaldırma imkanına, yönetme imkanına sahip olmuş olacağız. Bu bize ne sağlamış olacak? Bakın biz geçen ay, Temmuz ayında aylık ortalamada Avrupa'da birinci olduk. Yine Ağustos ayında günlük yolcu sayısı ve uçak iniş kalkışta yine birinci olduk. Bu kıymetli gerçekten. Dolayısıyla burada biz kapasiteyi artırmış olmamız lazım. Bir de hepimizin en kıymetlisi zaman. Taksi yolundan tutun, uçak havalandıktan sonra gitmesi gereken istikamete dönüşüne kadar olan süre olsun, elbette yakıtı olsun, bunları biz dördüncü pistle azaltmış olacağız. Yani dördüncü pist sadece kalkış için kullanacağız onu. İstanbul'un doğusuna olan, gerek ülkemizde olsun, gerek uzak doğu olsun, orta doğu olsun, hatta Afrika'nın belli bir bölümü olsun, buralara kalkacak olan uçaklarımız doğrudan doğu batı istikametindeki pistimizden kalkacak. Hem taksi yolunda bir kısalma olacak, hem de uçağın havadaki manevra süresinden ciddi bir kısalmayı elde etmiş olacağız.
1: Sayın Bakanım, şunu söyleyeyim, İstanbul Havalimanı gelişimini hep takip ediyoruz dedik. İstanbul Havalimanı özellikle sadece yolcu taşımada değil, kargo hizmetinde de çok büyük bir yol kat etmiş durumda. Burada da yanlış hatırlamıyorsam Çin'le yarışıyorduk. Öyle ki Çin gibi bir ticari devle bu noktada kargo noktasında yarışmak İstanbul Havalimanı'nı ve Türkiye'yi çok ciddi bir seviyeye çıkartıyor. Bununla alakalı yatırımlarda dördüncü pistin rolünü sizden öğrenebilir miyiz?
0: Tabii, hem ben teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Esasında gerçekten kıymetli. Bizim hep kullandığımız bir yaklaşım var. Nedir? Biz bulunduğumuz konum, yani Anadolu coğrafyası, Türkiye bulunduğumuz konum 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşabiliyor. Burada 25 trilyon, 26 trilyon dolar ticaret hacmi, 55 trilyon da gayri safi hasıla var. Dolayısıyla bu anlamda kıymetli. Böyle bir coğrafyaya, lokasyona sahip oldunuz mu, imkanlarınız var. Bu imkanları değerlendirmek bize düşüyor. O da yani Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz de bunları değerlendirmeye, yapın arkadaşlar diyor. Biz de yapmaya gayret ediyoruz. Yapıyoruz da çok şükür. Onun için sadece yolcu değil, kargo. Elbette hava yolu kargosuyla taşıyacağınız yük miktarı elbette hani karayolu ve deniz yoluna kadar büyük miktarlar olmaz. Ama çok çok değerli, saatler içerisinde ulaştırabilme imkanına sahip olduğunuz bir sektör. Pandemiyi düşünelim. Değil mi? Uçaklar, sadece uçaklarla esasında neredeyse ticaret belli yerlere yapılabildi. Hele hele aşı ve sağlık ürünleri tamamen uçaklarla saatler içerisinde yapılabildi. Türkiye'de başta İstanbul Havalimanı olmak üzere kargo noktasında da gerçekten çok ciddi bir kapasiteye ulaşmış, çok iyi imkanlara ulaşmış, ama bunlar asla durduğu yerde olmuyor. Gayret ediyoruz, yatırım yapıyoruz.
1: Eyvallah. Sayın Bakanım, son olarak bir soru daha soracağım. Şimdi bazı müjdeleri açıkladık burada, malum dörtlü pist iniş kalkış operasyonuyla alakalı. Bir başka müjde sizden bekleyelim. En yakın zamanda ne gibi bir gelişme bekliyoruz İstanbul Havalimanı ile alakalı? Nasıl bir yöne doğru evrilme fikri var şu an için? Kapasite artışı mı, pistlerle alakalı yeni bir dönüş mü, yoksa farklı bir noktada operasyonel anlamda bir gelişim mi bekliyoruz İstanbul Havalimanı'nda kısa vadede?
0: Eyvallah, tabii siz müjde deyince böyle hani tam bir sloganik bir şey söylemeyeyim ama genel birkaç şey söyleyeyim müsaade ederseniz. Tabii dördüncü pist hemen benim solumda kalan bir kesimde. Burada biz bu pistle kalmayacağız. Belki hani sorunuza birazcık daha cevap olsun. Şu anda 3 tane ana, 4.yi açıyoruz. 4 tane ana, 2 tane de yardımcı pist var. Ne yaptı? 6 yaptı. Biz hemen yine benim solumda doğu istikametine doğru 2 tane kuzey güney yönünde 2 tane ana pist daha yapacağız. Bir de yedek pist yapacağız. Esasında bizim sürecin sonunda her geçen yılla beraber toplam 6 ana pistte 3 tane de yedek piste biz İstanbul'da sahip olmuş olacağız. Yine yeni bir terminal binası yapmış olacağız ve kapasitemizi biz yıllık 200 milyona çıkarmış olacağız. Yani bu da dünyada gerçekten bugün için hani 9 tane pistli havalimanı ben bilmiyorum. 8 tane Amerika'da olduğunu biliyorum. Yani biz tabii bitirinceye kadar dünyada neler olur onları da takip etmeye devam edeceğiz ama 9 pistli biz havalimanını hani buradan kim uçacak? Burası bataklıktır. Buraya kim gelecek? Ne işinize yarayacak? Kaynaklar heba ediyorsunuz diyenlere ben buradan 9 tane pist geleceğiyle cevap vermek istiyorum müsaadenizle.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Çok sağ olun. Evet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bizlerle birlikteydi. Bugün İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pistin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak ve bu 4. ana pist ve aynı zamanda İstanbul Havalimanı ile alakalı oldukça önemli bilgileri Sayın Bakanımızdan aldık. Hatta bir de müjde aldık diyelim. 4 pistle aynı anda uçak kalkışıyla alakalı operasyonel çalışmaların en kısa zamanda başlayacağını ve bunun da dünyada ilk olacağının bilgisini A Haber ekranlarından anlattı diyelim. Söz yeniden size bırakalım.
2: Teşekkür edelim. Silivri cezaevindeki koğuşunda sırlarıyla birlikte hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozino'nun şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma derinleşiyor. Soruşturmada 4 kişi tutuklanmıştı. 4 kritik isim hakkında da gözaltı kararı verildi.
3: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
4: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili 15 yıl sonra yeniden başlatılan soruşturma derinleşiyor.
5: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında son dalga operasyonda 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 3 isim gözaltına alındı.
4: Haklarında gözaltı kararı verilen isimler eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, eski cezaevi savcısı Necip Doğan, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'du. İstanbul ve Ankara'da sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda iş gören Doğan, Yıldırım gözaltına alındı. Uğur ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi. Eski Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından kovuşturmaya yer yok kararı vererek dosyayı kapatan isim. Necdet Doğansa, Kozinoğlu'nun cansız bedeninin bulunduğu koğuşundaki incelemeyi yürüten eski Silivri cezaevi savcısı. İkisinin de FETÖ'yle bağlantıları sebebiyle meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden akşam saatlerinde dönen Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 kişi tutuklanmıştı.
2: Ekranda bir son dakika gelişmesi var. İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine darbe vurulduğu yönünde. Bununla ilgili Bakan Akın Gürlek yaklaşık bir dakika önce bir sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Hem onun detaylarını öğreneceğiz hem de İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından uluslararası yasa dışı Forex dolandırıcılığına ilişkin bir açıklama yaptı. Bu iki açıklamanın detaylarını Ankara'dan alacağız. Muhabir arkadaşım Şener Çetin hazır. Şener, söz sende.
6: Evet, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden ve dolandırıcılık yapılanmasının her türüne karşı o kararlı mücadele devam ediyor. Özellikle geride bıraktığımız dakika diliminde Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni bir operasyonu duyurdu. İsrail bağlantılı bir Forex firmasından söz ediyoruz. Bayram bu anlamda özellikle 4 ayrı soruşturmanın olduğunu söyleyelim. Çağrı Merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden yayımladıkları Forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığına ilişkin bulgulara ulaştırdı. açtığı belirtildi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor yine. MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğinde yürütülüyor. MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerinin tespitleriyle Interpol aracılığıyla temin edilen yüzlerce mağdur başvuru

0: duyurusu sonucunda söz konusu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıklı olduğu tespit edildi. Bu operasyon sonucunda farklı ülkelere hedef alan organize dolandırıcılık yapılanmasının da deşifre edildiğinin altı çizildi. Bu anlamda yapının farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sisteme dahil ettiği, yine şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak mağdurları daha fazla para yatırmaya yönlendirdiği belirlendiği ifade edildi ki bu anlamda yine Avrupa, Uzak Doğu, Afrika başta olmak üzere birçok ülkeye hedef alan yapılanmanın 2 yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde ise 13 milyar liralık bir hacme ulaştığının belirlendiğini söyleyelim ki bu tespitler üzerine özellikle 28 şirkete ait 42 çağrı merkeziyle 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da toplam 286 adreste Interpol birimlerinin de katılımıyla sabah saatlerinde eş zamanlı bir operasyon düzenlendi ve bu kapsamda da 175 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan bu açıklamada 4 ayrı soruşturmaya ilişkindi. Tabi dolandırıcılara karşı hem Adalet Bakanlığı hem İçişleri Bakanlığı işbirliği içerisinde ortak çalışma yürütmeye devam ediyor. Bu noktada özellikle yine uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik operasyonlarda 174 kişinin yakalandığına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Eş zamanlı operasyonlarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına 80 aracı ve 12 mülkede el konulduğunun altı çizildi. Ayrıca banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına da bloke işlemlerinin uygulanmasını belirtildi. Vatandaşların huzur ve güvenliği için bu tür tehditvari dolandırıcılık yapılanmalarına karşı da mücadele vurgusu yapıldı kararlılıkla diyelim ve bu notlarla sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Kocaeli merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu vardı. Operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 25'i tutuklandı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip yürütüldü. Çalışmada örgütün faaliyetlerini gizlemek amacıyla iki paravan firma kurduğu, bahis işlemlerinde bu firmalar ve kişiler adına açılan hesapları kullandığı belirlendi. 3 aylık dönemde paravan şirketlere ait hesaplara toplam 406 milyon 73 bin 80 lira para aktarıldığı anlaşıldı. 7 ilde eş zamanlı düzenlendi operasyonlar. Gözaltına alınan 33 şüpheliden 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı. New York'ta toplanacak 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde vize bir kez daha kriz konusu. Savaş halinde olduğu İran'ın Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve heyetine vize veren Washington yönetimi Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Amerika'ya girişini bu yılda engelledi. Karar diplomaside çifte standart tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.
2: İran heyetine vize var, Filistin yönetimine yok. ABD'nin New York kentinde yapılacak 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı öncesinde yeni bir diplomatik krizin fitili ateşlendi. Washington yönetiminden dikkati çeken bir karar geldi. ABD aylardır savaştığı İran'ın Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve beraberindeki heyete Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmaları için vize verdi. Ancak İran heyetine New York'ta serbest hareket etme kısıtlaması getirildi. Ayrıca lüks ve bazı kategorideki ürünleri satın almalarına da sınırlama uygulanacak. ABD'nin İran kararının hemen ardından Filistin cephesinden gelen haberse diplomaside çifte standart tartışmalarını alevlendirdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve beraberindeki heyet ABD'den bir kez daha vize alamadı. Bu kararla birlikte Abbas üst üste ikinci kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na fiziken katılma imkanından mahrum kaldı.
3: Ev sahibi ülke ile Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın hükümleri uyarınca ev sahibi ülkenin yükümlülüğünün bu şekilde ihlal edilmesinin son derece açık olduğunu inanıyoruz. Hiçbir koşulda Filistin Devleti heyetine vize verilmesinin reddedilmemesi gerekir.
2: Washington'ın vize engeline

0: hiçbiri uygulanmadı. Filistin halkının işgal altında yaşadığı bu trajik duruma son verilmeyen çabalar oldu.
1: Vize gerilimi yeniden dünya gündeminin ilk sırasına oturdu.
2: Avrupa Birliği birlikteki tüm ülkeler için 13 yaş altına sosyal medyayı yasaklama planını duyurdu. Peki bu teklifte başka ne var? Muhabir arkadaşımız Fatih Yılmaz Almanya'da hazır. Hoş geldin yayına. Merak edilen bir konu, detayları senden dinleyelim.
3: Tahsin Hanımcı, evet, Avrupa Birliği çocukların sosyal medya kullanımına ciddi sınırlamalar getirmeye hazırlanıyor. İfade ettiğiniz üzere Avrupa Komisyonu'nun hazırladığı yeni teklifte 13 yaşından küçük çocukların sosyal medya hesabı açması engellenecek. 13 ile 15 yaş arasındaki çocuklar ise ancak ebeveynlerin denetiminde kullanabilecekler. Bu hesaplarda özellikler sınırlandırılacak ve kullanım süresi de kısıtlanacak. 15-18 yaş arasında ise platformlar tasarımlarını çocuklar için daha güvenli hale getirmek zorunda olacak. Hedefte sadece sosyal medya yok. Bu platformların yanı sıra çocuklara yönelik yapay zeka, sohbet robotları ve sanal arkadaşlar da yeni kurallara tabi olacak. Yapay zeka asistanları çocuklar için varsayılan olarak kapalı olacak. Platformların çocukları bağımlı hale getirebilecek sonsuz kaydırma, ödül sistemleri ve kişiselleştirilmiş akışlar gibi özellikleri sınırlanması gerekecek. Tanımadık kişilerin çocuklarla istenmeyen iletişimi de engellenecek. Yaş doğrulaması için ise gizliliği koruyan dijital sistemler kullanılması planlanıyor. Öneriye ilk destek Almanya'dan geldi. Almanya Eğitim ve Aile Bakanı Karin Thürjen çocuklar ve gençlerin sosyal medyada korunmasına yönelik girişimi memnuniyetle karşıladıklarını ve tasarıya tam destek vereceklerini duyurdu. Teklifin önümüzdeki süreçte Avrupa Birliği ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu tarafından görüşülmesi gerekiyor. Kabul edilmesi halinde Avrupa'da çocukların dijital dünyaya erişiminde yaşa göre yeni bir dönem başlayacak diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Cansın Elbacı.
2: Fatih Yılmaz'a teşekkür edelim. Kolaylıklar dileyelim. Şimdi kıyılarımızın yanı başında Meis Adası'nda bir gövde gösterisi yapmaya kalkmıştı Yunanistan Başbakanı Mitsotakis. Türk Silahlı Kuvvetleri de 51. Komando Tugay'ını Ege'nin en kilit noktalarından biri olan Söke'ye konuşlandırmıştı. Bu konuşlandırma sonrası bir mesaj geldi Mitsotakis'ten. Biz komşuyuz, iletişim kanalları açık kalmalı dedi.
4: Türkiye.
5: Bir kez daha söyleyeceğim. Türkiye ile komşuyuz. Bu durum asla değişmeyecek.
6: Bir yanda samimiyetsiz dostluk maskesi, diğer yanda burnumuzun dibinde alenen askeri tahrik. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye kıyılarına sadece 2 kilometre mesafede bulunan Meis Adası'na giderek askeri unsurları denetledi. Ege'de suları yeniden ısıtan, diplomatik çevrelerde açık bir provokasyon olarak değerlendirilen bu hamleye Türkiye'nin yanıtı gecikmedi. Ankara, Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarından taviz verilmeyeceğini net bir biçimde ortaya koydu. 51. Komando Tugayı'nın Aydın'ın Söke ilçesine konuşlandırılmasıyla sahada verilen kararlı mesajın ardından Atina cephesinden söylem değişikliği geldi.
5: Bir kez daha söyleyeceğim. Türkiye ile komşuyuz. Bu durum asla değişmeyecek. Coğrafya değişmez ve kaçınılmaz bir gerçektir. İlişkilerimiz her zaman bu gerçeklik çerçevesinde şekillenmelidir.
6: Siyasi diyalog, pozitif gündem ve güven artırıcı tedbirler üzerine kurulu olan Atina bildirgesine değinen Mitsotakis, olası kriz anlarında da iletişim kanallarının çalışmasının önemine dikkat çekti.
5: Türkiye ile ilişkiler kurmayı hedefliyoruz. Geçici bir gerginlik yaşanabilecek durumlarda bile iletişim kurmamıza imkan tanıyor. Gerilimi düşürmek adına iletişim kanalları her zaman açık kalacaktır.
2: Hürmüz'ün ardından kritik bir diğer boğazı olan Babülmendeb'de gerilim hızla tırmanıyor. Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırılarını sürdüren Husiler bu kez Taif kentini drone'la hedef aldı. Havada imha edilen İHA'nın şarapnelleri bir sivilin ölümüne yol açtı. İki kişi de yaralı. Umman'da bir araya gelen Amerikalı ve Husi yetkililer de boğazdaki deniz ticaretini ele aldı.
6: Suudi Arabistan'da bir kez daha İHA alarmı verildi. Yemen'deki Husiler bu kez Taif kentini hedef aldı. Birden fazla noktada hasara yol açan saldırıda can kaybı ve yaralanmalar yaşandı. Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Riyad'ın hava saldırılarına karşılık olarak Suudi Arabistan topraklarını dronlarla hedef alan Husiler bu kez Taif kentine saldırdı. Savunma sistemi tarafından imha edilen kamikaze drone havada infilak ederek şehrin çeşitli yerlerine düştü.

0: Yemenli bir sivilin hayatını kaybettiği saldırıda Suudi ve Pakistan asıllı iki kişi de yaralandı. Pakistanlı sivilin durumunun ağır olduğu bildirildi. O saldırıdan kısa süre sonra da Husi lider Abdülmelik el-Husi kamera karşısına geçti. Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Askeri gerilim karşılıklı saldırılarla tırmanırken krize ilişkin dikkat çeken bir diplomatik temas da basına yansıdı. Amerikan yayın kuruluşu Axios'un haberine göre ABD'li diplomatlar Umman'da Husilerin temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede Washington tarafının ABD ile Husiler arasında Mayıs 2025'te sağlanan ateşkesin sürdürülmesi ve Bab-ül-Mendeb boğazının açık tutulması konularının ele alındığı kaydedildi. Saldırılarının yalnızca Suudi gemilerini hedef aldığını öne süren Husiler ise diğer tüm uluslararası gemilere seyrü sefer serbestisi tanıdıklarını savundu. Dikkat çeken bir temas da İslamabad-Tahran hattında gerçekleşti. Pakistan basınına göre Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İran'dan Yemen'deki Husileri Suudi Arabistan'ın enerji tesislerini hedef almamaları için ikna etmesini istedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın bu talebe umut verici bir yanıt verdiği belirtilen haberde daha fazla detay paylaşılmadı.
1: Sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşlar için yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Yayımlanan o genelgeye göre son bir yıl içinde nakdi yardım alan 18-55 yaş arasındaki çalışabilir kişiler İşkur'a bildirecek. İşkur tarafından sunulan iş teklifini gerekçesiz reddedenlerin sosyal yardımları bir yıl süreyle kesilecek.
2: Artık sosyal yardımlar İradi işsizliğe yol açan bir imkan değil, kişiyi iş hayatına, üretime ve ekonomik özgürlüğüne kavuşturan bir sıçrama tahtası olarak vurgulanıyor.
0: Sosyal yardım alan, çalışabilir durumdaki kişilerin istihdama yönlendirilmesi için yeni uygulama devrede. 18 yaşını doldurmuş, 55 yaşından gün almamış ve çalışabilir durumda olan sosyal yardım yararlanıcıları İşkur'a yönlendirilecek.
2: İşkur ayrıca sosyal yardım alan ve çalışabilir durumda olanlar için işe yönlendirme desteği de verecek.
3: Çalışabilir durumda olup İşkur'un iş teklifini kabul etmeyen, görüşmeye gitmeyen ya da işe yönlendirmeyi reddedenlerin sosyal yardımları bir yıl süreyle kesilecek.
4: Bence sorumsuzlukken tamamen rahatlıktan olduğunu düşünüyorum.
0: Son bir yıl içinde düzenli nakdi sosyal yardımdan en az bir kez yararlanmış olanlar da iş arayan olarak İşkur sistemine kaydedilecek. Ardından kişinin durumuna uygun bir iş veya mesleki eğitim imkanı sunulacak. Amaç sosyal yardımdan istihdama geçişi desteklemek. Kişilerin uygun işlere yönlendirilebilecek imkan bulunmaması durumundaysa mesleki becerilerin geliştirilmesine yönelik programlar devreye girecek. İş görüşmesine gidecek kişilere yol ve benzeri giderler için yılda en fazla 3 kez işe yönlendirme yardımı verilebiliyor. İşe yerleşenlere de bir defa olmak üzere başlama yardımı sağlanıyor. Peki iş teklifi veya mesleki eğitim kabul edilmezse ne olacak? İşkur'un sunduğu uygun işi, mesleki eğitimi veya aktif iş gücü programını haklı bir neden olmaksızın üst üste 3. kez kabul etmeyenlerin düzenli nakdi sosyal yardımları 1 yıl süreyle kesilebilecek.
5: Valla kesesin daha mantıklı olur. Çünkü sonuçta iş fırsatı geliyor. O kişiler işe gitmiyorsa yani o teklifi değerlendirmiyorsa bir bildiği vardır. Çalışmadan para kazanmak niyetleri o.
6: Onları düşünmesi lazım yani. Yani bunları bildiği halde gidip oraya müracaat ediyor. Sonra gitmediği o zaman kendi kendini yakmış oluyor.
1: Şimdi fahiş fiyatlar çok uzun süredir gündemimizde. Tüketicinin verdiği tepkiler, bakanlıkların yaptığı denetimler derken fahiş fiyat operasyonları geldi. 2-3 gündür de bu mevzuyu konuşuyoruz ve biz de farklı noktalara mikrofon uzatıyoruz. İşte haldekilere gidiyoruz, pazarcılara gidiyoruz, üreticiye gidiyoruz, tüketiciye gidiyoruz. Bu kez pazarcılara sorduk bu durumla ilgili görüşlerini. Konya'da A Haber muhabiri Ahmet Çelik konuyla birlikte yaşananları konuştular.
7: Evet, tarladan sofraya yolculuğumuz devam ediyor. Havuç tarlada 8 liraydı. Halde ise 10 lira ile 14 lira arası satılıyordu. Peki pazarda havucun fiyatı nedir? Yayın konuğum var, Pazarcılar Odası Başkanı Cengiz Yılmaz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
8: Teşekkür ederim değerli kardeşim. Şimdi havuç

0: tarlada çıtır avuç 8-10 lira, normal avuç 10-15 lira. Bunun haliyle işçi masrafı var. Hale gelesi kadar tabi maliyetler artıyor. Halden benim esnafım aldığında da 5-6 lira da bu ister istemez kar koyuyor. Oluyor 20 lira. 8 lira diyorlar ya, 20 lira. Bak öbür tarafta 25 lira, burada 20 lira.
1: Peki bu maliyet artışı aracı var mı peki pazarcıyla? Çiftçi arasında çok var, aracı var mı?
0: Var var var. Şimdi değerli kardeşim her yerde aynı. Her yerde aracı olur. Niye aracı olur? Şimdi bir mamul yetiştirinde direkt sen götürmüyorsun. Arada aracı götürüyor. 1-2 lira da o alıyor. Veya 3 lira 4 lira haliyle bu tarladan hale varası yazar bu fiyat 8 liraysa 14 liraya 15 liraya çıkarıyor. Oradan alan arkadaşımız da haliyle 10 lira da koyuyor. 10 lira koyduğunda da bu fiyat tabi 20-25 liraya çıkıyor. Ama bu fiyat benim pazarımda var. Öbür yerlerde bu paralara bulamazsınız. Gelin
1: makul ölçüde mi fiyatlar koyuyorsunuz?
0: Evet evet. Bak ne diyorum, bak demin arkadaş ne dedi, 10 lira kar koyuyorum dedi. Ben bunu çıkarmaya çalışıyorum. Benim pazarcım öyle fahiş fiyata fiyat satacak bir insan değil. Bakın fiyatları birebir hem gösteriyor hem görüyorsunuz. Ve on havucu halden 15 liraya aldı. Havucu 20 liraya 25 liraya satıyor. Öyle fahiş fiyat yok benim pazarımda. Siz de birebir görün diye çağırdım ben sizi be on. Birebir paylaşalım ki vatandaş bunu yanlış algılamasın. Fiyatları birebir gördüklerinde desinler ki vay be, pazarda fiyatlar bu para.
1: Gel pazara mı gelsin vatandaş?
0: Pazara ısrarla diyorum ki benim. Pazara gelmenizi istiyorum, görsünler. Pazardaki fiyatla başka yerdeki fiyatları karşılaştırsınlar. Benim pazarcım olmasa bugün ve onun orta direkt diye tabir ettiğimiz insanlar kanarlar sevgili kardeşim. Biz bunları, gerçekleri konuşmak zorundayız biz.
1: Peki. Çok teşekkür ederim.
0: Sağ ol, Allah razı olsun.
1: Gördüğünüz gibi pazar şu anda hareketli. Fiyatlarda gördüğünüz gibi bu noktada etiketler var. Havuca doğru gidelim. Havuç fiyatına bir bakalım. Havuç tarlada yayının başında göstermiştik. Tarlada 8 liraydı. Halde ise 10 lira ile 14 lira arası satılıyordu. Bakın o tarladan toplanan havuç burada 20 lira. Tabii başka noktalarda, büyük marketlerde 55 liraya 60 liraya da satıldığını belirtelim. Burada pazarda tabii günlük satış var ve fiyatlar tarlanın çok da üstünde değil. Daha doğrusu halin çok da üstünde değil. 5 lira ile 10 lira arasında bir kar koyarak satışın burada olduğunu görüyoruz diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
2: Şimdi Diyarbakır'da Teknofest tüm hızıyla devam ediyor. Son durumu öğreneceğiz. Muhabir arkadaşımız Sinan Yılmaz hazır, detayları aktaracak. Sinan.
3: Teknofest heyecanı Diyarbakır'da devam ediyor. Üçüncü günde programın devam ettiğini söyleyebiliriz. Bir yandan yarışmalar da gerçekleşiyor. Biraz önce burada ziyaretçiler vardı. Selçuk Bayraktar buradaydı. Yine Sanayi ve Teknoloji Bakanı da buradaydı. Aselsan Genel Müdürü başka bir yerde programa şu anda katılıyor. Kamera arkadaşım Muhammed Enes şu anda öğrencileri ekranlara taşıyor. Bir tarafta gençler, diğer tarafta günlerdir üzerinde çalıştıkları teknoloji projeleri. Tabii burada yalnızca bir yarışma yapılmıyor. Gençlerin fikirleri, emekleri ve teknolojiye bakış açıları da sergileniyor. Şu anda ekrana taşıdığımız gibi farklı yaş gruplardan öğrenciler hazırladıkları projeleri başında. Kimi projesini jüriye anlatıyor, kimi son kontrollerini yapıyor, kimi de geliştirdiği teknolojinin nasıl çalıştığını uygulamalı olarak gösterdiğini söyleyebiliriz. Diyarbakır Teknofest 2026 kapsamında 16 ile 20 Eylül tarihi arasında gerçekleşiyor. Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden gelen gençlerin katıldığı bir organizasyondan bahsediyoruz. Toplam 677 finalist takım ve 2925 genç yarışıyor. Burada ortaokul ve lise öğrencilerinin insanlık yararına geliştirdiği projelerden bahsediyoruz. Sağlık alanında yapay zeka uygulamalarına kadar birbirinden farklı çalışmalar, projeler burada sergileniyor. Onların bugün burada sergilediği projeler belki de gelecekte hayatımızın bir parçası olacak. Teknolojinin belki de ilk adımları olacak diyebiliriz. Yarışmaların bir bölümü bulunduğumuz yerde gerçekleşiyor. Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor. Diğer bölümü de Diyarbakır Tarım Fuarı'nın olduğu yerde yapıldığını söyleyebiliriz. Gençlerin yoğun bir katılım gösterdiğini söyleyebiliriz. Geleceğin

0: uzmanları, mucitleri artık bölgede şu anda ve bunun finali Şanlıurfa'da yapılacağını söyleyebiliriz. Yoğun bir katılımının olduğunu söyleyebiliriz. Biraz önce Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da buradaydı. Gerçekten yoğun bir ilginin olduğunu söyleyebiliriz. İnsanlar, çocuklar, gençler burada projelerini tanıtmaya çalıştı. Hatta şu anda bakın bir genç şu anda geliştirdiği projeyi buradaki vatandaşlara anlatmaya çalışıyor. Kolay gelsin. Nasılsınız?
1: Sağ olun. İyi, siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz, tebrik ederiz. Ne geliştirdiniz, hangi proje var şu an elinizde?
1: Tabii öncelikle projemizin adı Işığı Enerji'ye Karbon Oksijen'e Dönüştüren Akıllı Panel. Biz burada biliyorsunuz güneş panelleri ülkemizin ve dünyamızın dört bir yanında var. Biz burada bu güneş panellerinin altındaki alanların verimli bir şekilde değerlendirilmesine yönelik bir proje geliştirdik. Aynı zamanda çevresel sorunlara karşı da bir engel oluşturduk projemizi. İsterseniz sizlere projemizin çalışma mantığını da anlatayım.
0: Peki hedefiniz ne?
1: Hedefimiz inşallah bu projenin patent başvurusunu yapacağız önümüzdeki senede. Aynı zamanda inşallah bu projenin ticari bir ürünü dönüşüp ileride ülkemizin ve dünyamızın dört bir yanında kullanacağını umuyoruz. Ve ayrıca inşallah Teknofest'te bu yarışmada da birincilik ödülünü almak istiyoruz.
0: Peki inşallah. Evet, dediğimiz gibi yoğun bir katılım var. Gerçekten hem dünyanın çeşitli farklı ülkelerinden hem de Türkiye'nin birçok ilinden gelen genç mucitler var. Bunlar burada geliştirdikleri projeleri sergilemeye çalışıyorlar, yarışmaya katılıyorlar. Başlarında da tabii jüri üyesinin de olduğunu söyleyebiliriz. Gençler oldukça heyecanlı ve uzun süredir Diyarbakır'da böyle bir programın gerçekleşmesi gerçekten insanları, vatandaşları, öğrencileri mutlu ettiğini söyleyerek söz tekrardan size bırakalım.
2: Teşekkür ederim. Şimdi 2024 yılından beri kademeli olarak bu ilaç kutularının üzerinde kare kodlar yer almaya başladı. O kare kodlarla ilaç kullanım bilgilerine aslında erişebiliyoruz. Peki artık bu yaygınlaşacak ve bundan sonra böyle olacak. O bilgilere nasıl ulaşılacak? Arkadaşlarımız bu konuya dair bir haber hazırladılar. Ekrana taşıyalım.
3: ...2027 yılından itibaren de hiçbir ilaç kutusunda prospektüs kalmayacak.
4: İlaç kutularında tüketicinin yıllardır alışık olduğu prospektüs dönemi sona eriyor. Artık ilaç kutularının içinden kağıt prospektüs çıkmayacak. Çünkü bilgiler elektronik ortama taşınacak.
5: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
6: Bence daha mantıklı çünkü zaten eczacımız bizi bilgilendiriyor, gerekenleri söylüyor, ona göre ilaç veriyor.
4: Yeni sistemde ilaç kutularının üzerindeki kare kod, kullanma talimatına açılan kapı olacak. Kare kod okutulacak, ilaca ait güncel kullanma talimatına elektronik olarak ulaşılabilecek.
7: İlacın kullanım talimatına ulaşmak oldukça kolay. Hemen ilaç kutusunun üzerinde yer alan QR kodu telefon ya da tabletle okutuyoruz. Ardındansa gelen kullanım talimatıyla birlikte tüm bilgilere ulaşıyoruz.
3: Şu an bu QR kodun olması bizim güncel bilgiye ulaşabilmemiz için, güncel olası yan etkilere, ilacın saklama koşullarına, kullanım talimatına ulaşabilmemiz için daha etkili bir yöntem oldu.
4: İstisna kapsamındaki ürünler dışında kalan ilaçlarda elektronik kullanma talimatı yükümlülüklerinin 1 Ocak 2027 itibariyle uygulanması öngörülüyor.
8: Ben alıyorum, evde okuyorum. Gerekirse telefon açıp soruyorum.
2: Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından binlerce tesbih ustası Adana Tesbihçiler Çarşısı'nda bir araya geliyor. Ayrıntıları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşımız Halil İbrahim Uğur konuyla birlikte bizi bekliyor. Halil İbrahim, hoş geldin yayına. Söz sende.
9: Teşekkürler Cansın Elvacı. Adanalı tesbih ustaları der ki dert çekme, tesbih çek, çekerken de besmele çekler. İşte şu anda da o tesbih sanatçıları, tesbih ustaları arkamda dünyanın dört bir yanından, Türkiye'nin dört bir yanından geldi. Hemen yayın konuğuma dönmek istiyorum. Adana Tesbihçiler Çarşısı Başkanı Rıza Türkmen. Efendim kolay gelsin.
10: Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz efendim.
9: Çok teşekkürler. Yine tesbihçilerin nabzı, kalbi Adana'da atıyor. Evet. Hem dolaşalım hem bugün burada neler oluyor sizden öğrenelim.
10: Peki. Hoş geldiniz. Tekrar. Burada her her ayın ortasında Türkiye'nin 81 ilinden ve yurt dışından gelen misafirlerimiz tespihlerini sergiliyor burada. Aynı zamanda hem tespih

0: bir koleksiyonerlere ve hem tesbih esnafıyla burada bir buluşma noktası oluşturuyoruz. Her ayın ortasında bu gerçekleşiyor. Adana Vakıflar Tespihçiler Çarşısı'nda.
1: Şu anda burada değerli kıymetli taşlar var. Tabii. Ama onun yanı sıra yine ahşap malzemeler de var.
0: Tabii hem doğal hem yapay bütün malzemelerden buradan tespih yapılıyor. Eski malzemeler, Osmanlı döneminden kalan boncuklar, keribarlar, işte ağaç grubu vesaire hepsi burada mevcut. Yani tespihe dair her şey burada. Malzemesiyle, tespihiyle birlikte.
1: Rıza abi, nasıl test ettiğimizi o ışıkla da bir gösterelim mi? Tabii. Şöyle bir alalım. Diğer taşımızı da alalım.
0: Şöyle.
1: Bunu da gösterebiliriz.
0: Tabii. Bu elinizdeki damla keribar. Bunlara biz sıkma Alman keribarı diyoruz. Bunları bu şekilde inceliyoruz. İçindeki hareleri kontrol ediyoruz. Tespihin burada tek parça olup olmadığını kontrol ediyoruz. Işık bu işe yarıyor arkadaşlar. Tespihin bütün damar yapısını gösteriyor. Bu şekilde test ediyoruz biz bunları.
1: Bu da taşın değerini, kıymetini ortaya çıkartmış.
0: Ortaya çıkartmış oluyor bu şekilde.
1: Şimdi dünyanın farklı noktalarından da tespihçilerin geldiğini biliyoruz burada.
0: Doğrudur. Misafirlerimiz yurt dışından geliyor. Burada işte gördüğünüz gibi bütün materyallardan tespih yapılıyor. Hem kendi tespihlerini getiriyorlar, aynı zamanda buradaki tespihlerle de işte takas ediyorlar. Gerekirse alıyorlar, satıyorlar. Bu şekilde bir pazar oluşturuluyor burada.
1: Çok teşekkürler. Kolay gelsin.
2: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
1: Şu anda Ay buluşmasındayız.
2: Evet, Adana Ay Pazarı'ndayız. Türkiye'nin birçok şehrinden misafirlerimiz burada, ustalarımız burada, koleksiyonerlerimiz burada, esnaflarımız burada. Adana Ay Pazarı'nda buluşuyoruz her ayın 15, 16, 17'si.
1: Kolay gelsin diyelim.
2: Hayırlı teşekkür şey. Ederim. Allah razı olsun.
1: Evet, aslında buradaki her bir tespih koleksiyon ürünü. İşte bu nedenle de çok değerli ve kıymetli ve işte şu anda da burada bulunan insanlar gerçekten tesbihten anlayan insanlar ve şu anda burada hem kendi koleksiyonlarını sergiliyorlar hem de diğer sanatçıların da koleksiyonlarını inceleme fırsatı buluyorlar. Aynı zamanda kendi aralarında alışverişte yapıyorlar diyelim ve sözü Adana'dan Tespihçiler Çarşısı'nda tekrar size bırakalım. Cansın Elvacı.
3: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi Malatya'ya gidelim. Malatya'da gastronomi festivali var. Oradaki son durumu öğrenelim. Mehmet Türel bu kez bizi bekleyen isim. Sözü hemen Mehmet Türel'e bırakalım.
4: Evet, Malatya Büyük Gastronomi Festivali'ndeyiz. Birçok Türkiye'nin birçok ilinden bu festivale geldi. Damak severler, aşçılar ve tabii ki beraberinde o tescilli yemekleri de getirdiler. Hemen hiç vakit geçirmeden biraz ağzınızı sulandıracağız ama olsun değer. Erzurum'un cağ kebabı burada biliyorsunuz çok meşhurdur. Ustam kolay gelsin.
5: Hoş geldiniz.
4: Nasıl gidiyor?
5: Şükürler olsun, güzel gidiyor.
4: Peki, sıcağın önünde cağ çeviriyorsunuz.
5: Aynen öyle.
4: Peki, size kolaylık dileyelim. Zamanımız kısıt. Herkes tanıtacağız burada. Hemen şöyle geçelim. Size de kolay gelsin.
5: Sağ olun.
4: İşte böyle porsiyona koydu. Ekmeğin içerisine serdi Turgut. Hızlı hızlı gösterelim. Türkiye'nin birçok ilinden özellikle tescilli yemekler burada. Adana, Hatay, Erzurum, Malatya bu festivalde işte görüyorsunuz şırdan ve mumbar. Ustam kolay gelsin.
6: Teşekkürler. Hoş
4: ne var burada hemen hızlı bir şekilde?
6: Burada şırdanımız var. Bir şöyle. Şöyle Adana'nın meşhur şırdanı.
4: Adana'nın meşhur şırdanı.
6: Burada mumbarlarımız.
4: İşte görüyorsunuz. Bütün ilgi nasıl, iyi mi?
6: Çok çok iyi, çok şükür. Bütün Malatya halkını buraya yemeye bekliyor bu lezzetleri.
4: İşte bu ne? Bu ne, hemen hızlı alalım.
6: Hatay'ın sebzeli kavurması.
4: Sebzeli kavurma işte görüyorsunuz.
6: Bu da Hatay'ın meşhur harbiye dürümü.
4: Evet.
6: Şöyle şu şekilde sarılıyor.
4: İşte görüyorsunuz meşhur harbiye dürümü. Burada kağıt kebabı var. Aslında kağıt kebap Malatya'nın da var biliyorsunuz. Kağıt kebap denildiği zaman akla Malatya gelir ama bu nerenin?
6: Bu Hatay'ın.
4: Hatay'ın. Hatay'ın kağıt kebabı.
6: Eti zırhla çekiliyor.
4: Bir göster abi hemen, sana zahmet. Evet işte görüyorsunuz.
6: Şöyle bakabiliriz.
4: İşte bu da Hatay'ın kağıt kebabı. Evet. Tamam ustam, kolay gelsin. Burada da Adana'nın yine
6: Adana
4: mutfağı var. Adana'nın meşhur cağ kebabı değil mi?
6: Adana kebap.
4: Adana kebap, cağ kebap işte burada görüyorsunuz.
6: Her şey burada evet abi.
4: Dumanı üzerinde. Gel abi hızlı hızlı gel. Hızlı hızlı gel hemen. Malatya'nın köftesi, yine Hatay'ın köftesi, Antep'in köftesi birbirine benziyor. İşte görüyorsunuz. Analı kızlı nanası. İşte burada biberli ekmek.
7: Hatay'ın yöresi biberli ekmek meşhur. Kadıklı ekmek. Başka Dişli köftemiz var Hatay'ın üyesiyle.
8: İşte bu Malatya'nın Polat köftesi aslında yine Hatay'ın üstü köftesiyle aynı.
7: Sarma, dolma.
9: Biber dolması, acı. Evet. Hatay'ın meşhuru.
7: Evet.
9: Kaytas böreği, temizlik, ısmarladı.
8: Tamam, şimdi bitir işareti geldi bize. Bu büyük festivali anlatmaya zamanımız yetmez, kelimeler yetmez. Evet, Türkiye'nin her noktasında buraya bekliyoruz sizleri. Trabzonlu arkadaşımız da bu arada bağırıyor bizi niye çekmediniz diye. Hemen ona da bir selam gönderelim. Yayını süremiz yetmez, canlı yayındayız diyelim. Hemen gel, kırmayalım hemen.
10: Evet abi, bizim...
8: Söyle, sen söyle.
10: Hızlı lütfen çekelim. Malatya halkı gelin. Çıkın gelin. Bu programdan gelenlere %30 indirim.
8: Peki. Bitti. Peki. Böyle renkli bir sunuşla kapanışı yapalım bizler de. Büyük Malatya Gastronomi Festivali dün açıldı ve yoğun bir ilgiyle devam ediyor diyelim ve sözü İstanbul'a bırakalım.
3: Bakan Murat Kurum konuşuyor, o noktaya dönelim.
11: 5 konutumuzun kurallarını çekiyoruz. Bu 3 projede de hak sahibi kardeşlerimizi hiçbir aşamada yalnız bırakmadık ve vatandaşımızın rızası başımızın tacı dedik. Taleplerini dinledik. Beklentilerini aldık ve her adımı da yine sizlerle, vatandaşımızla birlikte attık. İnanın bu projeler çocuklarımızın güvenli evlerde büyümesi, annelerimizin, babalarımızın huzur içerisinde uyuması, buradaki esnafımızın bereketli bir mahallede çalışması demektir. Ben şimdiden tüm hak sahibi kardeşlerime bu projelerimizin, yeni evlerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kıymetli kardeşlerim, İstanbul'da bitirdiğimiz her projenin vatandaşımızı deprem felaketinden koruduğunu çok iyi biliyoruz. Ancak ne yazık ki bu projeler bitse de Türkiye'nin deprem riskinin bitmediğini de iyi biliyoruz. Bu anlayışta bugüne kadar Türkiye genelinde tam 2.761.000 bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. Bu büyük bir rakam. Her iki dönüşümden birini aziz İstanbul'umuzda tamamladık. Ve hala da aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Çünkü biz İstanbul'da kentsel dönüşüme devletimizin beka meselesi gözüyle bakıyoruz. Bunun için devletimizin tüm imkan ve kapasitesini seferber ediyoruz. Ama açık söyleyeyim, burada sadece bizim çabamız yetmez. Sizlerin istemesi lazım. Belediyelerin de elini, gövdesini taşın altına koyması lazım. İnanın biz kentsel dönüşümü teşvik etmek adına her adımı atıyoruz. Yarısı bizden kampanyamızı biliyorsunuz. Bu projemizde evini dönüştürmek isteyenlere büyük bir kaynak sağlıyoruz. Ve bugün yarısı bizden kampanyamız kapsamında dönüşüm sürecini başlattığımız tam 544.000 bağımsız bölüm bulunuyor. İstanbul'un 39 ilçesine gidin, her mahallesinde yarısı bizden projesini görürsünüz. Yani sadece bu projeyle İstanbul'da 2 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli yuvalara kavuşturmuş olacağız.
12: Aynı zamanda istihkar gelecek, yatırımcı gelecek, turizm bu şehirlere gelecek. Biz bu sürece çok önem veriyoruz. Bu süreçte özellikle en başta fedakarlık gösteren şehitlerimiz ve gazilerimizi de incitmeden bir düzenleme yaptık. Kesinlikle burada örgütün tasfiye ve silahlarını bıraktıktan sonra bu yasa yürürlüğe giriyor. Elimizden geldiğince biz Adalet Bakanlığı olarak bu yasanın yürürlüğe girdikten sonraki süreci de takip ediyoruz. Siz kıymetli teşkilat mensuplarımıza, siyasetçilerimize, milletvekillerimize büyük önem düşüyor. Bunların anlatılması konusunda ama gördüğüm kadarıyla şu an vatandaşlarımız sahada gerçekten terörist Türkiye sürecinden dolayı çok büyük bir memnuniyet duyuyor. İnşallah bu sürecin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ben tekrardan Adana ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İl başkanımıza da yeni görevinde hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ziyaretiniz hayırlara vesile olsun. Buradan adliye ziyaretimiz var. Adliye ziyaretimizde de özellikle hakim savcı arkadaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz. Biliyorsunuz 13. yargı paketi inşallah Ekim ayında meclise gelecek. Özellikle burada yargının hızlanması alanında bir kısım düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor. Bir kısım düzenlemeler yaptık. Biz vatandaşlarımızın makul süre içerisinde gecikmeksizin öngörülebilir bir şekilde adalet anlayışından yararlanmasını temenni ediyoruz. Bu konuda önemli adımlar attık. İnşallah yargılamalar kısa sürede sonuçlanacak. Bu konunun da bilinmesini istiyorum. Tekrardan hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Avrupa'nın 16 ülkesinde tam elektrikli otomobillerin yeni araç satışlarındaki payı Ağustos'ta %30,5'e yükseldi. Avrupa Birliği genelindeki pazar payı ise %31,2 olarak öngörüldü. Yılbaşından Ağustos sonuna kadar tescil edilen tam elektrikli otomobil sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %33,1 artarak 1.673.856'ya çıktı. Elektrikli otomobillerin bu dönemdeki pazar payı da %22,5 oldu. Avrupa, elektrikli otomobil pazarındaki büyümeye Almanya ve Fransa öncülük etti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
6: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
6: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
6: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
6: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
7: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
9: Vakıfbank daima seninle.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
11: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
12: İdefix Premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix Premium'a geç, hayatı Premium yaşa.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca troll kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
3: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Böyle teklifi

0: varsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
9: Bankart, seni düşünür o.
10: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Reklam.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo canlı yayın.
11: Erkek egemen sektörde saatlerce direksiyon sallıyor. O İzmir'in tek kadın dolmuş şoförü.
12: Tanıdığı yok. Tek kadın dolmuş şoförü olmak bana gurur veriyor. Yolculardan aldığım da tepkiler çok hoş.
11: 37 yaşındaki Gamze Aygün bir yıl önce Karşıyaka Bornova dolmuş hattında şoförlüğe başladı.
13: Hiç yabancılık çekmiyor. O da kendisi de bizden biri gibi.
11: Bir çocuk annesi olan Aygün direksiyondaki cesaretiyle hem yollara hem de ön yargılara meydan okuyor.
14: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zor mesleklerde erkekler kadar kadınlar da oldukça başarılı. İzmir'de yaşayan 37 yaşındaki Gamze Aygün yaklaşık bir yıldır Karşıyaka Bornova hattında dolmuş şoförlüğü yapıyor. Erkeklerin ağırlıkta olduğu bu zorlu meslekte verdiği mücadeleyle dikkat çekiyor.
12: Kimi zaman çok stresli. Ben keyif alıyorum bu işi yaparken. Yolcularım çok güzel tepkiler veriyor. Kadınlar özellikle benimle gurur duyduklarını söylüyorlar. Beni görünce çok mutlu oluyorlar. Beni daha çok heveslendiriyor bu işe.
15: Oo, maşallah çok sevindim. Şaşırmadım çünkü bayanlar her işi yaparlar.
16: Bayanlar olarak disiplin daha fazla. Yani bu bir gerçek.
11: Aygün yoğun iş hayatının yanı sıra eğitimine de devam ediyor.
14: Gamze Aygün bütün yoğunluğuna rağmen üniversite sınavına hazırlanarak Bakırçay Üniversitesi'nin 2 yıllık laborant ve veteriner sağlık bölümünü kazandı.
12: Şimdi gideceğim, okula başlayacağım. 37 yaşındayım. En son ortaokulda okula gittim. Kesinlikle bu zaten bir insanlara örnek olsun da isterim.
17: Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 gün önce meydana gelen yolcu otobüsü kazasında bir acı haber daha geldi maalesef. Alevlerin arasında yaşamını yitiren 13 yaşındaki Yusra'nın ardından hastanede tedavi gören 10 yaşındaki kardeşi Nazlı da yaşam savaşını kaybetti.
18: Ablasından sonra küçük Nazlı'dan da acı haber geldi. Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü 4 gün önce Kuzey Marmara Otoyolu gişeler mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan otobüste adeta can pazarı yaşandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

0: kaybetti, biri ağır, 8 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden biri 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Yusra Seraç'tı. Baba Mesut Seraç, eşi ve iki çocuğunu alevlerin arasından kurtarabilmiş ancak kızı Yusra'yı otobüsten çıkaramamıştı. Babasının yaralı olarak kurtardığı 10 yaşındaki Nazlı Seraç, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak yaşam savaşı 4 gün sürdü. Minik Nazlı, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Seraç ailesinin evine bir kez daha ateş düştü. Yusra ve Nazlı'nın yaşamını yitirmesiyle Seraç kardeşlerden geriye 7 yaşındaki Ali Osman kaldı.
1: CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplanıyor. İhraca istenen 9 vekil hakkında karar çıkacak. Detayları öğreneceğiz. Ankara'ya uzanacağız. Şener Çetin hazır. Şener, seni dinliyoruz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde arınma süreci devam ediyor. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu da hangi ifadeleri kullanmıştı? Bu bir arınma süreci tasfiye değil. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi adına da yeniden doğuştur şeklinde nitelemişti Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bu gelişmeleri. Tabii daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu toplanmıştı ki bu toplantıda 81 dosya üzerinde bir görüşme sağlanmıştı. Dosya içerisinde özellikle daha önce kesin ihraç istemiyle tedbirli bir şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen ancak yakın zamanda da Cumhuriyet Halk Parti'den istifa ederek yeni partiye geçen isimler yer alıyor. Aynı zamanda 9 milletvekillerinin olduğunu da söyleyelim ki bu isimler arasında da Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Turan Taşkın gibi isimlerle birlikte 9 milletvekillerinin isminin geçtiğini söyleyelim. Bununla ilgili daha önce bir muhakkik özellikle heyeti belirlenmişti. Yani bir inceleme heyeti belirlenmişti. Toplantıda görüşmeler yapıldı. Tabii 9 milletvekillerin dosyalarını hukuki ve teknik eksikliklerin giderilmesi amacıyla da Yüksek Disiplin Kurulu'nda bu karar tamamıyla çıkmamıştı ve 18 Eylül tarihine ertelenmişti. Ve bugün takvim yaprakları 18 Eylül'ü gösteriyor. An itibariyle de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde o toplantının başladığını da söylemek mümkün. 9 milletvekillerinin ihracı üzerinde bir görüşme yapılıyor şu dakikalarda. Özellikle yapılacak olan toplantıda ne amaçlanıyor? Milletvekillerinin istifa dilekçelerinin sunulması veya Yargıtay'dan alınacak üyelik kanıtıyla birlikte dosyaların karara bağlanması ve aslında durumlarının da parti siciline işlenmesi bekleniyor. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu arınma sözcüğüyle bu isimlerin ihraç edilmesiyle birlikte her ne kadar yeni partide görev yapıyor olmuş olsalar da Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha önce yapmış oldukları görevlerinden dolayı isimlerinin de bazı şaibeye karışmasından dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kayıtlarını tamamen temizlemek, parti sicilini temizlemek için böyle bir karar aldı ve o karar doğrultusunda da an itibariyle o toplantı gerçekleştiriliyor. Az önce de ifade ettiğimiz gibi aralarında Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Turan Taşkın üzerinde aralarında bulunduğu 9 milletvekillerinin ihracı üzerine an itibariyle bir görüşme yapılıyor. Geride ilerleyen dakikalar da görüşmeye dair netlik kazanmış olacak, o gelişmeler ortaya çıkmış olacak. Biz de gelişmeleri yeniden bu ekranlardan aktarıyor olacağız diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Gözler uzun süredir üzerinde çalışılan yeni hal yasasına çevrildi. Yeni yasayla üreticiden rafa kadar uzanan zincirde gıda enflasyonunu tetikleyen unsurlara neşter vurulması hedefleniyor.
3: Kayıt dışılık azalacak, aracı sayısı düşecek. Gözler yeni hal yasasına çevrildi. Mevcut kanunda toptancı hallerindeki işyerlerinin en az %20'si üretici örgütlerine ayrılıyor. Hazırlanan düzenlemede bu oranın %40'a çıkarılması öngörülüyor. Böylece kooperatif ve üretici birliklerinin ürünlerini pazara daha doğrudan ulaştırabilmelerinin önü açılacak. Üretici birliklerine yönelik özel haller kurulması ve özel pazar yerleri ayrılması da hazırlanan hükümler arasında bulunuyor. Yeni hal yasasıyla ürünün her el değiştirmesinde oluşan ilave maliyetlerin sınırlanması ve bunun raf fiyatlarına olumlu yansıması bekleniyor. Yasanın bir diğer ayağını ürün kayıplarının azaltılması oluşturacak. sebze ve meyvenin ambalajlanması, taşınması, depolanması ve perakende satışına ilişkin standartların daha etkin uygulanmasıyla tarladan rafa kadar oluşan kayıpların azaltılması hedefli.

0: Deniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen 5 eski teğmen hakkında bu kez adli soruşturma başlatıldı. Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin suç duyurusunun ardından teğmenler şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vermeye çağrıldı.
1: Mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler.
2: Kılıçlı korsan yemin töreninin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmişlerdi. 5 eski teğmen hakkında yeni adli soruşturma başlatıldı.
1: Bu kılıçları kime çekiyorsun? Bunlar da evelallah temizlenecek.
2: 30 Ağustos 2024'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası teğmenlerin yasak olan bir yemin metnini okuması gündem oldu. Yüksek Disiplin Kurulu 5'e karşı 4 oyla teğmenleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç etti.
3: Mezunların plaketini çakarken
2: teğmenlerin avukatları ihraç kararının hukuka aykırı olduğunu savunarak idari yargıya başvurdu. Süreç karşılıklı suç duyurularıyla devam ederken ihraç yönünde oy kullanan Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri eski teğmenler hakkında bir suç duyurusunda daha bulundu. Eski teğmenlere yönelik suç duyurusunun gerekçesi ise kamu görevi nedeniyle alenen hakaret ve zincirleme iftira suçlaması oldu. Savcılığın başvuruyu işleme almasının ardından 5 eski teğmen şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
0: Şimdi sermaye piyasalarında dünden bu yana yaşanan sert hareketliliğin ardından peş peşe adımlar geldi. Hatta şu saat itibarıyla da bakanlardan da bugün içerisinde açıklamalar vardı konuya ilişkin. Borsada düşüşlerin hızlanmasıyla başlayan o süreçte önce Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Ardından Merkez Bankası likidite adımlarını açıkladı. Son olarak da SPK Sermaye Piyasası Kurulu fon ve kredili işlemlere yönelik yeni bir dizi tedbir duyurdu. Önce detaylara bakalım, sonra üzerine konuşacağız.
4: Sermaye piyasalarında dünden bu yana yaşanan hareketliliğe karşı peş peşe adımlar geldi. Borsada sert satışlarla başlayan süreç Finansal İstikrar Komitesi toplantısıyla devam etti. Ardından Merkez Bankası likiditeyi rahatlatmaya yönelik adımlar attı. Son olarak SPK fonlar ve kredi işlemleri için yeni tedbirler açıkladı. Her şey borsada satışların hızlanmasıyla başladı. BIST 100'de kayıplar %6'yı aştı. Devre kesici devreye girdi. Piyasalardaki sert hareketliliğin ardından gözler Finansal İstikrar Komitesi'ne çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan komitede sermaye piyasalarındaki gelişmeler ele alındı.
5: Otoritenin toplantı yapıp aksiyon alıyor olması bu önemli. Bu ne demek? Bu piyasamız sahipsiz değil demek aslında. Otorite ben buradayım diyor tüm paydaşlarıyla.
4: Komiteden yapılan açıklamada hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketinin yönettiği bazı fonlardaki kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı belirtildi. Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin yapısal bir risk bulunmadığı vurgulandı. Komite likidite sıkışıklığının giderilmesi ve sorunun yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından bu kez Merkez Bankası'ndan adım geldi. TCMB haftalık repo ihaleleriyle sağlanan fonlama miktarının artırılabileceğini açıkladı. Bankaların Merkez Bankası bünyesindeki borçlanma limitleri 10 kat artırılarak 510 milyar liraya çıkarıldı. Merkez Bankası'nın teminatlara uyguladığı iskonto oranları da düşürülecek. Böylece finansal sistemdeki TL likiditesinin rahatlatılması hedefleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası likidite koşullarının yakından izleneceğini ve gerekirse ilave tedbirlerin devreye alınacağını da bildirdi.
6: Fonlardan çıkışların özellikle artmasıyla likidite tarafı tabii çok önemli bir düzeyde etkilendi. Zaten bu tip türbülanslar ya da piyasalardaki bu tarz herhangi bir hani haber odaklı değil de piyasa dinamiklerini etkileyen, özellikle de nakit akışlarını etkileyen çalkantılar hep hani o likiditenin sıkışıp sıkışmadığıyla genelde ilgili oluyor ve
4: günün en kapsamlı adımı ise SPK'dan geldi. Sermaye Piyasası Kurulu kredili işlemlerde asgari öz kaynak koruma oranını geçici olarak %35'ten %20'ye indirdi. Ardından fonlara yönelik karar açıklandı. Terra Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Buz Portföy tarafından kurulan TEFAS'ta işlem gören fonların alım ve satımına kapatılmasına karar

0: verildi. SPK ayrıca bu 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 130 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar verdi. Böylece dün borsada sert satışlarla başlayan hareketlilik bugün Finansal İstikrar Komitesi, Merkez Bankası ve SPK'nın peş peşe açıkladığı adımlarla yeni bir boyut kazandı. Piyasalardaki süreçte bir yanda likidite koşulları için Merkez Bankası'nın adımları, diğer yanda fonlar ve kredili işlemler için SPK'nın tedbirleri devreye girdi.
1: Değerli bir konuğum var. Ekonomist Belgin Maviş bizimle birlikte. Belgin Hanım, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk Cansın Elvez'e. Çok teşekkür ederim.
1: Şimdi biraz haberi derledik, seyircilerimizle paylaştık. Zaten dünden bu yana gündemin ilk başlığına oturdu. Önce arkadaşlarım canlı rakamları verdiler. Bu durum piyasayı nasıl etkiledi diye dilerseniz oradan bakarak başlayalım. Sonra merak edilen soruları size sorayım.
2: Evet, şu anda ekrana baktığımda sadece dolar TL tarafında yukarı yönlü bir hareket görüyorum. Bunun dışındakilerde aşağı yönlü. Burada sevindirici olan var mı derseniz, evet, Brent petrol tarafında 102 dolara doğru bir çekilme kötünün iyisi bir piyasayı işaret ediyor. Fed kararı, Fed faiz kararı sonrasında Japonya Merkez Bankası'ndan gelen faiz artışıyla birlikte tahvillere olan yöneliş biraz oradaki suları durulmasını sağladı. Yeniden tahvile yöneliş piyasalarda denge noktasını oluşturmaya çalışıyor ama İran konusu halihazırda devam ediyor. Ama içeride ise farklı bir gündemle biz başladık bu süreci. MSI'ın uyarısıyla başlayan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun fon kullanım rehberi açıklamasıyla devam eden, sonrasında temerrüt de tüm hepimizin haberdar olduğu fon tarafındaki, fon piyasası tarafındaki gelişmeler. Ve gelinen noktaya baktığımızda Borsa İstanbul özellikle Finansal İstikrar Komitesi'nin toplantısı sonrasındaki açıklanan kararlarla birlikte piyasayı regüle etmek için Merkez Bankası'nın fonlama miktarını 10 kata çıkarması ve bununla birlikte bankacılık sektörünü rahatlatan adımların BDDK tarafından gelmesiyle birlikte dün kayıpların telafi edildiği bir gün oldu. Her ne kadar endeks halihazırda 13.300'ler seviyesinde olsa bile. Ve günü de %2'nin üzerinde bir performansı tamamladı. Haftanın son işlem gününe gelirken tabii ki açıklanan gelişmeler, Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamasından tutun da SPK'nın dün gece yarısı açıkladığı bültene kadarki süreç ve yatırımcıların burada borsada onlarda bulunan bizim yan hisseler olarak adlandırabileceğimiz hisselerdeki alıcısız seyir. Asıl morali de zannediyorum bu bozuyor. Öte yandan fona ilişkin, fonlara ilişkin kafa karışımı, kargaşası da söz konusuydu sevgili Cansın. Neydi? Hak kaybıyla değer kaybını karıştırdı yatırımcılar. Özellikle fon piyasasında hak kaybı söz konusu değildi. Çünkü o fonların her biri merkezi kayıt kuruluşunda ve Takas Bank'ta bir sicil numarasıyla aynı zamanda da almış oldukları portföydeki alt hesaplarda mevcuttur. Ha, değer kaybı derseniz ona biz piyasa riski diyoruz. Evet, bir değer kaybı durumu söz konusu olmuştur. Bir diğer husus da bu tasfiye sürecinin açıklanmasından bir gün önce satış yapan yatırımcıların paralarını çekememeleri. Evet. Burada da hemen bir açıklama yapalım. Hem burada takas kuralının devreye girmesi hem de onların takas bank nezdinde kredili işlemler için bir tür şey verilmesi ve dolayısıyla bu çözülmesi, yani tasfiye sürecinde de böyledir. O kredilerin çözülmesi, karşılıkların ödenmesi sonrasında yatırımcılara ödemeler gerçekleşir, satış işlemleri yapılarak. Bu kafa karışıklığı bir nebze olsun azaldı. Bugün de Adalet Bakanı Sayın Gürley'in açıklamaları vardı. İçerideki yatırımcının bu tip manipülatif hareketlere ezdirilmeyeceği yönündeki ve bununla birlikte soruşturmaların başladığı, tutuklamaların da bu süreç içerisinde başladığı bilgisini paylaştı. Tüm bu gelişmeler piyasanın bozuk olan moralini telafi etmeye ve bu sürecin de çok hızlı bir şekilde, yani yatırımcılara paralarının ödeneceği bir sürece doğru evrileceği görüşü var. Buradaki tek şu andaki handikap zannediyorum sevgili Cansın, taban taban giden, yani alıcısız giden, yine o fonların içerisinde mevcut olan hisse senetlerinin akıbetinin ne olacağı. Önümüzdeki hafta

0: toparlanır mı? Mesela benim aklıma şöyle bir formül geliyor. Tabii ki bu elbette sermaye piyasası kurulunun da muhtemelen masasında olabilir. Bu şirketler şu anda faaliyetteler mi? Evet, faaliyetteler, işlem yapıyorlar, evet. Bilançoları, rasyoları. Bunların hisse geri alım programı açıklaması tıpkı bankalarda olduğu gibi dün açıklanan. Belki yatırımcının bir nebze yüzünün gülmesi ve bu sürecin biraz daha sakinleşmesini sağlayabilir.
1: Peki Belgin Hanım, siz en önemli konuyu çok net bir şekilde anlattınız aslında. Hak kaybıyla değer kaybını anlayamadık, bunu anlamış olduk dediniz. Alınan tedbirler üzerinden de o paraların nasıl ödeneceğini ve bunların yapılacağı süreci de bir kez daha açmış oldunuz. Peki son olarak şunu da sorayım. Bir yandan da alınan tedbirler söyleniyor. Borsada ilk kez manipülasyon da yapılmıyor. Bununla ilgili sosyal medya hesaplarına kadar kapatmalar ve gözaltılar geldi. Bunlar önemli adımlar bu konuda atılan, bugün itibariyle gelen bilgilerdi. Bu tedbirler bu sürece ilişkin yeterli mi sizce?
0: Aslında bu tedbirler yeterli tabii, bu adım adım gidilmesi gereken bir süreç. Çünkü buradaki rakam oldukça büyük ve burada fon sahibi olan yatırım sayısı da 500 bin üzerinde rakamlar. Ve her bir pay sahibi farklı fonlar, farklı portföylerden alınmış olan fonlar. Bunların bazıları likit fonlar, para piyasası enstrümanlarının oluşu. Bazıları karma diyeceğimiz, %87'si hisseden. Diğerleri kira sertifikası ve para piyasası enstrümanlarından oluşuyor vesaire. Yani kapsamı çok geniş. Bir de bir gün öncesinde satış yapıp da bu blokajların konulmasıyla parasını çekemeyen bir kitle var. Bir domino etkisi vardı öncesinde. Neydi bu? İşte MSCI endeksindeki gelen şeffaflık vurgusuyla başlayıp sermaye piyasası kurulunun harekete geçmesi, fon rehberlerinin hazırlanması bazı yatırımcılarda satışları beraberinde getirdi. Ve bu öyle bir noktaya geldi ki bunu bir yerde durdurmak gerekiyordu. Belki zamanlama, belki hamle, bir sistematik olmayan bir riski işaret ettiği için, evet. Çok hızlı bir şekilde ekonomi yönetimi bu olayı durdurdu. Şu anda bir mağduriyet var mı? Var, ama bir hak kaybı söz konusu değil. Fiyatlamada bir değer kaybı söz konusu mu? Evet. Bundan sonraki süreç içerisinde tıpkı çok acı bir benzetme olacak belki, ama özellikle o son yaşamış olduğumuz deprem sonrasında nasıl şirketler hisse alım programları açıklayarak endekse destek verdiler ve yatırımcıların mağduriyetini giderdiler. Buna benzer bir programın da beraberinde açıklanması en azından morali bozulan, artık borsaya ve fona güveni kalmamış olan yatırımcının da güven sağlaması ve yalnız olmadığının hatırlatılması açısından önemlidir. Şu anda ne var? Tasfiye süreci, bunu yönetecek olan Ziraat Bankası ve İş Bankası açıklama olduğu bilgisi paylaşılması, çok hızlı bir şekilde yani 3 aylık bir periyotta bunların yapılacak olması, aynı zamanda yatırımcıların çoğunun sormuş olduğu ben bir gün önce satmıştım paramı çekebilir miyim diyenlerin de bu süreç içerisinde hızlıca ödemelerin yapılacağı bilgisinin paylaşılması. Bunlar önemli, ama gönül isterdi ki tabii iş bu noktaya gelmesin ve fonlar çok daha öncesinde bu kurulan serbest fonların denetim mekanizmasının daha ciddi, daha sert bir şekilde yönetilmiş olması önemliydi. Şu andaki gelinen noktada evet bir problem var, ama bu yapısal değil, doğru, ama sürecin de çok dikkatli takip edilmesi gerekiyor.
1: Teşekkür ediyorum size. Sıradaki haberle devam edeceğiz. Emniyet müdürlerinin atamaları.
2: Emniyet Genel Müdürlüğü kararnamesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Buna göre merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği oldu. İzmir, Samsun ve Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 39 ilin emniyet müdürü değişti. 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekilirken 23 polis baş müfettişi ise emniyet müdürü oldu. Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük de Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Bu iki atama Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı'ndaki üst düzey görev değişiklikleri arasında yer aldı. Kararname ile Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığına Fatih Dulkan, Kenya Büyükelçiliğine de Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Selin Özaydın atandı.

0: çıkışında yaşıtı 3 çocuk tarafından zorla çayırlık alana götürüldü. Bizim yerimizi neden söyledin diyerek çocuğun etrafını saran saldırganlar, epilepsi hastası olduğunu söyleyip yalvaran çocuğu dakikalarca darp etti.
1: Allah'ım, benim hastalığım var, vurmayın. Vallahi bak,
2: Hemen bayılırım.
0: Çevredeki bir kadının polisi arayacağım tepkisi üzerine kaçtılar.
1: Kalk, dur.
0: Alınan darp raporunun ardından anne ve çocuk polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
3: Benim 8 senedir çocuğum bir tedavi görüyor, epilepsi hastası. 2-3 gündür ben bu koyuyorum, hastaneye gittim, darp raporu aldık ama yani bu geçmiş hali. Bugün benim çocuğum, yani bir başkasının çocuğu.
0: Emniyet ekiplerinin harekete geçmesiyle iddianın odağındaki 3 çocuk saldırgan gözaltına alındı.
1: Alama!
4: Yeter mami, yeter.
1: Ya çıkarsan çanta çıkart.
5: Türkiye'nin Ege'deki askeri hamlesi Yunan basınında geniş yankı buldu. Tunceli'deki 51. Komando Tugayı'nın Aydın Söke'ye taşınması Atina'da gündemin ilk sıralarına çıkmış durumda.
0: Ege'deki askeri hareketlilik Yunan basınının manşetlerinde. Türkiye'nin 51. Komando Tugayı'nı Tunceli Hozat'tan Aydın Söke'ye taşıması Atina'da yakından takip edildi. Özellikle Tugay'ın Sisam Adası'nın hemen karşısında konuşlandırılması Yunan basınında geniş yankı buldu. Yaklaşık 2000 uzman komandodan oluşan Tugay'ın Söke garnizonuna geçmesi farklı başlıklarla gündeme getirildi. Atina merkezli 10 alert bu adımın Türkiye'nin Ege ordusundaki komando gücünü daha da güçlendirdiğini yazdı. Haberde Söke, Denizli, Edremit ve İzmir çevresindeki birliklere de dikkat çekildi.
6: Yani 51. Komando Tugay'ın Söke'ye gelmesi, Tunceli'den o bölgeden Ege'ye gelmesi Atina'yı oldukça tedirgin etti. Sadece Yunan basını yazmıyor. Televizyonlarda da baktığımız zaman akşam programları, sabah programları, radyolarda sürekli olarak Türkiye şimdi terörden kurtuldu. Dolayısıyla dikkatini batıya aktardı. Ege'de askeri dengeler değişecek bir hamle, bir hareket olarak görüyor Atina bunu ve dolayısıyla aynı zamanda da basına baktığımız zaman tabii basın şunu yazıyor. Birçok ise Mace cevabı Türkiye'den böyle geldi diye de gazetelerde bugün o başlıkları görüyoruz.
0: Haber platformu The Tax'a gelişmeyi Ege'de sirenler başlığıyla duyurdu. Türkiye'nin seçkin komandolarını Yunanistan'a çok yakın bir noktaya konuşlandırdığı ifade edildi. Yunanistan'ın ulusal gazetelerinden Prototema'da 2000 komandoya vurgu yaptı. Söke'deki yeni konuşlanmanın Türkiye'nin batı kıyısındaki askeri varlığını güçlendirdiğini savundu. Tanea'nın haberinde ise gelişmenin Sisam karşısında gerçekleşmesine dikkat çekildi. Gazete bunun yalnızca idari değişiklik olarak görünmemesi gerektiğini öne sürdü. Bazı savunma analistlerinin değerlendirmelerine yer verilen haberde bölgedeki askeri birliklerin oluşturduğu yapı Ege'de Türk duvarı ifadeleriyle tanımlandı. Yunan basınındaki haberlerde söz konusu konuşlanmanın Türkiye'nin Ege'deki daha geniş askeri yapılanmasıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü.
5: Şimdi Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı Le Pen daha önceki seçim vaatlerinde Fransa'nın İngiltere gibi Avrupa Birliği'nden ayrılması gerektiğini söylemişti. Konuşmuştuk bu konuyu. Peki Le Pen bu seçimi kazanırsa Fransa'yı ne bekliyor? Konuşulan başlık bu. Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Ömer Aydın hazır. Hemen sözü ona bırakalım.
7: Cansın Erdoğan'ı bir kaos bekliyor siyasi anlamda. Özellikle Fransa-Avrupa Birliği ilişkileri anlamında bir kaosun beklediğini söyleyebiliriz. Çünkü gerçekten de ne olacağı belli değil. İçeride ekonomi politikaları, sosyal politikalar, göçlerle ilgili, eğitimle ilgili çok büyük soru işaretleri söz konusu. Dışarıda ise özellikle Fransa-Avrupa Birliği ilişkileri, Fransa-NATO ilişkileri savunma konusunda, ekonomi konularında nasıl bir yol haritası izleyeceği merak ediliyor. Çünkü Le Pen'in bir yıl önceki açıklamaları çok daha farklıydı. Şimdiki açıklamaları ise daha farklı. Avrupa Birliği'ne şüpheyle bakan bir kesimdeydi. Avrupa Birliği karşıtı bir blokta yer alıyordu Marine Le Pen. Daha sonra biraz yumuşadı. Avrupa Birliği'ne Fransa'nın çok fazla, gereğinden fazla mali yardımda, mali destekte bulunduğunu, kesin bütçesinin büyük bir kısmını Avrupa Birliği'ni finanse etmekle kullandığı şeklinde iddiaları söz konusuydu. Bu iddiaları

0: tekrarladı. Tarım konusunda 40 milyar avroya yakın Fransız bütçesinden AB için kesinti yapıldığını, bunu 5 milyar avroya indireceğini söyledi. Fakat son derece ilginç bir geri dönüş olarak ifade edilen Fransa'nın Avrupa Birliği ile ilişkilerini referanduma götürme şeklindeki bir açıklaması da söz konusu. Marine Le Pen'in bu noktada soru işaretlerinin gittikçe arttığını söyleyebilir. Çünkü Le Pen anketlerde Mayıs ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birinci sırada yer alıyor. Fakat şimdiye kadar son benim izlediğim kadarıyla son 25 yılki seçimlerde zaten ilk sırada yer alıyordu ve ikinci turda diğer partiler aşırıcılık veya ırkçılık, yabancı düşmanlığı, aşırı sağ karşıtı diğer bütün bloklar bir araya geliyor, toplanıyor ve lütfen ikinci turda kaybediyordu. Şimdi biraz daha farklı, merkez sağın, sağın ve aşırı sağın birleştiğini, seçmenlerin birleştiğini görüyoruz. Bu noktada Le Pen'in Mayıs ayında kazanması büyük bir olasılık. Bu durumda da, kazanması durumunda da Fransa Avrupa Birliği'nden çıkacak mı, bir Frexit söz konusu olabilecek mi şeklindeki endişeler bugünlerde Fransız hem siyasi hem de ekonomi çevrelerinin gittikçe çoğalan endişeleri olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım Mayıs ayına kadar, çünkü Cumhurbaşkanlığı kampanyaları yeni başladı, seçim kampanyası yeni başladı sayılır. Mayıs ayına kadar Le Pen'in hem Fransa hem de Avrupa Birliği ilişkileri noktasında ne tür yeni veya farklı açıklamalar olacak, biz de takip edip aktarmaya devam edeceğiz diyelim.
1: Teşekkür ediyorum. İtalya'dan bir haber var sırada. Dehşet dolu dakikalar gelecek ekrana. Türk firmaya ait bir tırın önünü kesen maskeli ve silahlı çete üyeleri şoförü acımasızca darp etti. Film sahnelerini aratmayan o anların ayrıntıları geliyor ekrana.
2: Arabayı soyuyorlar. Arabayı soyuyor.
3: Önce ateş açtılar, sonra önünü kestiler. İtalyan çete Türk tır şoförüne dehşeti yaşattı. Görüntüler İtalya'nın Bari kenti yakınlarındaki A14 otoyolundan. Silahlı ve kar maskeli İtalyan çete elemanları Antalya merkezli bir lojistik şirketine ait tırın taşıdığı 6 milyon euroluk kakaoyu gözüne kestirdi. Durdurmak için önce ateş açtıkları tırın önünü otomobille kesen çete elemanları camını kırarak aşağı indirdikleri Türk şoförü darp etti. Dorsenin kapaklarını açamayınca tırı gasp eden İtalyan çete kaçmaya başladı. Takibi engellemek için sinyal kesici jammer kullanan çete elemanlarının ikinci denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı. Kapaklar yine açılmadı. Son çareleri ise kaçmak oldu. İtalyan polisi 4 çete elemanını yakalamak için harekete geçti.
1: Sırada dünya raporu var.
4: E aí, beleza? Puta que pariu! Caralho!
5: Yer yarıldığı içine girdi. Görüntüler Brezilya'dan. São Paulo eyaletinde yaşanan olayda fırtınanın yol açtığı hasara bakmaya giden bir polis memuru kaldırımın çökmesiyle çukura düştü. O an bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
4: E aí, beleza?
5: Defalarca uğraşsa da ayağını kurtaramadı. Polonya'da bir tır şoförü nedeni bilinmeyen bir şekilde ayağını direksiyona sıkıştırdı. Talihsiz adamın çaresiz anları araç içi kamerasınca kayda geçti. Bu görüntülerde Çin'den kontrolden çıkan insansı robot bir anda önünde bulunan görevli uçan tekme attı. Robotun saldırısıyla birlikte ne olduğunu şaşıran adamın elindeki kumanda da havaya fırladı. Görevli ikinci tekmeden kaçmayı başararak oradan uzaklaştı.

0: Yürekleri ağza geçiren puan, ABD'nin Philadelphia kentinden. Pür dikkat cep telefonuna bakan genç kız, karşıya geçmek isterken kamyonun kör noktasında kaldı. Talihsiz kızı fark edemeyen sürücü gaza basınca ezilme tehlikesi kaçınılmaz oldu. Olayın ardından çevredekiler tarafından kamyonun altından çıkarılan genç kız kazayı ciddi bir yara almadan atlattı. Burası da ABD'nin Miami kenti. 26 metrelik vinç yoldan geçen bir aracın üstüne düştü. Felaketin eşiğinden dönülen kazada 4 kişi hafif yaralandı. Kazanın ardından üstüne vinç devrilen arabada yangın çıktı. Otomobil sokak ortasında alev alev yandı. Nefeslerin tutulduğu kurtarma operasyonu Hindistan'dan. Himalayalarda 5 kilometre derinliğindeki buzul yarına düşen ayı yavrusu için Hint askerleri seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan yavru ayı, onu bekleyen annesinin yanına geri döndü. Temizlik için yapıldı, görevi köpek yıkamak oldu. Çin'in Shantung eyaletinde güneş panellerini temizlemek için tasarlanan bir drone, ilk testini bir sokak köpeği üzerinde gerçekleştirdi. Tazikli suyla yıkanan hayvanın ise keyfi oldukça yerindeydi.
1: Günlük hayatta karşılaşılan ev kazaları, nöbetler ve ani rahatsızlıklarda yapılan bilinçsiz hamleler yaralanmanın boyutunu ciddi şekilde büyütebiliyor. Peki hangi uygulamalar doğru, hangileri yanlış? İşte detaylar.
2: Şeker, tuz vesaire bunlar daha çok tahrişi arttırır, kötü sonuçlara sebep olur.
3: Bir yeriniz yandığında ya da kesildiğinde ilk müdahaleniz ne oluyor?
4: Tuz basıyorum.
3: Yanığa mı tuz basıyorsun?
4: Evet. Bir tık acı ama yanmıyor daha fazla.
3: Geçiyor mu peki tuz basınca?
4: Yani en azından iz kalmıyor diyebiliyorum.
5: Kesik için zeytinyağı kullanıyorum. Evet, şu an aklıma geldi ama yanık için aloe vera.
3: Yoğurt sürmek, tuz dökmek ya da kolonya sıkmak. Ancak bunlar halk arasında doğru bilinen büyük yanlışlardan.
2: Özellikle açık yaralanmalarda yine yara dokusuna yabancı cisim sürülmesi, bu yoğurt olur, işte kahve, kül basmak vesaire gibi. Bunlar enfeksiyon riskini artıran açık yanlış müdahalelerdir. Kapalı yine yaralanmalarda da özellikle travmatik hastalarda sıcak uygulama vesaire bunlar yine yanlış bilinen uygulamalardır.
6: İlk müdahalem buz koymak oluyor. Buz paketini koyuyorum.
3: Yanlış müdahaleler basit gibi görünen bir yaralanmayı bile ciddileştirebilir. Peki yaralanma halinde ne yapmalı, nelerden uzak durmalıyız?
2: Şimdi özellikle açık yaralanmalarda steril olmayan, yani temiz olmayan bir ürün oraya yara dokusuna sürdüğümüzde bunlarda yine çok ciddi enfeksiyon riskleri oluyor. Selülitler oluşabiliyor. Hatta yara derinse kemik doku iltihapları vesaire, işte bunlar daha çok komplike olarak kemik enfeksiyonlarına kadar ilerleyebiliyor. Burada parmağın kesilmesi veya işte uzun kesilmesine kadar gidebilecek klinik kötü seyirler olabiliyor. Bizim burada istediğimiz ilk şey açık yaralanmalarda yara dokusunun temiz bir suyla yıkanması, temizleme, çevre dokusunun özellikle yaranın içine değil de çevre dokusuna ilk müdahalede temizlenip temiz bir tül basılarak acil servise başvurmalarını biz her zaman hastalarımıza öneriyoruz.
7: Çoğu evde ilk yardım çantası yok, yani ilk yardım dolabı falan yok. Ne yaparız? Aklımıza ilk gelen şey yandığında yoğurt falan süreriz. Ondan sonra kesildiğinde kanı durdurmak için yani eskiden kalma şeylerden, büyüklerimizden gördüğü kadarıyla sigara külü bayağı bir kesiyor, yani kanı direkt durduruyor sigara külü.
8: Yani ilk evde buzlu müdahale yapılır. Tabii yanın derecesine göre, ama yani ilk itibaren buzlu müdahale.
9: Burkulma ve kırıklarda ise yaralı bölgenin hareketini sınırlamak önem taşıyor.
2: Dışında burkulma, kırılma veya düşme gibi yaralanmalarda eğer hani böyle bir boyun yaralması veya hareket etmeyi engelleyecek bir durum yok ise, hasta mobil olabiliyorsa, ciddi bir yaralanma değil ise o eklemi veya uzu sabitleyerek en yakın sağlık merkezine başvurmalarını istiyoruz.
9: Peki bilinç kaybı ve sara krizlerinde kolonya veya soğan koklatmak kişiyi kendine getirir mi?
2: Tabii ki onların pek bir etkisi yok, yani kolonya veya soğan. Bu kriz geçirildiği sürede ağzına herhangi bir müdahale yapmama veya işte dilini ısırıyorsa atıyorum,

0: ağız dişlerinin kenarına sert bir cisim belki koyarak şey yapılabilir. Diline zarar veriyorsa. Eğer diline zarar vermiyorsa hiçbir işlem yapmaya gerek yok. Hastayı recovery pozisyon dediğimiz yan pozisyona çevirmemiz gerekiyor. Ki hastanın nefes alması, dilinin geriye doğru kaçmasını engellemek isteriz. Çenesi kilitliyse, işte diline zarar vermiyorsa çok ağız bölgesine müdahale etmek istemeyiz. Su dökmesini kesinlikle istemeyiz. O da yine boğazından veya ağzından akciğerine kaçabilir. Daha büyük riskler oluşturabilir. Hastayı yan yatırıp yine 112 arayarak arkadaşlar, vatandaşlarımız bu şekilde yardımda bulunabilirler.
1: Su dökerdim başına. Başka ne yapabilirim?
2: Ayıtmaya çalışırım. Kolonya falan koklatır mıydınız?
1: Yok, kolonya hiç görmüyorum. Hmm. İyi görmüyorum onu.
3: İlk önce kolonya, ondan sonra işte bir yana çevirme, hani dili kaçtı mı diye onu kontrol etme.
4: Anahtarlıklar çocukların dikkatini çeker isterler genellikle, ancak içeriğinde büyük bir tehlike var. Bu nedenle bakanlık aldığı bir kararla riskli ürün kapsamındaki anahtarlıkları toplatma kararı aldı.
2: Peluş anahtarlık kullanıyor musun?
5: Kullanıyorum.
2: Neden peluş peki?
5: Seviyorum. Bazıları ayıcıklı, bazıları tavşanlı. Çok tatlı. Onları çok seviyorum. Yumuşak oluyor.
6: Okul çantalarına takıyorlar.
2: Renkleriyle dikkat çekiyor. Özellikle çocukların ilgisini çekiyor. Ancak bu peluş anahtarlıklar sanıldığı kadar masum değil.
7: Özellikle küçük çocuklarda o tip parçaları eğer kolay ayrılıyorsa yerinden hemen ya ağzına götürecektir, ya burnuna sokacaktır, ya kulağına sokacaktır. Ağzına götürdüğünde tabii yutması ayrı bir problem ama aynı zamanda nefes borusuna kaçacağı için çocukta ani ölümlere neden olabilir.
2: Çeşit çeşit var burada.
8: Evet, seviyor.
5: Yani çantama çok yakışıyor bence.
9: Boğazlarına bir şey kaçar diye de korkuyorum. Tedbirliyim o konuda.
10: Denetime takılanlar, tehlikeli ve riskli bulunanlar. Ticaret Bakanlığı çocukların güvenliği için harekete geçti. Bazı anahtarlıklar piyasadan toplatılıyor.
11: Çocuklar sürekli almak istiyorlar. Bir taneyle kalmıyorlar. İki tane, üç tane. Her gün değiştiriyorlar, değişik değişik.
7: Bu toksik maddeleri sürekli maruz kalma bir süre sonra çocuklarda davranış bozukluklarına yol açabilir. Çıkabilecek bulantı, kusma gibi başka belirtiler de olabilir ama genelde daha uzun vadede karşımıza sindirim sistemini etkileyen bulgularla karşımıza gelebilirler.
12: Zararlı olduğunu duyduğumuz, gördüğümüz şeyleri zaten hem elimizden çıkarmaya çalışıyoruz hem de almamaya çalışıyoruz.
13: Ağzına sokup oynayanlar var. Yutabilir. O yüzden istemiyorum.
10: Uzmanlar sadece peluş anahtarlıkların değil, benzer plastik ve peluş aksesuarlarında dikkatli seçilmesi gerektiğini söylüyor.
7: Aldığımız oyuncakların mutlaka o daha az aksesuarlı ve o aksesuarların da sağlam olduğundan emin olmalıyız. Çocuklarınıza aldığınız oyuncak az olabilir ama önemli olan güvenli olması. O yüzden alınan oyuncaklardaki mutlaka güvenlik bilgisinin olmasına ve daha bilindik bir markanın olmasına dikkat etmek gerekiyor.
4: Orta Doğu'daki savaş artık dünyanın enerji damarlarını da vurmaya başladı. Öyle ki Brent petrol 110 dolar sınırına dayanmış durumda. Küresel piyasalarda endişe var. Peki dünya yeni bir enerji şokuna hazır mı? Detayları haberimizde izleyeceğiz.

0: enerji piyasasının gözü Orta Doğu'daki iki dar su yolunda artık. Bir tarafta Hürmüz, diğer tarafta Babül Mendeb. Petrolün dünya pazarlarına ulaşmasında kritik rol oynuyor bu iki geçiş noktası. Ve şimdi ikisi de aynı anda baskı altında. Sonuçsa petrol fiyatlarında sert yükseliş. Brent petrol 110 dolar sınırına kadar geldi. Çünkü piyasanın korkusu yalnızca bugün taşınamayan petrol değil. Yarın taşınamayacak petrol ihtimali de tedirgin ediyor. Bir tanker vurulduğunda, bir boru hattı durduğunda, bir boğaz tehdit edildiğinde piyasa daha gerçekleşmemiş riskin fiyatını bile bugünden yazıyor.
1: Hürmüz'ün daralması kime yarar? Bunu daha önce de konuşmuştuk. Kim petrol üretimini arttırdıysa, hem petrol üretimini arttırıp hem de daha fazla fiyata satıyorsa, kim LNG üretimini arttırdıysa, hem de bunu daha fazla fiyata satıyorsa ona yaramıştır. Burada da

0: Karşımıza bir ülke çıkıyor, Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi gelelim ikinci kısma. Trump'ın günlük olarak sabah ve akşam farklı açıklamalarıyla bugüne kadar tam 8 dip ve tepe yapmış olan petrol fiyatları Babel Mendeb'le beraber 9. tepeyi yapmış durumda. Nasıl? 109 küsür dolara geldi.
1: Küçücük bir boğaz nasıl oluyor da dünya ekonomisini bu kadar korkutuyor? Söyleyelim. Çünkü Babül Mendeb Hint Okyanusu'nu Kızıldeniz üzerinden Süveyş kanalına bağlayan kapı. Asya ile Avrupa arasındaki en önemli deniz yollarından biri. Ve enerji açısından önemi son aylarda daha da arttı.
0: Burası bizim algımızda şöyle oluşmuş durumda. Hürmüz'den dışarıya petrol ve LNG çıkıyor. Buradan da yukarıya doğru petrol ve LNG gidiyormuş gibi algılıyoruz. Hayır. Burası çift şerit bir otoban. Enerji ve ticaret otobanı. Ne demek bu? Kuzeyden güneye de geçiş var. Güneyden kuzeye de geçiş var. Bu boğazdan tekrar belirtelim. %35'i toplam bu bölgedeki Kızıldeniz, Süveyş üzerinden geçen ticaretin %35'i güneyden kuzeye, %50'si kuzeyden güneye. Şu bölgedeki ticaretin, geçen gemilerin %50'si kuzeyden güneye. Onun da petrol anlamında Rusya-Ukrayna savaşından sonra enerjinin %74'ü Rusya'nın petrolü ve petrol türevi ürünleri buradan geçerek Asya'ya, Hindistan'a ve Çin'e gidiyor.
1: Hürmüz'deki kriz büyüdükçe petrolün bir bölümü alternatif güzergahlara yöneldi. Amerikan Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre Babül Mendeb'ten geçen petrol ve petrol ürünleri 2025'in son çeyreğinde günlük 5,4 milyon varilken 2026'nın ikinci çeyreğinde 8,1 milyon varile çıktı. Yani Hürmüz sıkışınca Babül Mendeb daha da önemli hale geldi.
2: Trump kim? Bir emlak kralı adam çıkıyor. İran lideri var mı yok mu belli değil. Birileriyle temas kuruyor. Damadını gönderiyor. Bilmem çok tanıdığını yakınını Witkoff'u gönderiyor falan. Orada oturup onlar ne anlatıyorlar birbirlerine? Şahit miyiz?
3: Yok.
2: Buradan bir dünya küresel bir felaket çıkacak belki bu senaryoda. Ukrayna'da katın içerisine. Hazar'ı katın. İnin aşağı Kafkasya. İran o eksende dünyayı büyük bir cehenneme çevirecek bir oyun var.
1: Ve şimdi Babül Mendeb'te tehdit altında. Çünkü Husiler Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki stratejik noktalarında ilerledi. Babül Mendeb'in ortasında bulunan Perim Adası'na ulaştı. Asya'dan Avrupa'ya uzanan küresel ticaret hattının güvenliği alarm verince de Babül Mendeb'teki günlük gemi geçişleri bir günde 30'dan 15'e düştü. Yani trafik yarıya indi.
4: Ulusal topraklarımızı, adalarımızı, kıyılarımızı ve Yemen karasularımızı işgalcilerden ve sömürgecilerden kurtarma aşamasına geldik. Düşman yalnızca gücün dilini anlar ve biz de bu güce sahibiz. Savaşın savunucuları değiliz. Ancak savaşı kesin bir şekilde sona erdirebilecek güce sahibiz.
5: Husiler bizi aradı ve bizimle savaşmak istemediklerini söylediler. Bizi takip etmemizi istemediklerini bize bildirdiler. Bizim dahil olmamızı hiç tercih etmezlerdi. Çoğu gemiyi geçmelerine izin veriyorlar. Suudi Arabistan'da pek mutlu değiller ve bunu da düzelteceğiz.
0: Benim de burada görüşüm Trump tekrardan piyasaları indirip çıkartacak. Hatta geçen gün yine finansal piyasalarda şu söylendi. Trump'ın hem oğlunun hem de damadının burada çok ciddi volatiliteli hareketler yaptığına dair söylemler de geçiyor.
3: İyi de İran niye buna ortak oluyor hocam yani? İran da mı bunların bu şeyine ortak? Yoksa o da kullanışlı bir aktör mü?
6: İran'daki Molla rejimi bu işin başından beri bir ortağı, bir parçası. Yani neden parçası? Çünkü hem kendi ulusal çıkarları gereği dünyanın bu coğrafyanın her tarafında istediği gibi at oynatabiliyor. Daha sonra kendi aparatları vasıtasıyla ülkeler içerisinde huzursuzluklar çıkartabiliyor. Ülkelerin işgal edilmesine sebebiyet verebiliyor. Irak'ta örneği olduğu gibi, Suriye'de olduğu gibi. Yani insan kayıplarının onun umurunda değil. Yemen'deki Husilerin kayıpları da insan kayıpları da onların umurunda değil gerçekten.
2: Boğazı açıp kapamayla tamamen Altı Hocam dediği gibi fiyatlarla oynuyorlar.
0: Evet, yani tamamen bir fiyat manipülasyonu hareketi yapılıyor uzun dönemdir. Ben savaşın da şu zamanda biteceğini, Babel Mendeb en son oynanan koza geldi. Tamamen bu volatilite bittiğinde bence savaş da biter zaten. Çünkü bir anlamı kalmayacak artık.
1: Peki Husiler küresel ticareti tamamen durdurabilir mi? Aslında hayır. Çünkü Babülmendep'in alternatifi var. Gemiler Babülmendep'ten geçemezse Afrika'nın güneyindeki Ümit Burnu'nu dolaşmak zorunda kalıyor. Ama bu alternatif yol daha uzun, daha pahalı ve daha riskli. Sonuç, yol uzadıkça maliyet artıyor. Artan maliyette en sonunda ürünün fiyatına ekleniyor.

0: Babel Mendeb'den azalmış, evet. Ümit Burnu'ndan artmış gibi düşünebiliriz. Bunun da manası şu, petrol için de aynı şey geçerli.
1: Yani şu hat azalıyor.
0: Aynen öyle.
1: Şu hat artıyor.
0: Çok doğru.
1: Bu ama buradan daha önem kazanmasını isteyenler.
2: Peki hocam yani? Bir soru sorayım.
0: Önem kazanması burada. Değil. Burada 17 bin ila zorunluluk, çünkü gemi sahipleri bunu tercih edecek. 17 bin ila 20 bin kilometrelik, yani ortalama 19 bin kilometre artıyor. Rakam da şöyle, bir bilgi vereyim. Orta ölçekli ve büyük gemilere göre petrol gemilerinde gemi başına 250 bin dolarla Melih Bey her seferde 1 milyon dolar arasında bir maliyet artışı demek petrolde. Bu petrolün varın fiyatına 0.3 dolarla 1 dolar etki yapabilir. Petrolde o kadar keskin değil bir geminin maliyeti, ama LNG'de çok daha ciddi. LNG'de ise siz yaklaşık olarak 3 ila 8 dolar seviyesinde kübik metreküp olarak fiyatını artışına sebep oluyor lojistik anlamda. Buradan geçmesi.
1: Yani bu boğazları falan tıkayanlar, şimdi bunlar çok büyük piyasalar olduğu için bunların fiyatlarıyla oynayan adamlar abi yani.
3: Bunun Ümit Burnu'ndan geçmesini isteyenler kim? Sigorta Merkezi Navlu. İngiltere.
1: İşte yani bunlar göz ardı edilemez.
3: Biraz önceki konuyla bağlantılı, küresel çetenin, küresel sermayeyi yöneten grupların buradaki menfaatlerine bakmak lazım bütün dünyada. Ya burada en küçük olayda bile gördük. Ümit Burnu'dan dolaştırdığı anda maliyet yükseliyor.
4: Perişanız.
3: Ama Navlu'nun fiyatları o kadar büyük rakamlar ulaşıyor ki yapmak zorunda kalıyorlar. Ve bu fiyatları da vererek orada bir bambaşka kanaldan
0: hocam, banka... gemiler de kıymetli oluyor bu arada.
3: Gemiler tabii.
0: Siz gemiyi 19 gün 20 gün daha süreyi uzatırsanız mevcut gemi trafiğindeki gemi sayısı yetersiz kalıyor.
3: Yeni gemiler giriyor.
0: Arz talep mevzusu. Kıymetlenmeye az olan bir şey
2: hocam,
0: kıymetlenmeye
2: başlıyor. Hocam bir tuhaflık
5: var burada. Öte yandan bir sorun daha var. Suudi Arabistan, Hürmüz'deki krizi aşmak için petrolünü doğudan batıya taşıyan boru hattını kullanıyordu. Ama saldırıların ardından bu hatta devre dışı kaldı.
6: Bölgede Suudiler ve diğerlerinin etkilenmesi söz konusu. Dolayısıyla bu ABD yönetiminin yakından takip ettiği bir konu.
7: Benzin için biraz daha fazla para ödüyorsanız bunu İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için yaptığınızı unutmayın.
5: Hürmüz'de enerji akışı zaten ağır yara almıştı. Üstüne şimdi Babül Mendeb'de risk altında. Orta Doğu petrolünün doğu ve batısındaki bu çıkış kapısı aynı anda sıkışırsa sorun bölgesel olmaktan çıkıp küresel bir enerji şokuna dönüşebilir. Ve şunu da bilmek gerekiyor. Petrolün fiyatı sadece araçların deposunda hissedilmiyor. Yakıt fiyatı yükselince nakliye ve uçak yakıtı da pahalanıyor. Üretim maliyeti yükseliyor. Plastikten tarıma kadar birçok ürün etkileniyor. Ve sonunda enerji şoku, bu kez de enflasyon şokuna dönüşebiliyor.
0: Hani Trump'ın bir açıklaması var işte 3 Kasım'dan sonra aslında bu savaş bitecek falan. Gerçi hiçbir açıklaması tutmuyor ama ben şöyle bakıyorum. Ne zaman buradan para kazanma imkanı artık ortadan kalkarsa savaşın bir anlamı kalmayacaktır enerji açısından. Ben öyle söylüyorum. Çünkü fiyatlar sabit hale gelirse bir ara dikkat ederseniz bundan 2-3 ay...
1: En çok istikrardan kadar... korkuyor değil mi liderler yani? Dünyada o sömürge emperyalist liderler. En
0: tabii,
1: çok korktukları şey
0: istikrar herkesi büyütür. Herkesin büyümesi, herkesin kazanması manasına gelir.
1: Ama birileri
0: herkesin
1: çok
0: kazandığı bir dünya işlerine gelmez.
5: Hürmüz sıkıştı. Babül Mendeb baskı altında. Suudi Arabistan'ın alternatif petrol hattı devre dışı. Brent petrol 110 doların kapısını çalıyor. Ve şimdi bütün dünyanın gözü Orta Doğu'nun iki dar geçidinde. Çünkü o geçitlerde akış durursa faturası bütün dünyaya çıkar.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, jeopolitik risklerin güvenli liman talebini artırması, petrol fiyatlarındaki gerileme ve Amerika Birleşik Devletleri dolarının zayıflamasının etkisiyle %2'nin üzerinde değer kazandı. Platin ve paladyum fiyatları da değer kazandı. Analistler altının ons fiyatındaki yükselişte

0: petrolün varil fiyatının bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesi ve dolar endeksinin 7 haftanın zirvesinden gevşemesinin etkili olduğunu belirtiyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı

0: neresinde?
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
3: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım
6: önde. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
10: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
11: adında. Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
12: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve idefix uygulamasına gir, sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
13: En popüler platform abonelikleri 12 ay.

0: sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: İngiltere Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda %3,75'te sabit tuttu. Politika faizinin %3,75'te sabit bırakılmasının uygun olduğuna karar verildiğinin aktarıldığı açıklamada, bankanın enflasyonun orta vadede %2'lik hedefe dönmesini sağlamak için gerekli adımları atmaya hazır olduğu kaydedildi. Açıklamada, Orta Doğu'da uzayan çatışmaların ham petrol ve işlenmiş enerji ürünlerinin fiyatlarında yeni artışlara yol açtığı, enerji fiyatlarının çatışma öncesindeki seviyelerin üzerinde ve dalgalı seyrettiği bildirildi.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
1: Reklam.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
6: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber
1: Radyo. Reklam.
2: A Haber Radyo. Canlı yayın.
7: ...sesini ve operasyonel verimliliğini artıracak olan dördüncü ana biz bugün hizmete alınıyor. Ahmet Nazif Buram İstanbul'dan canlı yayında. ABD ile Kanada arasında gerilim sürüyor. Kanada, Amerika'ya karşı İngiltere'nin ortak sefer gücüne katılacak. Alparslan Düven, Londra'dan canlı yayında ve ajans başlığı. Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, Nilperi Şahinkaya ve şarkıcı Sefo gibi isimlerin bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Erşan Karaca ayrıntıları aktaracak.
8: İyi günler ve iyi yayınlar diliyorum Can Akar. Şüphesiz ki günün en önemli operasyonlarından bir tanesiydi ve sabah saatlerinde aslında gerçekleştirildi bu. Fakat bizler birkaç saat öncesine kadar aynı zamanda detayları da takip ediyoruz. Gün içerisinde de yeni gelecek olan detayları takip etmek üzere haber nöbetimiz devam ediyor. Peki bu olay kapsamı nasıl başladı, soruşturma nasıl başladı sizlere aktaralım. Şimdi isterseniz detayları, sonrasında ise Cumhuriyet Başsavcılığından gelen bir açıklama var. Onu da sizlere aktaralım. Operasyon belirttiğimiz üzere bir uyuşturucu operasyonu, tedarik ve fuhuş operasyon olarak 3 ana başlıkta tek bir soruşturma kapsamında aslında açıldı. 3 ana başlık adı altında yapalım. Aslında bunların hepsini teker teker sizlerle inceleyelim. Operasyon kapsamında sabah saatlerinde gözaltı kararı verilen, aralarında oyuncuların, aynı zamanda işletme sahiplerinin, iş adamlarının ve sosyal medya fenomenlerinin olduğu toplamda 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı ve toplamda soruşturma kapsamında ise 24 gözaltı kararı bulunuyor. Dilerseniz sizlere Cumhuriyet Başsavcılığından gelen o açıklamanın bir bölümünü aktaralım. Sonrasında ise operasyon detayları nasıl devam ediyor sizlere aktaralım. Cumhuriyet Başsavcılığından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından gelen bir yazı vardı. Kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla birlikte İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 18.09.2026 tarihinde 18 şüpheli için gözaltı kararı vermiştir ve aynı zamanda soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca hazır edirmeleri yönünde talimat verilmiştir şeklinde bir açıklama yapıldı geride bıraktığımız saatler içerisinde. Peki kimler gözaltına alındı? Oldukça önemli isimler var. Onlara gelecek olursak, oyuncu Aras Bulut İynemli gözaltına alındı. Şarkıcı Sefo, Seyfullah Sağır, oyuncu Melis Sezen, oyuncu Nilperi Şahinkaya, oyuncu Melisa Şenolsun ve iş ve cemiyet hayatını tanınan bir ismi vardı. O da Hande Demir. Eski futbolcu Hasan Şaş, oyuncu Afra Saraçoğlu, içerik üreticisi Melis İşiter.

0: ve gazeteci ve spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu'nun aralarında bulunduğu toplamda 15 kişinin gözaltına alındığını belirtmiş olalım. Toplamda uyuşturucuya yönelik yapılan soruşturma kapsamında ise gözaltı sayısı şu an için güncel olarak 18 olduğunu belirtelim. Kimler gözaltına alındı? Gözaltı işlemleri nasıl devam edecek? Bu saydığım isimlerde gözaltı kararı şu an için devam ediyor fakat net bir şekilde bize gelen herhangi bir sayı şu an için yok. Kimlerin emniyete getirildiği, kimlerin sorguya alındığı önümüzdeki saat diliminde daha da netlik kazanacak. Bizler de onları sizlere aktaracağız. Son olarak belirtelim ki süreci nasıl işleyeceğini çok kısa bir şekilde aktarmak istiyorum. Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar öncesinde bir sağlık kontrolünden geçirecekler. Sonrasında ise uyuşturucu testi yapılacak. Sonrasında ise emniyete ifade vermeye götürülecekler. Şöyle bir bakalım ki uyuşturucu madde kullanımı, tedari ve fuhuş suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında ise 6 kişi daha gözaltı talimatı verildiğini ifade edelim. Ve böylelikle sayı toplamda soruşturma kapsamında 24 kişiye çıktı diyelim. Ve önümüzdeki saat diliminde gelecek olan gelişmeleri aktarmak üzere sözü Cumhuriyet Adliye Sarayı'ndan stüdyomuza bırakalım.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı. Uğur'un sorgusu başladı mı? A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan karşımızda.
2: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında dün İstanbul ve Ankara merkezde eş zamanlı olarak operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında 4 kişi hakkında gözaltı kararı vardı ve sabah saatlerinde 3 kişi gözaltına alınmıştı. 4. isim olarak karşımıza Hasan Atilla Uğur çıkıyordu. O dönemde Kaşif Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı olarak biliniyordu. Bu kapsamda kendisinin Kıbrıs'ta olduğu tespit edilmişti. Akşam saatlerinde de havalimanında gözaltına alındı. Bulunduğumuz dakika itibariyle de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki kolluk kuvvetlerindeki ifade işlemlerinin gün içerisinde başlaması bekleniyor. Peki diğer gözaltına alınan isimler kimler? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. O dönem yine Kozinoğlu'nun cezaevindeki koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım da yine gözaltına alınan isimler arasında. Bir diğer gözaltına alınan isimse olay tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Ali İşgören. O da bu soruşturma kapsamında, yani Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kovuşturmaya yer yoktur kararını veren başsavcıydı ve sonrasında ise FETÖ mensubu olarak meslekten ihraç edilmişti. Bir başka gözaltına alınan isim ise cezaevi savcısı Necip Doğan. Olay tarihinde şüpheli ölümden hemen sonra incelemelerde bulunmuştu kendisi. O da yine sonrasındaysa FETÖ örgütü üyeliğinden meslekten ihraç edilen isimler arasındaydı. Peki bu dakikadan sonra ne olacak? Artık gözaltı kararı verilen tüm isimler gözaltında. Şu anda İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemlerinin başlaması bekleniyor. Gün içerisinde en azından dün gözaltına alınan kişilerin bugün ifade işlemlerinin başlaması bekleniyor. Belki Hasan Atilla Uğur'un ifade işlemleri yarına kalabilir. Fakat yarın itibariyle 4 ismin de Silivri Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor. Olası bir gözaltı süreleri uzatılmazsa sonrasında bu sevk işlemleri yapıldıktan sonra savcı huzurunda bir ifade verecekler. İfadelerin ardındansa savcılık talebi doğrultusunda tutuklama talebiyle mi yoksa adli kontrol talebiyle mi sulh ceza hakimliğine sevk işlemleri yapılacak? Bunu da önümüzdeki saatlerde öğrenmiş olacağız. İfadelerden bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan hareketliliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Genele yayılan bir risk olmadığını vurgulayan Şimşek, borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun bulunmadığını söyledi. Şimşek, sorunlu alanı karantinaya aldık dedi.
3: Genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan hareketliliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek yaşananların sınırlı sayıda fondaki kredi ve likidite sorunundan kaynaklandığını belirtti. Genele yayılan bir risk olmadığını vurgulayan Şimşek, borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun bulunmadığını

0: söyledi.
1: Gerekeni yaptık. O alanı, sorumlu alanı karantinaya aldık tabiri caizse. Tasfiye süreci yapılacak. Yatırımcıların oradaki birikimleri belli bir sürece yayılarak tabii ki korunacak.
0: Şimşek fon piyasasındaki tedbirlerin kapsamına da dikkat çekti. Piyasada 2038 fon bulunduğunu belirten Şimşek, 131 fona ilişkin işlem yapıldığını, fon piyasasının %90'ının ise sağlıklı şekilde işlemeye devam ettiğini açıkladı. 7 portföy yönetim şirketinin 131 fonu SPK tarafından tasfiye sürecine alındı. Şimşek, tasfiye sürecinin borsayı baskı altına alacak bir çerçevede olmayacağını vurguladı.
1: Buradaki tasfiye süreci borsayı bundan sonraki süreçte baskı altına alacak bir çerçevede olmayacak. Çünkü nitelikli yatırımcı olsalar dahi, profesyonel yatırımcı olsalar dahi aslında bu atılan adımlar onların haklarını korumaya yöneliktir.
0: Bakan Şimşek, atılan adımların temel amacının yatırımcıların haklarını korumak olduğunu söyledi. Sorunlu alanın karantinaya alındığını belirten Şimşek, emlak katılımın başlattığı sürecin de yatırımcıları korumaya yönelik olduğunu ifade etti. Serbest fonlarda şeffaflığın artırıldığını ve gerekli düzenlemelerin yapıldığını kaydeden Şimşek, benzer bir oynaklık riskinin düşük olduğunu söyledi.
1: Emlak katılım bir süreç başlattı. Süreç tabii ki oradaki yatırımcıları korumaya yönelik.
0: Bakan Şimşek piyasa bozucu eylemlere de dikkat çekti. SPK'nın gerekli adımları attığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı sürecin artık adli makamların konusu olduğunu söyledi. Şimşek yanlış yapanların ayrım gözetilmeksizin sonuçlarına katlanacağı mesajını verdi. Şimşek piyasanın genelinde güven sorunu olmadığını da vurguladı. CDS'lerdeki harekete işaret eden Şimşek, risk algısında genelleşmiş bir bozulma yaşanmadığını ifade etti. Şimşek'in gündeminde enflasyon ve enerji fiyatları da vardı. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin yanı sıra Babülmendep'teki sorunlara ve rafinerilere yönelik saldırılara dikkat çekti. Jeopolitik gerilimin enerji fiyatları üzerinden enflasyon ve cari açık üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Şimşek, savaş olmasaydı enflasyonun bugün en az 7 puan daha düşük olacağını söyledi. Şimşek, yıl sonunda enflasyonun %28 ila 29 civarında gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.
2: Borsa manipülasyonu yapanlara operasyon düzenlendi. Borsadaki fon krizinin ardından fon yönetim kurulu başkanı dahil 20 kişi gözaltında. A Para muhabiri Rıfat Fırat gelişmeleri aktaracak.
3: Can Okanar, yaklaşık 500 bin kişiyi ilgilendiren bir süreçten bahsediyoruz. Bir tarafta bu şüpheli işlemleri ve manipülasyonları yapanlar var. Diğer tarafta ise spekülatif paylaşımlar yaparak sosyal medya aracılığıyla halkı korku ve paniğe sevk edenler var. Soruşturma deyim yerinde ise iki ayaklı ilerliyor. Ben dilerseniz bu operasyonların ilkiyle başlayayım. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Manipülasyon soruşturması kapsamında aralarında fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de bulunduğu toplam 20 şüpheli tutuklandı. Bunu ifade etmiş olalım. Fakat burada dikkat çekilmesi gereken bir nokta var. Tutuklananların 4'ü fon yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden oluşuyor. 51 kişi hakkında da yurt dışına çıkış yasağı uygulandı. Yine yasak konulanlar arasında portföy yönetim şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin de olduğunu ifade etmiş olalım. Bununla birlikte şüphelilerin mal varlıklarının kaçırılmasına imkan verilmemesi amacıyla tüm mal varlığı değerleriyle banka hesaplarına tedbir getirildiğini de not düşmüş olalım. Soruşturmanın ikinci ayağı da var. İkinci ayağında ise sosyal medya aracılığıyla spekülasyon yapanlar var. Malumunuz ekonomi ve finans çevrelerinde algı konusu yönetilmesi gereken büyük bir metrik. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuda resmen bir soruşturma başlattı. Malumunuz yatırımcıda korku ve paniğe sebep olabilecek spekülatif paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 246 adet sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesine karar verildi. Kararın uygulanması amacıyla karar metni de yine Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildi. Bunu ifade etmiş olalım. Tabii az önce 20 kişinin tutuklandığını ifade etmiştik.

0: İşte bu 20 kişinin 16'sı da sosyal medya paylaşımları sebebiyle tutuklandı. Halkı sosyal medyada korku ve paniğe sevk ettikleri gerekçesiyle tutuklandığını ifade etmiş olalım. Tabii bizler gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Yeni gelişmeler olduğunda da aktaracağız diyelim. Sözü size bırakalım.
1: İstanbul Havalimanı'nın kapasitesini ve operasyonel verimliliği artıracak olan 4. ana pist bugün hizmete alınıyor. Yeni pistin açılışını Başkan Erdoğan yapacak. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural notlarıyla karşımızda.
2: İstanbul Havalimanı elbette sadece İstanbul'un değil tüm Türkiye'nin göz bebeği ve İstanbul Havalimanı her yıl her geçen ay içerisinde başardıklarıyla birlikte gururumuzu daha da yükseklere çekiyor ve bu gelişimine de devam ediyor bir yandan. İstanbul Havalimanı'nın hali hazırda 3 tane ana pisti bulunuyor. Bu 3 pisti de kuzey güney şekilde yer alan pistler ve bu pistlerin ikisi havalimanının sağ tarafında, birisi ise sol tarafında kalıyor ve beraberinde doğu batı pist eklenmiş oldu. Bu dördüncü ana pistin açılmasıyla birlikte. O dördüncü ana pistte hemen arka tarafımızda yer alıyor. Şimdi kameraman arkadaşım Özden Kul sizlere o görüntüleri aktaracak. Hemen yan tarafımızda bulunan pistin dördüncü ana pist olduğunu belirtmiş olalım ve ben de bazı detaylardan bahsedeyim sizlere. Bu noktada İstanbul Havalimanı'nın dünyada sadece Amerika'daki bir havalimanı ile birlikte başarmış olduğu bir gelişme var. O gelişme şu: üçlü ana pist, üçlü kalkış ve iniş, üçlü pist operasyonel işlemleri. Bu işlemlerin Abdülkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, dörtlü pist, dörtlü operasyonel pist olarak şekilde, yani dört pistten de aynı anda uçağın kalkış ve iniş yapabileceği hale getirmek için de çalışmaların pistin açılışının ardından en kısa süre içerisinde başlatılacağının bilgisini verdi ve bu yapılacak işlemde aynı zamanda dünyada bir ilk olacak. Doğu batı doğrultusunda inşa edilen bir pist ve İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu batı yönlü pisti olacak. 2820 metre, yani yaklaşık 3 kilometrelik bir uzunluğa ve 45 metrede bir genişliğe sahip olacak bu pist ve bir beton pist olarak da inşa edilmiş olduğunu hatırlatalım. Peki katkıları neler ve bu pistte neler olacak? Pistte sadece kalkış işlemleri gerçekleştirilecek ve bu kalkış işlemlerinin yanı sıra aynı zamanda bu pistten hedeflenense taksi sürelerinin azaltılması ve bu azaltılan taksi süreleriyle birlikte hem yakıttan hem de aynı zamanda zamandan tasarruf edilebilmesi noktasında yapılacak gelişmeler oldukça önemli. Yani dördüncü ana pist sadece bir pist, bir uçağın kalkışı için gerçekleştirilen bir nokta değil. Aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nın operasyonel verimliliği anlamında da büyük önem taşıyor ve açılışında bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Pakistan'da cuma namazı sırasında bir caminin yakınında bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 16 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı. Pakistan medyasındaki haberlere göre Hayber Pahtunva eyaletine bağlı Kuat bölgesindeki emniyet müdürlüğü yerleşkesi içerisinde yer alan bir caminin yakınında patlama oldu. Bombalı araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 16 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 50'den fazla kişinin de tedavi altına alındığı belirtildi. Emniyet yetkilileri cuma namazı sırasında gerçekleşen şiddetli patlamanın caminin dış kısmında çukur oluşturduğunu, caminin dış bölümünün ağır hasar gördüğünü ve bir duvarının çöktüğünü aktardı. Bölgeye ek güvenlik güçleri sevk edilirken arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşlar için yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Yayımlanan genelgeye göre son bir yıl içinde nakdi yardım alan 18-55 yaş arasındaki çalışabilir kişiler İşkur'a bildirilecek. İşkur tarafından sunulan iş teklifini gerekçesiz reddedenlerin sosyal yardımları bir yıl süreyle kesilecek.
3: Artık sosyal yardımlar iradi iş

0: İşsizliğe yol açan bir imkan değil, kişiyi iş hayatına, üretime ve ekonomik özgürlüğüne kavuşturan bir sıçrama tahtası olarak vurgulanıyor.
1: Sosyal yardım alan, çalışabilir durumdaki kişilerin istihdama yönlendirilmesi için yeni uygulama devredi. 18 yaşını doldurmuş, 55 yaşından gün almamış ve çalışabilir durumda olan sosyal yardım yararlanıcıları İşkur'a yönlendirilecek.
0: İşkur ayrıca sosyal yardım alan ve çalışabilir durumda olanlar için işe yönlendirme desteği de verecek.
2: Çalışabilir durumda olup İşkur'un iş teklifini kabul etmeyen, görüşmeye gitmeyen ya da işe yönlendirmeyi reddedenlerin sosyal yardımları bir yıl süreyle kesilecek.
3: Bence sorumsuzluk yani tamamen rahatlıktan olduğunu düşünüyorum.
1: Son bir yıl içinde düzenli nakdi sosyal yardımdan en az bir kez yararlanmış olanlar da iş arayan olarak İşkur sistemine kaydedilecek. Ardından kişinin durumuna uygun bir iş veya mesleki eğitim imkanı sunulacak. Amaç sosyal yardımdan istihdama geçişi desteklemek. Kişilerin uygun işlere yönlendirilebilecek imkan bulunmaması durumundaysa mesleki becerilerin geliştirilmesine yönelik programlar devreye girecek. İş görüşmesine gidecek kişilere yol ve benzeri giderler için yılda en fazla 3 kez işe yönlendirme yardımı verilebiliyor. İşe yerleşenlere de bir defa olmak üzere başlama yardımı sağlanıyor. Peki iş teklifi veya mesleki eğitim kabul edilmezse ne olacak? İşkur'un sunduğu uygun işi, mesleki eğitimi veya aktif iş gücü programını haklı bir neden olmaksızın üst üste 3. kez kabul etmeyenlerin düzenli nakdi sosyal yardımları 1 yıl süreyle kesilebilecek.
4: Valla kesilsin daha mantıklı olur. Çünkü sonuçta iş fırsatı geliyor. O kişiler işe gitmiyorsa yani o teklifi değerlendirmiyorsa bir bildiği vardır. Çalışmadan para kazanmak niyetleri o.
5: Onları düşünmesi lazım yani. Yani bunları bildiği halde gidip oraya müracaat ediyor. Sonra gitmediği o zaman kendi kendini yakmış oluyor.
6: Çiftçiden alınan ürünlerin pazar ve markette kat kat yüksek fiyata satılması ile ilgili soruşturma sürüyor. Fahiş fiyat farkının ardında neler olduğunu muhabirlerimiz üreticilere sordu.
1: Haksız kazanca ve fahiş fiyata geçit yok. Piyasa dengesini bozanlara denetim sıkılaştı. Çiftçinin aylarca emek verdiği ürünler pazar ve market raflarına ulaştığında fiyatlar kat kat artıyor. Tarladan rafa uzanan yoldaki fiyat farkı hem üreticinin zarar etmesine neden oluyor hem tüketicinin cebini yakıyordu. Fahiş fiyatla mücadelede denetimler artırıldı. Peki fiyat farkının ardında ne var?
7: Yaş meyve ve sebzede düzenlenen sahte müstahsil belgeleri arı sektöründe, bal sektöründe de düzenlenebiliyor. İşte bu nedenle de arı üreticileri, bal üreticileri Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen fahiş fiyat uygulamasına yönelik operasyonlara destek veriyor.
8: En büyük problemimiz sahte bal. Devletimiz çok büyük operasyonlar yaptı sağ olsun. Tarım Bakanımızı buradan tebrik ediyorum. Gıda Kontrol Genel Müdürümüzü tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Türkiye'deki arıcılık sektörüne darbeyi vuran en büyük sahte bal. İkinciye müstahsil olayı. Üçüncüye de bizden çok ucuza alıp vatandaşlara 1500 liraya 2000 liraya kadar bal veriyorlar. Bu da hiç hoş değil.
7: Bal üreticilerine göre market reyonlarında 1 kilo balın en fazla 500-600 lira olması gerekiyor. Ancak şu anda market fiyatları bunun çok ve çok üstünde.
1: Antep fıstığında da durum farksız. Çiftçinin binbir emeği hiçe sayılıyor.
9: Çiftçi Antep fıstığını bin bir emek ve zahmetle yetiştiriyor. Yine sıcak altında, güneş altında bin bir emek ve zahmetle de hasat ediyor. Hasat vaktinde komisyoncular çiftçiden fıstığı ucuza alıyor. Hasat bittikten sonra ise bu fıstığı pahalıya satıyor.
10: Kuru Beng'de 650 civarlarında, 600-650. Bunu biz kuruturuk Beng derken kırmızı. O Gavlak da 700-750. Onu alırlar. Ondan sonra bu çiftçinin elinden geçtikten sonra, hasat zamanı bittikten sonra çiftçinin elinde kalmadığını biliyorlar. Çiftçinin tabii ki borcu, ihtiyacı olanlar fıstığını satmak zorunda. Ürünü satıp borcunu ödemek zorunda. Yani biz bunlar olmaması için, yani çiftçi emek yani bu emeğe çalınmaması için tabii ki para kazansın yani.
1: Peki bu duruma hal esnafı neler söylüyor?
11: Hal esnafına göre fahiş zamların nedeni büyük marketler. Büyük marketler hallerden alışveriş yaparsa maliyetler %30, %40 daha da düşer.

0: Çürüyor 30, %30, %40, %50 fire verir bu yani.
1: Bartın'daki feci kazadan üzücü haber geldi. İstinat duvarına çarpıp devrilen araçta ağır yaralanan Cansu öğretmen hayatını kaybetti.
2: Üç aylık anneydi. Cansu öğretmen kazada hayatını kaybetti. 35 yaşındaki Cansu Kocakurt ve 3 aylık bebeği kayınpederinin kullandığı araçtaydı. Amasra tüneli çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarındaki istinat duvarına çarparak devrildi. Yaralı sürücü kayınpeder ve Cansu Kocakurt'la bebeği hastaneye sevk edildi. Ancak 35 yaşındaki müzik öğretmeni tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cansu öğretmenin cenazesi memleketi Karabük'te toprağa verildi. 3 aylık bebeğinin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
1: İstanbul Sultan Gazi'de kolonlarından ses gelen 30 yıllık 5'er katlı 2 bina tahliye edildi. Duvarlarında çatlaklar tespit edilen binalar mühürlendi. Çatlamaların yan taraftaki inşaat nedeniyle oluştuğu değerlendiriliyor.
2: Gürültüye uyandılar. Deprem sanıp sokağa kaçtılar. Kolonları çatlayan 2 bina tahliye edildi.
3: Dedim kolonlar koptu gibi ses geldi. Küyük deyince çocuk bunlar burada yatıyordu, deprem oluyor diye biz panik ettik.
4: Bir gürültü geldi. Sonra kum akar gibi bir sesler geldi. Korkuyla kalktık, aşağı indik zaten.
2: Saat 6 sıralarıydı. İstanbul Sultan Gazi'de yan yana bulunan 5'er katlı ve toplam 10 daireli 2 binanın kolon ve duvarlarından şiddetli çatlama sesleri duyuldu.
5: Duvarlarından çatlak sesleri gelen 5 katlı binada korku dolu anlar yaşandı. Bina sakinleri tahliye edildi.
6: Ses resmen yani duyuluyor. Sonra apar topar aşağı indik. Mühür yaptılar. Geldiler, inceleme yaptılar.
2: Uykularından panikle uyanan bina sakinleri can havliyle kendilerini dışarı attı. Bölgeye ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Geniş güvenlik önlemi alındı.
5: Çatlak seslerinin yan tarafta yapılan inşaattan kaynaklandığı değerlendiriliyor.
7: 2 binayı da tahliye ettik yani. Toplamda 26 nüfus vardı. Hepsi tahliye edildi.
2: 2 apartmanda inceleme yapıldı. Duvarlarında çatlaklar tespit edilen binalar mühürlendi.
1: Sivas'ta 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturma genişletildi. Kardeşlerinin ifadesi doğrultusunda Büşra bebeği çadırdan alıp götürdüğü öne sürülen kişi Diyarbakır'da gözaltına alındı.
8: Büşra bebek soruşturmasında Diyarbakır'da bir kişi gözaltına alındı. Sivas'ın Divri ilçesinde 10 Eylül'den beri kayıp olan 11 aylık Büşra bebekle ilgili soruşturma derinleşiyor. Büşra bebeğin kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı.
9: Büşra bebek yaşıyor mu?
8: Anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı ile 4 akrabaları tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrolde serbest bırakıldı. Soruşturmada devlet korumasındaki kardeşlerin ifadeleri de ortaya çıktı. 9 yaşındaki kardeşi Büşra'nın çadırda uyuduğu sırada Mehmet K. isimli bir kişinin gelerek kardeşini götürdüğünü iddia etti. Çocuk babasının borçları nedeniyle Büşra'yı Mehmet K.'ye verdiğini söylediğini, annesinin ise buna karşı çıktığını ileri sürdü. Mehmet K'nin Büşra'yı Diyarbakır'a götüreceğim dediğini de anlatan çocuk fotoğraflardan bu kişiyi teşhis etti. Diğer kardeşin de benzer ifade verdiği belirtildi. İşte bu gelişme üzerine Mehmet K Diyarbakır'da gözaltına alınarak Sivas'a götürüldü.
10: Gözaltına neden alındınız? Büşra bebeğin yerini biliyor musunuz?
8: Öte yandan baba suçlamaları reddederken anne ise önceki çelişkili ifadelerini eşi ve görümcesinin yönlendirmesiyle verdiğini iddia etti.

0: Anne Büşra yaşıyor olabilir derken eşinin Mehmet K'ye borçlu olduğunu söyledi. Büşra bebeği Gönduren Köyü ve İncedere Yaylası'ndaki arama çalışmaları ise sürüyor.
1: İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılması istemiyle açılan davada tedbir kararını kaldırdı. Böylelikle kararla göreve gelen Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevi sona erdi.
2: İstanbul'da geldiğimiz günden itibaren 6 gün genel merkezimizde müzakere etmek için canıraç mücadele ettik üç arkadaşımız.
3: CHP il yönetimi hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevi sona erdi.
4: Genelde sahada sokaktayım. Önümüzdeki günlerde daha çok sahada sokakta görürsünüz bizi.
3: İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılması istemiyle açılan davada kritik karara imza attı. Mahkeme daha önce verilen tedbir kararını kaldırdı.
2: Hepinize çok teşekkür ediyorum.
3: Tedbir kararının kalkmasıyla geçici olarak göreve getirilen Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görev süresi resmen sona erdi. Sürecin ardından CHP Genel Merkezi'nin İstanbul İl Yönetimi için yeni bir görevlendirme yapması bekleniyor. CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik başkan seçilmişti. Ancak kongrenin ardından oylamaya hile karıştırıldığı iddiaları ortaya atılmıştı.
2: Bizim öfkemiz yok. Biz öfkemizi dışarıdan bıraktık. Evimize girmek istiyoruz.
3: Mahkeme il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermiş, il başkanlığı görevine Gürsel Tekin'i getirmişti.
1: Ankara'da protokol yolunun ağır trafik yükünü hafifletmek amacıyla 2016 yılında başlatılan alternatif bulvar projesi 7 yıldır tamamlanmayı bekliyor. AK Parti döneminde %80'i tamamlanan yatırımın kalan kısmı Mansur Yavaş yönetimi tarafından nihayete erdirilemedi. Bölge sakinleri belediye yetkililerine seslenerek yolun bir an önce hizmete alınmasını istedi.
5: Ankara'yı hak ettiği yere getirmek durumundayım.
3: Bu sözleri söylemişti Mansur Yavaş. Vaat ettiği çok sayıda proje hayata geçirilemedi. Ankara'da AK Parti döneminde birçok proje hayata geçirildi. O projelerden bir tanesi de alternatif bulvar projesiydi. Proje kısa sürede büyük ölçüde tamamlanmıştı. Fakat yönetim değişince çalışmalar durdu.
6: Bulunduğumuz mevki Keçiören Balum. Bu noktada AK Parti döneminde önemli bir projeye başlandı. İlk kazma 2016 yılında vuruldu ve projenin %80'i tamamlandı. Fakat %20'lik kısmı ise Mansur Yavaş'ın yönetime gelmesiyle birlikte sürümcemede kaldı.
3: Dev yatırım Mansur Yavaş yönetimi tarafından nihayete erdirilemedi. Milli servet niteliğindeki altyapı ise kaderine terk edildi.
7: Tozdan, dumandan, topraktan biz rahatsızız. Çamurdan, binalarımıza girilmiyor çamurdan.
8: Bu yol açılalı aşağı yukarı 10 yıl oldu abi. 10 yıldır işte görüyorsunuz daha asfalt buraya kadar geldi. Yani bu yol açılmış olsa otobanın bütün yükünü alacak.
3: Yıllardır defalarca söz verilmesine rağmen bitirilmeyen bulvarın akıbeti için AK Parti düğmeye bastı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soru önergesi verdi.
6: Konu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de gündeme geldi. AK Parti tarafından meclise yazılı bir soru önergesi verildi. Yolun bir an önce tamamlanması için ki vatandaşların talebi de bu yönde.
7: Biz yani çok zor durumdayız. Yani hiç ilgilenen yok. Sularımızı patlattılar, elektriklerimizi kestiler, kopardılar. Yani nasıl anlatayım yani anlatacak gibi değil.
8: Zamandan, vakitten, nakitten, trafiğin kalabalığından, yakıttan büyük bir ihtimal yani çok büyük karımız olur.
3: Bölge sakinleri projenin daha fazla bekletilmeden bir an önce bitirilerek hizmete sunulmasını istiyor.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nın düzenlediği Yerel Yönetimler Gündemli İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Demir'in hedefinde CHP'li yerel yönetimler vardı. Demir, milletin alın teriyle oluşan kaynakların kişisel menfaatler, hevesler ve kariyer planları uğruna harcandığını söyleyerek CHP'ye yüklendi.

0: bir artık genetik hale gelmiş bu yolsuzlukları vesaire, bir de işte partide beceriksiz yönetimlerin olması. Bir taneydi, yetmedi, iki tane oldu. Dolayısıyla iki yakasının bir araya geleceğini düşünmüyorum. CHP'nin hizmet, siyasetimizin temeli bu. Bu milletin ihtiyaçlarının tespit edilmesi. Hatta yerel yönetim ve belediye başkanıysan ihtiyaçlar olmadan onları öngörüp ona göre işlem yapacaksınız ki vatandaş şehirde yaşarken hiçbir problemle karşılaşmasın. Şimdi biz böylesine çalışırken CHP, bakın bu milletin kaynağını, millete hizmet olarak milletin alın terinin kaynağını bir, kendi menfaatleri, kendi heva ve hevesleri için, kendi kariyer planlamaları için harcadılar. Ve akla gelmeyecek işler yaptı. Terörle mücadelede yapılan harcamaları bundan sonra milletin refahı, mutluluğu için harcanacağı bir Türkiye inşallah. Bölgesinde güç kesinlikle, ama dünya ölçeğinde de hesaba katılır bir Türkiye yolundayız.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump önümüzdeki hafta New York'ta bir araya gelecek. Görüşmede ikili ilişkiler ve küresel meseleler ele alınacak.
2: Çok özel bir ilişkimiz oldu. Bizler çok iyi dostuz. Sayın Cumhurbaşkanı çok iyi bir iş yaptı.
3: Başkan Erdoğan ve ABD'li mevkidaşı Donald Trump New York'ta görüşecek. Resmi açıklama ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'tan geldi. Barak, iki liderin 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceğini doğruladı. Başkan Erdoğan'ın genel kurulun ilk günü olan 22 Eylül'de dünya liderlerine hitap etmesi, ardından da Trump'la kritik masaya oturması bekleniyor. İki lider en son 7 Temmuz'da Ankara'da NATO zirvesi marjında bir araya gelmiş, F-35 satışı ve katsa yaptırımları gibi savunma sanayinin en sıcak başlıklarını masaya yatırmıştı.
4: Tabii F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük ve biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır.
2: Yaptırımları iptal edeceğiz, tamam mı? Bunu yanıtlamakla vakit kaybedilmesini istemem. Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum.
3: New York'taki bu yeni zirvede ise iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel güvenliğe dair çok kritik kararların alınması öngörülüyor.
1: Kıyılarımızın yanı başındaki Meis adasında askeri gövde gösterisi yapmaya kalkan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 51. Komando Tugayı'nı Ege'nin kilit noktası Söke'ye konuşlandırmasıyla yumuşama mesajı verdi. Biz komşuyuz, iletişim kanalları açık kalmalı ifadesini kullandı.
5: Türkiye. Bir kez daha söyleyeceğim. Türkiye ile komşuyuz. Bu durum asla değişmeyecek.
3: Bir yanda samimiyetsiz dostluk maskesi, diğer yanda burnumuzun dibinde alenen askeri tahrik. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye kıyılarına sadece 2 kilometre mesafede bulunan Meis Adası'na giderek askeri unsurları denetledi. Ege'de suları yeniden ısıtan, diplomatik çevrelerde açık bir provokasyon olarak değerlendirilen bu hamleye Türkiye'nin yanıtı gecikmedi. Ankara, Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarından taviz verilmeyeceğini net bir biçimde ortaya koydu. 51. Komando Tugayı'nın Aydın'ın Söke ilçesine konuşlandırılmasıyla sahada verilen kararlı mesajın ardından Atina cephesinden söylem değişikliği geldi.
5: Bir kez daha söyleyeceğim. Türkiye ile komşuyuz. Bu durum asla değişmeyecek. Coğrafya değişmez ve kaçınılmaz bir gerçektir. İlişkilerimiz her zaman bu gerçeklik çerçevesinde şekillenmelidir.
3: Siyasi diyalog, pozitif gündem ve güven artırıcı tedbirler üzerine kurulu olan Atina bildirgesine değinen Mitsotakis,

0: olası kriz anlarında da iletişim kanallarının çalışmasının önemine dikkat çekti.
1: Türkiye ile ilişkiler kurmayı hedefliyoruz. Geçici bir gerginlik yaşanabilecek durumlarda bile iletişim kurmamıza imkan tanıyor. Gerilimi düşürmek adına iletişim kanalları her zaman açık kalacaktır.
2: KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum lider Nikos Christodoulidis Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede bir araya geldi. 2 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Erhürman, Birleşmiş Milletler'in önerdiği 5+1 toplantısı için henüz gerekli şartlar oluşmadı dedi. Ancak kalıcı çözüme yönelik girişimlerin süreceğinin de altını çizdi.
3: Bir 5+1 olacaksa eğer bunun hani genel sekreterin hep kullandığı terminolojiyle söylersek results oriented yani sonuç odaklı bir 5+1 olması gerekiyor.
4: Müzakereleri yeniden başlamak için henüz erken dedi. Başlatılacak olası yeni bir sürecin çözüm odaklı ilerlemesi gerektiğini söyledi.
3: Daha önce yapılan hataları tekrarlayamayız. Bu süreçlerden bir sonuç çıkmadıysa bu defa farklı bir şey yapılması gerekir.
4: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum lider Nikos Christodoulidis ile bir araya geldi. Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.
3: Bir önceki görüşmeye göre daha iyi bir görüşme diyebiliriz göreceli olarak. Sayın Christodoulidis bir takım yeni düşünceler aktardı. Biz de kendisine kendi düşüncelerimizi aktardık.
4: Görüşmede Birleşmiş Milletler'in New York'ta yapılmasını teklif ettiği 5+1 formatındaki olası görüşmelere ilişkin fikir alışverişi yapıldı. Erhürman henüz böyle bir süreç için gerekli şartların oluşmadığını söyledi.
3: New York'ta herhangi bir üçlü görüşme ya da 5+1 toplantısının gerçekleşmeyeceğini belirtti sorulan bir soru üzerine. Zaten böyle bir programda yoktu.
4: Geçmişteki pek çok girişimin sonuçsuz kaldığına dikkati çeken Erhürman, adada kalıcı barışa giden sürecin doğru yönetilmesi gerektiğini savundu.
2: Hürmüz'ün ardından kritik bir diğer boğaz olan Babülmendeb'de de gerilim hızla tırmanıyor. Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırılarını sürdüren Husiler bu kez Taif kentini dronla hedef aldı. Havada imha edilen İHA'nın şarapnelleri bir sivilin ölümüne yol açtı. 2 kişi de yaralandı. Umman'da bir araya gelen Amerikalı ve Husi yetkililer de boğazdaki deniz ticaretini ele aldı.
0: Suudi Arabistan'da bir kez daha İHA alarmı verildi. Yemen'deki Husiler bu kez Taif kentini hedef aldı. Birden fazla noktada hasara yol açan saldırıda can kaybı ve yaralanmalar yaşandı. Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Riyad'ın hava saldırılarına karşılık olarak Suudi Arabistan topraklarını dronlarla hedef alan Husiler bu kez Taif kentine saldırdı. Savunma sistemi tarafından imha edilen kamikaze drone havada infilak ederek şehrin çeşitli yerlerine düştü. Yemenli bir sivilin hayatını kaybettiği saldırıda Suudi ve Pakistan asıllı 2 kişi de yaralandı. Pakistanlı sivilin durumunun ağır olduğu bildirildi. O saldırıdan kısa süre sonra da Husi lider Abdülmelik el-Husi kamera karşısına geçti. Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Askeri gerilim karşılıklı saldırılarla tırmanırken krize ilişkin dikkat çeken bir diplomatik temas da basına yansıdı. Amerikan yayın kuruluşu Axios'un haberine göre ABD'li diplomatlar Umman'da Husilerin temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede Washington tarafının ABD ile Husiler arasında Mayıs 2025'te sağlanan ateşkesin sürdürülmesi ve Babülmendeb boğazının açık tutulması konularının ele alındığı kaydedildi. Saldırılarının yalnızca Suudi gemilerini hedef aldığını öne süren Husiler ise diğer tüm uluslararası gemilere seyri sefer serbestisi tanıdıklarını savundu. Dikkat çeken bir temas da İslamabad-Tahran hattında gerçekleşti. Pakistan

0: Basınına göre Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İran'dan Yemen'deki Husileri Suudi Arabistan'ın enerji tesislerini hedef almamaları için ikna etmesini istedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın bu talebe umut verici bir yanıt verdiği belirtilen haberde daha fazla detay paylaşılmadı.
1: ABD ile arasına mesafe koyan Kanada, Avrupa'ya yaklaştı. Avrupa Birliği'ne ortak üye olabileceği konuşulan Kanada, şimdi de İngiltere öncülüğündeki ortak sefer gücüne katılacak. Ayrıntılar A Haber muhabiri Alparslan Düven'de.
2: Can Okanar, Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasındaki ticaret savaşı Ottawa'yı Avrupa Birliği'ne daha da yaklaştırıyor. Avrupa şirketleri için tabii bu yön değişikliği savunma, havacılık ve endüstriyel teknolojide şimdiden yeni fırsatlar doğurmuş durumda. Kanada Başbakanı Mark Carney çarşamba günü Strasbourg'da ayakta alkışlandı. Tabii bu Avrupa Parlamentosu'nda yabancı bir başbakana pek sık rastlanan bir manzara değil açıkçası. Avrupa Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen de bu sıcak karşılamaya daha sonra siyasi bir anlam yükledi. Yıllık birliğin durumu konuşması sırasında Kanada'nın Avrupa Birliği'nin ilk ortak üyesi olmasının önünü açmak için birlikte çalışmak istiyorum ifadelerini dile getirdi. Tabii von der Leyen savunma, enerji, teknoloji, kritik mineraller ve akritik ve bunun yanı sıra da özellikle çok sayıda üsleri kapsayan daha geniş ilişkiyi gelecek için ittifak olarak tanımladı. Avrupa Birliği anlaşmalarında tanımlanmış bir ortak üye statüsü bulunmuyor. Fakat Kanada'nın doğrudan dahil olabileceği hazır bir model de yok. Yeni bir statü oluşturmak için üye devletler arasında uzlaşma sağlanması ve karmaşık hukuki müzakereler yürütülmesi de gerekecek. Diğer yandan aralarından Fransa ve İtalya'nın da bulunduğu 10 ülke Kanada ile Avrupa Birliği arasında neredeyse 10 yıl önce imzalanan kapsamlı ekonomik ve ticaret anlaşmasını hala tam olarak onaylamış değiller diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
1: Sırada dünyadan haber turu var.
3: Amerika'da hakim karşısına çıkan zanlı duruşma salonundan çıkar çıkmaz kelepçesini kırıp polise saldırdı. İki memuru yaralayan saldırgan kaçmasına ramak kala yakalandı. Çin'de geri manevra yapan bir kamyonun çarptığı reklam panosu yol kenarındaki bankta yatan adamın üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran adam şans eseri yalnızca omzuna darbe aldı. Bir mucize kurtuluşta Amerika'nın Philadelphia eyaletinde kayda geçti. Kamyonun altında kalan kız çocuğu kazadan sağ çıktı. Georgia'da ise direksiyon başında uyuyakalan otobüs şoförü yoldan çıkıp ağaçlara çarptı. Endonezya'da havai fişek deposu alev aldı. Binlerce fişek ard arda patlayınca ortaya bu görüntü çıktı. Amerikan polisi seyir halindeki aracın içinden etrafa havai fişek fırlatan gençlerin peşinde. Fişeklerin bir kişinin ölümüne ve 6 itfaiyecinin yaralanmasına neden olan orman yangınına yol açtığı düşünülüyor. İnsansız robot üretiminde dünya devi olan Çin'de bir robot daha sinir krizi geçirdi. Kendisine uzaktan kumandayla komut veren geliştiricisine tekme attı. Çin'in diğer ucundaysa bir şirket güneş panellerini temizlemek için geliştirdiği insansız hava aracını bir köpeği serinleterek test etti. Norveç'in milli gururu Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland havuç sevdasıyla fenomen oldu. Sürekli havuç yerken görüntülenmesinin üzerine Norveç'te havuç satışları bir önceki yıla göre ikiye katlandı. Norveç Tarım Müdürlüğü durumu Haaland etkisi olarak tanımladı. Yıldız golcü ayrıca son 3 senedir bir sebze meyve tedarik firmasının da reklam yüzü.
1: Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın vasiyetname açılma davası ertelendi. Duruşma için yeni tarih açıklandı. İnanır'ın yeğeni Levent İnanır hangi açıklamalarda bulundu? Ayrıntılar geliyor. Asya.
4: Emeği kim verirse sevgiyi de o alır.
0: mirasını kimlere bıraktığı merak konusuydu. Usta sanatçı Kadir İnanır'ın vasiyetlerinin okunacağı dava ertelendi.
4: 28 mirasçı, kardeşleri ve kardeş çocukları. Toplam 28. Bu celsede bazı mirasçılardan birkaç tanesine tebligat yapılamadığı için duruşma 17 Aralık'a bırakıldı.
0: Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Dila Hanım, Kara Gözlüm gibi birçok unutulmaz filmde rol alan Yeşilçam jönlerinden Kadir İnanır 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. İnanır'ın vefatının ardından merak edilen vasiyet sürecinde yeni gelişme yaşandı. 77 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçının yıllar önce hazırladığı 3 ayrı vasiyetnamenin Beykoz Adliyesi'nde açılması bekleniyordu. Ancak vasiyetin okunacağı dava bazı aile fertlerine gerekli tebligatların ulaşmaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
5: Herkes onun varisi, onun yeğenleri, onun yetimleri. Hepsi tamamlayacaktır 17 Aralık'a kadar bunu.
0: Dava çıkışında İnanır'ın yeğeni Levent İnanır dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
5: Sevgili Kadir Bey'in biraz irade sorunu vardı. O yüzden açıklanacak şeyin de ne olduğu çok önemli değil. Çünkü çok ağır tedavi görüyordu kendisi. Çok direndi, çok savaştı. Ne olduğunu hiç önemi yok.
6: Haber Radyo, 24 saat haber. Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Oo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
7: Tabii ya.
8: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
7: Tami.
8: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
9: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
10: Smokin bizim işimiz.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların 16 Eylül'den sonra geri aldıkları kendi paylarının 31 Aralık'a kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak ve krediyle piyasa riskine esas tutar hesaplamalarında dikkate alınmamasına karar verdi. Ayrıca söz konusu payların, bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmelik uygulamasında kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dahil edilmemesi kararlaştırıldı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Reklam.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
9: Bir adım önde.
10: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
0: Reklam.
2: A Haber Radyo.
0: Reklam.
11: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
12: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
13: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Mutlu günler. Saatlerimiz 13.58'i göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında gün iç kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Sıcak bir başlık: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm için 4 katlı binanın yıkımı yapılıyordu ve iş makinesinin darbesiyle bina saniyeler içinde kontrolsüz bir şekilde çöktü. Şimdi o anlar ekranlarınıza gelecek. Çöken katlar Bitişik'teki mobilya mağazasının duvarını yıktı. O sırada yoldan geçen iki kadın ve bir çocuk beton parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Dehşete düşüren o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da işte böyle yansımış. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken çökmeyle ilgili soruşturma başlatıldı. Bu arada Pakistan'da ise cuma namazı sırasında bir caminin yakınında bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 16 kişi öldü, 50'den fazla kişi de yaralandı. Görüntüleri de ekranlarınıza taşımaya başladık. Pakistan medyasındaki haberlere göre Hayber Pahtunva eyaletine bağlı Kohat bölgesindeki Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde yer alan bir caminin yakınında yaşandı patlama. Bombalı araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 50'den fazla kişi ise tedavi altına alındı. Emniyet yetkilileri ise cuma namazı sırasında gerçekleşen şiddetli patlamanın caminin dış kısmında bir çukur oluşturduğunu, caminin dış bölümünün ağır hasar gördüğünü ve bir duvarının çöktüğünü aktardı. Bölgeye ek güvenlik güçleri sevk edilirken arama kurtarma çalışmalarının da sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni deliller ışığında 18 isim için gözaltı kararı verildi. Bu da günün sıcak başlıklarından biri. Oyuncu ve şarkıcıların da aralarında olduğu 15 ünlü gözaltına alındı.
1: Çok keyifli olduğuna inanıyoruz biz.
2: Göreceğiz bakalım, heyecanlıyız, bekliyoruz.
3: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyonu düzenlendi. Oyuncu Aras Bulut İynemli, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş'ın da aralarında olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından ilk talimat 8 Ekim 2025'te gelmişti. Uyuşturucu madde kullanımından ticaret ve yer teminine kadar geniş bir ağ mercek altına alındı. Bugüne kadar iş insanları, menajer, oyuncu, şarkıcı ve tanınan birçok isim gözaltına alındı. Çok sayıda ünlü de tutuklandı.
4: Yeni deliller ışığında 18 ünlü için gözaltı kararı verildi. Oyuncu Aras Bulut İynemli, Nilperi Şahinkaya, eski futbolcu Hasan Şaş ve Sefo ismiyle tanınan rapçi Seyfullah Sağan'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.
3: Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde arama yapılacak. Ardından ifadelerine başvurulacak ve kan saç örneği alınacak. Ayrıca uyuşturucu madde kullanımı, tedariki ve fuhuş suçları kapsamında başka bir soruşturmadaysa 6 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından muhalefet kanadında Yavaş krizi yaşanıyor. Peki Mansur Yavaş'ın CHP'deki konumu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve siyasi geleceğine ilişkin kulislerde neler konuşuluyor? İşte yanıtlar.
5: Sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin.
3: Muhalefette Mansur Yavaş gerilimi büyüyor. Yaşanan tartışmaların gölgesinde Mansur Yavaş'ın atacağı adımlar da merak ediliyor. Tartışmaların fitili 9 Eylül CHP'nin kuruluş yıl dönümünde ateşlendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmadı. Tam da o sırada Başkan Erdoğan'la görüşmedeydi. Bu görüşme CHP ve Yeni Parti'de rahatsızlığa neden oldu.
6: Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte
3: Mansur Yavaş da her iki partiye parmak sallayarak res çekti. Peki 9 Eylül'den önce iki partinin de umudu olan Mansur Yavaş şimdi ne yapacak?
7: Kimse kimsenin yedeği olmaz.
3: CHP'den Mansur Yavaş'a tepki büyük. kulislerde Mansur Yavaş 2026 yılı sona ermeden CHP'den istifa eder mi diye hesapların yapıldığı iddia ediliyor. Mansur Yavaş AK Parti'ye geçer mi sorusu da tartışmaya açılan başlıklar arasında. CHP'deki tepkiye rağmen Kılıçdaroğlu'nun

0: Mansur Yavaş'ı bir tercihe zorlamayarak üzerindeki baskıyı azaltmaya çalıştığı belirtiliyor.
1: Bize derlerse ki şunu söylüyor, bunu söylüyor diye söylerlerse biz diyeceğiz ki ne derlerse desinler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kısır tartışmaların bir parçası olmayız.
0: CHP 25-27 Eylül tarihleri arasında Abant'ta kampa girecek. Ardından genel merkezde belediye başkanları toplantısı olacak. Bu toplantıya Mansur Yavaş'ın katılıp katılmayacağı da merak konusu. Mansur Yavaş'ın Başkan Erdoğan'la görüşmesi sonrası yaşanan tartışmalar devam ederken Yavaş'ın nasıl bir yol haritası izleyeceği de merak ediliyor.
2: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Araçlarında mahsur kalanları da ekipler kurtardı. O anları da ekranlarınıza taşımaya başladık. İlçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı caddeler göle dönerken ev ve iş yerlerini de su bastı. Araçlarında mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldılar. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Seyirciler, Etimesgut Belediyesi yol genişletme çalışması kapsamında bir bulvarda yer alan sitenin duvarlarını yıktı. Ancak yolun genişleyeceği alanda bulunan 40'tan fazla ağaç için kesim kararı verildi. Site sakinleri ve mahallelinin tepkisi üzerine kesim durduruldu. Bu kez beton yığınının arasında kalan ağaçlar ve o molozların sarkan paslı demirleri tehlike saçmaya başladı. Belediye ise bu durum karşısında hala sessizliğini koruyor.
3: Bu ağaçların kesilmesini istemiyoruz biz. Belediyenin yetkilileri ağaçları siz kesin, daha sonrasında biz harfiyatı alırız diyorlar.
4: Büyükşehir geldi, böylece yıktı, bıraktı, gitti.
0: Yol genişletme çalışması var denildi. 40'tan fazla ağaç için kesim kararı verildi. Vatandaş tepki gösterince ağaçlar molozlar arasında bırakıldı.
5: Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri arkamdaki yol için genişletme çalışması başlattı. Bu kapsamda içinde bulunduğumuz sitenin duvarları yıkıldı. 10 yıllık çam ağaçları için kesim kararı verildi. Ancak gelen tepkiler üzerine kesim kararı durduruldu. Şimdi iddiaya göre belediye o ağaçların kesimi için site sakinlerine talepte bulundu.
0: Etimesgut Belediyesi Ahi Mesut Bulvarı'nda yol genişletme çalışması başlattı. Bölgede yer alan yaklaşık 40 ağaç için kesim kararı alındı.
3: Zamanında burayı için belediye imar vermiş, her şeyi vermiş. Şimdi de imar değişikliği yapıldı diye bütün ağaçlarımızı kesmek istiyorlar. Yetkililerden biz bu ağaçlara sahip çıkılmasını istiyoruz. Bir de gördüğünüz gibi buradaki harfiyatlar falan hepsi yıkıldığından beri burada duruyor.
6: Geldiler, duvarları yıktılar. Ondan sonra bu ağaçları kesip kaldırımını, yolunu yapacaklar.
0: Tepkiler üzerine Büyükşehir Belediye ekipleri molozları öylece bırakıp gitti. Yayaların yürüdüğü, çocukların oynadığı parkın hemen yanındaysa molozlardan sarkan paslı demirler tehlike saçıyor.
3: Çoluk çocuğumuz da harfiyatın içinde oyun oynuyorlar. Onların da can tehlikesi var yani.
7: Her yer toz içinde.
0: İddiaya göre belediye ekipleri tepki çekmemek adına site sakinlerinden ağaçların kesimi için talepte bulundu.
4: Yıktılar. Yani burayı böyle bıraktılar. Ağaçları kesilmesini istemiyoruz. İnsanlar tedirgin. Bu harfiyet ne zaman kalkacak? Burada bir demir bassa kim suçlu? Büyükşehir suçlu.
0: Vatandaş durumdan rahatsız. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Etimesgut Belediyesi sessizliğini koruyor.
7: Ağaçların kesilmesini istemiyoruz. Parkımızda oynayamıyoruz. Her yer toz içinde, alanımız daralıyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Ankara Valisi Yakup Can Bolat ve beraberindeki heyeti kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Ankara'nın sorunları, şehirde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı.
0: Külliye bir kabule daha ev sahipliği yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni Ankara Valisi Yakup Can Bolat ve beraberindeki heyeti kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'la Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz da yer aldı. Görüşmede Ankara'nın sorunları, şehirde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı. Vali Yakup Can Bolat, 30 Nisan 2026 tarihinde yayımlanan atama kararıyla Aydın Valiliğinden Ankara Valiliğine getirilmişti. devletin

0: Çok kademesinde üst düzey bürokratik tecrübeye sahip olan Can Bolat, Mülki İdare Amirliği kariyerindeki en kritik sorumluluklardan birini üstlendi.
1: Hakkınızı helal edin basın mensubu arkadaşlar.
2: Sermaye piyasalarında şüpheli işlemlere yönelik soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır açıklamasında bulundu.
3: Ve kültürel alanlarda yapılan...
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmaların ayrıntılarını açıkladı. Açıklamaya göre SPK'nın suç duyurusu üzerine yürütülen soruşturmada bazı fon ve pay piyasalarında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddiası mercek altına alındı. Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Şüphelilerin mal varlıklarını kaçırmasının önüne geçmek için hesaplar ve diğer mal varlığı değerlerine de tedbir konuldu. Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alan, yanıltıcı yönlendirmelerle haksız kazanç sağlayan kötü niyetli kişi ve yapılara karşı adli işlemler yapılmaktadır. Adli süreçlerin dürüst ve iyi niyetli yatırımcılarımızı tedirgin etmeden piyasanın sağlıklı işleyişini ve yatırımcıların haklarını gözeterek yürütülmesine de azami hassasiyet gösterilmektedir. Adalet Bakanı Gürlek, vatandaşların birikimlerini hedef alan, yatırımcıları yanıltan ve piyasaları manipüle eden kişi ve yapılara göz yumulmayacağını söyledi. Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır. Piyasaları manipüle edenler, yatırımcıyı yanıltanlar, vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlar ve suçtan elde edilen kazançları kaçırmaya teşebbüs edenler hakkında hukuk çerçevesinde gereken yapılmaktadır ve yapılmaya devam edecektir. Yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engellendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ayrı soruşturmada ise sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşım yaptıkları belirtilen 16 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu yıl işlem hacmi ve hisse fiyatlarındaki olağan dışı dalgalanmalara ilişkin soruşturmasında 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
2: Sebze ve meyvede sadece tarladan markete değil, pazardan markete de büyük bir etiket farkı var. Aynı ürün markette cep yakarken pazarda daha uygun fiyata bulunabiliyor ya da bazen tam tersi. Vatandaşın tercihi net. A Haber ekibinin Konya semt pazarlarındaki izlenimleri gelecek şimdi ekrana.
5: Bugün bir domatesin 20 lira, bir havucun 20 lira olduğu bir yerde eğer buna fahiş fiyat diyorsanız benim söyleyecek hiçbir sözüm yok.
0: Pazar tezgahında da market reyonunda da aynı ürün var. Ancak etiketler farklı.
6: Fahiş fiyatlara inat pazarda fiyatlar oldukça makul. Büyük marketlere oranla fiyatlar pazarda yarı yarıya.
7: Halden üreticiden kendimiz getiriyoruz. Çok fazla bir karımız da yok. Yeter Allah bereket versin 5 lira 10 lira neyse ürüne göre fiyatlarımızı sabit şekilde tutmaya çalışıyoruz.
8: Hem kalite bakımından iyi hem de fiyat bakımından düşük abi yani. İnsanları pazarlara davet ediyoruz yani.
0: Sebze ve meyvede market fiyatı vatandaşın bütçesini zorlarken pazarda daha uygun seçenekler öne çıkıyor.
9: Söz temsili markette 60-70 ise burada 20-25-50 öyle.
6: Onun için tercih ediyorsun.
9: Evet, onun için tercih ediyorum. Vallahi çilek aldım, ıspanak aldım, bir şeyler aldım yani.
6: Neden pazardan alışveriş yaparsın, marketten yapmazsın?
9: Pazar biraz daha uygun geliyor.
6: Öyle mi? Üretici havucu tarlada 8 liraya sattı. Hale gelen havuç ise 14 liraya fiyat buldu. Pazarda ise 20 lira. Marketlerde ise bu fiyat 55 lira.
7: Şimdi biz pazar olarak marketlerden daha hesaplı, daha temiz, daha taze mal satmak peşindeyiz. Ve bunu da beceriyoruz yani.
2: Müzik Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'a F-35 satışına onay verdi.

0: Şimdi gözler kongredeki sürece çevrildi. Kongrenin de onay vermesi durumunda Suudi Arabistan 48 adet F-35'i envanterine katacak.
1: İsrail'in engelleme çabaları sonuç vermedi. Suudi Arabistan'a F-35 satışında kritik aşama geride kaldı. ABD Dışişleri Bakanlığı uçakların satışına onay verdiğini açıkladı.
2: Savunma anlaşmasına neredeyse vardık. Bizden F-35 alacaklar.
1: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Kasım 2025'te Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmiş ve o görüşmede F-35 satışı konusunda mutabakata varılmıştı. Söz konusu anlaşmayla Suudiler 48 adet F-35 savaş uçağı satın alacak. Ayrıca 49 motor, iletişim sistemleri ve yedek parçalar da pakete dahil olacak. Satışın toplam büyüklüğünün 24,3 milyar dolar olacağı da açıklandı. Dışişleri Bakanlığı'nın onayının ardından gözler kongreye çevrildi. Satışa kongrenin de onay vermesi halinde resmi olarak süreç tamamlanmış olacak. Bu satışla birlikte Suudi Arabistan, Orta Doğu'da İsrail'den sonra envanterinde F-35 bulunduran ilk ülke olacak. Ancak bu durum İsrail'de rahatsızlığa neden olmuştu. Hatta Suudilere satılacak uçakların donanımlarının İsrail'deki uçaklardan daha düşük olacağı da iddia edilmişti.
2: İsrail'in sizin daha düşük kalibreli uçaklar almanızı istediğini biliyorum. Ancak bunun sizi çok mutlu edeceğini sanmıyorum. Bana kalırsa ikisi de üst düzeyde donanıma sahip F-35 uçakları olmaları gereken bir seviyedeler.
1: ABD Savunma Bakanlığı ise Suudi Arabistan'la Çin arasındaki yakın ilişkiden rahatsız. Pentagon F-35'lerin gizli bilgilerinin Çin'in eline geçebileceğini savunuyor.
0: İsrail'den 3,5 milyar euroluk hava savunma sistemi alan Yunanistan şimdi de katliam ordusuyla Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenliyor. Biz de şimdi Yunanistan'a gideceğiz. Detayları A Haber ekibinden İlhan Tahsin aktaracak. İlhan.
3: Arı, teşekkür ederim. Tabii senin de belirttiğin gibi katliam ordusuyla birlikte Doğu Akdeniz'de Girit'le Güney Kıbrıs arasında hiç beklenmedik bir tatbikat ki bizim elde ettiğimiz bilgilere göre 2 hafta önce bir karar alınmış. Dolayısıyla da 2 hafta içerisinde bu tatbikat organize edilmiş. Yunanistan tarafından 2 fırkateyn, dolayısıyla İsrail tarafından da 2 füze botu katılmış buna, füze gemisi. Dolayısıyla da bu tatbikatta ilgi çeken bir başka bir şey de bu füze gemilerine Yunan donanmasından uzmanlar katılarak İsrail'in kabiliyetlerini ve gemilerin kabiliyetlerini, savaş senaryolarını görme imkanı buldukları belirtiliyor. Tabii ki tatbikat çok sürmedi. Yaklaşık 2 gün sürdü. Ancak baktığımız zaman hem gece hem gündüz bu tatbikat o bölgede devam etti. Dolayısıyla da tatbikatın amacı ve senaryosu şuydu. Ani, beklenmedik olası deniz seviyesinde durumlarda, yani deniz üzerindeki durumlarda, düşmanca davranışlarda iki ülkenin ortak karar alarak aniden birlikte müdahale etmesi söz konusu. Dolayısıyla da baktığımız zaman şu anda görüntülerde zaten belli görülüyor. Karşılıklı olarak deniz askerlerinin, bariyelilerin iki ülkenin gemilerine de hem İsrail askerleri Yunan gemilerine hem de Yunan askerleri İsrail gemilerine geçerek oradaki İsrail'in kabiliyetlerinden faydalandığı ve önemli faydalar elde ettiği belirtiliyor Yunanistan tarafında. Tabii ki şu anda zaten gergin olan bir ortamı geren bu tatbikat önümüzdeki günlerde de İsrail'in Yunanistan'ın kara sularında bir tatbikat planladığı gelen haberler arasında bizler de A Haber olarak bu gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz diyelim. Şimdilik sözü size bırakalım, bağlayalım.
0: İlhan, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Sayın seyirciler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Afganistan ziyareti sonrası Pakistan'a geçti. Kalın, Pakistan Genelkurmay Başkanı ve Pakistan İstihbarat Servisi Başkanı ile bir araya geldi.
1: Afganistan'ın ardından Pakistan'a gitti. Gündeminde Mekke Anlaşması vardı. Yemen'le Suudi Arabistan arasındaki gerilim ele alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İslamabad'da temaslarda bulundu. Kalın, ziyaret kapsamında Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ve Pakistan İstihbarat Servisi Başkanı Asım Malik'le bir araya geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le de görüştü. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. İran'daki savaşın farklı ülkelere ve bölgelere sirayet etme riskine ilişkin gelişmeler de masaya yatırıldı. Yemen ile Suudi Arabistan arasında yaşanan çatışmalarda görüşmelerde ele alınan başlıklar arasında yer aldı. Bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesi bağlamında Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın taşıdığı öneme dikkat çekildi. Türkiye ve Pakistan'ın gerilimin düşürülmesi ve diplomatik çözüm kanallarının açık tutulmasına yönelik rolüne de işaret edildi. Kalın'ın gündeminde Afganistan'la Pakistan arasındaki gerilim de vardı. Türkiye'nin geçmiş dönemde olduğu gibi diyalog yoluyla sorunların çözülmesi için her türlü çabayı göstermeye devam edeceği vurgulandı.
0: Rusya, Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ilk kez parlamento seçimleri için sandık başına gitti. 3 gün sürecek olan seçimler Kremlin'in savaş politikasına yönelik halk desteği açısından Putin için de güven oylaması olarak görülüyor. Biz de şimdi ayrıntıları alacağız. Sözü A Haber ekibinden Akşin Kişiyev'e bırakalım. Akşin.
4: Teşekkürler Banu. Evet, Rusya, Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana ilk kez seçim için sandık başında. Parlamentonun alt kanadı Devlet Duması'na milletvekili seçimlerinin en önemli aşaması sayılan son 3 güne bugün girildi. 450 sandalyeli Devlet Duması için yapılacak seçimde 225 milletvekili parti listelerinden, 225 milletvekili ise tek hüyeli seçim bölgelerinden belirlenecek. Parti listelerinde %5 seçim barajı uygulanacak ki bu barajı seçimlere katılan 10 partiden 4'ünün geçeceği tahmin ediliyor. 20 Eylül'de sona erecek seçimlerde bazı bölgeler yeni başkanlarını, bazı bölgelerse yerel meclis milletvekillerini de belirlemiş olacaklar. Seçmenler kağıt oy pusulası, uzaktan elektronik oylama veya bulundukları yerde oy kullanma yöntemlerinden yararlanarak oy kullanabiliyor. Elektronik oylama için 4 milyon, ikamet dışı oy kullanmak için ise 3 milyona yakın başvuru yapıldı. Rusya dışında da vatandaşların oy kullanabilmesi için 152 ülkede 333 sandık kuruldu. 2021 seçimlerinde yaklaşık %50 oyla 324 sandalye kazanan iktidardaki Birleşik Rusya Partisi mevcut çoğunluğunu korumak için yarışırken kamuoyu araştırmaları partinin desteğinin %37 olarak gösterdi. Komünist Parti %11 ile ikinci sırada yer alırken daha sonra ise Liberal Demokrat Parti ve Yeni İnsanlar Partisi geliyor. Seçim sürecinde savaşa karşı çıkan tek muhalif parti konumundaki Yabloko'nun yarış dışı kalması ve elektronik oy kullanma sistemi ise tartışma konusu oldu. Rusya Yüksek Mahkemesi'nin Ağustos ayında aldığı kararla Yabloko'nun seçimlere katılım hakkı iptal edilirken partinin karara itiraz başvuruları da reddedildi. Seçimde Rusya'nın yeni bölgeleri olarak tanımlanan Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinde de oy kullanılacak. Seçimler öncesinde halka seslenen Rusya lideri Putin, vatandaşların seçimlere katılımının Rusya'nın zaferine yapılan ortak bir katkı olduğunu söyledi. Seçim sonuçlarının hiç kimsenin Rusya'yı bölemeyeceğini, devlet yapısına ve sistemine zarar veremeyeceğini göstereceğini vurgulayan Putin, oylamanın Rusya'yı zayıflatmak ve egemenliğinden mahrum bırakmak isteyenlere bir yanıt olacağını ifade etti. Bu arada Rusya Merkez Seçim Komisyonu'nun seçimlerin ön sonuçlarını 20 Eylül akşamından itibaren açıklamaya başlaması, kesin sonuçların ise seçimlerin tamamlanmasının ardından 2 hafta içinde ilan edilmesinin planlandığını da diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
0: Akşin, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Şimdi de Rusya'dan Avrupa'ya uzanacağız. Avrupa Birliği çocuklar ve gençlerin üzerindeki olumsuz etkisi her geçen gün biraz daha artan sosyal medyaya karşı harekete geçti. Parlamentoda kabul edilen taslağın yasalaşması halinde artık 13 yaş altı çocuklar sosyal medya platformlarına üye olamayacak.
5: 13 yaşın altındakiler için sosyal medya kullanımı yok. 15 yaşın altındakiler için kişisel hesap açmak yok.
1: Avrupa Birliği düğmeye bastı. Brüksel, sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesi için harekete geçti.
5: Çocuklar 15 yaşına gelene kadar yalnızca ebeveynler veya vasiler tarafından oluşturulan ve denetlenen, sınırlı özelliklere sahip ve günde

0: Bir doğrulayan bir uygulamadan onay almak zorunda kalacak.
1: Böylece yetkililerin zararı ancak olay gerçekleştikten sonra kanıtlaması yerine en büyük platformların önceden ayrıntılı çocuk güvenliği planları sunması zorunlu hale geliyor.
0: Kurallara uymayan platformlara ise şirketin dünya çapındaki yıllık cirosunun %6'sına kadar para cezası verilebilecek.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahasındaki ilk fazda yaklaşık 4 milyon evin doğalgaz ihtiyacının karşılandığını söyledi. İkinci fazda ise 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacının karşılanacağını ifade etti.
3: Gazında yeni dönemi Bakan Bayraktar açıkladı. Osman Gazi'yle 8 milyon haneye yerli doğalgaz verilecek.
4: Şimdi Osman Gazi Yüzey Üretim Platformumuz bizim Sakarya gaz sahasının ikinci fazı. İlk fazda biz yaklaşık 4 milyon evin doğalgaz ihtiyacını karşılayacak üretimi kara tesislerimiz vasıtasıyla yapıyorduk ve şu anda bu devam ediyor. İkinci fazda bir 10 milyon metreküp daha, yani bir 4 milyon hanenin ihtiyacını, doğalgaz ihtiyacını karşılayacağımız üretimi bu yüzey üretim platformunda yapacağız. Dolayısıyla 8 milyon hanenin ihtiyacını inşallah kendi gazımızla sağlamış olacağız.
3: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osman Gazi Güzel Üretim Platformu'nda incelemelerde bulundu. Bayraktar, Osman Gazi Güzel Üretim Platformu'nun yıl sonunda ilk gaz üretmesini hedeflediklerini belirtti. Dünyanın büyük bir enerji kriziyle karşı karşıya olduğunu belirten Bayraktar, doğalgaz, petrol ve dizel fiyatlarındaki artışa dikkat çekti.
4: Bugün arz güvenliği noktasında dünya birçok sıkıntıyla karşı karşıya. Ülkemizi bu ateş çemberinden açıkçası korumaya gayret ediyoruz ve bugüne kadar hamdolsun herhangi bir arıza bir sıkıntı yaşamadık. Yaza girerken daha biz aslında doğalgaz depolarımızı dolu hale getirdik ve kışa hazır durumdayız. Yani bu tesisin devreye girmesi, şöyle ifade edebilirim, her gün üreteceği gaz yaklaşık 10 milyon dolarlık bugünkü gaz fiyatlarıyla bir mali büyüklüğe tekabül ediyor. Yıllık 3,5 milyar dolarlık ekonomimize bir katkısı olacak bu yüzey üretim platformunun. Dolayısıyla bu anlamda da ülkemizin ekonomi...
2: Bugün İstanbul'da önemli bir açılış var. İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek ve bir konuşma da yapmasını bekliyoruz. An itibariyle o noktadan görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural da şu anda telefon attığımızda detayları bizlerle paylaşacak. Ahmet Nazif, söz sende.
5: Teşekkür ediyorum. İstanbul Havalimanı 4. pistli ilave yatırımlar açılış törenine katılıyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Geride bıraktığımız dakikalar içerisinde Başkan Erdoğan'ın helikopteri bu noktaya iniş yaptı. İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Elbette İstanbul Havalimanı oldukça önemli bir gurur kaynağımız. Sürekli gelişen bir nokta ve o gelişimine hız katarak 4. ana pistini de bünyesine dahil ediyor. Ve bugün o 4. Ana pistteki ilk uçuşta da Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının sonunda start verecek diyebiliriz. Bunun da bu noktadan bilgisini paylaşmış olalım. Elbette oldukça önemli bir gelişme, çünkü İstanbul Havalimanı için taksi sürelerini ve yine yakıt noktasındaki birçok farklı tasarrufu beraberinde getiren bir 4. pist yapılanması var bu noktada. Ve bu 4. pistle birlikte İstanbul Havalimanı zaten gelişmekte olduğu kulvarları çok daha ileri noktaya doğru taşıyacak ve bugün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk gününden bugüne oldukça ciddi yatırımlarda bulunan İstanbul Havalimanı ile alakalı, 4. pistle alakalı ve İstanbul Havalimanı'nın geleceğiyle Türkiye havacılığının, Türk havacılığının geleceğine dair oldukça önemli yatırımlar ve açıklamalar yapacağını tahmin ediyoruz diye.
2: Tabii Cumhurbaşkanımızı göremedik. Ona refakat eden heyeti taşıyan helikoptermiş görüntülerdeki Cumhurbaşkanımız da bu dakikalarda elbette İstanbul Havalimanı'nda olacak. Önümüzdeki dakikalarda da 4. pistin açılışını gerçekleştirip bir konuşma da yapacak. Elbette biz de ekranlarınıza taşıyacağız. İtalya'da dehşet dolu dakikaları getireceğiz şimdi ekranlara. Türk firmaya ait bir tırın önünü kesen maskeli ve silahlı çete üyeleri şoförü acımasızca darp etti. Film sahneleri aratmayan o anların ayrıntıları gelecek ekrana.
6: Arabayı soyuyorlar.

0: arabayı soruyorum.
1: Önce ateş açtılar, sonra önünü kestiler. İtalyan çete Türk tır şoförüne dehşeti yaşattı. Görüntüler İtalya'nın Bari kenti yakınlarındaki A14 otoyolundan. Silahlı ve kar maskeli İtalyan çete elemanları Antalya merkezli bir lojistik şirketine ait tırın taşıdığı 6 milyon euroluk kakaoyu gözüne kestirdi. Durdurmak için önce ateş açtıkları tırın önünü otomobille kesen çete elemanları camını kırarak aşağı indirdikleri Türk şoförü darp etti. Dorse'nin kapaklarını açamayınca tırı gasp eden İtalyan çete kaçmaya başladı. Takibi engellemek için sinyal kesici jammer kullanan çete elemanlarının ikinci denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı. Kapaklar yine açılmadı. Son çareleri ise kaçmak oldu. İtalyan polisi 4 çete elemanını yakalamak için harekete geçti.
2: Belçika'dan dünyanın konuştuğu trajikomik bir olay var sırada. Bir milletvekili parlamento tuvaletinde tam 13 saat mahsur kalmış. Olayı kendi ağzından dinleyeceğiz şimdi.
3: O 13 saat bitmek bilmedi.
4: Belçika'nın aşırı sağcı Vlaams Belang Partisi'nin milletvekili Frederik Erens parlamento tuvaletinde 13 saat boyunca mahsur kaldı.
3: Size dürüst olacağım. Kilit açılmadığı an çok panik oldum.
4: Flaman parlamentosu milletvekili Erens 15 Eylül Salı günü saat 17 sularında tuvalete gitti ve kullandığı kabinin kilit mekanizması bozuldu.
3: Bir süre sonra sakinleştim ve kurtulmanın yolunu aradım. Cep telefonumu odamda bırakmıştım. Kendime çok kızdım.
4: Vekil kapıyı zorladı ama nafile.
3: Mutlaka biri tuvalete gelir ve beni kurtarır diye düşündüm. Sesimi duyurmaya çalıştım ama kimse duymadı. 1-2 saat sonra oksijen azaldı. İçerisi sauna gibi oldu.
4: Kabinde nefes darlığı yaşayınca iş başa düştü.
3: Kapı çok sağlamdı. Tuvalette bulduğum metal bir nesneyle kapıya iki delik açtım.
4: Gece boyunca tuvalette mahsur kalan vekili sabah 6'da işbaşı yapan temizlik görevlisi fark etti. Kapı levye yardımıyla açıldı. Solunum sıkıntısı sebebiyle hastaneye kaldırılan Frederik Erens kısa süre sonra taburcu edildi. Başına gelenlerse dünya basınının gündeminde.
2: İlginç bir haber var sırada. Unuttuğu çantasını kısa süre sonra buldu ancak içindeki altın bilezikler yoktu. Siirt'teki hırsızlık vakasında şüpheli günler sonra yakalandı. Biz de o yakalanma anlarını şimdi ekranlarınıza taşıyacağız. 1 Eylül'de çantasını unutan kişinin içinde 3 altın bileziğinin eksik olduğu ihbarı üzerine çalışma başlatılmıştı. 11 kameraya ait 13 saatlik görüntü incelendi ve 8 farklı plaka tanıma sistemi kamerasıyla yaklaşık 350 aracın geçişi kontrol edildi. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu şüphelinin il dışından kiralık araçla geldiği belirlendi ve yapılan operasyonla gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden şahsın adresinde yapılan aramada çalınan altınlar bulundu. Ankara'nın Mamak ilçesinde geçen hafta beton mikseriyle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralanmıştı. O kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
5: Hızla gelen beton mikseri otomobile böyle çarptı. Sürüklenen otomobil kaldırıma çıktı. Ankara'nın Mamak ilçesinde geçen hafta 5 kişinin yaralandığı beton mikseriyle otomobilin çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza 12 Eylül'de Mamak Akşemsettin mahallesinde meydana geldi. Doğukent Caddesi'nde ilerleyen beton mikseriyle 1090. sokaktan caddeye çıkan otomobil çarpıştı. Otomobil beton mikserinin önünde sürüklendikten sonra kaldırıma çıktı. Burdaya dönen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
2: Antalya'da yaşayan arıcı kardeşler mobil arıcılık tırı tasarladı. Arı kovanlarını bu tırla kilometrelerce uzağa Konya'nın yüksek rakımlı yaylalarına götürüyorlar.

0: Bu emeklerinin karşılığında ise tonlarca doğal bal üretiyorlar.
1: Tamamen doğal abi. Bunu ara her şeyini yemde yaptı. İnsan eli değmedi buna. Buna 3 aydır hiç bir şey yapmıyoruz yani, işlemi yapmıyoruz. Doğadan gelen tamamen doğal bal.
2: 240 kovan arıyla bal üretimi yapan mobil arıcılık tırı Bozkır'da.
1: İş insanı Hüseyin Tepe'nin bir şey yaptı. Mobil arıcılık diye bir şey tasarladı. Bu tırı kendi şeyiyle projesini kendi çizdi. Sağında 120 kovan, solunda 120 kovan arı var. Gece görüş mobil sesi, normal kamera, tankı var, güneş panelleri var tırın içerisinde. İçerisinde yaşam alanı var.
2: Mahmut Baş ve kardeşi Antalya'dan Konya bozkırlarına bal üretmek için gidiyor.
1: Tırın içerisinde raylı sistem. İki kişi bakıyoruz, abi kardeş.
2: Mayıs ayında başlayan yolculuk Ekim'e kadar devam ediyor. Bu süreçte arının doğal bal üretimine destek olunuyor.
1: Manavgat'ta Mayıs'ın ikisinde Konya'ya geliyoruz. Bozkır'a 1500 akıma. Temmuz'un birinde 2200 akıma çıkıyoruz. Ondan sonra arıya hiçbir işlem yapmıyoruz. Yani şekermiş, şeymiş, hiçbir şey yok. Dağdan ne topladıysa onu alıyoruz. Zaten Hüseyin Tepe'de diyor yani, bir kiloda bal çıkmasa bizim verdiğimiz bal verdiğimiz insanı memnun edecek diyor.
2: Arıcıların tek ve en önemli önceliği katkısız doğal bal üretmek.
1: Hiç yerdeki kovanlar da dahil hiçbirine ne beslemedir, ne ilaçtır, ne ganaç, zaten analize gidiyor. Geçen sene 760 protein değeri çıktı.
2: Bal üretimi tamamlanıp yeniden Manavgat'a dönülüyor ve arılar bir sonraki bahara kadar dinlendiriliyor.
1: Kasım'a kadar arının kışlık bakımını yapıyoruz. Ocak, Şubat'ın 10'unda tekrar biz arıya, baharı uyandırıyoruz. Arıyı çoğaltmak için tabii besleme yapıyoruz. Kovanların içini dezenfekte, temizleyeni.
2: Bozkır'ın arıcıları ana arılarını da kendileri üretiyor.
1: Tamamen doğal abi. Bunu ara her şeyini yemde yaptı. Kendi anamızı kendimiz üretiyoruz. Damızlıklarımız var 3-5 tane. Onlardan kendi aramızı kendimiz üretiyoruz.
2: Geçen yılı oranla balda rekolte beklenenin altına düşse de doğal üretim odaklı sahamda 5-5,5 ton bal hedefleniyor.
0: Golden cinsi köpekler koruma özellikleriyle tanınan dostlarımız değil elbette. Ancak bu köpek adı Neş, hırsızı havlamak şöyle dursun, giren hırsızla oyun oynamaya bile kalkmış.
3: Eve hırsız girdi.
4: The evidence is in the recording. Not once or twice.
3: Şaşkın köpek onunla oyun oynamak istedi. Oyun aşkı polis operasyonunda bile devam etti. Köpekler korumacı dostlarımız ve sahiplerini hırsızlardan korudukları için haber oluyorlar. Tabii genellikle. Neş tam bir istisna.
5: Neş kendini sevdirme konusunda Killer'dan daha istekli. Eğer bu eve gizlice girerseniz sizi durdurup karnını kaşımanızı isteyebilir ya da oyuncağını getirebilir.
3: Sevimli Golden eve giren, bir şeyler atıştıran, hatta bir ara uzanıp kestiren hırsıza 3 kez oyuncağını getirdi ama olumlu yanıt alamadı.
6: Neşeni koruma köpeği olmayabilir. İnsanlara havlar sandık ama tam tersini yaptı.
3: Oyuncu köpek operasyonla eve giren polisleri de ağzında oyuncakla karşıladı.
0: Tokat'ta robotik teknolojiler üzerine çalışmalar yürüten ve bugüne kadar 400'den fazla amacı özel endüstriyel drone üreten Alper Ak, çalışmalarına yeni bir yapay zeka robotu ekledi. AI Spa adı verilen sistem, tam otonom hareket edebilmesi ve farklı görevler için kullanılabilmesi amacıyla geliştirilmekte.
7: Hobi olarak başladı. Yurt dışından babam bir model araba getirmişti. Öyle başladım 14 yaşında. Daha sonra bu iş ilerledi. Yaklaşık 23-24 senedir de ticari olarak yapıyorum artık.
2: 400'den fazla drone üretti. Şimdi ise yapay zeka destekli otonom robot üzerinde çalışıyor.
7: Ürünlerin hepsinin

0: tasarımları, bütün geliştirmeleri, yazılımları hepsi bana ait.
1: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Sıva, geliştirici.
2: Tokat'ta yaşayan girişimci Alper Ak, robotik teknolojiler üzerine çalışmalar yürütüyor.
3: Herhangi bir afet, felaket anında kullanılabilecek, saatlerce uçabilen, hatta ve hatta belirli kilolara kadar yük taşıyabilen dronlar, yani insansız hava araçları da yerli ve milli şekilde Alper Ak tarafından üretildi.
0: Bu LTE dronumuz, yani internet üzerinden olduğu için sınır yok. Yani buradan Ankara'dan bile kontrol edebilirsiniz, o işlere yarar. Arama kurtarmalarda kişi tespit edebilir. Bu sürü drone projesi için yapılmış bir drone mesela.
3: Yerli ve milli yazılımın en büyük özelliği ise istediğiniz anda bu insansız kara ve hava araçlarına müdahale edebiliyorsunuz. İstediğiniz yazılımı yüklediğiniz anda verdiğiniz komutlar doğrultusunda sizin söylemlerinizi anında yerine getiriyor.
0: Afet durumlarında yine veya işte karda falan herhangi bir yere çok acil, mesela 5 kilometrelik bir yolu 3,5 dakikada alabilir. İlaç bırakabilir, götürebilir, evrak mı götürebilir ulaşılamayan bölgelere.
2: Alper Ak çalışmalarına yeni bir yapay zeka robotu ekledi.
3: İnsansız kara araçlarının isimleri de oldukça farklı. En küçük olan Böcük, onun yanındaki Sıpa, daha büyük olan ise Katır. Bunlar herhangi bir afet durumunda hem yük taşıyabiliyor hem de insanların gidemeyeceği alanlara gitme özelliğine sahip.
0: Yapay zekanın zaten işine girmesi bizim için çok hem işimizi kolaylaştırdı hem zorlaştırdı aslında. Ve daha rahat geliştirmeler yapabiliyoruz. Cihazlarımızı daha akıllı hale getirebiliyoruz. Yapmasını daha önceden istediğimiz şeyleri şu anda bu imkanlarla daha kolaylaştırıyoruz. Bu da hem kullanıcıya hem üreticiye faydalar sağlıyor.
2: AI Spa adı verilen sistem tam otonom hareket edebilmesi ve farklı görevler için kullanılabilmesi amacıyla geliştiriliyor.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
4: Son günlerde acil servislerde büyük bir yoğunluk var. Ateş, mide bulantısı ve halsizlik şikayetlerinde artış yaşanmakta. Mevsim geçişlerinin de etkisi var. Hal böyle olunca grip aşısı konusu tekrar gündeme geldi. Bakın uzmanlar ne diyor.
5: Havaların durumuna bağlı. Halsizlik, hapşırık.
6: 2 sene önce olmuştu.
7: Öksürük, ateş, halsizlik. Grip mevsimi başladı.
5: Grip aşısına talep var. Havaların soğumasıyla birlikte özellikle şu an çok soruluyor.
8: Havaların soğumasıyla birlikte grip vakaları da tırmanışa geçti. Hastanelerde yoğunluk başladı. Gözlerse grip aşısına çevrildi.
9: Koruyucu şemsiye gibi düşünün. Bu aşılar şemsiye gibi davranıyorlar. Kronik hastalıkları kötüleşmesini engelliyorlar. Hastane yatışlarını engelliyorlar.
10: Üşüme, halsizlik. Belki o şekilde olmayı da düşünüyorum. Kışa yaklaşıyoruz zaten.
7: Aşı sayesinde özellikle risk grubunda bulunanlar hastalığı çok daha hafif atlatıyor. Peki kimler risk grubunda?
9: 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan, astımlı hastalar, diyabeti olan, hipertansiyonu olan hastalarda biz grip aşısını olmalarını öneriyoruz.
5: Bağışıklığı düşük olan, bünyesi hassas olan çocuklar yaptırırsa iyi olur.
8: Risk grubunda olmayan kişiler aşı olmak zorunda değil. Yani onların aşı olmaması tek başına tehlikeli bir durum anlamına gelmiyor. Eğer ki gribi daha hafif atlatmak isterlerse yine grip aşısını tercih edebilirler.
9: Risk grubunda olmayan 65 yaş altı kişilerin olmasına gerek yok.
11: Grip aşısı oldum. Ben faydasını gördüm. Hiç hasta olmuyorum kışın. Olsam da hafif atlatıyorum, çok hafif. Normal risk grubunda değilim.
7: Grip aşısı için en uygun dönemse Eylül ve Ekim ayları.
9: Her yıl olmaları gerekiyor. Hani ben geçen sene oldum, bu sene olmama gerek yok diye bir şey yok.
8: 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar, yani risk grubunda bulunanlar grip aşısını ücretsiz olarak temin edebilirler. Ancak risk grubunda bulunmayıp yine de grip aşısı yaptırmak isteyenler eczanelerden 764 lira karşılığında grip aşısını alabilirler.
9: Risk grubunda olan hastalara reçeteleri yazılıyor ve ücretsiz olarak eczaneden gidip alabiliyorlar.
5: Aşılarını reçetesiyle birlikte acillerde, sağlık ocaklarında yaptırabilirler.
8: Kaç yaşındasınız?
12: 77 yaşında. Grip aşısının bir zararı yok, faydası var. Oldum ve faydasını gördüm. Ücretli bir şey yok.
4: Denizli'nin Acıpayam

0: İlçesinde yaşayan Hülya Yalçın yıllardır topladığı antika eşyaları evinin garajında sergileyerek kendi müzesini oluşturdu. Geçmişin izlerini taşıyan yüzlerce eşya garajı adeta bir zaman tüneline dönüştürdü.
1: Benim yaratılışımdan nedense ben bu antika şeylere çok düşkünüm.
2: Gramofonlar, bakır ibrikler, tahta beşikler, yöresel giysiler ve yüzlerce eşya. 67 yaşındaki Hülya Yalçın, çocukluk yıllarından bu yana ilgi duyduğu eski eşya tutkusunu başka bir boyuta taşıdı.
1: Eski kerpiç bir toprak evimiz vardı. Oradan bana bir özlem mi geldi, ne olduysa ben böyle antika şeylere çok düşkündüm. Gittiğim yerlerde mağazaları gezmek yerine antika pazarlarına, oralardan objeler bulmak en büyük hevesimdi. Ya da
3: Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Yeşilyuva mahallesinde bir evin garaj kısmındayız. Ama bu garaj adeta küçük bir müzeye dönüştürmüş durumda.
1: Eşimden, dostumdan istediğim, kimisi sen bunu seviyorsun diye bana verdi. O şekilde 30-40 yıldan beri bunları biriktirdim.
3: Koleksiyonda geçmişte günlük yaşamda kullanılan ama günümüzde de pek de fazla rastlanmayan çok sayıda eşya yer alıyor.
1: Nenelerimin, dedelerimin kullandığı 200 yıllık dahi ürünler var. Kahve üyütücüsünden, kavurucusundan, nenelerimizin sandıklarından, tarımda kullandığı aletler, aynalar, kantarlar, tencereler, dığanlar, ekmek tekneleri, sandıklar, ne ararsan var.
3: Hülya Yalçın'ın 67 yıl önce bebekken kullandığı tahta beşik de mini müzede yerini almış durumda.
1: Görünce de dayanamıyorum ki. Herkese soruyorum, var mı böyle bir şeyiniz? Birinin evi yıkacak oldum, ay bana bir şey ayırın oradan diyorum. Ondan sonra gelen gözüm antika pazarlarında buldukça alıyorum. Çok seviyorum, ben böyle mutlu oluyorum, ne yapayım?
2: Antika eşyaları ticari amaçla toplamadığını belirten Yalçın, geçmişten kalan değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.
1: Bizim küçük bir beldemize, yeni yetişen çocuklarımıza, geçmişteki bizim yaşantılarımızı onlara öğretmek, köyümüze yeni bir şey, müze gibi bir yer kazandırmak da çok büyük hevesimdi.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Niğde Otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir Bağlantı Yolu, Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten sağlanmakta. Amasya-Turhal yolunun 0 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 portföy yönetim şirketinin Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verdi. Alınan ilke kararları doğrultusunda Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Buls Portföy Yönetimi AŞ'den oluşan 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu ve katılma payları TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
0: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?

0: Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçı'ya baktın mı?
6: Akakçı. Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçı, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçı.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
8: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Dünya.

0: bölgesinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
2: Bir adım önde.
3: Reklam. A Haber Radyo. Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: İdefix'ten öğrencilere çok özel bir fırsat. İdefix öğrenci. Süpermarketten kırtasiyeye, teknolojiden moda ürünlerine, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarında İdefix öğrenci yanında. Uygulamaya özel ilk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Uyuşturucuyla mücadele beka meselemiz.
1: Uyuşturucuya karşı topyekun savaş açıldı. Metruk yapılar ve riskli parklar mercek altına alındı. Karanlık köşeler aydınlatılarak suç yuvası olmaktan çıkartıldı. Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürüyor. Uyuşturucunun sadece sokaktaki ticareti değil, arkasındaki bütün ağda hedef alınıyor. Suç yuvası haline dönüşen alanlar bir bir yok ediliyor.
2: Uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, silah kaçakçılığı, suç gelirlerinin aklanması, organize suç örgütleriyle mücadele yalnızca bir asayiş meselesi değil, milli güvenliğimizin, hukuk düzenliğimizin korunması meselesidir.
1: 2025 yılı bağımlılıkla mücadele raporuna göre uyuşturucu imalatında kullanılmak üzere tehlikeli kimyasal madde üreten, bulunduran, nakleden veya depolayan 62 şüpheliye yaklaşık 73,7 milyon lira idari para cezası uygulandı. Böylece uyuşturucu imalatıyla bağlantılı faaliyetlere yalnızca ceza hukuku kapsamında değil, idari ve mali yaptırımlarla da müdahale edildi. Uyuşturucu ticaretiyle mücadelede suçtan elde edilen gelirin tespit edilmesi de önemli başlıklardan biri oldu. MASAK'ta uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı mali hareketler takip edildi. 2024 yılında 375 olan mali bilgi paylaşımı sayısı 2025'te 462'ye yükseldi. Bu kapsamda 2765 kişi hakkında veri aktarımı sağlandı. 30 kişi hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca 675 kişiyi kapsayan 7 stratejik analiz dosyası karara bağlanırken 43 finansal işlem için erteleme tedbiri uygulandı. Ülke genelinde belirlenen 141.172 metruk yapının 106.181'i yıkıldı. 17.393 yapı ise iyileştirme ve güvenlik tedbirleriyle denetim altına alındı. Kalan 17.598 yapıda yıkım çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Çalışmalar yalnızca metruk yapılarla sınırlı kalmadı. Park ve etkinlik alanları da uyuşturucu kullanımına zemin oluşturulabilecek riskler açısından mercek altına alındı. Bu kapsamda 12.123 riskli park ve etkinlik alanı tespit edildi. Bunların 5.948'inde kamera sistemi bulunduğu belirlenirken 2.000 alanda aydınlatma çalışması gerçekleştirildi. Mücadelenin bir diğer ayağını ise vatandaşların sürece doğrudan katılımı oluşturdu. Yerli yazılım olan uyuşturucu ile mücadele uygulaması 2025 yılında 83.540 kez indirildi. Aynı dönemde uygulama üzerinden 15.992 suç bildirimi yapıldı.

0: ve A Haber Radyo'dan bir kez daha mutlu günler değerli izleyiciler. Gün içi kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki saatte de anons etmiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul Havalimanı'nda ve 4. pistin ve ilave yatırımların açılış töreninde konuşması içinde anons edildi az önce. Birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kulak vereceğiz. Konuklar yerlerine oturdu. Cumhurbaşkanımız konuşuyor. Kulak verelim.
1: Aziz İstanbullular, Ulaştırma Bakanlığımızın kıymetli mensupları, sivil havacılık sektörümüzün değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İstanbul Havalimanımızın 4. ana pistiyle İlave yatırımların açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sözde

Kerim'in hemen başında Asya ve Avrupa'nın yanı sıra gönülleri de birbirine bağlayan Aziz İstanbul'umuzun tamamına, 81 ilimizin her birine buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Birazdan açılışını yapacağımız eser ve yatırımların İstanbul'umuza, ülkemize, milletimize ve sivil havacılık camiamıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bugün hizmete alacağımız 4. ana pist ve ilave yatırımlar küresel bağlantı gücünde dünya lideri olan İstanbul Havalimanımıza inşallah çok önemli katkılar yapacak. Genel havacılık operasyonlarından taksi ve bekleme sürelerine, iniş kalkış emniyetinden yakıt ve zaman tasarrufuna, bu yatırımlar havalimanımızın hizmet standartlarını daha da yükseltecek. Bu eserlerde emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımıza, yatırımcı ve yüklenici firmalarımıza, işçi kardeşlerimize, mimar ve mühendislerimize, proje çalışanlarımızın hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirler, burada bir hususu öncelikle ifade etmek isterim. Türkiye olarak dünya haritasında çok müstesna bir konumda yer alıyoruz. 67 ülkeden 1,5 milyar insan sadece 4 saatlik bir uçuş yaparak ülkemize kolayca gelebiliyor. Kara, deniz ve demir yollarını da hesaba kattığımızda Türkiye'nin bağlantı altyapısı çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Sahip olduğumuz bu konumu, sunduğu avantajları birlikte en iyi şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. 86 milyonun daha rahat, daha konforlu, daha huzurlu yaşaması için tabiri caizse dişimizi tırnağımıza takıyoruz. Bu ülkenin her bir ferdinin kendisini güvende hissetmesi, gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çünkü bizim 10 yıllar boyunca ihmal edilen, kaynakları pervasızca heba edilen bu millete karşı sorumluluğumuz, ödememiz gereken borcumuz var. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'ni yatırımlarla, eserlerle, hizmetlerle ihya etmek gibi bir gayemiz var. Bizim içinde bulunduğumuz asrı Türkiye 100 yılı yapmak gibi büyük bir idealimiz var. Bunun için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz. Ekonomiden adalete, sağlıktan güvenliğe, dış politikadan eğitime, bu aziz millete layıkıyla hizmet edebilmek için uğraştık, uğraşıyoruz. Milletimizin bize duyduğu güvenin karşılığını 81 ilimizi, 922 ilçemizi, 86 milyonun tamamını kapsayan hizmetlerle vermeye çalıştık. Allah'a hamdolsun. İçeride güçlü, bölgesinde söz sahibi, dünyada ise muteber bir Türkiye'yi milletimizle beraber kuvveden fiile çıkardık. Şimdi artık yeni hedeflerle vahdet, sıhhat ve kuvvet çizgisinde yolumuza devam ediyoruz. Dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzu ve ülkemizi güçlendirecek yatırımları hız kesmeden, bilakis vites yükselterek devreye almayı sürdürüyoruz. Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekiyorum. Sadece İstanbul'da
604,4 milyar lirası

Hava yolu olmak üzere ulaştırma ve altyapı alanında güncel fiyatlarla toplam 2,12 trilyon liralık yatırım yaptık. Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik. 2002'den bugüne aktif havalimanı sayımızı 26'dan 58'e çıkardık. Hava ulaştırma anlaşması imzaladığımız ülkelerin sayısını 81'den 175'e yükselttik. Dış hat nokta sayımızı 50 ülkede 60 noktadan 133 ülkede 356 noktaya taşıdık. Yapımı devam eden Yozgat ve Bayburt Gümüşhane havalimanlarımızla aktif havalimanı sayımızı 60'a ulaştıracağız. Ordu, Giresun ve Rize Artvin'den sonra deniz üzerindeki 3. havalimanımızı da Trabzon'da inşa edeceğiz. Bir zamanlar sadece elitlerin kullanabildiği hava yolunu halkın yolu haline getirdik. ...2002'de iç ve dış hatlarda 34,5 milyon olan yolcu sayımız 2025'te 247 milyonu geride bıraktı. Bu performansla yolcu sayısında Avrupa'da 3. dünyada 7. olduk. 2026'nın ilk 8 ayında ise ülkemiz genelinde hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 167,5 milyonu aşarak nüfusumuzun neredeyse 2 katına ulaştı. Değerli konuklar, sevgili kardeşlerim, Haziran ayında Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu Halkalı Arnavutköy kesimini hizmete alarak toplam uzunluğu 69 kilometre olan Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro projesini başarıyla tamamladık. Böylelikle Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattını vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. İstanbul Havalimanı'na ulaşımı da önemli ölçüde kolaylaştırdık. Tabii burada şu gerçeği de ülkem ve milletim adına üzülerek ifade etmek durumundayım. Biz İstanbul Havalimanı'nı ülkemize kazandırmaya çalışırken eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Ne dediklerini hepimiz hatırlıyoruz, değil mi? Çıktılar, yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor dediler. İstanbul'a yeni bir havalimanı yapmanın ne gereği var dediler. Burası rüzgarlı, uçaklar buraya inemez dediler. Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz dediler. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bu yerde havalimanının ne işi var dediler. Daha bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar. Ön açmak, kolaylaştırmak, yapıcı eleştirilerde bulunmak yerine sürekli yıkmanın, tahrip etmenin, engellemenin ve yavaşlatmanın peşinde oldular. Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı. Bunlarda hiçbir vizyon olmadığı bir kere daha anlaşılmış oldu. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor.

0: Havalimanımız geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak yolcu sayısı bazında Avrupa'da ikinci, dünyada 8. sıraya yerleşti. Bugüne kadar sayısız kez yılın en iyi havalimanı ve dünyanın en aile dostu havalimanı ödüllerine layık görüldü. 110'un üzerinde havayolu işbirliğiyle 340'tan fazla noktaya uçuş imkanı sunan havalimanımız geçtiğimiz Temmuz'da 8,15 milyon yolcu sayısına ulaşarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını aldı. 16 Ağustos'ta 291 binle Türkiye ve Avrupa'nın günlük yolcu rekorunu kırdı. 30 Ağustos'ta 1787 uçuşla tüm zamanların uçuş rekorunu yeniledik. Böylece İstanbul Havalimanımız hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı. Buradan uçaklar kalkamaz diyorlardı. Ama sadece bir günde tam 1787 uçak indi ve kalktı. Nisan 2025'te hayata geçirdiğimiz üçlü bağımsız paralel pist operasyonuyla dünyada ikinci, Avrupa'da ise ilk kez aynı anda üç pistten bağımsız iniş kalkış yapılabilen seçkin merkezler arasına girdi. Yalnızca yolcu taşımacılığında değil, kargo ve yük taşımacılığında da aynı başarıyı yakaladık. Orada da maşallah hepimizi sevindiren, gururlandıran rakamlar var. Şöyle geriye doğru baktığımızda gördüğümüz şudur. Havalimanımız İstanbul'a yapılmış en vizyoner yatırımlardan biridir. İstanbul Havalimanı'yla şehrimiz dev bir eser kazanmıştır. Ülkemizin marka değeri global ölçekte daha da artmıştır. Türkiye sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıkarak gücüne güç katmıştır. Bize İstanbul Havalimanı üzerinden saldıranlar ise en güzel cevabı işte bu başarılarla, bu ödüllerle, kırılan bu rekorlarla almıştır. Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır. Kıymetli misafirler, büyüme hedeflerimiz doğrultusunda İstanbul Havalimanı'ndaki altyapı yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. Bugün 76,5 milyon metrekarelik bu devasa alanda 3 ana ve 2 yedek olmak üzere 5 pistten hizmet veren İstanbul Havalimanımızın doğu batı yönlü ilk beton pistini milletimizin hizmetine sunuyoruz. 890 milyon avro yatırım değerine sahip 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki 4. ana pistle buradaki toplam pist sayımızı 6'ya yükseltiyoruz. Dördüncü ana pistimiz hangar alanlarına yakın olması sayesinde genel havacılık operasyonlarını hızlandıracak. Özellikle iç hat ve doğu yönlü rotalarda taksi ve havada bekleme sürelerini kısaltacak. Yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlayacak. Olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği, iniş kalkış emniyetini ve zamanında kalkış oranlarını azami seviyeye çıkartacaktır. Bir kez daha şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve sivil havacılık sektörümüz için hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Şunun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. İstanbul Havalimanı bir ulaşım noktası olmanın ötesinde başlı başına dev bir saha içi ekonomidir. Burada şu anda 202 bin insanımız çalışıyor. 1100'ün üzerinde ticari işletme faaliyet gösteriyor. İstihdam etkisinin 300 binin üzerine çıktığı İstanbul Havalimanı'nın Türkiye ekonomisine katkısı milli gelirimizin yaklaşık %2,2'sine yani 24,2 milyar dolara tekabül ediyor. Buraya yapılan her 1 liralık yatırım ekonomimize 5,6 milyar olarak geri dönerken her bir kişilik doğrudan istihdam Türkiye genelinde 5 kişilik iş gücü etkisi üretiyor. 2030 yılında İstanbul Havalimanı bağlantılı faaliyetlerde 472 bin kişilik istihdama ve 44 milyar dolarlık gelire ulaşmayı öngörüyoruz. Çevremizdeki savaşların son bulması ve bölgemizde sükunetin yeniden sağlanmasıyla birlikte havalimanımızın yıldızı daha da parlayacaktır. Biz de önümüzdeki yıllarda hayata geçireceğimiz yeni yatırımlarla İstanbul Havalimanımızı küresel havacılığın zirvesinde tutmaya devam edeceğiz. Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle birazdan açılışını yapacağımız İstanbul Havalimanı 4. ana pist ve ilave yatırımların bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu eserlerde emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına hatıra sunumunda bulunmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nu sahneye davet ediyorum. Buyurunuz değerli bakanım.

0: Evet, İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pistin açılışı birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet tarafından gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanımız konuşmasını tamamladı. Ulaştırma
1: Bakanı'nın da çok teşekkür ediyorum.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir hatıra hediye takdimi oldu. Birazdan da açılışın gerçekleşeceğini söyledi.
1: Sizi sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen.
0: Evet, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İGA İstanbul Havalimanı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu sahnede Cumhurbaşkanımıza, onun da bir hediye takdimi, bir plaket takdimi olacak zannediyorum. O anları da canlı yayında ekranlarınıza getiriyoruz değerli izleyiciler. Bir hatıra fotoğrafı, bir aile fotoğrafı da çekiliyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı 4. pist ve ilave yatırımlarının açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Bakanlarımızı, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, Sayın Milletvekillerimizi, İstanbul Valimizi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanımızı, AK Parti İstanbul İl Başkanımızı, Sivil Havacılık Genel Müdürümüzü, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürümüzü, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanımızı ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcımızı sahneye davet ediyoruz.
0: Açılış birazdan gerçekleşecek. Elbette açılışın öncesinde dua da edilecek. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı da az önce anons edildi. O da Cumhurbaşkanımızın yanındaki yerini aldı. Duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı'ndaki 4. ana pist ve ilave yatırımların açılışını beraberindeki heyetle birlikte gerçekleştirmiş olacak. Bu arada 3 ana ve 2 yedek pist vardı İstanbul Havalimanı'nda. Bu İstanbul Havalimanı'ndaki 6. pist değerli izleyiciler. Şu anda açılışı gerçekleştirilecek olan pistten bahsediyoruz.
1: Dua yapmak üzere mikrofonu Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Osman Şahin hocamıza takdim ediyorum. Buyurunuz lütfen.
2: Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين إسطنبول havalimanımızın 4. pistimizi ve ilave yatırımlarını milletimiz ve ülkemiz hakkında hayırlı ve uğurlu eyle. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen devlet ricalimizi ve katkı sunan bütün kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle. Ya Rabbel Alemin, gökyüzünde kuşları uçurarak rüzgarı bir mucize şeklinde Süleyman Aleyhisselam'ın emrine vererek havacılığın kanunlarını, uçuşun kurallarını bize öğreten sensin Ya Rabbi. Karada, havada, denizde büyük yatırımlar gerçekleştirmeyi ve güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat edebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, göklerin ve yerlerin sahibi sensin. Göklerin ve yerlerin hazineleri senin elindedir. Ya Rabbi, arzın ve semavatın bereket kapılarını bize açıver. Arzın ve semavatın afetlerinden de

0: kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi, muhabbetimizi ve huzurumuzu daim eyle. Cumamızı mübarek eyle, günahlarımızı affeyle ve dualarımızı kabul eyle. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Tekabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana ve estur uyubena bi sırrı suretil Fatiha. Evet, pilot kaptanlar Selim Kaptan, Cemile Nur Kaptan ve karşımızda da konuşacak olan kaptan Cemile Nur Kaptan.
2: Sayın Cumhurbaşkanım, merhabalar.
1: Merhabalar.
2: Ülkemizin küresel havacılıktaki lider konumunu pekiştirecek İstanbul Havalimanı 4. pistinin hizmete alınmasından büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Başta siz Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu önemli projenin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen ve katkısı bulunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni pistimizin ülkemize, milletimize ve Türk havacılığına hayırlı olmasını diliyoruz. Şimdi Ay Yıldızlı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmak üzere İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk kalkışımızı gerçekleştirmek için hazırız Sayın Cumhurbaşkanım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. TK 1763, pis 09, rüzgar 050'den 15 knot, kalkış serbest. Hayırlı yolculuklar.
2: 34 takeoff from a 09 Turkish 4 Bravo Zulu. Teşekkürler.
1: Hayırlı yolculuklar. Hazır mıyız? Ses yok. Ya Allah! Bismillah.

0: Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı 4. pistimiz ve ilave yatırımlarımızın açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz saygıdeğer hemşehrilerimizin, aziz milletimizin hizmetine sunmuştur. Eser üreten, geleceği inşa eden, Türkiye'yi her alanda küresel bir güç haline getiren kutlu yürüyüşümüz devam ediyor. İstanbul Havalimanı, 4. pistimiz ve ilave yatırımlarımız ülkemize, milletimize, tüm insanlığa hayırlı uğurlu olsun. Bizlere bu gururu yaşatan, vizyonuyla yolumuzu aydınlatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz.
1: Bakışıyla ölçülür. 20 yıl önce Türkiye'de 26 havalimanı vardı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin açılışını gerçekleştirdi ve açılışla birlikte eş zamanlı olarak da ilk uçak bu pistten havalanmış oldu. Biz de canlı yayında ekranlarınıza getirdik değerli izleyiciler. Gün iç kuşağına kaldığımız yerden gündemin sıcak başlıklarıyla devam.

0: Devam edeceğiz. Sermaye Piyasası Kurulu 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu 131 yatırım fonunun tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Kurulun kararına göre Tera Portföy'ün kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı İş Bankası, diğer 6 portföy yönetim şirketinin fonlarının portföy saklayıcısı ise Ziraat Bankası olacak.
1: Sermaye Piyasası Kurulu 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu 131 yatırım fonunun tasfiyesine ilişkin süreci netleştirdi. Kurul tasfiye edilecek fonların yönetiminde yeni bir dönem başlatırken fonların portföy saklama ve nakde dönüştürülme sürecini de belirledi. Tera Portföy'ün fonlarında portföy saklayıcısı İş Bankası olacak. A1 Kapital, Attas, Buls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy'ün fonlarındaysa bu görevi Ziraat Bankası üstlenecek.
2: Bu bir süreç yatırımcı açısından, yatırımcının şu anki mevcut haklarını korumaya yönelik en azından süreci durdurup tasfiye edip sonrasında yatırımcının en azından burada mağduriyetini azaltmaya yönelik bir yapı. Bu süreç tabii belli bir zaman alacak mutlaka.
1: Tasfiye sürecinin en kritik aşamalarından biri ise fonlardaki varlıkların nakde çevrilmesi olacak. Finansal varlıklar yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları dikkate alınarak satılacak. Elde edilen nakit yatırımcıların fondaki payları oranında bireysel saklama hesaplarına aktarılacak.
3: Burada bir hak kaybı söz konusu değildir. Burada tamamıyla değer kaybı durumu söz konusudur. Normalde bu tip fonların tasfiye süreçleri ortalama olarak baktığımız 6 aylık bir periyoda yayılıyor.
1: SPK kararıyla tasfiye kapsamına alınan fonlarda TEFAS dışındaki kanallardan da yeni alım ve iade talimatı verilemeyecek. Takası henüz tamamlanmamış, daha önce verilmiş işlemlerse olağan sürecinde tamamlanacak. Tasfiye için öngörülen süre de belli. SPK'ya göre süreç duyuru tarihinden itibaren en fazla 3 ay içinde tamamlanacak. Kurulun uygun görmesi halinde tasfiye süresi uzatılabilecek.
0: Peki fon krizinin ikinci gününde piyasalar toparlanmaya başladı mı? Sermaye Piyasası Kurulu ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'ten de açıklamalar var. Piyasalarda neler oluyor? Detaylandıracağız. Ekonomist Sayın Arzu Odabaşı yayın konuğumuz. Sayın Odabaşı, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. Teşekkürler Banu Hanım.
0: Evet, fon krizinin ikinci gününün içerisindeyiz. Şu anda ne durumdayız? İki gün önce yaklaşık %5,5'a yaklaşan bir kayıp yaşandı borsamızda. Dün ve bugün ne durumda BIST 100?
4: Evet, bugün de dalgalı, %2 civarında bir aşağıya değer kaybı söz konusu. Oldukça volatil gidiyor tabii hareketler. Biraz da işte piyasa bir yandan kendini regüle etmeye çalışıyor, bir yandan yeni yapıya adapte olmaya çalışıyor yatırım fonları. Ve özellikle endeks 30 hisselerine olan ağırlığı ve yönelimi görüyoruz burada. Dolayısıyla kendi içinde dengelenmeye çalışan bir hisse senedi piyasaları var. Bu biraz zaman alacaktır büyük olasılıkla. Biraz daha yani Eylül devamı ve Ekim ayında da, çünkü süreç Ekim ayının sonuna kadar verilmiş bir süre var. Fonların burada kendilerini bu tarafa adapte etmeleri gerekiyor endeks 30 tarafına. Dolayısıyla biraz bu volatilite olacak Banu Hanım. Yani devam edecektir büyük olasılıkla.
0: Kısa vadede böyle bir seyri öngörüyorsunuz. Doğru mu anladım? Yani evet. Ekim ayına kadar evet, böyle bir dalgalı seyir devam edecek. Peki piyasalarda diğer başlıklara da bakalım. Şimdi Brent petrol gündemin en önemli başlıklarından biri malum. 110 dolara kadar çıktı yine varil fiyatı. Şu anda bakıyorum 103,73 seviyesinde. Biraz aşağı yönlü hareket gözlemleniyor birkaç gündür. Ne öngörüyorsunuz?
4: Orada tabii tamamen uluslararası dengeler öne çıkıyor Banu Hanım ve gelmiş olduğumuz noktada özellikle İran-Amerika'daki arasındaki bu gidiş gelişler ve Amerika'nın da Kasım ayında artık gündeme alınacak olması, ben biraz buralardaki stresi artık azaltabilir diye düşünüyorum. Yani 100 doların altına doğru gelmesini beklediğimiz bir Brent görebiliriz diye düşünüyorum. Diğer tarafta Fed vardı. Fed'in faiz artırımı oldukça önemliydi. Oradan bir 12'ye 0 şeklinde bir kararla Fed'in faiz artışını gerçekleştirdiğini gördük. Oradaki faiz artışı belli ki bir ihtimal bir kere daha olabilir. Dolayısıyla enflasyonla başa çıkmaya çalıştığımız bir dönem. Amerika tarafı

0: tarafında da böyle bir savaşın olduğunu, enflasyonla savaşın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradaki savaşa yönelik, yani İran-Amerika tarafındaki savaşa yönelik süreçle birlikte petrolün, ben Brent petrolün artık Ekim'e doğru, yani Kasım öncesinde bir yerde artık 100 doların altına gelmesini bekliyorum açıkçası.
1: Şimdi az önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarından satır başlarını da ekrana yansıttık. Diyor ki Sayın Şimşek, piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti. Genele yayılmış bir risk yok. Atılan adımlar yatırımcıların haklarını korumaya yönelik. İşte az önce de şu koruyucu bankaların kim olduğuna dair haberimizi de izleyicilerimizle paylaştık. Nasıl yorumlamak gerekir ve piyasalar bu açıklamalara ve atılan bu adımlara nasıl cevap verecek?
0: Şöyle, şimdi son 6 yıla baktığımızda özellikle serbest fonların 60 katı büyüdüğünü görüyoruz. Yani 100 milyardan 6 trilyona gelen bir serbest fon büyüklüğü vardı ve çok hızlı, sert bir büyümeydi bu. 6 yıl içerisinde gelinen bu seviyede ve önemli yoğunlaşmalar oldu. Likidite riskleri öne çıktı ve düşük fiili dolaşımda bulunan hisselere yönelik ilginin orada arttığını, fiyatlandırmalarda bir takım sorunlar olduğunu gördük hep birlikte. Ve SPK belli ki artık son bir yıldır yapmış olduğu, başlatmış olduğu çalışmaları bu Ağustos ayının sonu ile birlikte artık yürürlüğe böyle bir mevzuatı geliştirdi. Yeni bir mevzuat da gündeme geldi. Ve resim biraz bu şekle geldi. Tabii burada 500 bin, 600 bin yatırımcıdan bahsediyoruz ve bunu aileleriyle birlikte düşündüğümüzde ciddi bir sayı bu. Dolayısıyla pek çok insanı yakından ilgilendiren, özellikle ben para piyasası tarafındaki yani o taraftaki yatırımcılara yönelik ihtiyacın bir şekilde en kısa sürede karşılanması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü para piyasası fonunu alan yatırımcı her an kendini likide etmek amacıyla ve düşük risk aldığını düşünerek bu yatırımları yaptı. Dolayısıyla o tarafın birazcık acilen yola konması gerektiğini düşünen taraftayım. Onun dışında resim biraz dediğim gibi, yani yatırımcı burada hakkını kaybetmiyor. Bunu bilecek. Bunu bilmesi lazım. Herhangi bir hak kaybı yok ve her fonun kendi içindeki değeri likide edilerek artık bunu tazmin ve bankalar, bahsettiğiniz iki banka, İş Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak bu işlemler. O belli takvimlerle bu resim çözülecek ama serbest fonlar içerisinde bu resmi biraz daha 2-3 aya yayabilirler ama likit fonlar tarafında daha kısa sürede çözüleceğini tahmin ediyorum ve diliyorum açıkçası. Çünkü dediğim gibi yatırımcı burada kendi tarafında daha kısa vadede ihtiyaçlarını karşılayacağı bir varlığını oraya koymuş olabilir. Ve olma olasılığı da çok yüksek. Dolayısıyla resim biraz bu tarafta, takip edeceğiz. Yani bir 2-3 aylık süreç belli ki yakından takip edilmesi
1: öyle
0: gereken bir
1: yani günlerde yaşayacak. Vatandaşın da elbette merak ettikleri pek çok soru var, cevabını merak ettiği. Şimdi özellikle bu Bitcoin ve bağlantılı altcoin'lerle ilgili bir trend başladı geçtiğimiz yıllarda dünyada ve hiç bu işlerden anlamayan insanlar bile işte sosyal medyada yorumcuları, grafikleri okuyan, böyle garip garip uzmanlığı da olmayan, sadece kendi analizleriyle hareket eden, kendi öngörüleriyle hareket eden tırnak içerisinde tipleri de takip ederek, sosyal medya fenomenlerini de takip ederek paralarını coinlere yatırmaya başladılar. Sonra baktılar coinle bu iş olmuyor. Batılıyor yani. Borsaya geçen pek çok küçük yatırımcı oldu. Bu işten hiç anlamadığı halde, hiçbir altyapısı olmadığı halde, danışabileceği uzman bir insan, bir dayanağı olmadığı halde, onlara bir tavsiyeniz vardır mutlaka.
0: Yani benim burada hep öne çıkardığım şey finansal okuryazarlık oluyor Banu Hanım. Yani insanların bu kadar kamikaze bu yatırımlara atlaması gerçekten onları maalesef istenmeyen sonuçlarla da karşılaştırıyor. Ama şunu biliyorum ki bizim piyasa, yani bir yatırım fonu sektörü bir kripto piyasası gibi değil. Yani bizde bir derinlik var, yılların emeği var. Dolayısıyla ben bu süreci rahatlıkla atlatabileceğimizi tahmin ediyorum. Yani hem siyasi irade olarak hem bürokrasi tarafında. Tabii. Dolayısıyla ana resme baktığımızda evet, yatırımcı burada maalesef

0: Yüksek riski alarak belki de bunun farkına varmadan belki de kendini böyle bir tarafa yönlendirerek bu yüksek riskli ama yüksek getirili olan fonlara, serbest fonlara doğru yöneldi. Dolayısıyla hep bunu söylüyorum. Yani bizim şu anda 100 yılı aşkın piyasası olan gelişmekte olan gelişmiş ülkede daha doğrusu bu serbest fonların aktif olarak çalıştığını görüyoruz. Bizim gibi çok genç yaşta sermaye piyasalarına sahip olmuş olan bir ülkede açıkçası yani 35-40 yıllık bir geçmişi olan bir ülkede bu serbest fonların çok böyle maalesef tutunamayacağı belliydi. Dolayısıyla resim buralara geldi. Tabii ki istenmeyen bir durum bu. Yani tabii ki burada bir yatırımcıda bir erozyon olmuştur ama yatırımcının tabii bunu bilmesi lazım. Yani buradaki ben bir şekilde bütün bu tasfiye sürecini aktif bir şekilde yönetileceğine inanıyorum. Yani yatırımcı burada umuyoruz ki minimum zararla çıksın. Ama ana resme baktığımızda en önemli şey burada finansal okuryazarlık. Hangi riski alıyorum ve bu riski alırken neyi kaybedebilirim sorusu çok önemli. Yani yıllardır hep bu sorunun sorulması yani, lazım.
1: Kaldıraçlı işlemlerden uzak durmaları lazım. Çünkü geçmişte bazı coinlerden hakikaten köşeyi dönen insanların olduğunu gördüler ya da duydular. Ve bu umutla acaba ben de köşeyi döner miyim, zengin olur muyum umuduyla coin piyasasına girdiler. Sonra yetmedi, bir de borsaya girdiler. Borsada kısa vadeli büyük paralar kazanabileceklerini umdular ama borsada böyle bir şey yok herhalde.
0: Yok, bir de şöyle şunu hep söylerim. Herkes kazandığını anlatır. Kimse kaybettiğini anlatmaz. Dolayısıyla bunlar böyle ağız yoluyla çok fazla büyüyor. Borsada evet bir takım fırsatlar oluyor ama her zaman orta vadeli olarak bakılması gereken bir yatırım aracı borsa. Ve hep şunu söylüyoruz. Kısa vadede ihtiyacın olan parayı buraya yatırmamak gerektiğini düşünüyoruz. Ama burada bana göre ters olan bir şey şu oldu. Para piyasası fonunda ki bu yatırım kalan yatırımcılar için risk biraz anlamsız bir noktaya geldi. Yani orada yatırımcı ya ben bu parayı yarın bozsam işte kredi kartını ödeyebilirim noktasındayken bunu yaşaması o biraz tatsız oldu yatırımcılar için. O tarafı biraz güçlendirmek gerektiğini düşünüyorum şu süreçte.
1: Çok teşekkür ediyoruz uyarılarınız
0: için. Ben teşekkür ediyorum Banu
1: Hanım. Kolaylıklar dileriz. Sağ olun.
0: İyi günler.
1: Sayın seyirciler, çiftçiden alınan ürünlerin pazar ve markette kat kat yüksek fiyata satılması ile ilgili soruşturma sürüyor. Peki fahiş fiyat farkının ardında neler var? Muhabirlerimiz üreticilere bunun sebeplerini sordu. Şimdi o görüntüleri izleyeceğiz.
2: Haksız kazanca ve fahiş fiyata geçit yok. Piyasa dengesini bozanlara denetim sıkılaştı. Çiftçinin aylarca emek verdiği ürünler pazar ve market raflarına ulaştığında fiyatlar kat kat artıyor. Tarladan rafa uzanan yoldaki fiyat farkı hem üreticinin zarar etmesine neden oluyor hem tüketicinin cebini yakıyordu. Fahiş fiyatla mücadelede denetimler artırıldı. Peki fiyat farkının ardından ne var?
3: Yaş meyve ve sebzede düzenlenen sahte müstahsil belgeleri arı sektöründe, bal sektöründe de düzenlenebiliyor. İşte bu nedenle de arı üreticileri, bal üreticileri Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen fahiş fiyat uygulamasına yönelik operasyonlara destek veriyor.
4: En büyük problemimiz sahte bal. Devletimiz çok büyük operasyonlar yaptı sağ olsun. Tarım Bakanımızı buradan tebrik ediyorum. Gıda Kontrol Genel Müdürümüzü tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Türkiye'deki arıcılık sektörüne darbeyi vuran en büyük sahte bal. İkinciye müstahsil olayı. Üçüncüye de bizden çok ucuza alıp vatandaşlara 1500 liraya 2000 liraya kadar bal veriyorlar. Bu da hiç hoş değil.
3: Bal üreticilerine göre market reyonlarında 1 kilo balın en fazla 500-600 lira olması gerekiyor. Ancak şu anda market fiyatları bunun çok ve çok üstünde.
2: Antep fıstığında da durum farksız. Çiftçinin binbir emeği hiçe sayılıyor.
5: Çiftçi Antep fıstığını binbir emek ve zahmetle yetiştiriyor. Yine sıcak altında, güneş altında binbir emek ve zahmetle de hasat ediyor. Hasat vaktinde komisyoncular çiftçiden fıstığı ucuza alıyor. Hasat bittikten sonra ise bu fıstığı pahalıya satıyor.
6: Kuru bende 650 civarlarında. 600-650. Bunu biz koruduruk ben derken kırmızı. O kavrak da 700-750

0: 50. Onu alırlar. Ondan sonra bu çiftçinin elinden geçtikten sonra, hasat zamanı bittikten sonra çiftçinin elinde kalmadığını biliyorlar. Çiftçinin tabii ki borcu, ihtiyacı olanlar hırsını satmak zorunda. Ürünü satıp borcunu ödemek zorunda. Yani biz bunlar olmaması için, yani çiftçi emek, yani bu emeğe çalınmaması için tabii ki para kazansın yani.
1: Peki bu duruma hal esnafı neler söylüyor?
2: Hal esnafına göre fahiş zamların nedeni büyük marketler. Büyük marketler hallerden alışveriş yaparsa maliyetler %30, %40 daha da düşer.
3: Büyük marketler, kurumsal marketlerde bazı şeyler dönüyor. Bizde işçilikler çok biniyor meyvede. Bir kilo meyvede 14 lira, 15 lira işçilik biniyor, masraf biniyor kiloda. Tarladan çıkışından mesela nektar tarlada 8 lira ama 15 lira şey biniyor, masraf biniyor. Kurumsal marketlerin her ilin halinden alışveriş yapsalar bu ortalama halkın yiyeceği %30 geriye çeker. Bunun en güzel yolu budur yani. Domates de aynıdır, şeyde de aynıdır. Şu anda domates halde 10 lira ama markete varıyorsun 50 lira kurumsal marketlere. Bu toplama bölgesine gidiyor, oradan dağıtım yapılıyor. Bunun eziği çürüyor, %30, %40, %50 fire verir bu yani.
4: Çanakkale'de hayata geçen bir proje var. Adı Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var. Şartları sağlayan üreticilere 2 milyon liraya kadar hayvan alım kredisi imkanı sunuluyor. Projeyle kırsalda yaşamın ve hayvansal üretimin desteklenmesi amaçlanmakta.
1: Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi üreticiye nefes aldıracak.
5: Bu herhalde tarihin en güzel projelerinden biri olacak. Bizim Çanakkale'mizde olması da bize ayrıca mutluluk verdi.
6: Süt ve süt ürünleri deyince akla Çanakkale ve tabii ki Ezine geliyor. Ezine peyniri Avrupa'da coğrafi tescil işareti alan kaliteli bir ürün. Tabii ki onun da süte ihtiyacı var. İşte hem süt üretimini arttırmak hem nitelikli verip aynı zamanda üreticiyi kalkındırmak anlamında bir proje hayata geçirildi.
7: Proje küçükbaş hayvan ürünlerinin katma değer katacak ve Ezine peyniri üretimine destek sağlayacak önemli bir projedir.
1: Proje kapsamında üreticilere 2 milyon liraya kadar hayvan alım kredisi sağlanacak. Şartsa işletmede 6 ila 24 aylık dişi küçükbaş hayvan sayısını en az 100 başa tamamlamak.
7: Proje kapsamında şartları sağlayan ve banka değerlendirmesi olumlu sonuçlanan yetiştiricilere 2 milyona kadar hayvan alım kredisi sağlanmaktadır.
6: Destekler sadece bunlarla sınırlı değil, özellikle genç ve kadın çiftçilerimize aynı zamanda sıfıra yakın bir vade farkı ve aynı zamanda da yem desteği sağlayacak.
5: Kadın, bayan ve genç çiftçilerimizden çok güzel bir destek var. Çünkü genç çiftçilerimize ve bayanlarımıza 2 milyonluk kredi 7 sene ödemeli ve 0 faize kadar düşüyor. Güzel bir peynirimiz var. Bunun korunabilmesi için ve ileriye taşınabilmesi için küçükbaş hayvan sütüne çok ihtiyacımız var. Bu projeyle de bu peynirimizin geleceğini garanti altına alacağız inşallah.
6: Bu proje Çanakkale Valiliği ve Ziraat Bankası arasında bir protokol imzalanarak başladı. Müracaatlar da başladı.
1: Projeyle küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve kırsalda üretimin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.
8: İnsanlar müracaat etsin, yapsın. Bilhassa gençlerimiz yapsın. Zaten gençlere yönelik bir şey bu. İnşallah yaparlar yani.
4: Bartın'daki feci kazadan maalesef üzücü bir haber geldi. İstinat duvarına çarpıp devrilen araçta ağır yaralanan Cansu öğretmen hayatını kaybetti.
1: Üç aylık anneydi. Cansu öğretmen kazada hayatını kaybetti. 35 yaşındaki Cansu Kocakurt ve 3 aylık bebeği kayınpederinin kullandığı araçtaydı. Amasra tüneli çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarındaki istinat duvarına çarparak devrildi. Yaralı sürücü kayınpeder ve Cansu Kocakurt'la bebeği hastaneye sevk edildi. Ancak 35 yaşındaki müzik öğretmeni tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

0: Cansu öğretmenin cenazesi memleketi Karabük'te toprağa verildi. 3 aylık bebeğinin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
1: Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 gün önce meydana gelen yolcu otobüsü kazasından bir acı haber daha geldi. Alevlerin arasında yaşamını yitiren 13 yaşındaki Yusra'nın ardından hastanede tedavi gören 10 yaşındaki kardeşi Nazlı da yaşam savaşını kaybetti.
0: Ablasından sonra küçük Nazlı'dan da acı haber geldi. Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü 4 gün önce Kuzey Marmara Otoyolu gişeler mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan otobüste adeta can pazarı yaşandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 8 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden biri 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Yusra Seraç'tı. Baba Mesut Seraç, eşi ve iki çocuğunu alevlerin arasından kurtarabilmiş ancak kızı Yusra'yı otobüsten çıkaramamıştı. Babasının yaralı olarak kurtardığı 10 yaşındaki Nazlı Seraç, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak yaşam savaşı 4 gün sürdü. Minik Nazlı, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Seraç ailesinin evine bir kez daha ateş düştü. Yusra ve Nazlı'nın yaşamını yitirmesiyle Seraç kardeşlerden geriye 7 yaşındaki Ali Osman kaldı.
1: İstanbul Sultan Gazi'de kolonlarından ses gelen 30 yıllık 5'er katlı 2 bina tahliye edildi. Duvarlarında çatlaklar tespit edilen binalar mühürlenirken çatlamaların yan taraftaki inşaat nedeniyle oluştuğu değerlendiriliyor.
0: Gürültüye uyandılar. Deprem sanıp sokağa kaçtılar. Kolonları çatlayan iki bina tahliye edildi.
2: Dedim kolonlar koptu gibi ses geldi. Küt deyince çocuk bunlar burada yatıyordu, deprem oluyor diye biz panik ettik.
3: Bir gürültü geldi. Sonra kum akar gibi bir sesler geldi. Korkuyla kalktık, aşağı indik zaten.
0: Saat 6 sıralarıydı. İstanbul Sultan Gazi'de yan yana bulunan 5'er katlı ve toplam 10 daireli iki binanın kolon ve duvarlarından şiddetli çatlama sesleri duyuldu.
4: Duvarlarından çatlak sesleri gelen 5 katlı binada korku dolu anlar yaşandı. Bina sakinleri tahliye edildi.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
9: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
10: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
11: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
12: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
13: Bankkart, seni düşünür o.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
15: Sevgili dostlar, ben Altan Ercekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
14: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Bir reklam.
16: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
17: Vakıfbank daima seninle.
6: Bir reklam.
18: A Haber Radyo.
19: Reklam.
20: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
21: Stablex.
22: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
23: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
24: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
25: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
26: Bankkart, seni düşünür o.
27: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
6: Reklam. A Haber Radyo.

0: Ajans gün ortasından merhaba efendim, Esra Akyürek ben. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla birlikte olacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu efendim. Muhalefetin İstanbul Havalimanı eleştirilerine bir kez daha yanıt verdi. Yıllarca taş üstünde taş koymayıp takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışanlar için artık deniz tükenmiştir ifadesini kullandı.
1: İstanbul Havalimanı'nı ülkemize kazandırmaya çalışırken eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Ne dediklerini hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Çıktılar, yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor dediler. İstanbul'a yeni bir havalimanı yapmanın ne gereği var dediler. Burası rüzgarlı, uçaklar buraya inemez dediler. Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz dediler. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bu yerde havalimanının ne işi var dediler. Daha bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar. Ön açmak, kolaylaştırmak, yapıcı eleştirilerde bulunmak yerine sürekli yıkmanın, tahrip etmenin, engellemenin ve yavaşlatmanın peşinde oldular. Ama sonuçta ne oldu? Dedikleri

0: Yerinin tamamı fos çıktı. Bunlarda hiçbir vizyon olmadığı bir kere daha anlaşılmış oldu. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor. Bize İstanbul Havalimanı üzerinden saldıranlar ise en güzel cevabı İşte bu başarılarla, bu ödüllerle, kırılan bu rekorlarla almıştır. Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir.
1: Efendim, sermaye piyasalarında şüpheli işlemlere yönelik soruşturmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşlarımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır açıklamasında bulundu.
2: Ekonomik ve kültürel alanlarda
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmaların ayrıntılarını açıkladı. Açıklamaya göre SPK'nın suç duyurusu üzerine yürütülen soruşturmada bazı fon ve pay piyasalarında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddiası mercek altına alındı. Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Şüphelilerin mal varlıklarını kaçırmasının önüne geçmek için hesaplar ve diğer mal varlığı değerlerine de tedbir konuldu. Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alan, yanıltıcı yönlendirmelerle haksız kazanç sağlayan kötü niyetli kişi ve yapılara karşı adli işlemler yapılmaktadır. Adli süreçlerin dürüst ve iyi niyetli yatırımcılarımızı tedirgin etmeden piyasanın sağlıklı işleyişini ve yatırımcıların haklarını gözeterek yürütülmesine de azami hassasiyet gösterilmektedir. Adalet Bakanı Gürlek, vatandaşların birikimlerini hedef alan, yatırımcıları yanıltan ve piyasaları manipüle eden kişi ve yapılara göz yumulmayacağını söyledi. Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır. Piyasaları manipüle edenler, yatırımcıyı yanıltanlar, vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlar ve suçtan elde edilen kazançları kaçırmaya teşebbüs edenler hakkında hukuk çerçevesinde gereken yapılmaktadır ve yapılmaya devam edecektir. Yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engellendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ayrı soruşturmada ise sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşım yaptıkları belirtilen 16 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu yıl işlem hacmi ve hisse fiyatlarındaki olağan dışı dalgalanmalara ilişkin soruşturmasında 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
1: Etimesgut Belediyesi yol genişletme çalışması kapsamında bir bulvarda yer alan sitenin duvarını yıktı. Ancak yolun genişleyeceği alanda bulunan 40'tan fazla ağaç için kesim kararı verildi. Site sakinleri ve mahallelinin tepkisi üzerine kesim durduruldu. Bu kez beton yığının arasında kalan ağaçlar ve o molozlardan sarkan paslı demirler tehlike saçmaya başladı efendim. Belediye ise bu durum karşısında hala sessizliğini koruyor.
4: Bu ağaçların kesilmesini istemiyoruz biz. Belediyenin yetkilileri ağaçları siz kesin, daha sonrasında biz harfiyatı alırız diyorlar.
5: Büyükşehir geldi, böylece yıktı, bıraktı, gitti.
6: Yol genişletme çalışması var denildi. 40'tan fazla ağaç için kesim kararı verildi. Vatandaş tepki gösterince ağaçlar molozlar arasında bırakıldı.
7: Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri arkamdaki yol için genişletme çalışması başlattı. Bu kapsamda içinde bulunduğumuz sitenin duvarları yıkıldı. 10 yıllık çam ağaçları için kesim kararı verildi. Ancak gelen tepkiler üzerine kesim kararı durduruldu. Şimdi iddiaya göre belediye o ağaçların kesimi için site sakinlerine talepte bulundu.
6: Etimesgut Belediyesi Ahi Mesut Bulvarı'nda yol genişletme çalışması başlattı. Bölgede yer alan yaklaşık 40 ağaç için kesim kararı alındı.
4: Zamanında bura için belediye imar vermiş, her şeyi vermiş. Şimdi de imar değişikliği yapıldı diye bütün ağaçlarımızı kesmek istiyorlar. Yetkililerden biz bu ağaçlara sahip çıkılmasını istiyoruz. Bir de gördüğünüz gibi buradaki harfiyatlar falan.

0: Hepsi yıkıldığından beri burada duruyor.
1: Geldiler, duvarları yıktılar. Ondan sonra bu ağaçları kesip kaldırımını, yolunu yapacaklar.
2: Tepkiler üzerine Büyükşehir Belediye ekipleri molozları öylece bırakıp gitti. Yayaların yürüdüğü, çocukların oynadığı parkın hemen yanındaysa molozlardan sarkan paslı demirler tehlike saçıyor.
0: Çoluk çocuğumuz da arfiyatın içinde oyun oynuyorlar. Onların da can tehlikesi var yani.
3: Her yer toz içinde.
2: İddiaya göre belediye ekipleri tepki çekmemek adına site sakinlerinden ağaçların kesimi için talepte bulundu.
4: Yıktılar. Yani burayı böyle bıraktılar. Ağaçları kesilmesini istemiyoruz. İnsanlar tedirgin. Bu harfiyet ne zaman kalkacak? Şurada bir demir bassa kim suçlu? Büyükşehir suçlu.
2: Vatandaş durumdan rahatsız. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Etimeskut Belediyesi sessizliğini koruyor.
3: Ağaçların kesilmesini istemiyoruz. Parkımızda oynayamıyoruz. Her yer toz içinde. Alanımız daralıyor.
5: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentine gidecek. Başkan Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Biz de Washington'a uzanacağız efendim. Haber muhabiri İrfan Sapmaz bizleri bekliyor gelişmeleri aktarmak için. İrfan Sapmaz'a kolaylıklar dileyerek sözü bırakalım.
6: Merhabalar Esra. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gözler sen de söylediğin gibi New York'a çevrilirken Washington'da en fazla dikkat çeken görüşmelerden biri şüphesiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump arasında olacak. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak görüşmeyi doğruladı. Ayrıntılı gündem henüz açıklanmadı ancak masanın en önemli başlığının İran Savaşı ve savaş sonrasında kurulacak yeni Orta Doğu düzeni olması bekleniyor. Çünkü Trump tam da New York zirvesi öncesinde Axios'a çok önemli bir açıklama yaptı. İran konusunda büyük bir kararın eşiğinde olunduğunu söyleyen Trump yeniden geniş çaplı askeri saldırılara başlayıp başlamama konusunda karar vereceğini belirtti. Trump ayrıca New York'ta Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve Umman liderleriyle özel bir İran toplantısı yapacak. Washington savaşı sonrasına ilişkin yeni bir bölgesel güvenlik mimarisi üzerinde çalışıyor. İşte Erdoğan'ın rolü burada önem kazanıyor. Türkiye hem İran'ın komşusu hem de NATO hem de Suriye'de doğrudan etkili bir ülke. Bu nedenle Trump'ın Erdoğan'dan İran konusunda Ankara'nın değerlendirmesini dinlemesi ve savaşın diplomatik yollarla sona erdirme seçeneklerini ele alması beklenebilir. İkinci önemli başlıksa Suriye ve İsrail-Türkiye gerilimi olacak. Axios daha önce İsrail'in Suriye'deki bir hava üssüne düzenlediği saldırının gerekçelerinden birinin Türkiye'nin bölgede askeri olarak güçlenmesini engellemek olduğunu yazmıştı. Trump yönetiminin ise Suriye konusunda Ankara ile yakın çalışmak istediği belirtiliyor. Masadaki üçüncü dosya ise savunma ilişkileri. F-35 savaş uçakları, Türkiye'ye yönelik kasa yaptırımları ve Kaan savaş uçağının motorları daha önce iki liderin Ankara görüşmesinde ele alınmıştı. Dolayısıyla New York'ta bu dosyalardaki ilerlemenin değerlendirilmesi de bekleniyor. Ve bütün bunların üzerinde bir de Netanyahu faktörü var. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da New York'ta olacak. Ancak şu ana kadar Trump-Netanyahu görüşmesi kesinleşmiş değil. Trump, Axios'un sorusuna yalnızca Netanyahu ile görüşebilirim karşılığını verdi. İsrail basınında Netanyahu'nun Trump yerine Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşebileceği belirtiliyor. Dolayısıyla New York'ta ortaya çıkacak diplomatik fotoğraf dikkat çekici. Trump bir taraftan Erdoğan'la diğer taraftan Körfez liderleriyle İran'ın geleceğini konuşacak. Netanyahu ise aynı günlerde New York'ta olacak. Washington açısından temel mesele artık yalnızca İran savaşının nasıl yürütüleceği değil, savaşın nasıl sona erdirileceği, İran'ın nasıl çevreleneceği ve savaş sonrasında İsrail, Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında nasıl bir bölgesel denge kurulacağı. Trump-Erdoğan görüşmesinin ağırlığı da tam olarak burada ortaya çıkıyor. Ayrıca aynı günlerde İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın da New York'ta olması bekleniyor Esra.
5: Efendim, A milli takımımızın UEFA Uluslararası Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Bununla ilgili telefon bağlantılarımız da olacak. A milli takımın kadrosu böylelikle açıklanmış oldu ve şu anda da o kadro ekranlarınıza geliyor efendim. Erdem Akbaş hazır. Şu an telefon attığımızda hemen sözü kendisine bırakalım detaylar için.
7: Elbette iyi yayınlar diliyorum. Milli takımımızın Uluslar A Ligi'nde oynayacağı maçlar öncesi aday kadromuz açıklandı. Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya

0: geleceğiz. Öncelikle şunu hatırlatarak başlayacağım. A milli takımımızın Uluslar Ligi serüveninde oynayacağı maçlar Turkuaz medya kanallarında, ATV, A Spor ve A Haber'de yer alacak, yayınlanacak bu maçlar. Öncelikle bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Hızlı bir şekilde kaleci pozisyonundan aday kadromuzu okuyalım. Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Koçuk, Uğurcan Çakır kalecilerimiz. Defans hattında Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Melih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik defans hattımız. Orta sahada Bartu Elmaz, Demir Ege Tıklaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet hattında Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün var. Teknik direktörümüz Vincenzo Montella. Adil Demirbağ, İlhan Fakılı, Bartu Elmas ve Melih Kabasakal ilk kez A milli takım aday kadrosuna davet edildi. Kenan Yıldız, yıldızımız Kenan Yıldız sakatlığı sebebiyle kadroda yok. Kaptanımız Hakan Çalhanoğlu da yine bu sebeple kadroda olmayan bir diğer isim ama milli takımımız çok geniş oyuncu havuzuyla beraber inanıyoruz bu maçlardan çok iyi sonuçlar alacak. Biz de yayıncısı olarak bu maçları ekranlara getireceğiz diyelim. Varsa sorularınızı yanıtlayabilirim ama milli takımın takip süreci pazartesi yani 21 Eylül itibariyle A milli takım toplanıyor. Biz de A milli takımın her adımını, her gelişmeleri yerinden takip etmeye başlayacağız diyelim. Söz tekrar sizde.
1: Efendim İstanbul Arnavutköy'de 12 yaşındaki çocuk, yaşıtı 3 çocuk tarafından zorla çayırlık alana götürülerek dakikalarca darp edildi. Epilepsi hastası olduğunu söylemesine rağmen durmayan saldırganlar bir mahallenin polisi arayacağım tepkisi üzerine olay yerinden kaçtı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
2: Okul çıkışı çayırlık alana götürülüp dakikalarca darp edildi. İstanbul Arnavutköy'de 5. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki çocuk okul çıkışında yaşıtı 3 çocuk tarafından zorla çayırlık alana götürüldü. Bizim yerimizi neden söyledin diyerek çocuğun etrafını saran saldırganlar epilepsi hastası olduğunu söyleyip yalvaran çocuğu dakikalarca darp etti. Çevredeki bir kadının polisi arayacağım tepkisi üzerine kaçtılar. Alınan darp raporunun ardından anne ve çocuk polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
3: Benim 8 senedir çocuğum bir tedavi görüyor. Epilepsi hastası. 2-3 gündür ben bu iş koyuyorum. Hastaneye gittim darp raporu aldık ama yani bu geçmiş hali. Bugün benim çocuğum yani bir başkasının çocuğu.
2: Emniyet ekiplerinin harekete geçmesiyle iddianın odağındaki 3 çocuk saldırgan gözaltına alındı.
4: Ağlama!
5: Yeter
4: mami yeter.
1: Efendim Belçika'dan bir haber var. Belçika'da bir kaza sonrası çıkan tartışmaya müdahale eden polis iki sürücüyü gözaltına aldı. Ancak kelepçelediği kadın sürücünün hareketlerine sinirlenen polis kadına sert bir tokat atarak polis aracına savurdu. O anlarsa saniye saniye kameraya yansıdı. Ardındansa polis açığa alındı.
2: Kelepçeli kadına tokat attı. İki eliyle iterek polis aracına savurdu. Belçika'yı ayağa kaldıran görüntüler ülkenin Nivelles kentinde kayda geçti. Bir kadın sürücü aracıyla çarptığı park halindeki kamyonetin sürücüsüyle tartışmaya başladı. Sözlü kavganın büyümesi üzerine olay yerine gelen polis ise iki sürücüyü kelepçeleyerek gözaltına aldı. Ancak öfkeli kadının ettiği hakaretlere sinirlenen polis memuru kelepçeli kadına çok sert bir tokat attı. Ardından da neye uğradığını şaşıran kadını tüm gücüyle iterek polis aracının içine savurdu. Sosyal medyada viral olan o görüntüler başta Belçikalılar olmak üzere küresel çapta tepki topladı. Olaydan kısa süre sonra açıklama yapan Brüksel makamları ise polis hakkında soruşturma başlatıldığını ve açığa alındığını duyurdu.
1: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma davasında eşine eşeksin, hayvansın diyerek hakaret eden kocayı ağır kusurlu buldu efendim. Yerel mahkemenin eşit kusur kararını bozan yüksek mahkeme bu tür hakaretlerin kişilik haklarına açık bir saldırı olduğunu vurguladı. Kadının maddi ve manevi tazminat hakkı bulunduğuna hükmetti.
5: Bence çok ağır. Yani bu kelimeden boşanmak.
2: Eşine eşek diyen koca hem boşandı hem de tazminat ödedi.
6: Pamuk ipliğine bağlı bir evlilik içindeysem tabii ki bunu bir sebep sayar, eşimi boşardım.
2: Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine eşeksin, hayvansın diyen kocayı ağır kusurlu saydı.
7: Sayılabilir. Eşek dememeli.
8: Enmez, katiyen boşanma sebebi.
2: Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan genç çift, aile mahkemesinde karşılıklı boşanma davası açtı. Mahkeme, aile yaşantısını olumsuz yönde etkileyecek şekilde eşine karşı küfreden, eşeksin, hayvansın diyerek hakaret eden erkeğin tam kusurlu olduğuna hükmetti.
9: Efendim, evli misin?
10: Nişanlıyım.
9: Eşiniz size eşek dedi. Boşanır mısınız?
10: Ya bu konuda şöyle söyleyeyim, boşanmam açıkçası. Çünkü komiklik olabilir. Hani şaka anında söylenebilir.
9: Eşinize bu sözleri söylerken bir kez daha düşünün. Çünkü Yargıtay'ın emsal kararına göre bu ifadeler boşanma davasında kusurlu sayılıyor. Ayrıca tazminat talebini de beraberinde getiriyor.
2: Kararda erkeğin kullandığı eşeksin, hayvansın kelimelerinin kişilik haklarına saldırı anlamına geldiği vurgulandı.
1: Efendim, Belçika'dan dünyanın konuştuğu trajikomik bir olay var sırada. Bir milletvekili parlamento tuvaletinde 13 saat mahsur kaldı. Olayı kendi ağzından dinleyeceğiz şimdi.
11: O 13 saat bitmek bilmedi.
12: Belçika'nın aşırı sağcı Vlaams Belang Partisi'nin milletvekili Frederik Erens parlamento tuvaletinde 13 saat boyunca mahsur kaldı.
11: Size dürüst olacağım. Kilit açılmadığı an çok panik oldum.
12: Flaman parlamentosu milletvekili Erens 15 Eylül Salı günü saat 17 sularında tuvalete gitti ve kullandığı kabinin kilit mekanizması bozuldu.
11: Bir süre sonra sakinleştim ve kurtulmanın yolunu aradım. Cep telefonumu odamda bırakmıştım. Kendime çok kızdım.
12: Vekil kapıyı zorladı ama nafile.
11: Mutlaka biri tuvalete gelir ve beni kurtarır diye düşündüm. Sesimi duyurmaya çalıştım ama kimse duymadı. 1-2 saat sonra oksijen azaldı. İçerisi sauna gibi oldu.
12: Kabinde nefes darlığı yaşayınca iş başa düştü.
11: Kapı çok sağlamdı. Tuvalette bulduğum metal bir nesneyle kapıya iki delik açtım.
12: Gece boyunca tuvalette mahsur kalan vekili sabah 6'da işbaşı yapan temizlik görevlisi fark etti. Kapı levye yardımıyla açıldı. Solunum sıkıntısı sebebiyle hastaneye kaldırılan Frederik Erens kısa süre sonra taburcu edildi. Başına gelenlerse dünya basınının gündeminde.
1: Vitrinleri süsleyen rengarenk anahtarlıklar özellikle küçük çocukların dikkatini oldukça çekiyor. Ancak içeriğinde büyük bir tehlike var efendim. Bu nedenle bakanlık aldığı bir kararla birlikte riskli ürün kapsamındaki bazı anahtarlıkları toplatma kararı aldı.
13: Peluş anahtarlık kullanıyor musun?
14: Kullanıyorum.
13: Neden peluş peki?
14: Seviyorum. Bazıları ayıcıklı, bazıları tavşanlı. Çok tatlı. Onları çok seviyorum. Yumuşak oluyor.
15: Okul çantalarına takıyorlar.
13: Renkleriyle dikkat çekiyor, özellikle çocukların ilgisini çekiyor. Ancak bu peluş anahtarlıklar sanıldığı kadar masum değil.
16: Özellikle küçük çocuklarda o tip parçaları eğer kolay ayrılıyorsa yerinden hemen ya ağzına götürecektir, ya burnuna sokacaktır, ya kulağına sokacaktır. Ağzına götürdüğünde tabii yutması ayrı bir problem ama aynı zamanda nefes borusuna kaçacağı için çocukta ani ölümlere neden olabilir.
13: Çeşit çeşit var burada.
17: Evet, seviyor.
14: Yani çantama çok yakışıyor bence.
18: Boğazlarına bir şey kaçar dedi, korkuyorum. Tedbirliyim o konuda.
19: Denetime takılanlar, tehlikeli ve riskli bulunanlar. Ticaret Bakanlığı çocukların güvenliği için harekete geçti. Bazı anahtarlıklar piyasadan toplatılıyor.
20: Çocuklar sürekli almak istiyorlar. Bir taneyle kalmıyorlar. İki tane, üç tane. Her gün değiştiriyorlar, değişik.
16: Bu toksik maddeleri sürekli maruz kaldı. alma bir süre sonra çocuklarda davranış bozukluklarına yol açabilir. Çıkabilecek bulantı, kusma gibi başka belirtiler de olabilir ama genelde daha uzun vadede karşımıza sinir sistemini, sindirim sistemini etkileyen bulgularla karşımıza gelebilirler.
17: Zararlı olduğunu duyduğumuz, gördüğümüz şeyleri zaten hem elimizden çıkarmaya çalışıyoruz hem de almamaya çalışıyoruz.
21: Ağzına sokup oynayanlar var.
22: Yutabilir.

0: yaratabilir. O yüzden istemiyorum.
1: Uzmanlar sadece peluş anahtarlıkların değil, benzer plastik ve peluş aksesuarların da dikkatli seçilmesi gerektiğini söylüyor.
2: Aldığımız oyuncakların mutlaka o daha az aksesuarlı ve o aksesuarların da sağlam olduğundan emin olmalıyız. Çocuklarınızı aldığınız oyuncak az olabilir ama önemli olan güvenli olması. O yüzden alınan oyuncaklardaki mutlaka güvenlik bilgisinin olmasına ve daha bilindik bir markanın olmasına dikkat etmek gerekiyor.
3: Efendim İtalya'da dehşet dolu dakikaları getireceğiz şimdi ekranlara. Türk firmaya ait bir tırın önünü kesen maskeli ve silahlı çete üyeleri şoföre acımasızca darbe etti efendim. Film sahnelerini aratmayan o anların görüntüleri geliyor şimdi ekrana.
4: Arabayı soyuyorlar. Arabayı soyuyor.
5: Önce ateş açtılar, sonra önünü kestiler. İtalyan çete Türk tır şoförüne dehşeti yaşattı. Görüntüler İtalya'nın Bari kenti yakınlarındaki A14 otoyolundan. Silahlı ve kar maskeli İtalyan çete elemanları Antalya merkezli bir lojistik şirketine ait tırın taşıdığı 6 milyon euroluk kakaoyu gözüne kestirdi. Durdurmak için önce ateş açtıkları tırın önünü otomobille kesen çete elemanları camını kırarak aşağı indirdikleri Türk şoförü darp etti. Dorsenin kapaklarını açamayınca tırı gasp eden İtalyan çete kaçmaya başladı. Takibi engellemek için sinyal kesici jammer kullanan çete elemanlarının ikinci denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı. Kapaklar yine açılmadı. Son çareleri ise kaçmak oldu. İtalyan polisi 4 çete elemanını yakalamak için harekete geçti.
3: Yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde Başkan Erdoğan'la küçük öğrencilerin müzik eşliğindeki sohbeti damga vurmuştu. 8 yaşındaki Bengü ise yeteneğiyle Başkan Erdoğan'ı kendisine hayran bırakmıştı. Arkadaşlarımız küçük Bengü evinde ziyaret etti. Küçük kız Başkan Erdoğan'la buluşacağı günü ise iple çekiyor efendim. Heyecanıysa görülmeye değer.

0: mutluydum, huzurluydum. Bir de Cumhurbaşkanımız olduğu için güvende hissettim. Çay elinden öteye gidelim yali yali, gidelim yali yali, gidelim yali.
1: Küçük Bengü söyledi, memleketinin ezgisi yükselince Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı. Yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde kayda geçti görüntüler. Ancak Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu öğrencisi 8 yaşındaki Bengü Yeşilbaş'ın yolu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilk kez kesişmiyordu. Bengü sohbette o anları da hatırlattı.
0: Şiir kitabımı hediye etmiştim. Beni hatırlıyor musunuz?
2: O soru takvimleri 4 ay geriye çevirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Bengü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden çocuklardan biriydi. Henüz 2. sınıf öğrencisiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendi yazdığı şiir kitabını hediye etmişti.
3: Bengü, bu kitap senin mi?
0: Her kelimesi, her cümlesi bana aittir Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Nerede? Cumhurbaşkanlığında mı?
0: 23 Nisan'da.
3: Tuh, niye unuttuk biz bunu ya?
1: Bengü ilk buluşmalarında yazdığı şiirlerle Erdoğan'ın takdirini kazanmıştı. İkinci karşılaşmalarında ise bu kez müzik yeteneğiyle karşısındaydı. Aralarındaki sıcak sohbet kısa sürede dikkat çekerken ATV Haber'de o görüntülerin küçük kahramanı Bengü'yü evinde ziyaret etti.
0: Dertleri karıyorum, günleri saya saya, al beni kıyamam seni.
4: Türkiye'de bir ilk olan Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu açıldı. Bengü özel yetenek sınavıyla Türkiye'de ilk 30'a girdi.
5: Beni bir saat çalıştırdı kendisi röportaj öncesi.
0: Kendisi söze başladı, ben de bu şekilde onu yönlendirdim. Performansını şimdi sergileyecek, bakalım nasıl.
2: Bengü sadece güzel sesiyle kulakların pasını silmiyor, minik parmaklarıyla hayat verdiği enstrümanlarla yeteneğini konuşturuyor.
3: Çikolata cello'yu nasıl çalıyorsun ya? Cello boyu kadar vardır.

0: Efendim, geçtiğimiz Mayıs ayında Londra'da yaşanan bir olay İngiltere'nin gündemine oturdu. Türk restoran müdürü Onur İnce aniden yola fırlayan kızı kurtarmak için kendi hayatını hiçe sayarak motosikletin önüne atladı. Küçük kız kazadan yara almadan kurtuldu, ancak onu kurtaran Onur İnce günlerce hastanede tedavi gördü. Londra'ya bağlı Merton Belediyesi ise Onur İnce'yi kahraman ödülüyle onurlandırdı.
1: Küçük kızın hayatını kurtardığı kahraman ilan edildi. İngiltere'nin başkenti Londra'da geçtiğimiz Mayıs ayında feci bir kaza meydana geldi. Restoranın önünde duran küçük bir kız çocuğu yolun karşı tarafında bulunan babasına doğru koştuğu sırada hızla yaklaşan bir motosikletlinin önüne çıktı. Tehlikeyi fark eden restoran müdürü Onur İnci hiç düşünmeden çocuğun üzerine doğru atılarak onu motosikletin çarpmasından son anda kurtardı. Küçük kız kazadan yara almadan kurtulurken motosiklet Onur İnci'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan İnci hastanede günlerce tedavi gördü. Olayın meydana geldiği Wimbledon semtinin bağlı olduğu Merton Belediyesi ise küçük kızı kurtaran Onur İnci'yi kahraman ödülüyle onurlandırdı.
2: Bugün Onur İnci ile buradayım. Biz Merton Belediyesi olarak Onur İnci'yi Merton Kahramanları Ödülü ile gururlandırıyoruz. Onur, bu senin kahramanlığın için bir sertifika. Bir çocuğun hayatını kurtardın.
3: Çok teşekkürler. Burada olmak benim için büyük bir onur.
1: Ödülünü almaya oğluyla birlikte gelen Türk kahraman Onur İnci duygularını A Haber'e anlattı.
4: Ben bir kahraman ya da başka bir sebeple onu yapmadım. Ben sadece gördüğüm bir tehlike üzerine, yani küçük bir kızın hayatı karşısına alınacak bir tehlikenin, bir riskin büyüklüğünü o an düşünemeyecek durumda olduğumdan dolayı yaptığım bir şeydi. Benim düşündüğüm şudur ki, yani iyi bir insan mutlaka o durumda bu hareketi yapmalıydı. O duruma seyirci kalmak, yani vicdanen benim yapabileceğim bir durum değildi açıkçası.
1: Kazanın ardından Onur İnci'nin sol omzunda kırıklar meydana gelmişti. İnci'nin sol omzunda kalıcı hasar oluştuğu açıklandı. Motosiklet sürücüsü de kazada yaralanırken küçük kızsa kazadan hiçbir yara almadan kurtuldu.
0: Sırada Dünya Raporu var.
5: E aí, beleza? Puta que pariu!
6: Yer yarıldığı içine girdi. Görüntüler Brezilya'dan. São Paulo eyaletinde yaşanan olayda fırtınanın yol açtığı hasara bakmaya giden bir polis memuru kaldırımın çökmesiyle çukura düştü. O an bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
5: E aí, beleza?
6: Defalarca uğraşsa da ayağını kurtaramadı. Polonya'da bir tır şoförü nedeni bilinmeyen bir şekilde ayağını direksiyona sıkıştırdı. Talihsiz adamın çaresiz anları araç içi kamerasınca kayda geçti. Bu görüntülerde Çin'den kontrolden çıkan insansı robot bir anda önünde bulunan görevliye uçan tekme attı. Robotun saldırısıyla birlikte ne olduğunu şaşıran adamın elindeki kumanda da havaya fırladı. Görevli ikinci tekmeden kaçmayı başararak oradan uzaklaştı. Yürekleri ağza getiren bu an ABD'nin Philadelphia kentinden. Pür dikkat cep telefonuna bakan genç kız karşıya geçmek isterken kamyonun kör noktasında kaldı. Talihsiz kızı fark edemeyen sürücü gaza basınca ezilme tehlikesi kaçınılmaz oldu. Olayın ardından çevredekiler tarafından kamyonun altından çıkarılan genç kız kazayı ciddi bir yara almadan atlattı. Burası da ABD'nin Miami kenti. 26 metrelik vinç yoldan geçen bir aracın üstüne düştü. Felaketin eşiğinden dönülen kazada 4 kişi hafif yaralandı. Kazanın ardından üstüne vinç devrilen arabada yangın çıktı. Otomobil sokak ortasında alev alev yandı. Nefeslerin tutulduğu kurtarma operasyonu Hindistan'dan. Himalayalarda 5 kilometre derinliğindeki buzul yarına düşen ayı yavrusu için Hint askerleri seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan yavru ayı, onu bekleyen annesinin yanına geri döndü. Temizlik için yapıldı, görevi köpek yıkamak oldu.

0: Türkiye'nin Şantun eyaletinde güneş panellerini temizlemek için tasarlanan bir drone, ilk testini bir sokak köpeği üzerinde gerçekleştirdi. Tazyikli suyla yıkanan hayvanın ise keyfi oldukça yerindeydi.
1: Efendim, bu görüntü Kırklareli'nde. Çevresi kirlilik içinde kalan bir bank, belediye ekiplerinin müdahalesiyle 7 günlük kullanıma kapatıldı. Ekipler bankın çevresine bir şerit çekti. Çevre temizliğine dikkatleri çekmek istedi. Gördüğünüz gibi o bank 7 gün süreyle kullanıma kapatıldı. Lüleburgaz ilçesinde Nedim Menekşe Parkı'nda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kirletilen bankın çevresi Lüleburgaz Belediyesi ekiplerince şerit çekilerek kapatıldı. Bankın yanına yerleştirilen uyarı tabelasında vatandaşlara ortak kullanım alanlarına saygı gösterilmesi ve çevre temizliği konusunda duyarlı olunması çağrısı yapıldı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada uygulamanın amacının yaptırım uygulamak ya da ceza kesmek değil, çevre temizliği konusunda toplumsal farkındalığı artırmak olduğu belirtildi. Benzer uygulamalar Konya Ilgın ve Tokat Zile belediyeleri tarafından da uygulanmıştı. Son uygulama ise Kırklareli Lüleburgaz'dan geldi. Unuttuğu çantasını kısa süre sonra buldu ancak içindeki altın bilezikler yoktu. Siirt'teki hırsızlık vakasında şüpheli günler sonra yakalandı. 1 Eylül'de çantasını unutan kişinin içinde 3 altın bileziğinin eksik olduğu ihbarı üzerine çalışmalar başlatılmıştı. 11 kameraya ait 13 saatlik görüntü incelendi ve 8 farklı plaka tanıma sistemi kamerasıyla yaklaşık 350 aracın geçişi kontrol edildi. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu şüphelinin il dışından kiralık araçla geldiği belirlendi ve yapılan operasyonla gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden şahsın adresinde yapılan aramada çalınan o altınlar da bulundu. Efendim, Nemrut Krater Gölü'nde gezmeye gidenler bir bozayı ile karşılaştı. İçlerinden biri tehlikeye aldırış etmeden ayılara yaklaştı ve eliyle beslemeye başladı. O anlarsa cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler Bitlis'ten. Nemrut Krater Gölü'nde gezintiye çıkanlar göl çevresinde yiyecek arayan 3 bozayı ile karşılaştı. Yaşlı bir adamın tehlikeye aldırış etmeden buz ayıları ekmekle beslemesi ise cep telefonuna bakın böyle yansıdı. Ayıların ise herhangi bir saldırganlık göstermemesi ise dikkat çekti. Ancak yetkililer vatandaşın yabani hayvanlara yaklaşmaması ve yiyecek vermemesi konusunda da uyarılarda bulunuyor. Efendim, sırada görüntüleriyle öne çıkan Yurttan haber turu var.
2: Bir şey söyleyecek misiniz? Düşra bebek nerede?
3: Sivas'ta 11 aylık bebeğinin kaybolduğu ihbarını yapan Elif Balıkçı daha sonra ifade değiştirip kızının babası tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti. Düşra bebeği arama çalışmaları sürerken anne babasının da aralarında bulunduğu 6 akrabası tutuklandı. Balıkçı çiftinin diğer çocuklarının ifadesi üzerine Büşra'yı çadırdan aldığı savunulan kişi de Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı.
2: Gözaltına neden alındınız? Büşra bebeğin yerini biliyor musunuz?
3: İstanbul Arnavutköy'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü gaza basıp kaçtı. Nefes kesen kovalamaca avcılarda sürücünün kız kıvrak yakalanmasıyla sonlandı. Bartın'da Amasra Tüneli çıkışında yoldan çıkan otomobil istinat duvarına çarpmış müzik öğretmeni Cansu Kocakurt'la 3 aylık bebeğini yaralamıştı. Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Cansu öğretmen son yolculuğuna uğurlandı.
4: (Gülüyor) 83 bin lira bir para girişi olduğunu gördüm. Biz esnaf olarak küçük bir esnaf olduğumuz için bu büyük paranın nereden geldiğini çok merak ettim.
3: İzmir'de kuru temizlemecilik yapan Murat Mertcan'ın hesabına 83 bin lira iletildi. Banka göndericinin kişisel verilerini paylaşmayınca iş başa düştü. Sanal medya üzerinden hafiye gibi iz süren esnaf parayı bir an önce sahibine teslim etmek istiyor.
4: Ben 2 gündür inanın vicdanen uyuyamıyorum. Belki bu para bir ameliyat parasıydı. Belki bir okul tahsiliydi. Abi paranın emaneti bizde, bize ulaş.
3: Aksaray'da fırtına çıkınca iş yerinin önündeki şemsiyeyi kapatmaya çalışan genç kadın onunla birlikte bir sağa bir sola savruldu. Neye uğradığını şaşıran çalışanın yardımına mesai arkadaşı yetişti. Bursa'da trafikte kaputu açık halde giden aracın seyir halindeyken tamir edildiğini görenler sıra dışı olayı cep telefonuyla görüntüledi. Burası da Bitlis. Nemrut Krater Gölü'nü gezmeye giden aile bölgede yaşayan ayıları elleriyle besledi.
5: Yok anne, bir şey yapmazlar.
6: Nasıl bir şey yapmazlar? Sen adam... Anne.
1: Efendim, dünya ticaretinin en kritik geçiş noktalarından bir tanesi Babül Mendeb de gemi geçişleri adeta durma noktasına geldi. Tıpkı Hürmüz'de yaşananların bir benzeri şimdi Babül Mendeb'de yaşanıyor. Yemen'deki o çatışmalar Babül Mendeb'de gemi geçişlerini durma noktasına getirdi. Petrol ve kimyasal ürün tankerlerinin geçişleri %91 oranında azaldı. Toplam gemi trafiği ise 24 saatte %88 oranında düştü. Normalde Babül Mendeb'den ortalama gemi geçiş sayısı 33 iken şu anda son 24 saatte bu boğazdan geçebilen gemi sayısı 4'e geriledi. O geçen gemilerin bayrakları ise Panama, Liberya, Singapur ve Etiyopya bayraklı 4 gemi 24 saat içerisinde bu boğazdan geçen gemilerden oldu. Burası dünya deniz ticaretinin %10'unu ve küresel ham petrolün ise %12'sinin buradan geçtiği belirtiliyor. Bu boğazı kullanamayan gemiler ise rotalarını Ümitburnu'na çevirmiş durumda. Ancak Ümitburnu'na geçişler daha uzun bir yol kat etmeleri demek ve bu da artan yakıt maliyetleri, sigorta maliyetleri olarak karşımıza çıkıyor. Tıpkı Hürmüz'de yaşananların bir benzeri şu anda Babül Mendeb'de yaşanıyor. Efendim, Husilerin Suudi Arabistan'a düzenlediği saldırıda bir İtalyan savaş uçağı da hasar aldı. İtalya'da Babül Mendeb Boğazı'na savaş gemisi gönderme kararı aldı. Şimdi Roma'ya gideceğiz. Gelişmeleri A Haber muhabiri Dündar Keşaplı bizlere aktaracak. Sözü Keşaplı'ya bırakalım.
7: Evet Esra Akyürek, teşekkür ediyorum. İtalya'nın askeri güvenlik gündeminde aynı anda iki kritik gelişme yaşanıyor. Demin de ifade ettiğiniz gibi özellikle Suudi Arabistan'daki Tarif Hava üstüne düzenlenen saldırıda İtalya Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-2000 Eurofighter savaş uçağı hasar gördü. Aynı dönemde Roma, Yemen'deki Husilerin faaliyetleri nedeniyle güvenlik geçişinin risk altında olduğu Babül Mendeb Boğazı'na da İtalyan ticaret gemilerini korumak için donanma seçeneklerini değerlendiriyor ve bölgeye gemileri göndereceğini açıkladı İtalya Savunma Bakanı Crosetto. Crosetto Tayyip'teki saldırıları Savunma Genelkurmay Başkanı, yani İtalyan'ın Genelkurmay Başkanı General Luciano Portalone ile birlikte yakından takip ettiklerini, sadece uçağın zarar gördüğünü ve herhangi bir İtalyan askeri personelinin zarar görmediğini, çünkü daha önce bu riskler göz önünde tutularak bölgede gerekli güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardıklarını ve ona göre bir çalışma gerçekleştirdiklerini, bu nedenle herhangi bir personelin yara almadığını vurguladı. Ancak gelişmeleri yakından takip ediyoruz mesajını verdi. Tabi İtalyan personelinin güvenliği ve olası operasyonlar, seçenekler konusunda yeni değerlendirmeleri de yakından takip ettiğini ve rapor istediğini bölgeden dile getirdi Bakan Gross. Ancak diğer yandan başkent Roma'nın ikinci gündemi de demin de belirttiğiniz gibi Kızıldeniz'de Babül Mendeb'de yaşananlar, ki dünyanın gözü önünde bölgede İtalyan ticaret gemileri ciddi şekilde sorunlar yaşıyor ve yaşamaya da devam ediyor. Bu nedenle katıldığı bir toplantıda Bakan Grossetti bu konuyla ilgili soruda bölgeye deniz kuvvetlerine ait gemileri göndereceklerini Ancak önümüzdeki günlerde parlamento ile ve hükümet yetkileriyle bir değerlendirme yapılacağını söyledi. Ancak bu açıklamayı yaptığına göre büyük olasılıkla Başbakan Meloni ile de aynı görüşü olduğunu söyleyebiliriz. Kısaca toparlamak gerekirse Bakan Grossetti bölgeye kaç geminin gönderileceğini şu anda açıklamadı. Ancak tabii bölgede yaşananlar ve özellikle Bakan Grossetti'nin net mesajında ise İtalyan gemilerinin güvenliği öncelik, tabii güvenliğini sadece İtalyan gemileri değil,

0: bölgede diğer ihtiyaç duyulan anlarda da bütün bölgede bulunan gemilerin güvenliğini sağlayacak şekilde bu gemilerin görev alacağını ama hangi hat üzerinden gideceğini bilmiyoruz. Evet, önümüzde günlerde eminim Bakan Grossetti daha detaylı açıklama yapacaktır. Esra Akgürek başkent Roma'dan aktaracağım notlar şimdilik bunlardı. Söz İstanbul'da sizde.
1: Efendim, New York'ta toplanacak 81 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde bir kez daha vize krizi çıktı. Savaş halinde olduğu İran'ın Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve heyetine vize veren Washington yönetimi, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın ABD'ye girişini bu yılda engelledi. Karar diplomasi de çifte standart tartışmalarını alevlendirdi. Abbas, genel kurula video mesajla seslenecek.
2: İran heyetine vize var, Filistin yönetimine yok. ABD'nin New York kentinde yapılacak 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı öncesinde yeni bir diplomatik krizin fitili ateşlendi. Washington yönetiminden dikkati çeken bir karar geldi. ABD aylardır savaştığı İran'ın Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve beraberindeki heyete Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmaları için vize verdi. Ancak İran heyetine New York'ta serbest hareket etme kısıtlaması getirildi. Ayrıca lüks ve bazı kategorideki ürünleri satın almalarına da sınırlama uygulanacak. ABD'nin İran kararının hemen ardından Filistin cephesinden gelen haberse diplomaside çifte standart tartışmalarını alevlendirdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve beraberindeki heyet ABD'den bir kez daha vize alamadı. Bu kararla birlikte Abbas üst üste ikinci kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na fiziken katılma imkanından mahrum kaldı.
3: Ev sahibi ülke ile Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın hükümleri uyarınca ev sahibi ülkenin yükümlülüğünün bu şekilde ihlal edilmesinin son derece açık olduğunu inanıyoruz. Hiçbir koşulda Filistin Devleti heyetine vize verilmesinin reddedilmemesi gerekir.
2: Washington'ın vize engeline Birleşmiş Milletler'den dikkati çeken bir cevap geldi. Genel Kurul Filistin lideri Mahmut Abbas'ın oturuma video mesajla katılmasını 152 oyla kabul etti. Karara 3 ülke karşı çıktı. ABD ve İsrail de o ülkeler arasında. 4 ülke ise çekimser kaldı. Mahmut Abbas geçen yıl olduğu gibi bu yılda Genel Kurul kürsüsünden dünya liderlerine video mesajla seslenecek.
4: 2 milyon Filistinlinin açlığa mahkum edildiği bir savaşın ardından konuşuyorum. Birleşmiş Milletler'de binden fazla karar alındı. Hiçbiri uygulanmadı. Filistin halkının işgal altında yaşadığı bu trajik duruma son verilmeyen çabalar oldu.
2: Vize gerilimi yeniden dünya gündeminin ilk sırasına oturdu.
1: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde dikkat çeken bir proje gündemde. 60 bin metrekarelik arazi üzerine 250'den fazla villa ve daire yapılması planlanıyor. Ancak burası Kıbrıs'taki ilk Yahudi topluluğu olarak tanıtılıyor. Çünkü bölgeye sadece İsrailliler yerleşebilecek. Yahudilerin bölgedeki gayrimenkulleri satın alma hızı da arttı. Bu gelişmeler Rum kesiminde tartışmaları da beraberinde getirdi.
5: 60 bin metrekarelik dev araziye 250'den fazla yapı inşa edecekler. Ancak Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki proje sadece büyüklüğüyle değil, nasıl tanıtıldığıyla da tartışmaları beraberinde getirdi. Öyle ki proje Kıbrıs'taki ilk Yahudi topluluğu olarak tanıtılıyor. Yahudiler Güney Kıbrıs'ı da gizlice adım adım işgal ediyor. Bu planlardan biri de Rum yönetiminde yapılması planlanan Yahudi yerleşkesi. Larnaca ile Limassol arasında bulunan Zigi bölgesindeki Arab Gardens projesi etaplar halinde inşa edilecek. Projenin tamamlanmasıyla bölgede 250'den fazla konut bulunması planlanıyor. Yerleşkede konutların yanı sıra sinagog, Yahudi toplum merkezi, dini arınma havuzu olarak kullanılan mikve, koşer mutfak, market ve etkinlik alanları da yer alacak. Güney Kıbrıs'taki bu bölgeye ilk etapta 56 dairenin yapılması planlanıyor. Projede ayrıca yüzme havuzları, spor merkezi ve çocuk oyun alanları bulunacak.
6: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde İsrailli yatırımcıların arazi ve gayrimenkul alımları yeniden artış gösterdi ve bu artışın merkezinde Baf ve Limassol var. Özellikle son örnekler Larnaca'da da Limassol arasında da Zigi bölgesinde de yaşanmaya devam ediyor.

0: yapıyor. Burada 60 bin metrekareyi bulan bir arazi var. Bu arazi üzerinde Grob Gardens, Gardens projesinin tanıtımı yapıldı geçtiğimiz gün. Ve bu projede çok ciddi bir hektara ulaşan bir arazi var. Gayrimenkul tanımlanmasını 250 konut ve villa yapımı için kullanıyor Güney Kıbrıs Rum yönetiminde yaşayan İsrailli yatırımcılar. Ve burada şu önemli, çünkü her geçen gün arazi alımına ve gayrimenkul yatırımına devam ediyor İsrail. Ve aslında arka bahçesi olarak kullandığı Güney Kıbrıs'ta bu kadar toprak alımı gerçekleştikten sonra aslında bunun bir yerleşim planı olduğu ve aslında İsrail'in vaat edilmiş topraklar içerisinde bulundurduğunu düşündüğü, özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetiminde çok ciddi bir toprak sahibi olduğu ve bunu her geçen gün Güney Kıbrıs'taki Rumlar da bundan dolayı rahatsızlıklarını dile getiriyor.
1: Proje Güney Kıbrıs'ta İsraillilerin artan arazi ve ev alımlarıyla birlikte gündeme geldi. Rum basınına göre yabancıların gayrimenkul alımlarındaki payı 2024 yılında toplam satışların 1/4'ünü geçti. İsrailliler ise özellikle Larnaka, Limassol ve Vaf bölgelerinde mülk satın alıyor. Bu durum Rum yönetiminde tartışma başlattı. Yönetim, 3. ülke vatandaşlarının gayrimenkul satın almasını zorlaştıracak yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bazı siyasi partiler ise yabancılara arazi satışlarının daha sıkı denetlenmesini ve bazı bölgelerde sınırlandırılmasını istiyor.
2: Topraklarımızın satılmasını durdurmalıyız. Tıpkı Filistin'de yaptıkları gibi bizim topraklarımızı da alacaklar. İsraillerin tek amacı hayatta kalmak. Her gün buraya doğru bir göç dalgası var. Kıbrıs'ta ikinci bir İsrail kurmaya çalışıyorlar.
3: Efendim, ilaç kutularında yıllardır kullanılan basılı prospektüslerin yerine artık karek kod üzerinden erişilen elektronik kullanma talimatları alıyor. 2024 yılında kademeli olarak başlatılan uygulamanın 1 Ocak 2027'de tüm ilaç ambalajlarında artık uygulanması planlanıyor. Peki karek kodla ilaç kullanım bilgilerine nasıl ulaşılabilecek? Detaylar haberimizde olacak.
4: 2027 yılından itibaren de hiçbir ilaç kutusunda prospektüs kalmayacak.
5: İlaç kutularında tüketicinin yıllardır alışık olduğu prospektüs dönemi sona eriyor. Artık ilaç kutularının içinden kağıt prospektüs çıkmayacak. Çünkü bilgiler elektronik ortama taşınacak.
6: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
7: Bence daha mantıklı, çünkü zaten eczacımız bizi bilgilendiriyor, gerekenleri söylüyor, ona göre ilaç veriyor.
5: Yeni sistemde ilaç kutularının üzerindeki kare kod, kullanma talimatına açılan kapı olacak. Kare kod okutulacak, ilaca ait güncel kullanma talimatına elektronik olarak ulaşılabilecek.
8: İlacın kullanım talimatına ulaşmak oldukça kolay. Hemen ilaç kutusunun üzerinde yer alan QR kodu telefon ya da tabletle okutuyoruz. Ardındansa gelen kullanım talimatıyla birlikte tüm bilgilere ulaşıyoruz.
4: Şu an bu QR kodun olması bizim güncel bilgiye ulaşabilmemiz için, güncel olası yan etkilere, ilacın saklama koşullarına, kullanım talimatına ulaşabilmemiz için daha etkili bir yöntem oldu.
5: İstisna kapsamındaki ürünler dışında kalan ilaçlarda elektronik kullanma talimatı yükümlülüklerinin 1 Ocak 2027 itibariyle uygulanması öngörülüyor.
9: Ben alıyorum, evde okuyorum. Gerekirse telefon açıp soruyorum.
10: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
11: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Niğde Otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir Bağlantı Yolu, Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten sağlanmakta. Amasya-Turhal yolunun 0 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
11: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
13: Reklam. Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
14: Maksimum'dan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, jeopolitik risklerin güvenli liman talebini artırması, petrol fiyatlarındaki gerileme ve Amerika Birleşik Devletleri dolarının zayıflamasının etkisiyle %2'nin üzerinde değer kazandı. Platin ve paladyum fiyatları da değer kazandı. Analistler, altının ons fiyatındaki yükselişte petrolün varil fiyatının bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesi ve dolar endeksinin 7 haftanın zirvesinden gevşemesinin etkili olduğunu belirtiyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
7: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
8: Sen nasıl bir kralsın ya?
9: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
10: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
7: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
4: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Reklam.
11: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi

Okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.

5 ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle

0: yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Niğde Otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir Bağlantı Yolu, Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten sağlanmakta. Amasya-Turhal yolunun 0 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Avrupa'nın 16 ülkesinde tam elektrikli otomobillerin yeni araç satışlarındaki payı Ağustos'ta %30,5'e yükseldi. Avrupa Birliği genelindeki pazar payı ise %31,2 olarak öngörüldü. Yılbaşından Ağustos sonuna kadar tescil edilen tam elektrikli otomobil sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %33,1 artarak 1.673.856'ya çıktı. Elektrikli otomobillerin bu dönemdeki pazar payı da %22,5 oldu. Avrupa, elektrikli otomobil pazarındaki büyümeye Almanya ve Fransa öncülük etti.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Herkes aynı şeyi söylüyor. Hep sonuçları tartışıyoruz. Ama yerine oturmayan taşlar var. Bir konuşalım bunları. Bir danışalım. Bakalım onlar ne diyorlar. Sebepsiz sonuç olur mu? Melih Altınok'la Sebep Sonuç her pazartesi ve çarşamba 21'de A Haber'de.
10: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: İyi akşamlar. Ajans Akşam'a doğruna hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayında. Muhabir arkadaşlarımız sizleri bekliyorlar. Sahada döneceğiz ama hızlıca gündem başlıklarımıza bakalım. Bugüne yansıyanlar neler, son 17 saattir neler yaşanmış. İlk başlığımız ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu olacak. O yeni dalga operasyonda yeni gözaltılar var. Oyunculardan Aras Bulut İyinemli, rapçi Sefo olarak tanınan şarkıcı, eski futbolculardan Hasan Şaş'ın da aralarında bulunduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı var. Detaylarına bakacağız. Ve dün ve ondan önce tüm Türkiye'nin gündemine yansıyan gelişmeler, sermaye piyasalarındaki hareketlilik. Sermaye piyasalarında bir operasyon geldi SPK'nın suç duyurusu üzerine ve soruşturma başlatıldı. Bazı fon ve pay piyasalarında manipülatif işlemler gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltılar var. Bakacağız detaylarına bu operasyonunda. Üçüncü başlığımız Birleşmiş Milletler Zirvesi yaklaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la görüşeceği de duyuruldu. Fakat yine bir vize krizi var Amerika Birleşik Devletleri'nden. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İran'a yönelik vizelerle ilgili yeni bir açıklama var. İranlı yöneticilere vize verilecek fakat Filistin lideri Mahmut Abbas'a yine vize verilmedi. Bu çok tartışılacak yine Birleşmiş Milletler'de de. Ve 13 yaş altı sosyal medya yasağı. Avrupa Birliği bu konuda harekete geçti. Avrupa'daki pek çok ülkeyle birlikte Avrupa Birliği şimdi ortak bir karar almaya hazırlanıyor. Detaylarına bakacağız. Ama şimdi isterseniz İstanbul Havalimanı'na gidelim. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla kapasitesini ve operasyonel verimliliğini artıracak olan o 4. ana pist açıldı. Muhabir arkadaşımız da Ahmet Nazif Vural bugün tüm boyunca programı takip etti. Havalimanındaydı, İstanbul Havalimanı'nda şimdi bizi bekliyor. Tam da o yeni pistin önünde detayları bize aktaracak.
3: İstanbul Havalimanı gelişiminde bir eşik daha atladı ve İstanbul Havalimanı 4. ana pistine kavuştu. Bugün açılışıysa Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı geride bıraktığımız saatler içerisinde. Şimdi kameraman arkadaşım Özden Kul sizlere hem o pisti göstersin hem de aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nı bu noktada sizlere aktarıyor olalım. Ben de o detaylardan bahsedeyim sizlere. Elbette İstanbul Havalimanı henüz yapım aşamasındayken çokça farklı konularda itham edilmiş bir noktaydı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan da konuşmasında bu konuşmaların geçmişte İstanbul Havalimanı için yapılan bu karalama kampanyalarının her birinin düştüğünü ve hatta tam tersi şekilde İstanbul Havalimanı'nın göğsümüzü ne kadar kabarttığından bahsetti ve 4. ana pistin de İstanbul Havalimanı'nın verimliliği ve beraberinde İstanbul Havalimanı'nın geleceğe dair yatırımı noktasında ne kadar önemli bir boyut olduğunun da altını çizdi. Peki bu 4. ana pistin özellikleri neler? Hemen onlardan da bahsederim. Doğu batı doğrultusunda inşa edildi. Bu ne demek? Aslında İstanbul Havalimanı'nın diğer 3 ana pistinin kuzey güney şeklinde doğrultusunda inşa edilmiş olduğunu biliyoruz ve 3'ü de aslında dik konumda bulunmuş olan bu yeni yapılan piste göre ve bu pist aslında kalkış olarak da ağırlıklı kullanılacak ilk etapta ve diğer pistlere göre rüzgarın açısında eğer ki bir emniyette alakalı herhangi bir sorun teşkil edilmesi durumunda bu pist yine iniş ve kalkışlar için çok daha elverişli bir noktada olacak. O noktada o diğer pistlere ters gelen rüzgarla alakalı ve beraberinde İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu batı yönlü pisti olacak. 2820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olan bir beton pistten bahsediyoruz. Beton pist olarak inşa edilmiş olduğunu hatırlatalım. Özellikle iç hat ve doğu yönlü uçuşlarda taksi sürelerinin kısalmasını sağlayacak. Peki bu ne demek? Taksi sürelerinin kısalması otomatik olarak İstanbul Havalimanı'na gelen her gün gelen yüzlerce farklı uçağın aynı esnada inişleri durumunda taksi sürelerinin zaman zaman arttığına şahitlik ediyorduk. Bu taksi sürelerinin azalmasına ve aslında bir alternatif rota oluşmasına olanak sağlayacak ve bu sayede hem yakıttan hem de taksi sürelerinden verimlilik sağlanacak ve aynı zamanda emisyon noktasında da İstanbul Havalimanı ve aynı zamanda uçuşlar için, uçaklar için oldukça büyük bir öneme sahip. İniş kalkış emniyet marjının da artması hedefleniyor. Peki bugün yapılan açıklamaları baz aldığımız takdirde ne gibi yeni beklentiler var? Hemen onlardan da bahsedelim. Üçlü eş zamanlı pist operasyonunu geride bıraktığımız yıl İstanbul Havalimanı gerçekleştirmişti ve dünyada ikinci olmuştu bu noktada. Avrupa'da da ilk olmuştu ve Abdülkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı bu noktada da bir müjde verdi. Öyle ki 4. ana pistin yapılması bitmesiyle birlikte artık çalışır hale gelmesiyle birlikte onunla alakalı dörtlü eş zamanlı iniş kalkış yapılabilecek bir operasyonel çalışmanın da içerisinde olduklarını belirtti. İlk uçuşunun startında Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi diyelim. Söz yeniden size bırakalım.
11: Teşekkür ediyoruz. Ahmet Nazif aktardı. Zaten yıllardır rekor üstüne rekor kırıyor. Hem uçuş sayısıyla hem yolcu sayısıyla İstanbul Havalimanı böyle yeni bir piste elzem olmuştu zaten. Devam edelim. İstanbul'da Sultan Gazi'de kolonlardan gelen ses üzerine 30 yıllık bir bina ve yanındaki diğer bina, beşer katlı iki bina tahliye edildi. Duvarlarında çatlaklar tespit edildi o binaların. Ve binalar mühürlenirken aslında bu çatlakların sebebinin hemen yan taraftaki inşaat sebebiyle olduğu değerlendiriliyor.
12: Gürültüye uyandılar. Deprem sanıp sokağa kaçtılar. Kolonları çatlayan iki bina tahliye edildi.
13: Dedim kolonlar koptu gibi ses geldi. Küt deyince çocuk bunlar burada yatıyordu, deprem oluyor diye panik ettik.
14: Bir gürültü geldi. Sonra kum akar gibi bir sesler geldi. Korkuyla kalktık, aşağı indik zaten.
12: saat 6 sıralarıydı. İstanbul Sultan Gazi'de yan yana bulunan 5'er katlı ve toplam 10 daireli 2 binanın kolon ve duvarlarından şiddetli çatlama sesleri duyuldu.
14: Duvarlarından çatlak sesleri gelen 5 katlı binada korku dolu anlar yaşandı. Bina sakinleri tahliye edildi.
15: Ses resmen yani duyuluyor. Sonra apar topar aşağı indik. Mühür yaptılar. Geldiler, inceleme yaptılar.
12: Uykularından panikle uyanan bina sakinleri can havli.

0: ile kendilerini dışarı attı. Bölgeye ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Geniş güvenlik önlemi alındı.
1: Çatlak seslerinin yan tarafta yapılan inşaattan kaynaklandığı değerlendiriliyor.
2: 2000 ayda tahliye ettik yani. Toplamda 26 nüfus vardı, hepsi tahliye edildi.
0: İki apartmanda inceleme yapıldı. Duvarlarında çatlaklar tespit edilen binalar mühürlendi.
3: Dün İstanbul'da Esenyurt'ta otoyolda üstelik bir tırda yangın çıkmıştı. Üstelik seyir halindeki bir tır. Neyse ki sürücüsü hemen kendini dışarıya atmıştı ve tırın neredeyse tamamı, görüyorsunuz, sadece iskeleti kalmış. Yok oldu bu yangında. Şimdi yangınla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı dün meydana gelen bu yangınla ilgili. Bakalım.
0: Tır alev alev yandı. Tem otoyolu trafiğe kapandı. Görüntüler İstanbul Esenyurt'tan. Tem otoyolunda seyir halindeyken tırdan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracı hemen kenara çekip terk etti. Alevler kısa sürede tırın tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle otoyolun Edirne istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Alevler yol kenarındaki otluk alana da sıçradı. Alev alev yanan tır itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak araç kullanılamaz hale geldi.
3: Pakistan'da bir patlama yaşandı. Kuzeybatısındaki Heyber Patunma eyaletinde, hem de cuma namazı sırasında bir caminin yakınında meydana geldi bu patlama ve ilk belirlemelere göre, yani ilk açıklamalara göre 15 kişi hayatını kaybetti. 50'den fazla da yaralı var bu patlamada. Heyber Pahtunva eyaletine bağlı Kohat bölgesindeki, üstelik Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinin içinde yer alan bir camide patlama meydana geldi. Yetkililer patlamada ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı ve yaralanan 50'den fazla kişinin de tedavi altında olduğunu söylediler. Emniyet yetkilileri ise cuma namazı sırasında gerçekleşen bu şiddetli patlamanın caminin dış kısmında çok büyük bir çukur oluşturduğunu ve caminin yine dış bölümünün ağır hasar gördüğünü aktardılar. Olayın ardından patlamanın meydana geldiği eyalette trafik tamamen kapatıldı ve ilçe merkez hastanesinde de acil durum ilan edildi. Bölgeye güvenlik güçleri de sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarının da hala devam ettiği belirtiliyor. Bugün yine bir uyuşturucuyla mücadele operasyonu daha vardı. Hem uyuşturucu operasyonu hem de fuhuş operasyonu kapsamında. Aralarında oyuncu Aras Bulut İğnemli, Nilperi Şahinkaya ve şarkıcı Sefo gibi isimlerin de bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemleri tamamlandı mı? Bir dönelim, operasyon ayrıntılarını soralım. Şu an ne aşamada? Arkadaşımız Erşan Karaca bizi bekliyor. Bugün gerçekleşen operasyonun detayları Erşan olacak.
4: İyi akşamlar ve yayınlar diliyorum Merve Türkay. Şüphesiz ki günün en büyük operasyonlarından bir tanesiydi. Biliyoruz ki geçtiğimiz sene başlayan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması hız kesmeden devam ediyor. Aynı zamanda operasyonda oldukça önemli isimler de yer alıyor. Geride bıraktığımız saatler içerisinde, yani sabah saatlerinde bu operasyon gerçekleştirildi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı bu soruşturma için düğmeye bastı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ise bir açıklaması vardı. Birazdan onu ileteceğim sizlere. Şimdi soruşturma kapsamını aktarmak istiyorum sizlere. Aralarında işletmeciler, iş adamları, oyuncular ve aynı zamanda sosyal medya fenomenlerinin olduğu toplamda 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Geride bıraktığımız saat diliminde ise toplamda 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği andan itibaren bu 15 kişi gözaltına alındı. Kalan kişiler ise henüz daha şu anda gözaltı kararları çıktı fakat gözaltına alınmadılar. Şimdi ilk başta sizlerle şunu paylaşmak istiyorum. Başsavcılığın vermiş olduğu bir duyuru vardı. Yani bu bir soruşturmayla alakalı bir yazı vardı. Şimdi ilk başta dilerseniz onunla başlayalım. Sonra soruşturmanın detaylarına ve isimlere yavaş yavaş gelelim. Kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen deliller ulaşılmakla birlikte İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na

0: 18 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir denildi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın paylaşmış olduğu işte bu sosyal medyadaki paylaşımda. Şimdi gelelim operasyonun detaylarına. Dediğimiz gibi bu operasyon sabah saatlerinde başladı ve aralarında birçok ünlü insanın bulunduğu toplamda 18 kişi hakkında bir gözaltı kararı verilmişti. Sizin aslında yayının başında belirttiğiniz bir durum vardı. Hem uyuşturucu hem de fuhuş. Aslında burada uyuşturucu temin etme ve aynı zamanda fuhuş operasyonu olarak anılıyor. Çünkü içerisinde aynı zamanda şu anda toplamda 24 gözaltı olduğunu belirtelim. Hemen devam edelim. Gözaltına bugün alınanlar kimlerdi? Sağlık kontrollerinden geçtiler mi? Sizlere aktaralım. İsimleri hemen sizlere sıralıyorum. Oyuncu Aras Bulut İynemli şu anda gözaltında. Şarkıcı Sefo Seyfullah Sağır. Oyuncu Melis Sezen. Oyuncu Nilperi Şahinkaya. Yine başka bir oyuncu Melisa Şenolsun. İş ve cemiyet hayatında tanınan bir isim Hande Demir, eski futbolcu Hasan Şaş, oyuncu Afra Saraçoğlu, içerik üreticisi Melis İşiten, gazeteci ve spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu gözaltına alınan isimler arasında. Son kez aslında tekrar edelim, süreç nasıl işleyecek peki Merve Türkay? Aslında milyonların beklediği bir haber, detay var aynı zamanda. Şimdi bu gözaltına alınanlar ilk önce biliyoruz ki sağlık kontrolünden geçirilecekler. Testler negatif mi pozitif mi, ona göre ise adli süreç başlayacak ve aslında ifadeler de ortaya çıkmaya devam edecek yavaş yavaş önümüzdeki saat diliminde, belki de önümüzdeki günde. Son olarak tekrarlayalım ki Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu madde kullanımı, tedariği ve fuhuş suçları kapsamında yürütülen başka bir soruşturma kapsamında ise 6 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiğini ifade edelim ve böylelikle soruşturma kapsamında 24 şüphelinin gözaltına alınması planlanıyor. Önümüzdeki saat diliminde belki de yeni detaylar gelecek. Aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek diyelim ve sözü bu noktadan stüdyomuza bırakalım.
1: Teşekkür ederiz Erşan. Aktar 24 gözaltı kararı var. Gözaltı işlemleri hala daha devam ediyor. Tüm isimler gözaltı altına alınmış değil henüz. Büşra Bebek'le ilgili bir gelişme var. Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'de kaybolmuştu. 11 aylık bir bebek. Anne gözaltında, baba gözaltında, hala, amca, tüm aile gözaltında. Annenin çelişkili ifadeleri var. Sürekli değişen ifadeleri var. İlk önce kaçırıldı dedi. Sonra çocuğumu babası sattı dedi. Ve ardından da bir cinayet şüphesi var. Şimdi kardeşlerinin de yaşları küçük olmasına rağmen ifadelerine başvuruldu. Onlar da dinlendiler. Ve kardeşlerin ifadeleri üzerine de Diyarbakır'da bir kişi daha gözaltına alındı ve Divriye'ye getirildi o kişi.
2: Kayıp Büşra Bebek olayında gözaltına alınan şüpheli sorgulanıyor. Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'de kaybolan 11 aylık Büşra Bebek'ten hala haber yok. Soruşturmada yeni bir isim daha dosyaya girdi. Diyarbakır'da gözaltına alınan şüpheli Sivas'ın Divriği ilçesine getirildi. Şüphelinin gözaltına alınmasında devlet korumasına alınan Büşra'nın kardeşlerinin ifadeleri etkili oldu.
3: Onların verdiği ifadede Diyarbakır'dan gelen bir kişinin çadıra girip 11 aylık Büşra bebeği götürdüğünü iddia ettiler.
2: Çocuklardan biri şüpheliyi fotoğraftan teşhis etti.
3: Kardeşlerin verdiği ifade doğrultusunda Diyarbakır'da bulunan bir kişi de gözaltına alınarak Sivas'ın Divri ilçesine getirildi. Divri savcılığı tarafından soruşturma devam ettiriliyor.
2: Anne Elif Balıkçı savcılık ifadesinde bebeği eşinin öldürüp araziye bıraktığını iddia etti. Ancak gösterdiği bölgede herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Baba Yusuf Balıkçı ise suçlamaları reddederek Büşra'nın kaybolmasından eşini sorumlu tuttu.
4: Ben çocuğumu para karşılığında kimseye evlatlık vermedim. Çocuğumu öldürüp kayalık alana da bırakmadım. Büşra'nın yerini bilmediğim için yer gösterme işlemi yaptıramam. Üzerime atılı hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum.
2: Hatta 11 aylık Büşra'ya yine eşinin zarar verebileceğini savundu.
4: Elif çocuklara sahip çıkamıyordu. Kızım Büşra'ya bir şey yapmışsa Elif yapmıştır. Ben hayvan otlatmaya gittiğimde çocuk Elif'in yanındaydı. Büşra yabancı birinin kucağında mutlaka ağlardı. Yabancı biri götürseydi ağlama sesi duyulurdu. Kızıma ne olduğunu bilmiyorum.
2: soruşturma kapsamında anne ve babayla 4 aile yakını tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir yandan da Büşra'yı arama çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma personeli, komandolar, iztakip köpekleri ve yapay zeka destekli İHA'yla İncedere Yaylası taranıyor. Şimdi gözler Diyarbakır'dan getirilen şüphelinin vereceği ifadede.
1: Yasa dışı bahis operasyonları da devam ediyor. Bugün bir operasyon daha vardı. Kocaeli merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. O operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 25'i de tutuklandı. Hemen bakalım o operasyonun detaylarına da. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip yürütüldü. Çalışmada örgütün faaliyetlerini gizlemek amacıyla iki paravan firma kurduğu, bahis işlemlerinde de bu firmalar ve kişiler adına açılan hesapları kullandığı belirlendi. 3 aylık ödemede paravan şirketlere ait hesaplara toplam 460 milyon 73.080 lira para aktarıldığı anlaşıldı. 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheliden 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Silivri cezaevinde 15 yıl önce sırlarıyla birlikte hayatını kaybetmişti eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu. Şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma derinleştirilmişti ve dün o soruşturma kapsamında 4 yeni isim daha gözaltına alınmıştı. O 4 kritik isim hakkında gözaltı kararı verildi. Şimdi ikisi zaten FETÖ'den ihraç edilen savcı. Biri cezaevi savcısı. Diğer ikisi de Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları, emekli askerler. Bugün, dün gece onlar da gözaltına alındı.
5: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
6: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili 15 yıl sonra yeniden başlatılan soruşturma derinleşiyor.
7: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında son dalga operasyonda 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 3 isim gözaltına alındı.
6: Haklarında gözaltı kararı verilen isimler eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, eski cezaevi savcısı Necip Doğan, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'du. İstanbul ve Ankara'da sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda İşgören, Doğan, Yıldırım gözaltına alındı. Uğur ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi. Eski Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından kovuşturmaya yer yok kararı vererek dosyayı kapatan isim. Necdet Doğan ise Kozinoğlu'nun cansız bedeninin bulunduğu koğuşundaki incelemeyi yürüten eski Silivri cezaevi savcısı. İkisinin de FETÖ'yle bağlantıları sebebiyle meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden akşam saatlerinde dönen Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 kişi tutuklanmıştı.
1: Son birkaç gündür sermaye piyasalarıyla ilgili o şüpheli işlemlerle ilgili soruşturmalar başlatıldı. SPK kararlar aldı. O soruşturmalar kapsamında Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli de tutuklandı. 51 kişi hakkında da yurt dışına çıkış yasağı var. İşte bu konunun hukuki ayağını da Adalet Bakanı Akın Gürlek aktardı. Ve dedi ki vatandaşlarımızın alın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde de hesap sorulacaktır.
8: Ve kültürel alanlarda Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmaların ayrıntılarını açıkladı. Açıklamaya göre SPK'nın suç duyurusu üzerine yürütülen soruşturmada bazı fon ve pay piyasalarında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddiası mercek altına alındı. Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Şüphelilerin mal varlıklarını kaçırmasının önüne geçmek için hesaplar ve diğer mal varlığı değerlerine de tedbir konuldu. Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alan, yanıltıcı yönlendirmelerle haksız kazanç sağlayan kötü niyetli kişi ve yapılara karşı adli işlemler yapılmaktadır. Adli süreçlerin dürüst ve iyi niyetli yatırımcılarımızı tedirgin etmeden piyasanın sağlıklı işleyişini ve yatırımcıların haklarını gözeterek yürütülmesine de azami hassasiyet gösterilmektedir. Adalet Bakanı Gürlek, vatandaşların birikimlerini hedef alan, yatırımcıları yanıltan ve piyasaları manipüle eden kişi ve yapılara göz yumulmayacağını söyledi. Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır. Piyasaları manipüle edenler, yatırımcıyı yanıltanlar, vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlar ve suçtan elde edilen kazançları kaçırmaya teşebbüs edenler hakkında hukuk çerçevesinde gereken yapılmaktadır ve yapılmaya devam edecektir. Yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engellendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ayrı soruşturmada ise sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşım yaptıkları belirtilen 16 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu yıl işlem hacmi ve hisse fiyatlarındaki olağan dışı dalgalanmalara ilişkin soruşturmasında 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
1: Görüntüler MHP lideri Devlet Bahçeli'nin makamından. Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. İlçede yürütülen projeleri anlattı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin tanıtım videosunu izletirken Devlet Bahçeli'ye arka fonda Ferdi Tayfur'un şarkısı çalınca Devlet Bahçeli çok duygusal anlar yaşadı ve bunun üzerine belediye başkanından hemen özel bir talepte bulundu Bahçeli ve Millet Bahçesi'nde Ferdi Tayfur adına bir çınar ağacı dikilmesini istedi.
2: Ferdi Tayfur şarkısı MHP liderini duygulandırdı. Şarkının arkasından hemen özel bir talebi oldu.
9: Rahmetlerin adına bir çınar dik ya.
10: Tabii ki.
9: Madem bir millet bahçesin, Ferdi Tayfur çınarı diye.
2: Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyarette dikkat çeken anlar yaşandı. Avan, Bahçeli'ye yapımı devam eden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi başta olmak üzere ilçedeki projelerinin sunumunu yaptı. Tanıtım filminde Ferdi Tayfur'un şarkısının çalması üzerine Bahçeli duygulandı. Ardından Bahçeli'den özel bir talep geldi. Millet Bahçesi'ne Ferdi Tayfur adına bir çınar dikilmesini istedi. Pozantı Belediye Başkanı ise Bahçeli'ye 300 tane ağaç dikeceğiz sözleriyle karşılık verdi.
9: Ferdi Tayfur çınarı diye.
10: Ben buraya 300 tane ağaç dikeceğim. Ağaçlarım geldi. Evet. Ama bir tanesini özellikle de böyle çemberi alarak
9: bir Ferdi Tayfur dönemedim.
10: Mutlaka.
9: Çok güzel olmuş yalnız.
10: Allah razı olsun.
9: Allah razı olsun hocam.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bundan sonra yoluna nasıl devam edeceği hem yeni partinin konusu hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin konusu. Seçmen de bu durumda bir karar bekliyor Mansur Yavaş'tan. Mansur Yavaş şu aşamada bulunduğu pozisyonda kalacağını ifade etmişti. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda Mansur Yavaş'ı kabul etmesinin ardından bu tartışmalar biraz daha alevlendi. Uzun bir açıklama yaptı Mansur Yavaş. Fakat Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu tartışmalar hala devam ediyor. Siyasi geleceğine ilişkin kulislerde de bir takım iddialar var Mansur Yavaş'ın. Peki neler konuşuluyor hem CHP kulislerinde hem de yeni parti kulislerinde bakalım.
11: Sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin.
2: Muhalefette Mansur Yavaş gerilimi büyüyor. Yaşanan tartışmaların gölgesinde Mansur Yavaş'ın atacağı adımlar da merak ediliyor. Tartışmaların fitili 9 Eylül CHP'nin kuruluş yıl dönümünde ateşlendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmadı. Tam da o sırada Başkan Erdoğan'la görüşmedeydi. Bu görüşme CHP ve Yeni Parti'de rahatsızlığa neden oldu.
12: Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte katılmasını beklerdik.
2: Mansur Yavaş da her iki partiye parmak sallayarak res çekti. Peki 9 Eylül'den önce iki partinin de umudu olan Mansur Yavaş şimdi ne yapacak?
13: Kimse kimsenin yedeği olmaz.
2: CHP'den Mansur Yavaş'a tepki büyük. Kulislerde Mansur Yavaş 2026 yılı sona ermeden CHP'den istifa eder mi diye hesapların

0: kampa girecek. Ardından genel merkezde belediye başkanları toplantısı olacak. Bu toplantıya Mansur Yavaş'ın katılıp katılmayacağı da merak konusu. Mansur Yavaş'ın Başkan Erdoğan'la görüşmesi sonrası yaşanan tartışmalar devam ederken Yavaş'ın nasıl bir yol haritası izleyeceği de merak ediliyor.
1: Şimdi çok sıcak bir açıklamayı akşam saatlerinde Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün yaptı ve savunma sanayindeki yerlilik oranının %83 seviyesine ulaştığını açıkladı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün. Aynı zamanda Kaan'la ilgili de çok yeni açıklamaları var, çarpıcı açıklamaları var. Dönelim Ankara'ya, Oğuzhan Gültekin'den dinleyelim Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün yeni açıklamalarını, yeni müjdelerini sen anlat bize Oğuzhan.
2: Evet, iyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum sizlere. Siz de söylediniz tabii ki Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün bugün Türkiye'nin özellikle son 23 yılda savunma sanayinde geldiği son noktaya ilişkin dikkat çeken açıklamalar, önemli detaylar paylaştı. Özellikle siz de söylediğiniz Kaan ve Siper'e ilişkinde önemli mesajlar verdi kendisi. Hemen öncelikle verdiği mesajlara bir bakacak olursak Haluk Görgün, milli imkanlarla geliştirdiğimiz sistemlerin her koşulda görev yapabilmesi için onlara ayakta tutan ve bütün kabiliyetlere hakim olmak zorundayız ifadelerini kullandı. Yine stratejik bağımsızlık ve ana platformlardan alt sistemlere, kritik parçalardan malzemeye kadar tedarik zincirinin tamamının güvence altına alınması gerekmektedir dedi. Burada yerlilik oranına değindi. Özellikle savunma sanayinde yerlilik oranının 23 yılda %20'lerden bugün %83 seviyelerine ulaştığını belirtti. Yine sektörün ulaştığı büyüklüğe ilişkin de bilgiler verdi Görgün. Burada savunma sanayi ekosisteminin 4000'in üzerinde firmaya, yaklaşık 1500 projeye ve 135.000'i aşan doğrudan istihdama ulaştığını aktardı. Son 12 aylık savunma ve havacılık ihracatımızın 11 milyar dolar mertebesine ulaştığını, Türkiye savunma sanayisi ihracatı yapan ülkeler arasında da 11. sırada yer aldığını vurgulamış oldu. Kaan ve Siper'e ilişkinde özellikle çok önemli detaylar paylaştı. Burada savunma sanayinde geliştirilen büyük ölçekli projelerin geniş bir sanayi ekosistemi oluşturduğunu belirtti. Yine Görgün, milli muharip uçağımız olan 5. nesil savaş uçağı Kaan içinde 750 siper hava savunma sisteminde ise yaklaşık 1000 firmanın görev aldığını aktarmış oldu. Yine teknoloji yarışının yalnızca ana yüklenici şirketler arasında gerçekleşmediğini vurguladı. Teknoloji yarışının görünen aktör şirketler olsa da yarışın sonucunu onları besleyen ekosistemin toplam kapasitesinin belirttiğini vurgulamış oldu Haluk Görgün. Dediğimiz gibi özellikle burada yerli ve milli savunma sanayinin 23 yılda %20'lerden %83'e kadar yükselen bir kapasite olduğunda tekrar vurgulamış olalım. Sözü tekrar Ankara'dan sizlere bırakalım.
1: Oğuzhan, çok teşekkür ediyoruz. İşte Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün açıklamalarını, savunma sanayindeki yerlilik oranıyla ilgili yaptığı yeni açıklamanın detaylarını dinledik Oğuzhan'dan. Yine savunma sanayimizle ilgili güzel bir haber daha var sırada. Hürkuş birkaç gün içinde Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Bir törenle teslim edilecek. Envantere de girecek. Envantere girdikten sonra da Kaan'ın, Hürjet'in eğitimleri de işte uçakla yapılacak. Yerli ve milli şekilde zaten. Zaten envantere daha girmeden Nijer gibi, Çat gibi pek çok ülkeye de ihraç edilmişti. Yani anlaşmaları yapılmıştı. Şimdi artık Türk Silahlı Kuvvetleri'ne görevine başlayacak. Peki görevine başlayınca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Türk Hava Gücü'ne neler katacak? Türk Hava Gücü'nde neler değiştirecek? Bakalım ona da.
3: İnşallah çok yakın zamanda uçaklarımızın teslimatını kuvvetimize yapıyor olacağız.
0: Hürkuş 2 gökyüzünde son testini verdi. Envantere girmesi için geriye sadece günler kaldı.
4: TUSAŞ'ın ellerine sağlık. Türk Hava Kuvvetleri'ne Hürkuş hayırlı olsun.
0: Türk savunma sanayi tarafından TUSAŞ ana yükleniciliğinde geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayıyor.
4: Çok kısa bir süre içerisinde bunu belki günlerle ifade edebiliriz. Hürkuş'un teslimatını bekleyebiliriz.
0: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, geçtiğimiz günlerde askeri tip sertifikasını alan Hürkuş 2 ile test uçuşu gerçekleştirdi.
5: Kendi ülkemizin ürettiği bir uçakla uçmaktan daha gurur.

0: kötü bir şey olamaz.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
2: 3 tane sabit kanat projesi var. Hürkuş, Hürjet ve Kaan. Hürkuş'ta yapılacak olan temel pilotluk eğitimlerin akabinde işte Hürjet'le, jet tipine akabinde de işte Kaan uçakları için pilot yetiştirmek için iyi bir okul olacak Hürkuş'tan.
3: Yerli ve milli çelik kanatlar gökyüzünde süzülüyor. Hürjet, Hürkuş ve Anka 3 şu anda üçlü uçuş gerçekleştiriyor.
4: Peki yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş Türk Hava Gücü'ne neler katacak?
2: Hürkuş envantere girdikten sonra bizim işte eğitim filomuzun yerini alacak. Pilot eğitimlerimizin hem temposunu arttıracağız ki bu daha fazla pilot yetiştirebiliriz demek oluyor. Hem de eğitimin maliyetlerini düşüreceğiz demek oluyor.
4: Öte yandan Hürkuş gerekirse silahlandırılabiliyor.
2: Yakın hava desteği için işte Cirit, UMTAS gibi silahlarımızla yüklenip aynı zamanda yine üzerine yüklenecek aviyonetlerle keşif gözetleme olarak da vazife görebilir Hürkuşlarımız.
5: Okullar açıldı, üniversiteler de açılıyor yakın zamanda peyderpey. Onların tarihleri bazen değişiyor ama bunların öncesinde Yükseköğretim Kurulu tüm üniversitelere bir yazı gönderdi. O yazıda yeni eğitim, öğretim gündemi belirlendi ve yok üniversitelerde bu yılın 2026-2027 eğitim öğretim yılının açılış günlerinde törenlerde ve ilk derslerde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi.
6: Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz.
7: Terörün bitmesi milli ülküdür.
8: Üniversitelerde yeni eğitim öğretim yılının ilk dersi terörsüz Türkiye olacak. Yükseköğretim Kurulu tüm üniversitelere bir yazı gönderdi ve yeni dönemin gündemini belirledi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenleri ve ilk derslerde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi. Bu sayede üniversitelerin yeni dönemde bu konudaki farkındalıklarının artırılacağına vurgu yapıldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar imzasıyla gönderilen yazıda Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin, milli birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik önemli bir süreçten geçtiği belirtildi. Başkan Erdoğan tarafından ortaya konulan terörsüz Türkiye hedefinin bu açıdan taşıdığı öneme dikkat çekildi. Yazıda üniversitelerin sahip olduğu bilimsel bilgi, araştırma kapasitesi ve akademik birikimle sürece katkı sunmalarının önemine işaret edildi. Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili akademik çalışmalar yapılması, panel, konferans ve çalıştaylar düzenlenmesi istendi. Üniversitelerden konuya ilişkin gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.
5: Bugün çok önemli, çok kritik bir operasyon daha vardı. Son birkaç gündür sermaye piyasalarındaki hareketlilik gündemde, bir de forex piyasaları. İçişleri Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı öncülüğünde İstanbul'da gerçekleşti o operasyon. Uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelikti. İşte o operasyonda da 175 şüpheli gözaltına alındı. Ve suçtan elde edilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlıklarına da el konuldu.

0: Çağrı merkezi kılıfıyla yapılan milyarlık vurgundan İsrail bağlantısı çıktı. İçişleri Bakanlığı ve MİT öncülüğünde uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyonda Interpol'le de işbirliği yapıldığını söyledi.
1: Hala finans ofisi ve çağrı merkezi gibi yerlerde arama ve erteleme işlemleri devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde suç ve suçlara müsamaha yok. Suça geçit yok.
0: 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisiyle bu yapıları yöneten şüpheliler tespit edildi. Çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştığı belirlendi. Eş zamanlı baskınlarda 175 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda suçtan elde edilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Şüphelilerin banka, kripto varlık ve şirket hesapları da bloke edildi.

0: Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Bakan Gürlek, İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük darbe vurduk dedi.
1: Ve önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Zirvesi gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da beraberindeki heyetle New York'a hareket edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta Donald Trump'la görüşeceği duyurulmuştu. Dün değil, bir önceki gün. Ama uzun bir zirve. Bu zirve marjında Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği ne olacak? Başka hangi liderlerle görüşecek? Pek çok liderle de bir araya geleceği ifade ediliyor. Bakalım.
0: Türkiye, NATO'nun en güçlü ülkelerinden biri olarak Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde Doğu-Batı aksında denge politikasını sürdürüyor. Başkan Erdoğan liderlerle sık sık bir araya geliyor, diplomasi trafiğini çok boyutlu olarak yürütüyor.
2: Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
0: Başkan Erdoğan 22 Eylül Salı günü ise Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda 16. kez dünyaya hitap edecek.
2: Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor.
0: Başkan Erdoğan'ın kritik ABD ziyaretinde genel kurulun ilk günündeki hitabının ardından ABD Başkanı Donald Trump'la da bir araya gelmesi bekleniyor.
3: Türkiye askeri anlamda çok kuvvetli bir ülke haline geldi. İnsanlar Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Ekipmanları, askerleri harika.
0: New York'ta masaya oturacak ikilinin gündeminde küresel ve bölgesel pek çok gelişme olacak. İki lider en son 7 Temmuz'da Ankara'da NATO zirvesi marjında bir araya gelmiş, F-35 satışı ve katsa yaptırımları gibi savunma sanayinin en sıcak başlıklarını masaya yatırmıştı.
2: Biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır.
4: Yaptırımları iptal edeceğiz, tamam mı? Bunu yanıtlamakla vakit kaybedilmesini istemem. Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum.
0: New York'taki bu yeni zirvede ise F-35 satışı ve katsa başlıklarının yanı sıra bölgesel güvenliğe dair çok kritik kararların alınması öngörülüyor. Erdoğan'ın Amerika'da yine pek çok liderle bir araya gelmesi de bekleniyor. Öte yandan Başkan Erdoğan, Eylül ayında hali hazırda pek çok kritik temas gerçekleştirmişti. Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi için Kırgızistan'a giden Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov'la görüşmeler gerçekleştirmişti. Erdoğan-Putin görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı konusu geniş bir şekilde masadaydı. Başkan Erdoğan Rusya ile yeni santral mesajı vermişti. İkili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı Erdoğan-Aliyev görüşmesinde ise enerji, altyapı ve ulaştırmaya dair başlıklar detaylı şekilde görüşülmüştü.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gündeminde görüşmeler var. Çok kritik görüşmeler var ama ya bu zirve yine Filistin meselesinin gölgesinde geçecek gibi görünüyor. Çünkü Mahmut Abbas'a Filistin Devlet Başkanı'nın Amerika Birleşik Devletleri yine vize vermedi. Bu yılda Birleşmiş Milletler'de vize vermedi. Şimdi Filistin'e vize vermemiz, Filistin liderine vize vermemesi bir yana, ama bir yandan da savaş halinde olduğu İran'ın Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve heyetine vize vermesi. En büyük tartışma konusu, elbette versin, İran'a vize versin. Keşke görüşülse ve savaşa dair bir umut da olsa oradan, ama Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın ABD'ye girişinin yine engellenmesi tabii diplomaside çifte standart tartışmalarını yeniden alevlendirildi 81. zirve öncesinde de.
5: İran heyetine vize var, Filistin yönetimine yok. ABD'nin New York kentinde yapılacak 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı öncesinde

0: Ve yeni bir diplomatik krizin fitili ateşlendi. Washington yönetiminden dikkati çeken bir karar geldi. ABD aylardır savaştığı İran'ın Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve beraberindeki heyete Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmaları için vize verdi. Ancak İran heyetine New York'ta serbest hareket etme kısıtlaması getirildi. Ayrıca lüks ve bazı kategorideki ürünleri satın almalarına da sınırlama uygulanacak. ABD'nin İran kararının hemen ardından Filistin cephesinden gelen haberse diplomaside çifte standart tartışmalarını alevlendirdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve beraberindeki heyet ABD'den bir kez daha vize alamadı. Bu kararla birlikte Abbas üst üste ikinci kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na fiziken katılma imkanından mahrum kaldı.
1: Ev sahibi ülkeyle Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın hükümleri uyarınca ev sahibi ülkenin yükümlülüğünün bu şekilde ihlal edilmesinin son derece açık olduğunu inanıyoruz. Hiçbir koşulda Filistin Devleti heyetine vize verilmesinin reddedilmemesi gerekir.
0: Washington'ın vize engeline Birleşmiş Milletler'den dikkati çeken bir cevap geldi. Genel Kurul Filistin lideri Mahmut Abbas'ın oturuma video mesajla katılmasını 152 oyla kabul etti. Karara 3 ülke karşı çıktı. ABD ve İsrail de o ülkeler arasında. 4 ülke ise çekimser kaldı. Mahmut Abbas geçen yıl olduğu gibi bu yılda Genel Kurul kürsüsünden dünya liderlerine video mesajla seslenecek.
2: 2 milyon Filistinlinin açlığa mahkum edildiği bir savaşın ardından konuşuyorum. Birleşmiş Milletler'de 1000'den fazla karar alındı. Hiçbiri uygulanmadı. Filistin halkının işgal altında yaşadığı bu trajik duruma son verilmeyen çabalar oldu.
0: Vize gerilimi yeniden dünya gündeminin ilk sırasına oturdu.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
6: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların 16 Eylül'den sonra geri aldıkları kendi paylarının 31 Aralık'a kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak ve krediyle piyasa riskine esas tutar hesaplamalarında dikkate alınmamasına karar verdi. Ayrıca söz konusu payların, bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmelik uygulamasında kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dahil edilmemesi kararlaştırıldı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
11: Oo, her yerden sipariş aldık.
12: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
11: Tabii ya.
12: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
11: Tami.
12: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
13: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
14: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
15: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
16: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
17: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi.
8: Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
18: Sen nasıl bir kralsın ya?
19: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
20: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
21: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
22: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
23: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
24: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
23: Bir reklam.
7: A Haber Radyo. 24 saat haber.
25: Reklam.
26: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Haber Radyo, haberin radyosu.
27: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
28: Benim bankam iş bankası.
29: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
30: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
28: Büyük rahatlık PTR.
31: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
32: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
33: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin. İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
34: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
35: Kazancım.net, Sigortam.net.
17: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Bank kartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bank kart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Niğde Otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir Bağlantı Yolu, Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten sağlanmakta. Amasya-Turhal yolunun 0 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
4: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
5: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
2: maksimum. Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Reklam.
7: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
8: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
7: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Değil midir?
7: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
8: Girdim.
7: Bak bakalım ne diyor.
8: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
7: O zaman durma, hızını yükselt.
8: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
9: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
11: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.

0: da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
11: Parti kuruldu ama tartışmalar bitmiyor. Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasında isim benzerliği gerilimi sürüyor.
12: Türkiye'de Yeni Parti ile Yenilik Partisi'ni karıştıran bir kişi olduğunu dahi düşünmüyoruz.
13: Her şey Yenilik Partisi'nin isim benzerliği var, seçmenin kafası karışır diyerek Yargıtay'a yaptığı başvuruyla başladı. Yenilik Partisi Yeni Parti'nin ismine itiraz etti. Yargıtay da Yeni Parti'ye tebligat gönderdi.
14: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu şikayeti değerlendiriyor. Bizde bir yazı geldi. Orada diyor ki isminizin iltibaslı yani benzeşik olduğuna yönelik bir iddia var diyor. Bir anlamda bizden bir isim değişikliği istiyor. Biz bir benzeşlik görmüyoruz. Bu konuda kararı Anayasa Mahkemesi verecek. Bir iltibas var mı yok mu diye. Biz iltibas olmadığını düşünüyoruz. Anayasa Mahkemesi bu konuda normalde 30 gün içinde karar verecek. Ama en geç 90 günde bir karar veriyor.
12: Biz ismimizi koruyoruz. İltibas olduğunu düşünmüyoruz.
11: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi'nin iltibas olduğuna hükmetmesi halinde partinin isminde küçük bir değişiklik yapacaklarını söyledi. Biz yeni adını terk etmeyi düşünmüyoruz. En kötü olasılıkta da yeni adını koruyarak bir değişiklik yapar yolumuza devam ederiz ifadelerini kullandı.
8: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: başlıyoruz. 18'i gösteriyor saatlerimiz, ikinci saate. Bugün bir uyuşturucu operasyonu daha vardı. O uyuşturucu operasyonunda aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda gözaltı var. Oyunculardan Aras Bulut İğnemdi, şarkıcı rapçi Sefo ve eski futbolculardan Hasan Şaş'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Çok keyifli olduğuna inanıyoruz biz.
2: Göreceğiz bakalım, heyecanlıyız, bekliyoruz.
3: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyonu düzenlendi. Oyuncu Aras Bulut İğnemli, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hasan Şaş'ın da aralarında olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından ilk talimat 8 Ekim 2025'te gelmişti. Uyuşturucu madde kullanımından ticaret ve yer teminine kadar geniş bir ağ mercek altına alındı. Bugüne kadar iş insanları, menajer, oyuncu, şarkıcı ve tanınan birçok isim gözaltına alındı. Çok sayıda ünlü de tutuklandı.
4: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi. Aralarında ünlü isimlerinde olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında Aras Bulut İğnemli, Melis Sezin ve rapçi Sefo var.
3: 18 isimden 14'ü gözaltına alındı.
5: Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım.
3: Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde arama yapılacak. Ardından ifadelerine başvurulacak ve kan saç örneği alınacak. Ayrıca uyuşturucu madde kullanımı, tedariki ve fuhuş suçları kapsamında başka bir soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.
0: Bu arada bugün İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bir canlı yayına katıldı ve suç örgütleriyle mücadele ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Hatta 8 aylık o mücadelenin bilançosunu paylaştı. Aynı zamanda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polislere de bir müjde verdi.
6: İçişleri Bakanlığı olarak yeni nesil suç örgütleriyle veya suç çeteleriyle, eşkıyalarıyla ve uyuşturucuyla daha etkin bir mücadele yürüteceğiz diye toplumumuza taahhütte bulundum.
7: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı canlı yayında 2026'nın Ocak-Eylül döneminde suç örgütlerine karşı verilen mücadelenin bilançosunu paylaştı.
6: 6.916 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiş durumda.
7: Çiftçi son çeteyi çökertinceye kadar mücadelenin devam edeceğini vurguladı. Çiftçinin gündeminde kara parayla mücadele, okulların çevresinde alınan güvenlik tedbirleri ve trafikteki caydırıcı cezalar da vardı.
6: Mesela makas atmada falan %93 oranında bir azalma olduğunu biz rakamlardan görüyoruz, istatistiklerden görüyoruz.
7: İçişleri Bakanı Çiftçi terörle mücadele ve bölgesel işbirliklerine de değindi.
6: Önümüzdeki günlerde şöyle bir düşüncem de var bu terörsüz bölge konusunda. Suriye, Irak, İran ve Türkiye arasında dörtlü bir mekanizma da geliştirebiliriz.
7: Çiftçi ev sahibi olmak isteyen polislere bir de müjde verdi. Polsan aracılığıyla maliyetine konut projesi başlatılacağını duyurdu.
6: Polsanımız var bizim, polislerin sandığı. Onlar da hem İstanbul'da hem de Ankara'da pilot bölge uygulamalarına başlayacaklar. Mesela Polsan Ankara'da TOKİ'den 86 dönümlük bir arazi satın aldı. Ocak ayı içerisinde de temeli atacaklar. 2000 konut yapacaklar. Maliyetine uzun vadeli olarak da bunu polislerimize satacaklar.
0: Artan petrol fiyatları ki bir miktar geri çekildi ama tabloya bakıldığında bu sürdürülebilir değil. 107 doların üzerine çıkmıştı petrol fiyatları, Brent petrolün fiyatları. Artık gündemimiz Hürmüz Boğazı'ndan çıktı. Hürmüz Boğazı zaten kilitli. Babülmendeb Boğazı'ndaki gerginlik. Çünkü dünya deniz ticaretinin %10'unu küresel petrolün de %12'si işte tam da buradan geçiyor. Babülmendeb Boğazı'ndan açılamayınca Akdeniz'e Ümit Burnu'ndan dolaşıyor gemiler. Bu da navlun fiyatlarını fazlasıyla yükseltiyor. Son 24 saatte sadece 4 geminin geçtiği belirtiliyor Babilmendep Boğazı'nda. Onlardan da biri Panama bayraklı, biri Liberya bayraklı, biri Singapur, diğeri ise Etiyopya bayraklı. Ortalama olarak normal zamanda Husilerin bu bölgedeki saldırılarından önce Babilmendep Boğazı'ndan günde 33 gemi geçiyordu. Şu anda ise sadece son 24 saatte 4 geminin geçtiği paylaşıldı. İşte tüm bunların yansımaları, çatışmalar, bu küresel lojistiği etkileyen noktalar, o hassas noktalar, Babilmendep Boğazı'ndan geçişlerde pek çoğunu kontrol altına aldılar Husiler. Artık hayati bir nokta onların elinde. O deniz rotası da çok büyük bir risk oluşturuyor. Ümit Burnu'ndan dolaşılması çok büyük bir risk ve maliyet üretiyor aslında. Yeniden saldırılar var bu arada. Taif kentini dronlarla hedef almıştı Husiler. Havada imha edilen bir İHA'nın şarapnelleri de bir sivilin ölümüne yol açtı Suudi Arabistan'da. İki kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Umman'da bir araya geldi ABD'li ve Husi yetkililer. Boğaz'daki deniz ticaretini ele aldıkları ifade ediliyor. İşte petrol fiyatlarındaki gerileme de biraz bundan kaynaklı.
3: Suudi Arabistan'da bir kez daha İHA alarmı verildi. Yemen'deki Husiler bu kez Taif kentini hedef aldı. Birden fazla noktada hasara yol açan saldırıda can kaybı ve yaralanmalar yaşandı. Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Riyad'ın hava saldırılarına karşılık olarak Suudi Arabistan topraklarını dronlarla hedef alan Husiler bu kez Taif kentine saldırdı. Savunma sistemi tarafından imha edilen kamikaze drone havada infilak ederek şehrin çeşitli yerlerine düştü. Yemenli bir sivilin hayatını kaybettiği saldırıda Suudi ve Pakistan asıllı iki kişi de yaralandı. Pakistanlı sivilin durumunun ağır olduğu bildirildi. O

0: saldırıdan kısa süre sonra da Husi lider Abdülmelik el-Husi kamera karşısına geçti. Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Askeri gerilim karşılıklı saldırılarla tırmanırken krize ilişkin dikkat çeken bir diplomatik temas da basına yansıdı. Amerikan yayın kuruluşu Axios'un haberine göre ABD'li diplomatlar Umman'da Husilerin temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede Washington tarafının ABD ile Husiler arasında Mayıs 2025'te sağlanan ateşkesin sürdürülmesi ve Babülmendeb Boğazı'nın açık tutulması konularının ele alındığı kaydedildi. Saldırılarının yalnızca Suudi gemilerini hedef aldığını öne süren Husiler ise diğer tüm uluslararası gemilere seyri sefer serbestisi tanıdıklarını savundu. Dikkat çeken bir temas da İslamabad-Tahran hattında gerçekleşti. Pakistan basınına göre Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İran'dan Yemen'deki Husileri Suudi Arabistan'ın enerji tesislerini hedef almamaları için ikna etmesini istedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın bu talebe umut verici bir yanıt verdiği belirtilen haberde daha fazla detay paylaşılmadı.
1: Bir son dakika gelişmesi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Ağaç Peyzaj ve iştirakleri üzerinden Ağaç ve Peyzaj AŞ hakkında gerçekleştirilen soruşturmada ek iddianame hazırlandı. 29 kişi hakkında iddianamenin hazırlandığı belirtiliyor. Bu yürütülen soruşturma kapsamında detayları alacağız. Mustafa Kadir Mercan bizi bekliyor telefon hattımızda.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması biliyorsunuz ki kovuşturma aşamasına geçilmişti. Bu kapsamda da yargılama işlemi halen daha devam ediyor. Geçtiğimiz dakika itibariyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 29 kişi hakkında ek iddianame düzenlendiği duyuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 195 sayfalık bir iddianame olduğunu söylemek mümkün ve çok kısa detaylarına bakacak olursak da İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden gerçekleştirilen ihalelere ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan ek iddianamede daha önce ana iddianamede yer almayan 12 ayrı eylem dava konusu yapılacak. Savcılık bu eylemler kapsamında 29 şüphelinin cezalandırılmasını talep etti ve iddianamede Ağaç ve Peyzaj AŞ ihaleleri sistem olarak adlandırılan yapının finanse edilmesi amacıyla kurgusal ihale yöntemleri uygulandığı ve bazı firmaların maddi menfaat sağlandığı tespit edilmiş durumda. Ek iddianamede ayrıca Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş yönünde de eylemlerin örgütün faaliyeti kapsamında işlendiği iddiasıyla TCK 225 uyarınca sorumluluğun değerlendirilmesi yapıldı ve bir rüşvet eyleminde ise yine firma sahibinin 4 milyon 500 bin TL nakit ile 1 milyon 265 bin TL tutarında hediye alışveriş kartı verdiği, bu menfaatlerin de sisteme aktarıldığı yine iddia edilen detaylar arasında söylemiş olduğumuz gibi geçtiğimiz dakika itibariyle duyuruldu. 195 sayfalık bir iddianame olduğunu söylemek mümkün ve bu kapsamda da detayları ilerleyen saatlerde yine bu ekranlardan an be an aktaracağız diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Mustafa Kadir Mercan. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir canlı yayındaydı sabah saatlerinde ve sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan o hareketliliğe ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Genele yayılan bir risk olmadığını vurguladı Bakan Şimşek. Borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun olmadığını da söyledi. Ve sorunlu alanlar karantinaya alındı dedi.
3: Genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan hareketliliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek yaşananların sınırlı sayıda fondaki kredi ve likidite sorunundan kaynaklandığını belirtti. Genele yayılan bir risk olmadığını vurgulayan Şimşek, borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun bulunmadığını söyledi.
3: Gerekeni yaptık. O alanı sorun

0: Bu alanı karantinaya aldık tabiri caizse. Tasfiye süreci yapılacak. Yatırımcıların oradaki birikimleri belli bir sürece yayılarak tabii ki korunacak.
1: Şimşek fon piyasasındaki tedbirlerin kapsamına da dikkat çekti. Piyasada 2038 fon bulunduğunu belirten Şimşek, 131 fona ilişkin işlem yapıldığını, fon piyasasının %90'ının ise sağlıklı şekilde işlemeye devam ettiğini açıkladı. 7 portföy yönetim şirketinin 131 fonu SPK tarafından tasfiye sürecine alındı. Şimşek, tasfiye sürecinin borsayı baskı altına alacak bir çerçevede olmayacağını vurguladı.
0: Buradaki tasfiye süreci borsayı bundan sonraki süreçte baskı altına alacak bir çerçevede olmayacak. Çünkü nitelikli yatırımcı olsalar dahi, profesyonel yatırımcı olsalar dahi aslında bu atılan adımlar onların haklarını korumaya yöneliktir.
1: Bakan Şimşek, atılan adımların temel amacının yatırımcıların haklarını korumak olduğunu söyledi. Sorunlu alanın karantinaya alındığını belirten Şimşek, emlak katılımın başlattığı sürecin de yatırımcıları korumaya yönelik olduğunu ifade etti. Serbest fonlarda şeffaflığın artırıldığını ve gerekli düzenlemelerin yapıldığını kaydeden Şimşek, benzer bir oynaklık riskinin düşük olduğunu söyledi.
0: Emlak katılım bir süreç başlattı. Süreç tabii ki oradaki yatırımcıları korumaya yönelik.
1: Bakan Şimşek piyasa bozucu eylemlere de dikkat çekti. SPK'nın gerekli adımları attığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı sürecin artık adli makamların konusu olduğunu söyledi. Şimşek yanlış yapanların ayrım gözetilmeksizin sonuçlarına katlanacağı mesajını verdi. Şimşek piyasanın genelinde güven sorunu olmadığını da vurguladı. CDS'lerdeki harekete işaret eden Şimşek, risk algısında genelleşmiş bir bozulma yaşanmadığını ifade etti.
2: Konuşacağız bu süreci, piyasaya yansımalarını haftanın son iş gününde stratejist ekonomist Mustafa Aşkın'la birlikte. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ediyorum. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. Şimdi borsadan biraz başlayalım, sonra biraz açalım konuyu. Bakıyorum dünya piyasalarında da, yani Amerikan borsası açıldı ekside, Avrupa borsalarının çoğu ekside, %1'e yakın düşüşler var. Evet, Fed'in faiz kararı bekleniyordu. Bir artış da bekleniyordu. Öyle de oldu. 0.25'lik bir artış etkiledi. Ama bizim borsamızda bugün yine bir geri çekilme söz konusu. O kritik 14.000 eşiğinde geriye gittik. Yani toparlanma sizce nasıl olacak? Evet, yani çok da ciddi bir dünyada aslında kriz de var. Petrol alt bantlı bir kriz de var ama yansımalar sadece bu yüzden mi borsamıza?
3: Hayır, ne yazık ki sadece dışsal şoklar değil, içeride az önce haberde de ilettiğiniz yatırım fonları ile ilgili düzenlemeler, burada meydana gelen usulsüz işlemler ve bunların yarattığı ikinci sarsıntılarında ne yazık ki borsada etkilerini çok net bir şekilde görüyoruz. 14.400 civarındaydı endeksimiz, işte bazı düzenlemeler yapıldı sermaye piyasası kurulumuz tarafından ve bu düzenlemeden hayata geçmesi için de vakit biraz kısıtlıydı. Bu nakde dönme ihtiyacını arttırdı fonlarda. Daha önce yapılan bazı usulsüz veya tuhaf işlemlerin de sonucunu borsa daha çok satışla bir bakıma gördü. Likitasyon ihtiyacı doğdu. Evet. Nakde dönme ihtiyacı artınca da ne yazık ki satışlarla karşılaştık. Üstüne üstlük dediğiniz gibi bu sırada dünyada faiz oranlarının arttığını, Körfez'de meydana gelen petrol fiyatlarını ilgilendiren jeopolitik risklerin hala devam ettiğini, öte yandan sadece Amerika'nın faiz arttırma adını Japonya'nın faiz arttırmaya devam ettiğini ve genel olarak baktığınızda enflasyonist bir dalgayı da küresel dünyada görebildiğimiz bir süreci beraber yaşıyoruz. İçerideki gelişmeler de bunun tuzu biberi oldu.
2: Peki Mustafa Bey, şimdi 131 fon tasfiye edildi. Yani oransal olarak bakıldığında hani 2000'den fazla fon var Türkiye'de ama bu 130 fon içinde hisse senedi fonları çok büyük bir havuzdu. Çok büyük katılımcılar vardı, çok büyük meblağlar vardı. Yani kendi şirketleri olduğu gibi Borsa İstanbul'un içinde bir de BIST 30'da da şirketlere yatırım yapıyorlardı. BIST 100'de de şirketlere yatırım yapıyorlardı. Dolayısıyla bunların etkisinin dolayısıyla yansıyacak ama ne kadar yansıyacağını düşünüyorsunuz önümüzdeki birkaç hafta ya da birkaç gün diyebilir misiniz?
3: kesin zaman vermek zor. Malum bugün yine ilgili kurumumuzun bazı önlemleri ve önlemleri nasıl şekilde yapacağını sabah

0: açıklamasıyla uyandık. İş portföyü ve ziraat portföye devredildi. Bu 131 fon bir kısmı iş portföye, bir kısmı ziraat portföye. Dolayısıyla oradaki arkadaşlarımız gerekli hesaplamaları ve hesap aktarımlarını yaptıktan sonra ellerindeki bakiyeyi ne şekilde nakde dönebilecekleri konusunda bir çalışma yapacaklar. Öyle evet. görünüyor. Fakat burada teknik bir sorun var. Belirli tip hisse senetleri o kadar hızlı yukarı çıkmıştı ki geçtiğimiz 1,5-2 yıl boyunca esas sorun da burada zaten.
1: Gerçekçi bunların nakde oluşmadı.
0: Kesinlikle çok hayali, ütopik fiyatlara doğru çıktı. Hatta öyle şirketler var ki Türkiye'nin en köklü sanayi şirketlerinin 2-3 katına ulaşmıştı evet. belli dönemlerde. Bunun mantıkla açıklanabilir bir yanı yoktu. Ne yazık ki bu tabii ya pas geçildi ya da piyasadaki aktörler bunu umursamamaya başladı. Netice itibariyle bunun bu kadar sürmeyeceği belliydi. En sonunda da tabii gerekli müdahaleler yapıldı. Evet. Fakat işte bu hisse senetleri o kadar da hızlı yukarı çıktılar ki şimdi satmaya kalktığınızda alıcı bulamıyorsunuz. Evet. İşte önümüzdeki en önemli sorun bu tip hisse senetlerini barındıran fonların nakde dönme olasılığı şu an fiilen yok. Çünkü taban oluyorlar ve satamıyorsunuz. Bununla ilgili bir ara çözüm bulunması gerekiyor. Ya bunlar ilgili fonlar oranında alınan kişilere paylaştırılarak hisse senedi gibi hesaplarında saklanması sağlanacak ya da başka bir formülle nakde dönmesi için bir çaba sarf edilecek. Yatırımcının panik olması için hiçbir neden yok. Türk sermaye ve para piyasaları oldukça güvenli ve kontrol altında. Ancak tabi zaman zaman bu tip yasaya çok uygun olmayan hareketlerin de olması hasebiyle müdahaleler de yapılabiliyor. Önemli olan bunlara bir daha mahal vermeyecek çalışmaları yapmak evet. ve para ve sermaye piyasalarımızda bir tür yapısal dönüşümü de harekete geçirmek.
1: Belki de büyük bir ders olacak yaşanan bu ne yazık ki elim üzücü hadise.
0: Şüphesiz ama hani her şerde bir hayır vardır derler. Umarım yıllardır bizlerin dile getirdiği, evet. tüm paydaşların da içinde olduğu yapısal bir dönüşüm için bir bahane olur. Denetleyici kurumlardan, aracı kurumlara, bankalara, çalışanlardan, işleyişi yapan kuruma kadar pek çok köklü değişimin yapılması gerekiyor. Evet. Görmezden geldiğimiz durumda ortaya çıkan durumu ne yazık ki son olayda da gördük.
1: Gördük evet. Yani sadece o fonların yatırımcılarını değil tüm borsa yatırımcılarını etkileyen bir çok sarsıcı da bir süreç. Birkaç günde de önüne geçilebilecek gibi değil ama sonrasında bu sizin de belirttiğiniz yeni reformlarla birlikte inşallah Borsa İstanbul'un önü açık olur diye niyet edelim. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Değerlendirmelerinizi
0: de kolaylıklar
1: dilerim.
0: Sağ olun.
1: İyi akşamlar. Evet, piyasaya ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Haftanın son iş gününde de negatif kapattı İstanbul borsası ama dünya borsaları da böyle. İşte az önce programın başında da söyledim, Amerika'da açıldı, negatifte açıldı, %1'e yakın kayıplar var. Avrupa borsalarında genel itibariyle %1'e yakın evet kayıplar var. Onlarda da kapanacak birkaç dakika sonra. Küresel bir etki var ama içeride de fon piyasasıyla ilgili yeni düzenlemeler, birkaç gündür yaşanan o sıkıntılar etki etti piyasalara. Şimdi o gerginliklerden biri, yani bir Ukrayna-Rusya savaşını konuşuyorduk, bir Körfez'deki gerginliği konuşuyorduk ama yeni bir gerginlik alanı oluşturuyor Yunanistan ve İsrail işbirliği. İşte savunma işbirliği anlaşması yaptılar, ardından meclise gitti Yunanistan'ın başbakanı ve bugün de bir ortak tatbikat yapmışlar, onu duyuruyor İsrail basını, bu haberi servis ediyor. Yunanistan şimdi evet diyor, doğruluyor. Yunanistan'da bu tartışılıyor, niye bizim bilgimiz yok diyorlar. Bunlar olurken dün Milli Savunma Bakanlığı çok önemli bir karar açıkladı. 51. Komando Tugayı'nı Aydın Söke'ye taşıdıklarını söylediler dün bilgilendirme toplantısında. Tam Sisim Adası'nın karşısına. Tunceli'den Aydın'a, Söke'ye taşınması 51. Tugay Komutanlığı'nın elbette Atina'da gündemin ilk sırasına yerleşti. Yaklaşık 2000 komandodan oluşan işte bu Tugay'ın, 51. Tugay'ın Sisim Adası'nın o tam karşısına konuşlandırılması Yunan basınında şu başlıkla haberleştirildi. Ege'de Türk duvarı.
2: Ege'deki askeri hareketlilik Yunan basınının manşetlerinde. Türkiye'nin 51. Komando Tugayı'nı Tunceli Hozat'tan Aydın Söke'ye taşıması Atina'da yakından takip edildi. Özellikle Tugay'ın Sisam Adası'nın hemen karşısında konuşlandırılması Yunan basınında geniş yankı buldu. Yaklaşık 2000 uzman komandodan oluşan Tugay'ın Söke garnizonu

0: Sonuna geçmesi farklı başlıklarla gündeme getirildi. Atina merkezli 10 alert bu adımın Türkiye'nin Ege ordusundaki komando gücünü daha da güçlendirdiğini yazdı. Haberde Söke, Denizli, Edremit ve İzmir çevresindeki birliklere de dikkat çekildi.
1: Yani 51. Komando Tugayı'nın Söke'ye gelmesi, Tunceli'den o bölgeden Ege'ye gelmesi Atina'yı oldukça tedirgin etti. Sadece Yunan basını yazmıyor. Televizyonlarda da baktığımız zaman akşam programları, sabah programları, radyolarda sürekli olarak Türkiye şimdi terörden kurtuldu. Dolayısıyla dikkatini batıya aktardı. Ege'de askeri dengeler değişecek bir hamle, bir hareket olarak görüyor Atina bunu ve dolayısıyla aynı zamanda da basına baktığımız zaman tabii basın şunu yazıyor. Birçok ise Mace cevabı Türkiye'den böyle geldi diye de gazetelerde bugün o başlıkları görüyoruz.
0: Haber platformu The Tax'a gelişmeyi Ege'de sirenler başlığıyla duyurdu. Türkiye'nin seçkin komandolarını Yunanistan'a çok yakın bir noktaya konuşlandırdığı ifade edildi. Yunanistan'ın ulusal gazetelerinden Prototema'da 2000 komandoya vurgu yaptı. Söke'deki yeni konuşlanmanın Türkiye'nin batı kıyısındaki askeri varlığını güçlendirdiğini savundu. Tanea'nın haberinde ise gelişmenin SİSAM karşısında gerçekleşmesine dikkat çekildi. Gazete bunun yalnızca idari değişiklik olarak görünmemesi gerektiğini öne sürdü. Bazı savunma analistlerinin değerlendirmelerine yer verilen haberde, bölgedeki askeri birliklerin oluşturduğu yapı Ege'de Türk duvarı ifadeleriyle tanımlandı. Yunan basınındaki haberlerde söz konusu konuşlanmanın Türkiye'nin Ege'deki daha geniş askeri yapılanmasıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü.
2: Şu her bölgede, her çatışma ortamında gerginliği artıracak adımlar atılıyor. Haberler belki sızdırılıyor, belki servis ediliyor. Bir iddia daha var. Şöyle Rusya, Amerika ve İran odaklı bir haber. Rusya'ya ait casus uyduların Amerika Birleşik Devletleri askeri tesislerini ya da stratejik hedeflerinin hakkında bilgi topladığı ve bu verileri İran'la paylaştığı ve Tahran yönetiminin de Amerikan tesislerine yönelik o hassas saldırıları, hassas füze saldırılarını işte böyle gerçekleştirdiği, buna bu bilgilerin doğrudan katkı sağladığı iddiaları var. O iddiaların merkezine gidelim. Rusya'ya, bu haberlerin merkezindeki ülkeye, Akşin kişiye bizi bekliyor. Akşin, kolay gelsin, hoş geldin yayına. Şimdi savaşın başından beri iddialar İran'ın Rusya'dan, Çin'den istihbarat desteği aldığı yönündeydi. Ve bu iddialar da bizzat Amerika Birleşik Devletleri tarafından da aslında genel olarak yalanlanıyordu. Ama bu iddia bugün neden ortaya atıldı? Rusya'dan ne deniyor bu iddialara? Dinleyelim senden.
3: Teşekkürler Merve Türkan. Evet, aslında bu iddialar yeni değil. Daha önce de sizin söylediğiniz gibi İran Savaşı'nda da böyle iddialar ortaya atılmıştı ve her defasında Moskova bu iddiaları yalanlamış ve hatta Kremlin Sarayı bunları yorumlamaya bile gerek olmadığını ifade etmişti. Biliyorsunuz ki Rusya aslında Batı ülkelerini Ukrayna'ya istihbarat desteği vermekle suçluyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da daha önce Batı'nın istihbarat bilgileri sayesinde Ukrayna'nın Rusya'daki sivil hedefleri vurduğunu belirtmiş. Fakat Rusya'nın ise İran'a herhangi bir askeri istihbarat bilgisi vermediğini vurgulamıştı. Son haberlere ilişkin ise Moskova'dan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Birkaç gün önce Rusya'ya ait casus uydularının İran'a ABD askeri tesisleri hakkında istihbarat sağladığı iddiaları tabii ki Rus basınında da geniş yankı uyandırdı. Bu haberlerde özellikle Suudi Arabistan'daki Prens Sultan üssü saldırısında Rus uydularının devrede olduğu Tahran'ın bu tesislere yönelik hassas füze saldırıları için kritik istihbarat desteği sağlandığı bildirildi. Moskova'nın yörüngedeki uydu ağının Washington'un Orta Doğu'daki stratejik üslerine dair detaylı koordinat ve teknik verileri İran'la paylaştığı ifade ediliyor. Söz konusu uydular yalnızca yüksek çözünürlüklü optik görüntüleme yapmakla kalmıyor. Radar ve telsiz sinyallerini tespit edebilen, füze rampalarından yayılan ısı izlerini belirleyebilen ve bulutlu ya da karanlık hava koşullarında dahi yeryüzündeki en küçük değişiklikleri izleyebilen gelişmiş sensörlerle donatılmış bu uydular hedeflerin gece gündüz takibini mümkün kılıyor. İşte bunlar, bu bilgilere göre işte Batı istihbaratı Rusya'nın desteği olmaksızın İran'ın böyle bir saldırı gerçekleştiremeyeceğini iddia ediyor.
2: Peki, Akşin kişiye detayları aktardı Moskova'dan. Moskova bu iddiaları yine reddediyor savaşın başından beri olduğu gibi. Çok teşekkürler. Şimdi bir Amerika Birleşik Devletli sanatçı şu an dünyanın gündemine oturmuş durumda. Çok da güzel bir iş için

0: karşısına aldı. Çoğu sanatçının yapamadığını yapıp soykırıma karşı ses yükseltti. Gazzeliler onun desteğine karşılık verdi. İsrail'in yıktığı bina duvarına Macklemore'un resmini çizdi.
1: Filistin'e dayanışma gösterdiği için ona teşekkür etmek istedik. Özellikle de ülkesinden ve oradaki insanlardan hakaret ve tepki görmesine rağmen Gazze ile dayanışmasını sürdürdü.
0: ABD'li rapçi Macklemore geçtiğimiz günlerde Filistin'e destek verdiği için İngiliz sanatçı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmıştı. Olayın ardından İsrail yanlıları tarafından hedef tahtasına konan Macklemore, sanat dünyası ve kamuoyundan büyük destek gördü.
2: Bu sözlerin yüksek sesle ve net bir şekilde duyulmasını istiyorum. Böylece Gazze'den işgal altındaki Batı Şeria'ya kadar tüm insanlar onları unutmadığımızı bilsinler.
0: Macklemore'a bir destek de Gazze'den geldi. Filistinli genç ressamlar Grammy ödüllü müzisyenin resmini çizdi. Gazzeliler hem Macklemore'a teşekkür etti hem de küresel topluma seslendi.
1: Filistin'e, özellikle Gazze'ye daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini dünyaya söylemek istiyorum. Buradaki yıkımı görsünler ve Gazze'yi desteklemeye çalışsınlar. Her yer bombalanmış ve yıkılmış durumda. İnsanlar oturacak yer bile bulamıyor. Biz de insanların sokakta yürürken gördükleri manzarayı biraz değiştirmek için burada bir resim yapmayı istedik.
3: Bir destek de kendisine Macklemore'a Hamilton'dan geldi. Formula 1 pilotu. Hamilton dünyaca ünlü bir pilot. Ve sosyal medya hesabı üzerinden fotoğrafını paylaştı. Ve sesini çıkardığın için teşekkür ederim başlığıyla da onun fotoğrafını paylaştı. Filistin'e verdiği desteğe destek verdi. Gazze'ye verdiği desteğe destek verdi. Hamilton'ın bu desteği de tüm dünyada konuşuluyor. Artık bu önüne geçilebilecek bir süreç değil. İsrail açısından dalga dalga yayılıyor. İsrail nefreti ve Filistin'e olan destek dünya kamuoylarında. Zaten İsrail'de de artık bunu tartışmaya başladılar. Bu nefretin önüne geçemeyeceğiz diyorlar. Sebebini de biz oluşturduk diyorlar. Devam edelim. Bir gemi, bir tekne battı. Muğla'da kayalıklara çarpıyor, yan yatıyor. 36 metrelik gulet tip bir yelkenli. Bir kısmı da suya gömülüyor. Ve 4'ü yolcu, 7 kişi yapılan operasyonda kurtarılıyor neyse ki. Bakalım nasıl meydana gelmiş bu kaza. Bodrum'un Karaada önlerinde yaşandı. 36 metre uzunluğundaki yelkenli gulet henüz belirlenemeyen bir nedenle kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan teknenin bir bölümü sulara gömüldü. İçinde bulunan 4 yolcu ile 3 mürettebat teknedeki yardımcı botlarla bölgeden ayrıldı. Ve olayda kimse yaralanmadı. Yetkililer teknenin bölgeden kaldırılması için şimdi çalışma başlattı. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Şimdi Akdeniz'in güneyinde meydana gelen yağışlar, İç Anadolu'da meydana gelen yağışlar sonrasında bu tip haberler paylaşıyoruz. Bu tip görüntüler başlıyoruz. Hatay'da da sabah saatlerinde etkili olan bu sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı caddeler göle dönmüş durumda. Görüntülerde görüyorsunuz. Ev ve iş yerlerinde su bastı. Araçlarda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ise bir kırsal mahallede bozuk yollar, yarım kalmış yollar ulaşımı zorlaştırıyor. Orada yaşayanlar bu konuyla ilgili çok şikayetçi. Şimdi okullar da açılıyor. Öğrenciler mağdur olacaklar ve yöre sakinleri bu çalışmaların tamamlanmasını istiyor.
0: Yarım kalan çalışmalar sonucu bozulan yollar ulaşımı zorlaştırıyor.
4: Böyle bir zorluk şimdiye kadar görmemişiz. Kış gelirse artık ulaşım durma noktasına gelir.
0: Görüntüler Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden.
5: Burası Harabe köyü. Yaklaşık 500 insan burada yaşıyor. 2025 yılında bu köyde yol yapım çalışması başlatıldı ancak yarım kaldı.
6: Çok zorluk var, kışta yağmurdur, çamurdur, biz gelemiyoruz. Arabalar kapının önüne gelemiyorlar. Yani biz çok zorluk çekiyoruz.

0: taş toprak yığındılar. Üzerine bu büyük taşları dökmüşler. Şimdi kış gelince, yağmur yağınca veya buzlama olursa arabalar çalışmıyor.
1: Ben diyaliz hastasıyım. Haftada 3 gün diyalize gidiyorum. Diyaliz aracı beni 800 metre aşağı indiriyor. Kış olsun, yaz olsun 800 metre yol yürüyorum.
2: Okulların açılmasıyla sorun daha da ciddi bir boyut kazandı. Öğrenciler her gün bozuk ve bakımsız yolları kullanarak okullarına ulaşmaya çalışıyor.
3: Yol çalışmaları yarım bırakıldı. Hastalarımız var, diyabet hastalarımız var. Hepsi daha da bu tozdan daha da etkileniyorlar. Öğrencilerimiz okula gidemiyor. Öğretmenler geldiğinde ister burada yoldur gelemiyorlar. Öğrencilerimiz de mağdur kalıyor.
2: Kırsal mahalle sakinleri yol sorununa çözüm bekliyor.
4: Arabalar gelmiyor, evime eşya alıyorum, ta 2-3 metre eşyamı taşıyorum. Hayvanlar var, onların yemini taşıyorum. Bizim yolların yapılmasını istiyorum abi.
5: Bartın'da geçtiğimiz gün yaşanan o feci kazadan üzücü bir haber geldi. Sinah duvarına çarpıp devrilmişti bir araç. O araçta ağır yaralanan kişinin Cansu öğretmen olduğu belirtildi. Bir müzik öğretmeniydi kendisi ve ne yazık ki o kazada hayatını kaybetti.
2: Üç aylık anneydi. Cansu öğretmen kazada hayatını kaybetti. 35 yaşındaki Cansu Kocakurt ve 3 aylık bebeği kayınpederinin kullandığı araçtaydı. Amasra tüneli çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarındaki istinat duvarına çarparak devrildi. Yaralı sürücü kayınpeder ve Cansu Kocakurt'la bebeği hastaneye sevk edildi. Ancak 35 yaşındaki müzik öğretmeni tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cansu öğretmenin cenazesi memleketi Karabük'te toprağa verildi. 3 aylık bebeğinin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
5: Amasya'da motosikletin ön tekerleğini kaldırarak sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar çok sık yaşıyoruz. Cezaları da üstelik çok arttı. Fakat buna rağmen önüne geçilemiyor. Güvenlik kamerasına yansıyor. Polis de sürücüyü tespit ediyor. 46 bin lira da ceza kesiyor. Olay Yüzeyler Mahallesi'nde meydana geliyor. Sürücü arkasında yolcu varken üstelik motosikletin ön tekerleğini kaldırarak tek tekerlek üzerinde ilerlerken o anlarda güvenlik kameralarına yansıyor. Görüntülerin üzerine çalışma başlatıyor polisler. Plakayı tespit ediyor. Sürücüyü de öyle. Motosikletin plakasına 46 bin lira idari trafik cezası uygulanıyor. İstanbul Arnavutköy'de 12 yaşındaki bir çocuk yaşıtı olan 3 çocuk tarafından zorbalanıyor değil darp ediliyor. Çayırlık bir alana götürülüyor çocuk. Dakikalarca darp ediliyor. Üstelik bu çocuk epilepsi hastası. Bunu söylemesine rağmen ne yazık ki kulak asmıyor o çocuklar. Ve saldırganlar bir mahallelinin polisi arayacağım tepkisi üzerine kaçıyorlar. Polis ekipleri neyse ki o 3 şüpheliyi yakalıyor, gözaltına alıyor.
2: Okul çıkışı çayırlık alana götürülüp dakikalarca darp edildi. İstanbul Arnavutköy'de 5. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki çocuk okul çıkışında yaşıtı 3 çocuk tarafından zorla çayırlık alana götürüldü. Bizim yerimizi neden söyledin diyerek çocuğun etrafını saran saldırganlar epilepsi hastası olduğunu söyleyip yalvaran çocuğu dakikalarca darp etti. Çevredeki bir kadının polisi arayacağım tepkisi üzerine kaçtılar. Alınan darp raporunun ardından anne ve çocuk polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
6: Benim 8 senedir çocuğum bir tedavi görüyor. Epilepsi hastası. 2-3 gündür ben buz koyuyorum. Hastaneye gittim, darp raporu aldık ama yani bu geçmiş hali. Bugün benim çocuğum, yani bir başkasının çocuğu.
2: Emniyet ekiplerinin harekete geçmesiyle iddianın odağındaki 3 çocuk saldırgan gözaltına alındı.
7: Alama!
8: Vallahi dur, kolay. Yeter mami, yeter.
7: Ya çıkarsan çanta çıkart.

0: Ziraat Türkiye Kupası birinci turunda 3. lig takımı Ordu Spor 1967 amatör ekip Torul Belediye Spor Kulübü'nü 10-0 yenerek tur atladı.
1: Emir Canlı Karaçalı işaretini verdi. Ordu Spor 1967 Torul Belediyesi Spor Kulübü mücadelesi başladı. Sol tarafta Berat top bekliyor. Şimdi aldı topu Berat, içeride sadece Taha var yanında. Uğur ceza alanı girdi. Berat son çizgiyi yerden çevirdi. Savunmadan döndü top. Şimdi kazandı Berat. Berat şut şansı arıyor. Topuna müdahale geldi. Atak sürecek. Uzaktan bir şut kaleci. Çok iyi çıkardı kaleci. Bayrak kalkmadı. Şimdi bir şut daha, gol. Bu kez golü buluyor Berat Kalkan. Paslaşarak kullandılar köşe vuruşunu Atakan. Şimdi Berat vurabilir. Berat içeri kesti, bir rovaşata denemesi, sekti savunmadan. Recep'in şutu gol, ikinci gol. 17. dakika. Kaptan Recep Metin farkı ikiye çıkarıyor. Servet kendi gidiyor. Servet soldan destek geldi. Berat ceza alanında. Taha içeride çekti sağına. Berat ortaya çevirdi. Taha çekti topu. Taha vurdu gol. Çok soğukkanlı Taha Balso. Şimdi Atakan aldı. Taha yine içeride, Atakan. Atakan ortasını yaptı. Taha kafa vuruşu, dördüncü gol. Açıldı Taha Balso. Bir açıldı, tam açıldı. Şimdi pası hatalı yere doğru. Berat çaldı. Berat. Berat. Of, ne gol. Berat Kalkan ne kadar klas. Akıl dolu. Berat şimdi Ferdi'nin önüne. Ferdi yerden çevirdi. Gol şansı kaleci ve top ağlarda. 6. gol geliyor Yiğit Tiryaki'den. 4'e 3 pozisyon. Atakan Ayvaslı gidiyor. Atakan pas içeriye, karşı karşıya pozisyon ve gol. Bu kez golü buluyor Taha Yasin Ev. Çok büyük sevinç ve sevinç taktaları Taha'dan. Egehan şimdi Taha'nın koşu yoluna. Taha cezalında. Taha son çizgi. Taha'nın ortası, kaleci sektiriyor. Atakan ve gol. 8-0 oldu. Bu kez asist Taha'dan, gol Atakan'dan. Yiğit Tiryaki pas içeriye doğru. Doğancan kendi vurdu gol. Doğancan Aynacı. Hasan Gündoğdu ortasını yapıyor. Ön direkte bir kafa, gol. Barış Gün. Ve son düdük geliyor Emircan Karaçalı'dan. Ordu Spor 1967 Torul Belediyesi Spor Kulübü'nü 10-0 mağlup ediyor.
0: Evet, böylelikle Ajans Akşam Adoru'nu burada noktalıyoruz. Saat başında akşam ajansıyla Merve Tepe sizlerle olacak. Şimdi herkese iyi akşamlar diliyorum.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Sermaye Piyasası Kurulu, 7 portföy yönetim şirketinin Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verdi. Alınan ilke kararları doğrultusunda Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Buls Portföy Yönetimi AŞ'den oluşan 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu ve katılma payları TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman sorun şu: bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın...

0: için olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
5: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
6: lazım. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
11: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
12: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
10: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
13: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
14: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
15: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
16: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
17: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
18: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
19: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
2: adında. Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
3: Dünya İstanbul AVM'de, sen tam merkezinde.
4: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
5: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Reklam. Türkiye'nin haber radyosu.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz Akşam Ajansı'na. Saatlerimiz 18.50. Cuma gününün sıcak başlıklarını anlatacağız bu akşam Akşam Ajansı'nda. Maalesef şehidimiz var. Kırıkkale'nin Başlılı ilçesinde trafik kazasına müdahalede şehit olan polis memurumuz Batuhan Sarı Yalçınkaya için Kırıkkale'de bugün tören düzenlendi. Törenin ardından şehit Sarı Yalçınkaya defnedilmek üzere Giresun'un Şebin Karahisar ilçesine gönderildi.
1: Kazada şehit olan polis için tören düzenlendi. Kırıkkale'de evli ve iki çocuk babası Batuhan Sarı Yalçınkaya için Merkez Nur Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin eşi Pembe ve oğlu Sabri Sarı Yalçınkaya tabuta sarılarak gözyaşı dökerken oğlu babasının kepini taktı. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehidin özgeçmişi okundu. Sarı Yalçınkaya'nın naaşı defnedilmek üzere Giresun'un Şebin Karahisar ilçesine gönderildi. Trafik kazası ihbarına giden polis memuru Batuhan Sarı Yalçınkaya, başka bir otomobilin çarpması sonucu şehit olmuştu. Kazaya karışan iki sürücü ise gözaltına alınmıştı.
0: Pakistan'da cuma namazı sırasında bir caminin yakınında bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk gelen bilgilere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla yaralı var. Pakistan medyasından gelen haberlere göre Haybur Pahtunha velayetinde bağlı Kohat bölgesinde emniyet müdürlüğü yerleşkesi içerisinde yer alan bir caminin yakınında patlama yaşandı. Bombalı araçla düzenlenen saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 50'den fazla kişinin tedavi altında olduğu bilgisi var. Emniyet yetkilileri ise cuma namazı sırasında yapılan

0: bu şiddetli saldırının caminin dış kısmında çukur oluşturduğunu ve dış bölümünün de ağır hasar gördüğünü söyledi. Aynı zamanda bir duvarı da caminin tamamen çöktü. Bölgeye ek güvenlik güçleri de sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm için 4 katlı bir binanın yıkımı yapılıyordu. Tam da bu sırada iş makinesinin darbesiyle bina saniyeler içinde çöktü. Çevredekiler beton yığınının altında kalmaktan son anda kurtuldular.
1: Allah son anda bir.
2: Birkaç adım daha atsalar tonlarca betonun altında kalacaklardı. Facia adeta teğet geçti. Dehşete düşüren anlar Avcılar'dan. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 4 katlı bina saniyeler içinde yıkıldı.
1: Allah son anda bir.
2: Toz bulutu sokağı kapladı. Çevredekiler neye uğradığını şaşırdı. O sırada yoldan geçenler beton parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çöken bina bitişikteki mobilya mağazasının da duvarını yıktı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken çökmeyle ilgili soruşturma başlatıldı.
0: İstanbul'da kentsel dönüşümde yeni bir adım daha atıldı. 3 ilçede tamamlanan 1642 bağımsız bölüm için bugün kurallar çekildi ve hak sahipleri yeni evlerine kavuştu. TOKİ'ye borcu devam edenler için de %25 indirim müjdesi paylaşıldı.
3: Asiye, Ramanlı ve hissedarları, hayırlı uğurlu olsun.
4: İstanbul'da büyük dönüşümün kuralları çekildi. Hak sahipleri anahtarlarına kavuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'ye borcu olanlar için müjdesini de törende duyurdu.
3: 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız. Tamamını kapatmayan kardeşlerimiz de borç bakiyesinin en az %25'ini ödediğinde ödediği tutar üzerinden yine %25 indirimden faydalanabilecek.
4: İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Maltepe, Gazi Osman Paşa ve Zeytinburnu'nda 1642 bağımsız bölüm tamamlandı.
3: Türkiye genelinde tam 2.761.000 bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. Bu büyük bir rakam. Her iki dönüşümden birini aziz İstanbul'umuzda tamamladık.
4: Hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimi için heyecanlı bekleyiş vardı. Törende Bakan Murat Kurum konuştu.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iradesi sağlam, kadroları ehil, imkanları büyüktür. Biz Avrupa ülkesindeki bir alanı 2 yılda inşa etmiş bir devletiz.
4: Kurum bugüne kadar inşa edilen TOKİ konutları hakkında da bilgi verdi.
3: Bugüne kadar değerli kardeşlerim 2 milyona yakın sosyal konut ürettik. Yarısı bizden kampanyamız kapsamında dönüşüm sürecini başlattığımız tam 544.000 bağımsız bölüm bulunuyor. Sadece bu projeyle İstanbul'da 2 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli yuvalara kavuşturmuş olacağız.
0: Bingöl'de bir yolcu minibüsü şarampole devrildi. Kazada 10 kişi yaralı. Kaza Bingöl'ün Adaklı ilçesi Karaçubuk köyü mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü şarampole devrildi. Hemen ekipler bölgeye sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
4: Amerika Birleşik Devletleri Savaş Bakanlığı, NATO müttefiklerinin Rusya'nın artan tehdidine ilişkin uyarılarına rağmen Avrupa'daki ABD askerlerinin yaklaşık 1/3'ünü çekmeyi değerlendiriyor. Plan kapsamında 25 bin ila 40 bin arasında askerin geri çekilmesi gündeme geldi. ABD'nin olası geri çekilme planı Avrupa ülkelerini alarma geçirdi. Avrupa kararın Rusya'yı cesaretlendirmesinden endişe duyuyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Polonya'ya üs kurmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'da Amerikan üssü kurulması konusunda önemli bir mesafe kat ettiklerini ve yakında yeni üssün yerini açıklayacaklarını duyurdu. Pusula portföyün fonlarındaki fiyat erimesiyle

0: başlayan süreç 1 trilyon liralık portföye sahip Terra yatırıma da sıçradı. 500 binden fazla yatırımcı parasının akıbetini merak ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendiren fon tasfiye sürecine ilişkin ayrıntıları da tek tek açıkladı. Fonların tasfiye sürecini İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek. Önce kimin fonda ne kadar parası olduğu netleştirilecek. Yatırımcıların payları, haciz ve blokeler tek tek kontrol edilecek. Fonların bütün varlıkları, borçları ve alacakları ortaya çıkarılacak. Hisselerden mevduata, repodan kredilere kadar hesaplar kontrol edilecek. Fonların tasfiyesi için en fazla 3 aylık süre öngörülüyor. SPK gerekli görürse bu süreyi uzatabilecek. Türkiye'de 3 milyar dolarlık vurgun yapan İsrail bağlantılı şebeke çökertildi. İstanbul ve Muğla'da 28 şirkete ait 42 çağrı merkezine polis baskını yapıldı. Yapı içinde yer alan şüphelilere İsrail vatandaşlarını dolandırmamaları konusunda talimat verildiği belirlendi. Başsavcılığın tespitlerine göre işe başlayan sözde müşteri temsilcileri, mağdurları yatırım yapmaya ikna etmek için telefon ve internet tabanlı iletişim sistemleri kullandı. Mağdurlardan önce kayıt ücreti adı altında düşük miktarda para alındı. Ardından ikna yoluyla daha büyük meblağlar yurt dışında belirlenen hesaplara ve kripto cüzdanlara gönderildi. Şüphelilerin 2 yıl içinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri için 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı aktarıldı. Türkiye'nin milli eğitim uçağı Hürkuş 2'de kritik eşik aşıldı. Türk Savunma Sanayisi tarafından geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2, envantere girmeye hazırlanıyor. Hürkuş envantere girince Kaan ve Hürjet eğitimleri de bu uçakla yerli ve milli şekilde yapılacak. Hürkuş 2, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın temel pilot eğitimi ihtiyacını karşılamak üzere geliştirildi. TUSAŞ'a göre uçak Hürkuş B'ye kıyasla daha hafif, daha hızlı ve daha çevik bir platform sunuyor.
1: Yeni saate başlıyoruz akşam ajansında. Önce bugünün en önemli gelişmelerinden biriyle başlayacağız. Bugün son yılların en önemli yatırımı İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı kürsüdeydi. Açılışta bir mesaj verdi ve dedi ki sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. İstanbul Havalimanı açıldığında sadece Türkiye'nin ya da İstanbul'un hizmetine sunulmadı. Aynı zamanda önemli bir hedefi vardı İstanbul Havalimanı'nın. O da Avrupa'da aktarma merkezi olmak. Cumhurbaşkanı bugün Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden biri haline getirdik dedi.
2: Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var.
3: İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti açıldı. 9 pist ve 200 milyon yolcu kapasitesi yolda.
2: Dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzu ve ülkemizi güçlendirecek yatırımları hız kesmeden bilakis vites yükselterek devreye almayı sürdürüyoruz.
3: İstanbul Havalimanı'nda uçuş trafiğini daha da hızlandıracak yeni dönem başlıyor. Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü olan 4. ana pisti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı.
2: 2026'nın ilk 8 ayında ise ülkemiz genelinde hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 167,5 milyonu aşarak nüfusumuzun neredeyse iki katına ulaştı. Geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak yolcu sayısı bazında Avrupa'da ikinci, dünyada 8. sıraya yerleşti. Türkiye sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıkarak gücüne güç katmıştır. 30 Ağustos'ta 1787 uçuşla tüm zamanların uçuş rekorunu yeniledik.
3: Yeni pistin devreye alınmasıyla havalimanındaki toplam pist sayısı 6'ya çıktı. Doğu batı yönünde inşa edilen pist 2800 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olacak.
2: Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik. 2002'den bugüne aktif havalimanı sayımızı 26'dan 58'e çıkardık. Hava ulaştırma anlaşması imzaladığımız ülkelerin sayısını 81'den 175'e yükselttik. Nisan 2025'te hayata geçirdiğimiz üçlü bağımsız paralel pist operasyonuyla dünyada ikinci, Avrupa'da ise ilk kez aynı anda

0: üç pistten bağımsız iniş kalkış yapılabilen seçkin merkezler arasına girdi.
1: 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayımız 34,5 milyon, 2025'te ise 247 milyon olarak gerçekleşmiştir. 2026'da Türk sivil havacılığı açısından önemli açılışlara sahne olan bir yıl oldu liderliğinizde Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Yeni pistle özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi sürelerinin kısaltılması hedefleniyor. Böylece yakıt ve zaman tasarrufu sağlanması, olumsuz hava koşullarında ise operasyonların daha etkin yürütülmesi planlanıyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki 40 bin askerini geri çekecek. İddia Pentagon kulislerinden. Uzun zamandır Amerikan Başkanı Donald Trump Avrupa'ya savunma desteği çekeceğini söylüyordu. Şimdi iddia o ki Pentagon saha şartlarını değerlendirdikten sonra Amerikan askerlerini artık Avrupa'dan çekecek.
4: ABD ve Avrupa arasında ipler geriliyor. Pentagon 25 bin ila 40 bin arasında askerini Avrupa'dan çekmeyi değerlendiriyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nda yanında durmayan Avrupa ülkelerine tepki göstermişti. Almanya'dan ABD birliklerini çekmeyi düşündüğünü söyleyen Trump, İtalya ve İspanya için de aynısını yapacağı uyarısında bulunmuştu.
5: Büyük ihtimalle çekeceğim, neden olmasın ki? İtalya bize hiç yardımcı olmadı, İspanya'da berbattı. İran'da yardıma ihtiyacımız yoktu zaten ama ben yardım ederler mi diye bakmak için sordum.
4: Pentagon ise aylardır kritik bir inceleme yürütüyor. İncelemeye göre ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını ciddi biçimde azaltması seçeneği gündemde. Avrupa'da bulunan ABD birliklerinin en az 25 bini, yani kıtadaki askeri varlığın yaklaşık 3'te 1'ini geri çekmeyi değerlendiriyor. En kapsamlı senaryoda ise bu rakam 40 bine kadar çıkabilir. ABD'nin en fazla askeri konuşlandırdığı ülkeler arasında yer alan Almanya, İtalya ve İspanya'nın bu olası çekilme kararından etkilenmesi bekleniyor. Pentagon'un incelemesi yalnızca kara birlikleriyle de sınırlı değil. Avrupa'daki hava, deniz ve kara kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması da değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra bazı Amerikan birliklerinin NATO'nun doğu kanadına kaydırılması ihtimali de masada. Raporun ABD Savaş Bakanı Pete Hexet'a sunulmasının ardından 6 Kasım'da nihai tavsiyenin alınması bekleniyor. Ardındansa ABD Başkanı Donald Trump'a sunulması planlanıyor. Moskova'dan tehditlerin arttığı dönemde ABD'nin olası geri çekilme kararı Avrupa'da ciddi güvenlik açığı oluşturma riski taşıyor.
3: Gelecek hafta New York'ta Birleşmiş Milletler var. Liderlerin temaslarını takip edeceğiz ama Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı çıkarması sonrası gözler şimdi yine New York'a çevrilmiş durumda. Çünkü Birleşmiş Milletler'e gidecek Netanyahu ama yoğun güvenlik önlemleriyle korunacak. Tutuklanmaktan ya da orada tepki almaktan da korkuyor. Daha önce hatırlayacaksınız, New York Belediye Başkanı da şayet buraya gelirse onu tutuklayacağız demişti. Donald Trump buna itiraz etmişti. Netanyahu'nun uçağının New York yerine New Jersey'deki havalimanına inmesine dair de bir plan yapılıyor. Peki neden? Bir bakalım.
6: Benjamin Netanyahu is a war.
7: Benjamin Netanyahu bir savaş suçlusu ve Filistin halkına yönelik korkunç bir soykırımın mimarıdır. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanan, diğer herkes için olduğu gibi Netanyahu'nun da suçlarından dolayı tutuklanması ve yargılanması gerektiği konusunda mahkemeyle hemfikirim.
2: Tutuklanmaktan korktu, uçağın ineceği eyaleti değiştirdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'nin New York şehrine gidecek. Ancak Netanyahu'yu tutuklanma korkusu sardı. İsrail basınına göre Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı verdiği Netanyahu'yu Amerikan Gizli Servisi olağanüstü seviyede koruyacak. Diğer yandan Netanyahu'nun uçağı alışılmışın dışında New York John F. Kennedy Havalimanı yerine New Jersey'deki Newark Havalimanı'na iniş yapacak. İsrail merkezi Valla Haber sitesine konuşan kaynaklar değişikliğin tutuklanma korkusuyla değil uçağın güvenliği nedeniyle yapıldığını öne sürdü. Soykırımcı Netanyahu geçtiğimiz yılda rotasını değiştirmek zorunda kalmıştı. Netanyahu'nun uçağı çok daha uzun bir yol izleyerek Avrupa üzerinden değil Akdeniz'i boydan boya kat ederek New York'a yönelmişti.

0: Şimdi piyasalarda bu fonların, tartışılan fonların tasfiye süreci konuşuluyor. Sermaye Piyasası Kurulu 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu bu 131 yatırım fonunun tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Yani bu tasfiye süreci nasıl gerçekleşecek, kim nasıl yapacak? Kurulun kararına göre Tera Portföy'ün kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı İş Bankası olacak. Diğer 6 portföy yönetim şirketlerinin fonları da portföy saklayıcısı olarak Ziraat Bankası'na geçecek. Ziraat Bankası yapacak bu tasfiyeleri. Peki nasıl olacak süreç, izleyelim.
1: Sermaye Piyasası Kurulu 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu 131 yatırım fonunun tasfiyesine ilişkin süreci netleştirdi. Kurul tasfiye edilecek fonların yönetiminde yeni bir dönem başlatırken fonların portföy saklama ve nakde dönüştürülme sürecini de belirledi. Tera Portföy'ün fonlarında portföy saklayıcısı İş Bankası olacak. A1 Kapital, Atlas, Buls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy'ün fonlarındaysa bu görevi Ziraat Bankası üstlenecek.
2: Bu bir süreç yatırımcı açısından, yatırımcının şu anki mevcut haklarını korumaya yönelik en azından süreci durdurup tasfiye edip sonrasında yatırımcının en azından burada mağduriyetini azaltmaya yönelik bir yapı. Bu süreç tabii belli bir zaman alacak mutlaka.
1: Tasfiye sürecinin en kritik aşamalarından biri ise fonlardaki varlıkların nakde çevrilmesi olacak. Finansal varlıklar yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları dikkate alınarak satılacak. Elde edilen nakit yatırımcıların fondaki payları oranında bireysel saklama hesaplarına aktarılacak.
3: Burada bir hak kaybı söz konusu değildir. Burada tamamıyla değer kaybı durumu söz konusudur. Normalde bu tip fonların tasfiye süreçleri ortalama olarak baktığımız 6 aylık bir periyoda yayılıyor.
1: SPK kararıyla tasfiye kapsamına alınan fonlarda TEFAS dışındaki kanallardan da yeni alım ve iade talimatı verilemeyecek. Takası henüz tamamlanmamış, daha önce verilmiş işlemlerse olağan sürecinde tamamlanacak. Tasfiye için öngörülen sürede belli. SPK'ya göre süreç duyuru tarihinden itibaren en fazla 3 ay içinde tamamlanacak. Kurulun uygun görmesi halinde tasfiye süresi uzatılabilecek.
0: Ve beklenen görüşme, Cumhurbaşkanı New York'a gidiyor. Önümüzdeki hafta Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la New York'ta Birleşmiş Milletler Zirvesi kapsamında bir araya gelecek. Pek çok liderle de aynı zamanda görüşmeler gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı. Ama tabii ki Donald Trump'la yapacağı görüşmenin ana başlıkları F-35'lerin Türkiye'ye teslimi, Kaan motorları ve Katsa yaptırımları olacak.
4: Türkiye, NATO'nun en güçlü ülkelerinden biri olarak Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde Doğu-Batı aksında denge politikasını sürdürüyor. Başkan Erdoğan liderlerle sık sık bir araya geliyor, diplomasi trafiğini çok boyutlu olarak yürütüyor.
5: Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
4: Başkan Erdoğan 22 Eylül Salı günü ise Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda 16. kez dünyaya hitap edecek.
5: Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor.
4: Başkan Erdoğan'ın kritik ABD ziyaretinde genel kurulun ilk günündeki hitabının ardından ABD Başkanı Donald Trump'la da bir araya gelmesi bekleniyor.
6: Türkiye askeri anlamda çok kuvvetli bir ülke haline geldi. İnsanlar Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Ekipmanları, askerleri harika.
4: New York'ta masaya oturacak ikilinin gündeminde küresel ve bölgesel pek çok gelişme olacak. İki lider en son 7 Temmuz'da Ankara'da NATO zirvesi marjında bir araya gelmiş, F-35 satışı ve Katsa yaptırımları gibi savunma sanayinin en sıcak başlıklarını masaya yatırmıştı.
5: Biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. I can tell you, we're going to be taking the
7: sanctions off. Yaptırımları iptal edeceğiz. Tamam mı? Bunu yanıtlamakla vakit kaybedeceğiz.

0: Bilmesini istemem. Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum.
1: New York'taki bu yeni zirvede ise F-35 satışı ve Katsa başlıklarının yanı sıra bölgesel güvenliğe dair çok kritik kararların alınması öngörülüyor. Erdoğan'ın Amerika'da yine pek çok liderle bir araya gelmesi de bekleniyor. Öte yandan Başkan Erdoğan, Eylül ayında hali hazırda pek çok kritik temas gerçekleştirmişti. Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi için Kırgızistan'a giden Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov'la görüşmeler gerçekleştirmişti. Erdoğan-Putin görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı konusu geniş bir şekilde masadaydı. Başkan Erdoğan Rusya ile yeni santral mesajı vermişti. İkili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı Erdoğan-Aliyev görüşmesinde ise enerji, altyapı ve ulaştırmaya dair başlıklar detaylı şekilde görüşülmüştü.
2: İtalya'dan bir görüntü. Silahlı bir çete Türk firmaya ait bir tırın önünü kesiyor. Maskeli silahlı çete üyeleri şoförü acımasızca darp ediyorlar. Bu görüntüler bakın nasıl kaydedildi.
3: Arabayı soyuyorlar. Arabayı soyuyorlar.
4: Önce ateş açtılar, sonra önünü kestiler. İtalyan çete Türk tır şoförüne dehşeti yaşattı. Görüntüler İtalya'nın Bari kenti yakınlarındaki A14 otoyolundan. Silahlı ve kar maskeli İtalyan çete elemanları Antalya merkezli bir lojistik şirketine ait tırın taşıdığı 6 milyon euroluk kakaoyu gözüne kestirdi. Durdurmak için önce ateş açtıkları tırın önünü otomobille kesen çete elemanları camını kırarak aşağı indirdikleri Türk şoförü darp etti. Dorsenin kapaklarını açamayınca tırı gasp eden İtalyan çete kaçmaya başladı. Takibi engellemek için sinyal kesici jammer kullanan çete elemanlarının ikinci denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı. Kapaklar yine açılmadı. Son çareleri ise kaçmak oldu. İtalyan polisi 4 çete elemanını yakalamak için harekete geçti.
2: Türkiye günlerdir Büşra Bebek'i konuşuyor. Sivas Divriği'de 10 Eylül'de kaybolan 11 aylık Büşra Bebek'ten hala haber yok. Soruşturmada yeni bir gelişme var. Kardeşlerinin ifadesi üzerine Diyarbakır'da bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli Sivas'a götürüldü. Jandarmadaki sorgusu devam ediyor.
1: Kayıp Büşra Bebek olayında gözaltına alınan şüpheli sorgulanıyor. Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'de kaybolan 11 aylık Büşra Bebek'ten hala haber yok. Soruşturmada yeni bir isim daha dosyaya girdi. Diyarbakır'da gözaltına alınan şüpheli Sivas'ın Divriği ilçesine getirildi. Şüphelinin gözaltına alınmasında devlet korumasına alınan Büşra'nın kardeşlerinin ifadeleri etkili oldu.
5: Onların verdiği ifadede Diyarbakır'dan gelen bir kişinin çadıra girip 11 aylık Büşra bebeği götürdüğünü iddia ettiler.
1: Çocuklardan biri şüpheliyi fotoğraftan teşhis etti.
5: Kardeşlerin verdiği ifade doğrultusunda Diyarbakır'da bulunan bir kişi de gözaltına alınarak Sivas'ın Divriği ilçesine getirildi. Divriği savcılığı tarafından soruşturma devam ettiriliyor.
1: Anne Elif Balıkçı savcılık ifadesinde bebeği eşinin öldürüp araziye bıraktığını iddia etti. Ancak gösterdiği bölgede herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Baba Yusuf Balıkçı ise suçlamaları reddederek Büşra'nın kaybolmasından eşini sorumlu tuttu.
6: Ben çocuğumu para karşılığında kimseye evlatlık vermedim. Çocuğumu öldürüp kayalık alana da bırakmadım. Büşra'nın yerini bilmediğim için yer gösterme işlemi yaptıramam. Üzerime atılı hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum.
1: Hatta 11 aylık Büşra'ya yine eşinin zarar verebileceğini savundu.
6: Elif çocuklara sahip çıkamıyordu. Kızım Büşra'ya bir şey yapmışsa Elif yapmıştır. Ben hayvan otlatmaya gittiğimde çocuk Elif'in yanındaydı. Büşra yabancı birinin kucağında mutlaka ağlardı. Yabancı biri götürseydi ağlama sesi duyulurdu. Kızıma ne olduğunu bilmiyorum.
1: Soruşturma kapsamında anne ve babayla 4 aile yakını tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir yandan da Büşra'yı arama çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma personeli, komandolar, istakip köpekleri ve yapay zeka destekli İHA'yla İncedere yaylası taranıyor. Şimdi gözler Diyarbakır'dan getirilen şüphelinin vereceği ifadede.
2: Türk savunma sanayinin iki devi Aselsan ve Baykar göklerdeki dengeleri değiştiren yeni nesil sistemlerle dünya vitrinine çıktılar. Konya'da 18 ülkenin askeri heyetleri huzurunda iki SİHA'nın mükemmel bir uyumla gövde gösterisi yaptığı anlar büyük yankı uyandırdı.
7: Göklerde çığır açan Milli İşbirliği bu kez uluslararası savunma heyetlerine gücünü kanıtladı. Konya'da düzenlenen özel demo uçuşunu 18 farklı ülkenin askeri temsilcisi yerinde takip etti. Tatbikatta iki ayrı Bayraktar TB2 SİHA görev aldı. Birinci SİHA'ya Aselsan'ın geliştirdiği Antidot 2 ES-100 elektronik destek ve Antidot 2 EA-200 elektronik taarruz podları yüklendi. İkinci SİHA ise her türlü hava koşulunda gözlem yapan Fulmar 200 SAR radarı ile havalandı. İlk aşamada gerçek bir hava savunma radarı hedef alındı. Antidot sistemi tehdit radarının sinyalini anında yakalayıp konumunu belirledi. Ardından hedefe yönelik tam otonom elektronik taarruz başlatıldı. Radar etkisiz hale getirilirken Milli SİHA radarlara yakalanmadan hedefe yaklaşmayı başardı. İkinci testte ise iki SİHA arasındaki entegrasyon sınandı. Antidot'un tespit ettiği yeni hedefin koordinatları diğer TB2'deki Fulmar radarına aktarıldı. ASA yapısındaki yerli radar, bulutlar ve sisin ardındaki hedefi en ince ayrıntısına kadar yüksek çözünürlükte kaydetti. Elektronik destek, elektronik taarruz ve ileri radar teknolojisini tek bir döngüde birleştiren bu milli sistemler, Türk SİHA'larının hava sahasındaki caydırıcılığını bir kez daha dünyaya ilan etti.
2: Ve Hürkuş, TUSAŞ'ın geliştirdiği Hürkuş birkaç gün içinde artık Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Hürkuş, Türk pilotlarının eğitimi için geliştirilen bir uçak ve Hürkuş'un envantere katılmasıyla birlikte hem pilotların eğitim maliyeti düşecek hem daha fazla Türk pilot yetiştirilecek. Aynı zamanda bir önemli eşik de Kaan ve Hürjet'in geliştirilme süreçlerinde de eğitim uçuşları Hürkuş'la yapılacak.
8: İnşallah çok yakın zamanda bu uçaklarımızın teslimatını kuvvetimize yapıyor olacağız.
1: Hürkuş 2 gökyüzünde son testini verdi. Envantere girmesi için geriye sadece günler kaldı.
9: TUSAŞ'ın ellerine sağlık, Türk Hava Kuvvetleri'ne Hürkuş hayırlı olsun.
1: Türk savunma sanayi tarafından TUSAŞ ana yükleniciliğinde geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayıyor.
9: Çok kısa bir süre içerisinde bunu belki günlerle ifade edebiliriz, Hürkuş'un teslimatını bekleyebiliriz.
1: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, geçtiğimiz günlerde askeri tip sertifikasını alan Hürkuş 2 ile test uçuşu gerçekleştirdi.
10: Kendi ülkemizin ürettiği bir uçakla uçmaktan daha gurur verici bir şey olamaz. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
9: 3 tane sabit kanat projesi var. Hürkuş, Hürjet ve Kaan. Hürkuş'ta yapılacak olan temel pilotluk eğitimlerinin akabinde işte Hürjet'le, jet tipine akabinde de işte Kaan uçakları için pilot yetiştirmek için iyi bir okul olacak Hürkuş'ta.
11: Yerli ve milli çelik kanatlar gökyüzünde süzülüyor. Hürjet, Hürkuş ve Anka 3 şu anda üçlü uçuş gerçekleştiriyor.
1: Peki yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş Türk Hava Gücü'ne neler katacak?
9: Hürkuş envantere girdikten sonra bizim işte eğitim filomuzun yerini alacak. Pilot eğitimlerimizin hem temposunu arttıracağız ki bu daha fazla pilot yetiştirebiliriz demek oluyor. Hem de eğitimin maliyetlerini düşüreceğiz demek oluyor.
1: Öte yandan Hürkuş gerekirse silahlandırılabiliyor.
9: Yakın hava desteği için işte Cirit, Umtas gibi silahlarımızla yüklenip aynı zamanda yine üzerine yüklenecek aviyonetlerle keşif gözetleme olarak da vazife görebilir Hürkuşlarımız.
2: Ve bugünün en önemli operasyonu İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı öncülüğünde İstanbul'da çok büyük bir operasyon yapıldı. Uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik operasyonda 175 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına da el konuldu.

0: çağrı merkezi kılıfıyla yapılan milyarlık vurgundan İsrail bağlantısı çıktı. İçişleri Bakanlığı ve MİT öncülüğünde uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyonda Interpol'le de işbirliği yapıldığını söyledi.
1: Madem finans ofisi ve çağrı merkezi gibi yerlerde arama ve erteleme işlemleri devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde suç ve suçlara müşalma yok. Suça geçit yok.
0: 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisiyle bu yapıları yöneten şüpheliler tespit edildi. Çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştığı belirlendi. Eş zamanlı baskınlarda 175 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda suçtan elde edilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Şüphelilerin banka, kripto varlık ve şirket hesapları da bloke edildi. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Bakan Gürlek, İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük darbe vurduk dedi.
2: Az önce söyledik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump F-35'leri konuşacak diye New York'ta beklentiler devam ederken bir haber. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'a F-35 satışına onay verdi. Şimdi kongre kararı, süreç bekleniyor. Kongredeki sürecin ardından şayet kongreden de onay çıkarsa Suudi Arabistan'a daha önce vaat edilen ve söylenen 48 adet F-35 envantere alınacak Suudi Arabistan tarafından. Ayrıntılara bakalım.
0: İsrail'in engelleme çabaları sonuç vermedi. Suudi Arabistan'a F-35 satışında kritik aşama geride kaldı. ABD Dışişleri Bakanlığı uçakların satışına onay verdiğini açıkladı.
3: Savunma anlaşmasına neredeyse vardık. Bizden F-35 alacaklar.
0: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Kasım 2025'te Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmiş ve o görüşmede F-35 satışı konusunda mutabakata varılmıştı. Söz konusu anlaşmayla Suudiler 48 adet F-35 savaş uçağı satın alacak. Ayrıca 49 motor, iletişim sistemleri ve yedek parçalar da pakete dahil olacak. Satışın toplam büyüklüğünün 24,3 milyar dolar olacağı da açıklandı. Dışişleri Bakanlığı'nın onayının ardından gözler kongreye çevrildi. Satışa kongrenin de onay vermesi halinde resmi olarak süreç tamamlanmış olacak. Bu satışla birlikte Suudi Arabistan, Orta Doğu'da İsrail'den sonra envanterinde F-35 bulunduran ilk ülke olacak. Ancak bu durum İsrail'de rahatsızlığa neden olmuştu. Hatta Suudilere satılacak uçakların donanımlarının İsrail'deki uçaklardan daha düşük olacağı da iddia edilmişti.
3: İsrail'in sizin daha düşük kalibreli uçaklar almanızı istediğini biliyorum. Ancak bunun sizi çok mutlu edeceğini sanmıyorum. Bana kalırsa ikisi de üst düzeyde donanıma sahip F-35 uçakları olmaları gereken bir seviyedeler.
0: ABD Savunma Bakanlığı ise Suudi Arabistan'la Çin arasındaki yakın ilişkiden rahatsız. Pentagon, F-35'lerin gizli bilgilerinin Çin'in eline geçebileceğini savunuyor.
2: Rusya İran'a istihbarat mı sağlıyor? Savaşın başından beri, İran Savaşı başladığı günden beri aslında Amerika'nın iddiası buydu. Rusya da Çin de ısrarla İran'a bir uydu desteği sağlamadıklarını söylemişti ama şimdi Amerikan medyası yazdı. Amerikan medyası diyor ki Rus casus uyduları Orta Doğu'daki Amerikan üsleri hakkında bilgi topladı ve elde edilen veriler de İran'a iletildi. İran'da bu sayede başta Suudi Arabistan

0: Rusya şu ana kadar Hürmüz konusunda iyi bir iş çıkardı. Ajanlık faaliyetleri diyorlar. Çin izliyor diyorlar. Biz de aynısını yapıyoruz.
1: Habere göre hem sahadan hem de uzaydan elde edilen istihbarat verileri ve konumlar İran'a iletildi. Elde ettiği bu veriler sayesinde İran'da Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini yüksek isabet oranıyla vurdu.
2: Rusya zor zamanlarda İran'ın yanında duruyor. İran'a verdiğiniz güçlü ve kararlı destek için teşekkür ederim.
1: CNN haberine kaynak olarak Rus Kozmos 2573 uydusunun hareketlerini gösterdi. Çünkü o uydu 25 Mart tarihinde Suudi Arabistan'da bulunan Prens Sultan hava üssü üzerinden geçti. İki gün sonra ise İran üssü tam isabetle vurdu. O saldırıda en az 10 Amerikan askeri yaralandı. Erken uyarı uçakları, tanker uçaklar, hangarlar ağır hasar gördü. Sadece tek bir uydu değil, Rusya'nın 14 casus uydusunu bölgeye yönlendirdiği de dile getirildi. Uzmanlara göre Rusya'nın istihbarat desteği aslında ABD'ye verilmiş bir Ukrayna yanıtı. Çünkü Moskova aynı yöntemin ABD tarafından Ukrayna'da uygulandığını vurguluyor.
3: Siyaset ve sanat dünyasının bildiği bir dostluktur. MHP lideri Devlet Bahçeli ile rahmetli sanatçı Ferdi Tayfur'un dostluğu. Anı hatıra Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret ediyor ve orada yapılan projeleri anlatıyor. Sonrasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni tanıtım videosunda Ferdi Tayfur'un şarkısı çalınca Bahçeli duygulanıyor ve Pozantı Belediye Başkanı'na bir istekte talepte bulunuyor. Millet Bahçesi'ne Ferdi Tayfur adına bir çınar ağacı dikilmesini istedi Bahçeli.
1: Ferdi Tayfur şarkısı MHP liderini duygulandırdı. Şarkının arkasından hemen özel bir talebi oldu.
4: Rahmetlerin adına bir çınar dik ya.
5: Tabii ki.
4: Madem bir millet bahçesin, Ferdi Tayfur çınarı diye.
1: Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyarette dikkat çeken anlar yaşandı. Avan, Bahçeli'ye yapımı devam eden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi başta olmak üzere ilçedeki projelerinin sunumunu yaptı. Tanıtım filminde Ferdi Tayfur'un şarkısının çalması üzerine Bahçeli duygulandı. Ardından Bahçeli'den özel bir talep geldi. Millet Bahçesi'ne Ferdi Tayfur adına bir çınar dikilmesini istedi. Pozantı Belediye Başkanı ise Bahçeli'ye 300 tane ağaç dikeceğiz sözleriyle karşılık verdi.
4: Ferdi Tayfur çınarı diye.
5: Ben buraya 300 tane ağaç dikeceğim. Ağaçlarım geldi. Evet. Ama bir tanesini özellikle de böyle çemberi alarak.
4: Ferdi Tayfur dönemedim.
5: Mutlaka.
4: Çok güzel olmuş yalnız.
5: Allah razı olsun.
4: Allah razı olsun hocam.
3: Sosyal medyanın hayatımızdaki yansımalarını, çoğunlukla artık zararlarını konuşurken şimdi bir de yapay zeka ortaya çıktı. Ve yapay zekanın günlük hayatta kullanımının bu kadar artması da gelecekte başka bir endişe doğuruyor. O da bilim insanları tarafından bir kez daha dile getirildi. İddia o ki artık yapay zeka insanlığın üzerinde hakim olacak. Yani insanlık yapay zeka üzerindeki kontrolünü birkaç yıl içinde tamamen kaybedebilir. Peki gerçekten bu mümkün mü ve uzmanlar ne düşünüyor? İzleyelim.
6: Maalesef yapay zeka çağımızda kontrolsüz bir şekilde ilerliyor. Biliyorsunuz eski antrofik araştırmacısı Jacob Cox'un da bu noktada yapay zekanın gelişme hızından endişe duyduğunu ve bunun ciddi bir risk taşıdığını ifade etmişti. Yapay zekayı biz sadece soru sorup cevap aldığımız sohbet robotları olarak görüyoruz.
7: Evde, okulda, iş yerinde, günlük hayatta karşılaştığımız en ufak sorunda veya en kritik anlarda yapay zeka hayatımızın her noktasında. Ancak uzmanlar uyarıyor. İnsanlık yapay zeka üzerindeki kontrolünü birkaç yıl içerisinde kaybedebilir.
8: Günlük hayatımızın vazgeçilmezleri arasına giren yapay zeka uygulamaları faydaları kadar zararlarıyla da dikkat çekiyor. Bu konuda yapılmış en ilginç ve korkutucu açıklama Nobel ödüllü bilim insanı Geoffrey Hinton'dan geldi.
6: Yapay zekanın kötü ellerde bir nükleer bomba, bir atom bombası haline dönüşebileceği riskini gözler önüne sermiş oluyor. Birleşmiş Milletler gibi bir konsorsiyum kurularak yapay zekanın denetlenmesi lazım.
8: Hinton kontrolü tamamen kaybetmeden önce gerekli güvenlik önlemlerini hayata geçirmek için belki de sadece bir yılın kalmış

0: olabilir dedim.
1: Özellikle Hinton, süper zekaya ulaşma tahminlerinin ilerleyen 30 ila 50 yıl aralığında olduğunu dile getirdi, ifade etti. Daha sonra da bu sürenin özellikle hıza bağlı olarak 10 ila 20 yıla, son dönemde de birkaç yıla kadar inebileceğini iletti. Yani aslına bakarsanız teknolojinin değişim ve dönüşüm hızının artık inanın kilometrelerce mesafenin ötesine geçtiğini ifade ediyor.
0: Yapay zeka ajanlarının internete erişimi, kod yazabilmesi, siber sistemlerle etkileşime girebilmesi ve bazı görevleri insan müdahalesi olmaksızın yerine getirebilmesi güvenlik tartışmalarını daha da büyütüyor.
1: Hinton özellikle yapay zekanın artık daha gelişmiş yapay zeka sistemlerin tasarlanmasına katkı sağlayabileceğini ve kendi kendini geliştirme sürecine de işaret ettiğini belirtiyor. Ve hakikaten baktığımızda da kendi kendini geliştirebilen yapay zekanın bugün robotik teknolojilerde de kullanıldığını görüyoruz.
2: Bu da günün en çok konuşulan ve paylaşılan haberlerinden biri. Yeni bir kedi türü keşfedildi. Nerede? Latin Amerika ülkesi Bolivya'da. Yıllardır aslında sıradan bir ev kedisi sanılan doğadaki bir yırtıcının aslında 100 yıldır tanımlanamayan yepyeni bir vahşi kedi türü olduğu ortaya çıktı.
3: Vahşi doğada dağlık bölgelerde geziniyordu. İnsanoğlu bu zamana kadar onu ev kedisi zannetti. Fakat gerçek 100 yıl sonra ortaya çıktı. Güney Amerika'da bilim dünyasını heyecanlandıran tarihi bir keşfe imza atıldı. Bu canlının adı Tilcayo Kaplan kedisi. Bolivya'nın başkenti La Paz yakınlarında dağlık bir bölge olan Yungas'ta keşfedildi. Yüzyıllardır doğada bulunmasına rağmen bir asırdan uzun süre sonra literatüre kazandırılan ilk yeni vahşi kedi türü oldu. Tilcayo daha önce bölge halkı ve araştırmacılar tarafından Ant Dağları'nda görünmüştü. Ancak insanlar onu bir ev kedisi sanmıştı. Leoparı andıran benekli kürkü ve yuvarlak kulaklarıyla dikkat çeken yırtıcı hayvan 45 santimetre uzunluğunda. Bu özelliği onu bir ev kedisinden bile küçük yapıyor. Bilim insanları şimdiye kadar bir dişi bir erkek olmak üzere yalnızca iki Tilcayo keşfedebildi. Erkek olanı bir hayvan barınağında koruma altına alınırken dişi ise doğaya salındı. Yalnızca Bolivya'da görülmesi ve popülasyonunun çok az olması bu türü bir hayli nadir kılıyor. Yeni kedi türü şimdilik nesli tükenme tehlikesi altında olarak sınıflandırıldı.
2: Akşam Ajansı'nda çok kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Aranın ardından gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Reklam. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
5: Reklam.
3: A Haber Radyo.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
12: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
13: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
14: Akakçe.
15: Smokin bizim işimiz.
14: Altın Yıldız Classics.
15: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
16: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Haberin radyosu A Haber Radyo.
17: Reklam.
18: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
19: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
20: Bankart, seni düşünür o.
6: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
21: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
22: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
23: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
22: Handi Kredi, hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
24: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
25: Büyük rahatlık Paytr.
26: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
27: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
28: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
17: Reklam.
16: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
29: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
30: Vakıfbank daima seninle.
16: Bir reklam.
10: A Haber Radyo.
17: Reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Haber Radyo, haberin radyosu.
31: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
32: Stablex.
33: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
34: Bize huzur lazım.
19: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil.

0: seni düşünür o.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
3: PTR. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Reklam. A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
7: Devam ediyoruz akşam ajansına reklam arasının ardından. Dünya Meteoroloji Örgütü alarma geçti. 150 senedir görülmeyen Mega El Nino Türkiye'nin de kapısına dayandı. Ekim ayının ikinci yarısından itibaren başlayacak ve 2027 yani önümüzdeki bahar aylarına kadar devam edecek. Bir iyi haber, kuvvetli yağışlar barajlar için umut oluşturdu. Ama uzmanlardan başta İzmir olmak üzere altyapısı yetersiz şehirler için korkutan sel uyarısı var.
8: 150 yıl sonra ilk kez yaşanacak doğa olayı için geri sayım başladı. Pasifik Okyanusu'ndaki rekor sıcaklık artışıyla gelen Mega El Nino, dünya ve Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor.
9: Uzmanların Mega El Nino uyarısı, iklim bilimciler Türkiye'de yağışlı bir döneme girileceğini öngörüyor. Ekim ayının ikinci yarısından itibaren yağışlarda artış beklenirken 2027 yılında güçlü bir El Nino etkisi bekleniyor.
10: Dünya Meteoroloji Örgütü yaklaşık Mart ayından beri sürekli olarak bir önce Süper El Nino'dan sonra da bu olay Mega El Nino uyarısına geçti. En son Mega El Nino'yu 1877-78 yıllarında dünya yaşadı. Yani 150 yıl sonra ilk defa biz bir Mega El Nino yaşayacağız ve dünyanın neresinde iklimleri nasıl değiştirdiğini, yağışları nasıl değiştirdiğini ilk defa göreceğiz.
8: İklim bilimci Profesör Doktor Doğan Yaşar'a göre şiddetli yağış kış aylarında da etkisini sürdürebilir.
10: 1937 yılından sonra kayıtlar tutunmaya başlanmış ve sanırım bu yıl rekor kıracağız gibi geliyor. Özellikle Ekim'in ikinci yarısından sonra gelecek olan yağışlar bana göre Ekim, Kasım, Aralık oldukça güzel yağışlı geçecek ki gene Dünya Meteoroloji Örgütü bunun Mart'a kadar falan devam edeceğini söylüyor.
9: Peki beklenen yağışlar kuraklık sorununu sona erdirecek mi? İzmir'deki barajlarda donluk oranları da bu süreçten nasıl etkilenecek?
10: Bütün barajlarda bu yıl her yönüyle rahat bir yıl geçireceğiz. Hidro santraller çalışacağı için alacağımız kömür gibi ithal enerji şeyleri azalacaktır. Oradan da kar edeceğiz.
8: Ancak yoğun yağışla birlikte risk de var.
10: Ben sel bekliyorum. Özellikle İzmir gibi biraz daha çarpık kentleşmenin altyapı yetersizliğinin olduğu yerlerde ciddi sorunlar yaşayacağız gerçekten. Özellikle İzmir hep söylüyorum. Çünkü İzmir çöken bir bölge. Yani evet. Bütün Basmane, Alsancak, Çankaya her yer çöküyor. Çünkü biz dolgu alanı üzerine kurulan bir şehiriz. Eskiden oralar hep deniz zaten. Tabii deniz olduğu için şu anda yavaş yavaş sıkılar doluyor ve yılda 2 santim gibi çöküyoruz.
7: Kan donduran bir cinayet iddiası yer Ankara. 16 Kasım 2025 tarihinde hayatını kaybeden 43 yaşındaki Ramazan Arıkan'ın mirası için 400 milyon liralık bir miras için dana deviren zehirle öldürüldüğü ortaya çıktı.
11: İlk başta Temmuz ve Ağustos ayında bir zehirleme girişimi söz konusu oluyor. Hani fare zehriyle bunu gerçekleştiriyorlar.
12: Ankaralı emlak zenginini 400 milyon liradan fazla miras için dana deviren zehriyle öldürdüler. Ankara'da yaşayan müteahhit Ramazan Arıkan'ın ölümüyle ilgili davada kan donduran iddialar ortaya çıktı.

0: 43 yaşındaki Arıkan'ın kamuoyunda dana deviren olarak bilinen ksilazin etken maddeli ilaçla zehirlendiği öne sürüldü.
1: Ramazan Arıkan'ın yaklaşık 400-500 milyon liralık bir mal varlığı var.
0: İddiaya göre amaç Arıkan'ın 100 milyonlarca liralık mal varlığına ulaşmaktı. İlk zehirleme girişimi 2025 yılının Temmuz ya da Ağustos aylarında yapıldı. Fare zehri kullanıldı ancak bu girişim sonuçsuz kaldı. Ardından 16 Aralık 2025'te Ramazan Arıkan oğlu Batuhan'la pikniğe gitti. İddiaya göre yemek ve içeceklerine ilaç katıldı.
1: Önce ilacına, salataya ve ayranına önce biraz ilaç katıyorlar. Ramazan sersemlemeye başlayınca hemen toplanıyorlar. Ramazan'ın arabasını Mustafa kullanıyor. Ramazan arkada ve Batuhan önde olacak şekilde seyrediyorlar.
0: İddianın en çarpıcı bölümü ise evde yaşandı. Arıkan'ın kollarından oğlu Batuhan tuttu, Mustafa Ünal'sa şırıngayla ilaç enjekte etti. İkinci enjeksiyonda sonuç vermeyince bu kez ilacın kalçadan verildiği öne sürüldü. Dosyada telefon kayıtları, kamera görüntüleri ve adli tıp raporu da bulunuyor.
1: Olayın gerçekleştiğinde de zaten Batuhan babasının kollarını tutup direkt kalbe enjekte edilmesi de bu salınımın, vücutta salınımın daha hızlı olmasını ve ölümün kesinlikle gerçekleşmesine yönelik bir iradeyi ortaya koyuyor.
0: Dosyada eski eş Sultan Sekti, oğlu Batuhan Arıkan, Mustafa Ünal ve diğer sanıklar hakkında çeşitli suçlamalar bulunuyor. Davanın ilk duruşması 5 Kasım'da görülecek. Mahkemede sanıkların savunmaları alınacak, dosyadaki deliller ve iddialar değerlendirilecek.
2: İç su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında Samsun genelindeki göl ve barajlara 2 milyondan fazla sazan balığı yavrusu bırakıldı. Çalışmayla birlikte balık popülasyonunun artırılması ve doğal kaynakların da gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.
0: Yavru sazanlar yeni ortamlarına salındı.
3: Bakanlığımıza bağlı üretme istasyonu müdürlüklerinde üretilen bu yavru balıklar bugün ülkemizin birçok noktasına ulaştırıldı.
0: Ülke genelinde uygulanan iç su kaynaklarının balıklandırılması projesiyle balık popülasyonu artıyor, biyolojik çeşitlilik korunuyor. Sürdürülebilir balıkçılık içinde önemli olan proje kapsamında Samsun'da 2 milyon 412 bin sazan yavrusu iç sulara bırakıldı.
4: Türkiye genelinde yaklaşık 100 milyonun üzerinde sazan balığı durgun sularda, barajlarda ve göllerde salınım programları gerçekleştirildi. Bakanlığının yetiştirici bölgelerinde yetiştirilen sazanlar sularla buluştu.
3: 2 milyon 412 bin adet balık Samsun'un 23 adet avlak sahasına bütün ilçelerimiz başta olmak üzere dağıtıldı.
4: Yaklaşık 4-5 santim aralığında olan sazanlar önümüzdeki yıllarda avlanabilir boyuta da gelmiş olacak.
3: Yapılan bu çalışma hem bölgedeki balıkçılarımız için hem amatör orta balıkçıları için hem de yörede yaşayan insanların protein ihtiyacını karşılanmasına yönelik bir çalışma. Bu anlamda her yıl düzenli olarak bu çalışmayı bakanlığımız yürütüyor.
5: Bu atılan balık 3 sene sonra 2,5-3 kilo civarında halkla biz buluşturuyoruz.
0: Çalışmayla doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması da hedefleniyor.
2: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
6: Saç kesimini beğenmeyince ortalık savaş alanına döndü. Olay Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir kadın kuaföründe yaşandı. Çocuğunun saç kesimini beğenmeyen müşteri bir süre kuaförle tartıştı. Tartışmaya müşterinin akrabaları da dahil olunca olay kavgaya döndü. Kuaför salonunun sahibi kadınlar tarafından tekmelenip kızının göz önünde darp edildi. Yaşananlar an be an güvenlik kamerasına yansırken kuaför darp raporu alarak karşı taraftan şikayetçi oldu.
7: Bir kısım grup arka tarafa geçip dükkanı kırmaya başladı. Bir kısım da sadece beni darp etmeye uğraştı. Çocuğumun hepsi göz önünde oldu.
6: Malatya'da motosikletiyle seyir halindeki sürücü ön tekerini havaya kaldırarak ilerledi. Bir süre bu şekilde yoluna devam eden sürücü daha sonra gözden kayboldu. Tehlikeli yolculuk çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Sivas Sarada Korkut Köyü Sırımlı Yaylası'nda çobanlık yapan Abdullah Dindar aniden önüne çıkan bir ayının saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Dindar'ın yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans helikopterle Sivas'a sevk edilerek tedavi altına alındı.

0: Kültürel ise Kars'ın Sarıkamış ilçesinden. Doğal yaşam alanından yerleşim yerine inen Bozay'ı bir evin avlusuna girdi. Bulduğu yiyeceklerle karnını doyurdu. Evine giden vatandaş ise büyük şaşkınlık yaşadı. Aracından dışarı çıkamayan ev sahibi o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Muğla Bodrum'da Karaada açıklarında seyreden gulet tipi yelkenli kayalıklara çarptı. Yan yatan guletin bir bölümü suya gömüldü. 4 yolcu ve 3 kişilik mürettebat yardımcı botlarda yelkenliği terk etti. Olayda yaralanan olmadı. Türkiye'nin önemli turizm noktalarından Aydın Kuşadası'nda yaklaşık 35 yıldır tüplü dalış faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Dalış için en gösteri noktalarsa Ada Kule Mağarası ve çevresindeki kovuklar. Dalış fenerleriyle girilebilen mağarada sarı mercan, karavida, şeffaf karides, eşkina ve mırı balığı gibi çeşitli deniz canlılarını gözlemlemek mümkün. Mağaranın dar olması da dalış severlere adrenalini yüksek deneyim sunuyor.
1: Kayseri'den bir görüntü, Yamula Barajı çevresinde bulunan 7.7 milyon yıllık bir gergedan fosili 3 boyutlu teknolojiyle yeniden ayağa kaldırılıyor. Eksik kemikler bilgisayar ortamında 3D yazıcılarla üretiliyor, orijinal fosiller kopyalarıyla birleştiriliyor.
2: Milyonlarca yıl önce yaşayan dev canlıların izleri bilim ve teknolojinin ışığında yeniden gün yüzüne çıkıyor.
3: Kayseri'de milyonlarca yıllık geçmiş parça parça gün yüzüne çıkarılıyor. Yamula Barajı çevresindeki kazı çalışmalarında bulunan 7.7 milyon yıllık gergedan fosilleri bilim ve teknolojiyle bir iskelet modeline dönüştürülüyor.
2: Kazılar 2018 yılından bu yana sürüyor. Topraktan çıkarılan fosiller Kayseri Bilim Merkezi'nde temizlenip inceleniyor. Onlardan biri de omuz yüksekliği yaklaşık 1 metre 70 santim arasında olan bir gergedan.
4: Omurgaları ve kalçaları hariç diğer çoğu yerini, çoğu uzuvunu bulduk. Bu bulduğumuz örneği 3D teknolojisini kullanarak bulunan parçaları tarayıp, taradığımız parçaları dijital ortamda atarak 3D yazıcılarla ortaya çıkararak yaptığımız ayaklandırma aslında.
2: Peki fosilin 7,7 milyon yıllık olduğu nasıl belirlendi?
4: Fosilli tabakamızın alt sınırı ve üst sınırından numuneler alarak bu numuneleri yurt dışına gönderdik. Argon-argon yöntemiyle beraber bizim tabakamızın 7.7 milyon yıl olduğu tespit edildi ve bunun akademik çalışmaları yayınlandı.
3: Eksik kemikler önce bilgisayarda tasarlanıyor, ardından 3 boyutlu yazıcıda üretiliyor. Peki bulunmayan bir kemiğin şekli ve büyüklüğü nasıl belirleniyor? İşte bu konuda uzmanlar anatomik ölçülerden ve bilimsel karşılaştırmalardan yararlanıyor.
4: Bilgisayar ortamında aynalama dediğimiz mirroring programıyla beraber aynalamayla biz bunun sağlam kısmını sol tarafa hizalayıp anatomik pozisyonuna getirip sıkıntılı olan noktaları, birleşim yerlerini düzelterek en son tam hale getiriyoruz. Bu hale geldikten sonra da 3D yazıcılarımıza vererek 3D yazıcıdan tam bir kafatasını ortaya çıkarmış oluyoruz.
2: Bulunamayan kemikler içinse akademik veriler ve anatomik ölçüler referans alınıyor. Bugüne kadar 9 farklı canlının modeli bu yöntemle ayağa kaldırıldı. Gergedan modelinde ise son aşamaya gelindi. Parçalar birleştirildi. Boyama çalışmaları sürüyor. Tamamlanan modellerin açılması planlanan Paleontoloji Müzesi'nde sergilenmesi hedefleniyor.
1: Şimdi sırada dünya gözüyle var.
0: Kazanın adresi Malezya. Virajı alamayan motosiklet sürücüsü karşı şeritte otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücü havada taklalar attı. Yere düşüp metrelerce sürüklendi. O anlar araç içi kameralarına an be an yansıdı. Neyse ki yola savrulan sürücü yaralı kurtuldu. manevralar yaptı, aracını bir türlü park edemediği gibi diğer araçlara çarptı. Görüntüler Polonya'dan. Açık otoparka arabasını park etmek isteyen 78 yaşındaki bir sürücü, yaptığı manevralarda ortalığı savaş alanına çevirdi. Sürücü park alanına yanaşmaya çalıştığı sırada önce kaldırım bariyerine çarptı. Aracını geri almak istese de bir anda hızlanarak etraftaki araçlara çarpmaya başladı. Kameraya yansıyan o anlarda toplamda 6 farklı otomobile çarparak durabildi. İspanya'nın kuzeydoğusunu şiddetli sel vurdu. Mahalle ve sokaklar su altında kalırken ulaşımda aksamalar yaşandı. Katalonya özel bölgesindeki acil servisler sağanakla ilgili 850'den fazla çağrı aldıklarını bildirdi. Brezilya'da bir kız çocuğu okulunun önünde arı saldırısına uğradı. 12 yaşındaki kız korkudan yerinden hareket edemedi. Yardımına olayı gören bir kurye yetişti. Sprey ve su kullanarak çocuğu kurtardı. Arıların dağılması için çevredekilerle hortumla su tuttu. 12 yaşındaki kız yüzden fazla arı sokması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Eve yürüyerek dönemedi, helikopterle kurtarıldı. Görüntüler İsviçre'den. Yaz sonunda büyükbaş sürüleri yüksek rakımdaki meralardan aşağı indiriliyor. Ancak aralarından biri güçsüz düştü. Yardımına ise helikopterli ekipler yetişti. Sarkıtılan halata bağlanan inek yüzlerce metre havadan evine ulaştırıldı.
1: Hoş geldiniz. Akşam ajansındayız. Saatlerimiz 19.58'i gösteriyor. Bugün neler yaşandı? Şöyle kısaca bir özetini çıkarmaya çalışacağız yaklaşık bir saat boyunca. Önce manşetlerimize bakalım. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pistin ve ilave yatırımların açılış törenindeydi. Cumhurbaşkanı hizmete aldığımız 4. ana pist ve ilave yatırımlar küresel bağlantı gücünde dünya lideri olan İstanbul Havalimanı'mıza çok önemli katkılar yapacak dedi. Erdoğan'ın verdiği mesajların ayrıntılarına birazdan bakacağız. Doğu Akdeniz'de neyin tatbikatı başlığını attık? Çünkü Ankara-Atina hattında gerilim devam ederken Doğu Akdeniz'de yine dikkat çeken bir askeri hareketlilik var. Yunanistan ve İsrail donanmaları ortak bir tatbikata imza attılar ama 2 hafta önceki tatbikatın yeni duyurulması tartışmaları başlattı. Ayrıntılara bakacağız. İran'a vize var, Filistin'e yok. Yine önümüzdeki hafta New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde bir kez daha vize krizi çıktı. Savaş halinde olduğu İran'ın Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve heyetine vize verdi Washington yönetimi. Ancak Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a bu senede vize çıkmadı. Amerika'ya girişi engellendi Mahmut Abbas'ın. Karar bir kez daha diplomaside çifte standart tartışmalarını beraberinde getirdi. Ki hatırlayalım, daha öncesinde Birleşmiş Milletler'in ana daimi üyesi ülkelerde Filistin'i devlet olarak tanımıştı. Yine İsrail baskısı mı? Hepsini soracağız ama önce Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla başlayalım. İstanbul Havalimanı Türkiye'nin son yıllardaki en önemli yatırımlarından biri. Açıldığı günden bu yana sadece İstanbul, sadece Türkiye için değil, bölge için çok büyük bir aktarma merkezi olma yolunda açılmıştı İstanbul Havalimanı ve bugün 4. pisti devreye girdi. Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Konuşmasında ve satır aralarında verdiği mesajlar önemliydi. Ayrıntıları ve yansımaları izleyelim.
5: Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah!

0: Bir zamanlar sadece elitlerin kullanabildiği hava yolunu halkın yolu haline getirdik.
1: İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım sona erdi. Dev yatırımın yeni halkası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alındı.
0: Ülkemizin marka değeri global ölçekte daha da artmıştır.
1: 2820 metre uzunluk, 45 metre genişlik, 890 milyon euroluk yatırım. Yeni pistle birlikte havalimanındaki toplam pist sayısı 6'ya yükseldi.
0: İstanbul Havalimanı Türkiye ekonomisine katkısı milli gelirimizin yaklaşık %2,2'sine yani 24,2 milyar dolara tekabül ediyor.
1: Yeni pist sadece uçakların iniş ve kalkışını değil, havalimanındaki operasyonları da hızlandıracak. Taksi süreleri kısalacak, uçakların havada beklemesi azalacak. Yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlanacak.
0: Savaşların son bulması ve bölgemizde sükunetin yeniden sağlanmasıyla birlikte havalimanımızın yıldızı daha da parlayacaktır.
1: Erdoğan Türkiye'nin havacılıktaki büyümesine de dikkat çekti. 2002'de 26 olan havalimanı sayısının 58'e çıktığını söyledi. Hedefinde İstanbul Havalimanı'na geçmişte muhalefetten yöneltilen eleştiriler de vardı.
0: Ne dediklerini hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz dediler. Dediklerinin tamamı fos çıktı.
1: Erdoğan bu eleştirilerin gerçekleşmediğini savundu. İstanbul Havalimanı'nın rekorlarla büyüdüğünü söyledi.
0: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir.
1: Muhalefette yaşanan krizleri de unutmadı.
0: Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler İsim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız.
1: Programın sonunda ise yeni pistin ilk uçuşu gerçekleşti. Kokpitte Kaptan Cemile Nur vardı. Kaptan kalkış öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştu.
2: Sayın Cumhurbaşkanım merhabalar. İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk kalkışımızı gerçekleştirmek için hazırız Sayın Cumhurbaşkanım.
0: Rüzgar 0.50'den 15 knot, kalkış serbest. Hayırlı yolculuklar.
3: İsrail ve Yunanistan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Ankara ile Atina arasında ipler gerilmişken bir askeri hareketlilik yaşandı. Yunanistan ve İsrail donanmaları 2 hafta önce ortak bir tatbikata imza atmışlar ancak bunu yeni duyurdular. Bu yeni duyuruysa tepki çekti.
4: Komşusuna yönelik tehditler, adalara provokatif ziyaretler. Şimdi de artan gerilime rağmen arkasına aldığı İsrail'le ortak tatbikat. Atina bölgede süregelen sulh ortamını riske atacak adımları ard arda atıyor. Yunanistan, katil İsrail'le Doğu Akdeniz'de yeni bir askeri tatbikata imza attı. Detayları soykırım ordusu paylaştı. Yunan tarafından 2 fırkateyn, İsrail donanmasından 2 füze gemisinin katılım sağladığı belirtildi. Tatbikatın amacının iki ülke arasındaki operasyonel uyumu ve birlikte hareket etme kabiliyetini artırmak olduğu öne sürüldü. 2 hafta önce gerçekleştirilen tatbikatın neden şimdi duyurulduğuna ilişkin bir bilgilendirme ise yapılmadı.
5: Girit ile Güney Kıbrıs arasında hiç beklenmedik bir tatbikat. Hem İsrail askerleri Yunan gemilerine hem de Yunan askerleri İsrail gemilerine geçerek oradaki İsrail'in kabiliyetlerinden faydalandığı ve önemli faydalar elde ettiği belirtiliyor Yunanistan tarafından.
4: İsrail'in açıklamasında aynı zamanda iki ülkenin deniz güçlerinin acil durumlarda dahil olmak üzere tehditlerin tespiti ve bunlara müdahale edilmesi hususundaki operasyonel senaryolarda eğitim aldığı kaydedildi.
3: Yunanistan'ın bölgede ne yapmaya çalıştığı bir soru işareti. Çünkü önce Meis'e gitti Yunan Başbakanı Mitsotakis. Orada kendince bir gövde gösterisi yaptı. Sonrasında geri adım attı. Ama asıl geri adımın sebebi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 51. Komando Tugayı'nın Ege'nin kilit noktası Söke'ye konuşlandırılması. Sonrası da Yunan kamuoyunda da çok tepki aldı Miçotakis. Neden Türkiye ile böyle bir gerilime gidiyoruz diye. Ardından da bir yumuşama mesajı verdi. Biz komşuyuz, iletişim kanalları açık kalmalı dedi.
6: Türkiye. Bir kez daha söyleyeceğim. Türkiye ile komşuyuz. Bu durum asla değişmeyecek.
4: Bir yanda samimiyetsiz dostluk maskesi, diğer yanda burnumuzun dibinde alenen askeri tahrik. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye kıyılarına sadece 2 kilometre mesafede bulunan Meis Adası'na giderek askeri unsurları denetledi. Ege'de suları yeniden ısıtan, diplomatik çevrelerde açık bir provokasyon olarak değerlendirilen bu hamleye Türkiye'nin yanıtı gecikmedi. Ankara, Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarından taviz verilmeyeceğini net bir biçimde ortaya koydu. 51. Komando Tugayı'nın Aydın'ın Söke ilçesine konuşlandırılmasıyla sahada verilen kararlı mesajın ardından Atina cephesinden söylem değişikliği geldi.
6: Bir kez daha söyleyeceğim. Türkiye ile komşuyuz. Bu durum asla değişmeyecek. Coğrafya değişmez ve kaçınılmaz bir gerçektir. İlişkilerimiz her zaman bu gerçeklik çerçevesinde şekillenmelidir.
4: Siyasi diyalog, pozitif gündem ve güven artırıcı tedbirler üzerine kurulu olan Atina bildirgesine değinen Mitsotakis, olası kriz anlarında da iletişim kanallarının çalışmasının önemine dikkat çekti.

0: kardeşlerim.
1: Türkiye ile ilişkiler kurmayı hedefliyoruz. Geçici bir gerginlik yaşanabilecek durumlarda bile iletişim kurmamıza imkan tanıyor. Gerilimi düşürmek adına iletişim kanalları her zaman açık kalacaktır.
2: Yatırımcılar piyasada neler yaşanıyor sorusunun cevabını arıyordu. 7 portföy ve 131 yatırım fonunun tasfiye kararı sonrası akıllarda bazı soru işaretleri vardı. Yatırımcılar paralarını ne zaman alabilecekler? Değer kaybı yaşanacak mı? Süreç nasıl işleyecek? Önümüzdeki 3 aylık süreci Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yanıtladı.
3: Borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok. Piyasada güven devam ediyor.
4: Piyasada fon krizi sonrası başlayan türbülansa ekonomi yönetimi el attı. Piyasaların güvenliği ve yatırımcı haklarını korumak için alınan tedbirler devreye giriyor.
3: Biz tedbirliydik. Her zaman bizim bu tür senaryolara karşı sadece A değil B, C planlarımız var. Dün düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı.
4: Sermaye Piyasası Kurulu 7 büyük portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonunun işlemlerini durdurarak tasfiyesine karar vermişti. Sürecin yol haritası netleşti.
3: Sorunlu alanı karantinaya aldık tabiri caizse. Tasfiye süreci yapılacak. Yatırımcıların oradaki birikimleri belli bir sürece yayılarak tabii ki korunacak.
4: Süreç kapsamında fonların tasfiyesi İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Fonların varlıkları nakde çevrilerek yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Süreç en fazla 3 ay içerisinde sonuçlandırılacak.
3: Tasfiye süreci borsayı bundan sonraki süreçte baskı altına alacak bir çerçevede olmayacak. Çok güçlü tedbirler devreye alındı ve süreç sağlıklı bir şekilde işleyecek.
4: Borsada manipülatif işlem iddialarının ardından başlatılan soruşturmada ise tutuklama sayısı 20'ye ulaştı. 51 şüpheliye yurt dışı yasağı getirildi.
5: Operasyonlar devam edecek. Biz devlet unutmaz, uyutmaz diyoruz.
4: Yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek paylaşımlar yaptığı belirlenen 246 sanal medya hesabı da mercek altında.
2: Muhalefette neler yaşandığına da bakalım. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi İstanbul İl Başkanı olarak atadığı Gürsel Tekin ve beraberindeki geçici yönetimin görevine son verdi. Kararın ardından Gürsel Tekin'den bir açıklama var. Gürsel Tekin, Kemal Bey sonradan il başkanı olarak atadığı için atanmış sıfatıyla görevim devam ediyor diyor. Peki CHP ve Yeni Parti'de neler yaşanıyor? İzleyelim.
6: Ben Aziz İhsanların arkadaşı değilim.
4: CHP'de yargı kararları ve disiplin süreciyle hareketli günler yaşanıyor. Bir yıl önce mahkemenin ihtiyati tedbir kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin'in görevi mahkeme aynı tedbir kararını kaldırınca sona erdi.
6: Partiyi biz mi mahkemeye düşürdük? Bu sorunları biz mi yarattık? Atıyorum bu ne bileyim yaşanan şimdi bu sıkıntılarla mesela, ilgili hangi nerede bizim dahilimiz sizi... var?
4: Kararın ardından Gürsel Tekin'dense dikkat çeken bir açıklama geldi. Mahkemenin tedbir kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini il başkanı olarak atadığını söyledi. Tedbiren göreve gelmemiz üstüne verilen karar kalktığı için bu noktada görevimiz sonlandı. Kemal Bey sonradan il başkanı olarak atadığı için atanmış sıfatıyla görevim devam ediyor dedi.
6: Bugünkü butlanın çıkmasının temel nedeni Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki İhanetçilerden kaynaklandı kardeşim.
4: CHP içindeki hukuki tartışmalar sürerken partinin Yüksek Disiplin Kurulu da ihraç gündemiyle toplandı. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer partiden ihraç edildi. CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin dosyaları ise yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldı.
7: Parti içinde paralel yapı olmaz.
8: Gönlü bizimle birlikte olan bir arkadaşımız orada nöbet tutuyordu.
4: CHP'de mercek yalnızca bu isimlere değil belediye başkanlarına da çevrildi. Belediye başkanlarının performansları incelenmeye başlandı. Yeni partiyle kurdukları temaslar takip ediliyor.
9: Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Malı götürenlerle yan yana duramaz.
8: İçimden geçenleri söylesem yani hakikaten bu anlayışa nefes tüketilen her nefes israf da.
4: Muhalefet cephesindeki kriz istifaları da beraberinde getirmeye devam ediyor. Yeni isim İBB ve Kartal Belediye Meclis Üyesi Ekrem Eray Ardıoğlu.
10: Partiler arasındaki bu iç çekişmeler ne Kartal'ın
0: ne İstanbul'un ne de komşularımızın dertlerine derman olabilmektedir. Bu nedenle bugün parti içi siyasetin yarattığı kısır döngünün bir parçası olmayı reddediyorum.
4: İBB soruşturması derinleşti. Savcılık yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili 29 kişi hakkında ek iddianame hazırladı. Denizli'de ise CHP'li Kale ilçe başkanı Süleyman İnce narkotik operasyonundan tutuklandı.
2: Sırada dünyadan öne çıkan haberlerden derlediğimiz haber turu var.
4: Amerikan ordusu bir F-16 daha kaybetti. Pilot fırlatma koltuğu sayesinde sağ salim yere inebildi. Esad'ın yasakladığı kitaplarını gitmeden evine gizlemişti. Döndüğünde ördüğü duvarı elleriyle yıktı. 15 yıllık hazine işte böyle ortaya çıktı. Türk firmasının tırı İtalya'da soyguncuların hedefiydi. 6 milyon avroluk kakao taşıyan aracı maskeli ekip kuşattı. Sürücüyü darp ettiler ama dorseyi açamayınca kaçtılar. Balayı yolculuğuna barbekü arası verdiler. Görevlinin mangala döktüğü madde yüzünden kabusu yaşadılar. Eşinin yardımıyla talihsiz kadın alevleri söndürmek için uzun süre uğraştı ve başardı. Motosiklet virajı alamadı, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Metrelerce savrulmasına rağmen bu kazayı yaralı atlattı. Londra-Bangladeş uçuşunu yapan uçağın yolcuları bir anda birbirine girdi. Bebekler ağladı, yolcular çığlık çığlığaydı. Mürettebat uzun süre ikiliyi ayırmaya çalıştı. Meksikalı pilot gökyüzünde bir cisme odaklandı. Dronların bu kadar yaygınlaştığı dönemde UFO mu acaba başlığıyla paylaştı. Tanımlanamayan cisim uzaylı mı değil mi karar sizin. Sahibi ikinci pitbull'u bacağından yakaladı ama ilki kapıdan çıktığı gibi bebeğe saldırdı. Annesi yavrusunu kurtarmak için canını dişine taktı. Köpekleri saldırgan hale getiren de, oyuncu bebeklere çeviren de sahipleri işte bu havuz partisi de insan canlısı köpekleri bir araya getiren etkinliklerden biri.
10: I love you.
11: Oh my gosh, that is amazing.
4: Neuralink çipi sayesinde eşine ilk kez seni seviyorum diyebilen Amerikalı turumuzun son misafiri.
11: Oh my gosh.
2: Savunma sanayide artık yeni bir hedef var. O da biliyorsunuz ki Ankara, Eskişehir gibi şehirlerimiz savunma sanayi üretiminde ön plana çıkıyor. Büyük de istihdama katkı sağlıyor bu şehirler. Şimdi bu savunma ekosisteminin Türkiye genelinde farklı illere yayılmasına dair yeni bir plan, hedef var. Denizli'deydi Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve şehrin üretim potansiyeline dikkat çekti. Denizli'yi savunma ekosisteminin yeni merkezlerinden biri yapabiliriz dedi. Aynı zamanda 5. nesil savaş uçağı Kaan ve siper hava savunma sistemindeki büyük tedarik ağına da vurgu yaptı. İzleyelim o açıklamaları.

0: Denizliğin kritik malzemelerin hasta sürecinde ve güvenilir tedavide savunma sanayimizin güçlü merkezlerinden biri haline getiriyor. Yapılan görüşmeleri, kalıcı ortaklıklara kazanılan yetkinlikleri yüksek katma değerli üretime taşıyalım.
1: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Denizli'de Savunma Sanayi İl Buluşması'na katıldı. Denizli'yi savunma ekosisteminin merkezi yapma çağrısında bulundu. Kentin üretim potansiyeline dikkat çeken Görgün, milli teknoloji ve yerli tedarik zincirinin stratejik önemine dikkat çekti. Görgün, 5. nesil yerli savaş uçağı Kaan'la ilgili konuştu. 750 firmanın harıl harıl Kaan için çalıştığını söyledi. Siper hava savunma sisteminde ise yaklaşık 1000 firmanın hizmet verdiğini belirtti. 23 yıl önce yaklaşık 20 firmadan oluşan savunma sanayi ekosisteminin 4000'in üzerinde firmayla 1500 projeye ve 135.000'i aşan doğrudan istihdama ulaştığını belirtti. Savunma sanayinde yerlilik oranının %83'lere ulaştığını vurguladı.
0: Birinci alan, savunma sanayi standartlarına hazır olan veya kısa sürede hazırlanabilecek olan firmalarımızı belirlemek ve bunları ana yük geliştiricilerimizle hızlı bir şekilde eşleştirmek. İkinci alan ise yüksek potansiyelli işletmelerimizin kalite, sertifikasyon, özel proses, insan kıymeti ve üretim altyapısı bakımından daha da ileriye taşınmak. Üçüncü alan ise Denizli'de kritik malzeme, alt sistem ve özgün ürün geliştiren, küresel tedarik zincirlerine doğrudan katılabilen şirketler çıkardı.
1: Görgün, Denizli'de Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, Havelsan ve TEİ'nin yerel firmalarla 45 tedarik ilişkisi bulunduğu ve 1,4 milyon dolarlık iş hacmine ulaşıldığını açıkladı.
2: Bölgede gerilim devam ederken Husilerin Suudi Arabistan'a düzenlediği saldırıda bir İtalyan savaş uçağı hasar aldı. Haberi İtalyan Savunma Bakanı duyurdu. Yaralanan bir askerimiz yok dedi. İtalya Babilmendeb Boğazı'na da savaş gemisi gönderme kararı aldı. Peki neden? İzleyelim.
1: İtalya, Husi-Suudi savaşının ortasında kaldı. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik yaptığı saldırıda İtalyan savaş uçağı vuruldu.
3: İtalya'nın askeri güvenlik gündeminde iki önemli gelişme var. Suudi Arabistan'daki Taif hava üssüne yönelik saldırılarda İtalyan hava kuvvetlerine ait bir F-2000 Eurofighter hasar gördü. Savunma Bakanı Guido Grosseto, İtalyan askerlerinde yaralanan olmadığını açıkladı.
1: İtalyan Bakan Corsetto, personelin kullandığı diğer araçlarda veya altyapılarda herhangi bir hasar meydana gelmediğini açıkladı. Corsetto, bölgedeki güvenlik durumunun yakından takip edildiğini bildirdi. Yemen'deki çatışmalar, küresel lojistiğin en hassas noktalarından biri olan Babülmendeb Boğazı'ndaki gemi geçişlerini durma noktasına getirdi. Bu durum İtalya'yı da harekete geçirdi.
3: Roma ayrıca Kızıldeniz'deki Babülmendeb Boğazı'ndan geçecek İtalyan ticaret gemilerinin güvenliği için donanma seçeneklerini değerlendiriyor. Bakan Grosseto, Avrupa Birliği'nin Aspides misyonundaki kararları beklemeden hareket edebileceklerini söyledi.
1: Yemen'de Temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi. Husilerin kontrolü bölgede yayılırken çatışmaların etkisi Brent petrol fiyatlarına da yansıyor.
2: Karadeniz Teknik Üniversitesi akademisyenleriyle Trabzon Tersanesi işbirliğiyle hayata geçirilen yerli zırhlı bot Mavi Vatan'ın yeni muhafızı olacak artık. Balistik çelik zırhı ve yüksek hızıyla dikkat çeken 11 metrelik bot en ağır darbeyi alsa dahi ön kabini bir kapsül gibi gövdeden ayrılarak su üstünde kalabiliyor ve batmadan yoluna devam edebiliyor.
4: Türk mühendisleri savunma sanayinde ezber bozmaya devam ediyor. Trabzon'da geliştirilen yerli ve milli zırhlı bot sıra dışı güvenlik teknolojisiyle Mavi Vatan'da yeni bir dönem başlatıyor.
5: Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki hocalarla birlikte Trabzon Tersanesi 2021 yılında yeni bir projeye imza attılar. Ve o günden bu yana yaptıkları çalışma sonucunda gördüğünüz gibi 11 metre boyunda zırhlı personel koruyucu botu ürettiler.
6: Şu an seyir testleri tamamlanmış. Adını modüler zırhlı kontrol botu olarak belirlediğimiz projemizi çok şükür tamamladık.
4: Balistik çelikten inşa edilen kabini sayesinde maksimum güvenlik sunan bot 2 adet 300 beygirlik güçlü motoruyla 30 düğümün üzerine çıkabiliyor. 8 kişilik mürettebat taşıma kapasitesine sahip zırhlı botun dikkati çeken en önemli özelliği ise güvenliği.
6: 6 farklı bağımsız bölme var. Yani bir bölmeden delinip su aldığında diğer bölmelere su geçmemektedir. Lakin olası büyük bir saldırıda botun battığını düşündüğünüzde göreceğiniz şu ön kabinimiz gövdeye farklı bir bağlantı sistemiyle bağlı olmakta ve batma anında kendini ayırabilmekte ve su üzerinde kapsül şeklinde kalabilmektedir.
4: Yerli ve milli muhafızın seri üretimi tamamen Trabzon Tersanesi'nde yapılacak.
7: Bundan sonraki aşamasını tamamen tersanede ve birlikte yürüteceğiz. Bunun modifikasyonları, alternatif ürün geliştirme faaliyetlerinin tamamını burada sürdürmeye devam edeceğiz.
2: New York'ta toplanacak 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde bir kez daha

0: Vize krizi yaşanıyor. Savaş halinde olduğu İran'ın Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve heyetine vize veren Washington yönetimi yine Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Amerika'ya girişini engelledi. Karar diplomasi de çifte standart tartışmalarını beraberinde getirdi. Mahmut Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na video mesaj gönderecek.
1: İran heyetine vize var, Filistin yönetimine yok. ABD'nin New York kentinde yapılacak 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı öncesinde yeni bir diplomatik krizin fitili ateşlendi. Washington yönetiminden dikkati çeken bir karar geldi. ABD aylardır savaştığı İran'ın Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve beraberindeki heyete Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmaları için vize verdi. Ancak İran heyetine New York'ta serbest hareket etme kısıtlaması getirildi. Ayrıca lüks ve bazı kategorideki ürünleri satın almalarına da sınırlama uygulanacak. ABD'nin İran kararının hemen ardından Filistin cephesinden gelen haberse diplomaside çifte standart tartışmalarını alevlendirdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve beraberindeki heyet ABD'den bir kez daha vize alamadı. Bu kararla birlikte Abbas üst üste ikinci kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na fiziken katılma imkanından mahrum kaldı.
2: Ev sahibi ülke ile Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın hükümleri uyarınca ev sahibi ülkenin yükümlülüğünün bu şekilde ihlal edilmesinin son derece açık olduğunu inanıyoruz. Hiçbir koşulda Filistin Devleti heyetine vize verilmesinin reddedilmemesi gerekir.
1: Washington'ın vize engeline Birleşmiş Milletler'den dikkati çeken bir cevap geldi. Genel Kurul, Filistin lideri Mahmut Abbas'ın oturuma video mesajla katılmasını 152 oyla kabul etti. Karara 3 ülke karşı çıktı. ABD ve İsrail de o ülkeler arasında. 4 ülke ise çekimser kaldı. Mahmut Abbas geçen yıl olduğu gibi bu yılda Genel Kurul kürsüsünden dünya liderlerine video mesajla seslenecek.
3: 2 milyon Filistinlinin açlığa mahkum edildiği bir savaşın ardından konuşuyorum. Birleşmiş Milletler'de 1000'den fazla karar alındı. Hiçbiri uygulanmadı. Filistin halkının işgal altında yaşadığı bu trajik duruma son verilmeyen çabalar oldu.
1: Vize gerilimi yeniden dünya gündeminin ilk sırasına oturdu.
0: Fransa Cumhurbaşkanlığında görev yapan bir danışmanın cep telefonunun Mossad tarafından hedef alındığı iddiası ülke gündemini sarstı. Fransız basınında yer alan habere göre siber saldırının sahte bir e-posta üzerinden gerçekleştirildiği ileri sürülüyor. Elize Sarayı ise iddiayı doğrulamadı. Olay Fransa ile İsrail arasındaki ilişkileri yeniden gündeme taşıdı.
4: Paris, Tel Aviv'le dayanışma mesajları veriyordu. Şimdi ise gündemde Fransa'yı sarsan bir siber casusluk iddiası var. İddianın merkezinde Mossad ve Elize Sarayı bulunuyor. İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın Macron'un diplomatik ekibindeki bir danışmanı hedef aldığı ileri sürüldü. Fransız Challenges dergisi, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde Mossad'ın hedefindeki ismin Macron'un Kuzey Afrika ve Orta Doğu danışmanı Dora Kattuti olduğunu ileri sürdü. Kattuti'nin cep telefonunun güvenlik kontrolü sırasında hacklendiğinin tespit edildiği iddia edildi. İddiaya göre Kattuti, Filistin yönetiminden geldiğini sandığı sahte bir e-postaya cevap verdi. Bu e-posta üzerinden gerçekleştirilen oltalama saldırısıyla telefonunun hedef alındığı belirtildi. Fransa Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yapmadı. Elize Sarayı ise hacklenme iddiasını doğrulamadı. Dora Kattuti, Şubat ayında Macron'un diplomatik ofisinde Kuzey Afrika ve Orta Doğu danışmanı olarak göreve başlamıştı. İddialar, NSO grubun Pegasus casus yazılımıyla gündeme gelen siber casusluk tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Macron, işgalci İsrail'e destek mesajını şu sözlerle vermişti.
5: Dayanışmamı, arkadaşlığımı ve Fransa'nın sizinle birlikte olduğu gerçeğini bir kez daha ifade edeyim.
4: Paris'te Tel Aviv arasındaki ilişkilerin tartışıldığı bir dönemde siber casusluk iddiası dikkatleri bir kez daha İsrail istihbaratına çevirdi.
0: Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin

0: Raporu Birleşmiş Milletler İran Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonu yayımladı. ABD-İsrail saldırıları incelendi. Özellikle MINAP'taki ilkokula ve Fars eyaletindeki spor tesisine yönelik bombardıman detaylıca ele alındı.
1: Okuldan dumanların yükseldiğini görünce hemen oraya koştum. Avluya girdiğimde böyle bir manzarayı bırakın yaşamayı rüyamda bile göreceğimi düşünmezdim.
0: Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu okulun açık bir şekilde sivil yapı olduğunu belirledi. ABD'nin askeri amaçla kullanıldığı iddiasına ise herhangi bir kanıt bulunamadı yanıtını verdi.
2: Burası MINAP mezarlığı. Arkamda gördüğünüz bu mezarlık o 28 Şubat tarihinde Amerikan saldırısında Şecere Teygibe Okulu'na yapılan saldırıda hayatını kaybeden çocuklara ve öğretmene ayrılmış bir alan. Görüldüğü gibi gecenin geç saati olmasına rağmen insanlar burada toplanmış ve sevdiklerini arıyor. İşte burada bir anneyi görüyoruz. Gözyaşı döküyor.
0: Komisyona göre ABD'nin bilgileri güncel değildi. Okulun askeri hedef olup olmadığı da yeterince doğrulanmadı. Öyle ki Birleşmiş Milletler'e göre bu durum basit bir ihmalin ötesine geçiyordu.
1: 8 yaşındaydı. Onu çok özledim. Kur'an okuyan sesini özledim. Çok sevimli bir çocuktu. Haberi duyduğumda cenazesini gidip gördüğümde yıkıldım.
0: Saldırı sivillerin ölümüne yol açan ayrım gözetmeyen saldırı olarak değerlendirildi. Komisyon saldırının ABD güçleri tarafından gerçekleştirildiğine inanmak için makul gerekçeler bulunduğunu açıkladı. Rapordaki ikinci saldırının adresi ise Fars eyaletindeki Lamert kentiydi. Spor tesisine yönelik saldırı da aynı kapsama alındı. Bu nedenle de saldırıların savaş suçu teşkil edebileceği belirtildi. Washington ise okulun kasıtlı olarak hedef alınmadığını savunuyor.
3: Gerçek önemlidir. Dünyaya şunu belirtmek isterim ki ABD sivilleri asla hedef almıyor. Bu durumda çok yüksek hassasiyetli bir sürecimiz var. Gerçeğe ulaşacağız ve ulaştığımızda paylaşacağız.
4: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
5: Bingöl'ün Genç ilçesinde zehir tacirlerine drone destekli operasyon düzenlendi. Narkotik ekiplerinin dağlık alanda yaptığı baskında 4,5 kilo esrar ele geçirildi. Malatya'da hem hayatını hem de trafiği tehlikeye sokan motosikletli amatör kamera tarafından kaydedilmişti. Polis ihbar kabul etti. O sürücü her yerde aranıyor. Hatay'da şoför fark etmedi, yola beton dökerek metrelerce gitti. Beton mikserinin şoförü diğer sürücülerin uyarısıyla durumu görüp sorunu çözdü. Muğla Fethiye'de sağanak yağışın ardından caddeler göle döndü. Esnaf dükkanlara dolan çamurlu suyun tahliyesiyle uğraşırken turistler çamurlu suda yüzmeyi tercih etti. Kars'ta aç kalan ayı evlere dadandı. Yemek bulmak için hane hane dolaşırken amatör kamera kayıttaydı.
6: Ver lan paramı.
5: Hatay'da mahallelinin beslediği karga motosikletin üzerine bırakılan kağıt parayı görünce alıp kaçtı. Paranın sahibi karganın peşine düştü ama yakalayıp parasını alamadı. Antalya döşeme altında el dokuması yüzlerce halının renklerinin canlanması için serildiği alan turistlerin ilgi odağı. Son olarak Miss Aura güzellik yarışmasının birincisi Çekyalı Isabella Rossini bölgeyi ziyaret etti. Hem güneşin altında kurutulan halıları yerinde gördü hem de yapımına tanıklık etti.
4: Ve ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga. Aralarında oyuncu ve şarkıcıların da bulunduğu 24 isim gözaltına alındı. Bakın o ünlü isimler neyle suçlanıyorlar?
5: Aras Bulut İynemli, rapçi Sefo, Melis Sezen ve eski futbolcu Hasan Şaş'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltında. Sebebi uyuşturucu operasyonu.

0: başlar.
1: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim 2025'te verdiği talimatla başlatılan soruşturma genişletildi. Uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve yer teminine kadar uzanan iddialar mercek altına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında oyuncular Aras Bulut İğnemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hazal Filiz Küçükköse, Eda Güzelcik, şarkıcılar Hande Demir, Sefo ve Anıl Durmuş, eski futbolcu Hasan Şaş, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, sanal medya fenomeni Melis İşiten, Sezer Çakır, Yeliz Yeşilçimen, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray ve Sayat Zurnacı yer alıyor.
2: İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen ünlülerin evlerindeki aramalar bitti. İşte o aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
1: Hakkında gözaltı kararı çıkarılan oyuncu Afra Saraçoğlu yurt dışındaydı. Saraçoğlu en kısa zamanda Türkiye'ye dönerek adli makamlara başvuracağını açıkladı. 10 kişi adli tıp kurumunda alınan örneklerin ardından serbest bırakıldı. 5 ünlü isimse adliyeye sevk edildi.
3: Sırlarla dolu ölüm ve o ölümde rastlanan FETÖ izi. Cezaevinde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu dosyasında gözaltına alınan isimler adliyeye sevk edildi. Yanıt bulmayı bekleyen ise pek çok soru var. Onlardan biri de o dönem reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin yapımcısı Osman Sınav'ın neden ayrıldığı sorusu. Yanıtını geçmişte bu soruyu muhataplarına soran Sabah gazetesi Yüksel Aytuğ verdi.
4: Kaşifoğlu! Kaşifoğlu! Seni ben öldüreceğim!
5: Kazım Kaşifoğlu karakteri sadece bir isim mi izlerdi mi yoksa bir hikaye söylersin mi?
6: Bir diziyle gerçek hayat bu kadar örtüşebilir mi?
7: O kadar çok şeyi öngördü ki, önceden anlattı ki.
8: Bir rahat dur Kaşifoğlu. Seninle anlaştık.
7: Bence gerçeküstü.
9: MİT'in Asya bölge sorumlusu Kaşif Kozinoğlu'nun sırlarla dolu ölümünde soruşturma devam ederken yeni gözaltılar geldi. Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği tarihte görevli iki savcıyla beraber iki koğuş arkadaşı, emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'la emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle birlikte Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcı ve yönetmeni Osman Sınav'ın izlenme rekoru kırarken diziden neden ayrıldığı sorusu yeniden gündem oldu.
6: Osman Sınav yaşasaydı bugün Kaşif Kozinoğlu dosyasında süreç değişir miydi sizce?
7: Ben değişeceğini düşünüyorum.
6: Osman Sınav, Kurtlar Vadisi'nin senaristi, yönetmeni, yapımcısıydı. Yıllar boyunca Kurtlar Vadisi dizisini başarıdan başarıya taşıdı ama sonrasında bir anda diziden ayrılma kararı aldı.
7: Kendi felsefesi dışındaki hiçbir görüşe prim vermeyen gerçekten özel bir insandı.
6: Diziden neden ayrıldı? İşte burası Kaşif Kozinoğlu soruşturması ile birlikte büyük bir soru işareti. Çünkü Osman Sınav diziden ayrıldıktan sonra tek bir kelime bile etmedi. Ancak uzmanlar bugün hayatta olsaydı, yaşasaydı aslında söyleyecek çok şeyinin olduğunu ifade ediyor. Kurtlar Vadisi dizisinde Nevzat karakterini canlandıran Nevzat Yakışırboy, FETÖ'yü işaret ederek Osman Sınav FETÖ'cülerle yol yürümek istemedi diyerek çarpıcı bir paylaşım yaptı.
7: Eğer birkaç yıl sonra vefat etmiş olsaydı sanırım Kozinoğlu dosyasını bugün konuşuyor olmayabilirdik.
9: Kozinoğlu'nun ölümü Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırıldı mı sorusuna gelince dizinin senaristleri adliyeye gidip ifade vermişti. Bu soruyu Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ yıllar önce onlara yöneltmiş ve bakın ne cevap almıştı.
7: Bu kadar öngörülü, bu kadar kahin bir dizi nasıl yazılabilir, nasıl çekilebilir?
9: Ne dediler?
7: Raci Şaşmaz'la da görüştüm, Bahadır ile de görüştüm. Bahadır dedi ki bana, biz gazetelerin satır aralarını çok iyi okuyoruz. Yani biz aslında bu gelişimleri olan bitenden çıkartıyoruz.
9: Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için inceleme başlatıldı. Bilirkişi heyeti dosyaya atandı. Kozinoğlu'nun ölümünde FETÖ izi var mı sorusu mercek altında.
7: Bir yakınına demiş ki 14 gün sonra mahkemem var. Bugüne kadar devletimin zarar görmemesi için hiçbir açıklamada bulunmadım. Ama bu mahkemede, bu dava sürecinde her şeyi anlatacağım dedikten 14 gün sonra şüpheli bir şekilde hayatım.
3: Market fiyatları gündem malum. Tarladan markete gelene kadar ürün zincirinde fiyatlar arasındaki uçurum tartışılıyor. Bu sebeple mercek altındaki 41 firmaya operasyon düzenlendi. Kağıt üzerinde ve tezgahta fiyatlar nasıl şişirildi operasyonla ortaya çıktı.
0: Yerinde 10 liradan alıyorlar. Halde git 70-80 lira, markette 150 lira.
10: Tarladan eve gelene kadar 10 tane el değiştiriyor.
1: Tüketicinin kesesine, çiftçinin de emeğine göz dikiliyor. Tüm mesele özetle bu. Kağıt üzerinde yapılan türlü oyun tezgahlardaki fiyatları katladıkça katlıyor. Peki tüm bunların sorumlusu kim? İşte bu zincire ortak olanlara operasyon yapıldı.
0: Bizim üzerimizden rahat para kazanıyor insanlar. Emeği çeken çiftçi, tüketici onun da cebinden gidiyor.
11: Fiyat zincirinin başladığı noktada tarladayız. Operasyonda ortaya çıkan kayıtlara göre çiftçi biberi tüccara 8 liraya sattı. Ancak tüccar makbuzda fiyatı 24 lira olarak gösterdi. Tezgaha gelinceye kadar fiyat daha da katlandı. Olan tüketiciye oldu.
1: Sadece biber değil, mandalina, elma, patates ve daha birçok üründe aynı yöntem uygulanıyor. Fırsatçılar kazanıyor, üretici eziliyor, faturası da tüketiciye ödetiliyor.
12: Üreticiden 4 liraya alınan bir ürün marketlerde 100 liraya kadar çıkıyor. Bizim en büyük problemimiz bu işin ticaret kısmında.
0: Arada dağlar kadar uçurum var. Bu aradaki fark kime gidiyor?
13: Tüccar bu malı bizden 10 liraya alıyor. Kendi tezgahımızda kendi müşterimize satıyoruz bunu. 30 lirada 40 lirada. Markette tahmini 70-80 lirada.
14: Markette alıcı oluyor piyasadan ve fiyat açıklıyorlar. Bugün kaç para açıkladıysalar o fiyattan tedarikçiler bunlara tedarik ediyor.
1: Ürününün tarlada kalmasından endişe duyan emekçinin kaygısı bir nevi kötüye kullanılmış oluyor. Yani fiyatı çiftçi değil alıcı belirliyor. Yani üretici doğrudan zarara vuruyor.
14: Patatesi 12 liraya yetiştirip 12 liraya satıyor şu anda. Biz bir yıl bu gözüne bakarak ürettiğimiz bir üründen para kazanmazken bizden sonraki kesimler afaki bir para kazandığını görüyoruz.
0: Direkt bana gelsinler. Direkt benle itibada gelsinler. Ben vereyim ürünü esnafa. Yani ben toplayayım bahçeden. Çünkü arada ne kadar aracı varsa fiyat o kadar da yükseliyor.
1: Bu zincirin kırılması için çiftçinin de bir önerisi var. Daha az aracı, daha sıkı denetim ve daha şeffaf fiyat.
0: Hal yasası değişmesi lazım. Her gün denetim olması lazım. Kesinlikle baştan aşağı sıfırdan bir sistem yapılması lazım.
15: Aracılar komisyon, nakliye, depolama ve diğer maliyetlerini şeffaf bir şekilde takip edilmeli.
3: Akşam Ajansı'nı bugün noktalıyoruz. Lütfen ayrılmayın. Bizden hemen sonra Haktan Uysal Aklın Yolu programıyla karşınızda olacak. Yarın akşam yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Haber Radyo. Haberin radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, jeopolitik risklerin güvenli liman talebini artırması, petrol fiyatlarındaki gerileme ve Amerika Birleşik Devletleri dolarının zayıflamasının etkisiyle %2'nin üzerinde değer kazandı. Platin ve paladyum fiyatları da değer kazandı. Analistler, altının ons fiyatındaki yükselişte, petrolün varil fiyatının bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesi ve dolar endeksinin 7 haftanın zirvesinden gevşemesinin etkili olduğunu belirtiyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflayla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

Bir Türkü'nün hikayesinden merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Yeni bir türkünün hikayesiyle daha karşınızdayız. Değerli dostlar, zordur bizim coğrafya. Ayakta kalmanın her zaman bir bedeli vardı bu topraklarda. Biz de fazlasıyla ödedik. Belki de ateşin kalbinde bir sınavdı bizimkisi. Örs ve çekiç arasında başlayan. Öyle ya, hayatın kanunu buydu. Demir ateşle sınanmadan çeliğe dönüşmezdi. Belki de bu yüzden yanıktı, kavruktu türkülerimiz. Ama şu bir gerçekti, umutsuzluğun karanlığında bile her zaman bir ışık vardı yolumuzu aydınlatan. İşte Bitlis'te Beş Minare türküsü de milli mücadele yıllarında Anadolu'nun ateşle imtihanını anlatıyordu.

yıkılmış umutlar, paramparça hayaller. Yine bir savaşın pençesinde kıvranıyordu dünya. İnsanlık aynı gökyüzü altında yanıp kavruluyordu bir kez daha. Takvimler 1916 yılını gösteriyordu.

Birinci Dünya Savaşı başlamış, Osmanlı Devleti de birçok cephede mücadele veriyordu. Doğu cephesindeki askeri harekat 1 Kasım 1914'te Rus ordusunun sınırı geçmesiyle başlıyordu. Ruslar, bölgedeki Ermenilerin çıkardığı isyanların oluşturduğu zafiyeti kullanarak Bitlis dahil birçok vilayeti işgal etmişti.

Bitlis'te duman, barut ve ölüm kokuyordu her yer. Enkaza dönüşmüş kentte kaos kol geziyordu. İşgalden kaçabilen kendini kurtarıyor, kaçamayan Rusların zulmüne maruz kalıyordu.

0: Mart 1916'da Bitlis'in işgali üzerine Osmanlı hükümeti Çanakkale'deki başarılarıyla tanınan Mustafa Kemal Paşa'yı Bitlis civarındaki 16. Kolordu'nun komutanlığına atıyordu. Anapartalar kahramanı ünü, Anadolu'ya yayılmış bir komutan olan Mustafa Kemal Paşa'nın komutayı ele alması askerin ve bölge halkının moralini yükseltmişti. Mustafa Kemal Paşa bölgeye gittikten sonra Bitlis civarındaki aşiret reisleri ve din adamlarıyla görüşmeler yaparak bölgenin düşman işgalinden kurtarılması için hazırlıklara başlıyordu. Mustafa Kemal Paşa taarruz için gerekli tüm hazırlıkları tamamladıktan sonra 2 Ağustos 1916'da harekete geçiyor ve 6 gün sonra Bitlis düşman işgalinden kurtarılıyordu.
1: Bir baba ve oğlu işgal sırasında Bitlis'ten göç etmek zorunda kalmıştı. Bitlis'in düşman işgalinden kurtarıldığını duyan baba ve oğlu şehre geri dönerler. Didaban tepesinden şehre baktıklarında Bitlis'in harap olduğunu ve sadece 5 minarenin ayakta kaldığını görürler. Baba bu manzara karşısında yıkılır ve oğluna dönerek ağıt yakar. İşte o ağıt yıllar sonra Türkiye'ye dönüşür. Sonra da filmlere, dizilere ilham kaynağı olur.

0: aradan yıllar geçse de Bitlis'in ruhuna işlemiştir o derin yaralar. Her adımda bir anı, her nefeste bir ağıt yakar o taş duvarlar. Ve Bitlis'te Beş Minare türküsünde her duygu bir notaya dönüşür.
1: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, ezene tele değil, yüreğime dokunur. Gelecek programda yüreğimizin bam teline dokunacak başka bir türkünün hikayesiyle karşınızda olacağız.

0: A Haber Radyo.
1: Çok tartışılıyor. Tüm bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Çok kıymetli konukları ağırlıyoruz. Coşkun Baş bu her hafta olduğu gibi bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Gaffar Yakınca bizlerle. Efendim hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk.
1: Teşekkür ederiz. Ve Yusuf Alabar da Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Ankara'ya da gideceğiz. Zafer Şahin Ankara'da bizi bekliyor. Ankara'da gözlerden uzak ama istediği anda yayına lütfen müdahale etsin. Aramızdaymış gibi onun da açıklamalarını dinlemek isteriz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çok sıcak gelişmeler var. Onlardan ilkiyle başlayalım. Hürmüz, Babülmendep'le ilgili bir bağlantı. Ona dair bir görselimiz var. Hemen o görseli ekranlara taşıyalım. Ve Yusuf Alabar'da eşlik ederseniz bana mutlu olurum. Yaşanan son gelişmeleri aslında değerlendireceğiz. Geçen hafta da çok sıcak bir şekilde konuşmuştuk. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan o kriz, ardından Babülmendep'e sıçraması, bugün geldiğimiz noktada artık bu tüm dünyayı ilgilendiriyor. Özellikle petrol fiyatları ile ilgili. Amerikan Başkanı'nın yayına girmeden hemen önce yaptığı bir açıklama var. Husilerle bir görüşme yaptığı konuşuluyor. Barışı onların açıklamaları belirleyecek dedi. Birazdan ekranlara getireceğim ama bir yandan Husilerle görüşürken bir yandan da Suudi Arabistan'a F-35 ile ilgili, F-35 satışı ile ilgili bir onay da geldi. Yani bir yandan barış masası, bir yandan savaş araçları. Aynısı İsrail ile ilgili de geçerli. İlerleyen dakikalarda konuşacağız. Ama Babülmendep ile başlayalım. Neler söylemek istersiniz? Son durum ne bölgede?
2: Şimdi siz petrol fiyatları ile ilgili bir girizgahla konuya başladınız. Bence konu petrol fiyatları olmaktan çıktı. Petrol bulup bulamama sorununa tebdil
1: oluyor.
2: Daha da
1: ileride, doğru.
2: Yani şu an dizele baktığımızda 97-100 lira bandında. Ama

0: Bir adım sonra petrol var mı konusu gündeme gelebilir bütün dünyada. Yani hatta bu konuyu
1: petrol üreten ülkelerde bile Rusya'da ilk kez tarihinde dışarıdan alıp.
0: Tabii çünkü Rusya'ya ait enerji tesislerinin %30'u özellikle rafinerilerin Ukrayna tarafından gönderilen dronlar tarafından hedef alınıyor. O yüzden de Lipsk'teki Almanya'daki havalimanına Rusya zarfın içine mermiyi koydu. Hani önde. Gidersiniz de masaya bırakırsınız ya. Orası ne? Hem DHL'in Avrupa'nın ve dünyanın en büyük kargo firmalarından bir tanesinin hem de Ukrayna'ya sevkiyatın yapıldığı önemli bir destinasyon. Adam da diyor ki yani biz olanı biteni saf değiliz, izliyoruz. Aha bu SİHA, bu da buna monte edilmiş bir patlayıcı oraya bıraktı. Dolayısıyla geldiğimiz noktada Rusya'da dahil olmak üzere dünyada enerji krizi çıkabilir. Petrol fiyatlarının yüksekliği bunun enflasyonuna küresel anlamda yansımasından falan bahsetmiyorum.
1: Bu daha mikro, sizin söylediğiniz daha makro, daha makro, büyük resimde
0: çünkü,
1: bir şey.
0: Çünkü kritik stratejik stoklar da tükeniyor. Doğru. Yani 20 milyon varilin çıktığı bir Hürmüz Boğazı vardı. Şimdi Babül Mendeb'de kapanınca, Babül Mendeb'in kapanması sadece petrol ile alakalı olarak bir sıkıntıya yol açmadı. Burayı ele geçiren Husilerin, Suudi Arabistan'ın Doğu Batı ekseninde var olan hattını vurması, Suudi Arabistan'ın günlük 5 milyon varil piyasaya sevkiyat yaptığı Kızıldeniz'deki bu hattın kapanmasına yol açtı. Şimdi 5 milyon neden önemli? Şuradan günlüğe çıkan varil bak yazıyor 20 milyon varil. Şimdi bu kapandı. Çalışmıyor uzun zamandan bu yana. Suudi Arabistan Yanbu hattına buraya 5 milyon varil ile oradaki petrolü buraya sevk etmeye başlamıştı ki Husi saldırılarıyla birlikte bu da tükendi. Şimdi burada şunu sormak lazım. Bizi dinleyenler sorabilir. Suudi Arabistan yaklaşık 75 milyar dolarlık savunma bütçesiyle neden Husilerden gelen bu saldırıları önleyemiyor? Hava savunma sistemi yok mu? Aslında Suudi Arabistan'ın çok güçlü bir hava savunma sistemi tedariki Amerika Birleşik Devletleri'nden başta Patriot'lar olmak üzere aldı. Lakin ABD Suudi Arabistan'ın Basra Körfezi'ne bakan kısmında İran'dan gelen balistik füzeleri aylardan bu yana engellemek için Suudi Arabistan'ın elindeki envantere de el koydu. Dolayısıyla bence konuşulması gereken sadece Suudi Arabistan değil, ABD'de de dahil büyük bir interceptor dediğimiz hava savunma, yani havada gelen balistik füzeyi vuran mühimmatlarda eksiklik var.
1: Şöyle mi anlıyoruz? Yani aslında bu bölgede bir Patriot sistemi olsa engelleyebilir. Ama Amerika
0: Patriot
1: bunları
0: değil, hava savunma sistemi hava savunma olsa değilim. Kısmi anlamda.
1: Ama bunların hepsini bu kıyılara İran tehdidi
0: kullandı.
1: İçin kullandığı için
0: kullandı.
1: Kullandı yok.
0: Kullandı. Suudi Arabistan o yüzden sıkıntı çekiyor. Hı. Şimdi diyorlar ki adeta hani ıspanak yok dereotu verelim misali. Sana F-35 verelim. Bu F-35 konusunu Türkiye'de bu kadar yoğun bir şekilde dolaşıma sokanların da Türkiye'deki F-35 lobisinin konuşan ağızları olduğunu düşünüyorum. Niye? Ya adam buradan sana füze fırlatıyor ve senin en kıymetli hattını etkisiz hale getiriyor. Yani Husileri tepeden vurmak için F-35'e ihtiyacınız yok. Zaten Suudi Arabistan'ın hava kuvvetleri son derece gelişmiş sistemlerle donatılı. Ama en nihayetinde bir görsel var. Henüz hala teyit edilmedi ama inkar da edilmedi. Suudi Arabistan'a ait bir uçak Yemen'de Husilere yönelik bir bombardıman gerçekleştirdikten sonra gelen füzeleri savuşturmak için şaft atıyor. Yani ısı onlara gittiği için uçak kurtulsun diye. O kadar büyük tecrübesizlik ki daha sonrasında da afterburner dediğimiz motorun çok daha güçlü çalışmasını sağlayacak sistemi açarak adeta kendisine atılmış füzeleri çekiyor. Yani savaşmak ayrı bir şey. Hatırlarsın burada tablolar çıkartıldığında hep sana derim. Muharebe sahası muhasebe cetveli gibi okunmaz. Onda 200 uçak var, bunda 190 uçak var. 200 kazandı şeklinde bir yorum yapamayız. Ama ben konuya döneceğim. Büyük bir petrol arzı sıkıntısı var. Bak petrol fiyatları geride kaldı. O aşamayı geçtik. Dünyada tüketilen petrol ile dünyada üretilen petrol arasındaki makas açılıyor. Ve biz bu açığı nereden karşılıyoruz dünya olarak? Stratejik stoklardan karşılıyoruz. Bu stratejik stoklar da tükeniyor. Ve İran bu savaşı çok daha uzatacak bir konsepte doğru gidiyor. Bugün İran'a

0: haberlerini falan okuduğumda bir kara olası müdahaleye karşı İran devrimine destek veren vatandaşların Kalaşnikovlu yürüyüş töreni falan vardı. Şimdi bunlar çok bir şey ifade etmez ama bir fikir de verir. Şimdi buradan şeye getireceğim. F-35 konusuna. Hemen... F-35'i aldı ya bir cümle.
1: Yok yok, F-35 ile ilgili görselimizi isteyelim. Siz tamam, konuşurken isteyelim. O görsel de
0: şimdi
1: gelsin.
0: Şimdi sen F-35'i Amerika Birleşik Devletleri $24 milyar apartman aidatı gibi zaten Körfez ülkelerine kesiyor. Siz de bu $24 milyar karşılığında Trump'ın ağzıyla İsrail'e asla sıkıntı buyurun oluşturmayacak şekilde konfigüre edilmiş bir 48 adet F-35 savaş uçağı, 49 tane de motoru, $24 milyar dediğimiz gibi. Şimdi bu sorunu çözüyorsa, bak A Haber ekranından bizi dinleyen herkesin mantığına hitap ederek sözüyor. Çözüyor mu F-35 sorunu? Çözüyor. Peki Türkiye'deki F-35 lobisi de bunu söylüyor. Tahran orada, rejim orada, nükleer zenginleştirilmiş uranyum orada. F-35 öyle 49 tane falan yok. Amerika ile İsrail ile yüzlerce var. Hadi gidin çözün sorunu. Hadi. Tahran orada duruyor.
2: Güzel.
0: Her derde deva ise, her sadre şifa ise F-35. Bu ne ya? Sabah kalkıyoruz televizyon ekranında F-35, akşam yatıyoruz F-35. Namık tam tweet atıyor. F-35'ler İran'ın attığı kamikaze dronları keklik gibi avlıyor diye 6 ay önce tweet atmıştı. Hadi ben de buradan soruyorum, işte F-35'leriniz var, gidin Tahran orada, rejim orada, zenginleştirilmiş uranyum orada. Tamam, hadi gidin Yani dolayısıyla savaş apayrı bir şey. Böyle rakamlar bilmem neler bize tabii ki destekleyici mahiyette fikir verir ama bu konuyu işte onda 10 tane var, bunda 9 tane var, o zaman bu kazandı. Şimdi Yunanistan $3,5 milyar konu konuyu açtığı için renklensin anlamında söylüyorum. $3,5 milyar hava savunma sistemi kuruyor ülkesine. Ya ben şunu söylüyorum, adamlar 250-300 milyar dolarlık bir hava savunma sistematiği getirdiler. Hem demir kubbe, hem taatlar geldi, hem Amerika içinde, hem Suudi Arabistan içinde, hem Körfez ülkeleri içerisinde. Ne oldu Ürdün'de? CBS televizyonu dün bir açıklama yaptı. Ürdün'de vurulan yerlerin Amerika Birleşik Devletleri'nin deklare ettiği rakamlardan çok daha büyük kayıplar olduğunu video görüntüleriyle. Leakage, yani oradaki askerlerin çekmiş olduğu görüntülerin sızıntısından aldı bunu, getirdi ekrana. Şimdi kardeşim, senin dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemin var ama en nihayetinde İran'ın balistik füzelerini durduramadı. O zaman teşhisi şöyle koyacağız. Buyur. Bizim için de geçerli. Çelik kubbe yapıyoruz. Elbette çok kıymetli. Ama ne yaparsan yap, ister altın kubbe, ister çelik kubbe, ister demir kubbe, hiçbir hava savunma sistemi %100 bir müdafaa sağlamaz. Olmasın anlamında değil. Tabii ki olacak. Olmazsa kevgire döndürürler seni. Bu yine ayrı bir şey. Ya herro ya merro şeklinde, ya siyah ya beyaz şeklinde anlaşılmamalı. Ama esas olan bizim bu savaştan çıkarttığımız, İran'ın yıllar boyunca balistik füzelere yapmış olduğu yatırım ve kendisine uygulanan yaptırımları bunlarla aşma konusunda ortaya koyduğu mücadele sonuç veriyor. Şimdi buradan bu tespitimden 4 gün geriye adım atıyorum. 4 gün önce Aksaray'da atışlı test vardı. Teknofest kapsamında roket yarışması vardı. Yıllardır o çocukların keşke imkan olsa da bu ülkede 85 milyona göstersek. Orada Roketsan Genel Müdürü bazı açıklamalar yaptı. Dedi ki Türkiye balistik füze anlamında seri üretimine devam ediyor. Depo stoklarını doldurmaya. Tayfun Blok 4 dediğimiz Türkiye'nin geliştirdiği en yüksek kapasiteli füzenin de seri üretime geçmesiyle ilgili önümüzde günler kaldı. Daha öte bir şey söyledi ki bu denendi de. Tayfun Blok 3 ile de hareketli hedefleri takip edebilen balistik füze. Şimdi balistik füzeler şöyle bir parabolik hat çizer. Seyir füzesi gibi dolanmaz. Şimdi attığın zaman donanmayı falan vuramıyorsun. Niye? Çünkü sen 5 dakika içerisinde bile gelse 5 dakikada donanma 4 kilometre 5 kilometre yol gidiyor. Şimdi dolayısıyla bu balistik füze A'dan B'ye atıldığında B'deki hedef hareketli hale gelip donanmada olduğu gibi hareket ederse onu takip edip bulup onun üstüne biniyor. Şimdi dolayısıyla buna hazırlanıyoruz. Balistik füzeye hazırlanıyoruz. Seyir füzelerine hazırlanıyoruz. Air Launch Ballistic Missile, ALMB, İHA 300 atışı yapıldı. Onlara hazırlanıyoruz. İran'dan alınan dersleri okuyoruz. Ben Saha Expo fuarında Türkiye'deki güvenlik bürokrasinin en tepesindeki isimlerden birisine şunu sordum. Yani Türkiye, İran'daki alınan dersler mucibince bir şeyler yapıyor mu? O sıralarda da TOKİ sığınaklar yapılacağına dair resmi açıklama yapılıyordu. Yapmış,
1: konuşmuştuk.
0: Bana o güvenlik

0: bürokratının söylemiş olduğu şey şu. Yusufçum, gömülmeyen gömülüyor. Dolayısıyla artık dağıtık savunma sanayi, dağıtık savunma yerleşkeleri ve gömülü sistem. Şimdi dolayısıyla Türkiye bununla alakalı da çok büyük mesafeler alıyor. Dolayısıyla benim İran'la ilgili, Hürmüz Boğazı ile ilgili ortaya koyduğum şeyi iki kelimeyle özetleyeyim.
1: Buyurun, son olarak alayım.
0: İran'ın bu işte Amerika Birleşik Devletleri'ni yenilgiye uğratması gibi bir şey söz konusu değil. Ama Amerika Birleşik Devletleri, İsrail onu getirdi Hürmüz Boğazı'na, yetim bir çocuğu bırakır gibi bıraktı. Bir çıkış stratejisi yok, ne yapacağını bilmiyor. Elinde tek geçerli kullanabileceği nükleer silah kullanma var. Ona da dünya büyük reaksiyon verir hiç kuşkusuz. Bu şekilde bir süre daha devam edecek. Bir, iki, herkes hazırlıklı olsun. Dünya çapında bir petrol arzı sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağız. Bu iki. Üç, önceden diyorduk ki petrol birçok ülkeyi de enflasyonu tetikleyici bir petrol fiyatları vazife üstlendi. Artık bu da geride kaldı.
1: Petrol
0: bu savaş, hayır, bu savaş ekonomilerin kırılganlıklarıyla ilgili bir noktaya geldi. Ekonomisi komple çeken ülkeler olacak. Ekonomisi iflas etmiş ülkeler olacak. Ya da bütün bu yaşananlara rağmen bir şekilde direnen ekonomiler olacak. Üç tane hususu şu an için söyleyebiliriz.
2: Bunları açalım ilerleyen dakikalara. Çok teşekkür ederiz Yusuf Alabarda. Coşkun Başbuğ, lütfen buyurun. Yine Yusuf Alabarda'nın bıraktığı yerden JP Morgan'ın bir petrol tahmini var. Hemen onu ekranlara taşıyalım. Artık gelinen noktada doğru bir petrole ulaşma sıkıntısı da çok net bir şekilde görülüyor. Rakamlar zaman zaman 110 dolara çıkıyor. Zaman zaman daha düşüyor. JP Morgan diyor ki petrolde istenmeyen eşikler aşıldı diyor. Şöyle detaylandırıyor. Amerikan yönetiminin yanaşmadığı ekonomik eşik aşıldı. İlk kez elimizde temel bir senaryo yok. Nasıl modelleyeceğimizi bilmiyoruz. Çünkü bu tip kuruluşlar zaman zaman bir yıl sonu tahmini yapar. Biz de ekranlara taşırız. JP Morgan özetle diyor ki ne olduğunu bilmediğimiz için modelleyemiyoruz. Piyasa gergin çünkü bölgede yeni gerilimler çıkıyor. Babil Mendeb krizi ve Doğu Batı boru hattına yapılan saldırı endişe verici. Ben daha önce duymadım. Bilmiyorum diğer konuklarım duydu mu? Bir tahmin kuruluşunun biz tahmin yapamıyoruz, modelleyemiyoruz da.
0: Çünkü arz talebi karşılamıyor.
2: Ne yapacağımızı bilmiyoruz diyor. JP Morgan başka kuruluşlarda eşlik ediyor. Ne dersiniz? Tekrar Babil Mendeb'e dönelim. Ama ondan önce şu Husiler Amerika görüşmesi vardı, açıklamalar da var. Barışa mı yakınız, savaşa mı yakınız? Onu da bir görelim hemen. Sonrasında size hemen o sorumu yöneltip harita üzerinde sizden de görüş isteyeceğim. Amerikan basını Axios, Amerikalı diplomatlar Umman'da Husi temsilcileriyle görüştü. Husilerin görüşmede Amerikan, İsrail ve diğer ticari gemileri hedef almayacakları mesajını verdi. Ancak Suudi Arabistan'a ait gemileri bu kapsamın dışında tuttuğu belirtiliyor. Husiler Amerika tarafına Amerikan gemilerine saldırma niyetleri bulunmadığını ve 2025'te Washington'da varılan ateşkese bağlı kaldıklarını söyledi. Husiler de diyor ki bizim sizle İsrail'le işimiz yok. Bizim işimiz Suudi Arabistan'la. Suudi Arabistan Amerika'dan destek istiyor. Amerika destek değil. F-35 veririm diyor. Tablo net. Çıkış nerede? Bir barış olası mı? Kara harekat senaryosunu birazdan analiz ekranımızda konuşalım. Tekrar bölgedeki detaylı haritaya dönelim. Sözü de size bırakayım.
3: Bak, oraya gitmeden.
2: Gitmeden kalalım.
3: Bak,
2: tamam.
3: Şurada bir açıklama yapalım. Şimdi Husiler ne diyor? Amerikan ve İsrail ve diğer ticari gemiler hedefimiz değil diyor. Bu Türkçesi şu demek. Bu Babil Mendeb'ten isteyen geçer, Suudi Arabistan hariç. Şimdi aynı Husiler, bak aynı Husiler Gazze'deki soykırım ve katliam başladığında tam tersini söylüyorlardı. Amerikan ve İsrail gemileri
2: geçemez.
3: Hatta onlara yük taşıyanların hepsi hedefimizdedir. Asla geçişine müsaade etmeyeceğiz dedi ve etmedi.
2: Hatta vurdu.
3: Ve vurdu.
2: Bazı İsrail gemileri.
3: Ve gerçekten de bu bahsettiğim ülkelere Babil Mendeb'i kapattı. Bunun üzerine Amerika ve İngiltere omuz omuza verdiler. Husilere hava harekatı düzenlediler. Karadan operasyonlar yapmaya kalktılar, gene durduramadılar. Avrupa'da 18 tane ülke bir araya geldi. Babil Mendeb için özel tedbir aldı, gene durduramadılar. Şimdi soru şu. Ne oldu da aynı Husiler Amerika ve İsrail serbestsiniz kardeşim, Suudi Arabistan hariç dediler. Yoksa bir Mekke rahatsızlığı mı var? Bir Mekke ittifakına karşı bir hazımsızlık mı var? Acaba mutfakta biri mi var?
2: İran mı o?
3: Heh. tam da yerine bastın.

0: Peki.
1: Neşteri İran mı?
2: Haritayı ekranlara şimdi taşıyalım şimdi.
1: Bak haritaya.
2: O harita bize ne söylüyor? Çünkü Amerika ve İsrail gemileri geçiyor ama burayı asıl kullanan 6-7 milyon varilde özellikle o Doğu Batı hattında birlikte Suudi Arabistan. Yani aslında Suudi Arabistan geçemez diyerek büyük bir çoğunluğunu gemilerin geçemez demiş olmuyor mu Husiler?
1: Şimdi bak Aktan bir şeyler yaşanıyor. Buyurun. Ama böyle bir genel bir okuma yapmak lazım. Şimdi burada acaba lokal Yemen'le Suudi Arabistan arasındaki o tarihi düşmanlık mı cereyan ediyor yoksa farklı bir senaryo mu devrede? Şimdi bir Boğaz, Hürmüz, petrolün aktığı yerde 8 ülke, Katar'ı, Bahreyn'i, Birleşik Arap Emirlikleri tamamı Suudi Arabistan dahil buradan oluk oluk dünya pazarlarına petrol satıyorlardı.
2: 20 milyon varil krizden önce.
1: Evet. Şimdi bir diğer Boğaz, Babul Mendeb. Bu da dünya ticaretinin Avrupa'ya özellikle hani o Afrika kıtasını dönmeden işleyen bir hattıydı. Şuna benzetelim. Bak şuna benzetelim. Bir insan gibi düşün. Ağzı orası, burnu bura. Ağızdan nefes alıyorsun. Oluk oluk akıyor. Biri ağzı kapattı. Kim? İran. Burundan nefes almaya başladık. Şimdi burnu da biri kapatmaya çalışıyor. Dolayısıyla burada bir refleks göstermen lazım. Ya ruhu teslim edeceksin ya da can siperhane son bir çırpınışla bu olan gidene dur diyeceksin. Şimdi burada 20 milyon varil dediğin doğru. Akış durdu. İki ülke bir bypass yöntemi denedi, buldu. Biri Suudi Arabistan, birisi de Birleşik Arap Emirlikleri. Bak Birleşik Arap Emirlikleri Fücere Limanı var. Tam
2: şöyle
1: şurada.
2: Yapalım mı? Çizerek bunu göstermek için analiz ekranımıza gidelim. Orada çizerek daha rahat gösterebiliriz. Sizi ben böyle alayım. Oradan nasıl bu tarafımı alayım sizi. Nasıl olduğunu çizerek gösterelim. Buyurun herhalde bu renk daha uygun olacaktır.
1: Ha, şimdi bak.
2: Birleşik Arap Emirlikleri.
1: Şurası kapandı.
2: Evet.
1: Dolayısıyla
2: bypass eden güzergah şuradan karşıya geçirdi.
1: Bak Birleşik Arap Emirlikleri şöyle bir çıkış yolu buldu. Dedi ki ben dedi burada bir boru hattı döşersem hiç Hürmüz'e bulaşmadan, Hürmüz'e muhatap olmadan doğrudan buradan petrol ve dünya pazarına pazarlarım. Akıl mı? Akıl. Doğru mu? Doğru. Aynı işi Suudi Arabistan da dedi ki ben de dedi orası kapandığı takdirde Kızıldeniz ve dedi hani buradaki çekeri. Yeri kullanırım. Yanbu dediğimiz limandan dedi petrolü hem Avrupa'ya hem de dedi
2: Babil Mendeb'den
1: dedi Asya'ya pazarlarım. Şimdi bu iki hat yani olanın %30'u kadarını işliyor. Yani 20 milyon varilde Suudi Arabistan'ın işlediği yarısı kadar işte
2: 5-6 milyon varil. 5-6
1: milyon varil. Evet. Bir işte onun yarısı kadar da Birleşik Arap Emirlikleri'nin sattıkları var. Yani bir Hürmüz gibi bütün ihtiyacı karşılamıyor ama neticede bir nefes aldırıyor. Şimdi burada bir anda biz burada ana şalterin, hattın vurulduğunu ve buranın da kapandığını gördük. Burada şunu sormakta fayda var. Az önce bir soru sorduk. Dedik ki ne oldu da düne kadar burayı İsrail'e dar eden Husiler
2: şimdi
1: bir anda İsrail'le kuzu sarma oldular da esas Suudi Arabistan hedeftir dediler. Acaba Mekke rahatsızlığı mı, Mekke ittifakı mı dedik.
2: Buyurun.
1: Şimdi burada bak şöyle bir örnek vereceğim. İddialı bir örnek bu. Hani şey var ya dünya İsrail dünyanın başına bela derim ben zaman zaman. Ben bunu hamaset olsun diye söylemiyorum. İsrail gerçekten sadece bölgeye değil dünyanın başına bela bir virüs. İşte ispatı. Bak bütün dünyanın çektiği o akaryakıt krizi, o fiyatlar, enflasyon, işte dengelerin alt üst olması şuradaki o virüsün bu yaptıklarından kaynaklanıyor. Burada bütün bu oyunun arka planında İsrail'ler. Onu bir kere net görelim. İsrail'in derdi neydi? Bölgesel bir savaş çıkarmak, kendini unutturmak, Gazze'yi yani zihinlerden ve sorgudan çıkarmaktı. Ve bölgesel savaş tek çıkış yolu. O İsrail, İran üzerinden bunu çok denedi. Ve halen deniyor. Şimdi İran'a sormak lazım. Aylarca fiske atmadığın İsrail dururken niye bir anda Irak'tan Suudi Arabistan'a ve Yemen'den yine Suudi Arabistan'a bu saldırıları yaptırıyorsun? İsrail var orada. Yani savaşın esas sebebi orada baş düşmanındı. Hani önceden şöyle hikayeler biz burada tartıştık. Tel Aviv vuruldu. Ben o zaman da biliyorsun eleştirmiştim. Ya çarşı pazarda 3-5 tane dükkan vurmak da

0: bir şey olmuyor diye. Asker hedefler var orada. Asker hedeflere de şöyle bir gerekçe üretiliyordu birçok kişi tarafından. İşte tekniği, yeteneği bu kadar. Sen Haçlı Şabiler vekil güçlerinden biri. Göbeğinden çat vurdun mu vurdun. Ha demek ki vurabiliyormuşsun. Aramco tesislerinin kulesini vurdun mu vurdun. Ha demek ki vurabiliyormuşsun. Bu kadar başarılı operasyon İsrail'e niye yapılmaz? Amerika'ya niye yapılmaz? Ben bunu hala sorgularım.
1: Peki. Şöyle devam edelim. Bu görselin eğer buraya yansıtılması olursa Azal, buraya alalım. Onun üzerinden de devam edelim. O daha net. Burada... Şunu da soracağım aslında. Bu operasyon ne kadar devam eder? Yusuf Alabar'da cümlesinin içerisinde şöyle bir ifade kullanmıştı. Bir kara operasyonu. Bir kara operasyonu gündeme gelir mi? Kim olur? Amerika Birleşik Devletleri konuşuyor ama bir yandan da Suudi Arabistan'a F-35 satıyor. Bir barış masasına mı yakınız yoksa savaş daha mı derinleşir?
0: Ya F-35 bu haber konusu olduğundan beri hep şu tartışılıyor. Körfez'de dengeler değişecek. Körfez'de işte yeni... Ya Suudi Arabistan hava kuvvetleri anlamında Orta Doğu'daki en güçlü ülkelerden biri.
1: Yani buraya saldırmak için özellikle Husilerin burada olduğunu biliyoruz. F-35'e ihtiyacı var mı Suudi Arabistan'ın? Yani mevcut silahlarıyla Husilerin bildiğimiz kadarıyla bak, hava savunma sistemi ya da
0: bak, bir örnek vereyim.
1: Uçakları yok.
0: Bir örnek vereyim, beraber olup olmayacağına karar verelim. Suudi Arabistan Körfez'de Orta Doğu'da hava kuvvetlerinden en zengin ülke. 210 diye hatırlıyorum rakamı F-15. Ki iyi savaş uçağıdır. Yine aynı şekilde Tornado 70 küsur, 80'e yakın Eurofighter. Yani ne ararsan var. Şimdi sen bütün bunları kullanırsın. Dersin ki kardeşim bu elimdeki teknoloji yetmiyor. Veya işte döke saça kalmadı. Uçak ihtiyacım var. Verirsen bütün dengeler değişir. Ben o zaman oturup konuşur tartışırım. Sen şimdi elde bu kadar 200'den fazla uçağın var iken F-35'in verilmesi bölgede neyi değiştirir? Veya eldeki silahlar kullanılmadan F-35'in hikayesi niye yazılır? Şimdi bu ayrı bir konu. Yani Amerika biliyorsun ekonomik anlamda da ciddi kriz içerisinde. Doğru. Ve Amerika'nın huyudur o. 200 milyar sana yazdım diyor. Tık kapına silahı koyuyor. Senin diyor. Şimdi bu F-35 bir anda gündeme geldi. 24.3 milyar. Takvim belli değil. Ne zaman verilecek? Nasıl verilecek? Eğitimleri, bunun hani ekipman, bakım ne zaman bitecek? Biliyorsun bu hemen olmuyor. 45'inde 48 tane uçağı getirip kapına bırakmayacaklar. Dolayısıyla şu anki gündemin bana göre dışında bir konu. Ama tartışılıyor. Şimdi burada kara savaşı, yani Yemen'le Suudi Arabistan artı Birleşik Arap Emirlikleri'nin eski bir tarihi geçmişi var. Bak Husiler 2004'te ayaklandılar. 90'da kuruldu. Bedrettin El Husi tarafından kuruldu. Ve Cumhurbaşkanı Salih'e karşı 2004'te bir ayaklanma gerçekleşti. Bedrettin Husi öldürüldü Salih tarafından. Kardeşi yerine geçti. 10 yıl sürdü ayaklanma. O ayaklanma esnasında Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri 1/3'ünü işgal etti Yemen'in. Sokotra Adası vardı şurada bak. Ta oraya kadar işgal genişledi. Yani eskiden bir tarihi düşmanlık dediğim olay bu. Şimdi burada esas sorulacak soru şu. Husiler düne kadar İran'ı ağır eleştiren. Bak. Geldi. Bak Husiler düne kadar İran'ı ağır eleştiren, İran'ı Gazze konusunda pasif olmakla suçlayan, ki çok haklı tespitlerdi bunlar, ve bu bahsettiğim süreç içerisinde gene Husilerden mesela önemli bir lider Ebu Cuhaf dedi ki sen dedi korkaklıkla bir yere varamayacaksın dedi. Korkaklığın dedi ileride bedel olur, bunu ağır ödeyeceksin dedi. İran'a söylüyor ya bunları. Niye? Gazze konusunda, İzbullah konusunda aldığın saldırılar, Suriye'deki o yapılan saldırılara
1: gerekli cevap
0: vermiyorsun diye. Şimdi aynı Husiler ne oldu da bir anda rotayı direkt İran'a çevirdi ve İran'ın istediği yönde burada bir bölge savaşı çıkaracak tepkiler ortaya koymaya başladı.
1: Peki şöyle bir senaryoda bölge savaşı genişler mi? Örneğin Suudi Arabistan hava saldırısı düzenliyor. Geçen hafta da yayın esnasında hava saldırısı düzenlemişti ama anladığımız kadarıyla o hava saldırıları istenilen sonucu vermiyor. Bir kara operasyonu başlarsa, şimdi izleyicilerimiz, coğrafya bilen izleyicilerimiz elbette söyleyecekler ama sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Böyle bir harita görüyoruz ama Suudi Arabistan'ın toprağının bu kadar büyük olması yerleşim yerlerinin ve nüfus yoğunluğunun bu denli büyük olduğunu göstermiyor. Büyük
0: elbette,
1: oranda çöller var.
0: Elbette.
1: Hatta o çöller bu bölgede var. Yani buradan giriş hiç kolay değil kara operasyonu için. Olası bir kara operasyonu ve sonrasındaki sonuçlar bölgesel bir savaşa doğru döner mi? Hangi noktadan bir kara operasyonu gerçekleşebilir? Buna dair bir yorum olur mu ya da nasıl yorumlarsınız?
0: Bak az önce dedim ki 1/3'ünü işgal etti dedim. Nerenin

0: Yemen'in. Yani Yemen'in doğusu Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan tarafından işgal edildi. Batı'da az bir bölüm kaldı. Sonrasında işte savaşta denge sağlandı. İşte kara harekatı yapıldı o zaman da. Yani istendiği yapılır. Ama Suudi Arabistan bak şu ana kadar onca saldırıya rağmen dikkat edersen böyle vakur, soğukkanlı bir duruş sergiliyor. Yani bir anda kısasa kısas deyip el yükselterek bir burada bölge savaşına gidecek işi başlatmıyor. Niye? Bak sürekli Suudi Arabistan'la görüşüyoruz. Temaslarımız var.
1: Yine hatırlayacaksınız geçen hafta Cuma günüydü programdaydık yine. Hemen Hakan Fidan'ın
0: Bravo.
1: Dışişleri Bakanı ile bir temasının
0: Bravo.
1: Olduğunu görmüştük. Çünkü
0: Bravo.
1: Mekke İttifakı kapsamında ortak bir adım gerekebilir.
0: Bravo. Zaten bak çok ilginç. Mesela Husilerin Mekke'ye yaptı denilen saldırı.
1: Saldırısı.
0: O saldırı şimdi şöyle başladı. Bir İHA.
1: Husiler yapmadık diyorlar bu
0: Bak bir
1: arada.
0: İHA Mekke'ye gidiyor. Suudi Arabistan diyor ki benim hava savunma sistemlerim çalıştı ve ben bunu durdurdum. Suudi Arabistan'ın açıklaması bu. Husiler de diyor ki hayır kardeşim ben bu saldırıyı yapmadım diyor. O zaman bir ihtimal İsrail bir sahte bayrak operasyonu mu yaptı? Bir yere koymakta fayda var.
1: Peki.
0: Niye diyorum biliyor musun? Husiler bugüne kadar yaptığı saldırıların hiçbirini inkar etmedi. Husiler yaptığı her saldırıyı ben yaptım dedi ve göstere göstere yaptı. Yani en çok takdir ettiğim huylarından biriydi o. İsrail'e mesela videolar, savaşlar geliyoruz çat vuruyor. Yani çok değerlendirdik hatırla. Ve takdir ettik hep. İslam alemi takdir etti. Ama ilk defa İslam alemi Husileri eleştiriyor. Niye? Mekke, kutsal topraklara yapılan saldırı neyin nesi demeye getiriyor. İsrail yaptı bir ihtimal. Husiler yaptı veya Husilerin içerisinde bir kol
1: var.
0: İsrail'e çalışan vekil güç olarak bunu devreye aldı bilinmez ama benim bildiğim şu Husilerde bir makas değişikliği var. Bu 3H formülü diyorum ben.
1: Buyurun son olarak onu alayım.
0: Bak 3H formülü nedir? Hani bir Şii Hilali deniyor ya şöyle. Haçlı Şabi.
1: Evet.
0: Hizbullah.
1: Evet orada.
0: Ve
1: Husiler.
0: Husiler. Şimdi burada Hizbullah gitti. Yani bölgeden önce kendi canıyla gitmiyor. Uğraşıyor. Haçlı Şabi kaldı ve Husiler kaldı. Husiler zaten İran eleştiren bir yapıdaydı. Tek güç buydu. Dikkat et aynı anda kuzeyden Haçlı Şabi saldırdı Suudi Arabistan'a ki petrol tesislerine hasar veren de onlardı.
1: Doğru. Suudi Arabistan'ın açıklaması bu. Bunu da belirtelim izleyicilerimize.
0: Şöyle teyitli aslında bu açıklama. Irak da soruşturma başlattı.
1: Tabii tabii yani Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Irak'tan geldiğini söyledi. Irak'ta
0: Irak
1: soruşturma
0: inkar
1: başlattı.
0: Etmiyor. Irak da diyor ki ben diyor bu saldırı yapanlarla ilgili soruşturma açıyorum diyor. Niye? Çünkü daha önce bize de yapıldığı gibi Haçlı Şabi'nin içerisindeki İran destekli bazı yapılar İran'ın da ötesinde davranarak sözde İran ordusunun parçaları bunlar.
1: Doğru.
0: Baştan bir hataydı zaten ama entegre edildi. O yapı bağımsız hareket ediyor İran dışında. Irak da diyor ki soruşturma açtım kardeşim diyor. Bu diyor benim diyor devlet olarak politikam değil. Ve aynı saldırı buradan geldi. Hani yaptı yapmadı hadi onu da geçtik. O zaman şunu sormak lazım. İran'a. İsrail dururken Suudi Arabistan nereden çıktı? Neyin nesi bu? Yoksa İsrail'in aylardır uğraştığı bölgesel savaş çıkarmak için bir mekanizma mı devrede? Mesela ne diyoruz? İran ve İran'ın vekil güçleri. Peki İsrail'in vekil gücü kim? Yoksa devrim muhafızları mı? Ben bunu sorgularım.
1: Peki, bu çok önemli bir tartışmanın fitilini ateşler. Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Bu bıraktığımız noktadan devam edelim. Gaffar Yakınca dilerseniz. Teşekkür ederiz. Coşkun Başbuğ'un. Bölgesel bir savaşın fitili mi ateşlenmek isteniyor? Bu durumda İran ve İsrail'in tavrı ya da tutumu ne yöndedir? İsrail'in ekmeğine yağ sürmez mi buradaki Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ya da bir bölgesel orada Arap diyelim, Müslüman diyelim bir savaş. Nasıl yorumlarsınız bölgedeki dengeleri?
2: Şimdi savaşların çıkış sebebi başka bir şeydir. Devamına etki eden amiller başka. Yani savaş herhangi bir sebeple çıkar. Savaş çıkana kadar siyasette bir pata durumu vardır. Çünkü savaş aslında siyasette çözülemeyen sorunların silah yoluyla çözülmesi girişimidir. savaşın tanımı budur. Siyasette ve diplomaside çözemediyseniz.
1: Şöyle galiba tam olarak savaş diplomasinin silahla yapılanıdır gibi bir
2: yani öyle tabii öyle, öyle ifade, bir biraz karikatürize tersten bir benzetme de yapılıyor ama teknik olarak da böyledir. Çünkü milletler arasında sorunlar her zaman olur. Devletler arasında sorunlar her zaman olur. Çünkü her devlet kendi çıkarı için hareket etmek ister. Bu doğal olarak çatışmalar ortaya çıkar. Çatışmalar yüz

0: %99 oranında, bakın %99 oranında siyaset ve diplomasi yoluyla çözülür. Yani 20. yüzyıldan beri dünyada böyle. Evet. Ama %1 oranında da silahlı çatışmaya dönüşür. Şimdi savaştan önceki durumda bir pata var. Yani devletlerin karşılıklı menfaatlerinden oluşan bir denge. O dengeyi bozan bir amil ortaya çıkıyor. Burada ortaya çıkan amil Trump'ın Siyonist ittifakı kurup ya da ona dahil olup İran'a saldırması. Yani Amerika ve İsrail İran'a saldırmasa bu bir silahlı çatışmaya dönüşmeyecek. Çünkü İran'da uranyum zenginleştirme sorunu da vardı. İşte rejim dedikleri şey, yani İran yönetimiyle ilgili anlaşamamazlık da vardı. Bütün başka konularda vardı. Temelde İsrail'in İran'ı şer gücü ilan etmiş olması da vardı. İsrail-İran çatışması da vardı ama bu bir silahlı çatışmaya dönüşmemişti. Ne zamana kadar? İşte şu yakın vadeye, yani İran savaşı çıkana kadar. Şimdi savaş çıkana kadar devletlerin bir pozisyonu vardı. Savaş çıktıktan sonra o pozisyon sabit kalmaz. Çünkü bütün ülkeler şöyle bakar. Ya burada bir savaş var. Acaba devam etmesi mi iyi, etmemesi mi iyi? Herkes böyle bakar. Çünkü durum değişti. Yani verili durum değişmiş oldu. Hani şöyle diyelim. Bir kavga gürültü yok ya da bir dalgalı olmayan bir deniz var. Öyle örnek vereyim. Dalgalı olmayan denizde belirli noktalar, işte belirli hedefler var. Orada efendim ben burada kalkan balığı avlayacağım, şuradan palamut avlayacağım, hamsi çıkartacağım. Fakat dalga çıktı. Dalga çıkınca herkes şunu düşünmeye başlar. Acaba hamsilerin büyük kısmı bana doğru gelebilir mi? Ben biraz daha bu dalganın, hatta belki dalgayı artırmak için de biraz şöyle çıp çıp çıp yapsam olur mu diye düşünüyorum.
1: Menfaatine bakarsın.
0: Tamam. Şimdi biz burada benzer bir şey yaşıyoruz. Yemen'le Suudi Arabistan arasındaki savaş bir defa bir sürpriz değil. Yani demin Coşkun Bey de söyledi. Ta 2000'li yıllarda çıkan bir isyan. Ben evvelinde söyleyeyim. Yemen, Kuzey ve Güney Yemen olarak iki ayrı ülkeydi 1991 senesine kadar. Yani birisi Demokratik Halk Cumhuriyeti, biraz daha sosyalist bir yönetim. Diğeri ise daha hani Batı bloku tipi, kapitalizmi. Batı bloku değil mi? Kapitalizme yakın bir yönetim yani. Dolayısıyla zaten Yemen iki ayrı ülkeydi. Yani 1918'de de biz oradan çıktık. 1530-1535-40 arasında Yemen'i aldık. İşte 1918'e mütarekeye kadar da kaldık. Şimdi Yemen'in çok enteresan bir özelliği var. Siz demin Suudi Arabistan coğrafyasından bahsettiniz. Yemen'in nüfusu bütün Körfez ülkeleri ve şu yarımadanın nüfusundan daha fazla.
1: Ben aslında onu söylemeye çalışmıştım. Evet. Yani haritada biz böyle görüyoruz ama böyle değil.
0: Evet. Çok enteresan bir gerçek.
1: Nüfus yerleşim durumu. Evet.
0: Şöyle söyleyeyim size. Şimdi tabii nüfustan kastım Arap nüfusu. Yani bu ülkelerdeki muhacir, göçmen de çok fazla. Hindistanlı, Pakistanlı vesaire de çok fazla. Mesela bir örnek vereyim size. Mesela Katar'ın nüfusu 2.9 milyondur. Bunun 2.5 milyonu Katarlı değildir. Yani sadece 400 bin Katarlı vardır. Yani bu ülkelere mahsus bir durum bu. Bunlar çok zengin ülkeler. Dışarıdan çeşitli projeler, işte inşaat işleri, hizmet işleri vesaire için
1: dışarıdan göçmen
0: alırlar. Göçmen alırlar. Bir de orada kurulu şirketler vardır, uluslararası şirketler. Doğru. Onlar için giden insanlar.
1: Gidenler zaten orada çok tanıklık etmişlerdir bunları.
0: Evet, yani gidip gelenler bilirler zaten. Yani. Bu yani gayet doğal bir şey. Suudi Arabistan için de aynısı geçer. Mesela Suudi Arabistan'ın nüfusu 37 milyon. Bunun 16,5 milyonu yabancıdır. 20 milyonu Arap'tır, tabii, yerlidir. Toplam rakamı vereceğim size. Suud, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Katar, Bahreyn. Toplam nüfus 27.3 milyon. 27.3 milyon. Yemen'in nüfusu 42.5 milyon.
1: Doğru.
0: Şimdi burada bu ne demek biliyor musunuz? Bakın. Aslında bütün şu Arap Yarımadası'nın nüfus ağırlığı ve sıklet merkezi Yemen'dedir. Dolayısıyla eğer Yemen'de siyasi istikrar, birlik, coğrafi birlik, siyasi birlik olursa Yemen burada güçlü bir ülke olur ve bu coğrafyaya bir defa damgasını vurur. Şimdi bunu iyi anlattım. Yemen'in bütün olmaması, birleşik olmaması ta Kuzey-Güney Yemen ayrımından beri aslında en çok Suudi Arabistan'ı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin istediği şey. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi Suriye'de bir savaş vardı, iç savaş. Yani 15 yıl sürdü, 15 yıla yakın sürdü. 2011'de net başladı. Orada da İran'ın vekil güçleri vardı. Orada da başka ülkeler vardı. İç savaş, yani insanlar birbirlerini, halk birbirini farklı kesimlerle birbirini öldürdü. Ve bir de orada bir, yani savaşın oluşması, savaşa giden yolu döşeyen bir de baskıcı yönetim, bir diktatörlük vardı. Yani Yemen gibi de değil, dikkatini çekiyorum. Yani oradaki hani dış güçlerle işbirliği yapan ekip muhalif de değil yani. İktidarda adam, bir de bütün ülkeye sahip Suriye'de. İç savaş çıktı. Biz de Suriye'nin komşusuyuz. Biz ne yaptık? Suriye

0: Biz engelledik. Sonunda ne oldu? Hepimiz biliyoruz. Sonunda Suriye devleti bütünlüğünü korudu. Suriye halkı kendi demokratik rejimini, devletini kurdu. Bugünkü Suriye'ye bakın. Bugünkü Suriye siyaseten bütünleşmiş bir ülke. Efendim coğrafi olarak bütün bir ülke. Tek bir ordusu var. Ve bakın Suriye'nin birlik olması en çok kimi üzüyor? İsrail'i üzüyor. Neden? Çünkü Suriye parçalanmış haldeyken, zayıfken İsrail bundan mutluydu. Orayı tampon bölge gibi kullanıyordu. Vekalet savaşı yaptırtıyordu. Doğru. Suriye bütünleşince İsrail bundan üzüldü. Mutlu. Şimdi
1: bu şablondan buraya dersler çıkarmak lazım.
0: Buradan ders çıkaralım. Bakın şimdi Yemen'de deniyor ki Yemen'de İran'ın vekil gücü bu adamlar mesela. Olabilir, doğru olabilirler. Tamam. Öbürü de koalisyon destekliyor. Tamam, güzel. Ya abi siz de doğru düzgün komşu olun kardeşim. Siz de iyi komşu olun, doğru düzgün komşu olun. Yani komşunuzdaki savaşı körükleyen değil, o savaşı bitiren bir tarafta bulun. Ama asıl sorun şu, Suud'un bugünkü yönetimi üzerinden söylemiyorum. Bugünkü yönetimi ne düşünür, ne yapar onu bilemem. Ki o da çok çok olumlu bir pozisyonda olduğunu da düşünmüyorum. Yani yanlış bir yöntem izliyorlar. Komşularındaki iç savaşı dindirecek değil, körükleyecek bir yöntem. Diyelim ki Suudi destekli koalisyon burada galebe çaldı, Husiler yenildi. Yenilsinler, daha önce de yenilmişlerdi. Ya adamlar oranın halkı zaten.
1: Tam onu söyleyecektim. Yani yenilen dediğin oranın halkı.
0: Halkı yani ne yapacaksın? Yenilse ne olacak? Yani ne olacak? Bakın Suriye'de biliyorsunuz Nusayriler azınlıktır ve Nusayri azınlığın elindeydi yönetim.
1: Doğru.
0: Yani şimdi çoğunluğun yönetimi söz konusu ama Nusayriler de o yönetimin içinde. Ya çünkü Suriye halkı onlar.
1: Orada yaşayanların yenilme gibi bir şansı.
0: Öyle bir imkanınız yok. Demokratik bir ülke böyle kurulur. Başka bir yönteminiz yok. Şimdi dolayısıyla buradaki asıl öykü.
1: Son cümleyi
0: şimdi
1: alayım.
0: Bu savaşın, hemen şöyle bağlayayım bakın. Bu savaşın bitmesini istemeyenler var. Ben Amerika'nın savaşın bitmesini istediğini düşünmüyorum. Yani Suudi Arabistan özeline sıkıştırdığında karlı da çıkıyor, silah satıyor. Biraz daha devam eder, hiç problem değil. Çünkü Yemen'den o garantileri alabileceğini gördü. İran açısından karlı bir şey. İran da buradaki savaşın bitsin istediğini düşünmüyorum. Suudlar da belki bitmesini istiyorlar ama yaptıkları hareketlerle pek bitmesini istiyorlarmış gibi de görünmüyorlar. Peki. Onlar da devam etsin istiyor zannediyorum. Hal böyle
1: ya
0: olunca...
1: Bu kadar tarafın devam etsin istediği bir savaş...
0: Bir savaş nasıl bitecek?
1: Bitme şansı çok az. Çok teşekkür ederiz. Hemen bir Ankara'ya gidelim. Zafer Şahin, konuklarımız farklı farklı yönlerden ele aldı bu gelişmeleri. Ekonomik boyutuyla ele alanlar, yine stratejik boyutuyla ele alanlar ve bölgesel dengeleri de Gaffar Yakınca değerlendirir. Sizin yorumunuz ne yönde olur? Barışa mı yakınız yoksa krizin derinleşmesine mi yakınız? Ne dersiniz?
2: Bence burada dünyanın ayarlarıyla çok net bir şekilde oynadıkları bir senaryoyu hayata geçiriyorlar. Hani Romalı ünlü düşünür Cicero'ya atfedilen bir söz var ya, kime yaradı? Yani bu hukukta da sorulur. Kime yaradı? Şöyle baktığın zaman bu savaş bir türlü bitmeyen, bitecekmiş gibi olan ama daha sonra daha sert bir biçimde yoluna devam eden savaştan kim ne fayda sağladı diye baktığımızda 3 ülkeyi alt alta yazdığımızda Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran'ı, üçünün de belirli alanlarda kazanımları var, belirli alanlarda da ciddi kayıpları var. Ama günün sonunda baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri bugün Suudi Arabistan'a yine yüklü miktarda silah satmanın peşinde. Petrol arzındaki sıkıntı yine bir noktada Amerika'nın işine yarıyor denilebilir. Amerika bugün yine kendi petrolünü dünya piyasalarına satma konusunda en azından savaşın göbeğindeki ülkelerden daha avantajlı durumda. İsrail'e bakıyorsun, İran'ı ciddi şekilde altyapısını özellikle harap etti, kullanılamaz hale getirdi. Ha ne yaptı? Tamamen sıfırlayabildi mi İran'ı? Hayır. O da onu başaramadı. Hala İran'ın nükleer kapasitesinin ne durumda olduğuna dair somut bir veriye sahip değiliz. İran'a baktığında ciddi bir kayba uğradı ama bugün İran dediğiniz ülke dünyanın enerji koridoru olarak adlandırılan iki noktada, Hürmüz'de ve Babul Mendeb'de belirleyici konumda. Yaşadığı bu ağır saldırılara rağmen belirleyici konumda. Husiler üzerinden de olsa Babul Mendeb üzerinde söylüyorum. İran da burada dünyaya ve kendi halkına güçlü bir devlet olduğunu, Amerika'ya ve İsrail'e karşı aynı anda savaşarak ayakta kalabileceğini ispatladı İran'daki rejim. Öyle ya da böyle. Günün sonunda kime yaradı sorusunu artık bence şöyle sormak lazım. Ya burada bu savaş bundan sonra kimin kazancı kaybından büyük olacak noktasına doğru gider. Yani herkes minimum karını, kazancını maksimize etmeye çalışıyor bu savaşta. Ama artık bence kim kaybettiğinden daha çok

0: kazanacak. Artık o aşamaya geldik. Ama kim kaybetti sorusunun cevabını daha net verebiliyoruz. Yani bu savaşa maruz kalan İran başta olmak üzere ülkelerle beraber dünya kaybediyor. Biz de kaybediyoruz. Brent petrolün fiyatı bugün 104 dolarlarda geziyor.
1: 100 dolar galiba
0: zorladığı
2: o tabela fiyatı.
0: Bakıyorsun Avrupa yukarıdaki savaşla beraber burada ciddi bir enerji kriziyle, dar boğazıyla karşı karşıya. Türkiye'de de yakıt fiyatları, akaryakıt fiyatları artış trendinde sürekli olarak yukarı doğru güncelleniyor. Güncellenmek zorunda kalıyor. Ya bu küresel enflasyon olarak dünyaya ağır bir maliyet çıkartıyor bu savaş. Ama günün sonunda Amerika yine F-35 satma derdinde, kendi petrolünü satma derdinde, İran rejimi ayakta kalma derdinde, İsrail'i en büyük rakip olarak gördüğü İran'ı hırpalama peşinde savaşın maliyetini de insanlık ödüyor, dünya ödüyor. Bizim gibi bu coğrafyanın merkezinde olan ülkeler ödüyor. Benim en azından kabaca bakış açım bu savaşa.
1: Peki, teşekkür ederiz. Devam edeceğiz ama bir sıcak gelişme var. İstanbul'da Küçükçekmece'de şimdi arkadaşlarım notları paylaştılar benimle. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması süren bir binanın bir bölümü çöktü. Görüntülerde canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Yoldan geçen iki kişinin yaralandığı bilgisi var. İtfaiye ekipleri enkazda arama tarama çalışmalarını yapıyorlar. Bir kez daha tekrarlayalım. Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan, altını bir kez daha çizelim, ve yıkımına başlanan bir binanın ayakta kalan son bölümlerinde çökme meydana geldi. Bu iyi bir haber. Çökme sırasında yoldan geçen iki kişi yaralandı. Bu da olayın kötü yanı, kötü haber. Bölgeye polis ekipleri, itfaiye ekipleri sevk edildi. Elbette enkaz altında kimse var mı? Buna yönelik de bir çalışma devam ediyor. O binanın 6 katlı olduğu bilgisi var. Özellikle İstanbul'da ve İstanbul özelinde de Küçükçekmece'de birçok noktada kentsel dönüşüm devam ediyor. İstanbul'un aslında birçok noktasında devam ediyor. O kapsamda çalışmalardan birinde yaşanan o çökmeyi canlı olarak ekranlarınıza, çökme sonrası ortaya çıkan tabloyu canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri göçük alanında tarama çalışması başlattı. Gelişmeleri takip ediyoruz. Yeni bilgiler elimize ulaştıkça görüntülerle birlikte sizlerle buluşturacağız. Gecenin sıcak gelişmelerinden biriydi. Onu da atlamak istemedik. Ekranlarınıza getirdik. Yine o bilgiler elimize ulaşınca ekranlarınıza getireceğiz diyelim. Çok kısa bir ara için.
2: Bir cümle söyleyeyim.
1: Buyurun buyurun buyurun.
2: Yani dönüşümün ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Doğru. Yani boşaltılmış olmasa göçecek bir bina ve İstanbul'da acil dönüştürülmesi gereken bu şekilde 500 bin bina olduğu
1: başlıyor. Çok... Bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Hatta 2027'nin sonuna kadar da İstanbul özelinde bu kentsel dönüşüm yarısı bizden kampanyası vardı. Uzatıldı. Bununla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da bilgiyi vermişti. Önemli çalışmalar, hatırlıyorsanız tabii, izleyicilerimiz hatırlayacaktır eminim. Bir minibüsün geçişi sırasında yine sanıyorum ya Küçükçekmece'deydi ya da o
2: Kocaeli'nde.
1: Yok, İstanbul'da bir noktada bina çökmüştü. Görüntüleri de vardı. O minibüsün kamerasına yansımıştı. Yani minibüs geçerken bile yıkılan bir bina vardı. Zor ayakta duruyordu. Kocaeli'de de sanırım yine dururken çökmüştü. Hatta biz de yayındaydık. Evet. Yayında paylaşmıştık. Ne kadar önemli olduğunu yine 2024'te arkadaşlarım hatırlattı. Küçükçekmece'deydi. Bir minibüs geçiyor ve minibüsün geçmesiyle birlikte bina çöküyordu. Ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Şimdi bir reklama gidelim. Reklam dönüşünde gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Lütfen ayrılmayın.

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların 16 Eylül'den sonra geri aldıkları kendi paylarının 31 Aralık'a kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak ve krediyle piyasa riskine esas tutar hesaplamalarında dikkate alınmamasına karar verdi. Ayrıca, söz konusu payların, bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmelik uygulamasında kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dahil edilmemesi kararlaştırıldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin.
5: Muhalefette Mansur Yavaş gerilimi

0: büyüyor. Yaşanan tartışmaların gölgesinde Mansur Yavaş'ın atacağı adımlar da merak ediliyor. Tartışmaların fitili 9 Eylül CHP'nin kuruluş yıl dönümünde ateşlendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmadı. Tam da o sırada Başkan Erdoğan'la görüşmedeydi. Bu görüşme CHP ve Yeni Parti'de rahatsızlığa neden oldu.
1: Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte katılmasını beklerdik.
0: Mansur Yavaş da her iki partiye parmak sallayarak rest çekti. Peki 9 Eylül'den önce iki partinin de umudu olan Mansur Yavaş şimdi ne yapacak?
2: Kimse kimsenin yedeği olmaz.
0: CHP'den Mansur Yavaş'a tepki büyük. Kulislerde Mansur Yavaş 2026 yılı sona ermeden CHP'den istifa eder mi diye hesapların yapıldığı iddia ediliyor. Mansur Yavaş AK Parti'ye geçer mi sorusu da tartışmaya açılan başlıklar arasında. CHP'deki tepkiye rağmen Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ı bir tercihe zorlamayarak üzerindeki baskıyı azaltmaya çalıştığı belirtiliyor.
3: Bize derlerse ki şunu söylüyor, bunu söylüyor diye söylerlerse biz diyeceğiz ki ne derlerse desinler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kısır tartışmaların bir parçası olmayız.
0: CHP 25-27 Eylül tarihleri arasında Abant'ta kampa girecek. Ardından genel merkezde belediye başkanları toplantısı olacak. Bu toplantıya Mansur Yavaş'ın katılıp katılmayacağı da merak konusu. Mansur Yavaş'ın Başkan Erdoğan'la görüşmesi sonrası yaşanan tartışmalar devam ederken Yavaş'ın nasıl bir yol haritası izleyeceği de merak ediliyor.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: ...21 yaşımda gazi oldum. Araştırdım. Ehliyet sınavına girdim ve motor aldım. Motor sürmeyi seviyorum.
0: 21 yaşında gazi oldu. Sağ bacağını kaybetti ama hayata küsmedi. Proteziyle yeniden yürüdü, motosiklet kullandı, yüzdü. Şimdi ise gençlerle projeler geliştiriyor. Köy okullarına gidiyor, çocuklarla etkinlik yapıyor. Gazi Fatih Özdemir'in hayata tutunma hikayesi yaşadığı büyük zorluklara rağmen devam ediyor. Özdemir, Pençe Kilit Harekatı'nda sözleşmeli er olarak görev yaptı. 20 Mayıs 2022'de arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı. Sağ bacağını diz altından kaybetti. 3 ameliyat geçirdikten sonra Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi. Burada uygulanan protezle yeniden ayağa kalktı.
5: Zaten ilk patlamada biraz kopmuştu fakat tam hatırlayamadım. Sonrasında söylediler doktorlarımız. Ben de vatan sağ olsun dedim.
0: Protezine 2024 yılında kavuşan Özdemir ilk günlerde yürümekte zorlandı. Fizyoterapistlerin desteğiyle zamanla protezine alıştı. Bugün protezini günde yaklaşık 10 saat kullanıyor. Araba kullanıyor, motosiklet kullanıyor, proteziyle yüzebiliyor. Özdemir, memuriyet hakkını kullanarak memleketi Tokat'ta gençlik merkezinde çalışmaya başladı. Gençlerle projeler geliştiriyor, köy okullarını ziyaret ediyor, çocuklarla oyunlar oynuyor, resimler yapıyor, seramik çalışmaları yapıyor.
5: Köy okullarına gidiyoruz, çocuklarla oyunlar oynatıyoruz çocuklara, çok güzel etkinlikler, resimler yapıyoruz mesela. O şekilde gençlik merkezinde çalışıyorum ve çok iyi geliyor bana.
0: Gazi Özdemir yaşadığı sürecin ardından hayata daha sıkı sarıldığını söylüyor.
5: Hayat böyle sevince daha güzel oluyor. Bir şeylerle uğraşınca daha anlamlı oluyor. Böyle ben bu hale düştüm ahvah ederek. Hiçbir yere varamayız ama daha güzelleştirebiliriz yani.
6: Bizim kitabımızda arınma vardır. Arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
0: CHP'de 9 milletvekilinin disiplin dosyası yeniden ele alındı. Vekillerin dosyası işlemden kaldırıldı. Partiden ihraç edilen isim Serkan Tuncer oldu. CHP Yüksek Disiplin Kurulu disiplin dosyalarını görüştü. Dosyalar arasında yeni partiye geçen Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba başta olmak üzere toplam 9 vekilin dosyaları da yer aldı.
6: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
0: Yapılan değerlendirmede tedbir nedeniyle kişilerin resmi anlamda istifa işlemi gerçekleştirmelerinin mümkün olmadığı ancak başka bir siyasi partiye geçerek parti üyeliğinden ayrılma iradelerini fiilen ortaya koyduklarının kabul edildiği belirtildi.

0: yandan aklın yolunda gelişmeleri paylaşmayı sürdürüyoruz. Bir yandan önemli bir gelişmeydi Orta Doğu'daki bu kriz ve gerilim. Ama bir yandan da Avrupa, özellikle yine programlarımız içerisinde değerlendirdik. Amerikan CIA direktörünün Rusya'ya gidişi, sonrasında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıların yoğunlaştırması, Ukrayna'nın cevabı, ardından o gerilim, gerilimin tırmanması ve son olarak bir iddia, bugün Avrupa basında çok gündemdeydi. Avrupa'ya yönelik Rusya'nın doğrudan bir saldırısı. Ama bu saldırı nasıl olur? O saldırıya karşı nasıl bir tavır alınabilir? Bunları konuşacağız ama bu başlıklara ben bir noktayı daha ekleyeceğim, sözü size bırakacağım. Amerika Avrupa'yı yalnız mı bırakıyor? Avrupa'nın bu korkusu, Fransa'daki bugünkü güvenlik toplantısının sebebi bu muydu diye de soruluyor. Çünkü Amerikan medyasında NBC News şu ifadeyi kullanıyor. Pentagon Avrupa'dan 25 bin askeri geri çekmeyi değerlendiriyor. Geri çekilen asker sayısı 40 bini bulabilir. Uçaklar, gemiler ve mühimmatın da geri çekilmesi plan dahilinde, 6 Kasım'dan sonra geri çekilme başlayabilir. Putin elbette bu bilgilere sahip. Sonrasında bir Avrupa saldırısı, Avrupa'ya bir az önce yine konuklarımıza değerlendirirken Yusuf Alabar da Leipzig örneğini verdi. Evet. Leipzig'teki o yaşananları. Buna benzer bir sahte bayrak saldırısı olabilir. Başka bir saldırı olabilir.
1: Mesaj olabilir.
0: Mesaj olabilir. Böyle bir saldırı bekliyor musunuz? Fransa'daki toplantının görselini de ekranlara getirelim. Bu toplantının onunla paralel olduğu konuşuldu. Buyurun Coşkun Başbuğ.
2: Şimdi bak, başlık başlık gidelim. Ülke ülke gidelim. Bir, Ukrayna-Rusya savaşı bir kördüme dönüştü mü? Dönüştü. Şu halde bu savaşı başa döndürerek sonlandırma imkanı var mı? Bana göre yok.
0: Hatta bir noktayı ekleyeyim müsaadenizle başlamadan. Belki Yusuf Alabar'da da katılır.
1: Bu çok önemli bir geliş.
0: Şöyle bir noktayı paylaştı Trump. Ya özellikle Körfez bölgesindeki gelişmeler, Amerika-İran savaşı bu petrolü belirlemiyor. Petroldeki bu artışın sebebi Rusya-Ukrayna savaşı dedi. Karşılıklı enerji tesislerini vurmaları diye de ekledi. Bu perspektiften de bakabiliriz. Buyurun.
2: Şimdi burada bak, bir güç, bir akıl savaş asla bitmesin istiyor. Körfez'de İsrail, Avrupa'da İngiltere. Yani aslında savaşın baronları, küresel çete dediğimiz yapı silah satıyor, kaostan besleniyor. Dolayısıyla bu ateş mutlaka kısık da olsa yanmalı diye bir mantık yürütüyorlar. Ondan dolayı bu kadar saboteyi yedi ve ondan dolayı içinden çıkılmaz hale geldi Ukrayna-Rusya savaşı. Yeterli mi? Yetmez. Niye? Savaşın yayılması lazım. Savaşın işte bölgede geniş bir alanı etkilemesi lazım. Şimdi bu hep konuşuluyor. Avrupa'ya sürekli bir Rusya korkusu pompalanıyor.
0: Şunu soracağım hemen bu noktada. Bu bir algı mıdır? Yoksa gerçekten Rusya'nın Avrupa'ya yönelik böyle bir adımı olabilir mi? Çünkü bak, hemen yanınızda Coşkun Başbuğ. Macron şöyle söylüyor. Rusya'nın Avrupalılar ve Fransa'ya yönelik karma hibrit tehdidi yoğunlaştı diyor. Almanya'da halk savaşa hazır olun çağrısıyla biliyorsunuz uyanmıştı. Polonya'da halk savaşa hazır olun çağrısıyla uyandı. İngiltere'de konserve, yiyecek, içme suyu stoklayın deniliyor. Bu bir az önce söylediğiniz gibi algı mı, yoksa gerçeklik payı da hiç yok mu, ne dersin?
2: Ben algı olduğu kanaatindeyim. Algı. Neden? Rusya, bak, Rusya Avrupa'ya 2. Dünya Savaşı veya Dünya Savaşı'nın olduğu gibi bir karadan harekat başlatacak. Beklenti o. Hatta hatırlarsan işte Medvedev'le Merz arasında bir söz cöllesi de oldu. Tanklar Berlin'e dayanır vesaire gibi.
0: Hatta onun stratejik olarak da analizlerini yapmışlardı. Kaliningrad'ın altından bir boşluk var, o hat var. İkinci Dünya Savaşı'nda geçilen hat.
2: Suvalki koridoru.
0: O koridordan geçilecek diye de konuşulmuştu. Şimdi, buraya kadar geldi iş.
2: Bak, burada şu sağ gerçekleriyle gidelim. Dünya Savaşları'ndaki ortamla şimdikinin arasında uçurumlar var. O dönemde ulusal kimliği olan, ulusal değerleri olan ve hani beğen beğenme, herkesin iyi ya da kötü inandığı değerler olan dünya devletleri vardı. Şu an dünyada bu küresel çete öyle bir algı operasyonu yürüttü ki, psikolojik harp, değerler boşaldı. Asker bulamıyor ya ülkeler, asker bulamıyor. Paralı bir katil sürüsü gezdiriliyor sürekli. Kim fazla parayı verirse oraya gidip savaşıyorlar. Şimdi Ukrayna'nın altından kalkamayan Rusya mı dayanacak Avrupa'nın kapılara? Kuzey Kore'den asker getiren Rusya mı dayanacak Avrupa'nın kapılarına? Şu an Rusların birçoğu ülkeye gitmiyor. Geliyor haberleri.

0: Niye? Gidersek asker alacaklar. Asker yok çünkü.
1: Ya da asker
0: diyorlar.
1: Alma görüntüleri de geliyor. Hem Ukrayna'dan hem Rusya'dan görüyoruz.
0: Şimdi burada bak, burada havadan sen bir savaş başlatabilirsin.
1: Peki bunun sebebi ne olabilir? Yani şöyle, bu algının oluşması anladığım kadarıyla Avrupalılarda, biz çok anlamıyoruz bunu ama Avrupalılarda ciddi bir paniğe neden oluyor. Onlar bu korkuyu satın alıyorlar. Işte vatandaş bak, olarak söylüyorum.
0: Eski günleri depreştiği için bu korkuyu pompalıyorlar. Yani Almanya'da özellikle doğru. Ruslar geliyor, Almanya'ya saldıracak, Berlin'e dayanacak, eski soğuk savaş dönemi diye bir hava epeydir estiriliyor.
1: Fransızlar da böyle bir toplantı yaptılar. Avrupa basınına baktım. Onlar da şöyle diyorlar. Aslında Amerika'dan Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı istihbaratı gelmişti. Ciddiye almadınız. Şimdi yine bir istihbarat geliyor Amerika'dan. Bu kez ciddiye alın diye. Hatta Macron çok gizli bilgileri, işte katılanlara bakalım. Başbakan, siyasi parti liderleri, iç istihbarat başkanı, dış istihbarat başkanı, üst düzey askeri yetkililer, üst düzey enerji yetkilileri. Ya yani böyle bir komite mi var diye baktım ben. Hani toplanma komitesi, bir özel toplantı.
0: Yani böyle bir toplantı, bunların hepsini şunlar katılacaklar.
1: Evet, yani mesela bir bazı komiteler var. Orada siyasi parti liderleri yok. Başkalarında sadece istihbaratçılar, ama bunların hepsinin bir araya geldiği çok özel durumlar olması gerekiyor.
0: Haktan bak, bu korku pompalanıyor. Bu korkuyu pompalayanlar, bu toplantıyı yapanlar da olabilir. Bak, bu korkuyu pompalayanlar, bu toplantıyı yapanlar da olabilir.
1: Şimdi ben bir mesela sıradan Fransız olsam ve televizyonu açtığımda böyle bir toplantı yapılıyor olsa, Rusya ile ilgili sürekli yayınlar yapılıyorsa, benim de bilgim, becerim, yeteneğim, analiz yeteneğim zayıf olsa inanabilirim. Yani Rusya bize belki de öyle bir çalışma yapılsa.
2: Ay, inan zaten.
1: İnanabilir.
2: Rusya olarak inanman gerekmiyor. Yani
1: bir saldırıya inanırız ama Rusya mı yapılır?
2: Evet, saldırı bu güzel bir bakış. Her daim gerçek olabilir.
0: Şimdi bak, karadan tankıyla topuyla ben öyle bir olasılık görmüyorum, ama bir siber saldırı, bir lokal operasyon. Mesela bak, Rusya geçtiğimiz günlerde dedi ki, Lavrov, önemliydi o açıklamaları, Londra'yı direkt hedef gösterdi. Dedi ki, hiç dedi sağda solda ulaşmaya gerek yok. Bütün bu şerrin yatağı Londra. Ve çok ilginç bir cümleydi o, yüzyıllardır olduğu gibi dedi. Ben hep derim ya, Londra'nın hani esas hani virüsün yatağı, dipteki bebek, matruşkanın en dip bebeği Londra'dır. Bütün oyun oradan kurulur diye. Tam da onu destekler bir açıklama Lavrov'dan.
1: Pentagon diyorum, affedersiniz. Kremlin sözcüsü kimdi hanımefendi? Zaharova. Zaharova'nın da benzer bir açıklaması vardı. Hatta İngiltere'nin üstlerini vurabiliriz. Eğer böyle bir şey varsa diye. Bak, Zaharova'nın da açıklamasını hatırlıyorum.
0: Orada Avrupa hiç kastetmiyor. Ve direkt diyor ki, yani herhangi bir şey olursa hedefim sensin, Londra, İngiltere sensin. Ve doğru okuyor Rusya.
1: Dışişleri Bakanlığı sözcüsüymüş Zaharova. Kremlin sözcüsü Peskov, karıştırdım. Teşekkür ediyorum
0: Bakanlığı
1: arkadaşlarıma.
0: Bakanlığı sözcüsü. Şimdi burada bu doğru okuma. Yani direkt Londra'ya diyor ki, bana herhangi bir şey olduğunda, bir gelişme, hedefim sensin, seni vururum diyor. Bana göre doğru yere gidiyor. Şimdi burada Rusya şunu da diyebilirdi. Almanya, ondan sonra Fransa, İngiltere, bütün Avrupa hedefimde, mutlaka geleceğiz de diyebilir. Geçtiğimiz günlerde Trump ilginç bir çıkış yaptı. Bu Buyurun. Konu çok bir köpürtüldü bir anda. Dedi ki, dostum Putin'in, bak aynen cümlesi bu, Avrupa'ya bir saldırı düzenleyeceğini düşünmüyorum dedi. Böyle bir çılgınlık yapmaz dedi. Putin'den de destekler bir cümle geldi. Yani Trump'ı doğrulayan. Şimdi burada Rusya şunu okuyacak bana göre yetenekte, eski tarihi tecrübeyle. Kardeşim, bugüne kadar Ukrayna'yı kışkırtan, destekleyen, savaşın devamından yana sabote eden İngiltere'nin ta kendisi. Hatırla, Antalya, İstanbul, masa bitti.
1: Boris Johnson, telefon, masadan herkes
0: kalktı. Bitti. Kim çıktı? İngiltere çıktı. Geçtiğimiz günlerde gene İngiltere aynı böyle benzer bir süreci sabote ettirdi. Ve Rusya artık doğrudan adrese teslim mektuplar yazmaya başladı. Şimdi mesela Amerika askeri desteğini çekecek, işte toplantı, aman Allah'ım.
1: Hemen gösterebiliriz. Amerika'nın o asker çekeceği görselimiz de vardı. Amerika Avrupa'dan asker çekiyor haritası ile birlikte. Buyurun.
0: Şimdi mesela bak, Trump'ın tezi şuydu, Don Rail dedikleri.
1: Buyurun.
0: Bak, burada Trump dedi ki, ilk daha seçimi kazandığında, aptalca dedi, bitmeyen savaşlar artık Amerika yok. Dünyanın jandarması değiliz. Yayılmışız. Milyarlarca dolar aktıyoruz. Evimize geleceğiz dedi. Kapanıyoruz. Küçüleceğiz dedi.
1: Monroe doktriniydi.
0: İşte Monroe doktrini Donre'ye çevirdiler.
1: Doğru.
0: Ve bu Donre doktrini Trump'ın aslında çerçevesini çizdiği bir olaydı. Buna yönelik herkes şu beklentiye girdi. Nereden nasıl çekilecek? Ben o zaman da söyledim. Dedim ki, bu sembolik kalıcı.

0: Çünkü hiçbir ülke böyle gelip de göbeğine yerleştiği yerleri bırakmak istemez.
1: Yani buradan Almanya'da örneğin 38.500 diyor. Bunlar NATO kapsamında muhtemelen.
0: Minik Amerika.
2: Sadece NATO değil.
1: Ya da üstleri var.
2: Rammstein'da falan. Ha,
1: hepsini alıp geri gider mi? Oraları bırakır mı?
0: Bırakmaz.
1: Siz bırakmaz diyorsunuz.
0: Bırakmaz. Bak, Rammstein, Minik Amerika en büyük operasyonel üs. Yani Orta Doğu'daki bütün faaliyetleri buradan yürüttü. Mesela diyor ya, Amerika çekilecek, yalnız kalacağız diye. Ya dün Polonya Başbakanı ile görüştüler, kara üssü kuruyoruz dedi Trump.
1: Peki bu endişenin, Amerika çekiliyoruz, Avrupa yalnız kalıyor, Avrupalılar Rusya saldırıyor endişesinin sebebi ne olur? Bu nereye bağlanır bu konu?
2: Belki Avrupa Rusya'ya saldıracaktır.
1: Aa.
2: Ya.
0: Şöyle.
1: Yeni bir bakış açısı ve soru, buyurun.
0: Kara, yani dedim ya, bir silah baranları ciddi silah satıyor.
1: Yani bundan korkacak Almanya, diyecek ki ben Amerika'dan alıyor.
0: 100 milyar avro, tarihin ilk defa savunmaya bütçe ayırıyorum dedi. Polonya, yani İspanya, İtalya deli gibi silah alıyor.
1: O zaman sıralarsak bir silah tüccarları yine zaten, var onlar.
0: Hani, o arka plandaki bana göre en çekirdek güç olan silah baronları sürekli para kazanıyor. Ve çok ciddi silah satıyorlar. Dolayısıyla sen ister misin böyle para kazandığın bir yerin bir anda gündemden çıkmasını? Sürekli körüklemeli, kısık ateş olay devam etmeli. Bu algı var. İki, hani Biden kanadının bu ideolojisiydi. Avrupa'yı alın size düşman, NATO'yu diri tutmak için Rusya'yı tekrar dirilttim. Hadi uğraşın şimdi. Zaten Ukrayna Savaşı bunun için çıkarıldı. Amerika o eldeki gücü kaybetmemek, hatta daha da yayılmak adına süreci destekliyor. Bak, Amerika bu olaylardan sonra taburolara geldi. Yani NATO üzerinden taburolara geldi. Üsler kurdu, asker yerleştirdi.
1: Bir anda NATO üyesi ülkeler artık.
0: Bak, Japonyalar falan konuşulmaya başlandı. Dolayısıyla Amerika için bana göre biçilmiş kaftan ve bulunmaz fırsat. Yayılıyorsun sürekli. O ülkelere gidip üs kuruyorsun, asker taşıyorsun.
1: Rusya'da mı kazançlı buradan? Ne dersiniz?
0: Rusya burada, bak, ısrarla bu söylemler hep hani böyle geleceğiz, vuracağız tarzı hiç yaklaşmadı.
1: Yok.
0: Dedi ki biz dedi İngiltere veya biz dedi bazı burada kışkırtan güçlerle dedi savaşımız, Avrupa'ya savaşmak gibi bir niyetimiz yok diye de çok defasında söyledi. Bana göre zaten savaşacak gücü de yok haktan. Rus ordusu Ukrayna'ya girdiğinde yollardan topladılar. Dolayısıyla Rusya'nın ekonomik olarak da askeri olarak da Avrupa'ya öyle büyük çaplı bir savaş götürecek gücü yok.
1: Yani bu görüntüyü arkadaşlarım hemen aklına geldiği için hazırladı. Siz de paylaşmıştınız, asker bulamıyorlar diye. Burada Macron bir törende, yanında askerler var. Bir tane asker orada tören sırasında fenalaşıyor ve yere düşüyor. Macron hemen ona yardımcı olmaya çalışıyor. Bu da
0: ortalık
1: Avrupa'da...
0: Ortalık
1: karışıyor.
0: Ve bak, şunu da hatırlayalım. Buraya getirilenler en seçme birlik. Yani Cumhurbaşkanı'nın yanına getiriyorsun. Dolayısıyla senin en böyle seçme askerlerini toplayıp getirdiğin yerde bu olaylar gerçekleşiyor.
1: Şimdi yani çok yeni bir açıklama var. Konuklarımın da yorumunu isteyeceğim ama ilk olarak hemen sizden kısa bir yorum alayım.
2: Ben Coşkun sahnedeyken hemen bir 2-3 konuyu.
1: Son dakikayı vereyim isterseniz Hüsnü Alabar'da hemen, çünkü çok bağdaşıyor bu konuyla ilgili. Putin'in açıklaması, yeni bir açıklama. NATO dünyanın diğer bölgelerine doğru genişlemeye devam ediyor. Bazı Avrupalı liderler Rusya ile savaş için hazırlandıklarını açıkça söylüyorlar. Rusya ordusunun dış tehditlere hızlı bir şekilde yanıt verebilmesi için modern silahları kitlesel olarak üretmek zorundadır dedi biraz önce. Muhtemelen bu Fransa'daki gelişmeler, onlar da takip ediyorlar ve bir yanıt olarak da değerlendiriyor.
0: O toplantıyı kastediyor.
1: Evet, doğrudan herhalde.
0: Doğrudan orayı kastediyor.
1: Putin doğrudan Macron'a yönelik, sen toplantı yapıyorsun.
0: Ve ne diyor? Bak, silahlanmak zorundayız diyor. Yani hazırız, silahlıyız demiyor.
1: Tabii.
0: Çünkü Ukrayna Savaşı 4-5 yıldır devam ediyor. Rusya burada ciddi efor sarf etti. Ciddi de efor kaybetti. Ve hani Amerika'da başlayan silah mühimmat krizi Rusya'da da var.
1: Ya hatta personel krizi de var. Kuzey Kore'dendi. Çok konuştuk.
0: Az önce söylediğim,
1: takip ediyorlardır muhtemelen.
0: Az önce söylediğim olay. Burada bak, şu var. Hani o bahsetmiş olduğu mühimmat krizleri var ya, silah krizleri. Her iki tarafta işin de geçerli. Amerika artık ilk defa açıktan itiraf etti. Dedi ki stoklarda ciddi erime var. Rusya aynı durumda. Avrupa da aynı durumda. Hatta Almanya dedi ki, kardeşim dedi, bak bizi dedi gaza getirdiniz dedi.
1: Hatta araba fabrikaları bile bu mühimmat için modernize edildi, dönüştürüldü, silah üretmeye başladı.
0: Almanya dedi ki, bak Almanya, savaş

0: durulun diyen Almanya. Kardeşim bizi gaza getirdiniz. Elde ne var ne yok, savaş stoku hepsini Ukrayna'ya verdirdiniz. Biz şimdi
1: biz kaldık.
0: Bittik. Rusya o uyandı ve süratle savaş stoku yapmaya başladı. 5 yıl sonra savaşın başlangıcına Rusya gelecek. Öyle bir plan yapıyor. Biz hala yerimize sayıyoruz dedi.
1: Dedi. Putin de bunu söyledi. Teşekkür ederiz. Yusuf Alabar da buyurun.
2: Ben hemen şey yapayım.
1: Buyurun buyurun. Hem yorumlarınızı alayım.
2: Şimdi
1: hem de
2: 3 geri gidelim.
1: Hangi noktaya?
2: Yani Müslüm Gürses'in Bir de Benden Dinleyin diye albümü vardı. Onun gibi olmasın ama önemli bir şeyler vardı. Eksik kalan
1: yani daha doğrusu konuşulmayan devam edelim.
2: Üç geri gidelim. Konuşulmayan hemen yerleri.
1: Doğru. Geri
2: yani
1: gidelim.
2: Yani tekrar etmeksizin. Şimdi
1: Fransa'daki acil toplantıyla başlayalım.
2: Onun bir öncesi. ABD'den Avrupa'daki asker sayısının çekilmesiyle ilgili bir şeydi o da.
1: Tamam.
2: Ona geri gelsinler.
1: Hemen oraya geri dönelim.
2: Şimdi
1: Pentagon asker
2: Mecelle'de gelecek. Güzel bir tabir vardır. Ezmanın tegayyuru ile ahkamın tegayyuru inkar olunamaz. Ne buyurun demek? Zamanın değişmesiyle hüküm de değişir. Şimdi neden bu güçler oraya gitti? Çünkü 2. Dünya Savaşı'nın sonrasında Avrupa'daki denge NATO koridorlarında bu üç cümleyle izah ediliyordu. NATO'nun amacı, Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki amacı ne? Keep the Russians out. Rusları dışarıda tut. The Germans down. Almanı altta bastırarak tut. America in. Amerika'yı da içeride tut. Şimdi bu gerçeklik şu an ne kadar var tartışılır. Yani gerçekten Almanlar bastırılmalı, Amerika içeride tutulmalı, Rusya ve Rusya dışlanmalı mı? Yoksa bütün dikkatimiz Çin'in kuşatılmasına mı verilmeli?
1: Amerika gözüyle, Amerikalılar gözüyle
2: konuşuyorum
1: değil mi? Tabii ki
2: Amerika askeri çektiğine göre Amerika'ya göre konuşuyorum, tamam mı? Avrupa'yı korumasının Amerika Birleşik Devletleri açısından Amerika'ya sağlamış olduğu fayda Mecelle'de biraz önce söylemiş olduğum şey gibi düşündür. 1940'lı yılların sonundaki durum 2026'da aynı hassasiyeti, aynı önemi hala ihtiva etmiyor. Komple kalktı demiyorum tabii ki. Amerika Birleşik Devletleri, ben oraların hepsini boşaltacağını ben de düşünmüyorum ama
1: o
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'dan bir takım askerlerini çekmesi konusunu da tam o Mecelle'nin baktığım yerden bakıyorum. Çünkü öbür tarafta Çin pupa yelken geliyor. Kendileri stratejik dokümanında diyor ki bizim için stratejik kısa vade, orta vade ve uzun vadedeki esas tehdit Çin'dir.
1: Şimdi şunu soracağım. Almanya'da o güvenlik şemsiyesini Amerika koruyor. Aslında Amerika'nın hedefi Çin. Almanya Çin'le ya da Avrupa Çin'le yakınlaşıyor. Şimdi
2: 2. Dünya Savaşı'ndan önce de öyleydi.
1: Tabii Amerika
2: ticaret yapmayın şu Sovyetler Birliği ile falan.
1: Söylerdim yani.
2: Ticaret yapmayın dedi Amerika 2. Dünya Harbi öncesinde. Rusya'yla ticaret yapmayın, Rusya'yla ticaret yapmayın. Hiçbirisi ticaretini kesmediler. Şimdi de aynı şekilde Ukrayna Savaşı başladığı güne kadar Almanya'nın Rusya ile ilişkileri çok olduğu için Ukrayna dedi ki parasıyla çelik başlık satmıyorsun.
1: Şimdi
2: durmuyor mu bunlar hafızada?
1: Duruyor. AfD'nin açıklamaları vardı. AfD Almanya'da o eyalet seçimlerinden birini kazanmıştı. Onunla ilgili bir analiz okudum. Onlar da şöyle diyor. AfD neden kazandı? AfD'nin söylediklerinden biri de şu. Evet, hep göçmenler üzerinde duruluyor. Ama göçmenlerin ötesinde en önemli ikinci vaadi Rusya ile enerji konusunda yeniden anlaşacağız. Çünkü biz ucuz enerji almazsak, ucuz enerjiyle rekabet etmezsek şu anda dünyayla rekabet edemiyoruz. Biz Rusya ile anlaşacağız, ucuz enerjiyi getireceğiz.
2: Amerika AfD bunu söylüyor.
1: Evet.
2: Peki bunu daha önce söyleyen yok muydu? Vardı. Merkel de söylüyordu. Eğer dedi siz Kuzey Yakın projesini iptal etmezseniz biz sizin o firmalarınıza katsa yaptırımı uygularız diyen bir Amerika Birleşik Doğru. Devletleri var. Dinlediler mi? Dinlemediler. Ne oldu? Bir sabah bir kalktık ki biz Kuzey Yakın projesi gümletilmiş. Şimdi Zafer biraz önce Çiçeri'ye atıfla dedi ya, bundan kim kazançlı çıktı? Hiç kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri kazançlı çıktı. Şimdi o şeye geri gelelim, ben bir toparlayayım kendi
1: tamam.
2: kafama
1: İlk
2: göre.
1: Görseli tekrar ekranlara
2: Amerika
1: getirelim.
2: Birleşik Devletleri, NATO'nun kuruluş felsefesi olan Alman'ı aşağıda bastırarak tut, Amerika'yı içeride tut, Rusya'yı dışarıda tut diye nitelendirilen bu husus kapsamında artık çok sözüne sadık değil. Durmak istemiyor. 40 bini bulabilecek kadar asker çekebilir. Çünkü zaman değişti. Dolayısıyla hüküm de değişiyor. Çünkü Çin'i kuşatması lazım. Bak, Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmat sıkıntısı çektiği cümle alem tarafından bilinen bir husus. ABD Interceptor dediğimiz havada hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri falan vurduğu mühimmatı ile ilgili büyük sıkıntısı var. Tomahawk'larla ilgili sıkıntısı var. Sence bunu sadece İran mı izliyordur? Çin ne yapıyordur? Bak, envanter kaydı tutuyordur. Böyle mürekkebi alır. Şu kadar Tomahawk'ı vardı, bu kadara düştü. Bu kadar füzesi vardı, bu kadara düştü. Neden? Çünkü yarın Tayvan'la ilgili yıl olarak da 2030 yılı veriliyor. Karşı karşıya kaldığında ABD'nin bu stoklarını 3 yıl içerisinde bu şartlar altında toplaması mümkün değil. Biraz önce söyledim, Suudi Arabistan'ın envanterine kondular. Şimdi dolayısıyla bunu çekebilir. Bir sonrakine gelelim. Hemen orada da Fransa ile ilgili bir şey söyleyeceğim.
1: Macron'un acil toplantısı.
2: O çok kıymetli. Neden kıymetli? Şimdi diyorlar ki günümüz savaş stratejileriyle alakalı elinizde büyük konvansiyonel silahlar olması önemli. Koyduk bir tarafa. Ama buna karşı devletlerin ortaya koyduğu asimetrik tehditler sizin bütün konvansiyonel silahlarınızı çöp edebilir.
1: Bugün ne demek
2: bir,
1: bu?
2: Bu şu demek. Bugün bir çok kıymet verdiğim bir yabancı haber sitesinin analizinde şunu söylüyor. ABD dünyanın en büyük donanmasıyla Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya çekiniyor. Neden? Çünkü İran'ın hedefi olabileceği gerekçesiyle. Şimdi diyor ki donanması dahi olmayan İran'ın kontrol ettiği Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaktan imtina eden Amerikan donanması Tayvan Boğazı'nda Çin'e karşı ne yapacak? Al buyur cevapla.
1: Soru bu.
2: Tamam mı? Ne yaptı peki? İran'ın elinde Çin gibi nükleer silahlar mı var? Yok. Geliştirdiği, kendi içerisinde verebileceği asimetrik cevaplar Amerika Birleşik Devletleri'ne patinaj yaptırdı. Şimdi buraya geleceğim.
1: Buyurun.
2: Bununla ilgili de şunu söylüyorlar. Bak, bunlar gerçekten önemli olduğunu düşündüğüm için burada söylüyorum. O da şu. Artık günümüzde karşı taraftaki düşmanı diz çöktürmek için illa nükleer silaha sahip olmanız gerekmiyor diyorlar. Peki ne? Şimdi bana Türkiye'den, Fransa'dan, İngiltere'den, Amerika'dan örnekler verelim. Elektriği kesilse bu ülkelerin ve 72 saat elektrik bütün bu ülkelerde olmasa ki İspanya'da falan denediler. Hayat ne olur?
1: Felç korkunç olur. Konfor
2: başka bir şey,
1: toplumları çünkü.
2: Bütün banka hatları iptal olsa ne olur?
1: Çöker.
2: Peki bütün hastanelerin sağlık altyapısına yönelik olarak bir saldırı yapılsa, hastaneye gittim, TC kimliğimi verdim. Dedi ki sistemler yok, çalışmıyor. Randevu var mı bilmiyorum. Elektrik var mı yok. Captain Caveman vardı biliyor musun? Kaptan Mağara Adamı dönemine dönersin. Şimdi dolayısıyla...
1: Peki bunun verdiği hasarla bir füzenin hasarı kıyaslandığı zaman bu daha
2: ya
1: büyük bir
2: kardeşim
1: hasar.
2: Bir sarı sayfa var ilanların verildiği bolca. Bir gün çalışmadı sarı sayfa ya. İlan
1: ya,
2: olsa ne olur olmasa ne olur. Ya
1: belirlenemedi.
2: Ya tamam mı? Şimdi dolayısıyla Fransa'da bir hibrit saldırı sonucunda.
1: Bunu mu kastediyor Macron?
2: İşte
1: karma, karma hibrit, hibrit bu. Derken bu saldırı, bomba bu, öyle bir şey değil.
2: Bu karma hibrit bu.
1: Hava limanları ile ilgili bir sistemlerini çökerttikleri zaman uçak
2: çökmedi mi?
1: Çöktü.
2: Çöktü. Bak şöyle bir şey oldu. Havalimanlarına yönelik olarak gerçekleştirilen saldırıda bütün Avrupa etkilendi. Türkiye de etkilenmişti. Ben 3 gün İstanbul'a gelemedim. O kadar oluyor ki Almanya'da gerçekleştirilen havalimanlarına yönelik olarak sistemsel saldırılar Türkiye'deki uçuşları etkiliyor.
1: Çünkü
2: niye?
1: Uçuş oradan geliyor.
2: Çünkü Frankfurt'tan gelecek uçak İstanbul'a inecek. Ben de o uçağa bineceğim, Ankara'ya gideceğim. Evet. Şimdi dünya bu noktaya gelmiş durumdayken bu konu ciddiyetle ele alınması gereken bir konu. Halka savaşa hazır olun, konserve yiyecek ve içme suyu stoklayın konusu. Tepenize bomba yağacağından dolayı değil.
1: Değil.
2: Onu markete gidersin çalışmaz. Markete gidersin çalışmaz.
1: İkinci Dünya Savaşı'nın o meşhur görselleri akıllara geldiği için sanırım
2: tabii
1: böyle oluyor ama
2: şimdi,
1: yeni savaş şekli tekniği öyle olmayabilir.
2: Bir başka şey daha söyleyeceğim. İbni Haldun'a birçok şey atfedilir. Çoğu yalan yanlıştır.
1: Coğrafya i̇şte kaderdir.
2: Coğrafya kaderdir. Değildir. Asla İbni Haldun'a ait bir şey değildir de, ama bir şey der. Tarih suyun suya benzediğinden daha çok birbirine benzer. Dönemsel şeyler var. Rusya ile Avrupa ilk kez karşı karşıya gelmiyor. 1854 Osmanlı Kırım Harbi. Yanımızda İngiltere, Fransa, Kırım'da Rusya'ya karşı savaş. 19

0: 1904 Rusya-Japonya Savaşı, Napolyon'un Moskova Seferi, Hitler'in Stalingrad'a cephesine kadar varması. Efendim, tarihte hocam, kaç kez şey yapmışlar. O yüzden bazen kahinler vardır, yüzyıllar boyunca bilinir, Polonyalılarla ilgili derler ki Osmanlı atları Vistül Nehri'nden su içtiğinde Lehistan hürriyetine kavuşur. Ve tarih boyunca bu git gel hep doğru olmuştur. Bir daha söylüyorum.
1: Buyurun.
0: Osmanlı atlıları Vistül Nehri'nden su içtiğinde Lehistan hürriyetine kavuşur. Çünkü oradan su içtiğinde Rusya ile Polonya arasını kesiyorsun. Kestiğin anda Lehistan yani Polonya hürriyetine kavuşuyor.
1: Orası konuşuluyordu, öyle değil mi?
0: Tabii.
1: Bu hat buradan gidilecek. Tabii. Hat Rusya'ya açılan kapı
0: tabii
1: olarak görünüyor.
0: Ben bir yazı yazdım.
1: Burada Karpatlar
0: acaba Türk
1: var,
0: sihaları Vistül Nehri'nden su içer mi diye. Ama
1: güzel
0: bu
1: be,
0: çok kıymetli.
1: Peki.
0: Dolayısıyla bu coğrafyada o kadar çok gelgit olur ki savaş anlamında, Polonya tarih boyunca transit geçiş güzergahı olduğu için çok zorlanmıştır. Ama zorlanınca ne olmuştur biliyor musun? Survival of the fittest. Bu zorlanma kaslarını güçlendirmiştir. Can Sobieski'nin torunları. Evet. Osmanlı'ya Viyana önlerinde kök söktüren bir millettir Polonyalılar ve iyi askerlerdir. Neden? Çünkü şartlar onları iyi asker olmaya zorladığı için.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla bu şeyler olabilir ama Rusya'nın bir çıkmazı var. Rusya bu savaş sosyolojisi gösterdi ki Ukrayna cephesinde askerlerinin savaşabilme kapasitesi Sovyetler döneminden kalma alkolizm dahil olmak üzere birçok beladan muzdarip olduğu için savaşamamayla karşı karşıya kaldılar. Ama buna rağmen Ukrayna sahasının %20'si şu an için Rus işgali altında. O kadar da başarısız değiller yani. Ha ama Ukrayna'ya sağlanan stratejik istihbarat desteği var. Adamlar geliyor ta Moğolistan sınırında 500 dolarlık drone'la Rusya'nın stratejik tayyarelerini vurdular. Tabii o İngiltere'nin vermiş olduğu destekle. Yine bugün bir habere göre İran'ın Ürdün'de havalimanına balistik füzelerle saldırdığındaki isabet yüzdesinin artması iki şeyle izah ediliyor. Rusya'nın vermiş olduğu istihbarat desteği, Çin'in verdiği teknolojik destek. Bununla alakalı Rus casus uçaklarının Ürdün üzerinden o saldırıdan iki gün önce 14 kez geçiş yaptığı biliniyor.
1: Yani artık tek başına değil, bir güçle birlikte.
0: Şimdi bu kadar gelgitin arasında şöyle bir dünya yok. 10 saniye söyleyeyim şey yapacağım.
1: Buyurun,
0: ben bunu çünkü hep söylüyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Ya Ukrayna savaşıyor, Rusya savaşıyor, Gazze'de soykırım, Suriye iç savaşı yeni bitti, İran ne olacağı belli değil. Husiler orada, Suudi Arabistan bir tarafta. Öyle her sabah kalktığında, ben gençlerimizi çok seviyorum, ben bu sabah kahvemi içmezsem dünya bana zindan olur diye tweetler atmayın.
1: Süre gelen savaş.
0: Öyle şeyler olur ki kahvesiz de yaşarsın. Rumi diyor ya, bunu deme, ona da katlanırsın, şunu deme, bunu da yaşarsın diye. Şimdi o yüzden bilmek lazım. O şeyi bir getirelim ya. Bir daha getirebilir
1: siz
0: miyiz?
1: Siz saydınız diye söyledim. Yemen'de, İran'da, Filistin, Lübnan, Suriye'de, Sudan'da,
0: bu,
1: Ukrayna'da
0: bu.
1: Savaşlar, gerilimler
0: bunların
1: devam
0: hepsinin
1: ediyor.
0: Bir özelliği var. Bunlar bize kuş uçuşu 500 kilometre.
1: Doğru. Sen hangisini istediniz? Az önceki görselimi.
0: Bir önceki
1: hemen,
0: çatışma bölgeleriyle ilgili
1: görsel.
0: Yani biz bu kadar büyük bir çatışma bölgesinin içerisinde yaşıyoruz. Ve yaşarken sanki bunlar olmuyormuş gibi burada yorum yapmamızı istiyorlar. Ya yine işte insanlara korku umacılığı. Ben ne korku umacılığı yapacağım? İşte coğrafya burada.
1: Macron'un görüntüsüyle birlikte verebiliriz. Fransa aslında o gerilimden, endişeden haksız değil.
0: Tabii.
1: Risk,
0: yapılabilir
1: bir
0: çünkü.
1: Bir risk var.
0: Yapılabilir çünkü artık bak tarım toplumları 1800'lü yıllara gelinceye kadar Hazreti Adem'den 1800 yılına gelinceye kadar on binlerce yıl boyunca ata bindi, sefere gitti. Tarlasında ekti, değirmende öğüttü ve yedi. Fatih Sultan Mehmet de ata bindi. Sultan Hamit de hemen hemen o döneme kadar ata bindi. Atilla da ata bindi. Şimdi öyle değil. Her şey o kadar hızlı değişiyor ki.
1: Ona göre de bir pozisyon almak gerekiyor
0: ki.
1: Bu toplantıda boş değil dediniz. Teşekkür ederim. Şimdi bir hemen Ankara'ya gideyim. Zafer Şahin'in de görüşlerini alayım. Zafer Şahin, bir gerilim var. Avrupalılar bir endişe içerisinde. Az önce konfor toplumu demiştik. Avrupalılar bu konfor toplumuna çok alışmış.

0: tutmuşlardı. Etraflarında savaş yoktu. Amerikan koruması vardı. Şimdi o gerilimle birlikte yeniden bir savaş hazırlığına girişme çabasındalar ama asker bulamadıklarını da konuştuk. Ne dersiniz? Fransızların endişesi boşuna mı? Rusya'nın bir adımı olabilir mi? Nasıl yorumlarsınız tüm bu gelişmeleri? Buyurun.
1: Ya aslında burada tablo çok net. Amerika Birleşik Devletleri, yani Trump da diyebiliriz buna. Amerika Birleşik Devletleri'nden ziyade Trump. Çünkü kendisi dünyaya bir tüccar gibi yaklaşıyor. O refleksleri gösteriyor. Diyor ki Rusya senin tehdidin. O zaman maliyetini de sen karşıla diyor. Yani bu NATO içerisinde özellikle NATO'nun işte askeri kanadında Avrupa ülkelerinin üzerine düşen yükümlülükleri maddi olarak yerine getirmediğinden hep şikayetçi oluyordu. Burada da gelinen nokta itibariyle Avrupa'ya Rusya'yı bir tehdit olarak gösteriyor ve bunun maliyetini karşıla diyor. Şimdi şuraya bakmamız lazım. Bir taraftan Avrupa'dan askerimi çekeceğim diyor ama Polonya'ya askeri altyapı yatırımı yapıyor. İşte İran savaşında Avrupa'daki üslerini kullanıyor. Biraz sanki bu Avrupa'nın ekonomik anlamda kendisine özellikle NATO'da destek olması için de sanıyorum bunu zorluyor ama bunun daha ötesinde şu da bir realite, bunu kimse inkar edemez. 1945'ten sonra kurulan dünya düzeni değişti. Yani değişti ama daha pratikte biz bu değişimi %100 olarak görmüyoruz. 45 sonrası dünya düzeninin konforunu Avrupa fazlasıyla yaşadı. Ama artık işler öyle gitmeyecek. Trump'ın açıklamaları zaten bunu gösteriyor. Ha Avrupa işte kendi ordusunu kurabilir mi? Yaklaşık 800 milyar euroluk bir savunma fonu oluşturmaya çalışıyorlar. Ama burada tabii karşılarına şöyle bir sorun çıkıyor. Acaba kendi ordusunda savaştırabilecek asker bulabilecek mi? Yani bugün herhangi bir Avrupa ülkesinde askerlik yapan herhangi bir askerin kafasından en son ne zaman mermi geçti? Şöyle bir düşündüğünüz zaman muhtemelen böyle bir şey olmadı. Hani bölgesel barış gücü olarak gittikleri yerleri saymazsan. Dolayısıyla nüfus açısından da yaşadıkları dezavantajları da düşündüğümüzde Avrupa'nın işi gerçekten zor. Ama orada özellikle Yusuf Alabarda'nın o verdiği kronoloji önemliydi. Tarih boyunca Rusya-Avrupa hattındaki gerilimi anlattığında dikkat ederseniz hep Rusya'ya saldıran Avrupa oluyor. Neden? Savaşlar niye çıkıyor? Daha çok ham madde ihtiyacını, değerli madenlere ulaşmak için çıkıyor. Avrupa'ya Rusya, şimdi Avrupa'da Rusya'nın elde edeceği ne var diye baktığınızda anlamlı bir şey yok. Ukrayna Savaşı'na baktığınızda Ukrayna'nın bir savaş sahası olmasının da sebebi aslında çok zengin maden yataklarına, nadir topraklar başta olmak üzere sahip olması ve dünyanın en verimli buğday topraklarına sahip olması. Yani boşu boşuna savaşlar çıkmıyor. Orta Doğu'da neden hep savaş var? Çünkü petrol var. Avrupa'da son 400 yıldır, 500 yıldır dünyayı sömüren bir merkez olarak ayağının altındaki toprağın kaydığını hissediyor. Yeni dünya düzeninde geçmişte olduğu gibi pastadan aslan payını alamayacağını görüyor ve buna karşı bazı çözümler geliştirmeye çalışıyor. Bunun bayraktarlığını da Fransa yapıyor çünkü beğenelim beğenmeyelim orada Macron diye bir adam var. Merkel'den sonra Avrupa'da öne çıkan başka bir siyasi güçlü, etkili bir figürde görmüyoruz. Ha Macron güçlü mü? Vallahi karikatürize ediliyor ama şu Avrupa'nın mevcut durumuna baktığımızda yine kendi ülkesinin çıkarlarını önceleyen, yeri geldiğinde Rusya ile Amerika ile belli noktalarda hani ayak direyen bir tek onu görebiliyorsunuz. Avrupa'nın işi kolay değil. Buradan Türkiye açısından fırsatlar doğar mı? Yine Yusuf Hoca onu orada güzel izah etti. Bizim savunma sanayinde yaptığımız hamle önemli. Yeni dünya düzeninde bu bize avantaj sağlayacak ama halktan şu da var. Hep Avrupa'nın nüfusuna atıfta bulunuyoruz ama bakın bizim de yakın gelecekte yüzleşeceğimiz, bugün yüzleştiğimiz ama yıkıcı etkilerini henüz hissetmediğimiz bir nüfus sorunumuz var. Son 25 yılda Avrupa %6.9 yaşlanmış. Türkiye ne kadar yaşlanmış biliyor musunuz? 10.1. Yani biz Avrupa'dan 1.5 kat daha fazla yaşlanıyoruz. nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2.1'in çok altında bizim doğum oranlarımız. 1.5, 1.4 seviyelerine geldik. Yani bu yeni dünya düzeni diyoruz ya, insan faktörü, nüfus faktörü orada da çok önemli olacak. Bugün Avrupa'nın zaafı olarak gösterdiğimiz savaştıracak asker bulamazlar tezini maalesef Türkiye'de eğer anlamlı bir değişim söz konusu olmazsa önümüzdeki 20 yılda 25 yılda yaşamaya başlayacak. Hani bu konuda ne alakası var diyebilirsin ama bence çok alakası var. Yani tarih boyunca mesela bizim Ruslarla yaptığımız savaşlara bak, Rusya-Osmanlı dengesine bak. Osmanlı nüfus açısından gerilediğinde Rusya'ya karşı askeri bir üstünlük kuramamış. Bu denklem hiç değişmemiş. Bundan sonraki süreçlere böyle gidebilir. Avrupa'nın bugün yaşadığı nüfus sorununu biz de önümüzdeki 20-25 yılda ciddi şekilde yaşayabiliriz.
0: Teşekkür ediyoruz. Gaffar Yakınca ile devam edeceğim. Sanırım 93 Harbi'nin de yıl dönümüydü. Hazır Osmanlı-Rus Savaşları demişken onu da hatırlatmış olalım bir kez daha. Buyurun, sizin yorumlarınızı almak isterim. Özellikle Avrupa'daki bu endişe, gerilim, Rusya korkusu bir hülyadan mı ibaret, yoksa bir gerçeklik payı var mı?
1: Halktan, Zafer Şen, çok buyurun, özür diliyorum. Buyurun. Gaffar tahtaya çıkana kadar bir şey okuyacaktım, unuttum.
0: Buyurun, buyurun.
1: Aslında olayı özetleyen Gaffar tahtaya gidene kadar. Putin'in 5 gün önce yaptığı bir açıklama var, onu not almıştım. Diyor ki Avrupa bir dönem 1000 metreküp gazı bizden 150 dolara alıyordu. Bugün 1000 dolar ödüyorlar. Bu rakam daha da yukarı çıkabilir. Yani işin özeti aslında biraz da bu.
0: Teşekkür ediyoruz. Aslında AFD de benzer şeyler söylüyordu. Neden yavaş yavaş ekonomimiz küçülüyor? Çünkü biz ucuz alıyorduk Avrupa'dan enerjiyi, Rusya'dan enerjiyi. Sonrasında o ucuz aldığımız enerjiyle bunu ürüne çeviriyorduk ve çok kar ediyorduk. Artık o kadar büyük karlar elde edemiyoruz. O yüzden de biz yeniden o ucuz enerjiye ulaşacak yöntemleri bulacağız diye vaatleri vardı. Karşılığında almış gibi görünüyor AFD göçmen politikaları dışında. Ne dersiniz bu toplantı, Avrupa'nın tavrı ve Rusya böyle bir adım atılabilir mi? Elbette hibrit tehdit konvansiyonel bir savaş değil. Böyle bir teknolojisinin olduğunu biliyoruz. Özellikle Rusya'nın. Yorumlarınız değerli.
2: Şimdi coğrafyadan kaynaklı zorunluluklar var. Mesela bizim Ruslarla aramızdaki gerilim bir tür zorunluluktur. Yani Ruslarla kavga etmek istemeyiz. Onlar da bizimle etmek istemez. Ama tarih bizi biraz mukadderat olarak sık sık o kavşağa getirir.
0: Sıcak denizlere inmek isterler. Ya boğazlar çünkü, üzerinde akıbe etmek
2: yani,
0: isterler.
2: Petro'nun kurduğu stratejik ufuk bu Akdeniz ufkudur. Bizim açımızdan da Rusya toprakları çok geniş bir alana yayılmış. Türklerin kardeşlerimizin yaşadığı topraktır. Dolayısıyla bu hani istemeyiz, olsun da istemeyiz ama coğrafya bizi sık sık buna zorlar. Ha, akıllı yöneticiler olduğunda, mesela şimdi Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, işte Putin gibi yöneticiler olduğunda o savaştan beri durabilirsiniz. Yani sizi kışkırtırlar. Siz gene de
0: ki defalarca da test edildi.
2: Bunun bir örneği
3: stüdyolarında Sayın Cumhurbaşkanı verdiği bir beyanatta Gaffar Hoca'nın söylediğini birebir söyledi. Eğer ferasetli yönetimimiz olmasaydı bizi Rusya ile savaştıracaklardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından
0: büyükelçi öldürüldü, uçak düşürüldü.
2: Şimdi tarihimizde örneği de var. Yani Sultan Abdülhamit tahta çıkar çıkmaz bir oldu bittiyle Ruslarla savaşa soktular.
3: Sivastopol bombardımanı Abdülhamit, 1914.
2: Sultan Abdülhamit bu daha en evvel tabii, evet. Sivastopol'du, doğru diyorsun hocam. Sultan Abdülhamit bunu istemiyordu. Ve çok ağır bir yenilgiyle çıktık o savaşta. Yani nitekim 1. Meşrutiyet'in sonunun gelmesi vesaire, meclisin feshedilmesi, bütün o konuların altında yatan sebep budur aslında. Yani padişah istememesine rağmen savaş ilan edildi Rusya. Bu da tarihimizin şeylerinde var. Yani bu şu manaya geliyor. Bazı zorunluluklar var. Yeri gelmişken şunu söyleyeyim. 93 Harbi'nin yıl dönümü dediniz. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan şu anki yurttaşlarımızın aşağı yukarı %20-25'i 93 Harbi sonrasındaki Rusya savaşlarıyla buraya göç eden insanlar.
3: Evladı Fatih. Doğru.
2: Ben de bir Karapapak ailesine mensubum. Benim doğru. Ailemin de göç başlangıcı 93 Harbi'dir. Benim gibi milyonlarca insan var. Balkanlardan olduğu gibi, efendim, Kafkasya'dan, Hicaz'dan olduğu gibi, Kafkaslardan ve Rus coğrafyasından da gelenler var. Bu Anadolu bizim son sığınağımız, son devletimiz. Bu da çok önemli bir şey. Şimdi şuraya geçeyim. Coğrafyanın zorunlulukları var. Bir de tarihsel, konjonktürel pozisyonlar var. Şimdi Ruslar ve Avrupalılar zaman zaman müttefik, zaman zaman da karşı karşıya gelmişler. Ama karşı karşıya gelişlerinde stratejik bir zorunluluk yok. Yani Napolyon Moskova'ya yürümese de olurdu.
3: Hitler de gitmese olurdu.
2: Ya da Hitler gitmese de olurdu. Dolayısıyla orada konjonktürel ekonomik zorunluluklar olduğunu görüyoruz. Şimdi yakın tarihe baktığımızda büyük savaşlarımız, biz gördüğümüz savaşlar, Birinci Cihan Harbi, İkinci Cihan Harbi.

0: Çıkış sebebi bellidir. Dünyada bir nimet çok fazla, çok bol. Nimeti tırnak içinde söylüyorum. Gelişmiş ülkeler onu yağmalıyorlar. Oradan bir yağma payı alıyorlar. Ve oradan yeterince pay alamayan her kimse o bir maraza çıkartıyor. Sömürgecilik döneminden yeterince pay alamayan, yani Afrika'nın, Asya'nın yağmalanmasından yeterli payı alamayan Almanya maraza çıkardı.
1: Dedi geç ki, sanayileşti vesaire.
0: Evet,
1: vesaire.
0: Geç kalmıştı.
1: İtalyanlar da benzer
0: evet,
1: şekilde.
0: İtalyanlar da onlarla beraber hareket ettiriyorsunuz.
1: Sonra
0: masaya Osmanlı Devleti'ni yatırdılar. Bir yeni proje koydular. Detaylara girmeyeceğim ama temel sebep şuydu bakın. Temel sebep gelişen kapitalist dünya içinde yağma ekonomisinden, büyük yağmadan payını alamayan kardeş maraza çıkardı. Yani patırtı nereden çıktı? Almanya'dan çıktı. İkinci birincinin devamıydı çünkü birinci bitmemişti aslında.
1: Doğru.
0: O da öyle geldi. Şimdi bugün dünyada da bir 3. Dünya Savaşı'nı biz konuşuyoruz. Böyle bir savaşın olasılığından bahsediyoruz. Peki dünyada ne gibi bir nimet var? Ne, kim nereden ne pay alıyor da ne olabilir? Bugün dünyanın en büyük iki tane nimeti var bakın. Birisi dijital ekonomiler. Yani bu internet siteleri, Google'lar, Muggle'lar falan filan, o çok büyük, çok büyük paralar onlar. Çok çok büyük paralara denk geliyor ama bir de onun devamı olarak yapay zeka. Bir bu. İkinci büyük yağma ekonomisi. Yani yağma ekonomisinden kastım şu. Bu dijital ekonomiler yoluyla dünyadaki 8 milyar insanın kanı emiliyor. Dijital teknofeodal beylere akıtılıyor. Yani Kaliforniya'da oturan adamlara, bir de kimlere? Çin'de oturan adamlara. İki ülke pay alıyor sadece bakın. Sadece Amerika ve Çin bu işten pay alıyor, diğerleri bakıyor. İkincisi nedir? İkincisi ticaret, uluslararası ticaret. Yani mal ve emtianın akışı. Bunun bir kısmı da dijitale basmış durumda ya. Buradan da iki ülke aslan payını alıyor. Birisi Amerika, öbürü Çin. Avrupalılar hiçbir şey alamıyorlar. İngiltere kendini Avrupa'dan uzaklaştırıp Amerika'ya biraz yaklaşmak yoluyla belki hani finans kapitalini koruyor. Ama son tahlilde üçüncü büyük güç olarak gördüğümüz Almanya, Batı blokunda bu işten pay almıyor. Onun için benim tahminim hala da öyle. Hep aynı yerde ısrarcıyım.
1: O zaman
0: büyük patırtı. Üçüncü dünya, savaşı da Almanya çıkartıyor.
1: Aslında birinci savaşın devamı oluyor.
0: İkincinin birincinin benzeri olacak.
1: Çünkü bu AFD'yi araştırırken şöyle analizler okudum. Onlar da diyorlar ki yapay zekada bizi taça attılar.
0: Doğru.
1: Biz geride kaldık.
0: Evet,
1: bu,
0: evet, doğru.
1: Amerika, Çin doğru, ilerlediler. Doğru. Biz sınıfta kaldık burada.
0: Doğru.
1: Biz çünkü çok muhafazakar baktık bu
0: doğru,
1: sisteme.
0: Doğru.
1: O yüzden dışarıda kaldık.
0: Doğru.
1: Ticaret yolları konusunda da biz yine dışarıda kaldık.
0: Doğru.
1: O yüzden biz bu sürdürdüğümüz evet, konforu sürdüremiyoruz.
0: Şimdi
1: diye bir analizleri
0: tabii,
1: var. AFD'nin başarısını yorumlamaya çalışırken katılıyorum ben de buna.
0: Bu 2. Dünya Savaşı sonrası dönem Almanya açısından geçici bir dönemdi. Almanya iki şeyi yaptı. Endüstriyel toparlanma ve birleşme. Birleşme büyük hedefti ve sonunda biliyorsunuz 91'de gerçekleşti. Ama birleşme dediğiniz şey fişi takmak değil ki. Entegrasyonun oluşması lazım. Bugün Almanya'da o entegrasyonun oluştuğunu görüyoruz. Ama bir yandan da dünyada yeni bir çatışma iklimi alevleniyor. Çatışma iklimi ısınıyor. Amerika'nın Avrupa'ya yönelik tavrı aslında yaklaşan savaşta ve belki de gelecek olan savaşta tekrar ayrıcalıklı bir konum elde edebilmek. Çünkü Amerika hem 1'de hem 2'de ayrıcalıklı bir konuma sahipti. En az kaybı onlar verdi, en çok nimeti onlar yedi. Amerika diyor ki şimdi de eğer Avrupa'dan çekilirsem bunlar bir maraza çıkaracaklar. Ama
1: belli
0: Ruslar,
1: yani,
0: ama Ruslar, ama Almanlar. Burada bir şey patlayacak. Ben de coğrafi avantajımı kullanayım. O Donro doktrini o demek aslında. Ben Amerika'ya dönüyorum demek o. Ben coğrafi avantajımı kullanayım ve buradaki patırtıdan biraz uzak bir yere çekileyim. O patırtının uygun bir yerinde ben dahil olur.
1: Toparlarım.
0: Masaya ortak olurum işte. Ne alıyorsam onu alırım diye düşünüyor. Şimdi Avrupa'da Almanya'nın başını çektiği bir eğilim var. Daha doğrusu Almanya'nın arzusu şu. Alman yönetici sınıfının arzusu şu. Diyorlar ki önümüzdeki 8-10 yılı büyük savaş için hazırlanarak geçirelim. Yani hep sözünü ettiğimiz 100 milyarlık bütçe ve işte
1: büyük savaştan kasıtları bir dünya
0: büyük bir dünya savaşı. Ve bu savaş da öyle Rusların Almanya'ya saldırması falan filan değil. Kim kime saldırırdan öte Almanya'nın bir şeyler isteyeceği ve alamazsa da savaş çıkartacağı yönünde bir senaryo Almanya'da pişiriliyor.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Açık açık yazılıyor bu arada.
1: Hayır, ben de okuduğum için yani söyleyeceğim. O Hitler'in yükseliş dönemini o kadar benzetiyorlar ki
0: tabii
1: AFD'nin
0: ki
1: gelişini.
0: Aynen.
1: Yine yavaş yavaş bunun ısıtılmasını,
0: tabii,
1: oradaki
0: tabii
1: büyük yoğun milliyetçiliği, Alman ırkçılığa dönüşen milliyetçiliğini çok benzetiyorlar. Siz de
0: tabii
1: söyleyince
0: tabii
1: izleyiciniz okuyabilir şimdi o analizleri.
0: Evet, şöyle bakın. Şimdi Weimar ama Almanya'sı.
2: Yani bir şey sormak istiyorum
1: buyurun
2: size.
1: Buyurun.
2: Şimdi ikinci Dünya Savaşı öncesinde Hitler 6 milyon kişilik bir ordu kuruyor. Almanya'nın nüfusu o zaman 80 milyon ve göçmen falan yok.

0: işgal altında, korkunç savaş tazminatlarına mahkum. Sadece Berlin'de her 10 kadından 4'ü, özür dileyerek söylüyorum, hayatta kalabilmek için fuhuş yapmak zorundaydı.
1: Doğru.
0: Dekadansın hakim olduğu korkunç bir ülke. Alman parasının değeri düşük. Endüstri çok kötü durumda. Hitler o Almanya'yı 7 yılda öbür Almanya, yani 6 milyon 7,5 milyon askerli korkunç bir savaş makinesine çevirdi. Bugünkü Almanya'da da bu altyapı var. Endüstriyel altyapı var. Bir örnek vereyim. İsmini anmakta sakınca olmaz. Büyük bir grup, Volkswagen grubu silah üretimine geçti. Silah üretimi yapıyor. Almanya'daki otomotiv sanayinin %20-25'inin önümüzdeki birkaç yıl içinde tamamen silaha geçmesi planlanıyor. Yani Almanya bu altyapıya sahip olduğu için bu alanı şu 5-10 yılı böyle değerlendirmek istiyor. Devamında da bir iki cümle söyleyeceğim bir şey var. Reklam geldiyse öyle
1: doğru,
0: bir şey.
1: Birkaç cümle alacağım ama ben de şurayı geçmeden bir örnekle katkıda bulunayım. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili Hitler'in motivasyon kaynağı vardı. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili o dönemki Alman gençliğinin bir motivasyon kaynağı yoktu. Çünkü büyük savaş görmemişlerdi. Sanırım Batı cephesinde yeni bir şey yok ya da değişen bir şey yok diye bir kitap var. Evet. Filmi de var onun. İzlemesini öneririm izleyicilerimizin. Alman gençlerinin nasıl sıraya girerek, nasıl motive oldukları, bilmedikleri bir savaşa sonrasında nasıl pişmanlık duyduklarını çok güzel anlatır. Onu bir oyun gibi...
0: Bugün AFD'nin aldığı %44 oy da buna denk gelir. Yani onu Almanya biraz aşağılanmış olmaktan, Amerika tarafından yani aşağılanmış
1: toplanabilir
0: olmaktan...
1: Toplanabilir diye iddia ediyorlar. Çünkü o günde aslında bugün konuşuluyor. Refah toplumu nasıl bulacaklar diye. O günde o gençlik hiç savaş görmemişti. Ekonomi iyiydi ama o aşağılanma meselesi, Almanya'nın hak alma meselesinde geri kalması kitapta çok güzel anlatılıyor.
0: Şimdi Yusuf Alabar'da...
1: Zengin bir çocuğun gözünden anlatıyor. Okursunuz diyeceğiz.
0: Yusuf güzel bir şey bence. Güzel bir kitap o. İyi bir tavsiye. Yusuf Alabar'da konuşurken Sobieski örneğini verdi. Polonyalılar bunun torunlarıdır dedi. Sobieski bizi yenen adam. Ya büyük bir komutandı. Çok büyük komutandı. Yani bir damar var Polonya milletinde ve o damar bu Almanlarda da var. O damar var ve ateşlenmesi çok zor değil. Hitler onu çok kısa bir sürede yaptı. Bu AFD Hitler'le aynı değildir. Yani çok büyük farklar var arasında.
1: Analiz olarak söylüyoruz elbette.
0: Almanya'nın siyasetçilerinden ziyade Almanya'yı yöneten sermaye sınıfının arzularına bakmamız lazım. Alman sermaye sınıfı dünyadaki büyük yağmadan pay alamadığını ve buradan pay almak için de güçlenmesi, silah sahibi olması gerektiğini düşünüyor. Amerika'nın silahı var, Çin'in var, Rusya'nın var, benim yok diyor. Bir de Fransa'da şöyle bir ekol var. Buyurun. Fransa içinde.
1: Çok kısa.
0: Fransız sermayesi içinde. Rusya'ya karşı topyekün savaşı ilan edelim diyen bir kol var. Rusya'ya karşı topyekün savaşı ilan edelim.
1: Napolyoncular.
0: Napolyoncular, bravo.
1: Öyle değil.
0: Macron bunlardan birisi değil. Macron buna karşı. Çok ciddi şekilde karşı. Fakat demin gösterdiğimiz toplantı Macron'un o adamların varlığını Almanya'ya göstererek Almanya'ya bak çok hızlı gidiyorsun. Ortak yürümek zorundayız deme şeklinde bir işareti.
1: Olabilir.
0: Bunları... Yani Fransa topyekün savaş sopasıyla Almanya'yı dizginlemeye çalışıyor.
1: Bunları konuşalım. Güzel bir noktaya geldik. Ama bir araya gitmemiz gerekiyor. Şimdi bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız noktadan Zafer Şahin'in sorusu, Gaffar Yakıncı'nın yorumlarıyla birlikte mesleklerini, hayatlarının büyük bölümünü asker olarak geçirmiş iki değerli konuğumuz var. Onların stratejik değerlendirmeleri bizim için önemli olacak. Dönüşte bu başlığı değerlendireceğiz. Çok kısa bir ara sonra buluruz.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Sermaye Piyasası Kurulu, 7 Portföy Yönetim Şirketi'nin Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verdi. Alınan ilke kararları doğrultusunda Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Buls Portföy Yönetimi AŞ'den oluşan 7 Portföy Yönetim Şirketi'nin kurucusu olduğu ve katılma payları TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Çağrı merkezi kılıfıyla yapılan milyarlık vurgundan İsrail bağlantısı çıktı. İçişleri Bakanlığı

0: ve MİT öncülüğünde uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, operasyonda Interpol'le de işbirliği yapıldığını söyledi.
1: Hala bilanç ofisi ve çağrı merkezi gibi yerlerde arama ve el koruma işlemleri devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde suç ve suçlara müsamaha yok. Suça geçit yok.
0: 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisiyle bu yapıları yöneten şüpheliler tespit edildi. Çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştığı belirlendi. Eş zamanlı baskınlarda 175 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda suçtan elde edilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Şüphelilerin banka, kripto varlık ve şirket hesapları da bloke edildi. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Bakan Gürlek, İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük darbe vurduk dedi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Türkiye, NATO'nun en güçlü ülkelerinden biri olarak Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde Doğu-Batı aksında denge politikasını sürdürüyor. Başkan Erdoğan, liderlerle sık sık bir araya geliyor, diplomasi trafiğini çok boyutlu olarak yürütüyor.
3: Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
0: Başkan Erdoğan 22 Eylül Salı günü ise Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda 16. kez dünyaya hitap edecek.
3: Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor.
0: Başkan Erdoğan'ın kritik ABD ziyaretinde genel kurulun ilk günündeki hitabının ardından ABD Başkanı Donald Trump'la da bir araya gelmesi bekleniyor.
4: Türkiye askeri anlamda çok kuvvetli bir ülke haline geldi. İnsanlar Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Ekipmanları, askerleri harika.
0: New York'ta masaya oturacak ikilinin gündeminde küresel ve bölgesel pek çok gelişme olacak. İki lider en son 7 Temmuz'da Ankara'da NATO zirvesi marjında bir araya gelmiş, F-35 satışı ve katsa yaptırımları gibi savunma sanayinin en sıcak başlıklarını masaya yatırmıştı.
3: Biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. I can tell you, we're going to be taking
5: the sanctions off. Yaptırımları iptal edeceğiz, tamam mı? Bunu yanıtlamakla vakit kaybedilmesini istemem. Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum.
0: New York'taki bu yeni zirvede ise F-35 satışı ve katsa başlıklarının yanı sıra bölgesel güvenliğe dair çok kritik kararların alınması öngörülüyor. Erdoğan'ın Amerika'da yine pek çok liderle bir araya gelmesi de bekleniyor. Öte yandan Başkan Erdoğan, Eylül ayında hali hazırda pek çok kritik temas gerçekleştirmişti. Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi için Kırgızistan'a giden Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov'la görüşmeler gerçekleştirmişti. Erdoğan-Putin görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı konusu geniş bir şekilde masadaydı. Başkan Erdoğan Rusya ile yeni santral mesajı vermişti. İkili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı Erdoğan-Aliyev görüşmesinde ise enerji, altyapı ve ulaştırmaya dair başlıklar detaylı şekilde görüşülmüştü.
6: Herkes aynı şeyi söylüyor. Hep sonuçları tartışıyoruz. Ama yerine oturmayan taşlar var. Bir konuşalım bunları. Bir danışalım. Bakalım onlar ne diyorlar. Sebepsiz sonuç olur mu? Melih Altınok'la Sebep Sonuç her pazartesi ve çarşamba 21'de A Haber'de.
7: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444 88

0: Son bölümdeyiz. Son bölümde Avrupa'da yaşanan gerilimi değerlendireceğiz. Bir önceki bölümden iki kıymetli soru ve yorumla bu bölüme geçiş yapmıştık. Hemen Yusuf Alabarda'yı yanıma davet edeceğim. O sorulardan ve yorumlardan ilkini değerlendirmesi için, özellikle yeni bir savaş kapıda, Almanya bunun ateşleyicisi olabilir ama böyle bir durumda Almanya'nın ya da İngiltere'nin böyle bir savaş için insan kaynağı ihtiyacı sağlanabilir mi? Ya da insan kaynağı olarak değerlendirmemek gerekiyor günümüz savaşlarını. Bir kaynağa ihtiyacı. Almanya bunun için 5 yıl diyor, 8 yıl diyor hazırlanmak için. Böyle bir zaman var mı? Yoksa bunların tamamı da bir algı sürecini yönetme konusu mu? Kaçınılmaz bir savaş kapımızda mı? Merak ettim.
1: Yani kaçınılmaz bir savaşın şu an için Avrupa ile Rusya arasında kapıda olduğunu düşünmüyorum. Ama hibrit savaş hariç. Çünkü hibrit savaş öznesi belli olmayan savaştır. Yani Fransa'da elektrikler mi kesilmiş? Aa, çok üzüldüm diyebileceğiniz bir savaş. Ya da Fransa'da işte efendim nükleer elektrik santrali 56 tane var. Bunların 56'sı da devre dışı mı kalmış? Allah Allah, nasıl olmuştu diyebileceğiniz bir savaş taktiği. Ama bildiğimiz anlamda konvansiyonel savaş için Almanya'nın kendisine bir 5-6 yıl süre biçtiğini ve daha sonrasında umumi bir harp çıkartacağını şu an için ben çok fazla olasılık vermiyorum. Şimdi tabii savaşların çıkış sebebine baktığımızda hem 1. Dünya Savaşı'nda hem 2. Dünya Savaşı'nda iki umumi harbi dikkate aldığımızda şartlar hazırlanmıştı. Sadece bir merminin çekilmesini bekliyordu. Mesela 1. Dünya Savaşı...
0: Arkadaşlarımız onu hazırlamıştı, ekranlara getireyim çıkış noktaları.
1: Tabii mesela 1. Dünya Savaşı Arşidük Ferdinand Saraybosna'da köprü başında öldürüldüğü için çıkmadı. Ama o sebebi oldu. Zaten bütün şey şartlar hazırdı. 2. Dünya Savaşı ise 1. Dünya Savaşı'nın merhametsiz anlaşmalarla sonuca bağlanması sonrasında aradan geçen 30 yıl içerisinde, 20 yıl içerisinde tekrar 2. Dünya Savaşı'nın başlamasına sebebiyet verdi.
0: Bu süreçler hazırdı, İtilaf devletleri hazırdı, devletler hazırdı.
1: Tabii.
0: Bir ateş
1: ama
0: gerekiyordu.
1: Ama Avrupa ile Rusya arasındaki bu umumi harp ihtimaliyle dünya pupayelken sıcak bir çatışmanın eşiğine gidiyor konusunda ortaya koymuş olduğumuz tablo birbirinden farklılık arz ediyor. Biz zaten savaşı yaşıyoruz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak.
0: İki savaşta da ortak nokta İngiltere'nin, Rusya'nın ve Fransa'nın, burada Sovyetler Birliği, aynı tarafta olması.
1: Evet.
0: Almanya'nın da karşı tarafta olması. Ama bu kez denklem değişir mi? Yani Almanya'nın yanında Fransa ya da İngiltere olup bu kez karşı tarafta Rusya olur mu? Yani bu,
1: yani Avrupa'nın
0: dünya savaşı
1: bu vakitten
0: dengeleri
1: sonra
0: değişir mi?
1: Çok büyük şeyler olmadığı sürece Avrupa yeknesak hareket edecektir.
0: Yani
1: yeknesak davranır
0: Almanya
1: demiyorum ama Fransa ile Almanya'nın yan yana devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Fransa ile Almanya'yı her iki umumi harpte de karşı karşıya getiren ana amil kaynakların paylaşımı, Avrupa'nın sömürülmesi, Afrika'nın sömürülmesi gibi hususlar. Bugünkü konjonktürde bu yok.
2: Aynı taraftalar şu an.
1: Bugünkü konjonktürde çünkü kurban olabileceğini düşünüyorlar. Fransa kurban olabileceğini düşünüyor. Hollanda kurban olabileceğini düşünüyor. İngiltere-Ukrayna savaşı uzasın ki Rusya daha çok zarara uğrasın diye düşünüyor. Dolayısıyla şu anki konjonktür dikkati nazara alındığında Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi kendi içerisinde farklı parçalara bölüneceğini açıkçası düşünmüyorum. Dolayısıyla cookie cut solution diye bir şey var. Yani her şeye stampa bir kavramla cevap veremeyiz. 2. Dünya Savaşı'nda böyle oldu, burada da böyle olur diyemeyiz. Ama şu bir hakikat. Yani dünya sıcak bir çatışmayı yaşıyor şu an. İran'da yaşıyor, söylüyorum.
0: Az
1: Ukrayna'da
0: önce
1: yaşıyor. Gösterimiz
0: de vardı, açmıştık.
1: Rusya'da yaşıyor. Efendime söyleyeyim, Gazze'de yaşıyor, Yemen'de yaşıyor, Suudi Arabistan'da yaşıyor. Ellerinde fırsat olsaydı Somali halkına da yaşatacaklardı. Kurmaca bir takım terör örgütleriyle Somali'yi Eşşebap terör örgütüyle, Türkiye'yi SDG, YPG, PKK'yla, bütün Orta Doğu coğrafyasını DEAŞ'ta falan terbiye ediyorlar. Kendileri de oturmuşlar kahvelerini köpürdetip karlarına kar

0: yapıyorlardı. Şimdi biz İsrail'i bizzat soykırımcı Netanyahu'nun ağzından Türkiye cümleleri ağzından dökülerek niye duyuyoruz? Çünkü kullanabileceği vekil terör örgütleriyle çok kapsamlı bir mücadele verdi Türkiye. Ve bu konuyla alakalı coğrafyada terör örgütlerine karşı mücadele verip kardeşliğini bozmayan, ülkeyi böldürtmeyen ve terör örgütlerinde belini kıran tek Türkiye olmuştur. Şimdi ortadan PKK kalkınca, YPG kalkınca, SDG kalkınca, DEAŞ'a yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'yla 3000 DEAŞ'lı Akil Tepesi dahil o bölgeden etkisiz hale getirilince, İsrail perdeler açılınca bir sıyırdık diyor perdeyi, bir baktık İsrail var hepsinin arkasında. Kendisi adım atmak durumunda kaldı. İsrail o yüzden görüyor. Neden Çevik Bir'le ilgili İsrail, Türkiye istikrarın formülü diye Middle Eastern Quarterly'de 2004 yılında, 3 yılında yazılar yazarken neden hiç İsrail'le ilgili sıkıntımız yoktu? Şundan dolayı yoktu. Konya'da tatbikat yapıyor. Kayseri'de tank modernizasyonu yapıyor. Tel Aviv'de F-4 modernizasyonu yapıyor. Şimdi bu devlet senle niye sıkıntı içine girsin ki? Ama şartlar değişmeye başlayınca çok daha yoğun bir şekilde terör örgütleri kullanılmaya başladı. Terör örgütleriyle biz savaştık zaten. Hani savaş çıkar mı? Ya biz savaştık zaten. 40 bin kişiyi kaybettik. Şimdi o savaş bir yerde hakşerlere hayreyler, zannetme ki gayreyler diyor ya. O savaşlar bizi güçlü kıldı. Çünkü öldüremediğini daha güçlü hale getirirsin diyor ya. Şimdi biz o terörle mücadele yıllarında kaslarımızı geliştirdik. Savunma sanayisini geliştirdik. Bugün Türkiye'nin geldiği nokta terör örgütleriyle geriye ittirilemeyeceğini görünce soykırımcı ve etrafındaki Twitter kahramanı kabinesi çıktı. Sabah kalkıyorlar Osmanlı, Osmanlı, köhne Osmanlı tekrar bu topraklara gelemez. İşte Erdoğan asla Osmanlı'nın... La Osmanlı olmasa Kemal Reis gelip seni İspanya'daki kirli Isabel'in engizisyonlarından alıp İstanbul'a yerleştirmeseydi sen böyle konuşabilir miydin? Sizin şükran duymanız gereken devlettir devleti âli. İftira atmanız, nankörlük yapmanız gereken devlet değildir. O Kudüs'teki kapıya bile La ilahe illallah İbrahim Halilullah yazdırmış, altından Hristiyan da Musevi de başını öne eğmeden geçsin diye. Uzatmayacağım, şunu söyleyeceğim. Zaten coğrafya savaşıyor bu coğrafyada. Ama spesifik olarak bana Avrupa yakın bir zaman içinde Rusya'ya saldırarak bir umumi harbe bu işi dönüştürür mü derseniz bunu çok olası görmüyorum. Çünkü Ukrayna'da zaten kozlar paylaşılıyor.
1: Peki Coşkun Başbuğ'un da görüşünü almak isterim. Buyurun ne dersiniz? Geldiğimiz nokta itibariyle bir Avrupa savaşı Rusya ile kapıda mı? Ya da Avrupa'nın kendi içinde sürece dair Gaffar Yakıcı da belirtti. Yine Zafer Şahin'in bir sorusu vardı. Almanya hazırlanabilir mi sorusu vardı. Çünkü askere İnsan bulmakta zorlanıyorlar bu motivasyonu. Hatta sinema sektörüne para ayırdıkları ve o yeni filmlerle, dizilerle bunu daha güçlü bir şekilde bu duyguları kabartacak işler yapmaya çalıştıkları konuşuluyor. Buyurun kısa yorumunuzu alayım, yeni başlık açacağım.
2: Bak bu sorun Türkiye hariç bütün devletlerin sorunu. İlk bölümde hatırlarsan buna örnek verdim. Hangi Rusya? Kuzey Kore'den asker getiren Rusya mı? Yoksa Wagner gibi bir takım yapılardan... O bahsetmiş olduğum paralı katil süren oluşan bir yapıyı kullanmak zorunda kalan Rusya mı Avrupa'ya gelecek? Örnekler verdim. Bu örnekler Avrupa için de geçerli. Fransa niye öne düştü? Avrupa'da iki tane lokomotif ülke var. Ekonomi Almanya'da, askeri güç Fransa'da. Fransa şimdi o Almanya'da Merkel'in boşluğunu dolduracak şekilde öne çıkma gayretlerinde. Ve bu nedenle böyle sürekli lider pozisyonda işte Rusya geliyor, tehdit kapımızda, silahlanmalıyız, ayaklanmalıyız derdinde ve modunda. Peki işin gerçeği o mu? Ben şöyle olduğu kanaatinde değilim.
1: Buyur.
2: Yani burada siber savaş olur. Soğuk savaş döneminde olduğu gibi. Mesela herhalde geçtiğimiz günlerde yanlış hatırlamıyorsam İngiltere'de yaşandı. Hava yolları bir anda kilitlendi. Ve o sinyalizasyona girildiği için bir siber saldırı gerçekleştirdi.
1: Daha önce Fransa'da olmuştu.
2: Fransa'da oldu. Elektrikler bir anda gitti. Yani bu tarz saldırılar zaten şu an sahada herkes birbirini yokluyor. Bunlar olur. Ama bunun haricinde tankıyla, topuyla, füzyonla

0: ...şeyleriyle ölüm yağdıran, işte milyonların öldüğü bir dünya savaşı modundaki süreç şu an için erken. Bak, olmaz demiyorum. Dünya kendini toplamaz, toparlamaz. Daha büyük krizlere ortam yaratacak bir sürece götürürse, hele ki bu ekonomik kriz büyürse, bak bütün savaşlar hep ekonomik krizlerden çıktı. Doğru. Daha da büyürse, işte o zaman konuşuruz bunları. Nerede çıkar, nasıl olur? İşte Tayvan'dan başlar, Orta Doğu'nun göbeğinden başlar, Avrupa'dan mı patlar?
1: Peki böyle bir durum için daha önceki savaşlarda gördüğümüz şuydu. Müttefikler hazırdı. Yani taraflar, cepheler hazırdı ve bir kıvılcım bekleniyordu. İşte Arşidük'ün ölümü ya da Nazilerin Polonya'yı işgali gibi bir sebeple süreç başladı ama taraflar dizilmişti. Şimdi burada dizsek tarafları öncekilerden farklı herhalde. Almanya'yı, Fransa'yı, Avrupa'yı bir yerde tutuyoruz. Amerika'yı onların yanına mı koyarız? Çin'i karşısına mı koyarız? Rusya-Çin ittifakı hep konuşuluyor ama daha önce de Gaffar Yakıncı ile konuşmuştuk. Birçok da ayrı bakış açıları var. Birçok konuda da ayrışmış durumda Rusya ile Çin aslında bakıldığında. Dizebilir miyiz onları böyle bir...
0: Ben öyle bir...
1: Taraflar bugünden belirsiz midir?
0: Böyle belirsizdir. Bak, mesela iki dünya savaşı dikkat et ülkelere. Rusya ile Fransa hep yan yanalar. İngiltere de öyle. Ama şimdi...
1: Hatta hani, Amerika'da yazılmıyor Birinci Dünya Savaşı'nda ama aslında Birinci Dünya Savaşı'nda ve İkinci Dünya Savaşı'nda aynı yerde oldu.
0: Ama şimdi bak, iki savaşta da yan yana duran ülkeleri acaba bir savaşa girerler mi?
1: Karşılarında da Almanya var ama bu kez Almanya sanki Fransa ile berabermiş gibi.
0: Onun için ben şu an böylesi bir sürece bir elbise biçmenin erken olduğu kanaatindeyim. Onu önümüzdeki süreçte kim kimle daha çok ittifak kuracak, kim kime yanaşacak, o sağ koşulları kimi nereye itekleyecek, sürükleyecek, buna bakmak lazım. Hani hep beklenen şu: önce kutup güçler bir araya gelecek, karşı karşıya, bu Amerika Rusya olur, Amerika Çin olur.
1: Sonra da diğerleri,
0: yanında konumlanacak. Beklenti bu ama ben burada hani çok kutuplu dünyanın savaş meydanında da kendini göstereceği kanaatindeyim. Yani burada dikkat et, çok kutuplu dünyayı artık herkes dillendiriyor. Hatta Amerika'da geçtiğimiz günlerde önemli kalemler şunu söyledi: Amerika artık tek kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçişe kendini hazırlamalı dedi.
1: Hatta bu krizlerin sebebinin bu olduğu konuşuluyor.
0: Ben de
1: öyle yoruyorum. Trump'la birlikte bu geçiş sağlanıyor, bu kavga dövüş.
0: Ben de öyle yoruyorum. Yani şimdi herkes yeniden saf tutuyor. Herkes bak, yani bırak savaşı, şu an bile yani anlık değişen ilişkiler var. Düne kadar Mısır bambaşka yerdeydi, bugün benle.
1: Ama algılarımız değişmedi mi Coşkun Başbuğ? Şimdi öyle bir haber ki Avrupa Birliği Kanada'ya diyor ki gel bizle. Avrupa Birliği Kanada aklımıza gelmez. NATO diyor ki Japonya'ya ya da Avustralya'ya, hadi Japonya değil, Avustralya mesela, teknik olarak da farklı, gel benimle hareket ediyor. Yani isimleri Avrupa Birliği'nde Kanada, Kuzey Atlantik'te Güney ülkesi, Avustralya'nın olması çok başka bir denklem değil mi?
0: Yükselttin, çıtayı tutayım.
1: Tut.
0: Mesela pek konuşulmuyor ne hikmetse, Avrupa siyasi topluluğu bir yapı.
1: Evet.
0: Şu an ciddi ciddi tartışılıyor. Hatta bu ete kemiğe büründürüldü. Diyorlar ki Avrupa'da yani birliktelik sadece sınırlarla olmamalı. Afrika'nın kuzeyi. Ta Roma döneminden kalma.
1: Tabii,
0: More Nostrum. Ukrayna'nın da içinde olduğu, Türkiye'yi de kapsadığımız bir geniş coğrafya Avrupa adıyla bir güç olarak anılmalı ve Türkiye'de bu işin göbeğinde olmalı. Bize teklif ettiler ya.
1: Tabii.
0: Bak, Savunma Bakanı bir gazetecinin sorusuna aynen bunu açıkladı. Evet dedi, teklif geldi, doğru, düşünüyoruz, değerlendiriyoruz dedi. Neydi gelen teklif? Avrupa siyasi topluluğunda siz de olun, askeri gücünüzle birlikte bize büyük katkı sağlarsınız.
1: Çok güzel bir yere geldiniz. Burada bu noktayı bırakıp yeni başta açayım mı?
0: Aç.
1: İsrail ile Yunanistan'ın tatbikatı. Tamam, bize Avrupa böyle bir şey varken komşumuz Yunanistan da farklı hayaller peşinde. Hemen o görseli ekranlara getirelim. Sonra da Miçotakis'in bu 12 mille ilgili açıklamasını paylaşayım. Yeni başlığı da böylelikle açmış olalım. İşte ekranlara geldi. İsrail ile Yunanistan'ın yakınlaşması bir tatbikata kadar ilerledi. Rum kesiminde özellikle İsraillerin ya da Yahudilerin aldığı evler ciddi haber oluyor artık. Belli bölgelerde tamamen satışının olduğu görünüyor. Sonrasında da Miçotakis'in 12 mille ilgili sesi. Onu da ekranlara getirelim. Sonrasında bu denklem üzerinden bu başlığı değerlendirmeye başlayalım. Miçotakis'e kulak verelim.
2: Ama tis epektaşı yoksa 12 milyar.
3: 12 milyar kadar uzatma hakkı uluslararası hukuk tarafından garanti altına alınmıştır. Bu hukuken tartışılabilir bir şey değildir. Ve Yunanistan koşulların uygun olduğuna karar verdiği her an

0: Bu hakkı kullanabilir. Başka bir şey söylemeyeceğim. 12 milyon.
1: Yani
2: bak bu sözü.
1: Şunu da bir ekleyelim. Meis Adası'na gelmişti. Yani Meis Adası dediğimizde Başkan Erdoğan'ın bir ifadesi vardı. Buradan hapşursak ya da bağırsak duyulacak yere kadar geldi ve orada bir askeri tören yaptırdı.
2: Bak bu sözü az önce hani 12 mil uluslararası anlaşmalarda garanti altına alınmıştır gibi karşılığı olmayan 3 yaşındaki çocuğun söylemeyeceği sözü bugün bir balıkçı teknesine miç olarak koymayacağım bir sözde devlet başkanı söylüyor. Bak Miçotakis, ben hep bu tavırlarına göre Miço diye adlandırdığım bir şahıs. Niye? Olsa olsa Miço olur. En fazla oraya kadar ilerler. Niye? Ya kardeşim sen devlet yönettiğini zannediyorsun. Yönettiğin devlet olmaya aday bir coğrafya, yapı, devlet de değil bana göre. Ve ne sahada, ne hukukta, ne de anlaşmalarda karşılığı olmayan böyle kendi kendine cümleler kuruyorsun. Türkiye tek bir ses söyledi. 12 mil savaş sebebidir dedi. Bak 12 mil
1: diyor ki Yunanistan koşulların uygun olduğuna karar verdiği her an bunu hayata geçirebilir. Başka bir şey de söyleyemeyeceğim.
2: Buyur, meydan senin. Varsa cesaret buyur.
1: Şöyle yapalım mı? Bu başlıkla ilgili hem sizin hem Yusuf Alabardağ'ın görüşlerini biraz sona bırakacağım. Çünkü malumunuz komando birliklerimizin SÖKE'ye sevki de var. Ona dair de görüşlerinizi alacağım. Zafer Şahin'e gideyim bu başlıkla ilgili ilk olarak. Görüşlerini alayım onun. Özellikle Miçotakis'in meclis ziyareti, bu açıklamaları, Türkiye'den gelen yanıtlar daha ziyade bu tona çok da karşılık vermeyen bir ton. Akla, sağduyuya, aklı selime davet ediliyor. Elbette karşılık veriliyor net bir şekilde ama bu şekilde provokatif bir bakış açısı yok galiba. Sizdeki bilgiler neler? Yorumlarınız da değerli. Sizin de başlayalım bölüme. Zafer Şahin buyurun.
3: Halktan bunu lütfen bir eleştiri olarak algılama. Ben kendimi de katıyorum. Elbette ki haber değeri var. Fakat biz Yunanistan-Türkiye dengesini biraz o habercilik refleksiyle aslında yanlış kuruyoruz. Yani bugün Yunanistan'ın işte Miçotakis'in aslında temelde kendi kamuoyuna, kendi tabanını konsolide etmek için, işte o bir takım duyguları harekete geçirmek için çok alt düzey bir hamaset ile bu söylemleri dile getirdiğini görmemiz lazım. Yani nereden, hangi bakış açısıyla karşılaştırırsan karşılaştır, askeri anlamda Türkiye ile Yunanistan'ın hiçbir şekilde eşleşebileceği bir durum söz konusu değil. Efendim İsrail'le tatbikat yaptılar. Ya yapabilirler. Yani İsrail burada çok net bir biçimde NATO üyesi iki ülkeyi, onların arasındaki var olan sorunları kaşıyarak Türkiye ile aslında bilek güreşine girmeye hazırlandığı coğrafyalarda Türkiye'nin enerjisini Ege'de azaltmaya çalışıyor. Şimdi Miçotakis aslında şöyle baktığınızda hani o bizdeki NATO zirvesinde çok güzel bir görüntü var. İlk gün geldi, mehteri dinledi. Sanıyorum ikinci gün bir yürüyüşü vardı. Yani o yürüyüşle kendi tabanına ya bakın ben güçlüyüm, Ankara'da ezilmedim mesajı vermeye çalışan bir siyasetçi, vasat bir siyasetçi. Ya bu söylediği şey de ya 12 milde tartışma yok. Hadi ya. Yani şimdi Yusuf Alabarda onu çok güzel anlatır. Yani bu 12 mil meselesini kendi doğal hakkı gibi dile getirmesi. Eğer Yunanistan'da bunu tabiri caizse yiyen varsa ben hakikaten şaşarım. Yani sen Yunanistan olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 12 mil dayatmasında bulunacaksın ve bunun uluslararası hukukta bir karşılığı olduğunu söyleyeceksin. Demek ki orada işler öyle yürüyor. Hamasetle yürüyor. Herhalde geçer akçe ki bu hamaset dili Miçotakis orada bir şekilde yönetime gelmiş. Tabii burada bunu kaşıyanlar da var. Az önce Macron'u ben hafiften övdüm ama yani Fransa'yı bir şekilde Türkiye'ye karşı böyle efelenmeye teşvik eden sadece İsrail değil ki. Hatırla, biz o pandeminin böyle en kaotik günlerinde Doğu Akdeniz'de aslında çok içeri yansımayan büyük bir mücadele verdi Türk donanması. Orada Fransız fırkateynlerini hatırla, Yunan fırkateynlerini hatırla. Oradaki asıl Yunanistan'ı bize karşı kışkırtan güç o dönemde Fransa'ydı. Hatta Macron'un Türklerin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri bizim çıkar

0: larımızı tehdit ediyor açıklaması var. Bizim dediği orada Avrupa Birliği'ydi. Mitsotakis de bugün işte bir uyduruk Sevilla haritası var biliyorsun. O haritayı da bir şekilde fırsatını bulsalar hayata geçirmek isterler. Bizim işte topraklarımıza 2 kilometre mesafedeki 9-10 kilometre karelik büyüklüğe sahip bir meyisi kendilerine dayanak alarak Doğu Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip ülkesi olan Türkiye'yi Akdeniz'e, daha doğrusu Antalya Körfezi'ne hapsetmeyi düşünüyorlar. Yani ayağını denize atamayacaksın. Aslında burada bizim ordu da gereken mesajı çok net biçimde vermiş. Sisam'ın hemen karşısındaki Söke'ye komandolarımız gitmiş. Mesela Meis meselesinde de onu sık sık yapıyorlar. Meis'e ne zaman bunlar fırkateyn gönderse biz de hemen oraya aslında çok daha fazla fırkateyn yolluyoruz. Birliklerimizi yönlendiriyoruz. Anladıkları dilden onlara aslında Türk Silahlı Kuvvetleri gereken cevabı veriyor. Ya şunu kabul edeceğiz. Belki teşbihte hata olmaz. Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğu. Zaman zaman böyle haylazlıklar yapıyor. Ama abisinin sınırlarını çok da fazla zorlamayacağını o da biliyor. Şu örnekle kapatayım. Tarihe baktığın zaman mesela onlar için Küçük Asya felaketi diyorlar. Anadolu'yu işgale kalkıştıklarında, arkalarına bakarak İzmir'den denize döküldüklerinde Yunanistan'da kral kaçarak ülkeyi terk ediyor. 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleştiğinde oradaki albaylar cuntası bizim barış harekatımız sonrasında devriliyor. Yani demokrasiye geçmeleri bile aslında bizim sayemizde olmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Emin ol, onlar bölge gerçekliğini, Türkiye gerçekliğini bizim içerideki bazı sözde akademisyenlerimizden, uzmanlarımızdan çok daha iyi biliyordur. Hani Yunanistan'la Türkiye'yi mukayese ediyorlar. Yunan ordusunun bazı özelliklerinden, sahip olduğu kabiliyetlerden bahsedenlerden bahsediyorum. Burada Yunanistan'ın bu meseleyi bir iç kamuoyunda politik bir manevra olarak Yunanlı siyasetçilerin kullandığı gerçeğini temel alarak bu meseleye bakmak lazım. Çok da ben açıkçası ciddiye de almıyorum.
1: Peki Gaffar Ekinci, sizin de görüşlerinizi alacağım. Sonrasında çok çarpıcı görüntüler var. Çok ilginç görüntüler var. O görüntüleri değerli konuklarımla yorumlayacağım. Çünkü bir çıkarma var. Çıkarma görüntüsü paylaştı Yunan televizyonu. O çıkarma görüntüsünde çok ilginç görüntüler var. O görüntülerin kesilip biçilmesi, yaşanan aksilikler karşılığında biz de bugün bir görüntü paylaşmıştık. Onları değerlendireceğim ama önce bu başlığa dair yorumlarınızı almak istiyorum.
2: Medusa tatbikatını diyorsunuz. Evet, bayağı ilginç görüntüler çıktı. O tabii askerlerin işi. Şimdi bakın, bu Yunanistan'ın varlığına dair bir defa bir genel çerçeveyi kafamıza oturtmamız lazım. Yunan Devleti Osmanlı'dan ayrılarak kurulan bir devlettir. 1821 Mora isyanıyla bu iş başladı. Sonra bağımsız bir devlet oldular. Tarihleri boyunca tam 6 kez moratorium ilan ettiler. Moratorium şu demek: biz aldığımız borçları, paraları ödeyemiyoruz. Peki borçları ödeyemeyecek denli çok para mı almışlardı? Evet, çünkü 1821 Mora isyanı da aslında Almanlar, Fransızlar ve Ruslar tarafından desteklenen bir projeydi. Yani Yunanistan dışarıdan sağlanan finansla Osmanlı Devleti'nden bir bağımsız parça kopsun diye desteklenen, oluşturulan bir projenin sonucunda devlet oldu. Yani bugün Yunanistan'ın devletliğini ya da bağımsızlığını tartışmak anlamında bunu söylemiyorum. Ama tarihi budur. Ekonomik anlamda da 200 yıldır kırılgan bir zeminde yürüyen ve sürekli borçla devam eden bir ülkedir. Mitsotakis hükümeti 2010 krizinden sonra ilk defa Yunan halkının nefes almasını sağladı. Mitsotakis merkez sağ bir politikacıdır. Kabinesine aşırı sağdan biraz ılımlı sinyaller veren birilerini de alarak, onları da yanına çekerek iktidar olmayı başardı. Ve Yunanlar da Mitsotakis'in ekonomik politikasından genel olarak memnunlar. Bu önemli bir nokta. Yani ilk kez 2010'dan beri ilk kez Yunanistan gerçekten ekonomik kalkınmaya dair bir ufuk görüyor. Mitsotakis pragmatist bir siyasetçi. Türkiye ile pozisyonunu da Yunanistan'ın bir manivelaya çevirmek istiyor. Çünkü Yunan tarihi boyunca Yunanistan Türkiye ile olan karşıtlığı hep paraya tahvil etti. Yani Türkiye'yi ben tırnak içinde söylüyorum, barbar Türklere, gene tırnak içinde söylüyorum Moğol ordularına, tırnak içinde söylüyorum Orta Asya'dan gelip Avrupa'yı işgal etmek isteyen şeylere, atlılara, Müslüman fetihçilere karşı Avrupa'yı koruyorum. En uç kapıda ben duruyorum dedi ve

0: Bunun karşılığında da Avrupa'nın bir bölümünü hep yanında tuttu. Onları da haraca bağladı. Ama tabii haraca bağlanan, yani Yunanistan'ın sermaye sınıfı onları haraca bağladı. Onlar da tüm Yunan halkını ipotek altına aldılar. Şimdi orada böyle karmaşık bir ilişki var. Bugün Mitsotakis'in bu lafları, yani bu 12 mil konusunu zaten hani söylediler. Sevgili Zafer de söyledi. Yani bunu hani bu Türkiye'nin kabul edebileceği bir şey değil. Yunanistan'ın bunu uygulamaya gücü de yetmez. Peki Mitsotakis bu cümleleri niye kuruyor? Asıl sebebi iç kamuoyuna bir mesaj vermek istiyor. Özellikle de kendi kabinesinde biliyorsun Sağlık Bakanı vardır, Georgiadis. Bu aşırı sağdan gelen bir adam. Bunlar böyle Türk düşmanlığını da bir yakıt olarak kullanıyorlar. Orada da aşağı yukarı %5 ila %8 arası bir oy havuzu var. Bunu kaybetmek istemiyor. Bir de biliyorsunuz Türkiye'nin yaptığı hamleler Yunanistan'ı, Mitsotakis hükümetini erken seçime doğru sıkıştırdı. Yani Türkiye'den gelen hamleler Mitsotakis hükümetinin biraz façasını bozdu ve erken seçim lafları yükseldi Yunanistan'da. Mitsotakis o badireyi atlattı. Ama şimdi bir gövde gösterisi yapmak istiyor. Bir de bir önemli bir konu daha var. Evet. Aşırı sağın en aşırısı, neolazi olarak anılan İlyas bilmem ne diye bir adam 6 yıllık hapis cezasını bitirdi. Altın Şafak'ın kurucularından biriydi ve milletvekiliydi. Serbest bırakıldı. Serbest bırakılır bırakılmaz da Yunanistan'daki aşırı sağcı ve Türk düşmanı seçmeni etrafına toplayacak yeni bir parti projesi ilan etti. Şu an Yunanistan'da sıcak konu bu. Bütün kanallarda falan bu konuşuluyor. Mitsotakis, yani bu aşırı sağcı parti solculardan oy alamaz. Komünistlerden oy alamaz. Yani Kukue'den, Siriza'dan, PASOK'tan falan oy alamaz. Nereden oy alacak? Mitsotakis'in hükümetinden. Yeni Demokrasi'den alacak. Mitsotakis de burayı garanti altına almak için ucuz bir yol seçiyor. Şimdi hani bu adalara gitmek, gezmek. İşte 12 mil biz hazır olduğumuzda hiçbir zaman hazır olmayacaksınız. Yani laf zaten kondisyonel. Şuraya bağlayacağım. Buyurun. Yunan kamuoyundaki genel fikir şudur. Yani Efkar Umumi Yunanistan'da şöyle düşünüyor. Türkiye'nin başında Erdoğan olduğu sürece Yunanistan'la Türkiye savaşmaz. Çünkü Erdoğan çok akıllı bir lider. Bizimkiler ne kadar şımarıklık yaparsa yapsın, bizimkileri susturmayı, onları yani ne diyelim efendim, dizüstü oturtmayı başaracak birisi. Onun için Yunanistan'da bir de bunun güveni var. Yani diyorlar ki zaten öyle provokasyona gelecek bir ülke değil. Türkiye artık büyük ülke. Kendi ajandasıyla hareket ediyor. Biz de bunu burada rahat rahat konuşuruz diye düşünüyorlar. Ama şurayı atlamayalım. Türkiye'de zaman zaman bu çizgi aşıldıkça ayar veriyor Yunanistan'a. Peki. Biliyorsunuz bizim daha sonradan öğrendiğimiz bazı ziyaretler yapıldı Yunanistan'a. Biz çok sonra öğrendik o ziyaretlerin olduğunu. Demek ki Türkiye'de gidiyor. Zaman zaman da yerinde o düğmenin ayarını yapıyor. Yunanistan'da önümüzdeki dönemde adım adım Türkiye ile biraz daha ılımlı bir rota bulmanın yollarını arayacak. İç kamuoyu müsaade ettiği sürece. Bu da Mitsotakis'in ekonomik başarısıyla çok iyi.
1: Peki Zafer Şahin, buyurun.
2: Ya Gaffar'ın hoşgörüsüne sığınarak senin programını sabote etmek istiyorum. Lütfen bu konuyu konuşurken Mitsotakis'in Ankara'daki NATO zirvesindeki o yürüyüşünü ekrana verelim. Yani bu televizyon programını vermek yerine onu verelim.
1: Ya Zafer Şahin,
2: bence meselenin
1: biz orada beraberdik.
2: Bütün detaylar orada daha net anlaşılır.
1: Tam da önümüzde yaşandı aslında. Ben bir sakatlık var sandım. Tam bizim bulunduğumuz nokta.
0: Ama varmış.
3: Zafer Şahin'le değil, benle beraber.
1: Hayır, biz orada birlikte beraberdik. Yani Zafer Şahin nedir? O da Ankara'lı olduğu için zaten orada ev sahibi. Biz birlikteydik. Önümüzden geçti. Evet, hatta biz birbirimize baktık. Ya belinde bir sakatlık mı var?
0: Ama belinde bir ağrı varmış arkadaşlar. Varmış.
1: Bir sakatlık var
0: varmış
1: ama.
0: Belinde gerçek anlamda. Varmış. Ha. Belinde bir ağrı varmış. O kadar.
3: Yani kabadayılıkla.
1: Ama içeride öyle lanse edildi Gaffar Yakınca. Yani
0: evet, yani öyle bir Yunanistan'ı da öyle satmışlardır. Zafer'in dediği gibi yani kendi seçmeninde.
1: Mehter'le karşılanma meselesi vardı, hatırlayacaksınız. Mehter'le karşılanmıştı. Evet. Ona atıf bulunarak ertesi gün böyle bir şey yaptığı konuşulunca Yunanistan kamuoyunda Zafer Şahin
0: haklı.
1: Şunu da demedi yani, benim de bir sakatlık var demedi. Onun ekmeğini yedi o da aslında Yunan kamuoyunda.
0: Vallahi o nasıl belki bir ekmek, iyi mi kötü mü, o nasıl bir şey bilmiyorum ya. İyi mi kötü mü, onu çok bilemiyorum ben.
1: Vallahi çok enteresan bir NATO zirvesiydi. Evet. Çok başlık kalmıştı ama o başlıklardan en ilginçlerinden biriydi. Hem Mitsotakis'in karşılama anında o Mehter Marşı, hem de sonrasında ertesi gün olunca biz açıkçası öyle sanmıştık. Ama belinde bir problem olsa öyle mi yürür?
0: geçici bir problem olduğunu söylediler. Bu yani Miçotakis'in...
2: Ya belinde problem olan adam öyle yürür mü arkadaşlar? Ben yani... zaman zaman bel ağrısı çekerim. Adamı iki bir

0: Kim yapar ya? Adam yani bildiğin
1: eğilmekten ziyade kabadayı gibi.
0: Kabadayı yürüyüşü yaptı bizim Türk sinemasında. görülen
2: karikatür yürüyüş oldu ama yani o da herhalde.
1: Karikatür oldu, arkadaşlarım da hatırlatıyor hemen ertesi gün. Kemal Sunal'ın bir sahte kabadayı filmi var.
3: Evet. Şaftı kaydı Mars karşısında.
1: O filmdeki görüntüyle özdeşleştirdiler. Arkadaşlarım şimdi o görüntüyü
2: tabii Mitsotakis bir de şöyle bir hücum altında, onu da söyleyelim. Mitsotakis İsrail'in tuzağına düştü. Onu da ekleyelim. Bir 10 saniye onu da ekleyeyim ben. Çünkü şöyle düşündü. Ben Türkiye'ye karşı mevzilenmede İsrail Türkiye karşılığını bir avantaj olarak kullanırım dedi. Fakat Yunan kamuoyundan bu kadar büyük tepki alacağını tahmin etmiyordu. Çok büyük tepkiyle karşılaştı. Kendi seçmeni de büyük tepki verdi. Yunanlılar İsraillerin Yunanistan'dan toprak alması ve İsrail'le bu kadar yakınlaşma konusunda çok rahatsızlar. Yunan sağı da bundan rahatsız. Yunan sağının bir bölümü de rahatsız. Yani Mitsotakis iç kamuoyunda yanlış hamleler, şöyle diyeyim, ekonomide iyi ama diplomaside yanlış hareketler yapan birisi. Belki o yürüyüş de o belki yani.
4: Peki. Ben ama bir cümle ekleyeyim.
1: Buyurun, ben de yavaş yavaş ayağa kalkayım çünkü bir görüntü ekranda.
4: Tamam, o zaman sonra şey yapayım.
1: Tamam, bir görüntü ekranlara getireceğim. Sizin de yorumunuzu alacağım. Çünkü Medusa 15 tatbikatı, eminim sosyal medyada şimdi siz de görüyorsunuz. Tüm dünyada konuşuluyor. İki kıymetli eski asker bizlerle birlikte. Askerin eskisi olmaz aslında. Asker diyeceğim ama hiç izleyicilerimiz yanlış anlamasın diye açıklamada bulundum. Şimdi bu bizim tatbikatımız. Bunu konuşuruz zaten. Gündemimizde vardı. Bu da Yunanistan'ın tatbikatı. Medusa 15. Şöyle görüntüler var. Şöyle deniyor. Çıkarma esnasında çıkarma yapan Yunan askerlerinin botları geri itiliyor. Denize düşüyorlar. Bakın burada şurada atlayan asker botun altında kalıyor. Eşlik ederseniz Coşkun Başbu, bana sevinirim. Yusuf Alabar da sizin de gözleminiz varsa.
4: Şöyle çıkarma harekatında o Zodiac botlardan
1: bu o zaman türden, buyurun.
4: Bu türden hem görüntülerle düşme birlikte görüntüleri olabilir. Ben bu konuyu yani olur.
1: Coşkun Başbu lütfen siz de buyurun.
4: Yani o Zodiac bottan atladığında dengesini kaybetmiş falan, başka bir şeye getirmek lazım.
1: Buyurun.
4: Yunanistan'ının böyle adalara çıkartmayı yapmayı planlayan Türkler olacağı gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bilinen bir gerçek olduğu için aleni söylüyorum, daha çok çıkartma harekatını Türkler çalışır. Adada müdafaayı da Yunanlar çalışır, tamam mı? Şimdi çıkartma harekatı yaptıklarına göre anlaşılan Söke'ye çıkma kararı almışlar.
1: Tamam, bunu konuşalım. Birinci noktası
4: yoksa
1: bu.
4: Düşebilir asker.
1: Düşüyor, şöyle problemler yaşıyorlar. Bu görüntüyü montajlamaya çalışırken sürekli görüntü kesiyorlar. Çünkü botlar geri gidiyor, kendilerine ateş açılıyor, ciddi sakarlıklar
4: olur,
1: yaşanıyor.
4: Olur, tatbikat esnasında. Peki. Olur. Ben şeye geleceğim.
1: Buyurun.
4: Nereye çıkmayı düşünüyorsunuz mesela? Hani Girit'e çıkmayı düşünsen, Girit zaten Yunan egemenliğinde.
1: Anakara'ya çıkacaklar herhalde.
4: Efendim?
1: Anakaramıza çıkacaklar herhalde. Çünkü yani bizim bir adamız olmadığı için orada gelip herhalde Söke'ye çıkacaklar.
4: Bak, Dimyat'a, Pirinç'e giderken eldeki bulgurdan olursunuz. Hamaset yaparak değil, analiz yaparak konuşmak istiyorum. Tabii, ama buyurun. Yani 9 milyon nüfus, 4,5 milyonu Mora Yarımadası'nda yaşar. Bunun da 3 milyona yakını Atina'da yaşar. Çoğunluğu devlet memuru şeyidir, beslemesidir orada. Yani bu devletin çıkartma yapacak falan bir durumu yok. Yapması gereken elindekileri muhafaza edebilmesiyle alakalı. Şimdi sen eğer Türkiye'nin savaş sebebi saydığı 12 mile çıkartırsan, Türkiye'de Akdeniz ile Marmara Denizi'nin irtibatı kopuyor. Bak, önemli bir şey söylüyorum. Ben İstanbul ile Akdeniz'in irtibatı kopacaksa buna eyvallah demem. Bu
2: yani
4: savaşır.
2: Bu komedi yani. Öyle
4: savaşırım yani. Şey yok ki. Her halükarda öleceğim demek
2: zaten
4: bu.
2: Zaten evet.
4: Bu yani ben her halükarda öleceksem
2: mezara kapatılıyorsun.
4: Ben bomba olur patlarım. Bu kadar net. Şimdi o yüzden bu bizim işte uluslararası hakkımızdır, tartışmaya kapalıdır diyor. Uluslararası hakkım falan yok. Bir deniz hukuku sözleşmesi var ki Türkiye taraf değil. Bir yön çiziyor, yön. Yani o Ege Denizi'nde ayrı, Endonezya'da ayrı, Akdeniz'de ayrı. Mesela Yunanistan diyor ki burası benim adam olduğu için Meis'in de bu kadar diyor münasır ekonomik bölgesi var. Kendisinin 400 katı ya da 4000 katı, hatırlamıyorum. Şimdi aynı baptan Yunan anakarasından Meis'e geliyor, orada da münasır ekonomik bölge çiziyor ya, bak deniz hukuku sözleşmesi her yerde neden aynı şekilde çalışmaz onu anlatacağım.
1: Buyurun.
4: O zaman İngiltere'den ta Falkland Adası'na

0: kadar münhasır ekonomik bölge çıkar.
1: Doğru.
2: Tolgun Tadason'un egemenliğinde değil mi?
3: O zaman bütün
0: okyanus... Londra'dan ta geçemezsin Atlantik
3: Okyanusu'na. Bütün okyanus İngilizlerin olur.
0: Yani bunları bilmediğini falan zannediyorlar. Aynen. İnsanlar defalarca... Bir başka bir şey daha söyleyeyim. Buyur. Ya her şeyi bir tarafa bırakalım. Ya eğer ki Yunan Başbakanı gitti meclise, adanın gayri askeri statüsüyle ilgili uluslararası hukuku ayaklarıyla ezdiğini bize gösterdi ya, ben şunu söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adaların, anlaşmalarla verilmiş olan adaların, bir de resmi anlaşmalarla verilmemiş ada ve adacıklar var, ayrı hikaye.
1: Doğru.
0: Yani mesela Meis'in, mesela Midilli'nin, mesela
1: Sisam'ın
0: egemenliğinin kime ait olduğuyla alakalı en ufak bir soru işareti yok. Yunan egemenliğine ait adalar bunlar. Çünkü Paris, Lozan anlaşmalarıyla verilmiş. Tamam, eyvallah. Hatta bir kısmı daha öncesinden verilmiş. O tartışmaya da girmek istemiyorum. Ama burada ilk mermisinin namlundan çıkar da bir sıcak çatışmaya dönüşürse, o zaman statükoda değişiklik olur. Savaş hukuku diye bir şey var.
1: O zaman elinizdekileri de...
0: Bak eğer ki 590 mil kilometre, düzeltiyorum, 590 kilometre öteden gelip 9 milyonluk Yunan ordu devleti 2 kilometre yanımdaki Meis'i müdafaa edebiliyorsa zaten Yunan devleti hak etmiş demektir yani. Yani o yüzden rasyonel
4: Yusuf
0: olmasını...
4: Yusuf bir soru sorabilir miyim?
1: Tabii buyurun, buyurun, buyurun Zafer Şahin.
4: Şimdi Meis başta olmak üzere evet egemenlikleri Yunanistan'da, ama orada yanlış hatırlamıyorsam bu adalar silahlandırılmayacaktı.
0: İşte o ayrı. O ayrı, egemenlik konusu değil. Doğru.
4: Ettiğine göre. Yani ama Yunanistan ihlal ediyor, ediyor. Şimdi silahlandırıyor adaları.
0: Ediyor.
4: Bu durumda o statü değiştirme hakkı doğuyor mu ya da doğar mı?
0: Kesinlikle gayri askeri statüde olması gerektiği Doğu Ege ve Boğazönü Adası dediğimiz Limi, Semadirek Adası gibi, Taşöz Adası gibi adalar ile bizim taraf olmadığımız ama uluslararası ülkelerin taraf olduğu 1947 Paris Barış Anlaşması'yla yine gayri askeri statüde olması gerektiği Yunanistan tarafından imza altına alınmış adalar askerileştirilirse ve bu konu sıcak bir çatışma sonucunda ortaya çıkarsa, Zafer Şahin'in dediği olur. Tamam, egemenlik senin hakkın. Ama sen uluslararası anlaşmayı ihlal ettin. Şimdi de sonucuna katlanacaksın. Şimdi şunu söyleyebilirler. Ya Avrupa buna müsaade edilir mi? Vallahi kendi derdine düşmüş durumda. İşte bak, Macron'u verdik burada. Tamam mı? Toulouse'dan bir donanma gelecekti. Uçak gemisi. Yunanistan'la karşı karşıya gelince dedi ki ben de dedi Toulouse'dan dedi o gemiyi gönderiyorum. O gemi hiç Toulouse'u terk edemedi.
1: Doğru.
0: Tamam, bu iş öyle o kadar kolay değil. Biz tabii ki hiçbir komşumuzun toprağında gözümüz yok. Ama anlaşma hükümlerine mutlak riayet beklediğini Türkiye önümüzdeki günlerde daha üst perdeden dikkate getirecek. Bir şey daha söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Ondan sonra şey yapayım. Şimdi bu adaların silahlandırılmasıyla ilgili hususları 5 yılın problemi gibi gösteren mahir arkadaşlar var. 1967 yılından başlayıp özellikle de 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında gördünüz mü Kıbrıs Adası'na bile asker çıkarttılar diyerek sapla samanı karıştıran, Londra ve Zürih anlaşmalarını yok sayan, 15 Temmuz 1974'te Nikos Samson'un askeri darbe yapıp Kıbrıs Devleti'ni ortadan kaldıran kişi olduğunu göz bağcılığı içerisinde saklamaya çalışan, Makaryos'un terliğini giyemeden adayı terk ettiği ve artık Enosis ilan edilmesine ramak kalınan bir anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti anlaşmanın gereğini yerine getirdi. Anlaşma şunu söylüyor, bilinsin diye söylüyorum, önemli. Eğer ki ada, Kıbrıs Adası bir üçüncü devlete bağlanmaya kalkılırsa, Türkiye olabilir, İngiltere olabilir, Yunanistan olabilir, garantör devletler hep birlikte ya da tek başına müdahil olma hakkı veriyor. Peki 17 Eylül, bugün 18 Eylül değil mi? biz bu

0: Kıbrıs meselesini Türkiye'nin gündeminde yokken gündem yaptık. Diyor ki İsmail Tansu anılarında, orayı tekrardan Türk Mukavemet Teşkilatları'nı kuran kahramanlar Fatin Rüştü Zorlu'ya gidiyorlar, kapısını çalıyorlar. Menderes ne diyorsun Fatin diye sorduğunda o da Danişment Paşa'ya dönüyor. O da diyor ki istirdat harekatı yaparız. Ben bu cümleyi söyleyebilecek güvenlik bürokrasisinde bugün 3 tane adam tanımıyorum. İstirdat. Yani kaybedilmiş toprakların geri alınması. Fatin Rüştü Zorlu'nun
1: rahmetli analım
0: satır satır hakkı vardır. Dün 17 Eylül'dü. Merhum Menderes'in idam edilişinin, şehit edilişinin yıl dönümüydü. Fatin Rüştü Zorlu Kıbrıs'ı Türk'e mal etmesi cezasız kalmamış, şehit edilmiştir.
1: Bir kez daha rahmetli tamam. analım. Teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Coşkun Başbuğ, Yusuf Alabar'da naif yaklaştı. Tatbikatta böyle şeyler olur dedi. Ama siz konuşurken ben de göz ucuyla bakmaya devam ettim. Ya bir dikkatli baktığınız zaman ya olur da bunlar paylaşılır mı? Şimdi bizim de görüntülerimiz var. Biz de paylaştık bugün. Türk Silahlı Kuvvetleri de paylaştı. Ya bunu çekip paylaşmak da yani şimdi kendi aralarında konuşuyorlar. Askerler çok yavaş çıkarıyor. Gemi geriye kaçıyor. Tekrar yani şimdi bunlar niye yapılıyor? Çok özetle hani dosta güven, düşmana korku. Ya şunu izlediğiniz zaman
0: düşmana güven, dosta korku.
1: Tersi mi oluyor? Bir şöyle kısaca bir yorumlasanıza. Ya geliyor Yusuf Alabar'da da doğru söyledi. Nereye çıkacaklar bunlar? Çıktıkları yeri hadi biz örnekle söylemeyelim. Ama planladıkları bir yer olsun diyelim.
2: Bak nereye geliyor, çıkarsa çıksın.
1: Buyurun.
2: Bak nereye çıkarsa çıksın. Şu çıkanların hepsi Kevgir'e döner. Daha ayak bastığı an.
1: Ama zaten ayak basamıyorlar. Biri iniyor botun altında kalıyor şurada.
2: Şimdi
1: diğeri iniyor botu yanaştıramıyor. Bot geri gidiyor. Sonra botu tekrar tutuyorlar. Geri getiriyorlar. Çoğu zaten suya. Bakın bu da suda. Çıkanlar da yavaş çıktıkları için. Ve o hareket edemedik. Bot geri gidiyor burada.
2: Şimdi olay şu Haktan. Hiç onun yerinde olsam hiç yapmaz, hiç olmaz.
1: Onu diyorum yani hani olmaz. Bunu izleyince bir endişeye kapıldınız mı siz bir asker olarak?
2: Evet, iliklerime kadar titredim.
1: Korktunuz öyle değil mi? Yani Yusuf Alabardın'ın söylediği ikinci nokta herhalde.
3: İlk bölümde hani şöyle bir şey söylemiştim. Ya kafasının üzerinden en son ne zaman mermi geçmiş Yunan askerinin? Yani bunları da yani insanlardan ve ordulardan da kapasitelerin üzerinde şey beklememek lazım.
1: Lazım doğru.
3: Yani bak bu şimdi. Adamlar işte bu kadar yani. Daha ötesi olmaz.
2: Bunlar bak bunlar seçilmiş.
1: Onu söylüyorum.
2: Kamuoyuna çıkarılacak.
1: Kamera konulmuş, ve hazırlanılmış.
2: Hani böyle titizlikle en iyileri diye servis edilenler. Şimdi biz Efes tatbikatında böyle çok yaptık.
1: Burada da bizim tatbikat
2: bak,
1: var.
2: Birebir burada anlatacağım.
1: Evet,
2: botla geldiler ya. Bizim botlar yanaştığında karaya uçarak geliyor. Anında üstündeki
1: burada,
2: yiğitler
1: bizim botlar da geliyor, işte,
2: atlıyor.
1: Hazır.
2: Ve anında hepsi belli bir düzende arazide bir anda yok oluyorlar. Şimdi burada bak geldiler.
1: Hayır botlar bir kere geri gitti. Koyun, yani botlar zaten durmuyor. Sürüsü, hepsi geri gitti botların.
2: Koyun sürüsü gibi bir kümeleme var.
1: Bir tanesi zaten çıkamıyor galiba. En son orada kesiyorlar görüntüyü. Son bot çıkamıyor bak, dalgalardan.
2: Koyun sürüsü gibi kümelenme var. Şurada bir hız kestiler. Ne yapacağız diye bir düşündüler. Sonra kıyıya gitmeye karar verdiler. Ve bak şurası en komik tarafı. Buradakiler herhalde yanındaki miydi bu muydu emin değilim. Ha şu herhalde. Bot geriye kaçıyor. Botun derdini yaşıyorlar. Sonra biri diyor ki oğlum bırak botu diyor.
1: Bunu diyorum. Bot zaten alıp başına gidiyor. Çünkü
4: bunlar bak, belki
1: şu,
4: acemi birliğidir.
1: Su hiç yanaşamıyor.
4: Acemi birliği olabilir mi bunu?
2: Gafar bunlar en seçme.
1: Ha bakın.
2: En iyiler.
1: Coşkun Başbuğ. Şu hiç gelemiyor. Yani şu hiç çıkamadı.
2: Diyorum ya yani.
1: Arkadaki bot hiç çıkamayacak.
2: Ne yapacaklarına bakın, geri tam karar veremediler. Şimdi burada bak ben bir tane güncel bir örnek vereyim. Ona oradan bir kuvvet buyurun mukayesesi yapalım. Oruç Reis Doğu Akdeniz'de araştırma yapıyor.
1: Sözünüzü kestim işte şu bot. Ya herkes çıktı. Bu bot hala kıyıya gelemedi. Herkes dizildi. Yani orada da görüntüyü hemen kesiyorlar. Herhalde o bot geri döndü.
2: Aktan zaten bak şurada başlıyor panik. Biri geri kalıyor, öbürü ben ne yapacağım diyor.
1: Bu nasıl olmaması gerektiğini gösteriyor galiba.
2: İşte yani benim şu ana kadar gördüğüm askeri anlamda en rezili. Daha kötüsünü ben görmedim şu ana kadar. Diğer şey NATO birlikleri dahil. Şimdi bak burada bir örnek vereceğim. Oruç Reis araştırma gemimiz Doğu Akdeniz'e çıktı.
1: Doğru.
2: Fransa güttüğü Yunanistan'ı sahaya dürttü. Yunanistan bir tane fırkateynle geldi. Oruç Reis'e hani taciz ederek
1: uzaklaştırmaya korkutup çalıştı.
2: Hemen Kemal Reis bizim fırkateyn koptu geldi. Onu gören Fransa'dan da bir fırkateyn bölgeye geldi. Bak ikisinin de iki ülkenin Fransa'nın ve Yunanistan'ın askerlerini hastanelik gemilerini tersanelik edip gönderdik. Hatırlar mısın? Fransızlar şöyle bir laf kullandı. Uzaylılar geldi. Bir anda sistemler kilitlendi. Ne olduğunu anlayamadık. İşte o gündü o. Bak böyle tatbikata falan benzemez bu işler. İş aslına geldi mi bir anda sadece bir kafa göstermen yeter. O nedenle Miço hani böyle
1: Miço Takis'in yürüyüşü de varmış. Bunun yanına onu da verebiliriz. Ha, aslında yani liderlerin yürüyüşüyle askerlerinin çıkarması birbirine benziyor. Belki yan yana ikisini de verebiliriz. Lider öyle yürürse asker de böyle mi çıkarma yapıyor
2: şimdi
1: o zaman?
2: Yunan askerlerinin tören geçişinde de böyle enteresan kareler var.
1: Arkadaşlarımız o Sahte Kabadayı filmiyle hazırlamışlar. Zafer Şahin belirtmişti. Bel ağrısı böyle değil. Bence de değil sanki. Bir bel baksanıza burada biri yakınca beli ağrıyan yani, dan ziyade
2: burada biri başkanım kasıl biraz diye aklı vermiş ama başkan kasılmayı da beceremedi.
1: NATO'ya da böyle çıkarma yapmışlardı. Karaya da öyle çıkarma yapıyorlar. Evet.
2: Şimdi bak Yunanistan'a gitsen orada belki şahit etmişsindir gittiysen de. Miçotakis'in yerine koy kendini. Şimdi Yunan halkına bir şeyler söylemen lazım. Yani mikrofon uzatılıyor, bir şeyler konuşman lazım. Herhangi bir projen var mı Yunan halkını böyle şaha kaldıracak? Yok. Herhangi bir ülkede ürettiğin ülke adına bir şey var mı? Yok. Ülkenin durumu ne alemde? Ekonomik anlamda yerlerde. Asker anlamda işte manzara ortada. Diğer ülkelerin güdümündesin. Ne söyleyeceksin? Halkta böyle karşılık bulabilecek. Türkiye en geçerli poz Türkiye. Vay 12 mil. Vay işte Türkiye. Vay şöyle yaparız. Başka çaresi kalmadığından sürekli bu konuyu gündeme getiriyorlar. Çünkü üretilen bir proje yok. Yunanistan'ın böyle ekonomisine katkı sağlayacak bir hamle, bir atılım yok. Yani bizdeki gibi böyle işte şu Tayfun'u bulduk, menzil bu vesaire gibi olay yok. O nedenle sürekli o bildik ezberi tekrarlayıp duruyorlar.
1: Şimdi Zafer Şahin bizi şöyle eleştirmiştik hepimizi yani kendisini de içine katarak. Ya bu kadar ciddiye alınacak bir durum değil deyince işin ciddiye alınacak kısmı geride kaldı. Biz de aslında ciddiye aldığımızı izleyicilerimizin affına sığınarak elbette bir ülkenin başbakanı ama ciddiye alınacak bir tavır olmadığı için biz de bu şekilde biraz işin esprisini yapıyoruz. O yüzden de hani Yunanistan
2: başbakan, Türkiye'de başbakan gibi davranırsa evet,
1: kıyası olsun diye değil. Zafer Şahin'e o konuda katılıyorum. Bir görüntü daha var, onu da atlamayalım. Bizim tatbikatımız da paylaşıldı. Şimdi Yunan tatbikatını izleyicilerimiz
2: ya, kıyaslanmaz.
1: Akıllarını yani, bir kenarında tutsunlar. İşte bu da bizim tatbikatımızdan görüntüler. Ekranlara da yiğitler yansıyor. Buyurun bize bunu yorumlayalım.
2: Bak Mehmetçikler, yiğitler bize hayıflanıyordur. Nasıl aynı potaya koyarsınız?
1: Abi öyle, onu söylemek için yani aslında şimdi, araya girmiştim.
2: Ya bir yerde yani Yunanistan dediğim var ya, Rusya'nın kışkırtmasıyla Osmanlı'da isyan sonucu kurulan bir ucube yapı. Bana göre hala devlet olmayı başaramamış bir yapı. Sürekli birilerinin güdümünde yaşamak zorunda kalan. Şimdi şuradaki yiğitlere bak. Hani benim kuruluşum milattan önce 203. Yunanistan'ın kuruluşu bak bırak yani askeri anlamda. Yunanistan'ın kuruluşu 1821'ler. Dolayısıyla arada böyle yüzyılların olduğu bir fark sahada zaten kendini gösteriyor.
1: Ben bu da bizim kahraman Mehmetçiğimizin tatbikatta çekilen ve paylaşılan görüntüleri şimdi yani ekranlara yansıyor.
2: Bak Yunanistan gaza gelmeye devam ederse elimizden kimse alamaz. Yani şuranın karşısına çıkmak var ya yürek ister. Ama o nasıl bir ruh halinde, nasıl bir akıl yaşıyor bilmiyorum. İşte Yunanistan'ın şakası yok. 12 mili uygularız. Ya kardeşim sana bu devlet

0: bilinç. Bunların hiçbiri yok Yunanistan'da. O nedenle neyi kıyaslayayım? Yani neyi kıyaslayacaksın ki? Yani NATO ülkeleri arasında Yunanistan'da esamesi okunan bir yer değil. Bugün NATO'da en büyük silahlı güç, bak halen Mehmetçik. NATO'nun tarihindeki başarılara bak, hep bizim imzamız. Dolayısıyla hani eminim İran halkı da o gülüyordur.
1: Buyurun.
2: Buyurun Zafer Şahin.
1: Bir hatırlatma yapmıştık iki hafta önce yine senin programında. Ya Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı'na kayıtlı 375 bin avcı var. Yani spor olsun diye avlanan, iyi silah kullanan 375 bin avcımız var. Yunan ordusunun mevcudiyeti galiba 140 bindi. Yani askeri anlamda gerçekten bir kıyas yapmak çok da doğru değil.
2: Doğru. Ama bir önemli adım vardı.
0: Komando Tugay'ı.
2: Tam onu ekranlara gidecektim. Bu sistem karşısında komandolarımız oraya yerleştiler.
0: Türkiye'ye.
2: Onun da görselini ekranlara getirelim, onu da yorumlayalım.
0: Bak şimdi Yunanistan hemen kendine gene çıkarım elde etti. Vay, Türkler işte bize saldıracak dibimize.
2: Buyurun.
0: Bak. Şimdi
2: ya kendi toprağımızda dibimize derken yani
0: bak herhalde, eski konuşlanma ne?
2: Tunceli Ozat.
0: Yeni konuşlanma neresi? Aydın Söke. Şimdi devletler gelişen riske göre, gelişen duruma göre stratejik bazı tedbirler alır ve birlik kaydırır. Mesela terör zamanı Doğu ve Güneydoğu Silahlı Kuvvetlerin sıklet merkeziydi. Ağırlık hep oraya verildi. Batıdan birçok birlik oraya kaydırıldı. Şimdi Allah'a şükür terörsüz Türkiye ile meseleyi bitme noktasına getirdik ve bitti. Bu nedenle devlet yeniden bir hesap yapıyor. Diyor ki bu diyor Doğu Akdeniz'de diyor birileri ayak oyunun peşinde. O birileri içinde Fransa'sı, otu, çöpü, hatta Amerika'ya kadar işin gidecek boyutu var. Ben diyor yeni durum değerlendirmesinde Tunceli-Ozat'taki diyor işi biten birliğimi alıp Söke'ye getireceğim diyor. Bunu getirirken de elbette bir takım mesajlar içeriyor bu.
2: Şimdi
0: yaptığın.
2: Bu birliğin birlik sevk etmeden öte bu birliğin ne olduğu ya da kimlerden oluştuğu Yunanistan'da çok tartışıldı, endişeye sebep oldu. 51. Komando Tugay'ı. 2004 personelden oluşuyor sadece ama o 2004 personel ne anlama geliyor? Biraz bunu dilerseniz
0: şimdi
2: açalım.
0: Bak sadece bu birliğimize ait bir özellik değil. Bunlar başının üzerinden binlerce mermi geçmiş yiğit.
2: Zafer Şahin'in sorusuna da yanıt verelim. Yunan askerini en son ne zaman geçti diyordu. Çok uzun süre ama
0: bak bunlar,
2: bu kahramanlar defalarca bak, çatışmalar.
0: Kağıtta komando değil. Gerçekten dünyada, bak dünyada sınıfın hakkını veren en iyisi, tecrübeli, deneyimli ve bana göre eline kimsenin su dökemeyeceği yiğitler. Peygamber Ocağı'nın yiğitleri bunlar. Ve şu an için Tunceli-Ozat'tan bir tane birlik getirildi, Söke'ye kaydırıldı. Burada aslında hani Türkiye böyle tutup da Yunanistan'a mesaj vereyim, bunun hesabını yapmaz. Biz yani çok daha üst sınıf düşünen, oynayan bir milletiz. Yunanistan benim kalibrem değil. Yunanistan amatör küme, yeni kurulan bir futbol kulübü. Ben Şampiyonlar Ligi'ne top koşturan bir yapıyım. Hani futbolu sevdiğim için oradan örnek vereyim. Ama o kendine böyle çıkarımlar elde ediyor. Vay Söke'ye birlik getirildi. Sisam Adası işte bize. Ya kardeşim biz seninle değil, senin ağababalarınla hesap peşindeyiz. Şimdi Doğu Akdeniz'e az önce örnek verdim, bak Fransa'nın yapmaya çalıştığı. Dersini aldı ve gitti. Hala alamayanlar var. İşte onlara mesaj olsun diye. Artı gerçekten de devletin bir tedbir kararıdır bu. Ve yani ileride gelişecek olaylara karşı ön alıyor. Şu an için diyor sıklet merkezim benim Batı, Adalar Denizi, Akdeniz, Doğu Akdeniz. Buradaki haklarımı korumak zorundayım ve durumundayım diyor. Buraya getirip karabirliğini konuşlandırıyor. Ama Yunanistan bundan kendine bir çıkarım elde etti. İşte bize savaş planı yapıyorlar. Komando Tugay'ını getirdi. Bize saldıracaklar. Ya biz zaten eğer öyle bir niyete girersek, ya yanlışların artarsa böyle birlik kaydıran falan gerek yok. Saatler içerisinde Atina'ya, göbeğine ineriz.
3: Vallahi bizim mesela ama, bunlar bu adalar Sisam, onun arkasında Fornos var, onun arkasında Ahikarya var. Geriye doğru, yani batıya doğru giderken bu adaların halkı Osmanlı döneminde kayık yapımı, kayık yapımı ve odun kömürü, mangal kömürü üretimiyle uğraşırlarmış. Ve de Aydın, Söke, Kuşadası bölgelerine gelip oralarda çalışırlarmış. Müteahhitlik olarak, yani devlet

0: Oradaki şeyden efendim, valilikten orman kiralar, orada çalışırlarmış. İşçi olarak da çalışırlarmış, patron olarak da gelirlermiş Osmanlı döneminde. Şimdi 1821 isyanlar hemen sonra Sisam ayrıldı. İlk ayrılanlardan bir isyancılara bir de şey yaptı, yani yuvalık yaptı. O yani Türklere de çok zulüm yapıldı, çok büyük kırım yapıldı, çok büyük zulüm yapıldı. Sakız'da gene Türk katliamı Sisam'dan gidenler tarafından yapıldı. Doğru. Ahikarya ve Fornos ta 1910'lara kadar direndiler, Osmanlı'da kalabilmek için direndiler. Yunan toprağı Osmanlı'da kalabilmek için direndi. 90 yıl direndiler. Direnme sebepleri şuydu: burunlarının dibindeki ana karaya bağlı olmak refah demek, mutluluk demek, güvenlik
1: ya,
0: demek.
1: Zaten
0: ya
1: gel,
0: şimdi kardeşim sen
1: mı?
0: Yani kılıcını çekmişsin, kan dökmüşsün, bir sürü kanlı bir tarih var. Burada yani düne kadar, yani o kanlı tarihi yazmasaydın, sen gelip buradan ekmek yiyordun, ekmek topluyordun. Yani o toprak senin de toprağındı. Öyle düşün yani. Sen oranın da yurttaşıydın. E şimdi tamam, saygı da duyuyoruz durumuna. Eyvallah, böyle yapmak istedin. Ama artık bundan sonra da marıza çıkarma, ağlama yani. Müsaade et. Kalan vatanımızı da biz koruyalım. Yani bizim buna da hakkımız olsun.
2: Şimdi buyurun. Bak, ilginç. Yunanistan'da şu son gelişmelerden sonra bazı akademisyenler türedi. Diyor ki, biz Yunan halkı olarak diyor, en büyük hatayı Osmanlı'dan ayrılmakla yaptık diyor.
0: Çok var canım. Akademisyenler var, din adamları var, metropolit var bir tane konuşan, gazeteciler var. Yani tabii hani koşullar da oraya geldi ama
3: Yunan
0: hani
3: halkı tarihe, böyle düşünüyor demek değil.
0: Değil tabii. Yunan halkı böyle düşünüyor demek değil. Orada bir endoktrinasyon da var. Bir de şöyle bir şey var. Yani diyorum yani biz bunların
1: ama tersini düşünenler de var. Yani herkes gidiyor Yunanistan'a. Dostça karşılayan, o hasretini, özlemini ya konuşan, işte, anlatan.
3: Bu işler öyle karnıyarık üzerinden hesap hesaplayamayız. Evet. Yunanistan'da net bir Türk düşmanlığı var.
1: O net.
0: Tarihi düzgün okumaları lazım. Yani şöyle okumaları lazım. Ya bak, bu iki millet arasına kan girdi. Kanı da biz sokmadık, siz soktunuz. Şimdi bak, biz kan davası gütmüyoruz. Kendi toprağımızı savunma hakkımızda olsun kardeşim. Buna da artık şey yapmayın tamam. Yani bu da size batmasın yani. Böyle bir şey yok. Sizin demin Yusuf Alabar'da anlattı. Sizin bir karış toprağınıza bizim bir gözümüz yok. Yok, ama sen de durduk yere anlaşmaya
3: isten,
0: bağlı olmayan yere
3: isten,
0: gelip
3: bütün
0: çökme.
3: Akdeniz'i kapatırım
0: sen
3: diyorsan.
0: Sen de bunu yapma yani, böyle bir şey olur.
2: Bak şimdi şey de ilginçtir bu ya. Yani Miçotakis'le, Miço'yla kıyasladığında Paşinyan çok daha sönük, silik bir lider. Ya helal olsun. Bak 50 tane Miço eder. Anladı, uyandı, uyandırdı ve tavır aldı. Dedi ki, soykırım falan yok. Bizi yıllarca kandırmışlar dedi. Doğru olan Türkiye ile işbirliği yapmak dedi. 3 artı 3 formülünü orada ilk koşanlardan biri oldu. Ve bana göre Ermenistan'a öldürülmezse, bir sabotaja maruz kalmazsa yani çığır atlattı.
0: Vallahi bizim Türkiye'deki Ermeniciler, Ermeniler demiyorum yanlış anlamayın, Ermeniciler yani soykırımlı Türk bunlar, bizim yerliler yani, Paşinyan'ı hain ilan ettiler. Bizimkiler yani. Paşinyan'ı hain ilan ettiler. Bizdeki o dallı gürlü takım kardeşim, tuhaf tuhaf sol hareketler bilmem neler, ne, sol mu sağ mı neye hizmet ettiği de belli değil adamların. Paşinyan'ı hain ilan ettiler. Niye? Paşinyan Türklerin tezini kabul etti. Ya soykırım diye bir şey yok, bu uydurma dedi diye yani.
2: Tez kabul etmedi, gerçeği gördü. Şimdi Miço Paşinyan kadar olamadı ya. Bak, Paşinyan kadar olamadı.
1: Ama arkasındaki güçler, onun dayandığı yerler.
2: Paşinyan ailesi, bak Fransa Ermenistan'da yönetiyordu orada. Amerika yine üstünde eli.
1: Ama
2: hepsine
1: iflas ettiğinde defalarca gelip kurtaran bir yapı
2: şimdi
1: arkasında
2: burada,
1: yoktu.
2: Burada Yunan halkına tavsiyemiz şu. Bak, seyrediyorlar. Çok da seyreden var. Böyle Batı Trakya'daki Türkleri dışlamakla, onlara bir takım böyle alçakça zulüm yapmakla ve Türkiye'nin uzattığı dalı itmekle bir yere varamazsınız. Ben Yunan halkını hani her ne kadar radikal bazı kesimler Türk düşmanlığı olsa da birçoğunun şu son gelişen olaylardan dolayı Türkiye ile iyi geçinmek gibi bir niyet içinde olduğuna inananlardanım. Burada bu bahsettiğim çoğunluk artmalı Yunan halkına tavsiye ve Miço gibi böyle ülkenin ipini başkalarına veren, boynuna yuları takıp ucunu da Amerika'ya, Fransa'ya, İsrail'e teslim eden siyasetçilere artık yürü git demenin zamanı geldi. Yer vermemeli. Bu herhalde bir aklı selim sahibi, yani bir insan çıkar Yunanistan'da aynı Paşinyan gibi. Kardeşim, adamlar en ufak bir hasmane tutumu yok. Tam tersi, Sayın Erdoğan defalarca dışişlerimiz, kardeşim bırakın bu üçüncü ülkeyle iş yapmayı. Tek gelin, Varsa bir derdin de dök eteğindeki taşları, konuşalım. Burada koca Adalar Denizi sana bana yetecek çok böyle kaynak var. Bırak bu işleri, kullanılmaktan vazgeç diye defalarca ikaz etti. Ama her ne hikmetse kardeşim, nasıl bir yularsa, nasıl bir ilişkiyse dönüyor dolaşıyor, orijin oraya gidiyor. Bunu siyasetçiler yapıyor. Yunan halkının bu siyasetçilerden kurtulması lazım. Ama öyle ama böyle mutlaka kurtulması lazım. Çünkü Yunanistan gerçekten Türkiye'nin 50 yıl gerisinde haktan. Bak 50 yıl gerisinde her anlamda. Ve dolayısıyla Batı'nın da güdümünde, Batı'nın ileri karakolu, Batı'ya tetikçilik yapan bir ülke konumuna getirildi. Batı parayla satın aldı ve Batı Yunanistan'ı hala sömürüyor ama siyasetçiler bundan hiç rahatsız değil.
1: Peki.
2: Doğru yolu, bak doğru yol işte Ermenistan'ın yaptığı. Bir dene, zarar görürsen, hasar görürsen gene dön Batı'ya. Ki Batı'dan şu ana kadar en ufak bir hayrını görmedin gittiğin yolun. Tam tersi, batağa doğru hızla gidiyorsun. İşte sen söyledin, alınan evler, İsrail'le yakınlaşmalar. Evet. Güney Kıbrıs Rum kesimi ayakta, niye bu kadar mal sattık diye.
1: Çok büyük toprak parçalarına yapılmış evler.
2: İnanılmaz yerler aldılar. Görünüyor. Yunanistan'da alıyorlar ve şu an Yunan halkı da yeni yeni uyanmaya başladı. Bu kadar teslimiyet neyin nesi diye. Kardeşim silkelenin.
1: Peki. Teşekkür ederiz. Bir kez daha Ankara'ya gidelim. Zafer Şahin var mı ekleyeceğiniz? Yavaş yavaş son bölüme girdik. Son sözleri alalım. Yavaş yavaş noktalayacağız. Yunanistan'la ilgili sürece dair. Buyurun.
4: Şu Yusuf Alabar da kısaca değindi. Hani bu Türkiye'de çok uzun yıllardır bir iç siyaset malzemesi haline getirildi. İşte işgal edilen adalar şeklinde anlatılıyor. Burada ben bunu geçmişte üst düzey diyeyim hadi bir yetkiliye sormuştum ve bana şöyle bir cevap vermişti. 1995'teki Kardak krizinden bu yana Türkiye'nin Ege'de Yunanistan'a devlet uygulaması yaptırdığı herhangi bir adacık, ada, kayalık söz konusu değil. Ben arşivimde vardı, şimdi bulamam ama bir sonraki programda belki gösteririm. 1960'lı yılların ikinci yarısında Yunanistan'ın Ege'de adaları işgal ettiğine dair gazete küpürleri var arkadaşlar. Ama bu devlet diyor ki ben diyor 1995'teki Kardak krizinden sonra herhangi bir şekilde Ege'deki bir ada, adacık ve kayalıkta Yunanistan'a devlet uygulaması yaptırmadım. Yani işte karakol yapmasına, ne bileyim sağlık ocağı kurmasına, insan yerleştirmesine, bayrak dikmesine izin vermedi. Peki bu şayialar niye çıkıyor? Niye bir iç siyaset malzemesi haline getirildi? Bu işin ekmeğini yiyenler var. Yani düzenli olarak mesela daha geçen hafta bana yine attı. Düzenli olarak gazetecilere mesaj atıp şu kadar adamız işgal edildi, şu şöyle oldu, böyle oldu diye bu işi bir şekilde bazı siyasi partilerin de hoşuna gidecek şekilde sıcak tutanlar var. Ege'de şu anda statüsü henüz belli olmamış ve uluslararası hukuka göre Osmanlı adası hüviyeti taşıyan binlerce adacık ve kayalık var. Ve bu Ege'nin toplam deniz sahasının yaklaşık %6'sını oluşturuyor. Bunlarla ilgili Türkiye ile Yunanistan arasında günün birinde, belki de çok da uzak olmayan bir gelecekte bir masaya oturma durumu söz konusu olacak. O günleri de görebiliriz. Ama Yunanistan'ın işte bize ait olan adaları işgal ettiği tezi aslında resmiyette doğru bir tez değil. Ha silahlandırıyor. Evet silahlandırdığı adalar var, adacıklar var. Ama egemenliği kendisine ait olanlar, bu da hukuka aykırı. Bu konu ayrı. Fakat Yunanistan işte bize rağmen bizim adalarımızı ele geçiriyor. O bir iç siyaset malzemesi haline getirilmiş bir şehir efsanesi.
1: Peki buyurun Falabar'da.
3: Yani bir de şu konunun ben altını çizmek isterim. Yanlış anlaşılmaya oldukça müsait olduğu için işte Yunanistan gayri askeri yapıdaki adaları uluslararası anlaşmalar hilafında silahlandırırken biz de ne yaptık karşılığında? Tunceli'den Tugay sevkiyatı yaptık. Aslında anlaşılmasın.
1: Bunu soracaktım.
3: Bu neden önemli? Kardeşim ben uluslararası hukuk nezdinde ister 51. Tugay'ı, ister 4. Komando Tugay'ını, ister Hakkari Yüksekova'dan birliği, ülkemin istediği her bir noktasına kaydırabilirim. Ve bununla alakalı da dünyada hiç kimseye hesap vermem egemenlik alanımda.
1: Bu kadar.
3: Lakin bunu adalarla mukayese edip biz de karşılığında bunu yaptık gibi anlaşılırsa
1: küçültü meseleyi küçültü.
3: Kendi haklı davanı yarıda doğru. Terk etmiş olursun. Yani dolayısıyla adaların gayri askeri statüde bulunması gerekirken silahlandırmak hukuka aykırıyken benim rutin birlik kaydırmalarım tamamen benim egemenlik alanımın içerisinde ve kimseye hesabı verilmesi gereken bir şey değil. Çünkü Yunan medyasında biz tabii ki buraları silahlandırırız çünkü sen de bak birlik kaydırdın falan diyenler çıktı. Şimdi neden? Çünkü alanı biz açıyoruz onlara.
1: Peki Gaffar Yakınca
0: şimdi şöyle yani hem Yunan medyası hem de genel olarak dış basın bu Komando Tugay'ın Aydın'a kaydırılması konusunu Adalar Denizi'nde suların ısınması şeklinde yorumluyor. Benim kanaatim de öyle. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Yani ben tabii devletin neye göre karar aldığını bilemem. Ama
1: aslında ben ilk okuduğumda şöyle yorumladım. Bu teröristsiz Türkiye sürecinde o bölgelere defalarca gittik, haberler yaptık. Evet. Oradaki askerlerimizin Coşkun Başmı çok güzel söyledi. Oradaki riskin azalmasıyla birlikte o güncel riske göre konumlandırma olarak değerlendirdim.
0: Yani şimdi demek ki tehdit algısında bir değişme var. Yani terörle ilgili tehdit algısı düştü, geriledi. Suriye'de siyasi birlik sağlandı. Sınır bütünlüğü sağlandı. Suriye bizim açımızdan güvenlidir. Irak eskiye nazaran çok çok güvenlidir, öyle diyebiliriz. Belki İran üzerinden gelebilecek tehditler, ki o da biliyorsunuz dün evvelki gün İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İran İçişleri Bakanı'yla toplantı yaptı. Orayı
1: o
0: garanti altına alıyoruz
1: bir
0: diyor.
1: Adım atıldı.
0: Şimdi dolayısıyla Türkiye açısından risk faktörü olan alan İsrail'in oluşturmaya çalıştığı eksen, o mihver. O mihverin geçtiği yerde İsrail'den başlayıp Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden Girit, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Girit üzerinden Atina'ya uzanıyor. Şimdi bu hat bizim açımız riskli bölge oluyor. Hele bir de böyle komşumuz olur olmaz noktada 12 mil vesaire gibi konularda yani tansiyonu yükseltici laflar edince Türkiye'nin burada hassaslaşması ve elindeki imkan kabiliyetleri kriz olabilecek bölgeye doğru kaydırması gayet doğal. Ama bu aynı zamanda kendi başına suyu da ısıtan bir şey. Bunu da unutmayalım. Yani biz bir yandan tedbir alıyoruz ama bu diğer taraftan Yusuf Alabar'dan dediği gibi karşı tarafı da bunu şöyle kullanacak. Aa siz geldiniz, biz de daha çok hukuksuz devam edelim diyecekler. Yani önümüzdeki dönemde burada tansiyon biraz artabilir. Ben yine de şuna güveniyorum.
1: Son cümlenizi alayım.
0: Miçotakis'in pragmatist bir siyasetçi olması Türkiye'nin avantajınadır. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'deki varlığı zaten tüm bölgenin avantajınadır.
1: Peki.
0: Yani bu su inşallah bu kadar ısındığıyla kalır yani.
1: Teşekkür ederiz. Zafer Şahin'e teşekkür ediyoruz. Ankara'dan yayınımıza katıldı. Değerli görüşlerini paylaştı. Sağ olsun. Yusuf Alabar'da çok teşekkür ederiz. Coşkun Başbu teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz. Aslında Yunan askerlerinin bir tatbikatı vardı. Onu göstermiştik. Bizim askerlerimizin de deniz kurdu özellikle. Coşkun Başbuğ da altını çizmişti. O tatbikat görüntüleri de vardı. Ona dair bir klibimiz var. Noktayı koyarken o kliple birlikte noktayı koyacağız. Huzurlarınızdan ayrılacağız. Mutlu geceler efendim. Kahramanlarımızın yaptıkları tatbikattaki o önemli görüntülerle noktayı koyuyoruz aklın yoluna.

0: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar geldi. Geçmişin karanlık noktaları yeniden mercek altında. FETÖ izi araştırılıyor. Kurtlar Vadisi'ndeki dikkat çeken sahneler de dosyada. Sır perdesi aralanacak mı? Başkan Erdoğan'la görüşmesinin ardından gözler yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevrildi. CHP içindeki konumu ve bundan sonra atacağı adımlar siyasi kulislerin gündeminde. Peki Mansur Yavaş nasıl bir yol izleyecek? SPK'nın 7 portföy şirketine ilişkin kararı sonrası milyonlarca liralık yatırımların akıbeti merak ediliyor. Tasfiye süreci nasıl işleyecek? Yatırımcı parasını ne zaman alabilecek? Piyasada sistemik bir risk var mı? Güllü'nün komşusu konuştu. Ölümünden yalnızca 2 gün sonra yaşandığı öne sürülen anahtar tartışmasını anlattı. Şimdi gözler o kritik günlerde. Güllü'nün ölümünden önce evde neler yaşandı? Hepsi ve daha fazlası şimdi Gece Ajansı'nda.
1: A Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor. Yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan. Gece Ajansı'yla karşınızdayım. Bugün de saatler 2'yi gösterecek. Türkiye'nin ve dünya gündeminin öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Sıcak bir gelişme var. Hemen o gecenin olayını ekranlarınıza getirelim. Maalesef yine bir yıkım. Adres yine İstanbul. Bu kez Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın bir bölümü çöktü. Yoldan geçtiği sırada hafif yaralanan iki kişi var. Onlar tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmış durumda. Peki bölgede son durum nedir? A Haber muhabiri Merve Köleoğlu bizleri bekliyor. Merve, kolay gelsin öncelikle. Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı mı? Hepimizin merakla beklediği aslında haber bu.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, İstanbul Küçükçekmece kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan bir binanın bir kısmında çökme meydana geldi. Olayın yaşandığı adres İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinin İnönü mahallesindeki Şirin sitesi. Çökme sırasında o noktadan geçen iki kişi molot sekmesi sonucu hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken bölgede ekiplerin çalışmaları şu an devam ediyor. Biz buraya ulaştığımızda polis ekipleri, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri de buradaydı. Hatta kurtarma ekipleri Göçük bölgesinde sismik çalışmalarla ve arama kurtarma köpekleriyle çalışmalarını yaptı. Enkaz altında çok şükür kimsenin olmadığı bilgisi tarafımıza iletildi. Burada özellikle önemli bir ayrıntı var, ondan bahsedelim. Çökmenin meydana geldiği bina aslında tek başına bir yapı değil, site içerisindeki bloklardan biri. Site içerisindeki bazı bloklarda daha önce kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmalarına başlandığı bilgisini de verelim. Bölgede yaşayan vatandaşlarla konuştuk ve edindiğimiz bilgilere göre daha önce diğer blokların yıkımı sırasında da güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığı ve çökme riski bulunduğu yönünde endişeler dile getirilmiş. Vatandaşlar bu endişelerini ve şikayetlerini belediyeye de ilettiklerini söylüyor. Yine vatandaşlardan aldığımız bilgiye göre bu başvuru belediye tarafından yanıt verilmiş ve yıkım çalışmalarında gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı kendilerine mesaj yoluyla iletiliyor. Ancak bugün yaşanan olayla birlikte bu şikayetler ve daha önce yapılan başvurular yeniden gündeme gelmiş durumda. Çünkü bugün çökmenin meydana geldiği blokta da yıkım çalışması başlamıştı daha evvelinde. Ancak yıkım işlemi aynı gün içerisinde

0: İçerisinde tamamlanmadı. Binanın bir bölümü yıkılırken ayakta kalan kısmı tamamen ortadan kaldırılmadan çalışma yarım bırakılıyor. İddialara göre yıkım ekibi çalışma tamamlanmadan bölgeden ayrıldı. Binanın bir kısmı yıkılmış, bir kısmı ise ayakta kalmış durumdaydı. İşte çökme de yıkım işlemi henüz tamamlanmamışken binanın bu ayakta kalan bölümünde meydana geldi. Dolayısıyla şu anda üzerinde durulan en önemli konulardan biri de bu. Yıkımına başlanan bir binanın neden tamamen yıkılmadan bu şekilde bırakıldığı çok önemli. Şu an buradayız. Küçükçekmece'de Şirin Mahallesi'nde çökme meydana gelen binanın önündeyiz. Sabaha kadar belediye tarafından yıkımın tamamlanacağı bilgisi var. İstanbul'dan Küçükçekmece'den detayları aktardık. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: Merve'ye teşekkür ediyoruz. Küçükçekmece'de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bir bilgiyi de paylaşmış olalım. Daha geçtiğimiz günlerde bir araştırma yapıldı ve İstanbul'da 40 bin binada inceleme yapıldı. Ve bu inceleme yapılan binaların neredeyse 19 bini yüksek ya da çok yüksek riskli olarak tespit edildi ki bu genele vurulduğunda 400 bini aşıyor İstanbul'daki riskli binaların sayısı ve maalesef ki tehlike hala devam ediyor. Şimdi sıcak bir gelişmeyle yine devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde ekranlarınıza getirmiştik. Yaş, sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına yönelik bir soruşturma başlatılmıştı. Mahkemeye sevk edilmişti şüpheliler. Hatırlayacaksınız, aralarında ölülere makbuz yazanlar bile vardı. Bu sayede fiyatları yükseltenler vardı. İşte o mahkemeye sevk edilen 40 şüphelinin tamamı tutuklandı. Detayları paylaşalım hemen. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaş, sebze, meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamasına yönelik bir soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan 40 şüphelinin İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı ve işlemlerinin ardından da İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiler. Savcılık işlemlerin ardından 40 şüpheliyi tutuklama talebinde bulundu. Bu arada soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir şüpheli ise hala aranıyor. O şüphelilere sebze meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik ve kara para aklama suçlamaları da yöneltiliyor. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Şimdi bahsetmiş olduğumuz operasyon İstanbul için düzenlenen bir operasyondu. Bunun ilerleyen günlerde daha da yayılması bekleniyor. Neden tüm Türkiye tarafından yakından takip edilen bir konu bu? Çünkü aslında hemen her geçen gün gerek sosyal medyada gerekse televizyonlarda ya da diğer medya mecralarında görüyoruz. Tarladaki çiftçiden alınan fiyatla tezgahtaki o fiyat arasındaki kat kat farklar. İşte bu konuyla ilgili 41 firmaya operasyon düzenlendi ve bakın fiyatları nasıl şişiriyorlar, neler ortaya çıkarıldı, izleyelim.
2: Yerinde 10 liradan alıyorlar. Halde git 70-80 lira, markette 150 lira.
3: Tarladan eve gelene kadar 10 tane el değiştiriyor.
4: Tüketicinin kesesine, çiftçinin de emeğine göz dikiliyor. Tüm mesele özetle bu. Kağıt üzerinde yapılan türlü oyun tezgahlardaki fiyatları katladıkça katlıyor. Peki tüm bunların sorumlusu kim? İşte bu zincire ortak olanlara operasyon yapıldı.
2: Bizim üzerimizden rahat para kazanıyor insanlar. Emeği çeken çiftçi, tüketici onun da cebinden gidiyor.
5: Fiyat zincirinin başladığı noktada tarladayız. Operasyonda ortaya çıkan kayıtlara göre çiftçi biberi tüccara 8 liraya sattı. Ancak tüccar makbuzda fiyatı 24 lira olarak gösterdi. Tezgaha gelinceye kadar fiyat daha da katlandı. Olan tüketiciye oldu.
4: Sadece biber değil, mandalina, elma, patates ve daha birçok üründe aynı yöntem uygulanıyor. Fırsatçılar kazanıyor, üretici eziliyor, faturası da tüketiciye ödetiliyor.
6: Üreticiden 4 liraya alınan bir ürün marketlerde 100 liraya kadar çıkıyor. Bizim en büyük problemimiz bu işin ticaret kısmında.
2: Arada dağlar kadar uçurum var. Bu aradaki fark kime gidiyor?
7: Tüccar bu malı bizden 10 liraya alıyor. Kendi tezgahımızda, kendi müşterimize satıyoruz bunu. 30 liradan 40 lira. Markette tahmini 70-80 lira.
8: Markette alıcı oluyor piyasadan ve fiyat açıklıyor.

0: alıyorlar. Bugün kaç para açıkladıysalar o fiyattan tedarikçiler bunlara tedarik ediyor.
1: Ürününün tarlada kalmasından endişe duyan emekçinin kaygısı bir nevi kötüye kullanılmış oluyor. Yani fiyatı çiftçi değil alıcı belirliyor. Yani üretici doğrudan zarara vuruyor.
0: Patatesi 12 liraya yetiştirip 12 liraya satıyor şu anda. Biz bir yıl bu gözüne bakarak ürettiğimiz bir üründen para kazanmazken bizden sonraki kesimler afaki bir para kazandığını görüyoruz.
2: Direkt bana gelsinler. Direkt benimle ikibada gelsinler. Ben vereyim ürünü esnafa. Yani ben toplayayım bahçede günlük. Çünkü arada ne kadar aracı varsa fiyat o kadar da yükseliyor.
1: Bu zincirin kırılması için çiftçinin de bir önerisi var. Daha az aracı, daha sıkı denetim ve daha şeffaf fiyat.
2: Hal yasası değişmesi lazım. Her gün denetim olması lazım. Kesinlikle baştan aşağı sıfırdan bir sistem yapılması lazım.
3: Aracılar komisyon, nakliye, depolama ve diğer maliyetlerini şeffaf bir şekilde takip edilmeli.
4: Sivas'ın Divri ilçesinde 10 Eylül'de kaybolan 11 aylık Büşra Bebek'ten hala iz yok. Soruşturmada yeni bir isim daha dosyaya girdi. Birazdan Gece Ajansı'nda.
5: Ve yeni günün ilk saatinde, ilk dakikalarında devam ediyoruz Gece Ajansı'na. Sıcak bir haber, maalesef acı bir haber Pakistan'dan geldi. Ülkenin kuzeybatısındaki Kohat kentinde bir polis karargahının girişine bombalı saldırı düzenlendi ve maalesef ki bu saldırı cuma namazı sırasında yaşandı. 15'i polis, 21 kişi hayatını kaybetti. 80'den fazla da yaralı var. Tabii o patlamanın ardından çıkan çatışmalarda da 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
6: Pakistan'ın kuzeybatısındaki Kohat'ta cuma namazı sırasında polis karargahının girişine bombalı araçla saldırı düzenlendi. Patlama karargahın yanındaki caminin dış bölümünü savaş alanına çevirdi. Duvarlar yıkıldı, araçlar alevler içinde kaldı.
7: Burada park halinde bulunan milyonlarca rupi değerindeki tüm araçlar tamamen yandı. Çok büyük kayıp yaşadık.
6: Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda da yaralının olduğu patlamanın ardından güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çatışma çıktı. Çatışmalarda aralarında intihar saldırganının da bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi. Saldırıyı Pakistan Talibanı ile bağlantılı Hafız Gül Bahadır grubu üstlendi. Kohat'taki saldırı Pakistan'ın Afganistan sınırında tırmanan terör tehdidini bir kez daha gündemin ilk sırasına taşıdı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada bugün Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletindeki Kohat şehrinde cuma namazı sırasında bir caminin yakınında düzenlenen terör saldırısının kınandığı bildirildi. Açıklamada saldırıda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, Pakistan halkına ise başsağlığı dilendi.
5: Fransa ile İsrail arasında bir gerginlik çıkması an meselesi. Neden? Çünkü Fransa Cumhurbaşkanlığında görev yapan bir danışmanın cep telefonunun Mossad tarafından hedef alındığı iddiası gündeme geldi. Elize Sarayı şu ana kadar bu konuyu doğrulamadı ama özellikle Fransız basınında yer alan haberlere göre bu iş oldukça ciddi.
6: Paris, Tel Aviv'le dayanışma mesajları veriyordu. Şimdi ise gündemde Fransa'yı sarsan bir siber casusluk iddiası var. İddianın merkezinde Mossad ve Elize Sarayı bulunuyor. İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın Macron'un diplomatik ekibindeki bir danışmanı hedef aldığı ileri sürüldü. Fransız Challenges dergisi, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde Mossad'ın hedefindeki ismin Macron'un Kuzey Afrika ve Orta Doğu danışmanı Dora Kattuti olduğunu ileri sürdü. Kattuti'nin cep telefonunun güvenlik kontrolü sırasında hacklendiğinin tespit edildiği iddia edildi. İddiaya göre Kattuti, Filistin yönetiminden geldiğini sandığı sahte bir e-postaya cevap verdi. Bu e-posta üzerinden gerçekleştirilen oltalama saldırısıyla telefonunun hedef alındığı belirtildi. Fransa Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yapmadı. Elize Sarayı ise hacklenme iddiasını doğrulamadı. Dora Kattuti, Şubat ayında Macron'un diplomatik ofisinde Kuzey Afrika ve Orta Doğu danışmanı olarak göreve başlamıştı. İddialar, NSO grubun Pegasus casus yazılımıyla gündeme gelen siber casusluk tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Macron, işgalci İsrail'e destek mesajını şu sözlerle vermişti.
8: Let me express once again my solidarity.
7: Dayanışmamı, arkadaşlığımı ve Fransa'nın sizinle birlikte olduğu gerçeğini bir kez daha ifade edeyim.
6: Paris'te Tel Aviv arasındaki ilişkilerin tartışıldığı bir dönemde siber casusluk iddiası dikkatleri bir kez daha İsrail istihbaratına çevirdi.
5: Amerika Birleşik Devletleri daha Orta Doğu'dan çekilme konusunu tamamlamamışken bir çekilme haberi de Avrupa'dan geldi. Yani Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'da Avrupa ülkelerini korumak için bulundurulan 40 bin askerini geri çekecek. İddia henüz resmi bir nitelik kazanmadı ama özellikle kaynak Pentagon kulisleri.
6: ABD ve Avrupa arasında ipler geriliyor. Pentagon 25 bin ila 40 bin arasında askerini Avrupa'dan çekmeyi değerlendiriyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nda yanında durmayan Avrupa ülkelerine tepki göstermişti. Almanya'dan ABD birliklerini çekmeyi düşündüğünü söyleyen Trump, İtalya ve İspanya için de aynısını yapacağı uyarısında bulunmuştu.
9: Büyük ihtimalle çekeceğim, neden olmasın ki? İtalya bize hiç yardımcı olmadı. İspanya da berbattı. İran'da yardıma ihtiyacımız yoktu zaten ama ben yardım ederler mi diye bakmak için sordum.
6: Pentagon ise aylardır kritik bir inceleme yürütüyor. İncelemeye göre ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını ciddi biçimde azaltması seçeneği gündemde. Avrupa'da bulunan ABD birliklerinin en az 25 bini, yani kıtadaki askeri varlığın yaklaşık 3'te 1'ini geri çekmeyi değerlendiriyor. En kapsamlı senaryoda ise bu rakam 40 bine kadar çıkabilir. ABD'nin en fazla askeri konuşlandırdığı ülkeler arasında yer alan Almanya, İtalya ve İspanya'nın bu olası çekilme kararından etkilenmesi bekleniyor. Pentagon'un incelemesi yalnızca kara birlikleriyle de sınırlı değil. Avrupa'daki hava, deniz ve kara kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması da değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra bazı Amerikan birliklerinin NATO'nun doğu kanadına kaydırılması ihtimali de masada. Raporun ABD Savaş Bakanı Pete Hexet'a sunulmasının ardından 6 Kasım'da nihai tavsiyenin alınması bekleniyor. Ardındansa ABD Başkanı Donald Trump'a sunulması planlanıyor. Moskova'dan tehditlerin arttığı dönemde ABD'nin olası geri çekilme kararı Avrupa'da ciddi güvenlik açığı oluşturma riski taşıyor.
5: Başkan Erdoğan geride bıraktığımız gün yine önemli mesajlar verdi. Hem Türkiye'ye hem de dünyaya. İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Özellikle muhalefetin İstanbul Havalimanı eleştirilerini bir kez daha hatırlattı ve yeni olan eleştirilere de yanıt verdi. Yine hatırlayacaksınız, yıllarca buradan uçak bile uçmaz diyenler vardı. İşte Başkan Erdoğan yıllarca taş üstüne taş koymayıp takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışanlar için artık deniz tükenmiştir dedi.
10: Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah!

0: Aynı zamanlar sadece elitlerin kullanabildiği hava yolunu halkın yolu haline getirdik.
1: İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım sona erdi. Dev yatırımın yeni halkası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alındı.
0: Ülkemizin marka değeri global ölçekte daha da artmıştır.
1: 2820 metre uzunluk, 45 metre genişlik, 890 milyon euroluk yatırım. Yeni pistle birlikte havalimanındaki toplam pist sayısı 6'ya yükseldi.
0: İstanbul Havalimanı Türkiye ekonomisine katkısı milli gelirimizin yaklaşık %2,2'sine yani 24,2 milyar dolara tekabül ediyor.
1: Yeni pist sadece uçakların iniş ve kalkışını değil, havalimanındaki operasyonları da hızlandıracak. Taksi süreleri kısalacak, uçakların havada beklemesi azalacak, yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlanacak.
0: Savaşların son bulması ve bölgemizde sükunetin yeniden sağlanmasıyla birlikte havalimanımızın yıldızı daha da parlayacaktır.
1: Erdoğan Türkiye'nin havacılıktaki büyümesine de dikkat çekti. 2002'de 26 olan havalimanı sayısının 58'e çıktığını söyledi. Hedefinde İstanbul Havalimanı'na geçmişte muhalefetten yöneltilen eleştiriler de vardı.
0: Ne dediklerini hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz dediler. Dediklerinin tamamı fos çıktı.
1: Erdoğan bu eleştirilerin gerçekleşmediğini savundu. İstanbul Havalimanı'nın rekorlarla büyüdüğünü söyledi.
0: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir.
1: Muhalefette yaşanan krizleri de unutmadı.
0: Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler İsim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız.
1: Programın sonunda ise yeni pistin ilk uçuşu gerçekleşti. Kokpitte Kaptan Cemile Nur vardı. Kaptan kalkış öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştu.
2: Sayın Cumhurbaşkanım merhabalar. İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk kalkışımızı gerçekleştirmek için hazırız Sayın Cumhurbaşkanım.
0: Rüzgar 0.50'den 15 knot, kalkış serbest. Hayırlı yolculuklar.
3: Yeni partide krizler bitmek bilmiyor. Malum isim krizi, diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen zarar, üye kayıt yöntemi iddiaları vesaire vesaire. Birçok tartışmanın gölgesinde kaldı aslında yeni parti ve henüz yapmadıkları siyasetleri ya da propagandaları. Şimdi sadece bunlar evet konuşuluyor ama yeni parti seçmeni acaba bu konularda ne düşünüyor? Yani yeni parti seçmeninin partiye ve liderlerine karşı bir güvensizliği mi söz konusu acaba?
4: Yolları kapadılar. Yeni bir yol açmaya var mısınız? Yeni yolu açıyoruz. Girelim arkadaşlar.
5: Yeni yol iddiasıyla yola çıktı, tartışmaların gölgesinden uzaklaşamadı.
6: Yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
5: Yeni parti kuruluşunu tamamladı. Parti kısa sürede yaklaşık 500 bin üye sayısına ulaştı. Fakat arkasındaki yöntem, isim krizi, CHP'ye verilen zarar ve adı şaibeye karışan kadroların gölgesinde tartışmalar sürüyor. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'yi terk etmeyeceğim diyen Özgür Özel yeni partiyi kurdu. Bu süreçte CHP'de hasar oluşturdu. Parti binalarına zarar verildi.
7: Yani içim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı.
5: Yetmedi, başka bir partinin genel başkanı olduğunu kabul etmeyip CHP'yi taciz etmeye devam ettiği öne sürüldü.
8: Bizim belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal kimliği içinde siyaset yapmak isteyen kalan belediye başkanlarımızı kimsenin taciz etmeye hakkı yok.
5: Yeni partinin kısa sürede 500 bini aşan üye sayısına ulaşmasının arkasındaki yöntemde tartışma konusu oldu. Yeni partinin CHP'nin yaklaşık 2 milyon kişilik üye kayıt altyapısından yararlandığı iddiası gündeme geldi.
9: Önümüzde deniz gibi bir düşman var.
6: gemileri yaktım.
4: Hırsızın yanında durulmaz. Malı götürenlerin yanında durulmaz.
5: Yeni Parti'de bir diğer krizde isim konusu oldu.
9: Türkiye'de Yeni Parti ile Yenilik Partisi'ni karıştıran bir kişi olduğunu dahi düşünmüyoruz.
5: Yeni Parti şu an destekle ayakta duruyor. Partiye 50 günde yarım milyardan fazla bağış yapıldı. Siyaset sahnesine adeta kaosların gölgesinde giren Yeni Parti'de kriz derinleşirken, partiye destek veren vatandaşlarınsa güven duygusu her geçen gün daha da tükeniyor.
6: Yolumuz açık olsun. Hayırlı uğurlu olsun.
8: Açalım, açalım.
3: Malum olaylı bir ziyaret gerçekleştirmişti. Kendi tabanı, kendi destekçileri cephesinde olaylı diyoruz. Yoksa Ankara için olumlu bir ziyaretti. Mansur Yavaş'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı külliyedeki ziyareti. Şimdi tartışılan konu Mansur Yavaş CHP'de mi kalacak? İşte Cumhurbaşkanlığı adaylığına bu saatten sonra destek bulabilecek mi? Ve en önemlisi kendi siyasi kariyerini nasıl sürdürecek?
10: Sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin.
5: Muhalefette Mansur Yavaş gerilimi büyüyor. Yaşanan tartışmaların gölgesinde Mansur Yavaş'ın atacağı adımlar da merak ediliyor. Tartışmaların fitili 9 Eylül CHP'nin kuruluş yıl dönümünde ateşlendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmadı. Tam da o sırada Başkan Erdoğan'la görüşmedeydi. Bu görüşme CHP ve Yeni Parti'de rahatsızlığa neden oldu.
8: Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte katılmasını beklerdik.
5: Mansur Yavaş da her iki partiye parmak sallayarak rest çekti. Peki 9 Eylül'den önce iki partinin de umudu olan Mansur Yavaş şimdi ne yapacak?
6: Kimse kimsenin yedeği olmaz.
5: CHP'den Mansur Yavaş'a tepki büyük. Kulislerde Mansur Yavaş 2026 yılı sona ermeden CHP'den istifa eder mi diye hesapların yapıldığı iddia ediliyor. Mansur Yavaş AK Parti'ye geçer mi sorusu da tartışmaya açılan başlıklar arasında. CHP'deki tepkiye rağmen Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ı bir tercihe zorlamayarak üzerindeki baskıyı azaltmaya çalıştığı belirtiliyor.
10: Bize derlerse ki şunu söylüyor, bunu söylüyor diye söylerlerse biz diyeceğiz ki ne derlerse desinler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kısır tartışmaların bir parçası olmayız.
5: CHP 25-27 Eylül tarihleri arasında Abant'ta kampa girecek. Ardından genel merkezde belediye başkanları toplantısı olacak. Bu toplantıya Mansur Yavaş'ın katılıp katılmayacağı da merak konusu. Mansur Yavaş'ın Başkan Erdoğan'la görüşmesi sonrası yaşanan tartışmalar devam ederken Yavaş'ın nasıl bir yol haritası izleyeceği de merak ediliyor.
3: Şimdi Yeni Parti ya da Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde neden bu krizler yaşanıyor? Destekçileri ya da kendi tabanında neden bir türlü tam olarak güveni sağlayamıyor? Şimdi belki buna yönelik bir cevap olabilir sıradaki görüntüler. Bakın, Yeni Parti lideri olarak, genel başkanı olarak Türkiye'yi yönetme iddialarıyla sahaya çıkıyor. Özgür Özel hatta bu partiyi de bunun için kurdu. Şimdi yanına gelen iki kişi var. Birisi mağduriyetini dile getirmek için geliyor. Bir diğeri ise kendisine bir ikramda bulunmak için. Peki Özgür Özel'in onlara yanıtı ne mi oluyor? İzleyelim.
11: Nur Hayat şöyle gel ezilecek.
12: Ben mağdurum.
11: Evet.
12: En dostum da adalet istiyor konusunda. Neden hiç sesiniz çıkmıyor?
11: Allah seni kahretsin. Hadi.
5: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da bir dizi ziyarette bulundu. Yanına gelen emekliyi azarladı, beddua etti.
12: Ben mağdurum.
11: Evet.
12: En dostum da adalet istiyor konusunda. Neden hiç sesiniz çıkmıyor?
11: Allah seni kahretsin.
5: Özgür Özel işte bu sözlerin ardından emekli vatandaşların yanından ayrıldı. Ziyaret sırasında tepki çeken bir diğer ansa kendisine tepsiyle börek getiren kadına verdiği yanıt oldu.
13: Börek istemişsiniz.
14: Abi yaşını sürdüm ben börek. Yarın sabah. Burada alacak işim ya.
5: Özel'in Bursa'da vatandaşlara karşı tavrı sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerde hızla yayıldı.
15: Bir saniye abi.
16: Ankaralı emlak zengini 400 milyondan fazla mirası için dana deviren zehriyle öldürüldü. Birazdan gece ajansında.
3: Yeah. 7 portföy ve tam 131 yatırım fonunun tasfiye kararı alındı malum. İşte bu karar sonrası akıllarda bazı soru işaretleri var. Yani yatırımcılar paralarını alabilecek mi? Ne zaman alacaklar? Bir değer kaybı söz konusu olacak mı? Ya da alırken bu süreç nasıl işleyecek? Önümüzde 3 aylık bir süreç var ve geminin kaptanı yani Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek merak edilenleri yanıtladı. Sistemik bir risk yok dedi.
17: Borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok. Piyasada güven devam ediyor.
1: Piyasada fon krizi sonrası başlayan türbülansa ekonomi yönetimi el attı. Piyasaların güvenliği ve yatırımcı

0: haklarını korumak için alınan tedbirler devreye giriyor.
1: Biz tedbirliydik. Her zaman bizim bu tür senaryolara karşı sadece A değil B, C planlarımız var. Dün düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı.
0: Sermaye Piyasası Kurulu 7 büyük portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonunun işlemlerini durdurarak tasfiyesine karar vermişti. Sürecin yol haritası netleşti.
1: Sorumlu alanı karantinaya aldık tabiri caizse. Tasfiye süreci yapılacak. Yatırımcıların oradaki birikimleri belli bir sürece yayılarak tabii ki korunacak.
0: Süreç kapsamında fonların tasfiyesi İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Fonların varlıkları nakde çevrilerek yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Süreç en fazla 3 ay içerisinde sonuçlandırılacak.
1: Tasfiye süreci borsayı bundan sonraki süreçte baskı altına alacak bir çerçevede olmayacak. Çok güçlü tedbirler devreye alındı ve süreç sağlıklı bir şekilde işleyecek.
0: Borsada manipülatif işlem iddialarının ardından başlatılan soruşturmada ise tutuklama sayısı 20'ye ulaştı. 51 şüpheliye yurt dışı yasağı getirildi.
2: Operasyonlar devam edecek. Biz devlet unutmaz, uyutmaz diyoruz.
0: Yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek paylaşımlar yaptığı belirlenen 246 sanal medya hesabı da mercek altında.
3: Yine sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Malum ifadesi alınanlar vardı, gözaltına alınanlar vardı ki onlarla ilgili iki dikkat çeken isim dönemin başsavcısı ve cezaevi savcısıyla ilgili tutuklama talep edildi. Ayrıntılar için telefon attığımızda şu anda Mustafa Kadir Mercan, hemen kendisinden dinleyelim. Kadir, kolay gelsin.
4: Teşekkürler. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında son dalga operasyonda gözaltına alınan isimlerin savcılık işlemleri tamamlandı ve savcılık talebi doğrultusunda dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve o dönem cezaevi savcısı olarak görev yapan Necip Doğan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Haklarındaki suçlama ise suç örgütüne üye olma. Bunun altını bir kez daha çizelim. Yani dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ve Silivri o dönemdeki cezaevinin savcısı Necip Doğan ve Ali İşgören hakkında örgüte üye olma suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk işlemleri yapıldı. O dönemde Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı olarak bilinen Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğursa adli kontrol şartıyla, daha doğrusu ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiler. Bu sevk esnasında da şöyle bir parantez var. Sağlık durumu ve yaşı göz önüne alınarak bu sevk işlemlerinin yapıldığını söyleyelim. Bu iki isim hakkındaki suçlama ise şu şekilde: kasten öldürme suçlamaları var. Onun da altını çizelim. Yani Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur için kasten öldürme suçundan ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk işlemleri yapıldı. Önümüzdeki dakikalarda da hakim karşısına çıkacaklar ve hakim karar doğrultusunda bizler tekrar bu ekranlardan an be an gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim Tahir İnan.
3: Evet Kadir Mercan, teşekkür ediyoruz. Paylaştığım bilgilerden dolayı önemli bir gelişmeydi. Savcılığın istemiş olduğu talepler bunlardı. İlerleyen dakikalarda da belki de çıkarıldıkları hakimin karşısında verilecek kararlar olacak. Onları da yine sizlerle paylaşacağız. Şimdi devam edelim. Malum gıda ürünlerinde yapılan sahtekarlıklar, taklit olsun, tahşiş olsun ya da işlerinde artık neler çıkmıyor ki? Mesela en son pirincin içerisinde plastik çıkmıştı. Hatırlayacaksınız, onu da hatırlatmış olalım. Şimdi birazdan onun detaylarını sizlerle paylaşacağım ama öncesinde yine bir soruşturma daha yaşandı. Ünlülere yönelik iki ayrı uyuşturucu soruşturması söz konusuydu malumunuz. 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda o zanlılardan 21'i yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Bakın kimler var aralarında.
5: Uyuşturucu soruşturmasında çok sayıda ünlü gözaltında. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi. Aralarında ünlü isimlerin de olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında Aras Bulut İynemli, Melis Sezin ve Rapçi Sefo var.
6: Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen'in de olduğu öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Ardından ifadelerine başvuruldu ve kan saç örneği alındı. Zanlılardan Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammed Kahyaoğlu tutuklama talebiyle, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş ise adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Uyuşturucu madde kullanma ve temini, özel hayatın gizliliğinin ihlali, şantajla fuhşi aracılık suçlarına yönelik düzenlenen ikinci operasyondaysa 6 kişi gözaltına alındı.
3: Başkent Ankara'da kan donduran bir cinayet iddiası var şimdi sırada. 16 Kasım 2025 tarihinde hayatını kaybeden 43 yaşındaki Ramazan Arıkan'ın mirası için dana deviren adlı bir zehirle öldürüldüğü ortaya çıktı.
7: İlk başta Temmuz ve Ağustos ayında bir zehirleme girişimi söz konusu oluyor. Hani fare zehriyle bunu gerçekleştiriyorlar.
6: Ankaralı emlak zenginini 400 milyon liradan fazla miras için dana deviren zehriyle öldürdüler. Ankara'da yaşayan müteahhit Ramazan Arıkan'ın ölümüyle ilgili davada kan donduran iddialar ortaya çıktı. 43 yaşındaki Arıkan'ın kamuoyunda dana deviren olarak bilinen ksilazin etken maddeli ilaçla zehirlendiği öne sürüldü.
7: Ramazan Arıkan'ın yaklaşık 400-500 milyon liralık bir mal varlığı var.
6: İddiaya göre amaç Arıkan'ın 100 milyonlarca liralık mal varlığına ulaşmaktı. İlk zehirleme girişimi 2025 yılının Temmuz ya da Ağustos aylarında yapıldı. Fare zehri kullanıldı ancak bu girişim sonuçsuz kaldı. Ardından 16 Aralık 2025'te Ramazan Arıkan oğlu Batuhan'la pikniğe gitti. İddiaya göre yemek ve içeceklerine ilaç katıldı.
7: Önce ilacına, salataya ve ayranına önce biraz ilaç katıyorlar. Ramazan sersemlemeye başlayınca hemen toplanıyorlar. Ramazan'ın arabasını Mustafa kullanıyor. Ramazan arkada ve Batuhan önde olacak şekilde seyrediyorlar.
6: İddianın en çarpıcı bölümü ise evde yaşandı. Arıkan'ın kollarından oğlu Batuhan tuttu, Mustafa Ünal'sa şırıngayla ilaç enjekte etti. İkinci enjeksiyonda sonuç vermeyince bu kez ilacın kalçadan verildiği öne sürüldü. Dosyada telefon kayıtları, kamera görüntüleri ve adli tıp raporu da bulunuyor.
7: Olayın gerçekleştiğinde de zaten Batuhan babasının kollarını tutup direkt kalbe enjekte edilmesi de bu salınımın, vücutta salınımın daha hızlı olmasını ve ölümün kesinlikle gerçekleşmesine yönelik bir iradeyi ortaya koyuyor.
6: Dosyada eski eş Sultan Sekti, oğlu Batuhan Arıkan, Mustafa Ünal ve diğer sanıklar hakkında çeşitli suçlamalar bulunuyor. Davanın ilk duruşması 5 Kasım'da görülecek. Mahkemede sanıkların savunmaları alınacak, dosyadaki deliller ve iddialar değerlendirilecek.
3: Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra Bebek. Tüm Türkiye oradan haber bekliyor ama maalesef ki henüz bir haber yok. Ama dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kardeşlerinin ifadeleri üzerine Diyarbakır'da bir kişi gözaltına aldı.
6: Kayıp Büşra Bebek olayında gözaltına alınan şüpheli sorgulanıyor. Sivas'ın Divri ilçesinde 10 Eylül'de kaybolan 11 aylık Büşra Bebek'ten hala haber yok. Soruşturmada yeni bir isim daha dosyaya girdi. Diyarbakır'da gözaltına alınan şüpheli Sivas'ın Divri ilçesine getirildi. Şüphelinin gözaltına alınmasında devlet korumasına alınan Büşra'nın kardeşlerinin ifadeleri etkili oldu.
8: Onların verdiği ifadede Diyarbakır'dan gelen bir kişinin çadıra girip 11 Eylül Büşra bebeği götürdüğünü iddia ettiler.
6: Çocuklardan biri şüpheliyi fotoğraftan teşhis etti.
8: Kardeşlerin verdiği ifade doğrultusunda Diyarbakır'da bulunan bir kişi de gözaltına alınarak Sivas'ın Divri ilçesine getirildi. Divri savcılığı tarafından soruşturma devam ettiriliyor.

0: Büşra'ya bir şey yapmışsa Elif yapmıştır. Ben hayvan otlatmaya gittiğimde çocuk Elif'in yanındaydı. Büşra yabancı birinin kucağında mutlaka ağlardı. Yabancı biri götürseydi ağlama sesi duyulurdu. Kızıma ne olduğunu bilmiyorum.
1: Soruşturma kapsamında anne ve babayla 4 aile yakını tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir yandan da Büşra'yı arama çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma personeli, komandolar, iz takip köpekleri ve yapay zeka destekli İHA'yla İncedere Yaylası taranıyor. Şimdi gözler Diyarbakır'dan getirilen şüphelinin vereceği ifadede.
2: Sanatçı Gül'ün ölümüne ilişkin soruşturmada da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Malum davaya sayılı günler kaldı. Ama iki kişi bu kez güne damgasını vurdu. Onlardan birisi Güllü'nün komşusu. Duruşmaya günler kala özellikle aile içinde yaşanan sorunları anlattı. Bir diğer isimse bir kez daha o gün evde bulunan üçüncü kişi, Tuğya'nın arkadaşı Sultan oldu. Bakın neler var.
3: Annesine olan öfkesi iki gün önce aralarında çıkan anahtar kavgasıyla daha da arttı. İddia o ki kızı o günden sonra korkunç planını hayata geçirdi. Güllü'nün ölümünde ortaya atılan korkunç iddialardan biri de işte bu oldu. Hayatını kaybeden şarkıcının komşusu tüm bildiklerini anlattı.
4: Bu olayın içerisinde sadece Tuğyan ve Sultan yok. Tuğyan ve Çiğdem vardı. Ama tabii asıl yapamayan Tuğyan ve Sultan.
3: Şarkıcı Güllü 2025'in Eylül ayında Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş, kızı ise şüpheli listesinin en başında yer alıyordu. İlk duruşmaya sayılı günler kala bugüne kadar hiç konuşmayanlar konuştu. Sessizliğini bozanlardan biri de merhum şarkıcının komşusu oldu.
4: İki gün önce Tuğyan'ın Güllü çok kötü kavga etmişler. Yani aralarında büyük bir tartışma çıkmış. Güllü kadın evinin böyle anahtarını Tuğyan'a vermiş, saklamış.
3: Bu fotoğrafta Güllü'nün ölümünden saatler öncesine ait. Sultan Nurulu gözaltına alındıktan sonra annesini kızı Tuğyan Ülkem Gülter pencereden attı demişti. Hatta öyle ki Tuğyan'ın eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nu Güllü'nün ölümünden saatler sonra arkadaşım yapmadı diyerek inandırmaya çalıştı.
5: Mesajları var. Tuğyan 28 dakika bu adamla konuşmuş, tamam mı? Sonrasında bu mesajları bana atmış. Annemi öldürmeyeceğim ama her yerini kıracağım.
6: Abi diyorum ya, işte ben yine söylüyorum sana. O gece oradaydım. Gözümle gördüm, bir suçu yok biliyorum ya.
5: Tamam bak.
6: He olsaydı ki ben en ufak tırnağımın ucuna kadar, annesinin saçının ucuna kadar zararı olsaydı o gece ben bunu açık açık söylerdim. Anneler benim zaafım. Yine söylüyorum sana.
7: İddiaya göre Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu bildiklerini anlatmak isteyince çevredekileri susması için ona uyarılarda bulunmuş.
8: Ben de çıldırdım. Hatta Tuğyan'la çok kavga ettim. Sonra Sultan geldi, beni aradı. Dedim ben şimdi çıkacağım diyorum. Bunlar yalan söylüyor. Hatta eskiden annesine plan yapmış. Sultan da işte aradı. Dedi daha böyle bir şeyler yapma. Ben annene zaafım var. O da dedi ki eğer öyle bir şey varsa ben bir araştıracağım. Ben televizyonda kendim çıkacağım, Tuğyan'a yazıklar olsun. Ama sana sus istersin dedim.
3: Sadece Sultan Nurulu değil, iddiaya göre medyada Sisi lakabıyla bilinen Seyhan Soylu da Kervan'ın susması için telkinlerde bulundu.
9: Çağrı ilaklı da bana dedi ki altınları çalacağız annemden.
7: Sultan Nurulu peki şimdiye kadar neden sustu? Gözaltı sürecine kadar neden itiraf etmedi? İşte bu sorunun cevabı da 1 Ekim'de yanıt bulacak.
2: Şimdi ise yurtta ve dünyada neler yaşandı, kısa bir haber turuyla ona da göz atalım, ardından devam edelim.
3: Bingöl'ün Genç ilçesinde zehir tacirlerine drone destekli operasyon düzenlendi. Narkotik ekiplerinin dağlık alanda yaptığı baskında 4,5 kilo esrar ele geçirildi. Malatya'da hem hayatını hem de trafiği tehlikeye sokan motosikletli amatör kamera tarafından kaydedilmişti. Polis ihbar kabul etti. O sürücü her yerde aranıyor.

0: Hatay'da şoför fark etmedi. Yola beton dökerek metrelerce gitti. Beton mikserinin şoförü diğer sürücülerin uyarısıyla durumu görüp sorunu çözdü. Muğla Fethiye'de sağanak yağışın ardından caddeler göle döndü. Esnaf dükkanlara dolan çamurlu suyun tahliyesiyle uğraşırken turistler çamurlu suda yüzmeyi tercih etti. Kars'ta aç kalan ayı evlere dadandı. Yemek bulmak için hane hane dolaşırken amatör kamera kayıttaydı.
1: Ver lan paramı.
0: Hatay'da mahallelinin beslediği karga motosikletin üzerine bırakılan kağıt parayı görünce alıp kaçtı. Paranın sahibi karganın peşine düştü ama yakalayıp parasını alamadı. Antalya döşeme altında el dokuması yüzlerce halının renklerinin canlanması için serildiği alan turistlerin ilgi odağı. Son olarak Miss Aura güzellik yarışmasının birincisi Çekyalı Isabella Rossini bölgeyi ziyaret etti. Hem güneşin altında kurutulan halıları yerinde gördü hem de yapımına tanıklık etti. Amerikan ordusu bir F-16 daha kaybetti. Pilot fırlatma koltuğu sayesinde sağ salim yere inebildi. Esad'ın yasakladığı kitaplarını gitmeden evine gizlemişti. Döndüğünde ördüğü duvarı elleriyle yıktı. 15 yıllık hazine işte böyle ortaya çıktı. Türk firmasının tırı İtalya'da soyguncuların hedefiydi. 6 milyon avroluk kakao taşıyan aracı maskeli ekip kuşattı. Sürücüyü darp ettiler ama Dorsey'i açamayınca kaçtılar. Balayı yolculuğuna barbekü arası verdiler. Görevlinin mangala döktüğü madde yüzünden kabusu yaşadılar. Eşinin yardımıyla talihsiz kadın alevleri söndürmek için uzun süre uğraştı ve başardı. Motosiklet virajı alamadı, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Metrelerce savrulmasına rağmen bu kazayı yaralı atlattı. Londra-Bangladeş uçuşunu yapan uçağın yolcuları bir anda birbirine girdi. Bebekler ağladı, yolcular çığlık çığlığaydı. Mürettebat uzun süre ikiliyi ayırmaya çalıştı. Meksikalı pilot gökyüzünde bir cisme odaklandı. Dronların bu kadar yaygınlaştığı dönemde UFO mu acaba başlığıyla paylaştı. Tanımlanamayan cisim uzaylı mı değil mi karar sizin. Sahibi ikinci pitbull'u bacağından yakaladı ama ilki kapıdan çıktığı gibi bebeğe saldırdı. Annesi yavrusunu kurtarmak için canını dişine taktı. Köpekleri saldırgan hale getiren de, oyuncu bebeklere çeviren de sahipleri işte bu havuz partisi de insan canlısı köpekleri bir araya getiren etkinliklerden biri.
2: I love you.
3: Oh my gosh, that is amazing.
0: Neuralink çipi sayesinde eşine ilk kez seni seviyorum diyebilen Amerikalı turumuzun son misafiri.
4: Devam ediyoruz efendim Gece Ajansı'na kıymetli konuklarımızla birlikte gündemdeki o sıcak başlıkları değerlendireceğiz. Hemen onlara da hoş geldiniz demek istiyorum. Avukat Kadriye Güçlü Sakarya, hoş geldiniz.
5: Merhaba, iyi bir yayın diliyorum.
4: Çok teşekkür ediyorum. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Anar Ali, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk Tahir Bey, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler ve Avukat Hadi Dündar, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk efendim, hayırlı yayınlar. Gayet şıksınız.
4: Çok teşekkür ediyorum, bilmukabele sizler de öylesiniz. Şimdi önemli bir gelişme ile başlamak istiyorum hemen. Aslında ülkedeki önemli gündem başlıkları vardı, onları aktaracaktık ki biraz önce bir son dakika haberi geldi Donald Trump'tan. Trump diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Danimarka Krallığı ve Grönland'la bir anlaşmaya vardığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Buraya kadar her iki ülkenin de karşılıklı bir anlaşma üzerinde olumlu görüş belirttiğini ifade edelim. Ama Trump'ın açıklamasının devamı akıllarda soru işareti oluşturdu. Neden? Çünkü Trump diyor ki Amerika Birleşik Devletleri Grönland'ın güvenliği ve diğer tüm ihtiyaçları

0: konusunda kalıcı kontrol sahibi olacak. Bunun Amerika Birleşik Devletleri'ne hiçbir maliyeti olmayacak. Amerika Birleşik Devletleri Grönland'ın güvenliğini sağlamak ve savunmak için gerekli olan her şeyi yapma konusuna sonsuza kadar tam yetkiye sahip olacak diyor. Anar Hocam, ne demek bu?
1: Tabii aslında Grönland'ın ele geçirilmesinden kalıcı bir güvenlik anlaşmasına doğru bir evrilme sürecini işaret ediyor. Burada şimdi Danimarka bir NATO ülkesi. Ama Trump biliyorsunuz ilk göreve başladığından itibaren buranın ele geçirilmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ya satılması ya verilmesi yönünde ısrarı vardı. Ve sürekli de bu talebi yerine getiriyordu. Hı hı. Sadece Trump'ın değil, diğer Amerika daha önceki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Truman dahil birçok Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın hayali aslında buydu. Grönland'ın onlara satılması. Ama Danimarkalılar burada geri adım atmadılar. Yani burası bir Danimarka toprağıdır. Vermek veya satmak gibi bir düşüncemiz yok. Ama bir güvenlik antlaşması imzalandığına dair bir açıklama var kendi Trust Social Media hesabından. Şimdi onun bir takım endişeleri vardı Trump'ın Grönland'la ilgili.
0: Ama şimdi şu ifade geçiyor. Diyor ki güvenliği ve diğer tüm ihtiyaçları konusunda kalıcı kontrol sahibi olacak ve sonsuza kadar tam yetkiye sahip olacak. Şimdi sadece güvenlik mi anlamalıyız biz bundan? Yani Grönland'ın güvenlik derken işte Rusya tarafından ilhakı ya da işgali durumu mu söz konusu, yoksa Donald Trump'ın orayla ilgili başka hedefleri, hayalleri de var mı?
1: Şimdi şöyle, Trump'ın biliyorsunuz bir altın kubbe şeyi vardı, açıklaması vardı. Hı-hı. Golden Dam projesi vardı. Muhtemeldir ki burada kalıcı güvenlik anlaşmasından kastettiği şey bu altın kubbenin Grönland çevresinde kurulması. Çünkü Grönland hem mineral nadir toprak elementleri anlamında çok değerli bir coğrafya. Hı hı. Diğer de kutuplar, yani hem Çin'in hem Rusya'nın bunun çevresini, Grönland'ın çevresini kullanarak bir deniz ticaret yolunu aktif şekilde kullanma girişimi var. Hem Çin ve Rusya'nın bu coğrafyaya yönelik yayılması, hem de altın kubbenin burada kurularak devasa bir savunma sisteminin Grönland'da kurulması olarak ben anladım. Yani her iki değerlendirmede de ilk başta ifade ettiği buranın satın alınması ve Amerika Birleşik Devletleri'ne verilmesi, yani Grönland'ın bir Amerikan toprağına dönüşmesi projesinden vazgeçip kalıcı ve Amerika için maliyetsiz bir antlaşma imzaladığını duyuruyor. Tabii detaylarını önümüzdeki günlerde herhalde net bir şekilde öğreneceğiz.
0: Ya siz de bahsettiğiniz gibi. Sıcağına hemen bir Amerika Birleşik Devletleri'ne de uzanalım. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz da detaylar için bizleri bekliyor. İrfan Sapmaz, kolay gelsin. Şimdi Grönland, hani Danimarka zaten NATO üyesi bir ülkeydi. Haliyle oranın güvenliği de NATO'dan bir nevi sorumlu oluyordu. Ama Donald Trump Grönland'ı satın almak istedi, ele geçirmek istedi. Ki bu sadece Donald Trump'ın değil, pek çok Amerikan başkanının da daha önce yaptığı bir uygulamaydı, farklı araziler, farklı topraklar için. Donald Trump tam olarak amacını elde etmiş oluyor mu?
2: Şimdi hemen tabii Donald Trump'ın açıklamasına gelmek istiyorum. Bir son dakika gelişmesi malum. Donald Trump, Washington'ın Danimarka Kralı ve Grönland'la anlaşmaya vardığını açıkladı. Hı. Turist Oluş'un üzerinden yaptığı açıklamaya dair. Tabii Trump'ın açıklamasına göre Amerika Birleşik Devletleri Grönland'ın güvenliği ve diğer ihtiyaçları konusunda kalıcı kontrol sahibi olacak. Trump anlaşmayı bitiş tarihi olmayan sonsuz ömürlü bir anlaşma olarak tanımlıyor. Tabii Trump, Washington'ın Grönland'da hem adanın hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliği için gerekli gördüğü adımları atma konusunda sonsuza dek tam yetkiye sahip olacağını söylüyor. Özellikle buna vurgu yapıyor. Tabii anlaşmanın en dikkat çekici maddelerinden biri ise Rusya ve Çin gibi ABD'nin hasım olarak değerlendirdiği ülkelerle ilgili. Trump'a göre bundan böyle Washington'ın açık ve yazılı onayı olmadan, burası önemli, hiçbir ABD hasmı Grönland'da askeri üs kuramayacak. Askeri varlık bulunduramayacak ve hassas yatırımlar gerçekleştiremeyecek. Yani Trump ayrıca anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri'ne hiçbir maliyet getirmeyeceğini de söylüyor. Malum bugünlerde özellikle petrol fiyatlarının çok yüksek olmasının getirdiği bir rahatsızlık var Amerika'da. Washington'ın Grönland'ın en uygun bölgelerinde büyük bir Amerikan askeri varlığı oluşturma çalışmalarına derhal başlayacağını da söylüyor Trump. Tabii bu noktada önemli bir ayrıntı var.
0: Amerikan askeri gidip konuşlanacak.

0: Grönland'a ve istediği gibi de buraya yerleşecek, istediği gibi üsler kurabilecek.
1: Evet, öyle anlaşılıyor. Trump Grönland'ın ABD tarafından satın alındığını açıklamıyor tabii. Grönland'ın egemenliğinin Amerika'ya devredildiğini de söylemiyor. Açıklanan düzenleme güvenlik, askeri varlık ve stratejik yatırımlar üzerinde Washington'a çok geniş ve süresiz yetkiler verilmesi üzerine kurulu Tahir. Yani Grönland Kuzey Kutbu'ndaki konumu nedeniyle ABD açısından son derece stratejik malum. Washington burada hem Rusya ve Çin'in Arktik bölgesindeki faaliyetlerini sınırlandırmak hem de Amerikan füze savunma sisteminin kuzey hattını güçlendirmek istiyor askeri uzmanlara göre. Trump anlaşmayı Amerika Birleşik Devletleri için gerçekleşen bir hayal, tarihi ve özel bir gelişme sözleriyle duyuruyor.
0: Ama yani şimdi gözler sadece işte Rusya tehdidi değil, aynı zamanda Grönland'ın sahip olduğu, işte burada yine seninle birlikte de konuştuk haftalarca, sahip olduğu değerli elementler, nadir toprak elementlerinden, yeraltı zenginlikleri vesaire, bunlardan da bahsetmiştik. Aslında Donald Trump'ın en çok istediği şeylerden birisi de bu. Şimdi sadece askeri bir güvenlik anlaşması olarak duyuruldu ama Donald Trump'ın evet bazı icraatları pazarlarken, anlatırken çok süslü cümleler kullandığını, abartılı cümleler kullandığına da şahidiz. Şimdi sonsuza kadar diyor mesela, süresiz bir şekilde. Ama bunların yanında acaba başka maddelerde olmuş mudur ya da neyin karşılığında, karşılıklı olarak böyle bir anlaşma imzalandı, bunu da merak ediyoruz.
1: Evet, tabii çok sıcak bir gelişme ama Donald Trump'ın yapmak istediği şey şu. Tahir, çok konuştuk seninle de, konuklarımızla da konuşuyoruz sürekli. Şu anda seçim, 3 Kasım seçimlerine çok az bir süre kaldı. İran meselesi çok ciddi bir şekilde Amerikan ekonomisini vurdu. Dolar işte en düşük petrol, her zaman örneğini veriyorum, kendi arabamı aldığım benzin üzerinden. O 87 oktanlı benzin şu anda 4,5 dolar civarında. 27 Şubat'ta hatırlayacaksın ne kadar? $2.67. Şimdi bu petrol öylesine vurdu ki Amerika'yı, bir taraftan enflasyon yükseldi, bir taraftan petrole bağımlı ürünlerde inanılmaz bir pahalılaşma var. Şu anda işte moller dediğimiz alışveriş merkezleri neredeyse boş. İnanılmaz yüksek şekilde fiyatları düşürerek satış yapmaya çalışıyorlar. O açıdan da Donald Trump şimdi 3 Kasım'ı bir şekilde geçiştirmeye çalışıyor. İşte bu Grönland açıklamasıyla yani Amerikan toplumuna şu mesajı veriyor. İşte diyor ki ben ekonomiyi düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi işte tamamıyla Grönland, işte senin söylediğin gibi, altını çizdiğin gibi toprağın altındaki değerli madenlere gözünü dikmiş vaziyette Donald Trump. O açıdan tabii bu 3 Kasım'a kadar nasıl bir arkasından bir adım gelecek henüz bunu bilmiyoruz. Ama dediğim gibi hep bunun altını çiziyorum. 3 Kasım kesinlikle Donald Trump'ı çok ciddi bir şekilde vuracağı benziyor. Temsilci Meclisi'nde çoğunluğu kaybetmiş vaziyette, en son hatırlayacaksınız Donald Trump Temsilciler Meclisi'nde 435 sandalyenin 223'ü 217 idi. Şu anda Temsilciler Meclisi'ne kamuoyu yoklamalarına göre kaybetmiş vaziyette. Senato'da 100 sandalyeli Senato'da 53'e 47 idi. Neredeyse onu da kaybetmiş durumda. Bir çıkış yolu arıyor. Ben Grönland açıklamasını bu çerçevede değerlendiriyorum.
0: Yaklaşık 45 gün şimdi kaldı seçime. Şimdi Donald Trump'ın çok ciddi vaatleri vardı. Özellikle İran konusuyla ilgili, işte Gazze konusuyla ilgili, Orta Doğu ya da Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili, Avrupa ile ilgili. Görünen o ki Donald Trump'ın elinde seçmene sunacağı, her ne kadar kendisi 9 muydu en son, İrfan 10 muydu, savaş bitirdim diye bir açıklama yapmıştı.
1: Evet, evet.
0: Ama şu an en azından yaktığı alevlerin hiçbirisinin sönmediğini biliyoruz tam olarak. Bunlarla çıkamayacağı için de en azından seçmenin karşısına Grönland icraatıyla sanırım çıkıp
2: bir de Venezuela var. Değil mi Anar Hocam? Bir de tabii Venezuela şimdi var. Venezuela'dan sonra Grönland, ama bu
0: Venezuela bir evet, hukuk dışı evet, müdahale olarak da, müdahale olarak da yorumlanıyor ya, en azından çünkü, resmi evet, bir şey. Evet,
2: bu sönük bir anlaşma tırnak içerisinde, çünkü Grönland'la ilgili ihtirasları ve motivasyonu çok yüksekti. Hepimiz konuştuk bunu. Yani burayı biz Amerikan toprağı yapmak gibi bir düşüncesi vardı. Hatta İrfan Bey'de konuşmuştuk. Oğlu da Grönland'ı ziyaret etmişti. Donald Junior Trump.
0: Haritalarını bile çizmişler.
2: Evet, hatta bu aralar şu an onun başı dertte. Çünkü düğünü Bahamalar Adaları'nda bir Rus oligarkının, Putin'e yakın Rus oligarkının, Umer Kremlov'un düğün masraflarını finanse ettiğine dair Amerika'da çok ciddi söylentiler var. Böyle de içeride bir ailesel bir takım polemikler içerisinde Trump. Yani zaten Danimarkalılar bu antlaşmayı Trump'la yapmak istiyorlardı. Şimdi anlaşmanın içeriğine bakıyoruz. Daha önce Amerika Danimarka Başbakanı söylemişti. Biz Amerika ile her türlü askeri işbirliğine hazırız. Amerikan üslerinin burada kurulması, her türlü olanak sağlaması, diplomatik bir çözüme açığız. Ama Trump'ın istekleri ve talepleri çok farklıydı. Yani işgal ve Amerikan toprağı, bunları dile getiriyorlardı. Bunun propagandasını yapıyorlardı. O anlamda bir tırnak içerisinde sönük bir anlaşma. Yani Danimarka'nın tam da istediği bir antlaşma olduğunu düşünüyorum.
0: Baktığımızda Trump evet gerçekten de ilginç bir karakter. Evet söylüyor bazı söylemlerini, bizler de aşırı bulup eleştiriyoruz. İcraatlarını bazen eleştiriyoruz. Ama diğer taraftan baktığımızda ne yapıp edip bir şekilde istediklerini tam olarak olmasa da kabul ettirmeyi başarıyor. Özellikle Avrupa'ya, işte Grönland'da bu konulardan birisiydi. Evet bir Amerikan toprağı olmadı ama Amerikan askerinin görünen o ki bayrağı Grönland'ın her yerinde dalgalanacak mesela.
3: Dediğiniz gibi Trump baskın bir karakter. O yüzden de baskın bir karakter olmasının yanında diliyle de tabii ki domine eden de bir kişi. Ve mesela bu Grönland'da bir uzun zamandır da aklı fikri sürekli Grönland'daydı. Tabii ben buradaki mesela bugünkü açıklamayla alakalı olarak bu son dakika gelişmesiyle ilgili olarak, çünkü Trump'tan daha önceki bu durumlarda da İran konusunda özellikle de karşılaştığımız için bir Danimarka tarafının açıklamasını da merak ediyorum açıkçası. Çünkü uluslararası bazı basın organlarının açıklamaları da Trump'ın söylediklerini biraz daha farklı halinde söylüyor. O yüzden biliyorsunuz Trump daha İran'la müzakere masasına bile oturmadan İran'la anlaştık demişti. Halbuki orada İran tarafı dedi ki hayır bir dakika, bir anlaşma falan yok. Bize sadece maddeleri sundular ve arkasından geçtiler demişti. Ama burada tabii Danimarka ile görüşmeleri uzun süredir devam ediyordu ve Danimarka'da açıkçası bununla ilgili bir anlaşma, özellikle AB anlaşmaya varma noktasında onlar da istekliydi. Daha mümkün olabilir tabii, bir İran örneği gibi olmaz. Ama onların açıklamaları bakalım. Danimarka tarafının açıklaması bu konuda ne olacak? Bir de burada tabii artık 21. yüzyılda öyle gittim de savaştım aldımlarından ziyade daha stratejik egemenliklerin kapsayabildiği yerlerde daha hakimiyet kurmak daha esas. Yani topla, tüfekle, askerle uğraşmadan bir takım diplomasi yoluyla, stratejik hareketlerle birlikte orada bayrağını dikmekse bayrağını dikmek. Çünkü Grönland'a neden bu kadar takıntılı hale gelmişti? Biliyorsunuz ki orada 3 asıl mesele var. Bir tanesi tabii ki oranın zengin yeraltı kaynakları. Bir tanesi jeolojik durumu ve oradaki kullanılacak materyallerin ve işte Çin'in orada AB'ye girebilmesi, Rusya'ya yakınlığı gibi. Bir taraftan da Golden Dome denilen, değil mi? Yanlış herhalde telaffuz etmiyorum.
2: Altın kubbe.
3: Altın kubbe denilen bir füze savunma sistemi var. Onu oraya kurmak istiyor. Onu oraya kurmak istemesi asıl zaten o amaçla da gittiğini söylemişti. Muhtemelen oraya gidecek olan Amerikan askerleri vesaire de o savunma sistemlerinin orada kullanılması için de yer alacak gibi gözüküyor.
0: Bu arada bir sanırım Trump cephesinde Rusya'ya karşı da harekete geçilme durumu söz konusu. İrfan Sapmaz, yeni yaptırımlara ilişkin bir yasa tasarısı olduğu ifade ediliyor Rusya ile ilgili. Özellikle işte Rus petrol gaz alıcılarından gelen mallara yönelik olduğu ifade ediliyor ama bunu teyit edebilir miyiz şu anda?
1: Şimdi bununla ilgili zaten Donald Trump bir takım açıklamaları da vardı. Zaman zaman işte İran özellikle yardım eden ülkelere karşı, ki bunun başında Çin geliyordu ama Çin'e karşı İran petrollerinin %90'ını Çin satın alıyor. Ve 21 yıllık dev bir anlaşması vardı. Ama işte daha önce de Hazine Bakanlığı'nın, Scott Bessent'ın yaptığı açıklamalara çevrilmişti gözümüz bizim. Acaba Çin'e ve Rusya'ya yönelik bir ambargo başlayacak mı diye. Fakat özellikle Orta Doğu'daki birkaç ülkeye, Birleşik Arap Emirlikleri gibi, yani İran Yunan petrollerinin parasal operasyonlarının geçtiği bazı ülkelerin adı ortaya çıkmaya başladı. İşin açıkçası malum işte 25'inde Beyaz Saray'da olacak Çin Devlet Başkanı. O gelmeden önce sanıyorum bir kriz çıkartmak istemedi. Rusya ile ilgili de çok ciddi bir açıklama yok aslında şu ana kadar. Ama özellikle de Hazine Bakanlığı'nın OFAC dediğimiz bölümünün bunun üzerinde çok ciddi çalıştığını biliyoruz. Şu

0: Donald Trump'ın tek bir amacı var ve şu an itibariyle de 18 Eylül itibariyle ABD'de ara seçimler için oy vermeler başladı şu anda. Tahir, yani Trump'ın bu Grönland açıklaması ya da işte Rusya'ya yönelik bir takım ambargolar, bunların hepsinin arkasında hiç şüphesiz bu seçimler var. Yani gündemi dış politikada güçlü bir Amerikan temasına çevirmeye çalışıyor.
1: Yani Donald Trump'ın yarın öbür gün Grönland'da, Grönland adasında şöyle Amerikan askerleriyle Amerikan bayrağının altında poz vermiş bir Trump görseli petrol fiyatlarının, akaryakıt fiyatlarının önüne çok geçemese de en azından seçimleri etki edebilecek bir fotoğraf karesi olur herhalde.
0: Tabii. Şimdi bugünün bir bununla bağlantılı bugünün bombasına değinmek istiyorum. Şimdi Donald Trump Beyaz Saray'da bazı televizyon kanallarının, ki bunun başında CNN geliyor, Politico geliyor, MS Now geliyor. Donald Trump'ın bizzat kendi açıklaması bugün, bunların Beyaz Saray'a girişlerinin yasaklanabileceğini söyledi Donald Trump. Yani o kadar çok sinirli ki şu anda Donald Trump. Ara seçimlerle ilgili kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman durum hiç açıcı değil. O açıdan şimdi sinir bir anlamda medyadan almaya çalışıyor. Onun için de Donald Trump işte ABD para ödemeden stratejik bir bölgede kalıcı askeri ve güvenlik yetkisi elde ediyoruz gibi bir açıklama yaptı bugün. Tamamıyla seçimlere yönelik Donald Trump'ın bu girişimleri. Yani 3 Kasım'dan sonra birçok şey değişebilir. Hatırlayacaksınız, Dallas'taki bir toplantıda da işte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 350 milyon nüfusun yaklaşık 270 milyon erişkine $5,000 gibi bir para ödeyeceğini söyledi Donald Trump ve artık bu seçimlerin bir ara seçimler olmaktan çıkıp bizzat seçmenlerin kendisine oy veriyormuş gibi hareket etmelerini istedi. Daha da ileriye gitti. İşi şakaya vursa da demokratlar çok seçimde hile yaptı, biz de yapmalıyız gibi mesajlar verdi işin açıkçası.
1: İfaz Atmaz, çok teşekkür ediyorum paylaştığım bilgilerden dolayı. Amerikan medyasıyla sen de ifade ettin aslında. Donald Trump'ın arası hiç iyi değil, bunu biliyoruz. Çünkü hemen her geçen gün Donald Trump'ı köşeye sıkıştıracak ya da özellikle Rusya ile Çin'le gerginliği daha da artıracak bazı haberler, bazı kulis bilgileri öne sürüyorlar. Mesela onlardan birini ekranlara getirelim. Amerikan medyası diyor ki Rus casus uyduları Orta Doğu'daki Amerikan üslerinin konumlarını, onlarla ilgili bilgileri, verileri İran'a gönderiyor. Bunun üzerine de İran nokta atışları yaparak bu üsleri hedef alıyor.
2: Rusya İran'a saldırıları için istihbarat sağlıyor. İddianın sahibi Amerikan CNN televizyonu. ABD, İran'ın son dönemde gerçekleşen saldırılarında hedeflerin bu kadar yüksek isabet oranıyla vurulmasının sebebini araştırıyor. Gözlerse Tahran-Moskova ilişkisine çevrildi. Rusya'nın casus uydularını Tahran için Orta Doğu bölgesine yönlendirdiği iddia edildi.
3: Rusya şu ana kadar Hürmüz konusunda iyi bir iş çıkardı. Ajanlık faaliyetleri diyorlar. Çin izliyor diyorlar. Biz de aynısını yapıyoruz.
2: Habere göre hem sahadan hem de uzaydan elde edilen istihbarat verileri ve konumlar İran'a iletildi. Elde ettiği bu veriler sayesinde İran'da Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini yüksek isabet oranıyla vurdu.
4: Rusya zor zamanlarda İran'ın yanında duruyor. İran'a verdiğiniz güçlü ve kararlı destek için teşekkür ederim.
2: CNN haberine kaynak olarak Rus Kozmos 2573 uydusunun hareketlerini gösterdi. Çünkü o uydu 25 Mart tarihinde Suudi Arabistan'da bulunan Prens Sultan Hava Üssü üzerinden geçti. İki gün sonra ise İran üssü tam isabetle vurdu. O saldırıda en az 10 Amerikan askeri yaralandı. Erken uyarı uçakları, tanker uçaklar, hangarlar ağır hasar gördü. Sadece tek bir uydu değil, Rusya'nın 14 casus uydusunu bölgeye yönlendirdiği de dile getirildi. Uzmanlara göre Rusya'nın istihbarat desteği aslında ABD'ye verilmiş bir Ukrayna yanıtı. Çünkü Moskova aynı yöntemin ABD tarafından Ukrayna'da uygulandığını vurguluyor.
1: Şimdi sular bir gün bile durulmuyor. Aslında ne Türkiye gündemi ne dünya gündemi bir an olsun sakin durmuyor. Şimdi Orta Doğu'ya ve dünyaya baktığımızda aslında her biri evet farklı coğrafyalarda bir şeyler planladığını söylüyor ama ilginçtir, tüm hesaplaşmalar bizim yakın çevremizde oluyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda İran savaşı ülkede tartışılmaya devam ediyor. İsrail'le ilgili görüş ayrılıkları var. Şam'la ilişkileri geliştiriyor bu. Amerika'da da ikiye bölmüş durumda gerek kongreyi gerek Trump destekçilerini ya da ülke yöneticilerini. Ama diğer yandan işte Grönland'dan bir haber geliyor. Diğer yandan baktığımızda İsrail de rahat durmuyor. Hala Gazze konusu kapanmış değil maalesef ki. Amerika Birleşik Devletleri askeri desteği devam ediyor ama bunun düşebileceği iddiaları da var. Suriye güvenliği İsrail için yine önemli bir başlık ki işte bu başlık altında işgal politikalarını ve Suriye'yi bölme parçalama politikalarını devam ettiriyor. Baktığımızda Suriye'de orada da önemli gelişmeler yaşanıyor. Gerçekten de tüm dünya hayretle izliyor. Çünkü yıllardır belki de 40-50 yıllık bir proje, Batı'nın projesi çöpe gitti. Batı'nın içerisinde İsrail'de var, bunu da ifade edelim. Suriye'de bir terör devleti oluşturulmuyor ve bu vaatlerle desteklenen SDG artık ülkede zaten kendini fesini açıklamıştı YPG ve entegrasyon ilerliyor. Merkezi yönetim güçlenmeye çalışıyor ama ilginç bir durum Rusya'da Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Suriye'de yeniden etkili olabilir. Ve İran cephesi çatışmalar sürüyor, Hürmüz gerilimi devam ediyor ama buna bir de Yemen gerilimi ekleniyor. Hadi Bey, şunlara baktığımızda yanı başımızda olmayan bir gelişme yok. Buna bir de Rusya-Ukrayna savaşını ekleyelim. Rusya cephesinde yaşananlara bakalım. Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ve hemen batımızda komşumuz Yunanistan'ın yaptıkları. Bunların ülke gündemini etkilememesi ya da ülke gündeminde, siyasetçilerin gündeminde yer almaması olabilir mi?
5: Tabii ki olamaz. Sonuçta siz bir bölgede yaşıyorsunuz ve o bölgede gelişen bütün olaylarla çok yakından ilgileniyor olmanız gerekir. Neden? İsteseniz de istemeseniz de tamamen sizin ülkenizi ilgilendirebilecek olan olaylardır. Örneğin Suriye'de yapılabilecek bütün gelişmeler ya da ortaya çıkacak bütün sorunlarla ilgili gözünüzü kapatabilir misiniz? Kulağınızı kapatabilir misiniz? Benim sınırımın dışındadır deyip geçiştirip sırtınızı dönebilir misiniz? Dönemezsiniz. Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye içerisindeki tehditin nereden kaynaklandığını söylerken neyi söylüyordu? Türkiye'nin işte dışarıdan gelen tehdidin yani sınırımızın Şam olduğunu gösteriyordu, Bağdat olduğunu gösteriyordu. Çünkü siz kendi sınırınızın içinde değil, sınırın dışında size yönelik gelebilecek tehditlere karşı bir pozisyon almak zorundasınız. İran'la ilgili İran'ın burada başka ülkeler tarafından haksız bir şekilde işgal edilmesine eğer siz göz yumarsanız, eğer bu konuya gerçekten beni ilgilendirmiyor deyip de uzak durursanız tamamen sırtınızı bölgeden çevirmiş olursunuz, yüzünüzü çevirmiş olursunuz. Bu da tabii ki sizin için negatif bir durum söz konusu oluyor. Peki biz Türkiye'ye bakıyoruz. Türkiye'deki dış politika bunu mu gösteriyor yoksa bunun tam tersini mi gösteriyor? Tam tersini gösterdiğini görüyorsunuz. Suriye ile ilgili mümkün mertebe herhangi bir tehdidin oluşmaması için Türkiye gerektiği bütün masalarda Suriye'nin bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü ve Suriye'nin Suriyelilere ait olduğunu, oranın içerisindeki terör örgütlerinin bitmesiyle ilgili her türlü yolu ortaya koymuyor mu? Koyuyor. Diğer tarafta İran'ın ABD ve İsrail tarafından İran'ın işgal edilmeye çalışılmasıyla ilgili de gerekli açıklamayı yapmıyor mu? Yapıyor. Bakıyorsunuz ki bölgeyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın anlatımında şuna denk geliyorsunuz. Bölgeyle ilgili bir sorun varsa bölgenin ülkeleri bu soruna çözüm bulmak zorundadır. Mekke Anlaşması'nı biz burada görüyoruz ve Mekke Anlaşması'nı Sayın Cumhurbaşkanı Londra merkezli bir gazetede anlatırken de özellikle değindiği nokta burasıydı. Yani biz bölgede bir sorun varsa, bölgede bir tehdit varsa bu sorunu ve tehditin çözümünün yine o bölgedeki ülkelerin yapması gerektiğidir. Bizim kendi göbeğimizi kendimizin kesmesi gerekir. Başkasından yardım medet umacak durumda olmamamız gerekir.
1: İşte şurada yaşananlara baktığımızda sadece şu haritadaki işaretli ülkelerde, hatta buna biraz daha belki yukarıya çıktığımızda Rusya Ukrayna'yı da dahil edebiliriz. Şimdi bir denklem değişiyor. Bir bu bölgede yıllardır sürdürülen projeler bile yarafa kalkıyor. Hep konuşuyoruz. Birileri burada haritaları yeniden çizmek istiyor ama diğer yandan baktığımızda artık bu bölgede kendi

0: söylemini, kendi politikasını üretebilen ülkeler var. İşte en son Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye'nin de imza attığı Mekke Anlaşması'yla bunları gördük. Şimdi bakın, Suudi Arabistan'a F-35 konusu hala gündemde. Yunanistan'a hava savunma sistemi yerleştirmesi, İsrail'in, hala gündemimizde. Yine Amerika Birleşik Devletleri ve Körfez ülkeleriyle İran'ın yaşamış olduğu gerilimin daha da artmasının beklentisi hala konuşuyoruz. Husilerle birlikte bölgede başlayan, Yemen'de başlayan o gerilim hala gündemde. Yani her ne kadar Babül Mendeb ve Hürmüz'ün bizimle bir sınır yakınlığı olmasa da hepsinin ortak noktasının Türkiye olduğunu görüyoruz. Buna bir de bizim Doğu Akdeniz'deki yaşananlara, Ege'de yaşananlara baktığımızda, sınırımızda yaşananlara baktığımızda zaten gündemimizde olmaması anormal olacak.
1: Kesinlikle. Bakın, biz şimdi diyoruz ya, Orta Doğu'da denklem değişiyor ya da harita değişiyor ya da işte yeniden şekilleniyor dediğimiz konu tamamen bugüne kadar Orta Doğu üzerinde kimin hegemonyası hakimdi? ABD'nin hegemonyası hakimdi. ABD'nin bu konuyla ilgili, Orta Doğu ile ilgili ortaya koyduğu bütün politikalar neredeyse hayata geçiyordu. Fakat İran savaşı, İsrail'in Gazze'ye yönelik oradaki katliamları, yine Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili dünyanın etkilenmesi sonucunda bölgeyi sahipsiz bırakılma durumu, aynı zamanda İsrail'in Körfez ülkelerine yönelik gerçekleştirdiği eylemlerde İsrail'in ve ABD'nin bölge halkının yanında hiçbir şekilde yer almadığını gösteren adımlar oluştu. Bu da ne oldu? Ülkelerin artık kendisine başka bir güvence, başka bir yol, üçüncü bir yolu aramak zorunda bıraktırdı. İşte orada Mekke Anlaşması bizim karşımıza çıkıyor. Neden çok önemli olduğunu ve bölgenin artık yeniden şekillenmek zorunda kaldığını. Yani bu saatten sonra Suudi Arabistan şunu söyleyemez ya da işte Katar, aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri. Ben tamamen sırtımı ABD'ye dayadım, oradaki bütün sistemleri satın aldım, beni tamamen işte bütün tehditlerde koruyacak diyemez.
0: Hocam, niye? Dünyanın sistemini satın aldılar yıllarca. İşte örnek veriyorum. Katar'daki... İran'dan Ürdün'e ya da İsrail'e bir füze fırlatıldığında ya da İsrail'den işte İran'a bir füze fırlatıldığında ya da başka bir noktaya, her fırlatılan bir füze Körfez ülkeleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nde arasında yapılan yeni bir silah satış anlaşması demekti.
1: Bugüne kadar öyleydi.
0: Her gelişen teknolojiyle birlikte İran bir füze atıyordu. Örnek veriyorum, balistik füzelerden birini. Ya bundan sizi koruyacak bir sistem satalım size. Bu sefer İran o balistik füzelerinde yeni bir teknoloji geliştirip o füzeyi atıyordu. Hemen yeni bir pazarlama stratejisi daha. Ya bir üst versiyonu da var. Onu da hemen size satalım. Ama gördük ki bu Şubat ayından bugüne yaşanan süreçte hiçbirisi hiçbir ülkeyi tam olarak koruyamadı. Evet, hava savunma sistemleri bazıları işledi, şehir merkezlerine düşmesini engelledi vesaire. Ama bugün Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan başta olmak üzere pek çok ülke artık Amerikan varlığını ve Amerika ile ilişkilerini bir nevi sorgulamaya başladı.
1: Son cümlemi ekleyip bütün kusuruma bakmayın lütfen.
0: Estağfurullah.
1: Şimdi ABD'ye bakıyorsa az önce bölgeyle ilgili gerçekten doğru bir politika yürütemediği ve bölge halkına her seferinde eziyet ettiği, onları hiçe saydığı, ikinci sınıf muamelesi yaptığı ile ilgili ne davranışları söz konusu. Bakıyorsunuz ki Irak'a giriyor. Irak'ta neyi söylüyor? Ben demokrasiyi getireceğim diyor. Irak'ı işgal ediyor, yerle bir ediyor. Yıllardır Irak kendisini kalkındıramıyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz ki İran'la ilgili diyor ki nükleer var, ben nükleer için buradayım. Dünyada birden fazla ülke nükleeri geliştiriyor. Onlara ses çıkartmıyor. İran'la ilgili bir müdahale durumu söz konusu. Bu da yıllarca İran'ın kendi belini doğrultamayacak bir duruma geleceğiyle ilgili bir tabloyu önümüze koyuyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz ki Suriye'de PYD isminde bir örgütü destekliyordu. Amacı neydi? Diyordu ki IŞİD'e karşı biz onları kullanıyoruz diyorlardı ve Suriye'nin istikrarsızlığı için elinden geleni yapıyordu. Resmi yollardan işte para ve silah gönderiyordu. Baktığınızda günün sonunda hepsinin yanlış olduğu, hepsinin doğru olmadığı, işte ülkelerin buradaki ABD'nin bu ülkeler için ortaya koyduğu politikaların hepsinin yanlış olduğunu, bölge ülkelerinin tamamı artık buna ya hakim işte oldu ve
0: güzel
1: gördü.
0: Bugün işte kendi kıtasında, kendi mahallesinde, bakın Grönland'dı, işte Venezuela'ydı. Eğer bir hukuksuz var, en azından kendi mahallesinde bu topu oynasa. Ne işin var Orta Doğu'da? Tabii ki para ve

0: enerji var. Bu ayrı bir şey ama dikkat çeken bir gelişmeyle belki bu konuyu sürdüreceğim. Anan hocam, sizleri böyle de davet edeceğim. Şimdi Yemen konusu çok önemli şu günlerde. Çünkü bizler her ne kadar Hürmüz'ü konuşuyor olsak da ondan daha etkili ve daha önemli bir nokta daha şu an kriz altında.
1: Evet.
0: Babülmendep. Sadece enerjiyle sınırlı kalmıyor Babülmendep. Aynı zamanda Kızıldeniz'i, Süveyş kanalını yakından etkileyen dünya ticaret güzergahlarının da başında geliyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri burada diğerlerinde olduğu gibi değil. Sonuçta burada hedef alınan Suudi Arabistan. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki en önemli müttefiklerinden,
1: evet,
0: ve yıllardır milyon dolarlarca silah sistemi sattı.
1: F-35 en son. F-35
0: şimdi
1: verdi, evet.
0: Ona ayrıca geleceğim. Ama bunun için Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'ın yanında değil, Husilerle anlaşma masasında yer aldı. Şimdi bu da güveni bir kez daha sarstı belki de.
1: Tabii, kesinlikle.
0: Kısa bir değerlendirme bununla ilgili alayım, hemen F-35'in de yorumunu
1: tabii
0: atacağım.
1: Öyle, çünkü Husilerle Amerikalılar şöyle bir ortamda bir çatışma sürecine girmek istemiyorlar. Zaten 2025'in Ağustos ayında aralarında imzalanan bir antlaşma vardı. Ateşkes anlaşması vardı. Ve o antlaşmadan günümüze kadar Husiler hiçbir şekilde Amerikan menşeli gemileri, sadece Amerikan menşeli değil. Yani İsrail gemilerini bile hedef almadılar.
0: Peki Amerika şeyden saymıyor mu? İran destekli gruplardan saymıyor mu Husileri?
1: Şimdi şöyle, İran savaşında Husiler topa girmedi. Aslında Amerika'nın istediği gibi çatışma sürecine dahil olmadılar. Ne zaman dahil oldular çatışma sürecine? Ali Hamenei'nin cenaze töreninden dönen Husi heyetini Suudiler Sana Havalimanı'na inmesine müsaade etmedikten sonra Husilerle çatışmaya girdiler. Yani 28 Şubat'tan Temmuz'a kadar Husiler hiçbir şekilde İran, ABD, İsrail savaşının denklemine dahil olmadılar. Akıllıca bir hamle. Çünkü Amerika ile aralarında bir ateşkes anlaşması vardı. İki, Babülmendep'te herhangi bir kriz çıkarmadılar. Evet, açıklama yaptılar. Burayı tehdit ederiz, burayı kapatırız ama fiili olarak
0: yaptılar da bir iki İsrail,
1: evet,
0: gemisini vurdular.
1: 7 Ekim'den sonra bunu çok şiddetli bir şekilde yapmışlardı. Yani bu savaşa dahil olmadılar. Ne zaman ki Suudiler Sana'da bir Husi uçağını, İran'dan gelen Husi uçağını ve heyetini hedef aldıktan sonra Husilerle Suudi Arabistan arasında çatışma başladı. Belli ki Amerikalılar burada Husileri de tırnak içerisinde kızdıracak. Böyle bir Hürmüz'deki bu krizden sonra Babülmendep'te de benzeri bir krizin çıkmasını istemiyor. Ve bu sebeple Husilerin o kadar Suudi Arabistan'ın ısrarına rağmen onlara destek, hava desteği vermeyerek bu çatışmaya dahil olmuyor ki.
0: Ya da Kasım'ı mı bekliyor?
1: O da olabilir. Çünkü böyle bir ortamda zaten bir petrol arzının krizinin yaklaşmakta olduğu bir dönemde İkinci bir boğazda da benzeri bir krizin müsebbibi olmak istemiyor olabilir. Yani akla gelebilecek en makul açıklama bu.
0: Peki, şimdi bizler bu bölgede yaşananlarla birlikte birilerinin bu gerginliği tırmandırarak aslında hedefledikleri bazı yine sinsi planlara sahayı sürüklemek istediklerinin de farkındayız. Belki bu yorumları da zaten yapıyoruz. Husiler Şii bir nüfusa sahip. Büyük oranda. 20 milyonun üzerinde de kendi yönetimlerinde bulunan bir nüfustan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Ama baktığımızda Husilerin adı kullanılarak, hatta onların belki de bayrağı altında İslam dünyasının ayağa kaldıracak bazı eylemler ve imza atıldı. Yani bunu ekranlara getirirken bile çok büyük tedirginlikle bazen getiriyoruz. Mekke'ye, hani Riyad'dan çok çok daha önemli bir noktadır ki Suudi Arabistan için de, İslam dünyası için zaten İslam dünyasının kalbidir. Mekke'nin semalarında SİHA'lar, işte daha dün Taif, yine Mekke'ye yönelik yapılan bir saldırı. Şimdi Husiler de sonuçta Müslümanlar, her ne kadar Şii mezhepten bahsetsek de. Yani onların buraları hedef alabileceği kimse ihtimal vermiyor. Bizler de ihtimal vermiyoruz. Bunun için sahte bayraktan endişe ediliyor ya da işte rotadan çıkmış, kontrolü kaybedilmiş bir SİHA olabileceği ifade ediliyor. Böyle bir gerginlik en çok İsrail'in işine geliyor diye biliyoruz.

0: Şimdi İsrail'in işine gelmeyecek öyle bir hamle Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi ki bölgede gerginlik daha da tırmanır mı sorusu aklımıza gelmiyor değil. T-35 konusu.
1: Evet, yani çok aslında ciddi bir karar bu Amerikan siyaseti açısından. Ama şöyle bir şey var. Şimdi ne kadar 48 adet F-35 savaş uçağı. Biz parasını verdiğimiz F-35'leri hala Amerikalılardan alamıyoruz. Yani katsa yaptırımları kapsamında bize bu uçakları vermiyorlar. Ama Yunanistan'a da verdiler bunu. Suudilere de, İsrail elinde de var. Ama şunu belirtmek lazım Tahir Bey. Yani 48 adet F-35 savaş uçağı bir çözüm değil. Yani şimdi bunu Suudilere verdikten sonra bu karar envanterine girdikten sonra bile Suudi Arabistan'ın sorunlarının hiçbirini bu çözmeyecek. Yani İsrail'in elinde bu kadar uçak var. Yani İran meselesini çözemiyor. Gazze meselesini çözemiyor. Yani Batı Şeria'yı çözemiyor. Dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemlerine, silahlarına, uçaklarına da sahip olsanız bile sorunlarınızı belli ki Orta Doğu'da bu ülkeler çözemiyor. Şimdi Suudi Arabistan dediğimiz ülke özellikle bu Husilerin son günlerde sahil taarruzuyla birlikte Babül Mendeb hattının 770 kilometre Kızıldeniz hattının tamamını ele geçirdiler. Suudi destekli Yemen hükümet güçlerinin hepsini püskürttüler. Yani Suudilerin düşünün Amerika'dan bu kadar silah alıyor, envanterinde bu kadar uçaklar var. Artı 48 adet savaş uçağı olmasına rağmen paramiliter bir yapı olan Husilerle 2004'ten itibaren, hatta 2004'e geriye gidelim, baş edemiyor. Bunu vurgulamak, yani bu çözüm değil. Parası var, silahı var ama stratejik aklı yok. Onun için Mekke antlaşması bu anlamda belki Suudi Arabistan'ı düştüğü bu bataklıktan çıkarabilir.
0: İşte onun için diyorum. Şimdi İsrail bugüne kadar Türkiye'ye de F-35 savaş uçağı verilmemesi için çok lobby büyük yapıyor. Mücadeleler
1: evet.
0: verdi.
1: Evet.
0: Ama bugün imzalanan Mekke anlaşmasıyla birlikte Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ı konuşuyoruz. Özellikle evet. savunma anlamında. Şimdi İsrail'in hoşuna gidecek mi acaba bu karar? Türkiye'ye verdirtmedik bugüne kadar, engellemek için elimizden geleni yaptık ama Mekke anlaşmasından sonra Suudi evet. Arabistan'a bu uçakların verilmesi, Türkiye'nin askeri müttefikine bu uçakların verilmesi İsrail'i daha da sinsi projeler için, senaryolar için sahaya sürmez mi?
1: Sürer. Hatta Suudiler bir Amerika ile bir nükleer, sivil nükleer anlaşması imzalamak istiyordu. Buna engel oldu İsrail lobisi. Çünkü imzalanacak bu nükleer, Suudiler nükleer bir güç olmak istiyor. Prens, Veliaht Prens bunu açıklamıştı, Muhammed Bin Salman. Eğer İran bir nükleer güç olacaksa biz kesinlikle buna sahip olmamız lazım. Geçtiğimiz günlerde Amerikalılarla böyle bir antlaşma taslağı da hazırdı. Bazı muafiyetler tanıyordu Amerika'nın diğer ülkelerle imzaladığı anlaşmadan. Neydi? Yani zenginleşmiş uranyum faaliyetinde bulunabilecekti gelecekte Suudi Arabistan. Orada İsrailler devreye girerek bu anlaşmayı erteletti. Hatta Trump açıklama yaptı. Dedi ki eğer Suudiler bizimle bir sivil nükleer anlaşması imzalamak istiyorsa önce İbrahim Anlaşması'nı imzalayıp İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesi lazım. Hem Suudi Arabistan'a F-35'in verilmesi, hem Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin hiç olmadığı kadar iyi olması, Kaan savaş uçağı için motorların Türkiye'ye antlaşmanın imzalanması, Türkiye'nin bu katsa yaptırımların çıkarılmasına yönelik Amerika ile yürütülen müzakereler tabii ki İsrail'i rahatsız ediyor. Rahatsız etmekle birlikte yalnızlaştırıyor. Bakın İsrail bugün dünyadan izole olan bir ülke. Geçtiğimiz günlerde İsrail'in eski başbakanlarından Ehud Olmert, Suudi Arabistan menşeli bir gazetede bir makale yayınladı. Yahudi teröristler ifadesini kullanıyor. Düşünün bu adam İsrail'de başbakan yapmış, dökme kurşun operasyonunu yönetmiş, 2006'da Lübnan'ı işgal etmiş. Dedi ki Yahudi teröristler Batı Şeria'da yerleşimciler adı altında orayı gasp
0: Doğru
1: ediyorlar.
0: Doğru söyleyen Siyonist bile olsa onu da 9 köyden kovuyorlar.
1: Biz
0: demek
1: bile
0: ki
1: düşünün
0: görüyoruz.
1: Yahudi terörist lafını biz bile konuşurken kullanmıyoruz. Evet. Ama kendi başbakanları bu ifadeyi kullanıyor. Son olarak da geçtiğimiz günlerde İngiltere biliyorsunuz işgalci bölgede Batı Şeria'dan gelen bütün ürünlere ihracat yasağı getirdi. Dışişleri Bakanı bile yerleşimci teröristler lafını kullanıyor. Bu artık bir değişimin göstergesi.
0: En azından tüm dünya tarafından artık kendileri Kesinlikle. Tarafından da kabul edilmeye Kesinlikle. Başlandığı işlerinde besleyip büyüttükleri o teröristler ya da nasıl bir zihniyete sahip olduklarının o zihniyetin bir terörizm olduğunu kabul etmeye başladılar.
1: Uzun süredir
0: başladılar.
1: Yayın yapıyoruz sizinle. Mesela bu Yahudi terörist kelimesini, yerleşimci terörist kelimesini biz bile iyi şeyle kullanıyoruz. Ama kendi başbakanları Batı kamuoyunda artık terörist.

0: yerleşimci teröristler gibi kavramlar artık normalleşmeye başladı.
1: Kendilerini manşet atmaktan artık evet. bize en azından manşet Aynen. atmıyorlar, sosyal medyalarına taşımıyorlar terörist Kesinlikle. Deyince. Şimdi devam edelim. Bizler biliyoruz ki özellikle bu terör sevicileri, bu terör üzerinden politikalarını, siyasetlerini yapanlar ülkemizde de pek çok kez terör örgütleriyle birlikte iş tuttular ve maalesef hepsinde acı sonuçlara şahit olduk. Şimdi son günlerde ülkemizde FETÖ yeniden konuşulur oldu. Neden? Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili. Bu arada Kozinoğlu soruşturması ile ilgili dikkat çeken bir konu da bir dönem fırtınalar estiren bir dizi. Kurtlar Vadisi, Pusu dizisi. Onun senaryolarını kimler nasıl yazdı? Dizide karakterleri, yaşanılan olayları ya da bazı işte plakalardan tutun da oradaki kitaplara, dosyalara varıncaya kadar hangi maksatla neden yerleştirildi? Bunlar da tekrar mercek altında. Önce son gelişmeleri bir izleyelim, ardından da yorum yapalım.
2: Kaşifoğlu! Kaşifoğlu! Seni ben öldüreceğim!
3: Kazım Kaşifoğlu karakteri sadece bir isim mi özelliği mi yoksa bir hayat söylersin mi?
4: Bir diziyle gerçek hayat bu kadar örtüşebilir mi?
5: O kadar çok şeyi öngördü ki, önceden anlattı ki.
6: Bir rahat dur Kaşifoğlu. Seninle anlaştık.
5: Bence gerçeküstü.
4: MİT'in Asya Bölge Sorumlusu Kaşif Kozinoğlu'nun sırlarla dolu ölümünde soruşturma devam ederken yeni gözaltılar geldi. Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği tarihte görevli iki savcı ile beraber iki koğuş arkadaşı, emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'la emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle birlikte Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcı ve yönetmeni Osman Sınav'ın izlenme rekoru kırarken diziden neden ayrıldığı sorusu yeniden gündem oldu. Osman Sınav yaşasaydı bugün Kaşif Kozinoğlu dosyasında süreç değişir miydi sizce?
5: Ben değişeceğini düşünüyorum.
4: Osman Sınav Kurtlar Vadisi'nin senaristi, yönetmeni, yapımcısıydı. Yıllar boyunca Kurtlar Vadisi dizisini başarıdan başarıya taşıdı ama sonrasında bir anda diziden ayrılma kararı aldı.
5: Kendi felsefesi dışındaki hiçbir görüşe prim vermeyen gerçekten özel bir insandı.
4: Diziden neden ayrıldı? İşte burası Kaşif Kozinoğlu soruşturması ile birlikte büyük bir soru işareti. Çünkü Osman Sınav diziden ayrıldıktan sonra tek bir kelime bile etmedi. Ancak uzmanlar bugün hayatta olsaydı, yaşasaydı aslında söyleyecek çok şeyinin olduğunu ifade ediyor. Kurtlar Vadisi dizisinde Nevzat karakterini canlandıran Nevzat Yakışırboy, FETÖ'yü işaret ederek Osman Sınav FETÖ'cülerle yol yürümek istemedi diyerek çarpıcı bir paylaşım yaptı.
5: Eğer birkaç yıl sonra vefat etmiş olsaydı sanırım Kozinoğlu dosyasını bugün konuşuyor olmayabilirdik.
4: Kozinoğlu'nun ölümü Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırıldı mı sorusuna gelince dizinin senaristleri adliyeye gidip ifade vermişti. Bu soruyu Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ yıllar önce onlara yöneltmiş ve bakın ne cevap almıştı.
5: Bu kadar öngörülü, bu kadar kahin bir dizi nasıl yazılabilir, nasıl çekilebilir?
4: Ne dediler?
5: Raci Şaşmaz'la da görüştüm, Bahadır ile de görüştüm. Bahadır dedi ki bana, biz gazetelerin satır aralarını çok iyi okuyoruz. Yani biz aslında bu gelişmeleri olan bitenden çıkartıyoruz.
4: Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için inceleme başlatıldı. Bilirkişi heyeti dosyaya atandı. Kozinoğlu'nun ölümünde FETÖ izi var mı sorusu mercek altında.
5: Bir yakınına demiş ki 14 gün sonra mahkemem var. Bugüne kadar devletimin zarar görmemesi için hiçbir açıklamada bulunmadım. Ama bu mahkemede, bu dava sürecinde her şeyi anlatacağım dedikten 14 gün sonra şüpheli bir şekilde hayal ediyorum.
1: Şimdi tabii bir dizi gündemde, Kaşif Kozinoğlu'nun dosyasının yeniden açılması zaten başlı başına belki büyük bir mesele. Çünkü altından görünen o ki daha çok fazla şey çıkacak. Ama bir de o dönemde yaşananlar, şimdi hepsi yan yana getirildiğinde gerçekten de pek çok soru işareti ortaya çıkıyor.

0: İşte bu dosyanın yeniden açılmasıyla birlikte daha çok gündem başladı, önümüze gelecek gibi. Kadriye Hanım, hemen sizi böyle davet etmek istiyorum. Şimdi kısaca izleyicilerimize şöyle hatırlatacak olursak. MIT'in en önemli isimlerinden birisiydi Kaşif Kozinoğlu. 2011 yılında ise Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetti. Şimdi MIT'in Asya sorumlularından birisiydi ki oldukça önemli bir noktada görev yapıyordu. Hatta kendisi belki de FETÖ'nün en önemli yapılanma bölgesi olan Asya sorumlusuydu. Oralarda çok ciddi temasları vardı. Öncesindeki tabii ki görev yerlerinde kendisiyle ilgili pek çok kahramanlık hikayeleri var. O ayrı bir mesele. Ama ölümü işte tüm bunlarla birleştirildiğinde daha şüpheli hale getiriliyor. 2012'de verilen takipsizlik kararı vardı ölümüyle ilgili. 26 Ağustos 2026'da bu kaldırıldı. Bir özel ekip kuruldu. Kesin ölüm nedeni için mezarı açıldı. Örnekler alındı. Ve ölümde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı araştırılıyor. Şimdi bazı önemli detaylar ortaya çıktı bununla birlikte. Özellikle kendisinin rahatsızlandığı, şimdi kalp krizi geçirdiği ifade ediliyor. Evet. Kalp krizinde bir dakika, iki dakika bile müdahalelerde çok önemli, hayati önem taşıyor. Ama onun geciktirildiğine, müdahalenin geciktirildiğine dair emareler bulunuyor.
1: Yaklaşık 14 dakika.
0: 14 dakika, yani müzik sesini açıp alarmın duyurmasını engelleyen kişinin FETÖ iltisaklı olduğu iddiası çok önemli. Ki bugün biraz önce de ekranlara getirdik yayınımızın başında o dönemin başsavcısı ve cezaevi savcısıyla ilgili de tutuklama talebi vardı. Hı hı. Mustafa Kadir Mercan da paylaştı. Gerçekten de o dönem oldukça Türkiye üzerine operasyonların aralıksız bir şekilde yapıldığı bir dönemdi, değil mi?
1: Evet, tam da bahsettiğimiz dönem bundan işte yaklaşık 15 yıl önce, yani 2011 yılları, tam FETÖ'nün artık böyle elini atmadığı yer, girmediği nokta kalmadığı, maalesef ki bir kötü bir virüs gibi yayıldığı dönemlerden bir tanesi. O zaman da biliyorsunuz ki kumpas davalarının olduğu, pek çok şerefli Türk askerinin ve tabii ki Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarının da tutuklanarak cezaevine gönderildi ve daha sonra bunların hepsinin aslında FETÖ'nün ayağına bulaşan kişiler olduğu için tutuklandığını ortaya çıktı. Maalesef ki bizim için kötü dönemler. Çok şükür ki bitti. Bu arada da tabii FETÖ ile mücadelemiz hala devam ediyor ve hala da devam etmesi lazım. Çünkü bakın, kazdıkça altından her şey, her taşın altı, sanki böyle her taşın altından FETÖ çıkar mı? Evet, her taşın altından neredeyse, özellikle faili meçhul, özellikle de mümkün olabileceğini düşündüğümüz kişiler üzerinden böyle. Çünkü Kozinoğlu önemli bir insan. Neden önemli bir insan? Bir kere Milli İstihbarat Teşkilatı'nın baş müşavirlerinden bir tanesi. Orta Doğu, Afganistan, Irak, Suriye'den sorumlu kişi. Ve raporları gerçekten ilginç raporlar. Daha ilk duruşmasına çıkmadan önce, ilk duruşmasına çıkmadan 10 gün öncesinde cezaevinde hayatını kaybettiğini görüyoruz. Raporlarındaki önemli detaylar şunlar. Kozinoğlu FETÖ'nün özellikle de Orta Asya'daki yapılanmalarındaki okul yapılanmalarıyla ilgili bir rapor düzenliyor ve bunu Milli İstihbarat'la paylaşıyor. O raporlarda da burada asıl amaç eğitim öğretim faaliyetini gerçekleştirmek değil, yabancı ve tabii ki muhtemelen o dönemin yerli istihbaratıyla birlikte de iş yaparak devletin aleyhine, milletin aleyhine bir takım faaliyetlerde bulunduğuna dair raporlar düzenleniyor. O yüzden de terörist başı Fethullah Gülen'e yazılan bir mektupta, yine çok önemli, bu Kozinoğlu'nun tutuklanmasına sebep olan kişilerden bir tanesi, o da sonradan yurt dışına çıkmıştı, bir FETÖ firarisi, yazmış olduğu bir mektupta Kozinoğlu'nun yapmış olduğu işlemlerden bahsediyor ve bu çok ciddi manada bizim hizmet okul yapılanmamızla ilgili raporlar düzenliyor. Onun için de bunun tabiri caizse icabına bakılması lazım kelimelerinin de geçtiği bir mektup var. Onun için de daha sonrasında cezaevine giriyor ve cezaevinden sonraki dönemde ise işte tam da kalp krizi geçirdiği dönem. Sağlığına çok dikkat eden sporcu bir kişilik. Evet. O yüzden her günde sporunu yapıyor. Tabii ki bir kalp rahatsızlığının o dönemde de olduğunun da bilgisi bizde var. Fakat

0: yardım sireninin duyulmaması için. Son olarak da şunu söyleyelim. Bir ambulans Silivri Devlet Hastanesi'nden cezaevine doğru çıkıyor. Çünkü artık bildirilmiş vaziyette. Fakat yoldayken başka bir ambulans, ikinci bir ambulans gelerek diğer ambulansın yanına diyor ki biz eşlik edeceğiz. Biz bu kalp krizi vakasına yeni görevlendirildik deyip ikinci bir ambulans birden ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da bütün bu hamleler ve puzzle'ın parçaları birleştirildiğinde kuvvetli bir suç şüphesi var mı yok mu? Tabii ki bunun şu anda araştırması yapılıyor.
1: Bu arada o gelişmeyi tekrar paylaşalım. Şüpheliler Hasan Ataman Yıldırım, Hasan Atilla Uğur hakkında sağlık durumları ve yaşları göz önüne alınarak ev hapsi şeklinde adli kontrol talebinde bulunulmuş. Ali İşgören ve Necip Doğan ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti ki dönemin başsavcısı ve cezaevi savcısı. Şimdi muhabir arkadaşımız Mustafa Kadir Mercan şöyle bir bilgi daha paylaştı. Diyor ki tutuklama talep edilen şüphelilerin suçları suç örgütüne üye olmayken adli kontrol talep edilenlerin suçları ise kasten öldürme olarak belirlenmiştir şeklinde bir bilgiyi de paylaştı. Şimdi orada bahsetmiş olduğunuz olaylar yaşanıyor. Orada bulunan diğer şüpheliler varken takipsizlik kararıyla kapatılıyor dosya. Çok ilginç bir durum. Şimdi o saatlerin tanığı, emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur. Aynı koğuşta kalıyorlardı. Öldüğü günde, Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği günde o koğuşta. Evet. Şimdi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi. Dönüş yaptı ve İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
0: Çok özür diliyorum,
1: alındı.
0: Bir şey ekleyeyim. Hatta Atilla Uğur'un bir ilaç verdiği Kozinoğlu'na, onun kalp krizi için rahatlatması adına bir ilaç verdiği de var. Tabii yani bu demek değildir ki onu öldürme maksadıyla verdi, öyle bir yanlış anlaşılmaya sebep olmak istemem. Bu da dosyanın içinde asıl tutuk gözaltına alınma ve ifadesine başvurma sebeplerinden bir tanesi de önemli bir detay buydu.
1: Şimdi o güne dair ne demişti? Kozinoğlu'nun sabah durumunun iyi olduğunu, duruşmada yapacağı savunma hakkında konuştuklarını ki herkes de o savunmada yani duruşmalarda Kozinoğlu'nun FETÖ ile ilgili bilgi ve tespitlerini açıklayacağı yönünde bilgiler olduğunu biliyor.
0: El yazısıyla böyle bir notu da var.
1: Notu da var. Kozinoğlu'nun spor ve duş sonrası göğüs ağrısı yaşadığını, koğuştan çıkarılırken kendisine "Ato sen de gel" dediğini Hasan Atilla Uğur'a, Kozinoğlu'nun daha önce kendisine F tipi çetenin kendisine hedef aldığını söylediğinde öne sürdü. Ama siz önemli bir noktaya değindiniz. O ilaç konusu. Şimdi Hasan Atilla Uğur bunu reddetmiyor. Ama ilacın kendi tansiyon rahatsızlığı için kullandığı reçeteli dilaltı hapı olduğunu söylüyor. Ve Kozinoğlu fenalaşınca da ilacı kendisinin istediğini savunuyor. Soruşturma ölümün meydana geliş biçimini yeniden araştırıyor. Ya bu kadar soru işareti varken, hadi ben sizleri de böyle davet edeceğim. Şimdi o dönem bizler FETÖ'nün adliye yapılanmalarını yakından gördük. Kurduğu kumpasları gördük. Şimdi bir zamanlama çizelgesi şöyle baktığımızda, mesela o dönemde neler oluyor Türkiye'de? Bakın biz 2011 yılından bahsediyoruz. 11 yıl öncesinde. Şimdi 23 Ekim'de Türkiye'de büyük bir deprem yaşanıyor mesela. Van'da 600'den fazla vatandaşımız hayatını kaybediyor. 9 Kasım'da yine bir deprem daha yaşanıyor. Bayram Oteli olayı yaşanmıştı yine o acı depremde. Sonra 19 Ekim'de Hakkari Çukurca ilçesinde maalesef büyük bir terör saldırısı gerçekleşiyor. Devam edelim. 1 Kasım'da yine ülkemizin düzenlediği bazı operasyonlar var. Ama işte Aralık 2011'de Kozinoğlu'nun ölümünün ardından bazı FETÖ militanı hakim ve savcıların yürüttüğü kumpas davaları süreci devam etti. Hepimiz tartışmaya başladık. Aralık ayında futbolda şike operasyonu. Devam edelim. 28 Aralık

0: Maalesef Uludere olayı. Yine onun da ardından FETÖ'nün çıktığını çok yakından biliyoruz. Devam edelim. Sonra ne geliyor? Bakın Kozinoğlu MİT'in en önemli müşavirlerinden birisiydi. O ölümün ardından 7 Şubat'ta bir MİT krizi.
1: Çok önemliydi.
2: Çok. MİT tırları.
0: Şimdi MİT krizini yaşadık ve bizler o dönemde işte yine devam eden süreçte işte Oslo görüşmelerinin sızdırılması vesaire gibi pek çok komployla karşı karşıya kaldık. Bunların hepsini konuştuk ve bugün açılan o dosyaların, bir şekilde kapatılan o dosyaların pek çoğunun altından FETÖ'nün tek tek çıktığını görüyoruz ki bugün dizilerin bile senaryolarının ya da sanat ekiplerinin yerleştirdiği o dekor ya da plakaların ardından bile FETÖ'nün çıkma ihtimalinden bahsediyoruz. Zamanlama oldukça manidar. Türkiye'nin adeta topyekün bir saldırı altında olduğu bir dönem.
1: Evet, çünkü FETÖ'lü terör örgütü o dönem en aktif olduğu dönemlerin başında geliyor. Ve o en aktif olma döneminde mümkün mertebe artık hayatın bütün sosyal alanlarına yaymış olduğunu görüyoruz. Ve her fırsatta da her alanla ilgili çalışmasını da yürüttüğünü görüyoruz. Niye? Çünkü 2010 yılından hemen sonra artık dershanelerin kapatılması konusu gündeme gelmiş, dershaneler kapatılmış. FETÖ'nün artık bütün devlet kurumlarından çıkartılması ya da izin verilmemesiyle ilgili devletin aldığı ciddi bazı kararlar var. Bu kararları alan hükümete yönelik de mümkün mertebe bütün devlet kurumlarının içini boşaltma, onlarla ilgili çalışma yapmak, 15 Temmuz'un hazırlığını yapabilecek şekilde o günden alınmış olan kararlara biz rastlayabiliyoruz. Fakat baktığımızda az önce saydığınız MİT tırları çok önemli bir dosyaydı ve o dosyanın altından bakıyorsunuz ki FETÖ'nün çıktığını.
0: Ya
1: Roboski
0: önce
1: katliamına bakıyorsunuz.
0: Şu olayın sadece bir iki ay sonrasında önemli bir MİT personeli olan, görevlisi olan Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünün ardından şimdi ya bu da mı FETÖ diyoruz ama hani şimdi buna da mı FETÖ yakıştırması yapıyorsunuz diyenler var ama bakın FETÖ'nün en belki de önemli bilgilerine sahip olan bir isim öldürülüyor ya da ölüyor. Devamında 7 Şubat'taysa biz Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı Hakan Fidan'ın gözaltına alınma durumunu konuşuyoruz. Ki Başkan Erdoğan'ın o anlık müdahalesi olmasaydı kim bilir daha neler görecek.
1: Tabii ki mi? Şimdi MİT tırları aynı etkiye sahip. İşte Sayın Fidan'ın ifadeye çağrılma konusu aynı etkiye sahip. Hı hı. Yine aynı şekilde bugüne kadar bütün o en üst görevlerde bulunmuş olan bir MİT personelinin daha önce kamuoyuna yansımamış fotoğrafı, videosu, tanınmayan bir durumda olan personelin sadece devlete kendi hayatını adamış olan bir MİT personelinin görüyorsunuz ki görev başındayken, aktif görevdeyken çağrılıp askeri uçakla Afganistan'dan Türkiye'ye getirip cezaevine gönderilen bir süreçten bahsediyoruz. Peki kendisine isnat edilen suça bakıldığında biz mesela bir hukukçu olarak dosyaya baktığımızda neyi hemen bir çek ediyoruz? Diyoruz ki tamam sen bu adamı cezaevine soktun. Bu adamı tutuklayabilecek şekilde elinde delil var mı yok mu ona bakmamız gerekiyor. Daha sonra dosya oluşturuldu, iddianame oldu, insanlar yargılandı. O iddianame, o dosyanın içeriğine bakmak zorundayız. Bakıyoruz diyoruz ki acaba Kaşif Kozinoğlu ile ilgili bir veri var mı orada? Ya da yaptığı eylemle ilgili. Çünkü kendisine isnat edilen olay ne? Diyor ki devletin gizli sırlarını açıklama ile ilgili bir isnat var. Üç klasörden bahsediyor su ismiyle kaydedilmiş Oda TV dosyasında. Dosyanın içerisinde bu bilgilere rastlamıyorsunuz. Hangi suçu işlemişti? Neden cezaevindeydi? Kim cezaevine gönderdi? Bu konular hepsi gri alanda kalıyor. Hiçbir şekilde buna cevap bulamıyorsunuz dosyanın içeriğine baktığınızda. Bakıyorsunuz ki şüpheli ölüm durumu söz konusu. Az önce Kadriye Hanım tek tek anlattı. Cezaevindeki durum çok farklı. Sağlık personelinin durumu çok farklı. Hastane kısmı, oradaki ölüm sebebinin hızlı bir şekilde belirlenmesi. Bunu da geçiyoruz. Ölüm olayı gerçekleştikten sonra şüpheli ölüm diye bir soruşturma açılıyor. Peki bu soruşturma az önce Kadriye Hanım'ın bahsettiği o çelişkilerle dolu olan olayları ele almış mı? Değinmiş mi? Bunlara mantıklı cevaplar bulmuş mu? Maalesef hiçbirine değinmemiş. Bakın o gün gerçekleşen dosya içerisinde

0: içerisinde bulunan bütün o olaylara hiçbir şekilde değinilmeden, çelişkiler giderilmeden, o olayların sebepleri öğrenilmeden dosyanın kapatıldığını görüyoruz ve o gün dosyayı kapatanların FETÖ'den cezalandırıldığını, FETÖ ile ilişkisi bulunamayan şahıslarla ilgili de biliyorsunuz ki gözaltı işlemi verildi birkaç kişiyle ilgili ki az önce ifade ettiğiniz tutuklamaya sevk durumu söz konusu onların. Diğer taraftan bakıyorsunuz ki Türkiye'de en fazla izlenen bir diziden bahsediyorsunuz. O dizinin senaryosunda daha önce az önce dediğimiz gibi herhangi bir görüntüsü olmayan, herhangi kamuoyunun kendisiyle ilgili bir bilgi sahibi olmadığı bir karakterden bahsediyoruz. Tanınmayan biri, kendi ifadesiyle hiçbir gazeteciyle hiçbir bağlantısını olmayan bir MİT personelinden bahsediyoruz. Fakat dizi senaryosu bir günde ortaya çıkmaz.
1: Ha, şimdi oraya geldik. Bir dizi senaryosuna. Evet. Şimdi dizi senaryolarında genellikle işte biz en azından FETÖ'nün yayın organlarındaki o dizilerin senaryolarının nasıl yazıldığını, işte orada bazı diziler de oynuyordu ve o senaryoları bizzat örgüt elebaşının okuduğunu yönlendirdiğine şahit olmuştuk.
0: Onayı vermeden hiçbir dizi yayınlana girmiyor diye bir açıklama vardı
1: biliyorsunuz. Bizzat bunların hepsini vaktiyle konuştuk. Şimdi ise aslında tüm Türkiye'nin bildiği, hatta işte reyting rekorları kıran etkisinde kalmadığı, neredeyse kimsenin olmadığı bir dizi vardı. Kurtlar Vadisi, Pusu dizisi. Şimdi o dizide biz aslında bugün işte 80'lerin, 90'ların pek çok ismini, 2000'lerin pek çok ismini, karakterini yakından gördük. Pek çoğuyla orada tanıştık mesela. Hiç Türkiye'nin tanımadığı pek çok önemli işte MİT personelinin bile ismini orada duyduk. Evet, belki bir kurgudan bahsediyoruz ama isimler dikkat çekiciydi. İşte Kaşif Kozinoğlu'nu canlandıran bir isim olduğu ifade ediliyordu. Neydi?
0: Kazım Kaşifoğlu.
1: Kaşifoğlu diye bir isim.
2: Bu kadar yakın bir çağrışım.
1: Vatan haini olarak gösteriliyor. Yine Türkiye'de pek çok olayda ismi geçen başka bir kara isimli, o da yine benzetme, başka bir karakter. Onun tarafından bir iğne vurularak kalp krizi geçirmesi
2: sağlanıyor. Damarına hava enjekte edilerek ölümü.
1: Ölümü. Ve bu diziden, bu dizindeki bu senaryo, bu canlandırmanla Kozinoğlu'nun ölümü arasında çok büyük zaman farkları yok.
2: 2-3 gün.
1: 2-3 gün. Hani rastlantı mı? Akıllarda işte burada soru işareti oluşuyor.
2: Hatta bölümün adı da Kaşifoğlu'nun sonu geldi.
1: Evet.
2: Bakın her bölümün bir adı var. Bunun ismi de bu. Dediğiniz gibi pek çok ismin orada da karşılığını görüyoruz. Mesela işte Veli Küçük'ün karşılığı İskender Büyük gibi. Yani böyle isimlere hani
1: Yeşil
2: çok yakın
1: karşılığı Kara yani, denildi.
2: Bu değildi demek çok da iyimser bir yaklaşım açısı olur. Bence kesinlikle birebir de oydu.
1: Hayal ürünüdür yazardı böyle dizi yayınlanırken jenerikten sonra. Bu dizideki kişi ve kurumlar tamamen hayal ürünüdür ama Türkiye'de yaşananları anlatıyoruz. Hatta senaristler şunu söylüyor. Diyorlar ki ya biz işte genel olayları işte belli karakterler üzerinden yorumlayarak veriyorduk. Ama yani bu kadarı da tesadüf mü? En önemlisi mesela bir plaka konusu çıktı ortaya. Şimdi plakada FG yanlış hatırlamıyorsam
2: 70-61.
1: Şöyle FG'nin zaten pek çok FETÖ'cü tarafından kullanılan özel bir tahsis edilen hatta plakalar olduğunu biliyoruz ama şöyle tersten baktığınızda belki çok böyle komplo teorisi gibi gelecek ama 16 Temmuz'u gösteriyor. Bizler darbenin 16 Temmuz'da gece yarısı yapılacağını ama FETÖ'cülerin bu durumun ortaya çıkması endişesi üzerine 15 Temmuz'a alındığını da biliyoruz. Bu iddialar da var. Hani diziler gerçekten de bir dönem örgütler tarafından kullanıldı. Şimdi Kurtlar Vadisi senaristlerine de yapımcılarının da gözlerin çevrilmesi gereksiz bir endişe mi bu ortaya çıkan bilgiler eşliğinde?
2: Şimdi Kurtlar Vadisi dizisi tabii ilk başladığında Osman Sinan döneminde, biraz önce sizin VTR'nizde de verilen şekilde Osman Sinan döneminde başladığında daha böyle biraz daha masum haldeydi.

0: Fakat daha sonra zaten Osman Sınav'ın ayrılma sebepleri, ayrılmasının arkasındaki gerekçeleri de değerlendirdiğimizde, yani tahmin ettiğimiz zaman da acaba işin içine işte her yere sızan, giren, girmeye çalışan, bazısında başarılı, bazısında başarısız olan FETÖ'nün neden bir diziye, Türkiye'nin en çok izlenilen dizisine giremeyeceği? Kaldı ki bu dizi öyle bir diziydi ki, yani Türkiye'de herhalde televizyonu olan hemen hemen herkesin en az bir kere denk gelmiş olduğu, hatta bir dönemde dizi yayınlanırken insanların sokaklara falan çıkmadı, evlerinden çıkmadıkları bir
1: dönem var. Asayiş olaylarının en az yaşandığı ama dizinin ertesi günü asayiş olaylarının en çok yaşandığı,
0: bir diziydi. O yüzden de yani bunun mesela bir dediğiniz gibi plakada FG 7016, 7061 diye oraya bir gönderme mi var? Arkasından mesela başka bir plakada RTE diye Recep Tayyip Erdoğan isminin baş harflerinde yine başka bir şekilde kullanılıyor ve orada da iyi bir şekilde kullanılmıyor. Şimdi Türkiye'de açıkçası yolda giderken, trafikte bile önünüzde bir RTE diye plaka geldiği zaman aklına Recep Tayyip Erdoğan ismi gelmeyecek olan kim vardır?
2: Bir de şöyle bir yani şey var Kadriye Hanım, çok pardon, buyurun, bir şey ilave edeceğim de mesela o dönem FG plakaları şöyle, diyelim ki emniyetin kaydında bu tarz plakalar varmış ama 2010'da çekilmiş bu bölüm o dönem ama RT kayıtlı hiçbir plaka yokmuş. Yani bilinçli şekilde onun, hadi diyelim ki bu tesadüf, FG seçilmesi tesadüf ama diğerinin bilinçli bir şekilde subliminal bir mesaj.
1: Az çok hani böyle o sektörde olanlardan bildiğim kadarıyla, yakınlarından bildiğim kadarıyla, şimdi bu tür plakalar ya da oradaki tüm sahnede kullanılacak envanter, işte mezarlıktaki mezar taşları bile üzeri değiştirilir, başka mezar taşları ya da isimler yazılır. Plakalar tamamen işte rastgele seçilmiş başka plakalar, orijinal plaka değil, başka plakalar yazılır. Ama işte buralarda görmüş olduğumuz, şimdi senaristler diyor ki ya onlarla bizim bir ilişkimiz yok. O plakalı işte kurgu ekibi, sanat ekibi, genellikle dekor ekibi oraya yerleştirir.
0: O zaman kurgu ekibinde mi bir sıkıntı var? Denir o zaman, savcılık ona bakar.
3: İşte o zaman da bizim senaryoya gitmemiz lazım. Şimdi bakın, biz bir karakterden bahsediyoruz değil mi? Uzunca süre yayınlanan bir dizide oynanmış olan bir karakter ve bu karakterin öncesine sizin bir işte senaryo süreci var. İşte yazım süreci var. Buna karar verme süreciniz var. Ne zaman karar verildi? Neden böyle bir karakter yazılma ihtiyacı hissedildi? Ne zaman bu karakterin yazılmasına karar verildi? Kim tarafından karar verildi? Neden isim bu isim olarak seçildi? İşte kaç bölüm oynayacak? Ölüm şekli ne zaman karar verildi ölmesiyle ilgili?
1: Vatan haini olabileceği. Evet. Kanısını kim oraya yazdı ya da hangi gerekçeyle?
3: Hangi eylemlerden
0: son derece
3: dolayı?
0: Vatanperver, milletperver, devletine milletine son derece katkı sağlamaya çalışmış bir isim. Yani o zamanın Genelkurmay Başkanı'nın bile cezaevine konulduğu ve hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu konuya ilişkin aslında bir müdahalesinin de olduğunu da biliyoruz. Bu dönem öyle bir dönem, pardon.
3: Evet, yok estağfurullah. Kestim. Aktif görevde olan birinden bahsediyoruz yani. Tabii. Şimdi vatan haini diyebilir misiniz yani? Tabii canım yani. En kritik görevlerde bulunmuş, ayrıca hali hazırda aktif görevde olan bir personelden bahsediyoruz. Ve bir dizide siz diyelim ki işte tesadüfen bir karakter seçebilirsiniz. Onun için Osman Sınav dönemiyle Kurtlar Vadisi Pusu kısmını ayırıyoruz. Niye? Çünkü ilk 97 bölüme baktığınızda daha önce kamuoyuna yansımış olan şahıslar, bilgiler, belgeler, o konuda yazılmış olan kitaplar, derlediğinizde o karakterlerle ilgili belli bazı şeylere hakim olabiliyorsunuz.
1: Eskiden yeraltına ilişkin, tüm işte mafyalara ilişkin, evet, o ilk bölümleri, Osman Sınav'ın da yönettiği bölümlerde öyle bir dizi olarak
3: ya
1: biliyorduk
3: ki. Ya Susurluk Kütüphanesi diye bir kısım var. Hı hı. Ha hani o kütüphane hakimseniz, o ilk 97 bölümde gerçekleşen karakterler, olayların falan hepsini ne yapabilirsiniz? Bir az aşağı yukarı yani tahmin edebilirsiniz
1: ama.
3: Aynen öyle.
1: Konu Türkiye'nin o dönemde girişmiş olduğu yoğun saldırılar, düzenlenen komplolar üzerine, o dönemin en önemli karakterleri üzerine yoğunlaşan bir senaryoya döndüğünde insanlar şüpheleniyor.
3: Bir de günlük hayatta tamamen gerçekleşen olayların birebir oraya yansıtılma durumu söz konusu. Orası çok önemli. Yani siz bir karakter oluşturabilirsiniz, normaldir. Fakat sizin oluşturduğunuz ya da konuştuğunuz konular gündemle ilgili ise orada başka bir durum söz konusudur. Ve Kurtlar Vadisi Pusu'yla Kurtlar Vadisi'ni birbirinden ayıran kısım da orası zaten. Birinde önceki olayları analiz ederek bir

0: senaryo hazırlama var. Diğer taraftan canlı bir şekilde bir senaryonun hazırlanma sürecine girilmiş. Ve o canlı senaryo dediğimiz aynı zamanda işte gelecekle ilgili siyasetin nasıl şekilleneceği, işte birilerinin Türkiye üzerindeki hedefler neler olabileceği. Türkiye'nin
1: en çok izlenen dizilerinden birisisiniz. Yani biraz önce ifade ettiniz ya, neredeyse o gece sokaklar bile bazı şehirlerde, semtlerde boş olurdu. Herkes çünkü ekrana kilitlenirdi ve haliyle insanların gerek bilinçaltının gerek bilincinin etkilenmeme ihtimalin olmadığı bir diziden bahsediyoruz.
2: Bakın şimdi bu durum mesela dizi ve filmlerin kullanılma meselesi sadece Hollywood'da değil, çok daha eskiden, daha televizyon ve sinemanın daha yeni yeni ayağa kalktığı dönemlerde bile, hatta 1945'te 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in Göbel ismini biliriz. Onun zaten bunu sürekli kullandığı, bu bir provokasyon aracı olduğu ve kitleleri sinema, dizi ve tiyatro üzerinden ayaklandırmak ya da onların aklında bir algı, bir manipülasyon tekniği olarak kullanılır. Onun için de tabii ki Kurtlar Vadisi dizisi
1: Yeşilçam'dan aşinayız en azından.
2: Yeşilçam'dan da biliyoruz. Yani bunun için kullanılması çok kuvvetle muhtemel olan bir şeydi. Ve arkasından tabii bu dizinin, hatta bir süre sonra gelinen noktada sanki devlet askeriyle, polisiyle, işte istihbaratıyla tamamen aciz bir durumdaymış. Aslında çok da bir şey gerçekleştiremiyormuş devlet, ama oradaki 10-15 karakter kendileri bir şey gerçekleştirebiliyormuş gibi bir algı da verilip devletin güvenilirliğini ve inanılırlığını da etkilemek adına da çalışmalar yaptıklarını da biliyoruz. Son derece tehlikeliydi. O yüzden senaristler bunu birebir de kendileri mi oturup yaptı? Yoksa bunlara bir dosya verildi, bu ay, bu hafta bu yayınlanacak, bir sonraki hafta bu yayınlanacak diye. Senaryo aslında Pensilvanya'dan yazılıp mı gelip veriliyordu?
1: Bunlar bile
2: sorulur
1: hale.
2: Bunların hepsinin tabii ki soruluyor hale gelmesi lazım.
1: Ama hem diziyle birlikte hem yani onu da dahil ettiğimizde bu konu anladığımız kadarıyla daha çok sular kaldıracak gibi.
0: Evet, şu an hali hazırda bir soruşturma yürütülüyor. Tabii ki bilirkişi bu konuyla ilgili raporunu ortaya çıkartacak. Acaba burada bir terör örgütü propagandası var mı yok mu? Bizim şu an üzerinde konuştuğumuz kısımlarla ilgili daha derinlemesine bir araştırma olacak. Bu da tek başına yeterli mi? Bu da tek başına yeterli olmayacak. O dönem kim kimlerle görüştü? Hangi ilişkiler vardı? Ne kadar sık görüşmeler vardı ki kamuoyuna yansıyan bazı bilgilerde Ekrem Dumanlı'nın ne kadar sık bir şekilde bazı senaryo yazarlarını ziyaret ettiğiyle ilgili açıklamalar vardı. Bunlar da hepsi tek tek araştırılacak. Yine aynı zamanda bir işte belki dijital materyallerinde bir araştırma durumu da söz konusu olabilecek. Bunların hepsini bir bütün olarak ele alındığında o soruşturmanın neticesini az çok tahmin edebiliriz. Fakat burada Kozinoğlu soruşturmasına baktığımızda da artık bir şekil aldığını, dosyanın içerisindeki delillerin gerçekten de bir öldürme kısmını, yani şüpheli bir ölümün organizeli bir şekilde olma ihtimalini savcılık nezdinde kuvvetli olduğunu görüyoruz. Çünkü bugünkü iki tutuklamaya sevk, aynı zamanda iki F hapsi adli kontrolüyle sul cezaya sevk edilmiş olmaları, bu şahısların bu dosyada şüpheli konumuna gelmiş olmaları da çok önemli ve dosyanın ileriki aşamada gerçekten organizeli bir şekilde bir öldürme olayını bize sunmuş oluyor.
1: Peki. Daha çok konuşacağız gibi, çünkü daha çok sular kaldıracak, ona benziyor bu soruşturma. Kalcı Hanım, çok teşekkür
2: ben
1: ediyorum
2: teşekkür
1: sizlere.
2: Ederim.
1: Hadi Bey, çok teşekkür ediyorum
3: efendim.
1: Kıymetli değerlendirmelerinizden dolayı. Anar Hocam, çok teşekkürler.
3: Teşekkür
1: Gece Ajansı'nı noktalayacağız ama noktalarken de dünyada yaşananlara şöyle kısaca göz atacağız. İyi geceler.

Kazanın adresi Malezya. Virajı alamayan motosiklet sürücüsü karşı şeritte otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücü havada taklalar attı. Yere düşüp metrelerce sürüklendi. O anlar araç içi kameralarına an be an yansıdı. Neyse ki yola savrulan sürücü yaralı kurtuldu. Manevralar yaptı, aracını bir türlü park edemediği gibi diğer araçlara çarptı. Görüntüler Polonya'dan. Açık otoparka arabasını park etmek isteyen 78 yaşındaki bir sürücü, yaptığı manevralarda ortalığı savaş alanına çevirdi. Sürücü park alanına yanaşmaya çalıştığı sırada önce kaldırım bariyerine çarptı. Aracını geri almak istese de bir anda hızlanarak etraftaki araçlara çarpmaya başladı.

kameraya yansıyan o anlarda toplamda 6 farklı otomobile çarparak durabildi. İspanya'nın kuzeydoğusunu şiddetli sel vurdu. Mahalle ve sokaklar su altında kalırken ulaşımda aksamalar yaşandı. Katalonya özel bölgesindeki acil servisler sağanakla ilgili 850'den fazla çağrı aldıklarını bildirdi. Brezilya'da bir kız çocuğu okulunun önünde arı saldırısına uğradı. 12 yaşındaki kız korkudan yerinden hareket edemedi. Yardımına olayı gören bir kurye yetişti. Sprey ve su kullanarak çocuğu kurtardı. Arıların dağılması için çevredekilerle hortumla su tuttu. 12 yaşındaki kız 100'den fazla arı sokması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Eve yürüyerek dönemedi, helikopterle kurtarıldı. Görüntüler İsviçre'den. Yaz sonunda büyükbaş sürüleri yüksek rakımdaki meralardan aşağı indiriliyor. Ancak aralarından biri güçsüz düştü. Yardımına ise helikopterli ekipler yetişti. Sarkıtılan halata bağlanan inek yüzlerce metre havadan evine ulaştırıldı.

0: A Haber Gece'den iyi geceler. Ben Hasan Zaytezim. Dünyadan ve Türkiye'den önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor. Önce Amerika'ya uzanacağız. Zira Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Arktik'teki güç dengelerini sarsacak o hamleyi nihayet yaptı. Yıllardır gündemden düşmeyen Grönland planını resmen devreye girdi. Washington, Danimarka ve Grönland yönetimiyle el sıkıştı. Kalıcı kontrol bizde diyen Trump'ın bu tarihi çıkışı peki ne anlama geliyor? Anlaşmanın tüm ayrıntılarını A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan alacağız. İrfan Sapmaz, kolay gelsin. İyi yayınlar dileyelim şimdiden. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump uzun süredir konuşuyordu Grönland'ı alacağız gibisinden ve artık böyle bir sonuca varıldı gibi sanki. Sen neler diyeceksin?
1: Evet, merhabalar Hasan Zahid. ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın Danimarka Krallığı ve Grönland'la anlaşmaya vardığını açıkladı. Trump'ın açıklamasına göre Amerika Birleşik Devletleri Grönland'ın güvenliği ve diğer ihtiyaçları konusunda kalıcı kontrol sahibi olacak. Trump anlaşmayı bitiş tarihi olmayan sonsuz ömürlü bir anlaşma olarak tanımladı. ABD Başkanı Trump, Washington'ın Grönland'da hem adanın hem de Amerika Birleşik Devletleri güvenliği için gerekli gördüğü adımlar atma konusunda sonsuza dek tam yetkiye sahip olacağını söyledi. Anlaşmanın en dikkat çekici maddelerinden biri ise Rusya ve Çin gibi ABD'nin hasım olarak değerlendirdiği ülkelerle ilgili. Trump'a göre bundan böyle Washington'ın açık ve yazılı onayı olmadan hiçbir ABD hasmı Grönland'da askeri üs kuramayacak, askeri varlık bulunduramayacak ve hassas yatırımlar gerçekleştiremeyecek. Trump ayrıca anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri'ne hiçbir maliyet getirmeyeceğini söyledi. Washington'ın Grönland'ın uygun bölgelerinde büyük bir Amerikan askeri varlığı oluşturma çalışmalarına derhal başlayacağını açıkladı. Bu noktada önemli bir ayrıntı var. Trump, Grönland'ın ABD tarafından satın alındığını açıklamadı. Grönland'ın egemenliğinin Amerika'ya devredildiğini de söylemedi. Açıklanan düzenleme, güvenlik, askeri varlık ve stratejik yatırımlar üzerinde Washington'a çok geniş ve süresiz yetkiler verilmesi üzerine kurulu. Grönland, Kuzey Kutbu'ndaki konumu nedeniyle ABD açısından son derece stratejik. Washington burada hem Rusya ve Çin'in Arktik bölgesindeki faaliyetlerini sınırlandırmak hem de Amerikan füze savunma sisteminin kuzey hattını güçlendirmek istiyor. Trump anlaşmayı Amerika Birleşik Devletleri için gerçekleşen bir hayal, tarihi ve özel bir gelişme sözleriyle duyurdu. Şimdi gözler Danimarka ve Grönland yönetimlerinin açıklayacağı anlaşmanın hukuki ayrıntılarında olacak. Hasan Zahit.
0: Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak. Çok teşekkür ediyoruz İrfan Sapmaz. Kolaylıklar dileyelim sana. Ve devam edelim. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili yeniden başlatılan soruşturma derinleşiyor. İki kritik isim hakkında daha tutuklama talep edildi. Ayrıntılarına bakacak olursak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Kozinoğlu'nun sırlarla dolu ölümüyle ilgili dosyayı 15 yıl sonra raftan indirdi. Soruşturma kapsamında eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, eski cezaevi savcısı Necip Doğan, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı.

0: Sorgularının ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edilen kritik 4 isim soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade verdi. Eski savcılar iş gören Medoğan, suç örgütüne üye olma iddiasıyla tutuklama, Yıldırım ve Uğur'sa kasten öldürme iddiasıyla göz önünde bulundurarak ev hapsi istemiyle savcılığa sevk edildi. Devam edelim. İstanbul'da ünlülere yönelik iki ayrı uyuşturucu soruşturması yapılmıştı ve bu soruşturma kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlardan zanlılardan 21'i yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
1: Uyuşturucu soruşturmasında çok sayıda ünlü gözaltında.
2: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi. Aralarında ünlü isimlerinde olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında Aras Bulut İynemli, Melis Sezin ve Rapçi Sefo var.
1: Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen'in de olduğu öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Ardından ifadelerine başvuruldu ve kan saç örneği alındı. Zanlılardan Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammed Kahyaoğlu tutuklama talebiyle, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaşsa adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Uyuşturucu madde kullanma ve temini, özel hayatın gizliliğinin ihlali, şantajla fuhşi aracılık suçlarına yönelik düzenlenen ikinci operasyonda ise 6 kişi gözaltına alındı.
0: Geride bıraktığımız gün İstanbul Küçükçekmece'de iş makineleriyle yıkımı yapılan binanın bir bölümü aniden çökmüştü. Yoldan geçen 3 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Yıkımı yapılan bina çöktü, 3 kişi ölümün kıyısından döndü.
4: İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmaları yapan bir binada göçük meydana geldi.
5: Yıkım sırasını görmüştüm ama binanın böyle yıkılma durumunu fark ettim zaten. Kardeşime dedim, işte bina her an yıkılabilir. Öyle bir görüntü gösteriyordu bize.
3: Bina büyük bir gürültüyle çökerken binadan düşen molozlar nedeniyle 3 kişi yaralandı.
6: Bir hafta 10 gündür zaten o bina boştu. Biz yıkılmasını bekliyorduk. Zaten geçerken yanından falan da bakıyorduk. Bina yıkılacak gibiydi. Çalışma başlattılar. 2 saat ara verdiler. Ara yıkılınca çalışma esnasında hiç kimse yokken bina bir anda yıkıldı.
3: Bölgeye hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. AFAD ve itfaiye ekipleri enkazın farklı noktalarında özel eğitimli köpeklerle ve dinleme yöntemiyle yaptığı aramalarda kimsenin kalmadığını tespit etti. Bina yapılan kontrollerin ardından iş makineleriyle yıkıldı. Yıkımı yapan firmanın yetkilisi ve kepçe operatörü ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
0: Bu görüntüler Bingöl'de yolcu minibüsü şarampole devrildi ve bu yaşanan kazada yaklaşık 10 kişi yaralandı. Detaylara bakacak olursak kaza Bingöl'ün Adaklı ilçesi Karaçubuk köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü şarampole devrildi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'a F-35 satışına onay verdi. Şimdi gözler kongredeki sürece çevrildi. Kongrenin de onay vermesi durumunda Suudi Arabistan 48 adet F-35'i envanterine katacak.
1: İsrail'in engelleme çabaları sonuç vermedi. Suudi Arabistan'a F-35 satışında kritik aşama geride kaldı. ABD Dışişleri Bakanlığı uçakların satışına onay verdiğini açıkladı.
7: Savunma anlaşmasına neredeyse vardık. Bizden F-35 alacaklar.
1: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Kasım 2025'te Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmiş ve o görüşmede F-35 satışı konusunda mutabakata varılmıştı. Söz konusu anlaşmayla Suudiler 48 adet F-35 savaş uçağı satın alacak. Ayrıca 49 motor, iletişim sistemleri ve yedek parçalar da pakete dahil olacak. Satışın toplam büyüklüğünün 24,3 milyar dolar olacağı da açıklandı. Dışişleri Bakanlığı'nın onayının ardından gözler Kongre'ye çevrildi. Satışa Kongre'nin de onay vermesi halinde resmi olarak süreç tamamlanmış olacak. Bu satışla birlikte Suudi Arabistan, Orta Doğu'da İsrail'den sonra envanterinde F-35 bulunduran ilk ülke olacak. Ancak bu durum İsrail'de rahatsızlığa neden olmuştu. Hatta Suudilere satılacak uçakların donanımlarının İsrail'deki uçaklardan daha düşük olacağı da iddia edilmişti.
7: İsrail'in sizin daha düşük kalibreli uçaklar almanızı istediğini biliyorum. Ancak bunun sizi çok mutlu edeceğini sanmıyorum. Bana kalırsa ikisi de üst düzeyde donanıma sahip F-35 uçakları olmaları gereken bir seviyedeler.
1: ABD Savunma Bakanlığı ise Suudi Arabistan'la Çin arasındaki yakın ilişkiden rahatsız. Pentagon F-35'lerin gizli bilgilerinin Çin'in eline geçebileceğini savunuyor.
0: Fransa Cumhurbaşkanlığında görev yapan bir danışmanın cep telefonunun Mossad tarafından hedef alındığı iddiası ülke gündemini oldukça sarstı. Fransız basınında yer alan habere göre siber saldırının sahte bir e-posta üzerinden gerçekleştirildiği ileri sürülüyor. Elis Sarı'yı iddiayı doğrulamazken olay Fransa ile İsrail arasındaki ilişkileri yeniden gündeme getirdi.
1: Paris, Tel Aviv'le dayanışma mesajları veriyordu. Şimdi ise gündemde Fransa'yı sarsan bir siber casusluk iddiası var. İddianın merkezinde Mossad ve Elize Sarayı bulunuyor. İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın Macron'un diplomatik ekibindeki bir danışmanı hedef aldığı ileri sürüldü. Fransız Challenges dergisi, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde Mossad'ın hedefindeki ismin Macron'un Kuzey Afrika ve Orta Doğu danışmanı Dora Kattuti olduğunu ileri sürdü. Kattuti'nin cep telefonunun güvenlik kontrolü sırasında hacklendiğinin tespit edildiği iddia edildi. İddiaya göre Kattuti, Filistin yönetiminden geldiğini sandığı sahte bir e-postaya cevap verdi. Bu e-posta üzerinden gerçekleştirilen oltalama saldırısıyla telefonunun hedef alındığı belirtildi. Fransa Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yapmadı. Elize Sarayı ise hacklenme iddiasını doğrulamadı. Dora Kattuti, Şubat ayında Macron'un diplomatik ofisinde Kuzey Afrika ve Orta Doğu danışmanı olarak göreve başlamıştı. İddialar, NSO grubun Pegasus casus yazılımıyla gündeme gelen siber casusluk tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Macron, işgalci İsrail'e destek mesajını şu sözlerle vermişti.
8: Dayanışmamı, arkadaşlığımı ve Fransa'nın sizinle birlikte olduğu gerçeğini bir kez daha ifade edeyim.
1: Paris'te Tel Aviv arasındaki ilişkilerin tartışıldığı bir dönemde siber casusluk iddiası dikkatleri bir kez daha İsrail istihbaratına çevirdi.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Muhalefetin İstanbul Havalimanı eleştirilerine bir kez daha yanıt verdi. Yıllarca taş üstüne taş koymayıp takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışanlar için artık deniz tükenmiştir ifadelerini kullandı.
9: Ya Allah! Bismillah. Bir zamanlar sadece elitlerin kullanabildiği hava yolunu halkın yolu haline getirdik.
10: Yatırımların önünü kesmeye çalışıyorlar dedi. Eleştirilerin boşa çıktığını, havalimanının rekordan rekora koştuğunu söyledi.
9: Mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar. Ön açmak, kolaylaştırmak, yapıcı eleştirilerde bulunmak yerine sürekli yıkmanın

0: tahrip etmenin, engellemenin ve yavaşlatmanın peşinde oldular. Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Gündeminde havalimanına yönelik geçmişteki eleştiriler vardı.
0: İstanbul Havalimanı'nı ülkemize kazandırmaya çalışırken eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyor. Ne dediklerini hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Çıktılar, yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor dediler. İstanbul'a yeni bir havalimanı yapmanın ne gereği var dediler. Burası rüzgarlı, uçaklar buraya inemez dediler. Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz dediler. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bu yerde havalimanının ne işi var dediler. Daha bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar.
1: Muhalefetin siyaset mühendisi yürütünü de söyleyen Erdoğan, takoz siyaseti yapanlara deniz tükenmiştir diye yanıt verdi.
0: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan hareketliliğe ilişkin açıklama yaptı. Genele yayılan bir risk olmadığını söyledi Bakan Şimşek ve borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok dedi.
3: Genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan hareketliliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, yaşananların sınırlı sayıda fondaki kredi ve likidite sorunundan kaynaklandığını belirtti. Genele yayılan bir risk olmadığını vurgulayan Şimşek, borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun bulunmadığını söyledi.
3: Gerekeni yaptık. O alanı, sorunlu alanı karantinaya aldık tabiri caizse. Tasfiye süreci yapılacak. Yatırımcıların oradaki birikimleri belli bir sürece yayılarak tabii ki korunacak.
4: Şimşek fon piyasasındaki tedbirlerin kapsamına da dikkat çekti. Piyasada 2038 fon bulunduğunu belirten Şimşek, 131 fona ilişkin işlem yapıldığını, fon piyasasının %90'ının ise sağlıklı şekilde işlemeye devam ettiğini açıkladı. 7 portföy yönetim şirketinin 131 fonu SPK tarafından tasfiye sürecine alındı. Şimşek, tasfiye sürecinin borsayı baskı altına alacak bir çerçevede olmayacağını vurguladı.
3: Buradaki tasfiye süreci borsayı bundan sonraki süreçte baskı altına alacak bir çerçevede olmayacak. Çünkü nitelikli yatırımcı olsalar dahi, profesyonel yatırımcı olsalar dahi aslında bu atılan adımlar onların haklarını korumaya yöneliktir.
4: Bakan Şimşek, atılan adımların temel amacının yatırımcıların haklarını korumak olduğunu söyledi. Sorunlu alanın karantinaya alındığını belirten Şimşek, emlak katılımın başlattığı sürecin de yatırımcıları korumaya yönelik olduğunu ifade etti. Serbest fonlarda şeffaflığın artırıldığını ve gerekli düzenlemelerin yapıldığını kaydeden Şimşek, benzer bir oynaklık riskinin düşük olduğunu söyledi.
3: Emlak katılım bir süreç başlattı. Süreç tabii ki

0: oradaki yatırımcıları korumaya yönelik.
1: Bakan Şimşek piyasa bozucu eylemlere de dikkat çekti. SPK'nın gerekli adımları attığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı sürecin artık adli makamların konusu olduğunu söyledi. Şimşek yanlış yapanların ayrım gözetilmeksizin sonuçlarına katlanacağı mesajını verdi. Şimşek piyasanın genelinde güven sorunu olmadığını da vurguladı. CDS'lerdeki harekete işaret eden Şimşek, risk algısında genelleşmiş bir bozulma yaşanmadığını ifade etti. Şimşek'in gündeminde enflasyon ve enerji fiyatları da vardı. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin yanı sıra Babülmendep'teki sorunlara ve rafinerilere yönelik saldırılara dikkat çekti. Jeopolitik gerilimin enerji fiyatları üzerinden enflasyon ve cari açık üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Şimşek, savaş olmasaydı enflasyonun bugün en az 7 puan daha düşük olacağını söyledi. Şimşek, yıl sonunda enflasyonun %28 ila 29 civarında gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.
2: Şimdi artık havalar yavaş yavaş soğumaya başladı ve işte bu kış ayları yaklaşırken doğalgazda kademeli tarife dönemi de gündeme tekrar gelmeye başladı. Tüketim sınırları illere ve aylara göre değişirken BOTAŞ'ın tarifesinde kademe -1 ile kademe 2 arasında yaklaşık %70'lik fiyat farkı bulunuyor. Peki limitler nasıl hesaplanıyor ve kaç haneyi ilgilendiriyor? Detaylara bakalım.
3: Öğretmenimiz, memurumuz, esnafımız evinde tüketmiş olduğu doğalgazla bu sınırı şu belirlenen formülasyonla aşmayacaktır.
4: Havaların soğumasıyla birlikte kombiler yeniden çalışacak, doğalgaz tüketimi artacak. Ancak bu yıl faturaları ilgilendiren önemli bir detay var. Kademeli tarife.
5: BOTAŞ'ın 4 Nisan'dan itibaren geçerli olacak tarifesine göre konutlarda iki farklı kademe uygulanacak. Birinci kademede doğalgazın metreküpü 10 lira 62 kuruş. İkinci kademede ise 18 lira. Yani birinci kademe ve ikinci kademe arasında yaklaşık %70'lik bir fark var.
4: Doğalgazda kademe hesabının temelinde illerin geçmiş yıllardaki tüketim verileri var.
3: Türkiye'nin doğalgaz dağıtım firması BOTAŞ'ın elindeki tüketim verilerinin son 5 yıllık veri alınıyor. 5 yılda hangi ilde, hangi aylarda ne kadar tüketildiği, o ilde kaç tane haneyle bu tüketimin yapıldığı bulunuyor ve ortalama değer çıkartılıyor.
4: Yani sınır tek bir rakam üzerinden değil, ilin tüketim alışkanlığına göre belirleniyor.
3: İstanbul için aşağı yukarı 200 metreküplük bir tüketim belirlendiyse bunun üzerine bir emniyet payını ekliyor. Diyor ki ortalama bir hane için tüketilen 200 metreküplük doğalgazın %75 üzerinde bir tüketimi geçtiği takdirde bunun üzerinde de eğer harcama yaparsa biz kademe 2 fiyatından karşılayacağız diye belirtiyor.
4: Peki bu uygulama kaç haneyi ilgilendiriyor?
3: Vatandaşımız şunu sorabilir. Acaba bu bize de denk gelecek mi? Bizim faturamız da artacak mı? Konuştuğumuz bu ortalamanın %75 üzerinde de tüketen hane sayısı Türkiye'deki toplam hane sayısının %12'si. Yani BOTAŞ verilerine göre %88 vatandaşımız bu kapsama girmeyecek.
4: Tüketim sınırları il veya aya göre değişirken vatandaş kendi limitini de takip edebilecek.
3: Her ilin hem de hangi aylarda ne kadar ortalamayla tükettiği ilgili kamu kurumu olan BOTAŞ ve ilgili dağıtım şirketlerinin sitelerinden takip edilebilir. Şu anda bu oranlar da artık internette de birçok yerde yayınlanmış durumda.
2: İstanbul'da kentsel dönüşümde yeni bir adım daha atıldı. 3 ilçede tamamlanan 1642 bağımsız bölüm için kurallar çekildi. Hak sahipleri yeni evlerine kavuştu. TOKİ'ye borcu devam edenler için de %25 indirim müjdesi geldi.
6: Asiye, Ramanlı ve hissedarları, hayırlı uğurlu olsun.
4: İstanbul'da büyük dönüşümün kuralları çekildi. Hak sahipleri anahtarlarına kavuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'ye borcu olanlar için müjdesini de törende duyurdu.
6: 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşlarımıza %25 indirim yapacağız. Tamamını kapatmayan kardeşlerimiz de borç bakiyesinin en az %25'ini ödediğinde ödediği tutar üzerinden yine %25

0: indirimden faydalanabilecek.
1: İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Maltepe, Gazi Osman Paşa ve Zeytinburnu'nda 1642 bağımsız bölüm tamamlandı.
0: Türkiye genelinde tam 2.761.000 bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. Bu büyük bir rakam. Her iki dönüşümden birini aziz İstanbul'umuzda tamamladık.
1: Hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimi için heyecanlı bekleyiş vardı. Törende Bakan Murat Kurum konuştu.
0: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iradesi sağlam, kadroları ehil, imkanları büyüktür. Biz Avrupa ülkesindeki bir alanı 2 yılda inşa etmiş bir devletiz.
1: Kurum bugüne kadar inşa edilen TOKİ konutları hakkında da bilgi verdi.
0: Bugüne kadar değerli kardeşlerim 2 milyona yakın sosyal konut ürettik. Yarısı bizden kampanyamız kapsamında dönüşüm sürecini başlattığımız tam 544.000 bağımsız bölüm bulunuyor. Sadece bu projeyle İstanbul'da 2 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli yuvalara kavuşturmuş olacağız.
2: İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılması istemiyle açılan davada tedbir kararını kaldırdı. Böylelikle kararla göreve gelen Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevi sona erdi.
3: İstanbul'da geldiğimiz günden itibaren 6 gün genel merkezimizde müzakere etmek için canıraç mücadele ettik 3 arkadaşımız.
1: CHP il yönetimi hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevi sona erdi.
3: Genelde sahada sokaktayım. Önümüzdeki günlerde daha çok sahada sokakta görürsünüz bizi.
1: İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılması istemiyle açılan davada kritik karara imza attı. Mahkeme daha önce verilen tedbir kararını kaldırdı.
3: Hepinize çok teşekkür ediyorum.
1: Tedbir kararının kalkmasıyla geçici olarak göreve getirilen Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görev süresi resmen sona erdi. Sürecin ardından CHP Genel Merkezi'nin İstanbul İl Yönetimi için yeni bir görevlendirme yapması bekleniyor. CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik başkan seçilmişti. Ancak kongrenin ardından oylamaya hile karıştırıldığı iddiaları ortaya atılmıştı.
3: Bizim öfkemiz yok. Biz öfkemizi dışarıdan bıraktık. Evimize girmek istiyoruz.
1: Mahkeme il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermiş, il başkanlığı görevine Gürsel Tekin'i getirmişti.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Bursa'daydı ve Bursa ziyaretinde yanına bir kişi geldi, bir emekli geldi ve yanına gelen emekliyi azarladı. Daha sonrasında börek ikram eden kadına ise tepki gösterdi. Şimdi o görüntülere bir bakalım.
4: Murat şöyle gel ezileceksin.
5: Ben mağdurum. Evet. Neden istesiniz çıkmıyor?
6: Allah seni kahretsin.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da bir dizi ziyarette bulundu. Yanına gelen emekliyi azarladı, beddua etti.
5: Ben mağdurum.
6: Evet.
5: Neden hiç sesini çıkmıyorsun?
6: Allah seni kahretsin.
1: Özgür Özel işte bu sözlerin ardından emekli vatandaşların yanından ayrıldı. Ziyaret sırasında tepki çeken bir diğer ansa kendisine tepsiyle börek getiren kadına verdiği yanıt oldu.
7: Börek istemişsiniz.
8: Yarın sabah. Burada alacak işim ya.
1: Özel'in Bursa'da vatandaşlara karşı tavrı sosyal medyada büyük tepki çekti. Görüntülerde hızla yayıldı.
2: Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'de kaybolan 11 aylık Büşra Bebek'ten hala haber yok. Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kardeşlerinin ifadeleri üzerine Diyarbakır'da bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli Divriği'ye götürüldü ve jandarmadaki sorgusu devam ediyor.
1: Kayıp Büşra Bebek olayında gözaltına alınan şüpheli sorgulanıyor. Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'de kaybolan 11 aylık Büşra Bebek'ten hala haber yok.

0: soruşturmada yeni bir isim daha dosyaya girdi. Diyarbakır'da gözaltına alınan şüpheli Sivas'ın Divriği ilçesine getirildi. Şüphelinin gözaltına alınmasında devlet korumasına alınan Büşra'nın kardeşlerinin ifadeleri etkili oldu.
1: Onların verdiği ifadede Diyarbakır'dan gelen bir kişinin çadıra girip 11 Eylül Büşra bebeği götürdüğünü iddia ettiler.
0: Çocuklardan biri şüpheliyi fotoğraftan teşhis etti.
1: Kardeşlerin verdiği ifade doğrultusunda Diyarbakır'da bulunan bir kişi de gözaltına alınarak Sivas'ın Divriği ilçesine getirildi. Divriği savcılığı tarafından soruşturma devam ettiriliyor.
0: Anne Elif Balıkçı, savcılık ifadesinde bebeği eşinin öldürüp araziye bıraktığını iddia etti. Ancak gösterdiği bölgede herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Baba Yusuf Balıkçı ise suçlamaları reddederek Büşra'nın kaybolmasından eşini sorumlu tuttu.
2: Ben çocuğumu para karşılığında kimseye evlatlık vermedim. Çocuğumu öldürüp kayalık alana da bırakmadım. Büşra'nın yerini bilmediğim için yer gösterme işlemi yaptıramam. Üzerime atılı hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum.
0: Hatta 11 aylık Büşra'ya yine eşinin zarar verebileceğini savundu.
2: Elif çocuklara sahip çıkamıyordu. Kızım Büşra'ya bir şey yapmışsa Elif yapmıştır. Ben hayvan otlatmaya gittiğimde çocuk Elif'in yanındaydı. Büşra yabancı birinin kucağında mutlaka ağlardı. Yabancı biri götürseydi ağlama sesi duyulurdu. Kızıma ne olduğunu bilmiyorum.
0: Soruşturma kapsamında anne ve babayla 4 aile yakını tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir yandan da Büşra'yı arama çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma personeli, komandolar, istakip köpekleri ve yapay zeka destekli İHA'yla İncedere Yaylası taranıyor. Şimdi gözler Diyarbakır'dan getirilen şüphelinin vereceği ifadede.
3: Görüntüler İstanbul'dan geliyor. İstanbul Arnavutköy'den 12 yaşında bir çocuk bu yerde yatan görmüş olduğunuz gibi akran zorbalığına uğruyor. Çevresindeki 3 kişi tarafından oldukça şiddetli bir şekilde saldırıya uğruyor, darp ediliyor ve o çevresindekiler de 12 yaşında. Bu yerde yatan çocuk epilepsi nöbeti geçirdiğini söylüyor. Epilepsi hastası olduğunu iddia ediyor ancak herhangi bir şekilde rahat bırakmıyorlar. Daha sonrasında bir mahalleli ortaya çıkıyor ve sizi polise şikayet ederim diyor. O çocuklar kaçmaya başlıyor. Daha sonrasında polis ekipleri o 3 şüpheliyi gözaltına alıyor. Haberimizi izleyelim.
4: Allah benim hastalığım var. Vurmayın. Vallahi bak. Çatayım.
0: Okul çıkışı çayırlık alana götürülüp dakikalarca darp edildi. İstanbul Arnavutköy'de 5. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki çocuk, okul çıkışında yaşıtı 3 çocuk tarafından zorla çayırlık alana götürüldü. Bizim yerimizi neden söyledin diyerek çocuğun etrafını saran saldırganlar, epilepsi hastası olduğunu söyleyip yalvaran çocuğu dakikalarca darp etti.
4: Allah aşkına benim hastalığım var, vurmayın. Vallahi bak çatayım.
0: Çevredeki bir kadının polisi arayacağım tepkisi üzerine kaçtılar.
5: Kalk dur.
4: Evet çocuğa.
0: Alınan darp raporunun ardından anne ve çocuk polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
5: Benim 8 senedir çocuğum bir tedavi görüyor. Epilepsi hastası. 2-3 gündür ben buz koyuyorum. Hastaneye gittim. Darp raporu aldık ama yani bu geçmiş hali. Bugün benim çocuğum yani bir başkasının çocuğu.
0: Emniyet ekiplerinin harekete geçmesiyle iddianın odağındaki 3 çocuk saldırgan gözaltına alındı.
4: Alama!
6: Yeter mami yeter.
4: Ya çıkarsan çanta çıkart.
3: Bartın'daki feci kazadan üzücü haber geldi. İstinat duvarına çarpıp devrilen araçta ağır yaralanan Cansu öğretmen hayatını kaybetti.
0: Üç aylık anneydi. Cansu öğretmen kazada hayatını kaybetti. 35 yaşındaki Cansu Kocakurt ve 3 aylık bebeği kayınpederinin kullandığı araçtaydı. Amasra tüneli çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarındaki istinat duvarına çarparak devrildi. Yaralı

0: ortaya çıktı. Detaylara bakalım.
1: İlk başta Temmuz ve Ağustos ayında bir zehirleme girişimi söz konusu oluyor. Hani fare zehriyle bunu gerçekleştiriyorlar.
2: Ankaralı emlak zenginini 400 milyon liradan fazla miras için dana deviren zehriyle öldürdüler. Ankara'da yaşayan müteahhit Ramazan Arıkan'ın ölümüyle ilgili davada kan donduran iddialar ortaya çıktı. 43 yaşındaki Arıkan'ın kamuoyunda dana deviren olarak bilinen ksilazin etken maddeli ilaçla zehirlendiği öne sürüldü.
1: Ramazan Arıkan'ın yaklaşık 400-500 milyon liralık bir mal varlığı var.
2: İddiaya göre amaç Arıkan'ın 100 milyonlarca liralık mal varlığına ulaşmaktı. İlk zehirleme girişimi 2025 yılının Temmuz ya da Ağustos aylarında yapıldı. Fare zehri kullanıldı ancak bu girişim sonuçsuz kaldı. Ardından 16 Aralık 2025'te Ramazan Arıkan oğlu Batuhan'la pikniğe gitti. İddiaya göre yemek ve içeceklerine ilaç katıldı.
1: Önce ilacına, salataya ve ayranına önce biraz ilaç katıyorlar. Ramazan sersemlemeye başlayınca hemen toplanıyorlar. Ramazan'ın arabasını Mustafa kullanıyor. Ramazan arkada ve Batuhan önde olacak şekilde seyrediyorlar.
2: İddianın en çarpıcı bölümü ise evde yaşandı. Arıkan'ın kollarından oğlu Batuhan tuttu, Mustafa Ünal'sa şırıngayla ilaç enjekte etti. İkinci enjeksiyonda sonuç vermeyince bu kez ilacın kalçadan verildiği öne sürüldü. Dosyada telefon kayıtları, kamera görüntüleri ve adli tıp raporu da bulunuyor.
1: Olayın gerçekleştiğinde de zaten Batuhan babasının kollarını tutup direkt kalbe enjekte edilmesi de bu salınımın, vücutta salınımın daha hızlı olmasını ve ölümün kesinlikle gerçekleşmesine yönelik bir iradeyi ortaya koyuyor.
2: Dosyada eski eş Sultan Sekti, oğlu Batuhan Arıkan, Mustafa Ünal ve diğer sanıklar hakkında çeşitli suçlamalar bulunuyor. Davanın ilk duruşması 5 Kasım'da görülecek. Mahkemede sanıkların savunmaları alınacak, dosyadaki deliller ve iddialar değerlendirilecek.
0: Evet, bu görüntülerde Pakistan'da cuma namazı sırasında bir patlama gerçekleşti ve o patlama sebebiyle 15'i polis, 21 kişi hayatını kaybetti. 80'den fazla kişi de yaralandı. Sonra saldırının ardından çatışma çıktı ve çıkan çatışmada 6 terörist etkisiz hale getirildi. Saldırıyı Pakistan Talibanı ile bağlantılı Hafız Gül Bahadır grubu üstlendi. Haberimize bakalım.
2: Pakistan'ın kuzeybatısındaki Kohat'ta cuma namazı sırasında polis karargahının girişine bombalı araçla saldırı düzenlendi. Patlama karargahın yanındaki caminin dış bölümünü savaş alanına çevirdi. Duvarlar yıkıldı, araçlar alevler içinde kaldı.
3: Burada park halinde bulunan milyonlarca rupi değerindeki tüm araçlar tamamen yandı. Çok büyük kayıp yaşadık.
2: Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda da yaralının olduğu patlamanın ardından güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çatışma çıktı. Çatışmalarda aralarında intihar saldırganının da bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi. Saldırıyı Pakistan Talibanı ile bağlantılı Hafız Gül Bahadır grubu üstlendi. Kohat'taki saldırı Pakistan'ın Afganistan sınırında tırmanan terör tehdidini bir kez daha gündemin ilk sırasına taşıdı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada bugün Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletindeki Kohat şehrinde cuma namazı sırasında bir caminin yakınında düzenlenen terör saldırısının kınandığı bildirildi. Açıklamada saldırıda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, Pakistan halkına ise başsağlığı dilendi.
0: Şimdi Babülmendeb tarafında sular artık iyice kızışmaya başladı. Zira Husilerin Suudi Arabistan'ın düzenlediği saldırıda bir İtalyan savaş uçağı hasar aldı. Haberi duyuran İtalya Savunma Bakanı yaralanan askerin olmadığını söyledi. Ancak sonrasında İtalya Babülmendeb boğazına da savaş gemisi gönderme kararı aldı.
2: İtalya, Husi-Suudi savaşının ortasında kaldı. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik yaptığı saldırıda İtalyan savaş uçağı vuruldu.
4: İtalya'nın askeri güvenlik gündeminde iki önemli gelişme var. Suudi Arabistan'daki Taif Hava Üssü'ne yönelik saldırılarda İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-2000 Eurofighter hasar gördü. Savunma Bakanı Guido Grosseto, İtalyan askerlerinde yaralanan olmadığını

0: açıkladı.
1: İtalyan Bakan Corsetto, personelin kullandığı diğer araçlarda veya altyapılarda herhangi bir hasar meydana gelmediğini açıkladı. Corsetto, bölgedeki güvenlik durumunun yakından takip edildiğini bildirdi. Yemen'deki çatışmalar, küresel lojistiğin en hassas noktalarından biri olan Babülmendeb Boğazı'ndaki gemi geçişlerini durma noktasına getirdi. Bu durum İtalya'yı da harekete geçirdi.
0: Roma ayrıca Kızıldeniz'deki Babülmendeb Boğazı'ndan geçecek İtalyan ticaret gemilerinin güvenliği için donanma seçeneklerini değerlendiriyor. Bakan Grosseto, Avrupa Birliği'nin Aspides misyonundaki kararları beklemeden hareket edebileceklerini söyledi.
1: Yemen'de Temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi. Husilerin kontrolü bölgede yayılırken çatışmaların etkisi Brent petrol fiyatlarına da yansıyor.
2: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Denizli'de düzenlenen il buluşmasına katıldı. Kentin üretim potansiyeline dikkat çekti ve Denizli'yi savunma ekosisteminin yeni merkezi yapma çağrısında bulundu. Görgün, 5. nesil savaş uçağı Kaan ve siper hava savunma sistemindeki dev tedarik ağına da değindi. Savunma sanayinde yerlilik oranının %83'lere ulaştığına ise dikkat çekti.

0: malzemeden hasta sürecinde ve güvenilir tedavide savunma sanayimizin güçlü merkezlerinden biri haline getiriyor. Yapılan görüşmeleri, kalıcı ortaklıklara kazanılan yetkinlikleri yüksek katma değerli üretime taşıyalım.
1: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Denizli'de Savunma Sanayi İl Buluşması'na katıldı. Denizli'yi savunma ekosisteminin merkezi yapma çağrısında bulundu. Kentin üretim potansiyeline dikkat çeken Görgün, milli teknoloji ve yerli tedarik zincirinin stratejik önemine dikkat çekti. Görgün, 5. nesil yerli savaş uçağı Kaan'la ilgili konuştu. 750 firmanın harıl harıl Kaan için çalıştığını söyledi. Siper hava savunma sisteminde ise yaklaşık 1000 firmanın hizmet verdiğini belirtti. 23 yıl önce yaklaşık 20 firmadan oluşan savunma sanayi ekosisteminin 4000'in üzerinde firmayla 1500 projeye ve 135.000'i aşan doğrudan istihdama ulaştığını belirtti. Savunma sanayinde yerlilik oranının %83'lere ulaştığını vurguladı.
0: Birinci alan, savunma sanayi standartlarına hazır olan veya kısa sürede hazırlanabilecek olan firmalarımızı belirlemek ve bunları ana yük geliştirilerimizle hızlı bir şekilde eşleştirmek. İkinci alan ise yüksek potansiyelli işletmelerimizin kalite, sertifikasyon, özel proses, insan kıymeti ve üretim altyapısı bakımından daha da ileriye taşınmak. Üçüncü alan ise Denizli'de kritik malzeme, alt sistem ve özgün ürün geliştiren, küresel tedarik zincirlerine doğrudan katılabilen şirketler çıkardı.
1: Görgün, Denizli'de Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, Havelsan ve TEİ'nin yerel firmalarla 45 tedarik ilişkisi bulunduğu ve 1,4 milyon dolarlık iş hacmine ulaşıldığını açıkladı.
2: Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek ilçede yürütülen projeleri anlattı. Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçesi'nin tanıtım videosunda Ferdi Tayfur'un şarkısı çalınca Bahçeli duygusal anlar yaşadı. Pozantı Belediye Başkanı'na özel bir talepte bulundu. Millet Bahçesi'nde Ferdi Tayfur adını bir çınar ağacı dikilmesini istedi.
1: Ferdi Tayfur şarkısı MHP liderini duygulandırdı. Şarkının arkasından hemen özel bir talebi oldu.
3: Rahmetlerin adına bir çınar dik ya.
4: Tabii ki.
3: Madem bir millet bahçesin, Ferdi Tayfur çınarı diye.
1: Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyarette dikkat çeken anlar yaşandı. Avan, Bahçeli'ye yapımı devam eden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi başta olmak üzere ilçedeki projelerinin sunumunu yaptı. Tanıtım filminde Ferdi Tayfur'un şarkısının çalması üzerine Bahçeli duygulandı. Yüreğim ince ince sızlamadım. Ferdi Mahmet.

0: Ardından Bahçeli'den özel bir talep geldi. Millet Bahçesi'ne Ferdi Tayfur adına bir çınar dikilmesini istedi. Pozantı Belediye Başkanı ise Bahçeli'ye 300 tane ağaç dikeceğiz sözleriyle karşılık verdi.
1: Ferdi Tayfur çınarı diye.
2: Ben buraya 300 tane ağaç ekeceğim. Ağaçlarım geldi. Evet. Ama bir tanesini özellikle de böyle çemberi alarak
1: bir Ferdi Tayfur dönemini.
2: Mutlaka.
1: Çok güzel olmuş yalnız.
2: Allah razı
1: olsun. Allah razı olsun hocam.
3: Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı'nda sözleşmeli er olarak görev yaparken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda sağ bacağını kaybeden Gazi Fatih Özdemir'in hayat hikayesini getireceğiz şimdi ekranlara. Yaşadıklarına rağmen hayata sıkı sıkı tutunan Gazi'miz gençlik merkezinde projeler yapıyor, motosiklet kullanıyor, proteziyle yürüyor.
4: ...21 yaşımda Gazi oldum. Araştırdım. Ehliyet sınavına girdim ve motor aldım. Motor sürmeyi seviyorum.
0: 21 yaşında Gazi oldu. Sağ bacağını kaybetti ama hayata küsmedi. Proteziyle yeniden yürüdü, motosiklet kullandı, yüzdü. Şimdi ise gençlerle projeler geliştiriyor. Köy okullarına gidiyor, çocuklarla etkinlik yapıyor. Gazi Fatih Özdemir'in hayata tutunma hikayesi yaşadığı büyük zorluklara rağmen devam ediyor. Özdemir Pençe Kilit Harekatı'nda sözleşmeli er olarak görev yaptı. 20 Mayıs 2022'de arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı. Sağ bacağını diz altından kaybetti. 3 ameliyat geçirdikten sonra Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi. Burada uygulanan protezle yeniden ayağa kalktı.
4: Zaten ilk patlamada biraz kopmuştu fakat tam hatırlayamadım. Sonrasında söylediler doktorlarımız. Ben de vatan sağ olsun dedim.
0: Protezine 2024 yılında kavuşan Özdemir ilk günlerde yürümekte zorlandı. Fizyoterapistlerin desteğiyle zamanla protezine alıştı. Bugün protezini günde yaklaşık 10 saat kullanıyor. Araba kullanıyor, motosiklet kullanıyor, proteziyle yüzebiliyor. Özdemir memuriyet hakkını kullanarak memleketi Tokat'ta gençlik merkezinde çalışmaya başladı. Gençlerle projeler geliştiriyor, köy okullarını ziyaret ediyor. Çocuklarla oyunlar oynuyor, resimler yapıyor, seramik çalışmaları yapıyor.
4: Köy okullarına gidiyoruz, çocuklarla oyunlar oynatıyoruz çocuklara. Çok güzel etkinlikler, resimler yapıyoruz mesela. O şekilde gençlik merkezinde çalışıyorum ve çok iyi geliyor bana bu.
0: Gazi Özdemir yaşadığı sürecin ardından hayata daha sıkı sarıldığını söylüyor.
4: Hayat böyle sevince daha güzel oluyor. Bir şeylerle uğraşınca daha anlamlı oluyor. Böyle ben bu hale düştüm ahvah ederek hiçbir yere varamayız ama daha güzelleştirebiliriz yani.
3: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 9 yıl önce trafiği rahatlatmak amacıyla temelini attığı Buca Tüneli, Atamer Mahallesi sakinleri için adeta kabusa dönüştü. Yıllardır bitirilemeyen inşaattaki patlamalar nedeniyle evlerin duvarları yarıldı, apartmanlar birbirinden ayrıldı. Mahalleli yaşananlara isyan etti.
0: Duvarlar çatlak, kolon ve kirişlerse hasarlı. İzmir'in Buca ilçesindeki Atamer Mahallesi sakinlerinin hayatı kabusa dönmüş durumda. Nedeni ise evlerin tam altından geçen ve bir türlü bitirilemeyen Buca Tüneli inşaatı.
5: İzmir'in Buca ilçesini otogara ve çevre yoluna bağlayacak olan Onat Tüneli'nin temeli 2017 yılında dönemin belediye başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından yapıldı. Aradan geçen 9 yılda tünel tamamlanamadığı gibi Atamer Mahallesi ile birlikte toplam 5 mahallede 300'ün üzerinde ev tünelde yapılan patlatmalardan dolayı hasar gördü.
6: Bir nevi savaş alanı gibi oldu. Ne söyleyebilirim ki? Bir buçuk yıldan beri biz aynı şeyleri tekrar edip duruyoruz. Sonuç yok.
7: Haftada bir geliyorlar. Havalara bakıyorlar. Muhabbet ediyorlar. Çatlak var mı? Zaten çatlaklar devam ediyor.
0: Bölgeye giderek incelemelerde bulunan AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Baştaş, CHP ve İYİ Partili belediyelerin verdikleri sözleri tutmadığını söyledi.
8: 2017'de başlayıp 3 tane belediye başkanı değiştiren ve 2017'de muhteşem açılış yapılıp işte Konak Tüneli'ni, Onat Tüneli'ni yapıp işte İzmir trafiğini rahatlatacağız dediler. 10 yıl oldu. Daha bitecek, ne zaman biteceği de belli değil. Ve

0: Tüneli geçtik. Üstündeki yapıları da oturan insanlar mahvoldu.
1: Burada yaşamaya mecbur olan Atamer sakinleri ise işte bu şartlarda yaşamlarını sürdürüyorlar. Gördüğünüz gibi duvarlar çatlamış ve burada yaşam koşulları oldukça kötü.
2: Çok gördüm depremler, hiç evimiz böyle bir yerden bir çizik olmadı. Ama neden böyle evimizin altından yaptılar da bizi bu hale koydular, tüneli yaptılar, böyle koydular bizi. Ne yaptık biz onlara?
0: Tabii burası 3-4 yıl önce olağanın su cıvıl cıvıl bir mahalleydi. Ama şimdi evleri gezince, görünce insanların anayasal barınma haklarını ellerinden aldılar. Ve gerçekten hani evleri gezdikçe içimiz gidiyor. Ve evlere verilen rahiç bedelle hiçbir şey alınmıyor. Bırakın bir ev almayı, bir araç dahil alınmıyor. Ama anayasal hakları olan barınma haklarını niye ellerinden alıyor? En üzücü, burada da muhatap bulamıyorlar. Ya görüyorsunuz, mahalle boşandı, bir tane muhatap bulamadılar.
3: Bütün vatandaşlar taşınmaya başladı. Yıkıldı, sattı, öyle gitti.
4: Giden komşularımızda hiçbir zaman için verdikleri ücret, bir ev, bir daire alamıyor. Herkes iki kat, üç kat, çoluğunu çocuğunu toplamış. Yani şu an o kadar gerginim ki konuşamıyorum.
1: Mahalledeki evlerin neredeyse tamamı aynı şekilde. Çatlaklar giderek artıyor ve işte bu evlerde yaşam koşulları oldukça kötü. Ancak vatandaşların gidecek bir yerleri yok. İşte bundan dolayı da Büyükşehir Belediyesi'ne oldukça tepkililer.
5: 4 katlı evimize bir daireye 2 milyar 300 ver. Evet, 2 milyon 300 veriyor daire başı. 2 milyon 300'e köye gitsen köyde tarla alamazsın. Yani biz tapulu, kendi malımız, mülkümüz. Ben hasta bakıyorum, benim psikolojim bozuldu. Ben şimdiye kadar psikiyatri hapı kullanmadım. Onların yüzünden ben psikiyatri hapı kullanıyorum.
0: Daha ne kadar süreceği de belli değil. Ama İzmirliler alıştı. Daha Cumhuriyet Halk Partisi başlayıp da bitirdiği bir proje yok ki.
6: Etimesgut Belediyesi yol genişletme çalışması kapsamında bir bulvarda yer alan sitenin duvarlarını yıktı. Ancak yolun genişleyeceği alanda bulunan 40'tan fazla ağaç için kesim kararı verildi. Site sakinleri ve mahallenin tepkisi üzerine kesim durduruldu. Bu kez beton yığın arasında kalan ağaçlar ve o molozlardan sarkan paslı demirler tehlike saçmaya başladı. Belediye ise bu durum karşısında hala sessizliğini korumaya devam ediyor.
7: Bu ağaçların kesilmesini istemiyoruz biz. Belediyenin yetkilileri ağaçları siz kesin, daha sonrasında biz harfiyatı alırız diyorlar.
8: Büyükşehir geldi, böylece yıktı, bıraktı, gitti.
9: Yol genişletme çalışması var denildi. 40'tan fazla ağaç için kesim kararı verildi. Vatandaş tepki gösterince ağaçlar molozlar arasında bırakıldı.
10: Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri arkamdaki yol için genişletme çalışması başlattı. Bu kapsamda içinde bulunduğumuz sitenin duvarları yıkıldı. 10 yıllık çam ağaçları için kesim kararı verildi. Ancak gelen tepkiler üzerine kesim kararı durduruldu. Şimdi iddiaya göre belediye o ağaçların kesimi için site sakinlerine talepte bulundu.
9: Etimesgut Belediyesi Ahi Mesut Bulvarı'nda yol genişletme çalışması başlattı. Bölgede yer alan yaklaşık 40 ağaç için kesim kararı alındı.
7: Zamanında burayı için belediye imar vermiş, her şeyi vermiş. Şimdi de imar değişikliği yapıldı diye bütün ağaçlarımızı kesmek istiyorlar. Yetkililerden biz bu ağaçlara sahip çıkılmasını istiyoruz. Bir de gördüğünüz gibi buradaki harfiyatlar falan hepsi yıkıldığından beri burada duruyor.
11: Geldiler, duvarları yıktılar. Ondan sonra bu ağaçları kesip kaldırımını, yolunu yapacaklar.
9: Tepkiler üzerine Büyükşehir Belediye ekipleri molozları öylece bırakıp gitti. Yayaların yürüdüğü, çocukların oynadığı parkın hemen yanındaysa molozlardan sarkan paslı demirler tehlike saçıyor.
7: Çoluk çocuğumuz da harfiyatın içinde oyun oynuyorlar. Onların da can tehlikesi var yani.
12: Her yer toz içinde.
9: İddiaya göre belediye ekipleri tepki çekmemek adına site sakinlerinden ağaçların kesimi için talepte bulundu.
8: Yıktılar. Yani burayı böyle bıraktılar. Ağaçları kesilmesini istemiyoruz. İnsanlar tedirgin. Bu harfiyet ne zaman kalkacak? Burada bir demir bassa kim suçlu? Büyükşehir suçlu.
9: Vatandaş durumdan rahatsız. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Etimesgut Belediyesi sessizliğini koruyor.
12: Ağaçların kesilmesini istemiyoruz. Parkımızda

0: yer yer toz içinde alanımız daralıyor.
1: Sakarya'da fındık üreticileri ürünlerini tüccara satmak yerine kendi kooperatiflerinde işliyor. Fındık köyde kurulan tesislerde 20 farklı ürüne dönüşüyor. Üreticiler şimdi katma değeri köyde bırakmayı ve ihracatı büyütmeyi hedefliyor.
2: Çok büyük bir proje bu. Aklıma hiç gelmemişti ama çok mutluyuz. Köyümüzde böyle bir oluşumun olmasından. Projenin olmasından çok mutluyuz.
3: Köy halkı ürettiği fındığı artık kendi tesisinde işliyor. Sakarya'nın Paralı köyünde fındık üreticinin elinde değerleniyor.
4: Köyümüzün büyük çoğunluğuyla beraber bu işi yapıyoruz zaten. Köylünün tamamı buraya ortak.
5: Üreticinin doğrudan fındığı hasat ettikten sonra tüccara satmak yerine nihai tüketiciye kadar olan aradaki bütün işlemler burada yapılıyor. Ürün katma değerli hale geliyor. O katma değer de bu köyümüze kalıyor.
3: Kooperatifin ilk başarısıysa ABD'ye ulaşan Sakarya çikolatası oldu.
4: İlk ihracatımızı Amerika'ya yaptık. Dubai çikolatasını biliyorsunuz. Çok sükse olduğu zamanlarda biz adını değiştirdik. Fındıklı yapalım dedik, Sakarya çikolatası yapalım dedik. Sakarya çikolatamız Amerika'ya gitti.
3: Paralı köyünde yetişen fındık artık sadece tarımsal ürün değil, üreticinin ortak emeğiyle büyüyen bir marka.
4: Paralı köy olarak 1000 tona yakın fındık üretiyoruz, kabuklu fındık. Bunun henüz %20'lik kısmını bünyemizde tüketebiliyoruz. Bir kısmını kabuklu olarak satmak durumundayız. Fakat hedefimiz tabii ki %100.
1: Günümüzde çoğu sosyal medya kullanıcısı evinin en mahrem köşelerini, aile içindeki tartışmaları, hatta özel anlarını milyonlarla paylaşır hale geldi. Peki sosyal medyada içerik uğruna mahremiyet sınırını ne zaman aşıyoruz? Uzmanına sorduk. Detaylara bakalım.
6: Bence doğru değil. Eski zamanlardaki şeyler daha doğruydu bence.
7: Tıklanmak için herhalde yapılan çabalar diyorum.
8: Özel şeylerimi sosyal medyada paylaşmıyorum. Mahremiyet denen şeyi çok önemsiyorum.
9: Yani Türk kültürüne asla uymayan.
10: Perdeler kapanıyor, kameralar açılıyor. Sosyalleşmek adına her anımızı paylaşıyoruz.
11: Bazen bir bakıştan, bir sessizlikten bile karşımızdakinin ne demek istediğini çözeriz. O iki kişilik bir dünyadır. Şimdi biz bunu 8 milyar 400 bin insana açtığımızda özelimiz kalmıyor, mahremimiz kalmıyor ve dolayısıyla yakınlık ve bağlar zedeleniyor.
12: Bir zamanlar evin kapısından girer girmez başlayan mahremiyet artık sosyal medyada kameraların açılmasıyla birlikte sona eriyor. Öyle ki ev turu başlığı adı altında. Yatak odasından tuvalete, banyodan salona kadar evinin her detayını gösteren çiftler sosyal medyada milyonları aslında özel hayatlarını gösteriyor. Peki bunun psikolojik açıdan etkileri nelerdir? İşte cevapları.
11: Geçmişte bir evin içine girince ve perdelerini çekince özel alanımızdaydık. Sadece o en yakın olan birkaç kişiyle bir arada olduğumuz bir paylaşım vardı. Şimdi eve girip perdeleri çekince fakat kameraları açınca bütün dünyaya açılıyoruz maalesef ve bütün dünya bizim sanki mahremimiz, yakınımız gibi oluyor. Bütün dünya yakınımızsa hiç kimse yakınımız değildir. Dolayısıyla bu yakınlığın ve derin bağların bütünüyle kaybına götürebilecek bir süreç.
10: Peki evin neredeyse her alanının sosyal medyada teşhiri ne kadar doğru? Özellikle yatak odası, tuvalet, banyo gibi mahrem alanların paylaşılması bir kez daha tartışma konusu.
8: İnsanın özeli olmalı. Benim yani evimin her köşesini, yatak odasını, işte mutfağımın mahremiyeti var, banyosu. Bunların o mahremiyetin korunması gerekiyor.
13: Evin bir mahremiyeti var. Evin içerisinde insanın kendi özelinin başkası tarafından bilinmesine, bu dostu, akrabası olabilir. Onu kendin dile getirebilirsen ama sosyal medyada bunun dile getirilmesi bence bir görgüsüzlük olarak görüyorum yani.
14: Kendilerinin var olduğunu göstermek istiyorlar herhalde. Ben yaşıyorum, bunları yapıyorum, bunları yaşıyorum anlamında. Her şeyi maalesef kaybediyoruz. O görgüyü de

0: kaybediyoruz. O insanlığı da kaybediyoruz.
1: Günün getirdiği bir şey. Ama tabii ki yanlış buluyorum yani. Herkesin bir özelliği olmalı yani.
0: Böyle bir şeyleri bizim toplumumuza hiç uymuyor. Onun için çok rahatsızım açıkçası. Ben rahatsızım, ailem rahatsız. Herkes rahatsız.
2: Ya mutlaka yapanları duyuyoruz ama bana göre doğru değil. Bu yaşantılış bu şekilde yeni gelen çağdaki insanlara bence iyi bir örnek değil. Eski zamanlardaki şeyler daha doğruydu bence.
3: İnsanların bir onay alma ihtiyacı var. Görünür olma ihtiyacı var. Bu sosyal medya yokken de vardı ama bu kadar hastalıklı bir mecraya doğru sürüklenmiyordu. Sosyal medya 7/24 erişilebilir olmayı ve gösterebilir olmayı, teşhir edebilir olmayı sağladığı için maalesef nerede duracağını bazen insan bilemiyor. Görünür olmak ve dışarıdan onay almak insana geçici bir haz veriyor. Bir dopamin salgılatıyor. Buna eğer dur demeyi başaramazsak mahremiyetin ve sınırların erozyona uğradığını görüyoruz.
4: Şey yapmak, tıklanmak için herhalde yapılan çabalar diyorum yani.

0: ekranlarından mutlu akşamlar. Aklın yolunda haftaya ve güne birlikte noktayı koyacağız. Çok sıcak gündem başlıkları var. Özellikle dış politikada. Hem Rusya-Ukrayna savaşında önemli gelişmeler yaşanıyor. Hem de Hürmüz'ün ardından Bab-ül-Mendeb'de de bir kriz her geçen gün tırmanıyor. Amerikan Başkanı'nın sıcak açıklamaları var. Bölgeden gelen bilgiler var. Amerika'nın hem Suriye'ye, affedersiniz, hem Suudi Arabistan'a hem de İsrail'e yönelik silah satışları da çok tartışılıyor. Tüm bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Çok kıymetli konukları ağırlıyoruz. Coşkun Baş bu her hafta olduğu gibi bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Gaffar Yakınca bizlerle. Efendim hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Teşekkür ederiz. Ve Yusuf Alabar da Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ankara'ya da gideceğiz. Zafer Şahin Ankara'da bizi bekliyor. Ankara'da gözlerden uzak ama istediği anda yayına lütfen müdahale etsin. Aramızdaymış gibi onun da açıklamalarını dinlemek isteriz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Çok sıcak gelişmeler var. Onlardan ilkiyle başlayalım. Hürmüz, Bab-ül-Mendeb'le ilgili bir bağlantı. Ona dair bir görselimiz var. Hemen o görseli ekranlara taşıyalım. Ve Yusuf Alabar da eşlik ederseniz bana mutlu olurum. Yaşanan son gelişmeleri aslında değerlendireceğiz. Geçen hafta da çok sıcak bir şekilde konuşmuştuk. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan o kriz, ardından Bab-ül-Mendeb'e sıçraması, bugün geldiğimiz noktada artık bu tüm dünyayı ilgilendiriyor. Özellikle petrol fiyatları ile ilgili. Amerikan Başkanı'nın yayına girmeden hemen önce yaptığı bir açıklama var. Husilerle bir görüşme yaptığı konuşuluyor. Barışı onların açıklamaları belirleyecek dedi. Birazdan ekranlara getireceğim ama bir yandan Husilerle görüşürken bir yandan da Suudi Arabistan'a F-35 ile ilgili, F-35 satışı ile ilgili bir onay da geldi. Yani bir yandan barış masası, bir yandan savaş araçları. Aynısı İsrail ile ilgili de geçerli. İlerleyen dakikalarda konuşacağız. Ama Bab-ül-Mendeb ile başlayalım. Neler söylemek istersiniz? Son durum ne bölgede?
1: Şimdi siz petrol fiyatları ile ilgili bir girizgahla konuya başladınız. Bence konu petrol fiyatları olmaktan çıktı. Petrol bulup bulamama sorununa tebdil oluyor.
0: Daha da ileride, doğru.
1: Yani şu an dizele baktığımızda 97-100 lira bandında, ama bir adım sonra petrol var mı konusu gündeme gelebilir bütün dünyada.
0: Yani hatta bu konuyu petrol üreten ülkelerde bile Rusya'da ilk kez tarihinde dışarıdan alıp.
1: Tabii, çünkü Rusya'ya ait enerji tesislerinin %30'u, özellikle rafinerilerin, Ukrayna tarafından gönderilen dronlar tarafından hedef alınıyor. O yüzden de Lipsik'teki, Almanya'daki havalimanına Rusya zarfın içine mermiyi koydu. Hani önde. Gidersiniz de masaya bırakırsınız ya. Orası ne? Hem DHL'in, Avrupa'nın ve dünyanın en büyük kargo firmalarından bir tanesinin, hem de Ukrayna'ya sevkiyatın yapıldığı önemli bir destinasyon. Adam da diyor ki, yani biz olanı biteni saf değiliz, izliyoruz. Aha bu SİHA, bu da buna monte edilmiş bir patlayıcı oraya bıraktı. Dolayısıyla geldiğimiz noktada Rusya'da dahil olmak üzere